0: telefonundan sonra ya sanki biz bilmiyoruz demiştir. Ama biz bunu bile bile görevimizi yerine getirmeye çalıştık. Nitekim hazırlık maçlarında oynatsınlar bari Rasim dedim Rüştü'yü. Hazırlık maçları. Çünkü ben bir şeye karar vermişsem şekil olarak kimseye bir şey göstermek istemem. Kendime yediremem. Ben karar vermiş. Bana sonradan hesap sorabilirsin. Önceden değil. Sonradan dersin ki kardeşim bu nereden geldi? Oldu mu bu yani? Bari antrenman maçı oynatsınlar dedik. Çünkü oynatmıyorlar. Görüşüdür, saygı duyarsın. Yani bir ilişki kurulmasına rağmen isim vermeye gerek yok. Ve böyle çok antrenörlerle biz temastayız. Hep görüşmedeyiz. Çünkü birçok genci listemizi aldık. Ama o günkü kalecinin karşıdan görünüşü bu. Dışarıdan görünüş. Ama sonunda biz haklı çıktık herhalde. Haklı çıkmak için değil yani. Doğru bir teşhis koymuşuz. 1995 Kanada-Şili seyahati orada bize birçok oyuncuyu kazandırdı. Ve Türk futboluna kazandırdı tabii sonuç olarak.
1: Saffet sorusu var.
0: Saffet doğru söylüyor ama bilmediği bir şey var. Demek ki o an, ha benden önce Saffet alındı alınmadı ama o anda formdaydı. Çünkü milli takım oyuncuları bazen formda olduğu dönemlerde de alınır. Yani birkaç tane alınma sebebi vardır. Uluslararası maçlar oynayacağı için. Bir tanesi de budur. Formda oyuncuları da alır, bir daha da oynatmazsınız. Bir daha da çağırmazsınız belki.
1: O dönem ona ihtiyaç
0: vardır. O dönem ona ihtiyaç vardır. Aynı mevkide sakatlar vardır. Aynı mevkide en formda odur. Çünkü Türkiye pasaportu taşıyan, Türk'üm diyen her insan Türk milli takımında oynayabilir. Yaşa da bakmaksızın böyle bir hakkınız vardır. Kanunen milli takım hocasının böyle bir hakkı var. Herkesi çağırabilirim. Gelmeyen ceza yer. Böyle de bir şey var yani. O madde de vardır, o kural da vardır. O gün Saffet demek ki çok formdaydı ki Saffet'i sonradan aldık da hep. Arkadaşımızın sorduğu soruya da ancak böyle bir cevap verebiliriz. Ama şu bir gerçek ki kimi alırsan al, istersen adalet terazisini %100 uygulamış ol. İlla biri alınmamalı, biri alınmalıydı. Bu niye alındı? Bu niye alınmadı? İşte futbol bunun için çok herkes tarafından sevilen bir oyun.
2: Kim ne dedi?
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
5: Maç sonu yayında hepiniz hoş geldiniz. Süper Lig geri döndü diyoruz. Süper Lig'in geri döndüğü maçta nefes kesen maçta Galatasaray Kasımpaşa karşısında 3-1 kazanmayı başardı. 90 artılarda gelen goller Galatasaray'a belki skoru kolay gösterdi. Belki de maçı izlemeyenler maçı kolay gördüler ama ölüp dirildi Galatasaray. Maç büyük bir dilimde 1-1 gitti. Galatasaray 10 kişiydi. Sonrasında Barış Alper'in golü birazcık Galatasaray taraftarını rahatlattı. Üzerine de Lemina'nın golü de keyfine keyif kattı Galatasaray taraftarını. Evet, Selim Hoca ile beraberiz. Selim Hocam nasılsınız?
6: Merhaba, herkese merhaba. Süperiz. Müthiş bir maçtı bence. Yani hem seyir zevki hem mücadele açısından süper bir maç izledik. Galibiyet içinde Galatasaray'ı kutluyorum. Kasımpaşa'yı da özellikle de Yaniotis'i de kaleci tebrik ederim. Müthiş bir karşılaşma çıkardı. Ama maç senin de dediğin gibi maçın sonunda koptu.
5: Valla Selim Hocam şöyle başlayalım isterseniz. Çok konumuz var. O yüzden birazcık olay örgüsünden çok fazla kopmadan önce futbol diyelim. Yani hem Kasımpaşa tarafının hem Galatasaray tarafının 90 dakika içerisinde hem Okan Hoca'nın, daha doğrusu İrfan Hoca'nın, kulübede İrfan Hoca vardı, İrfan Saraloğlu vardı. Kasımpaşa tarafında Emre Belezoğlu vardı kulübede. İki teknik direktörün tercihleri maçın bakışında nasıldı? Maçın başında nasıl bir tercihle bu takımlar sahaya çıktılar? Ne gördük biz ilk yarıda? İlk yarı sonrasında ikinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle kırmızı kartla maç ne yöne evrildi? Galatasaray ne yapmak istedi? Kasımpaşa ne yapmak istedi? İstediğini ne şekilde kim aldı? Ve genel olarak 90 dakika dakikayı Selim Hoca nasıl yorumlar?
6: Öncelikle dizilimdeki de değişiklikten bahsedelim isterseniz. Bugün Barış Alper sağ bek olarak başladı karşılaşmaya. Orta sahanın merkezi Sara Torreira, önlerinde de Leao, Batragol ve Yunus Akgün üçlüsü vardı. İleride Osimhen'in yokluğunda Deniz Gül'le oynadı Galatasaray. Burada ben özellikle Batrako ve Torreira'ya dikkat çekmek istiyorum. Torreira kırmızı karta kadar maçın en etkili oyuncularından bir tanesiydi bence Batrakov'la beraber. Batrakov'un klasını bugün fark etmeye başladık bence. Zaten sinyallerini vermişti ama yani sahada sorumluluk alan, belki de yıldız mertebesine ulaşabilecek bir oyuncu olduğunu gösterdi bugün bence Batrakov. Asistini de yaptı. Ben burada genel oyun stratejisini biraz daha böyle Lea üzerinden top taşıyan bir Galatasaray gördüm. Deniz Gül'e bir parantez açmak istiyorum. Osimhen'in yokluğunda bence oradaki hareketli forvet arayışını birazcık karşılıyor. Yani maçın genel hattıyla bahsetmemiz gerekirse, Galatasaray'ın maçın başından sonuna kadar üstün olduğu bir karşılaşma izledik. 10 kişi kalınmasına rağmen Osimhen'in de girişiyle, Lemina'nın girişiyle maça hakim olmaya devam etti. Kasımpaşa tabii ki 11'e 10 oynamanın üstünlüğüyle etkili hücumlar buldu. Hatta gole de yaklaştı diyebiliriz. Yani enteresan bir maç izledik yine. Benim bu sezon Galatasaray'ı beğendiğim 6. maç oldu. Yani Trabzonspor maçı dışında bütün maçları iyi oynadığını düşünüyorum Galatasaray'ın. İlk maç dışında geri kalanlarını da kazandı zaten. Bugün bence Yunus Akgün'ün de istekli bir performansı vardı. Yani birkaç maçtır onun biraz daha böyle pasif, etkisiz kaldığını görüyorduk ama bugün etkiliydi bence. Yani oyunun kurulumunda, Batrakoğlu olan paslaşmalarda başarılıydı. Kasımpaşa tarafına gelirsek de yani kalecinin maça damga vurduğunu söyleyelim. Bence zaten bu Galatasaray'ın ne kadar etkili bir oyun oynadığını da ortaya koyuyor. Yani Yaniotis'in ismini belki 25 kere falan duyduk maç içinde kurtarışlarıyla.
5: Doğru.
6: En son Osimhen'in de kale sahası içinden bir şutunu kurtardı ki orada zaten maç kopabilirdi çok daha erken. Yani Osimhen için de diyecek yani bir şey bulamıyorum. Adam 10 kişilik takımda bile öyle bir korku salıyor ki demek ki rakibe. Rakip bir anda geri çekiliyor ve sizin takımınız, yani Osimhen'in takımı fırsatlar bulmaya başlıyor. Osimhen giriyor, arkadaşlarını sokuyor. Bence inanılmaz heyecanlı, güzel bir maçtı. İrfan Hoca da bence doğru değişiklikler yaptı. Golde oyuna sonradan giren Elen'in offside bozduğunu söyleyelim. Kasımpaşa'nın golünde. Onun dışında kritik, yani kırmızı kart pozisyonu, ben kırmızı kart olduğunu düşünüyorum.
5: Oralara gireceğiz hocam. Hakem konusuna gireceğiz. Sağ içinde şimdi kalalım.
6: Sağ içinde kalacak olursak ben Emre Belözoğlu Kasımpaşa'sının çok sert oynadığını düşünüyorum bugün. Yani belli bir stratejiyle gelinmiş buraya. Yani biz burada Osimhen'siz Galatasaray'a karşı gücümüzü ortaya koyarsak, yani hakikaten fiziksel gücümüzü kullanırsak burada bir sonuç alabiliriz gibi bir planlamayla gelinmiş ve neredeyse de alınıyordu. Ali Yavuz Kol eski bir Galatasaraylı, o da fena oynamadı bence bugün ama gol atamadı. Yani şu an ilk etapta söyleyebileceklerim bunlar. Ben sahadaki herkesi tebrik etmek istiyorum. Bu arada bence maçın en olaylı ismi, yani en konuşulması gereken ismi de Barış Alper Yılmaz. Yani onu bir ön plana çıkarmamız gerekiyor bence.
5: Peki o zaman istersen Selim hocam isterseniz şimdi şöyle dilerseniz oyuncular üzerinden tek tek puanlama ve bireysel performansların üzerinden okuduğumuz kısma geçelim. Çünkü saha içi kısmını ilk etapta konuşmak istediğimizi zaten bugün birçok yayınımızda da vurguladık. Yani futbola dair bugün çok fazla güzel şey vardı. İki takımın da belirli stratejileri vardı ki futbola dair birçok şeyi konuşmak istediğimiz için hakemleri mutlaka konuşmak zorundayız. Biliyorum. Birçok şey, birçok detay aylara girmek zorundayız. Bunun farkındayız ama Selim hocam, sizin de eğer onayınız varsa Uğurcan diyerek başlarsak 10 üzerinden ne verirsiniz? Bir puan verir misiniz? Puan
6: Uğurcan'a çok iş düşmedi bugün. Yani 6 puan veriyorum. Çok bir ekstrası yoktu bence.
5: Peki Barış diyelim. Şimdi normal şartlarda bunu söylemek biraz enteresan oluyor ama

0: savunma dörtlüsünden başlayacağız. Isı haritasında ilk yeri Yunus'un bile önünde konumlanmıştı Barış ısı haritasında, ama Barış diyeceğim hocam, puanlamadan önce size Barış yorumu yaptırmak isteriz.
1: Lemina'nın golü artık maç tabiri caizse koptuktan sonra geldi. Barış Alper bence maçı kazandıran golü attı. Dolayısıyla direkt 10 veriyorum kendisine. Yani 10 kişi kalınan bir müsabakada siz kazan, yani 3 puanı getiren golü atıyorsunuz. Bence 10 puanı hak ediyorsunuz. Zaten oyuncu da ya aylardır inanılmaz bir baskı altında. Yani bu pozisyon kalıcı olur mu bilmiyorum ama yani bugünkü görevlerin hepsini yerine getirdik. Takımla galibiyeti getiren golü de attı. Bence 10 puanı hak ediyor.
0: Peki Sanchez dersek hocam puanımız ne olur?
1: Sanchez'i biraz sallantılı gördüm bugün ama yine sağlam durdu. 7 puan diyorum Sanchez'e.
0: Peki Abdülker'in partnerine ne puan verirdiniz?
1: Golden ötürü 9 puan veriyorum. Yani o da sallantıda bu dönem ama golü atması, ilk yarıya 1-0 önde girilmesi çok önemliydi.
0: Jakobs dersek?
1: Vallahi Jakobs'un son gol aksiyonunda çok önemli katkısı var. Bindirdi ve asisti yaptı biliyorsunuz. Jakobs'a da 8 puan vereceğim.
0: Peki savunma dörtlüsünü en azından bu şekilde yorumladık ki oyuna sonradan giren oyuncuları da yorumlayalım. En azından yani Eren'in bir ara sol bek, bir ara sol ön gibi gördük. Yani açıkçası ısı haritasında nasıl çıkmıştır Eren, hangi mevki oynamıştır bunu çok net ben kendi gözümle değerlendiremedim ama Selim hocam belki sizin bir fikriniz vardır. 67'den sonra giren Eren'e ne dersiniz?
1: Eren bugün offside'ı bozmasına rağmen çok hareketliydi. Yenen golde offside'ı bozuyor. Oradan birkaç puan kırdım. Ama ya Eren'in sol bek, sol açık gibi bir ayrımı olduğunu düşünmüyorum. Bence görev yaptığı zaman sol half olarak, yani bütün kanadı kullanan bir oyuncu olarak oynuyor. Yani bu arada bana kalırsa bitirici vuruşları savunmada yaptığı müdahalelerden de daha kuvvetli. Yani ben biraz daha sol açık olarak değerlendirdiğim bir oyuncu. Ya Eren'e 6-7 puan bence uygundur. Çok bir ekstrasını görmedik. Offside'ı bozduğu için de puan kırdığımızı söyledik.
0: Peki orta alana dönecek olursak, ki aslında savunma hattında çok fazla görmedik bugün. Orta sağ gibi gördüm ben en azından Lemina'yı, ama ilk etapta oyuna sonradan giren Lemina'yı soracağım.
1: Lemina bugün iki kişilik oynadı bence. Hem stoper olarak hem de sizin bahsettiğiniz gibi orta sahaya biraz yanaşarak oradaki kalabalıklığı da, yani oradaki direnci de oluşturan oyunculardan biriydi. Ben 8 puan vereceğim Lemina'ya.
0: Peki ilk 11'e tekrardan dönüyorum. Maçın başlangıcında Torreira-Sara ikilisini gördük orta sahada. Torreira'yı ilk başta sormak isterim ki kırmızı kart gördüm.
1: Ben şimdi kırmızı kart görmesine rağmen düşük puan vermeyeceğim. Çünkü aslında kırmızı kart görerek bir gol engelledi. Yani Kasımpaşa'nın gol bulmasını engelledi ve orada belki de tek yapılacak şey oydu. Aklıma şimdi bu Solskjaer'in rakibini düşürdüğü veya bir Atletico Madrid karşılaşmasında da belki sen daha iyi hatırlarsın. Real Madrid Valverde'nin pozisyonu aklıma geldi. Rakipler gol atmasın diye bazen kırmızı kart yiyebiliyor oyuncular. Ben Torreira'ya 9 puan veriyorum. Peki. İlk yarıyı da domine eden oyuncuydu. Bir gol de kurtardı diyebilirim. Kırmızı karta rağmen 9 puan Torreira'ya.
0: Peki partneri Sara'ya ne puan verirsiniz hocam?
1: Valla Sara bence yani vasat bir maçtı bugün Sara için. Bütün hücum aksiyonlarında var bu arada. Yani pas alışverişinde hep var ama ben birazcık daha tabela bekliyorum Sara'dan. O yüzden 6.5-7'lerdeyim maksimum. Peki. Gol attığında belki 8-9'lara çıkarız.
0: Peki orta alanda Niaga'ya bir puan veremeyiz herhalde hocam, değil mi? 88'de oyuna dahil oldu.
1: Ya Niaga hareketliydi girdikten sonra ama yani o kadar puan vermeye bence de gerek yok. Ya, ümit vadeden bir oyuncu ama şu anda bölgesi de çok kalabalık. Bence yani bugün Uge Çukwu'nun satın alma opsiyon maddesi sebebiyle biraz daha şans verildiğini düşünüyorum. Yani bugün Uge Çukwu'yu alsanız sezon sonunda ciddi bir maliyet oluşma ihtimali yaklaşıyor diye açıklayalım. 18 maçlık bir opsiyonu var biliyorsunuz. Yani Niaga'ya puan vermeyelim bence.
0: Peki, peki Selim hocam. Onların önündeki şimdi 4-2-3-1'in üçlüsüne geldiğimiz bu noktada Yunus Akgün diyeceğim hocam.
1: Yunus'a 8 veriyorum. Kötü bir maç değildi, istekliydi. Ben Yunus'u ne zaman istekli görsem Bu takım bence standardının üzerine çıkmaya başlıyor.

0: ve daha iyi performans gösteriyor. Yani daha çok işliyor takım. Yunus'a 8 veriyorum. İstekliydi bugün. Yani isteksiz olduğunda daha soğuk baktığım bir oyuncu ama istekliyken her zaman Galatasaray 11'inde bulunmayı hak ediyor bence.
1: Peki Batrakov dersek hocam?
0: İşte şimdi altını çizmemiz gereken oyuncu geldi. Ben 10 puan veriyorum bu oyuncuya bugün. Gol atmasa da inanılmaz kovaladı ve çok çalıştı. Yani bütün pas alışverişlerinde var. Tek pas oynuyor. Hani öyle topu ayağına alıp bir bakayım kim geliyor, ne var. Yani her zaman takım arkadaşlarının nerede olacağına hakim ve hızlı hücum aksiyonlarıyla Galatasaray'ın futbol hızını arttırıyor. Bu çok önemli bir şey bence. Ben 10 puan veriyorum Batrakov'a. Yani bir gol atsın da sevinelim istiyorum.
1: Peki şimdi Galatasaray taraftarları da yavaş yavaş zaten arabalarına binip radyo golü açtıklarını varsayıyorum ki önümdeki birçok mesajı da görüyorum ama birazcık hocam temel sorularımızı ilerleyeceğiz. Sonra dinleyici mesajları için de tabii ki bir kısım ayırırız. Bütün Galatasaray taraftarlarına da hoş geldin diyelim. Radyo golü her zaman bekleriz. Kendileri de yavaş yavaş stadı terk eden taraftarların da radyolarını açtığını görüyoruz. Peki Batrakov hakkında hocam tabii ki 10 puan verdiniz ama Galatasaray taraftarı 10 numarasını buldu mu? Yani hep konuşuluyordu bu 10 numara. Yaz transfer döneminde 10 numara işte birçok isim yazılıyordu. Hocam sizinle sayısız yayın yaptık. Ama Galatasaray taraftarı bugün itibariyle 10 numarasını buldu diyebilir miyiz Selim hocam?
0: Ya bunu söylemek için çok erken. Fakat bu yolda umutlandı diyebiliriz Galatasaray taraftarı için. Çünkü oyuncunun hem kendi kişisel hani mental özellikleri, bir liderlik yapma tandansı görüyorum oyuncuda. Hem taraftarla olan ilişkisi, hem diğer takım arkadaşlarıyla olan ilişkisi, saha içindeki organizasyon kabiliyeti Galatasaray'ın yeni 10 numarası olma yolunda onu ilerletiyor. Şöyle bir dert var. Galatasaray'ın bugüne kadarki en başarılı 10 numaraları her zaman yani dışarıdan zaten belli bir mertebeye ulaştıktan sonra gelmiş isimler.
1: Olmuş oyuncu mudur hocam?
0: Olmuş oyuncu genelde burada başarılı oldu ama şimdi Galatasaray'ın hani daha genç yaşta kadrosuna kattı ve aslında tabiri caizse kendi içinden yetiştireceği bir oyuncunun burada uzun yıllar forma giymesi ve başarılı olması mutlu edecektir taraftarı bence. Peki, önemli bir oyuncu olacak gibi görünüyor.
1: Hocam ben de size çok katılırım bugün. Çok hızlı düşünmesiyle, çok çabuk karar almasıyla ve gerçekten tereddüt etmemesiyle beraber ben de Batrakov'u çok beğendim. Hatta
0: oyunu çok hızlı oynatıyor.
1: Kesin katılırım hocam. İlk 50 dakikada mest oldum ben açıkçası. İkinci yarının ilk 5 dakikasında da bence Batrakov iyiydi. İlk 45'i çok beğendim. 67'de çıkınca çok şaşırdım bu arada bu tercihi. Onu da bir kez daha eklemiş olayım. Leao dersek nasıl yorumlarsınız hocam onun üzerinden?
0: Şu bütün maç top taşıdı. Sol kanatta yani hiç gevelemiyor. Topu pası aldığı anda Jakobs'dan yüzünü dönüyor rakibine ve tak tak tak artık büyük adımlarla rakibin üzerine doğru gidiyor. Çalım atıyor ya da pozitif bir pas veriyor. Ben oyuncuyu beğendim. Yani oyuncunun oyun aklını, kusura bakmasın dinleyicilerimiz, oyuncunun oyun aklını hala anlamaya çalışıyorum. Yani aklından bazen neler geçtiğini çözemiyorum ama böyle enteresan ara pas denemeleri, rakip ceza sahası içerisine attığı dikine paslar umut verici. Yani Osimhen'le birlikte izlemek için sabırsızlanıyorum. Puanım 8.
1: Selim hocam makas hareketi benim çok dikkatimi çekti. Ben makas diye adlandırdım ama mesela sağ ayağıyla giderken sol ayağına çarptırıp vermeye çalıştı. Veyahut da sol ayağıyla giderken sağ ayağına çarptırıp ceza sahası içine vermeye çalıştığı aksiyonları görüyoruz. Oyuncunun özel hareketi midir bu? Çünkü ilk maçında bu şekilde bir servisiyle Galatasaray gol bulmuştu hatta oyuna sonradan girdiği müsabakada. Bugün de Deniz Gül'ü aynı şekilde o makas hareketiyle buluşturmaya çalıştı. Bunları çok fazla görebilir miyiz Leao'dan? Evet. Ne vaat eder Leao diye de sorayım arada hocam size.
0: Repertuarında inanılmaz hareketler olduğunu bildiğimiz bir oyuncu. Çok yetenekli ve topa çok hakim. Bence bunları her geçen gün daha fazla görmeye başlayacağız. Ne kadar yani oyuncu alıştıkça takıma, stadyumun atmosferine ve daha gol atmasını bekliyoruz. Yani o golü atıp taraftarın sevincini görüp coştukça performansı daha da yukarı doğru çıkacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani Osimhen'le birlikte izlemek için heyecanlanıyorum. Bugün de zaten bir fragman oldu bence.
1: Peki Selim Hocam, oyuna sonradan giren Sané'ye nasıl yorum yaparsınız? Puanını ne verirsiniz?
0: Ya Sané'nin bir tane zorlayıcı şutu var. Yaniotti sağına güzel uzandı, çıkardı. Ya ben Sané hakkında konuşmayayım artık ya. Yani biraz aksiyon görelim Sané'den, biraz icraat görelim. Öyle konuşalım. 6 puan vereceğim Sané'ye. Ama bu takıma çok daha fazla katkı vermesini beklediğimiz bir oyuncu. Çok fazla para kazanıyor. Ve şu ana kadar yani bir orta sıra takımı, orta sahasının yapacağı gol katkısında şu anda. Yani umutluyuz hala. Ne olursa olsun bu oyuncu Leroy Sané, ama etkinliği her geçen gün azalıyor.
1: Peki Selim Hocam, forvetleri sormak isterim. Yani Deniz Gül'ün 77 dakikalık performansına puanınız ne olur? Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? İlk yarı eleştirenler vardı radyomuzda ama ben aralarda beğendiğimi kendimce ifade etmiştim. Orada birazcık sizin de ilk yorumunuz beğendiğiniz yönündeydi. Zaman zaman ben çok göremedim. Zaman zaman da aksiyonların içinde pozitif gördüm kendi adıma. Açıkçası puanlandırmayı kendi adıma çok zor bulduğum bir isim ama Selim Hocam, sizin neresinden baktınız konunun ve Deniz Gül'ün oyunu hakkında, ilk 77 dakikalık performansını hakkında neler söylemek istersiniz?
0: Oyuncunun oyunuyla alakalı en çok dikkatimi çeken şey onun da topu alıp topla birlikte hareket edebiliyor olması. Yani boyuna rağmen top sürüp şut çıkarabiliyor, pas çıkarabiliyor. Bu bence çok önemli bir özellik. Yani gol yollarında çok daha etkili olacaktır forma giydiği dönemde bence. Takıma daha çok alıştıkça. Yani skora katkı etmemiş olması insanların gözünde soru işareti olabilir. Ama çok genç ve çok yeni bir oyuncu. Bunu da altını çizmek lazım. Umarım takıma katkı sağlar gelecek yıllarda.
1: Hocam, puan olarak da alırsak tekrardan?
0: Ya 7 puan diyebilirim.
1: 7 puan verdik. Peki oyuna sonradan giren Victor James Osimhen'i sormak istiyorum.
0: Victor Osimhen yani oyuna girdikten sonra bir anda oyunun çehresi değişti yine. Yani sırf orada sahada oluşu bile rakip takımdaki herkes için bir baskı mı diyelim, ne diyelim. Yani ya ben buradayım diyor oyuncu ve bir şekilde bu rakip takıma geçiyor. Yani 10 kişi kalmasına rağmen mesela rakip 10 kişiyken biraz daha baskılı oynamasını hayal edersiniz Kasımpaşa takımının. Ama yani o sırf Osimhen'in oluşu bile onları biraz daha temkinli oynamaya itti bence ve sonunda ağlarda 2 gol daha gördüler ve maçı kaybettiler. Ya ben Osimhen'in bu maç hani 7 puan üzerine çıkabilecek bir performans olduğunu düşünmüyorum futbol anlamında. Ama sırf varlığı bile 10 puanlık diyebilirim yani.
1: Yani Galatasaray taraftarına, sahadaki oyuncu grubuna hissettirdiği varlık 10'dur diyorsunuz hocam. Saha içindeki tabii ki belirli dakikalarda yer almasından dolayı da 7 puan vererek esasında siz de realist bir yerden yaklaşıyorsunuz diye anlıyorum hocam. Doğru, haklı mısınız? Doğru mu anladık hocam?
0: Çok doğru.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Peki Selim Hocam, şimdi tabii ki saha içiyle alakalı birçok konuyu konuştuk. Yani yaklaşık bir 20 dakikadır hem oyuncular üzerinden hem genel oyun yapısı üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Galatasaray taraftarına, tam şimdi hakem konularını konuşmadan önce şunu sormak istiyorum. Çok fazla Galatasaray taraftarı şu anda arabalarına binip Radyo Gol'ü açtıklarını görebiliyoruz. O yüzden de Galatasaray taraftarlarına genel olarak Galatasaray'ın ligdeki performansı ve şu andaki durumlarla alakalı söylemek istediğiniz mesajlar var mı hocam? Yani Okan Hoca'nın zaman zaman hani skorlar kötü gittiği maç içindeki evrelerde çok fazla dinleyicimizden Okan Hoca'ya eleştiri geliyor. Yani bu konuda Galatasaray taraftarına neler söylemek istersiniz? Sizin bu konudaki görüşünüz nasıl? Yani siz konuya nereden bakıyorsunuz? Sizin de bu konudaki hem teknik direktörlerle alakalı özel çalışmalarınız ve gerçekten o mertebeyi çok iyi bilen birisi olmanızdan da mütevellit size bu konuyu sormak istiyorum. Okan Hoca eleştirileri oluyor zaman zaman. Bu konuya nasıl bakarsınız diye sormak istiyorum. Sonrasında zaten hakemlerle alakalı kısımlara geliriz ama Galatasaray taraftarlarına sözlerinizi bu pencereden alabilir miyiz hocam lütfen?
0: Okan Hoca'nın değerini onu eleştiren veya parantez içinde sevmeyen Galatasaray taraftarları gittikten sonra anlayacaktır.

0: 14 senenin şampiyonu bir teknik adam. Elindeki kadro ne olursa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun, herhangi bir ligde 4 sene üstte şampiyon olunması çok zor bir iş. Zaten daha önce bir kere tekrarlanmış. Onun dışında oynattığı futbolun ben zaten kendi adıma konuşayım bir hayranıyım. Yani bu kadar yüksek pres ve efor gerektiren oyun zaman zaman maç sonlarında handikap olsa da erken çözülen maçlarda çok da önemli oluyor bence. Yani bu takımın ben böyle geçen bir transfer sezonundan sonra açıkçası lige bu kadar hızlı ve iyi başlayacağını düşünmüyordum. Bunu galibiyet sayısı ve puan anlamında söylüyorum. Ahmet'in maç eksiği olsa da ligin lideri şu anda. Yani umut dolu bir Galatasaray görüyorum. Sadece şu anda ligden önce bir Barcelona mücadelesi var önümüzde. Oraya odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Şöyle bir düzeltme yapayım Selim Hocam. Şimdi yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyelim diye söylüyorum. Ahmet Sportif Faaliyetler bu hafta kazandığı takdirde lider olacağını aslında ifade ettiniz. Ben sizin söylediğinizi anladım ama dinleyicilerimiz nezdinde bir karışıklık olmasın diye ufak bir araya girmek isterim. Selim Hocam lütfen devam edebilirsiniz.
0: Doğru. Yani Ahmet'in maç eksiği var. 3 puan fark var arada. Liderliği geçen haftanın sonunda paylaşan bir Galatasaray vardı. Şu anda kendi eline almış durumda. Ama dediğim gibi öncelikle Barcelona maçını artık şu anda herkesin, yani Okan Hoca'nın performansından, oyuncuların bireysel performanslarından tutun, herkesin bunları bir kenara bırakıp salı günkü rakip Barcelona maçına odaklanması gerekiyor diye düşünüyorum. Tarihimizin en önemli mücadelelerinden bir tanesi olabileceğini altını çizmek istiyorum. Rafinha yok Barcelona'da, bu da iyi bir haber olsun.
1: Orayı da konuşacağız hocam. Barcelona'da görüşlerinizi de çok merak ediyorum ama şimdi dilerseniz hocam, yani sizi bu kadar dakika beklettim biliyorum, aralarda kesmek durumunda kaldım. Birazcık en azından doğru bir rotada, hani bir rotada gidelim diye ben de çaba sarf ediyorum hocam. Takdir edersiniz ki saha içerisinde hem Galatasaray'ı hem Kasımpaşa'yı enine boyuna değerlendirdik. Maçın aksiyonlarının birçok kısmını değerlendirdik ama bizim ülkemizde ister istemez tabii ki dinleyicilerimizin, hatta televizyon programlarında izleyen bütün izleyicilerimizin en merak ettiği konular her zaman hakem ile alakalı konular. Yani bugün hakem bir yerden maçı alıp bir yere götürdü mü vesaire, ince kararlar olsun ama yine de hakemle alakalı ince nüanslar her zaman merak ediliyor. Şimdi Selim Hocam, Halil Umut Meler bugün bu kadar kaotik bir sürecin içerisinde belki de en zor görevlerden bir tanesini aldı. Yani teknik olarak bu kadar büyük skandallar sonrasında oynanan ilk maçta görev yapmak bir hakem için çok zordur. Bunu baştan söyleyelim ama Halil Hoca'nın, Halil Umut Meler'in bugün performansını siz nasıl yorumlarsınız? Yani birçok pozisyon var. Çok sert oynanan bir müsabaka olduğunu söyleyelim. Özellikle hocam siz de belli ettiniz. Kasımpaşa takımını çok sert oynadığına dair belli cümleler söylediniz. Size göre Halil Umut Meler'in performansı bugün nasıldı? Hakemlik açısından da baktığınız vakitte pozisyonların birazcık gerçekten sıkıntılı olabilecek alanları olduğunu ben kendi adıma düşünüyorum ama siz belki taban tabana zıt da düşünüyor olabilirsiniz hocam. Nasıl yorumlarsınız Halil Umut Meler'in genel performansı, spesifik pozisyonlar hakkında da lütfen yorumlarınızı rica ederiz hocam.
0: Şimdi öncelikle lafa şöyle girelim. Madem hakemlere geldik onu, yani uzun zamandır Galatasaray maçında ilk defa bir FIFA kokartlı hakem izledik. Buna da şükür diyorum öncelikle. Yani şu anda Merkez Hakem Kurulu'nun içinde bulunduğu durumdan dolayı benim ligde görev yapan aslında hiçbir hakeme %100 itibarım kalmamış durumda. Bunu da söyleyebilirim açık yüreklilikle. Maçtaki performansına gelecek olursak Halil Umut Meler'in, bir iki taraflı konuşacağım. Bir sarı kartlardan öncesi ve sonrası. Şimdi Kasımpaşa çok sert oynadı bugün dedik. Halil Umut Meler de sarı kartlarını gerekli yerlerde kullanarak aslında birazcık daha Kasımpaşalı oyuncuları yatıştırmayı hedefledi. Ama şöyle bir şey oldu. Bu sarı kartlar çıktıktan sonra, şimdi yanlış hatırlamıyorsam 5 tane, pardon bakıyorum, 4 tane sarı kartlı oyuncu vardı Kasımpaşa'da.
1: Doğru.
0: Bu sert oyun devam etmesine rağmen ikinci sarıyı bir türlü çıkarmadı. Yani o zaman siz niye kullanıyorsunuz ilk sarılarınızı? Yani bu kadar sert oynamasına bir

0: rakibin neden izin verildi ben pek anlamış değilim açıkçası.
1: Mendes'in iki tane pozisyonu vardı. Ben de hocam katılırım size. Yani o sarı kartlı pozisyonlarda Ali Yavuzkol'un da keza. Yani kırmızıya dönebilecek birçok aksiyon vardı. O aksiyonlardan sizce kırmızıya dönmesi gerekir miydi oradaki pozisyonları? Onları genel bir potada sorayım.
0: Bak oyuncu 24. dakikada Mendes ilk sarı kartı gördü. Maç boyunca inanılmaz agresif ve inanılmaz sert futbol oynamaya devam etti. Yani kesinlikle ikinci sarıya başvurmadı Halil Umut Meler. Buna anlam veremedim pek. Genel olarak takdir haklarını maç boyunca Kasımpaşa lehinde kullandığını düşünüyorum. Kırmızı kart pozisyonuna değindik ama bir tekrar üzerinden geçelim.
1: Peki hocam.
0: 2-1 yakalandı Torreira ve rakip topu tam alıp gidecekken, ceza sahasının içine girecekken, karşı karşıya kalacakken rakibi düşürmesi gerekti ve oyundan atılması gerekti. Net bir kırmızı kart olduğunu söyleyelim.
1: Peki hocam, yani ilk yarının sonunda, yani benim kendi görüşüm var tabii ki ama hocam size sormak isterim. Davinson Sanchez'in de çok sert bir müdahalesi vardı kimileri tarafından. Turuncu kart diye adlandırılan pozisyon diye söyleyebilirim kendi adım ama kimileri tarafından kırmızı diye yorumlandı. Hocam sizin bakışınız kırmızıdan yana mıdır, sarıdan yana mıdır yoksa nedir diye sormak isterim ki sonrasında görüşümü ben de belirteyim.
0: Sarısı kesin ki bence de turuncu kartın rengi. Direkt ama atılmalıydı demeye de pek razı değilim. Çünkü bunu da biraz fazla, yani oyuncuyu hiç cezalandırmadan, uyarmadan bir anda oyun dışında kalıyor. Müdahale çok sert biliyorum ama yani bilmiyorum, kırmızı kart için yeterli olabileceğini ben düşünmedim. Ama yani bu kartın rengi turuncudur, yani sarıyla kırmızı arasındadır diyen herkese de saygı duyuyorum açıkçası.
1: Açıkçası ben de Selim hocam size benzer bir konumdayım. Yani Halil Umut Meler'in o noktada pozisyonu ben çok iyi sezdiğini düşünüyorum. Pozisyon evet, yani çok sert gelinen bir pozisyon ama kesinlikle sarı olduğu inancındayım. Hocam bir de peki şu da çok tartışıldı. Maçın hemen ilk pozisyonunda Rafael Leão'nun bir pozisyonunda doğrudan bir sarı kart çıktı. Yani bir art niyet mi sezdiniz hocam orada, yoksa o pozisyon sarı kart olarak değerlendirilebilecek olarak mı anladınız? Çünkü kimi Galatasaray taraftarı veyahut da bizim yayınımıza yazan birçok dinleyicimiz pozisyonun ilk pozisyon olmasından da mütevellit sarı kartı biraz ağır bulduğunu, ancak devre arası yorumcumuz Hakan Erol ki devre arasında bu maç 3 olur şeklinde bir yorumu vardı kendisinin, nitekim kendisine kutlarız. Kendisi de şöyle yorumladı: yani ikinci dakika değil bu pozisyon, 25. dakikada ikinci faul olsaydı belki verilebilirdi, ancak ilk pozisyonda sarı kartı ben de doğru bulmadım diye bir yorumu vardı. Selim hocam siz nasıl bakarsınız?
0: Valla ben yadırgamadım kart çıktığında, açık konuşmak gerekirse. Yani bazı pozisyonlarda, yani ilk pozisyon olmasına rağmen oyuncuya sarı kartı verip bir hakem varlığını hissettirmek ister. Bence bu kategorideydi bu pozisyon. Yani maçın içinde Leão'nun daha agresif olmasını engellemiş olabilir sarı kart görmüş olması. Ama o zaman o şiddette bir çelmeyi de takmayacaksınız maçın hemen başında. Aynı şey bence Mendes için de geçerliydi. Yani maç boyunca ilk sarı karttan sonra biraz daha sakin kalmasını beklerdim ama Halil Umut Meler maç boyu göz yumdu Mendes'in sertliklerine. Yani hakem açısından bence başarılı yönleri de başarısız yönleri olan da bir maç. Yani bilmiyorum, ben Halil Umut Meler'in şu anda ülkedeki en iyi hakemlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ama hakemliğe verdiği aradan sonra da yaşanan olayı hepimiz akıllarında. Yani hakemliğe verdiği aradan sonra da formunun düşüşte olduğunu söylemek lazım.
1: Valla hocam katılmamak elde değil. Bir tane pozisyon, aslında bir tane görsel de gelmiş önüme. Yani tabii ki oyunun aksiyonunda ben pozisyonu video olarak izlemedim. Belki hocam siz dikkat etmişsinizdir ama Barış Alper Yılmaz'a Ali Yavuz Kol'un kulağına bir avuç içinin geldiği bir pozisyon var. İşte dinleyicilerimiz tabii ki ister istemez bir şeyler yazıyor ama akışta görmedim hocam. Siz gördünüz mü öyle bir akışta, yoksa pozisyon içi bir hareket miydi, onu da soralım.
0: Ya pozisyon içi böyle olabiliyor ya. Yani çok hızlı ve çok nasıl söyleyeceğim, patlayıcı aksiyonlar alınıyor zaman zaman futbol içerisinde ve bazen hani ellerimiz rakibimizin hani istemeyeceğimiz yerlerine gelebiliyor. Ben orada çok istemli bir müdahale görmedim.
1: Kötü yani. Bir niyet yani, yoktu gibi.
0: Kötü bir niyet. Yani orada biraz daha niyet önemli. Bence hakem de o şekilde yorumlamıştır. Yani orada bir kötü niyet olduğunu düşünmüyorum. Yani o pozisyona itiraz edilmesinde makul karşılıyorum ama biraz daha futbolun içerisinde bir hareket olarak görüyorum.
1: Peki hocam, şimdi tabii ki bugünü konuştuk. Bugünün hem saha içi hem de hakem performansını aslında ele almak istedik ki esasında önümüze bakalım istiyorum hocam sizinle beraber. Birazdan tabii ki teknik sorumlusu Galatasaray'da Okan Burun yardımcısı İrfan Saraloğlu'nun açıklamaları ve oyuncu röportajlarına döneceğiz ama Barcelona maçı öncesinde hocam ön bakışınız nasıl? Rafinha dediniz, maalesef ki hocam orada lafınızı bir bölmek durumunda kaldım ki hepimiz çok sevindik Rafinha'nın oynamayacağı haberine, ama gerçekten hocam Rafinha'nın oynamayacağı haberine bu kadar sevinmeli miyiz? Barcelona karşısında ne yapmalıyız? Genel olarak biraz daha nasıl diyelim, yabancı bir tabir kullanacağım. Overall olarak, genel olarak, daha doğru bir Türkçeyle genel olarak maça ön bakış olarak neler söylemek istersiniz? Galatasaray'ın nasıl bir 11 tercihiyle sahada yer almasını doğru bulursunuz diye de aslında sormak isterim hocam.
0: Avrupa'nın en formlu takımlarından biri. Ama bu takımın Hansi Flick yönetimine girdiğinden beri çok önemli bir zaafı var. O da yüksek savunma çizgisi. Şimdi Can, belki eski yayınlarımızı hatırlarsa şunu konuşmuştuk. Galatasaray'ın Leao, Osimhen, Sané ileri üçlü hattı kontra atak oynamaya ve rakipleri böyle hazırlıksız savunma çizgisi yukarıdayken az adamla yakalama konusunda çok başarılı olabileceğinden bahsetmiştik.
1: Doğrudur hocam, hatırladım.
0: İşte o maç bu maç. O maç geldi. Yani bu maç bunu yapabilirse Galatasaray puan ya da puanlar alabilir. Ne yazık ki oyunu kendi yarı sahasında kabul etmesi gerekecek bence uzun bir süre. Bu arada Ali Samiyen'deki taraftarın takıma olan etkisiyle oyunu bölüm bölüm ele de geçirecektir. Ama rakibin de kim olduğunu unutmamak lazım. Buna göre bir plan kurgulanması lazım maç içerisinde. Rafinha'nın oynamaması bence inanılmaz büyük bir şans.
1: Katılırım.
0: Yani Gamal'a, Gordon gibi, Pedri gibi oyunculara rağmen bence Barcelona'nın en etkili oyuncusu Rafinha. En golcü oyuncularından da bir tanesi zaten.
1: 8 maç 11 gol olması lazım hocam, yanlış bilmiyorsam.
0: Yani böyle bir oyuncunun olmayacak olması benim içime su serpti açıkçası. Geçen gün Hansi Flick'in açıklamasında öğrenmiştik. Yani ilk puanı almak için bence bütün Galatasaray taraftarının böyle avuçlarına böyle bir
1: avuç işlerini birbirine sürtüyor mu Galatasaray? Aynen, bu haberden sonra
0: avuç işlerini birbirine sürttüğü bir maç bence. Yani böyle büyük takımları da yenmeyi sever Galatasaray taraftarı. Ya ben bir umutsuzluğa kapılması gerektiği düşünmüyorum. Çok çok zor maç ama burada bir sürpriz çıkabileceğini de bekliyorum açıkçası.
1: Peki Victor Osimhen ilk 11'de oynar mı diye hocam direkt aslında beklenti sorumuzu soralım. Bütün dinleyicilerimizin aslında ilk sorusu bu olacaktır diye varsayıyorum.
0: Barcelona maçında
1: evet.
0: Mı? Oynaması şart, oynaması gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok. Yani zaten ben bu maç aslında ana planda olmamasının ana nedeninin Barcelona maçı öncesi dinlendirmek olduğunu düşünüyorum. Hani oyunun biraz Kasımpaşa lehine dönmesi sebebiyle oyuna girdi ve maça etki etti bugün. Hani efor da harcadı. Ama asıl Osimhen'i böyle fit bir şekilde göreceğimiz maçın Barcelona maçı olduğunu düşünüyorum ve öyle olmasını temenni ediyorum.
1: Peki bir sistem değişikliği bekleyebilir miyiz? Yani mesela üçlü veya hani beşli gibi bir şey görebilir biz sonuç olarak Barcelona'ya
0: üçlü karşı. Beşli olmaz ama on numara olmaz. Batragol olmaz.
1: Bir muhtemel 11 alabilir miyiz hocam sizin bakış açınızda? Sizin 11'inizi tabii ki sorarız hocam ama Okan Hoca nasıl tercihte bulunur ki siz de Okan Hoca ile tabii ki belli başlı şeyleri zamanında hani Okan Hoca'yı tanıyan birisi olarak size sormak istiyorum. Yani nasıl bir tercihte bulunur Okan Hoca diye sorayım hocam size.
0: Şöyle söyleyelim. Bir barış konusundan başlayalım.
1: Peki hocam.
0: Barcelona'da Gordon oynuyor sol açıkta genellikle. Ben Gordon Barış Alper tarafından tutulabileceğini düşünüyorum. Çok hızlı ve fiziksel bir oyuncu o da. Yani burada savunmada Barış Alper'in sağ bek olarak başlaması beni şaşırtmaz.
1: Peki hocam.
0: Ben yine sağ

0: Sanchez, bardaki Jakobs savunma hattını bekliyorum.
1: Peki.
0: Torreira, Sara, Lemina'yı bekliyorum. İleride de Leao, Osimhen ve Sané ile maça başlamasını bekliyorum Okan Buruk'un açıkçası.
1: Yani Yunus mu kenarda kaldı?
0: Bir düşündüm sayarken, zaten duraksadım 3. oyuncuyu saymadan önce, ama bence Yunus'un Barcelona maçında en azından ikinci yarı bir itici güç olarak denenmesi gerekiyor. Çünkü Yunus'un ben kontra ataktan ziyade biraz daha rakibin baskı altına alındığı oyunlarda daha skora katkı sağladığını görüyorum geçtiğimiz maçlarda. Yani bir kısaca tekrarlamak gerekirse Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Barış Alper, Lemina, Torreira, Gabriel, Sara, Leao, Osimhen ve Sané gibi bir ilk 11 bekliyorum. Ve bu takımın da Barcelona'dan puan ya da puanlar alabileceğini düşünüyorum. Tabii bu bir Şampiyonlar Ligi. İkinci maçı Galatasaray Barcelona'ya yenilirse burada hiçbir kayıp olmayacaktır. Ama yenerse inanılmaz bir özgüven ve ilerisi için rakiplerine korku faktörü kazanacağını düşünüyorum Galatasaray'ın.
1: Vallahi hocam umarım dediğiniz gibi olur. Öncelikle onu söyleyelim. Her zaman tabii ki temenninizi aktardınız ki her zaman zaten biraz daha bardağın dolu tarafından bakmaya çalışırsınız hocam. Ben sizi şahsen tanıdığım için bunu dinleyicilerimize bir kez daha aktaralım. Selim Feyzoğlu bizlerle beraber. Peki Selim hocam, artık son cümleleri almadan önce de şu anda evlerine gitmekte olan, belki trafikte birazcık sıkışmış, trafikte yol almaya çalışan Galatasaray taraftarına son olarak neler söylemek istersiniz? Pencereyi de size açayım Selim hocam. Aynı zamanda teşekkürlerimi de edeyim kendi adıma.
0: Vallahi güzel bir maç oldu. Bence güzel de bir yayın oldu. Bol bol konuşma fırsatı bulduk. Ben taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Şu anda işler biraz karamsar görünse de, takım yapısı, oynanan futbol, Osimhen'in sakatlığı, diğer oyuncuların sakatlığı, görülen kırmızı kartlar, bu sezon tarihi bir sezon olabilir Galatasaray için. Zaten 5 kere üst üste şampiyonluğa koşuyoruz. Bütün oyuncularımıza güvenelim, arkalarında duralım. Hata yapsalar da Barış Alper gibi, Yunus gibi, Sané gibi oyuncuları ıslıklamayalım, desteklemeye devam edelim. Ve bu Galatasaray ailesinin ne kadar ileri gidebileceğini herkese gösterelim diyorum. Herkese iyi geceler diliyorum, iyi hafta sonları.
1: Çok çok teşekkür ederiz Selim hocam. Saygılarımızı arz ederiz, onur verdiniz, şeref verdiniz. Sağ olun, var olun bir kez daha.
0: Herkese selamlar.
1: Evet, Selim Feyzoğlu bizlerle beraberdi. Artık yavaş yavaş bizler de tabii ki oyuncu röportajlarına doğru dönelim. Bugünün esasında sağ bekten skor bulmasıyla, hatta gecenin kahramanı olarak birçok kişinin de dillendirdiği, bugün Selim Hoca'nın da 10 puan verdiği, hakikaten birçok gazetelerde de 9-10 puanların konuşulduğu, spor programlarında belki haftalar boyunca eleştirilen Barış Alper hakkında bugün de 180 derece farklı yorumların yapıldığı, bizlerin de hakeza bunların içinde bulunduğumuzda bir kez daha hatırlatalım ki bizleri de Barış Alper pozitif performansıyla izletti ve bizleri de memnun etti performansıyla. Bakalım bir Barış Alper'e gidelim. Ardından şöyle bakıyorum, Kasımpaşa oyuncularının röportajları var, Galatasaray oyuncularının var, birçok röportajımız var. Son olarak da İrfan Saraloğlu ve Emre Belözoğlu'nu sizlere dinleteceğiz. O halde Barış Alper'le başlıyoruz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Teşekkürler. Maçın ardından, maçın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz bizimle birlikte. Barış, öncelikle tebrikler. Çok önemli bir galibiyet. Taraftarların da büyük bir sevinci vardı, özellikle son dakikalarda geldiği için goller. Öncelikle bugünü nasıl değerlendiriyorsun? 10 kişi kazanan bir takım var bugün. Neler söylersin?
4: Öncelikle mutluyuz. Milli aradan sonra yoğun bir fikstür içerisindeyiz. Gerçekten kolay değil. Kasımpaşa'yı da tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Elimizden geleni yaptık taraftarlarımızla beraber. Bu maçın kazanacağımıza çok inanıyordum ben açıkçası. Öyle de oldu. Golü benim atıp atmamam çok önemli değil. Burada takım halinde kazanıyoruz. Hep beraber taraftarlarımızla beraber kazanıyoruz. Mutluyuz. Yola devam edeceğiz.
3: Taraftarlar maç boyunca sana çok ciddi destek oldular. İkili mücadelelerde, yani golünün haricinde ikili mücadelelerde de yaptığın savunma görevinde çok başarılıydın. Bugün daha bir motive, bir barış var mıydı sahada? Yoksa her zaman zaten böyle bir

0: Barış mı izliyoruz, neler söylersin?
1: Tabii ki de onlar ailem. Aile içerisinde tabii ki kendi aramızda ufak problemler olabiliyor. Sosyal medyada da yanlış yansıma olarak beni gösterebiliyorlar. Ama önemli olan onların beni bilmesi. Ben iyi insan olmak istiyorum. Onlar da bunu çok iyi biliyor. Zaten bu yönümü çok seviyorlar. Zaman zaman tabii ki de formum düşebiliyor. Gönül ister ki hep iyi performans gösterebileyim ama olmuyor. O yüzden elimden geldiğince çok çalışıp onlara gerçekten çok iyi bir Barış Alper vermek istiyorum. Çünkü onların karşılığı, emeğin karşılığını onlara vermek istiyorum gerçekten. Çünkü dediğim gibi benimle çok farklı bağları var aralarımda. O yüzden elimden geldiğince onları mutlu etmek isteyeceğim. Hep yapacağım yani inşallah.
0: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum Barış. Barış Alper Yılmaz görüşünü bize aktardı. Ardından Kasımpaşa'dan Haris Hayredinoviç bizimle birlikte. Öncelikle yayınımıza hoş geldin Haris. Aslında çok iyi bir mücadele vardı ve bu sezon ilk kez mağlup olan bir Kasımpaşa var. Öncelikle maçı nasıl değerlendiriyorsun? İkinci olarak sence neler daha iyi olmalıydı bugün takımda?
2: I think we started good in the game. We conceded unlucky goal in the end of the first half. And I think we fall down very good in the second half. We get 1-1 and after, of course, Galatasaray get red card, Torreira, and I think we had a very good plan to change the game, and we make some changes. Also, of course, our coach makes some changes. He put some players from the bench. I think I'm not happy from my side, from my performance today. I have to do better. I have to start from myself, then from other guys, and I think we should make it much more better, and especially because we are playing with player more. And then what can I say? I can congrats just to Galatasaray for the victory today, and we have to look forward to the next game, and we have to learn from this game today.
3: Bence maça iyi bir başlangıç yaptık. Evet, ilk yarının son dakikalarında şanssız bir gol yedik. Daha sonra ikinci yarıya çok daha iyi bir başlangıçla başladık. İyi bir plan uyguladık, iyi başladık. Ve daha sonra Galatasaray'ın yediği kırmızı karttan Torreira'nın oyundan çıkarılmasından sonra da yine iyi bir plan uyguladık maçı değiştirmek için. Planımız iyiydi açıkçası. Hocanın yaptığı değişiklikler de gayet oyunu etkilemek için, daha iyi bir şekilde oynayabilmemiz için çok iyi değişiklikler olduğunu düşünüyorum. Ama ben açıkça söylemek gerekirse kendi performansımdan mutlu değilim. Daha iyi oynayabilirdim. Kesinlikle daha iyi oynayabilirdim. Yine kendimden de başlayarak tüm arkadaşlarımız olarak her zaman daha iyi olabilirdik. Daha iyi olmak için çalışmalıyız. Yani daha ne diyebilirim? Galatasaray'ı bu galibiyet için kutluyorum. Artık önümüzdeki maçlara çok daha iyi şekilde hazırlanıp önümüzdeki maçlara daha iyi şekilde çıkmayı düşünüyoruz.
0: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Haris Hayredinoviç bizimle birlikteydi. Maçın ardından Kasımpaşa'dan Ayberk Karafo bizimle birlikte. Ayberk, öncelikle hoş geldin diyelim yayınımıza. Çok iyi bir mücadele ortaya koydunuz aslında, ancak son dakikalarda gelen goller vardı. Öncelikle maçı nasıl değerlendiriyorsun? Sen de çok ikili mücadeleye girdin bugün, çok çekişmeliydi. Sen bu çekişmeyle ilgili neler söylersin?
4: Teşekkür ederim abi öncelikle. Yani kırmızı karttan sonrasını değerlendirmem gerekirse hocamız bütün hücumsal hamleleri yaptı. Anlık bir konsantrasyon kaybı. Yani kazanabileceğimiz maçı kaybettik aslında. Ama hafta içi çalışacağız. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. En iyi şekilde Samsun Spor maçına hazırlanacağız. Onu kazanmak için elimizden geleni yapacağız.
0: Sen bugün kendini nasıl buldun?
4: Yani önemli olan takım. O yüzden dediğim gibi takım halinde inşallah daha güzel olacak her şey.
0: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
4: Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Yunus Akgün bizimle birlikte. Yunus, yayınımıza hoş geldin ve tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet. Ligde yine şu anda zirvede olan bir Galatasaray var. Öncelikle nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle 10 kişi kaldıktan sonrayı nasıl değerlendiriyorsun?
5: Ya öncelikle takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ettik. Ama milli takım dönüşleri gerçekten kolay olmuyor. Uzun süre uçuş yapan arkadaşlarımız var. O uzun süre 3 maç üstünde, 4 maç üstünde oynayan arkadaşlarımız var. Onlara da ayrıyetten teşekkür ediyorum. Maç için ilk yarı bizim kontrolümüzün altındaydı. 1-0'da içeri girdik. İkinci yarı, evet, kırmızı karttan sonra büyük takım reaksiyonu verdik. Galatasaray takımı budur. Gerçekten

0: Ben takım arkadaşlarımı kutluyorum. Milli takımdan sonra zor oluyor dediğim gibi. Ama galibiyetle başlamak bizim için çok önemliydi. Şimdi önümüzde çok büyük bir maç var. En iyi şekilde o maça hazırlanacağız.
1: Sen de değindin. Sevinci yaşamak için de çok vaktiniz yok. Hemen antrenmanlar ve Barcelona maçı. Tüm dünyanın gözü bu maçın üzerinde olacak. Türkiye zaten gözü üzerinde olacak. Motivasyon nasıl bu maç üzerinde?
0: Yani şöyle, tabii ki de Şampiyonlar Ligi hedeflerimiz yüksek. Bu maçlar çok güzel maçlar. Çok güzel de bir atmosfer olacağını düşünüyoruz zaten. Geçen senelerde çok güzel zaferler elde ettik. Çok güzel zaferler kazandık. Bunu tekrar inşallah taraftarımızla beraber, inşallah bunu tekrar camiamıza, taraftarlarımıza yaşatmak bize nasip olur. Dediğim gibi kısa bir süre var. En iyi şekilde hazırlanıp maça odaklanacağız.
1: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Yunus Akgün bizimle birlikteydi. Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan İsmail Jakobs bizimle birlikte. Öncelikle tebrikler İsmail. Çok önemli bir galibiyet. 10 kişi kalan bir takım ikinci yarıda aslında 14 şutu var sadece ikinci yarıda. Buradaki mücadele, takımın 10 kişi gibi gözükmemesini nasıl değerlendiriyorsun özellikle 90 dakikaya baktığında?
2: Yeah, I think when we got the red card, I think everyone just kept on pushing and everyone had brought a good mentality on the pitch. And yeah, also I think the changes also bring also again a lot of energy. The stadium start also be loud and I think they got a little bit nervous and then yeah, we managed to get the win.
3: Kırmızıdan sonra zorladık kendimizi, biraz daha ileriye götürdük ve iyi bir mentaliteyle ve tabii ki değişikliklerin de yardımıyla iyi bir mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Stadın da tabii aynı zamanda enerjisi çok iyiydi, seviye çok iyiydi. Onlar da biraz gerildiler sanırım, ondan sonra da galip olmayı bildik.
1: Sezonun şu anda Avrupa'daki en formda takımlarından biri Barcelona, hatta son yılların belki de en iyi Barcelona'sı diyebiliriz. Bireysel performans, direktör performansı, takım performansı, bu sizde daha fazla bir motivasyon mu yaratıyor mücadeleye doğru giderken, neler söylersin?
2: I mean, it's just an amazing game. I think at home against Barcelona, I think everyone is going to be motivated. I think the stadium is going to be fire. So I think we saw last season everything is possible, but obviously we know that Barcelona is an amazing team. They're in very good shape, so it's going to be very hard, very difficult, but yeah, we play at home, so there's always a chance.
3: İnanılmaz bir maç olacak tabii ki de, evde Barça'ya karşı oynayacağız ve inanılmaz motive olacağız mutlaka ki ve stadın alev alev olacağını tahmin ediyorum. Geçtiğimiz senelerden dolayı her şeye tabii olabileceğine inanıyoruz. Tabii karşımızda çok ciddi bir rakip var, çok zorlu bir rakip var. Her şeye inanıyoruz fakat aynı zamanda da zorlu bir rakibe karşı oynayacağımızı bilinciyle iyi hazırlanıyoruz.
1: Teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum.

0: Evet, oyuncu röportajlarıyla devam edeceğiz ama Kerem Demirbay'ın açıklamaları varmış ki Kerem Demirbay'ın da ister istemez tepki gördüğünü, açıklamalarda yanlış anlaşıldığını ifade ettiği sürülüyor. Galatasaray taraftarının çok büyük tepkisi oluşmuştu Kerem Demirbay'a. Bir Kerem Demirbay'a söz hakkını vermek lazım diye de düşünüyorum naçizane. Bir Kerem Demirbay'a dönelim, ardından tabii ki oyuncu röportajları elimizde oldukça sizlere dinleteceğiz. Hem İrfan Saraloğlu'nun bugün Okan Buruk'un yokluğundaki flaş açıklamalarını, aynı zamanda da Emre Belözoğlu'nun flaş açıklamalarını da sizlere dinleteceğiz.
1: Tam duymuyorum kardeşim. Kardeşim şöyle, öncelikle beni tanıyan, bilen, ben bir insana saygısızlık etmem. Taraftarımız beni ıslakladı, evet. Ama gerçekten hepsinden canı sağ olsun. Böyle kırgınlar demek ki. O duygusal bir dönem geçiyor şu an. Hepsinden özür dilerim. Biliyorum ki Galatasaray taraftarı öyle uzun vadeli inşallah bir olay olmaz. Dediğim gibi kırgınlar, onların hepsinin canı sağ olsun. Başka bir şey diyeceğim de yok. Şöyle bir durum, ben yanlış anlaşıldım. Ben bunu sadece mani maddeli konusunu ifade etmek istedim ama bazen Almanca düşündüğüm zaman hani Türkçe'ye çeviriyorum, bazı yanlış, hani yanlış dinamikler

aldı. Bazen hayat, futbol böyle, magazin işi de böyle. Bazı istediği yere çekiyorlar ama kesinlikle o dinamikleri söylemek istemedim. Ve kardeşlerimle ben burada 2 sene top oynadım. Yani Yunus yanımda, kardeşim, biz beraber emek verdik şampiyonluk için. Ben ne kendime ne kardeşlerime ne hocalarımıza, taraftarımıza böyle bir saygısızlık etmem. Yanlış anlaşıldım, bu o kadar.

0: birazcık kafamda Almanca düşünüp belli şeyleri ifade ettiğim için belli şeylerde yanlış anlaşılabiliyorum. Galatasaray taraftarı beni ıslıkladı, canları sağ olsun şeklinde konuyu yorumladığını duyuyoruz ki nitekim gün içinde de birazcık farklı farklı yayınlarda da muhtemelen öyledir diye birazcık öyle düşünmeye çalışıyordum kendimce. Kimseyi zan altında bırakmak, bu tip konularda ufak yanlış anlaşılmalarda bırakmayı hiç doğru bulmam. Bunun üzerinde de bu tip bir görüş bildirmiştik ki Kerem Demirbay da çok güzel bir dille açıklamış. Kendisine de bence teşekkür ederiz. Galatasaray taraftarının da bu konudan bu konuyu çok da fazla uzatacağını da düşünmüyorum. Bu konuyu bence geride bırakacaktır diyerek esasında İrfan Sarıoğlu'na gidelim. Bugün Okan Buruk'un yokluğunda bakalım İrfan Hoca neler söylemiş.
1: Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray teknik sorumlusu İrfan Sarıoğlu bizimle birlikte. Hocam tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet. Aslında ikinci yarının uzun bir bölümü. 30 dakikalık bölümde Galatasaray 10 kişiydi. Ancak maçın totaline baktığımızda 25 şutun 14'ü de ikinci yarıda gelen bir maç var. Öncelikle futbolcularınızın bu anlamdaki performansını, bireysel performansları nasıl buldunuz bugün?
2: Öncelikle şunu söyleyeyim. Maçın başında da söyledim. Flash'ta da kullandığım şey, çok güçlü bir rakiple oynadık. Namalüp geldiler buraya kadar. 4 beraberlik 2 galibiyet ve iyi oyun oynayan, oyunun planı olan bir takımdı Kasımpaşa. İlk maçın ilk yarısında oyunu tamam domine ettik diyebilirim. Pozisyon vermeden maçı bitirdik ama ceza alanı içinde buluştuğumuz 25 topta maalesef bitirici vuruşu yapamadık. Sadece maçın ilk yarının son dakikasında attığımız bir duran top golüyle devreyi bitirdik. İlk yarıdaki oyun da dikkat çekici, ikinci yarıdaki oyun da dikkat çekici. Sadece dikkat çekici başka bir olay da kırmızı kart olayı. Kırmızı kartı hakem arkadaşımız verdi ama öncesinde faul var, net faul var, itme var. Yeterli derecede itilmediği, yeterlilerine yardım edecekler. Yani birileri mi yardım edecek? Daha hızlı itsinler, daha şey yapsınlar. İtme var, dengesi bozuluyor Abdülkerim'in. Ve top rakibin ayağına geliyor. Lucas müdahale etmek zorunda kalıyor ve kart görüyor. Zaten bir de şunu anlamadım. Biraz iyi, çok değerli bir futbol adamı, futbol hakemi. Ancak sanki isteksizdi biraz. Sayıları sayarken, saniyeleri sayarken de olduğundan, sayılması gerektiğinden çok daha yavaş saydı. Hakeme sürekli dördüncüye ikaz etmek zorunda kaldık. Ya istediğimiz bir şey yok. Oyunun 90 dakikanın oyunda topun oyunda kalma süresinin yükseltilmesini istiyoruz. Zaten UEFA'da, FIFA'da, Fuzuliyere bu kuralı koymadılar. Yani bu kural oyunun daha akıcı olması için kondu. Bunu dikkat ediyorum, sürekli antrenörler bu kuralı uygulatmaya çalışıyorlar. Hakemlerimizin de uygulamaya destek olmaları gerekmiyor mu? Yanlış mıyım yani? Yani çok bir isteksiz ve yavaş hareket ettiğini gördüm hocamızın. Mutlaka bir büyüğü olarak, abisi olarak bunu dikkate almasını rica ediyorum. Biz topun oyunda kalması için uğraşan, topun oyunda kaldığı süre içinde ve pozisyon bulabilen bir takımız. Oyunun temposu düştüğü zaman mutlaka bizim aleyhimize oluyor. Bunu bütün takım da biliyor, bütün oyuncular da biliyor ve doğal olarak o şekilde davranıyorlar. Ama hakemlerden destek bekliyoruz bu anlamda. İkinci yarıdaki oyunumuz özellikle kart sonrası biraz geri çekildik. Dengemiz bozuldu ancak golde de Sanchez'in oyun dışında olduğunu söyleyebilirim. O da bizim o bölgedeki boşluğumuzu doğurdu ve o boşluktan golü buldular. Ama yaptığımız değişiklikler ve oynaması Osimhen bir defa oynaması gereken oyuncu, onu hepimiz biliyoruz. Ama sakatlıktan yeni çıktı, korumak zorunda kaldık. Oyunda kalan oyuncular, milli takımdan dönen oyuncular, onları korumak zorunda kaldık. Bizim kadro derinliğimiz son derece iyi. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, şampiyonluk için yeterli derinlikte bir kadromuz var.

0: Ancak idareli kullanmamız, doğru kullanmamız gerekiyor. Bazılarını 45 dakika, 60 dakika, 30 dakika, 20 dakika gibi bir maçlara ve dakikalara yaymak zorundayız. Oyuncu planlamasını. Oyuncu planlaması sadece şu mevkide şu var, o mevkide bu var değil. Hangi maçı hangi oyuncuyla oynayacağın da var. Ne kadar oynayacağın, oynatacağın da var. Yani birçok parametreleri dikkate alarak biz maçlara çıkıyoruz. Biz ve bütün teknik adamlar yani. Bunu yapmak zorundayız. Bizim kadro derinliğimiz son derece iyi. Taraftarlarımız bize inansın, güvensin. Nasıl ki ikinci yarı bir bir yakalamış takıma karşı yaptığımız değişikliklerle de oynadığımız oyunla da başlayan taraftar coşkusu bizi galibiyete götürdü. Onların desteği olmadan bu iş olmaz. Onların destek olması gerekiyor. Onların enerjilerine ihtiyacımız var. Doğru enerjilerine ihtiyacımız var. Onlardan ricam desteklerine devam etsinler. Hakemlere de başarılar diliyorum. İnşallah onlara aslında geçmiş olsun demek lazım ama inşallah doğru neticeleri alınır. Türk futbolunu hakemlerle birlikte çok önemli bir kurum hep birlikte hem ülke futbolunu hem dünya futbolunda bir yerimiz olsun ama hakemlerin de burada rolü olsun. Oğlum anlamda.
1: Hocam çok kısa Barış Alper'in performansını da sorayım. İyi bir performans gösterdi sağ bekte. Yine önümüzde Barcelona maçı var. Oradaki formüllerden biri olur mu?
0: Barcelona maçına bakacağız. Hocamız bakacak daha doğrusu. Onunla ilgili bilgileri de hocamız verir. Barış'ın performansından son derece memnunuz. Çok değerli, çok kaliteli bir oyuncu. Fizik gücünü teknik, taktik anlayışıyla da pekiştirdi. Özellikle bu maçta çok defanstan öne çıkışlarıyla hem bindirmeleri hem dip koşuları hem de topla birebir oyunuyla çok etkili oldu. Bu performans devam ettirecektir. Barış çok iyi bir futbolcu. Çok daha iyi şeyler yapabilir.
1: Teşekkürler. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belezoğlu bizimle birlikte. Hocam yayınımıza bir kez daha hoş geldiniz. Çok çekişmeli bir mücadele aslında. İlk yarının son dakikalarına kadar getirilen bir oyun var. Beraberliği de yakaladınız. Yaptığınız hamlelerin hepsi aslında ya da siz daha iyi değerlendirirsiniz. Olumlu da yansıdı. Ancak Galatasaray 10 kişiyken maçı kazanmayı bildi. Sizin genel değerlendirmeniz nasıl olur?
2: Tabii oyunu aslında istediğimiz, bizim istediğimiz düzeyde, seviyede tuttuk diye düşünüyorum belli bir bölümünde. İlk yarı bence iyi mücadele etti takım. İkinci yarının başıyla beraber bazı tabii ki oyunun 1-0 gitmesiyle otomatikman istediğimiz de buydu. Yani bazı bölgelerini belirlemiştik Galatasaray'ın ve o bölgeler üzerinden oyunda bize yavaş yavaş gelmeye başlamıştı. Kırmızı kart olunca aslında hemen üstüne golün gelmesi bizim için mükemmel bir gecenin başlangıcı gibi göründü. Orada hamle yaptık. Bu benim hatam. Hamle yaptıkça oyuna, her oyuna oyuncu değişikliğinde bence oyun çok daha geriye gitti. Çok daha geriye gitti. Ne yazık ki teknik adamlığın cilvesi de bu. Golü bulan oyuncu yine sonradan soktuğumuz oyuncu dahi olsa bence oyun anlamında her değişiklikte oyun geriye gitti. Bu benim kendi görüşüm. Oyunculara da bunu içeride söyledim. Bu takım gelişecek. Ne yazık ki genç, bazı bu anlamdaki acemilikleri yapabilecek oyuncularımız da var. Yani yediğimiz ikinci golde içeride bir tane Galatasaraylı oyuncu yokken, dört tane oyuncumuz içerideyken, ceza sahası içindeyken gol yedik. Yani bu oyuncularla bu yola çıktık ve biz aslında bunun maliyetini biliyorduk. Yani onlara da bu anlamda kızmak da istemiyorum ama tabii ki bu seviyede rakiplere karşı oynadığında 10 kişi de olsa, 11 kişi de olsa cezalandırmayı biliyorlar. Çok üzgünüm, çok acı bir gece bence oyuncularım için de. Ama tecrübe edeceğiz. Önümüzdeki hafta bir 8 günlük ara var. Samsun maçını oynayacağız. Yani çok üzgünüm, söyleyebileceklerim bunlar bu akşam için.
1: Hocam teşekkür ediyorum, ben de başarılar diliyorum.
3: Evet, tabii ki Selim Hoca ile başladığımız maç sonu programında sonrasında oyuncu röportajlarıyla sizlere oyuncu röportajlarını sizlere dinlettik. Ardından Kerem Demirbay'ın bir durumu olmuştu ki yanlış anlaşılma olduğunu kendisi de ifade etti. Kerem Demirbay'a bir söz hakkı düşmüştü ki kendisinin de açıklamalarını dinlettik. Sonrasında İrfan Saraloğlu'nun detaylı flash röportajı ve Emre Belezoğlu'nun da pozisyonlar üzerinden kendi takımını değerlendirdiği bir flash açıklaması vardı. Bunları da dinlettik. Bugünlük de bizden bu kadar. Bir sonraki maç yayınında, maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
4: Can Genç'le dakika skor sona erdi.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Kim ne dedi?
7: Mağlubiyet tizi en doğru şekilde ileriye hazırlayan bir gerçektir. Yani sahanın içine mektup göndermeye gerek yoktu. Bir bakışımızla hemen anlayabiliyordu veya gönderdiğimiz bir haberle. Hep bunu söylüyorum. Nasıl düştüğünüz önemli değil. Nasıl çıktığınız, nasıl kalktığınız önemli. O skoru kabullendik ama o mağlubiyeti biz kabullenmedik. Bir sürü doğru var. Bazen anlatamazsın. Sen pozisyona giriyorsun, o gol atıyor. Habire santra yaptık biz. Orada kalamazsınız. Bahane süremezsiniz. Buradan kalkmanın modellerini ortaya çıkarmalısınız. Eğer o gün oyuncularıma ve bana karşı hiçbir şey demeselerdi dahi bizim için çok acı olurdu. Hayatım boyunca enteresan şeyler yaşayan bir adamım. Yani sevginin de en yükseğini gördüm. Sevgisizliğe de. Dakika birle beraber kabus gibi çöktük. Bazen senin için dünyanın sonu olan sonuçlar sabrettiğin zaman ve çalıştığın zaman sana başka mutluluklar sunabiliyor.
8: Hocam merhabalar.
7: Selam.
8: Hoş geldiniz. Geçtiğimiz programımızda içimizde uhde kalan bazı maçları konuşmuştuk. Kazansaydık ne olurdu, bizi nereye götürürdü diye. Bu sefer de kaybettik ama bizi olumlu sonuçlara götürdü dediğimiz maçlardan bahsedeceğiz. Kariyerinizde o gün için çok karanlık gözüken ama sonrasında aydınlığa götüren maçlar oldu. Mağlubiyetler ya da puan kayıpları oldu bize. O maçları konuşacağız hocam öncesinde.
7: Bazen böyle mağlubiyetler, tabii hep söylüyorum, mağlubiyet tabii sizi en doğru şekilde ileriye hazırlayan bir gerçektir. Oradan kalkmak çok önemlidir. Aldıklarınız, öğrendikleriniz, size geçenler, ne getirdiği, bunların hesabını yaptığınızda, dedim ya, zaferlerin berisinde, bir adım berisinde mağlubiyet vardır. Şimdi Chelsea eşleşmesi, ilk maç oradaydı, Londra'da. 80 santim geçen bir top, bir defa gol addedilmedi. Ben değil, Hoddle.
8: Glenn Hoddle.
7: Commentator o gün Glenn Hoddle. O söylediği için söylüyorum. Oyun esnasında. Arkasından Taffarel atıldı. Sonra Petrescu golü attı. Ve biz oradan çok dengeli bir oyunla 1-0 mağlup döndük. Şimdi buradaki maçta doğal olarak Taffarel yoktu. Mehmet korudu kaleyi. İlk 20 dakika özellikle. Dışarıdan biraz geç gelen bir seyirci olsanız, taraftar olsanız. Ya bu maçı hangi kazanır deseniz. Direkt griler der. O gün gri formayla oynamıştık. Baskı, olağanüstü bir tempo. Bu tempo içerisinde neredeyse karşı rakip alanda oynanan bir oyun. Kaçırılan goller, fırsatlar. Müthiş başladık maçı. Fakat düşünün, çok çabuk bir oyuncu olmamasına rağmen Chelsea 9 numarası santradan karşı karşıya kaldı. Yani bizim takımımız baskı esnasında hiç de yapmayacağı bir tek ata gelme gibi bir tehlikeli uygulamada bulundu. Ki öyle bir telkin, bir offside taktiği de söylenmemişti. Ki benim bunu offside taktiği olarak değil de aciz offside olarak nitelediğim, yani koşmamak için durup yapılan yanlış bir uygulama diye hep söylerim. Sonuç itibariyle 5-0 mağlup olduk. Bu çok ağır bir yenilgi oldu bize. Zaman zaman almadık mı hayatımızı? Aldık 5-0, 6-0, 4-0. Bunları hep aldık. Ama burada unutmadığım benim bir tek konu var. O da Vialli. Bas toplantısından çıktı. Benim gitmem lazım. Ali Sami Yen'de o zaman koridorda karşılaştık işte. Mister geçmiş olsun, ben de tebrikler falan. Dedi ki hoca, anlatacak, yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Maalesef futbol böyledi. Yani ne beklerken ne oldu. O da bu maçın hakkının bu olmadığını çok dürüstçe ifade eden, beni de teselli etmeye çalışan bir yaklaşım içinde oldu. Tabii bazı mağlubiyetler eğer almasını biliyorsanız sizin için çok hayırlı, Türkiye'deki bunun ismi hayırlı mağlubiyetlerdir. Çok öğretici, bir sonraki zafere hazırlayıcı olabiliyor. Bu da bizim hayatımızdaki ağır mağlubiyetlerden biri.

0: Ama belki de Avrupa Şampiyonası'na giden yolda bizim için belki de milat oldu.
1: O günden sonra hocam tek bir ihtimal kaldı Galatasaray için Avrupa'da devam edebilmesi adına. İki maç dışarıda Hertha Berlin, içeride Milan'ı
0: berabere bile değil yenmek gerekiyor. Bir kupa tarafına yönelmek için, o da UEFA Şampiyonlar Ligi değil.
1: Hı-hı. Zaten Chelsea ile Hertha Berlin çok büyük avantaj sağlamışlar.
0: Bu maçtan sonra tamamen şansımız Şampiyonlar Ligi'nde bitti. Bu arada da bildiğiniz gibi ilk defa Hertha Berlin'de lider grupta. Ben o aynı hafta Bursa'ya gidecektik. Bursa Spor'la oynayacaktık.
1: Deplasmanda.
0: 8-9 oyuncu götürmedim oraya. Orada 0-0 bitti. Hatırladığım
1: evet,
0: o.
1: 0-0 bitti hocam.
0: Doğru hatırlıyorum değil mi? 3 gün sonra oynandı. Orada da 0-0 böyle bir kaos ortamı var. Biz Berlin'e gittik.
1: Orada da 1-0 yenik duruma düştük.
0: İlk yarı 1-0. İkinci yarı bir takım şeyleri değiştirdik. Sadece oyun değil oyuncu da değiştirdik. Ve 4-1 kazandık maçı. O zaman 4-1'ler çok olası skorlar değil. Hele deplasmanda hiç değil. Öyle Türk futbolunun sonuçları yok pek. Bu tabii bizi kendimize getirdi. Döndüğümüz zaman oynayacağımız takım Milan. Eğer Milan bizi yenerse Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Berabere kalırsa UEFA'ya katılıyor. Mağlup olursa hiçbir şeye katılamıyor. Niye böyle söylüyorum? Milan hocası olduktan sonra bu konu çok gündeme geldi ve böyle benim başıma çok kalktılar. Vay mister, o maçı böyle böyle nasıl son 5 dakikada çevirdiniz gibi. Haklı olarak onlar da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ve biz içerideki Milan maçına geldik. Tabii 4-1 dışarıda Hertha'yı yenmek önemli bir şeydi. Basın toplantısında ilgilenen tüm ülkelerin gazetecileri de vardı, televizyoncular da vardı. Çok kalabalık bir kitleydi. En son ben dedim ki hiç üzülmeyin, biz Milan'ı da yeneceğiz.
1: Çünkü onlar riske girdi.
0: Onlar evet, çünkü onlar da ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne, liginde herhalde yeni mi tur atlayacaklardı veya bilmiyorum. İşi de riske soktular.
1: Jürgen Robert vardı.
0: Robert vardı, evet. Ben size dedim buradan, ben pek bana ait olmayan bir davranışla.
1: Çünkü Milan kazansa Hertha Berlin çıkamama durumu vardı.
0: Vardı. Her neyse, biz Milan'da 1-0 geriye düştük. 1-1, 2-1 geriye düştük. Derken son dakikalarda acıyı aldık. Popescu'yu aldık. Başka türlü bir düzene döndük. Bu değişimleri o takımımda çok daha rahat yapabiliyorduk. Çünkü herkes o kadar alışmıştı ki oyun anlayışımıza, taktik anlayışımıza, değişimlere, yani sahanın içine mektup göndermeye gerek yoktu. Bir bakışımızla veyahut bir sözümüzle hemen anlayabiliyordu veya gönderdiğimiz bir haberle. 2-2 oldu derken son saniyelerde de penaltı oldu. Ümit Davala'ya attırdık penaltıyı ilk defa. O da ters köşeye attı çok büyük bir soğukkanlıkta ve biz oradan aynı stattaki 5-0'dan Milan'ı 3-2 yenerek, Hertha Berlin'i 4-1 yenerek buradan UEFA'nın kulpundan tuttu. Oradan sonra şampiyon oluncaya kadar 11 maç kaybetmedik. Bu tabii büyük bir olay. Ama burada bakarsanız Chelsea'nin bence çok büyük bir rolü var.
1: Hocam bir şeyleri uyandırdı mı sizde o maç? Ya, o mağlubiyet.
0: Hep sırada bunu söylüyorum. Nasıl düştüğünüz önemli değil. Nasıl çıktığınız, nasıl kalktığınız önemli.
1: Hani Bursa'ya eksik yani.
0: Ya kiminden örnek alırsınız? Kiminden hatıra alırsınız? Kiminden ders alırsınız? Yani bir sürü şey var ayağa kalkmak için. Demek ki orada bir mekanizmayı harekete geçirmiş. Bazı değişiklikler yaptık.
1: Hocam o Milan maçından sonra benim yani biraz garip gelmişti bana. Şaşırmıştım ama çok mutlu olarak tabii bir şaşkınlık vardı. Maçtan sonra o bizim eski Ali Sermiyan çıkışında oyuncuları Mixon'da yakaladıklarında mesela kaptan Bülent Korkmaz da demişti. Birçok oyuncu da söylemişti. Biz bu dakikadan sonra UEFA Kupası'nı almak için
0: herkes hepimiz
1: dedi. Yani hem şaşırmıştım hem de mutlu olmuştum.
0: Tabii ki yani.
1: Çünkü çok dillendirilebilecek bir hedef şey değil o zaman.
0: Yani zaten tarihinde kimsenin almadığı bir şey daha gruptan çıkar çıkmaz veya UEFA'yı hak ederek etmez. Herkes sanki söz birliği etmişçesine.
1: Demek ki soyunma odasında da konuşuldu.
0: Hep konuşuluyordu bu konu. Artık yolumuz bu tarafa diye. Orada bazen bazı mağlubiyetler veya bazı musibetler. O gün de biz Chelsea'ye 10 kişi defans yapıp koruyabilirdik. Oynamamayı deneyebilirdik ama biz oyun tarzımızdan, oyun anlayışımızdan vazgeçmedik. O gün için koskoca Chelsea'ye de gereken şeyleri yaptık ama bazen çok iyi oynasanız da olmuyor. Böyle oluyor. O skoru kabullendik ama o mağlubiyeti biz kabullenmedik. Ve çalışmalarımıza daha çok ağırlık verdik. O maçın analizini belki 5 defa yapmışızdır. Teknik heyetimle beraber.
1: Skor dışında doğruları yaptığınız bir maç aslında.
0: Evet. Ya bir sürü doğru var. Bazen anlatamazsın. Sen pozisyona giriyorsun, o gol atıyor. Sen oyunu domine ediyorsun, o gol atıyor. Habire santra yaptık biz. Şimdi tabii dokundu da bu oyuncumuza. O yüzden o maçın ağır sonucu bize ağır bir darbe vurduğu gibi bizi ilerlere, istikbale taşıyan en önemli taşıyıcı da kolon oldu diyebilirim.
1: Travma oluşturmadı, motivasyon sağladı.
0: Travma olmasına müsaade etmedik. Orada tamamen hata benim deyip oyuncularıma tek laf ettirmeden, tek laf etmeden hemen Bursa'ya gittik. Biz 7-8 oyuncumuz, 9 belki. Dinlendirdim ben, İstanbul'da bıraktım. Götürmedim de. Hatta başka şeyler de dendi.
1: Kadro dışı gibi söylendi.
0: Kadro dışı da söylendi. Hayır.
1: Hocam oradan tabii çok ağır bir mağlubiyetten sonra kupa geliyor. Büyük bir kupa geliyor. Şampiyonluk geliyor. Galatasaray'daki teknik direktör kariyerinizin ilk yılında. 4. haftada yine ağır bir mağlubiyet. Oradan da uzanan daha sonra 14 kupa var Türkiye'de. 11'ini kazanıyorsunuz. İşte bir tanesi penaltılarda gidiyor. Bir tanesi uzatmalarda gidiyor gibi bir seri başlıyor. Fenerbahçe maçı hocam. 96-97.
0: Ali Sami Yen 4-0.
1: Bir anda 3-0 oldu ilk yarıda.
0: Evet, maç, hemen pat 3-0.
1: 17 dakikada evet. 3, 10'la 27 idi galiba.
0: Evet.
1: Ne değişti hocam o günden sonra?
0: Ya tabii kendi sahamızda ağır bir mağlubiyet aldık. Dediğim gibi mağlubiyetler size öğretici olmak zorundadır. Orada kalamazsınız. Bahane süremezsiniz. Ya benim hiç günahım yok, günah olanlar oynayanlar diyemezsin. Bu bana göre tabii. Yok işte paralarını almıyorlar, işte şunun sakatlığı var, bunun cezası var. Böyle sebepler büyük takımlarda bence sürülmez.
1: Elinden kaçırdı, ayağı da
0: yok,
1: takıldı.
0: Yok sebep bahane.
1: En azından oyuncunuza yapmazsınız bunu hocam.
0: Hayır, kötü örnek olursunuz zaten. Yani nasılsa hoca bizim ağır mağlubiyetlerimize bile bir kulp diyelim ona. Bir şey buluyor. O yüzden hocamız hayır, kötü oynadık, mağlup olduk. Bunu kabul edeceğiz. Şimdi buradan efendim?
1: Bununla yüzleşmeniz gerekiyor.
0: Tabii ki tabii. En güzel ayna kaybettiklerinizdeki gerçek aynadır. Oradan kalkacaksınız. Ben bunu yaptım, bu yanlışı. Burada bu yanlış oldu. Bu doğru oldu. Yanlışlarımız çok fazla. Bunlara biraz daha çalışmalıyız. Buradan kalkmanın modellerini, stillerini ortaya çıkarmalısınız.
1: Hocam o maçtan sonra neler oldu? Yani bir karar aldınız mı?
0: O maçtan sonra
1: aşamasına
0: bir defa,
1: geldiniz mi?
0: Bir defa hatırladığım kadarıyla kampta biz hocalar hiçbirimiz gitmedik zaten. Ergun abi bizle kaldı. Ergun Gürsoy. Geç saatlere kadar bizim yanımızdaydı. Allah var. Ergun Gürsoy'un bu tarafı her zaman uygulama şekli böyle olmuştur. Hep yanımızda olmuştur. Masada kalkmadık. Biz zaten saatlerce orada durduk. Sonra Ergun abi gece geç saat yolculuktan sonra biz geldik. Maçı seyretmeye. Şimdi tabii hayattaki en zor şeylerden
1: çok
0: bir tanesi.
1: Çok acıtır değil mi diyecektim hocam ben de. Yani çok efendim? Acı verir yani insana.
0: Çok. Yani acıtıyor insanı. Pozisyonu biliyorsun, skoru biliyorsun ama onu seyretmek zorundasın. Çünkü bu benim işim, bu senin işin. Nerede hata yaptık, kim nasıl hata yaptı, neden böyle oldu? Bunları tek tek not alarak gel geri, bekle orada. Neden, kim arkadaki, var mı bir şey? En ince ayrıntısına kadar ki maçlar benim beynime yazılır ve kazılır. Şu anda bile hangi maçı sorarsan sor, pozisyonu da aşağı yukarı söylerim. Buna rağmen tabii seyrettikçe, dakikalar geçtikçe, skor aleyhine döndükçe, kaybettikçe de insanoğlunun sinirleri aynı kalmıyor. Geriliyorsunuz. Ya ben bunu söylemedim mi diyorsunuz? Hoca biz bunu çalışmadık mı? Onlar diyor ki hocam ya şunu özel olarak anlattık. Böyle aşağı yukarı biz saat 4'ü 5'i bulduk.
1: Tabii tüm bu eleştiriler kendi aranızda oluyor hocam. Hiç dışarıya hiçbir şekilde bir şey.
0: Analiz odasında analiz hocası ve teknik heyet. Ben, Müfid Hoca, Bülent Hoca, Eser Hoca. Başka Allah'ın kulu yok. Başka yok. Ayrıca oradan dışarı çıkan bir söz de yok. Ki o dönem yazılı ve görsel basının tavana vurduğu dönem. Yani olağanüstü etkili ve yetkili oldukları dönem. Yani her türlü haberi aldıkları dönem. Bir tek kelime dışarı çıkmaz. Kimse de bilmez ne olduğunu. Sabah rejenerasyonla beraber bir toplantı yaptık. Dedik ki tamamdır, mağlup olduk. Biz bu değiliz ama her takımın başına gelir bu. Dolayısıyla bunu devam ettirmek, güzel şekilde devam ettirmek önemli. Yoksa burada kalacak halimiz yok. Kayıplar bizim. Olur. Hatalar olmaya da devam edecek. Ama daha çok uzun bir lig maratonu var. Bir daha şu şöyle olmayacak, bu böyle olmayacak. 2-3 gün sonra hala devam ediyordu tesiri. Hafta sonuna doğru, Perşembe Cuma'ya doğru attık Allah'a şükür bunu. Ve
1: hocam Sarıyer maçı.
0: Efendim?
1: Sarıyer maçı.
0: Şimdi ona geleceğim. Tabii burada çok önemli bir faktör var. Bu faktör taraftar faktörü. Bu faktör seyirci faktörü. Sarıyer maçına 40 bin kişi olağanüstü bir yaklaşım göstererek oyuncularımızı tek tek çağırdı. Ben dışarı çıkmadığım için görebiliyorum. Bambaşka bir hava oldu. Yani bir tepki, bir etki, taraftardan bir kötü söz, bir bağırıltı, bir içme hareketi bekleyen, doğal olarak hepimiz insanız. Bu genç adamların omuzlarından bu yükü taraftar aldı. Çok az rastlanırmış. Olağanüstü bir tezahürat.
1: Sizi de çağırdılar hocam maçtan önce.
0: Çıktıktan sonra maça bana da olağanüstü bir tezahürat.
1: Çok duygulandığınızı
0: çok duygulandım. O zaman da söyledim.
1: Direkt Santra ile başlayan bir
0: baskı. Ki o günkü Sarıyer çok iyi bir Sarıyer'di. 4-0.
1: 4-0 hocam.
0: Ondan sonra. Ama o günü biz Galatasaray taraftarına borçluyuz. Eğer o gün oyuncularıma ve bana karşı hiçbir şey demeselerdi dahi bizim için çok acı olurdu. Daha acı olurdu. Ama öyle bir belli ettiler ki daha ısınmada oyunculara bir defa bu gücü, bu enerjiyi geçirdiler. Biz sizin yanınızdayız. Ne olursa olsun biz size güveniyoruz. Mesajıdır bu. Ben çıktığımda da Büyük Fatih, İmparator Fatih, neyse ne, Fatih'in aslanları derken çiçekler ve sevgi tezahüratı açıkçası beni ve teknik heyetimi de, ki bana yapılan aynı zamanda teknik heyetime dedir, çok mutlu etti açıkçası. Beni de böyle bir tüyleri diken diken eden, yani maça konsantre eden bir durum oldu. Hayatım boyunca enteresan şeyler yaşayan bir adamım. Yani sevginin de en yükseğini gördüm. Sevgisizliğe de. İhanetleri de görmüş bir adam olarak. Dönenleri de çok görmüş adam olarak. Ama buradaki bu tezahürat, bu sahip çıkma. Ben buna öyle diyorum. Ya sen benimsin. Hatanı kabul ettim. Devam etsen yeter ki diye. Bize olağanüstü bir moral verdi. Bize olağanüstü bir güç verdi. Bize olağanüstü bir enerji verdi. Ve nitekim daha dakika birle beraber kabus gibi çöktük ve Bitüş'te bir maç oynadık.
1: İnönü stadındaydı maç.
0: İnönü stadında. Ben şeyden seyrediyorum. Seyrediyorum derken Ali Sami'nden seyredemem. Soyunma odalarından yok. Duhuliye'den. O pencerelerden seyrediyorum. Allah Allah. Biliyorsunuz bunun başka bir versiyonu da var. Çağırıp çağırıp yuhulamak var. Ama oraları aşmak, oralardan geçmek hiç kolay değil. Burada seyirci, taraftar, Galatasaray taraftarı bu olmazı oldurmuştur. Yani bu kolaylığı sağlamıştır. Beklenmeyen bir sürpriz ama güzel sürpriz.
1: Evet. İnönü'deki o taraftarın gösterdiği refleks tamamen farklı.
0: Tamamen farklı.
1: Hatta kaybedeceksek de beraber kaybedelim
0: min
1: havası
0: mesajı
1: vardı.
0: Evet. Aynı zamanda. Yani unutmadığım olaylardan bir tanesidir. Yani bizim saatlerce, günlerce yapamadığımız olayı 2 dakikada başarmıştır taraftar.
1: Maç başlarken hocam, birinci dakikadan itibaren baş koymuşum Cimom senin yoluna tezahüratıyla.
0: Evet, evet.
1: Yani dediğim biz gibi kaybedeceksek de
0: beraber
1: biz bu yola
0: çünkü
1: baş koyduk.
0: Burada şu var, biz size inanıyoruz arkadaş. Biz size inanıyoruz. Siz böyle oynamaya devam edin. Sonu iyi olacaktır. Nitekim sonu çok iyi oldu. Öğrendiklerinizle, aldıklarınızla sizi ayağa kaldırıyorsa o mağlubiyet hayırlı bir mağlubiyettir. Onun için de ısrarla bir daha söylüyorum. Büyük başarıların arkasına bakın, bir mağlubiyet vardır.
1: Hocam tarihi biraz ileri sarıyoruz. Şimdi 2011-2012 sezonundayız. Galatasaray'a 3. kez geliyorsunuz teknik direktör olarak. Galatasaraylı Fatih yuvasına dönmüştür açıklamasıyla.
0: Eyvallah.
1: Nerede kalmıştıktan önceki nerede kalmıştık,
0: evet,
1: diyebiliriz ona. 2011-2012 sezonun başında da yine bir önceki sezon başarısız geçen bir dönem var. Ve yeni kurulan bir takım. Arayışlar içinde olan bir takım. Taktik olarak da sizin belki arayışta oldunuz. Ve 5 maç boyunca bir galibiyetin alındığı bir seri var. Daha sonra Ankara'daki Gençler Birliği maçıyla beraber bir taktik değiştirmeye gidiyorsunuz. 2 tane de genç oyuncu ekliyorsunuz. Semih Kaya ve Emre Çolak.
0: Evet.
1: Olağanüstü bir Fenerbahçe maçı var.
0: Evet.
1: O süreci sizden dinleyebilir miyiz?
0: Ya şimdi ben hep söylediğim bir şey var. En dürüst ayna kaybetmektir. Çünkü yüzleştiğinizde gerçekleri görürsünüz. Biz de bu dürüst aynayla yüzleştik. Dedik ki böyle olmayacak. Bunu değiştirelim. Bunu dönüştürelim. sistem olarak şuna şöyle bir takviye yapalım, dokunalım.

0: oyuncu olarak da buradan devam edelim gibi oturduk eksiklerimizi. Çünkü kaybettiğinizde düşüyorsunuz değil mi? Nasıl düştüğünüze değil, nasıl kalktığınıza bakacaksınız. Ben hep kalkan tarafta oldum nasıl kalktığımda. Baktık ki gitmiyor, giden şekle döndük bize göre. Vallahi gecenin saat 1:30-2'sinde güzel de yağmur yağıyordu. Kamptan, Flora'dan çıktık, yürümeye başladık. Semih'le Emre Çolak'a koymayı düşünüyorum. Daha evvel profesyonel hayatlarında Galatasaray'la Fener maçı yok. Gençler kaldırabilirler mi? Her şeyi düşünmek zorundasınız. Karar verdim sonra 3:30-4'te yatmadan önce dedim ki tamamdır. Yarın koyuyoruz. Nitekim ilk maçlarına koyduk. Öyle değil mi?
1: Hocam Semih'te şöyle bir şey var. Kayseri maçında koyuyorsunuz. Aslında kimse beklemezken hatırlarsınız. İlk büyük maç o.
0: Maç kadar önemli olan bu ikisini kazanmaktı. Veya ne yapacaklarını merak edenler için ben de ediyorum. Bu rizikoya da girmiştik. Allah'a şükür iyi de oynadılar. Maç da çok iyi bitti. Çünkü Galatasaray 4-5 senedir büyük maçlarda pek derbilerde neticeler alamıyordu. O da iyi bitince o ikisi de takıma yeni transfer gibi iki tane altyapıdan, yuvadan gelen iki genç uzun müddet Galatasaray'a çok iyi hizmet ettiler.
1: O zaman hocam bir taktik değişimi de var aslında 4-3-3 ile başladığımız. Evet. Siz çok takılmazsınız belki rakamlara ama 4 orta saha özellikle oyuncu. Neden 2 bekin rahat çıkması ve Elmander Baroş gibi iki tane de
0: şimdi orada 4-4-2 ile oynadık. Elmander Baroş ikilisi önünde. Özellikle Elmander çok daha fazla mücadele edebilen, hatta bazen orta sahaya gelip yardım eden. Baroş daha 18 içi hem koşuları hem de kutu içindeki meziyeti değişik olan bir oyuncuydu. Orada Emre, Engin, Selçuk ve Melo. Şimdi tabii orada anahtar rolünü oynayan bir Melo vardı. Yani biz zaman zaman 4-1-3-2 de oynuyorduk orada. Melo'yu defansın önünde 6 numara gibi bırakıp iki atak oyuncumuzun arkasına 2-8-1-10 isterseniz 3-8 deyin. Artı 1 bek, 2 bek. Zaman zaman. Ona döndük. Çünkü bazı maçlarda ilerideki baskı adedimiz veyahut hücumdaki çoğalma sayımız istediğimiz kadar olmuyordu. Dolayısıyla hazır birini bulundurduk. Bu biraz risk olmasına rağmen ama bunların en iyi tarafı daraldıkları zaman da defansımızın önünü çok iyi kapatmalarıydı. Yani illa 4-4-2'yi, ikinci 4'teki 7-11 ile oynamanın manası yok yani 8-10 gibi.
1: Çok kompakt bir 6 oyuncu bir araya geliyordu hocam. Kompakt Baroş'u belki dışarıda bırakıyoruz.
0: Evet,
1: 5 oyuncu.
0: Kompakt bir orta saha ve defans birleşimi oluyordu. Dolayısıyla bu bize bayağı puanlar aldırdı ve bayağı maçlar kazandırdı. Ta Schneider gelinceye kadar.
1: İkinci sezonda.
0: Evet.
1: 9 maç üst üste kazandık hocam o dönem.
0: Evet.
1: Bu değişiklikle evet. Beraber gençler bir
0: yani,
1: itibaren.
0: Ve bu arada o ikisi de her türlü maçı görmüş oldu.
1: Evet.
0: Yani büyük maçı da gördü, deplasmanı da gördü, zor deplasmanı, kolay deplasmanı, kötü oyunu, iyi oyunu.
1: Efendim? Ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'ni gördüler.
0: Ertesi sezon ama o sezon zaten o 9 maç içerisinde olağanüstü tecrübelendiler ve daha da iyi oynamaya başladılar.
1: Kayseri Spor maçı hocam o sezonun 9. haftasıydı. Bir hafta önce hatırlarsınız Gaziantep Spor'a 4-2 yenilmişti Galatasaray. Evet. Kendi sahasında 2 kırmızı kart. Servet Çetin kırmızı kart görmüştü. Gökhan Zan sakattı. Bir stoper ihtiyacı vardı. Herkes Ceyhun Gülselam daha tecrübeli bir oyuncu o oynar ya da başka bir çözüm bulur hoca derken bir anda Semih Kaya çıktı ve müthiş oynadı. 2-0 kazandık.
0: Şimdi benim prensiplerimden bir tanesi şu oldu. Bir kadro yaparken sezon başı geniş kadro. Can kulağıyla dinleyebilir herkes bunu. Ben şöyle bir kadro yaparım. Tahtaya her mevkiyi çizikle belli ederim. Böyle yatayına. 1-2 1-2 1-2 yapıp ki sen de bunu iyi bilirsin. Kaleci de 2. Bazen kaleciyi 3 yaparım, isim de yazmam. Her mevkiye 2 kişi koyarım. Bu 22 23 kişinin dışında kalacakları da gerektiği zaman ben altyapımdan alırım derim. Bunu herkes bilir. Benle çalışın. Yani

0: Başınıza futbolda gelecek işleri tahmin edemezsiniz. Allah bilir.
1: Ki neler geldi hocam.
0: Neler geldi başımıza. Şimdi 3 kaleci birden cezalı sakat olabilir. Ne yapacağız?
1: O da oldu.
0: O da oldu. Geçten kaleciyi getirir koyarım. Neden? Çünkü orayı da ben ve ekibim iyi takip ederiz. Ekibimden birisi de orayla sorumludur. Aşağı yukarı zaten o günlerde Paf'ı oraya alma sebebimiz de bu. Hep beraber seyredelim. Abileri seyretsin. Onlar da abilerine kendilerini göstersin. Buraya gelsin. Yoksa altyapı koymanın bir manası yok ki. Boşuna hiç emek de vermeyelim. Rakam da vermeyelim. Gerek de yok. Ama gün geliyor lazım oluyor. Bugün Türkiye Kupası'nı Diyarbakır'da kazandıysak Kerem'in çok büyük faydası var. Taferel'i göndermiştik. Yani bir maç çok sıkıştın oradan bir kişi oynayamayacak. Allah aşkına. Bir kişiye oynamayacak. Abileri bile oynatır onu. Kollarlar, kanat gererler böyle. Ben bu felsefede olan biriyim ve hayatım boyunca da hiç sakınmadan koydum. Emre ile Semih de buradan çıkanlardan biri, ikisi. Ki burada öyle bir mecburiyetimiz de yoktu belki ama eğer kendini göstermişse, hazırsa orada da fazla tutmamak lazım. Bu sefer orayı bozar. Orayı da bozar. Alır kimseye vermez topu, atılır sağdan, ona buna başka şey tas. Yani çok iyi giden bir eğitim müfredatını zedelersiniz. Bir an evvel almanız gerekir bu tarafa.
1: Ali Samiyan'daki maçtan bahsettik. Kadıköy'de de normal sezonda 2-2 biten, son dakika direkten dönen bir...
0: Yani olacak
1: direkten
0: işte.
1: Döndükten sonra da top 6 Galatasaraylı'nın, 5 Galatasaraylı'nın
0: arasından geçti. Şimdi orada biz o müthiş oyunu oynamıştık zaten 2-0'dan sonra. 2-0 geriye
1: hocam,
0: düştükten 2-0'da sonra...
1: 2-0'da zaten... Yani iki olağanüstü beceriyle atılan gol.
0: Evet.
1: Musa Sobo, Alex.
0: Çok güzel goller attı. Alex de ya, Musa da. Ama 2-1'den sonra tamamen hakim olduk oyuna. 2-2 bitti ama o tip maçlar, ezeli rakibinle oynadığım maçların 2-0'dan 2-2 oluşu ve oradan sonra çok iyi oynayışın, domine etmen, bunların hepsi sana ileride katkı olacak ögelerdir. Öyle bakmak lazım olaya. Hem güven açısından çok iyi duruma geldik. Hem de bu oyunu ezbere oynamaya başladık artık.
1: Hocam uzun bir sezondu tabii normalden. Aslında 3 hafta vardı normal sezonun bitimine ve oradaki beraberlik normal şartlarda 9 puanla Galatasaray'ı şampiyon yapıyordu fark olarak ikili averajdan da dolayı, ama süper final sezonu. Daha sonra Trabzonspor'la bir maç oynadık içeride. Mehmet Battal son dakikada bir gol kaçırdı. Hatırlarsınız. Daha sonra Melo Riera...
0: Ona gol kaçırma denmemeli. Başka bir şey bulmalı.
1: Hocam Mehmet Battal sezon boyunca sadece o maçta oynadı. Herkesi geçti 1-1'den sonra. Top onun önünde kaldı ve kaleci kurtardı, Tolga Zengin'di sanırım. Daha sonra Melo Riera olayı yaşandı. İşte Manisa'ya gitmeden Beşiktaş maçından önce affettiniz. İnanılmaz bir süper final maçı var Fenerbahçe ile. Yani dünyaların kaçtığı, 2-1 yenildiğimiz, Galatasaray'ın 2-1 kaybettiği. Ama hepsi sanki böyle Kadıköy'de bir...
0: Ya işte onu
1: yani
0: diyorum ya.
1: Direkten dönen topun
0: nasıl kalktığın önemli, evet. Diyorum ya, nasıl düştüğün değil, nasıl kalktığın önemli. Bazen bazı böyle senin için dünyanın sonu olan sonuçlar, sabrettiğin zaman ve çalıştığın zaman ve doğru kalktığın zaman, kalkışın doğru olmalı ve o dürüst aynayla yüzleştiğin zaman sana başka ikramiyeler, başka bonuslar, başka mutluluklar sunabiliyor.
1: Yani sezon 4-5-6 defa bitebilirdi.
0: Tabii ki yani.
1: Çok öncesinde. Ama belki de öyle bir final gerekiyordu.
0: Belki de öyle bir final gerekiyordu. Rakibimizin sahasında ki o güne kadar bize hep orada yenmiş. Bize beraberlik kafi geliyor. Böyle bir...
1: Ama kazanması gerekseydi Galatasaray'ın, kazanır mıydı?
0: Yani o gücümüz vardı o gün tabii. Kazanabilirdik, kazanamazdık bilmiyorum ama o gücümüz vardı. O topu oynuyorduk biz.
1: Hocam 2012-2013 sezonuna dönüyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktıktan sonra Schalke ile eşleştik. İlk maç 1-1. Kadroya katılan iki büyük yıldız var. Wesley Sneijder ve Didier Drogba. Zaten çok iyi giden bir kadroya hiç tereddüt etmeden iki yıldızı böyle bir fırsat varsa alırız dediniz ve
0: evet,
1: aldınız. Daha sonra da ama bir taktik geçiş için bir süreç oluştu. Onu
0: evet,
1: sizden dinleyelim.
0: Sneijder'i oynatmak istediğim için Sneijder'i dörtlünün soluna aldım. Ama anlayış olarak hücumlarda normal içeri girmesini, 10 numaradaki pozisyonu gibi oynamasını ama dönüşlerde de rakip beki sadece gölge de olsa karşılamasını istedim. Fakat oyun bunu, daha doğrusu Schneider bunu çok başarılı yapamadı. Yani zorluyor gibi olduk. Dolayısıyla orada her ne kadar rakip bekin en azından önünde durması, bize olacak olan atakları önlemesi gibi görünse de bizim Schneider'den beklediğimiz çok başka bir şeydi. Bir ikincisi de ben herkesin en çok en iyi performans vereceği yerde oynamasını isteyen ve öyle oynatan biriyim. İstisnai kaideler bozmaz, istisnalar hariç.
1: İlk Schalke maçı hocam, 1-1 biten maçta evet. Westy'yi 45'te oyundan aldınız, Amrabat'ı evet. koydunuz.
0: Evet.
1: Orada kafanıza evet. yazmaya başladınız
0: tabii
1: mı değişimi?
0: Tabii ki. Şimdi Drogba gibi, Wesley gibi büyük oyuncular da yerlerinde oynamak isterler. Ayrıca bizim Schneider'i alma sebebimiz ne? Orada oynamaz. Büyük işleri orada yapıyor. Böyle de bir hafif tatsızlık var. Antrenmana çıktık ikinci maç öncesi. Toplanın dedik. Bunlar toplandılar. Melo ne oynarsın? Dedim Mr. Numero Say. Okey. Hamit sen ne oynarsın? Hocam ben sağ açık, sağ iç koridorumda oynarım. Çok güzel. İşte. Burak sen ne oynarsın? Hocam ben hayatım boyunca santif oynadım. Hep atak oynadım da son 3 senedir santifordu. Peki ona da Drogba. Hocam I am a striker. Okey. Geç senden. Wesley'e geldi sıra. Ön altıldan konuşuyoruz.
2: Selçuk da var.
0: Selçuk'a dedim sen nerede oynardın? 10 numara. Pozisyonu gibi sol iç. Yani 2-8'in solu diyelim. Evet. Dedim Wesley sen ne oynarsın? I am a number 10 mister dedi. Always. Peki dedim. O zaman herkes kendi kulvarına geçsin bakalım. Kendi pozisyonunu geçsinler bakalım. Nasıl bir şekil çıkacak ortaya?
1: Ama siz zaten onu
0: daha evvelden hocalarla konuşmuşuz. Daha evvel kurmuşuz. Daha evvel herkesi pozisyonunu almışız. Burada tabii bir dizildiler. Diamond. Yani onlar ya I am a number 10 man de Diamond dedim yani. Buyurun. Şimdi herkesle bir hafif birbirine bakma, şaşırma. Bunlar da hepsi de tecrübeli, önemli oyuncular. Peki herkes kendi mevkisinde doğru mudur? Doğru. Şimdi nasıl oynayacağımıza gelelim deyip Schalke maçını böyle oynadık. Şimdi benim yaptığım bir denemeydi ama yanlışa müsaade etmedim kendimde. Hafif sola doğru aldım Westy'yi. Oradan içeri girer diye ama öyle bir oyuncu değil. Başka oyuncular var.
1: Ama bu ama da bir erdem hocam.
0: İsrar etmedim. Değiştirdim. Suratlar herkes de gülmeye başladı. Ve biz ikinci Schalke maçını böyle oynadık. Bundan dolayı kazandık demiyorum. Burada önemli konu şu. Yanlışta ısrar etmemek gerekir. Ne olursa olsun. Yani benim dediğim budur. Ya tamam zaten senin dediğine itiraz eden yok. Ama doğru değilse, yanlış işliyorsa o zaman sonunda bunu doğruya çevirmek yine senin işin. Kısa yoldan gereğini yapmak lazım. O gün de ben bunlara böyle bir sürpriz vereyim, yapayım dedim. Çok da hoş oldu. Güldük de.
1: Sezon sonuna kadar da öyle oynadık hocam.
0: Sezon sonuna kadar da öyle oynadı. Şimdi artı orada bakın çok büyük bir mesaj var. Şudur. Bazı oyuncular defansı hücum gibi yapamaz. Bundan siz normal defans yapan bir forvet gibi, defans yapan bir orta saha gibi isterseniz Schneider'de olduğu gibi bundan verim alamazsınız. O zaman yapılacak şu iş var. En iyi olduğu taraftan en yüksek verimi aldım. Doğrusu budur. Aksi takdirde ben buradan bu görevi istiyorum, sen de yapmazsan görüşürüz. O doğru bir şey değil. Mesele takımın kazanması, herkesin kazanması, camianın, taraftarın mutlu olması, oyuncuların bizim mutlu olmamız. Eğer en iyi performansı öyle veriyorsa ben ona göre bir şekil bulurum. Çünkü bu oyuncu alınmış ve bu bazı oyuncular nadide oyuncular. Yani katkısı yüksek oyuncular. Hacı'ya biz deseydik ki arkadaş Dinamo intizamı içerisinde gideceksin.

0: Geleceksin. Gelmezsen olmaz bir iş. Olmaz. Ne istersem onu yapmak zorunda. Yapabildiği kadar. Çıkarma yetkim var, oynatmama yetkim var. İyi de yetenekli bir oyuncuyu kaybetmemenin de yolları var. Teknik adam oyuncuyla zıt gitmez. Oyuncuyla bu konuda münakaşa etmez. Ha bazen anlatmak için bir şeyler olabilir ama takımın menfaati oyuncunun iyi performans verebilmesi bir takım şeylere bağlıysa bunu arar, bulur, uygular. Biz de o gün böyle yaptık. Nitekim sadece Burak Drogba değil, Umut var, Sercan var, Necati Ateş var ki Necati aynı zamanda 9.5'tur yani 10 pozisyonda da oynar, 9'da da oynar, arada da oynar. Elmander var. Yani düşünün bazen
1: sezon başı Baroş var.
0: Bazen ben 2 çıkardım, 2 soktum oyuna. 2 tane çıkardım, 2 tane soktum. Dolayısıyla orada herkes mutlu oldu. Çünkü oyuncu zeki adamdır. Schneider'in orada yapamayacağını herkes biliyor. Ben denedim. Bir devre. İkinci de hayır. Onu doğru yere. O zaman oradaki koşmasından daha fazla koşarak bize daha fazla verim verdi. Artı şöyle bir kaide var. Schneider'i getirdik. Her pozisyonda bizim 18'e kadar kovalattık rakibi. Mi? Yoksa rakip kaleye yakın mı? Demek ki bizim kaleye yakın değil. Rakip kaleye yakın olması lazım. Bunlar çok basit şeyler. Bütün hocalar bilir. Ama tavsiyem odur ki oyuncuları için en önemli şey ona en doğru yeri seçebilmektir. En çok verim, en çok performans vereceği mevkiyi bulabilmek çok önemlidir. Bu tip yıldız oyuncuların mevkilerini iyi tespit edip bir, iki, işi karakter konusuna dökmemek lazım. Ya nasıl sen orada kovalamıyorsun kardeş? Bunları genel olarak kovalattıran oyuncuları vardır, kovalayan oyuncular vardır. Bunlar kendini kovalattıran oyunculardır.
1: O maçta hocam
0: onları çünkü bir saniye kafanı çevirirsen santra yaparsın.
1: Jefferson
0: Schneider'ı
1: Farfan.
0: Da Drogba'yı da. Ha?
1: O maçta Jefferson Farfan hocam Schalke'de ilk
0: evet,
1: maçta.
0: Evet.
1: Vesti ile çok olunca size Amrabat'ı koymuştu.
0: İkinci sonra. Maçta Drogba Burak.
1: Drogba Burak. Aynısını yaptılar.
0: Evet, sonradan da Umut. Nitekim golün birini Burak, evet. Birini Umut attı zaten. Evet. Sonradan girdi.
1: Hamit ya, Burak.
0: Umut. Hamit 5-6 direk sonra
1: yine direkten
0: defa
1: içeri
0: direkten ya. İçeri oldu. Ama oyunda tabii bir hakimiyet, bir üstünlük, bir domine etme.
1: Sıradan bunu, bir galibiyet olmadı kesin
0: hayır,
1: hocam.
0: Her yerde domine etmek. Real Madrid maçı aynı değil mi? Yine Schneider'in mesela attığı, atamadığı, pozisyona soktuğu bir sürü.
1: Hocam bazen bir takımın, bir insanın hatta bir kariyerin yeniden yukarı çıkması için önce geri düşmesi, yere düşmesi gerekir dediniz. Bugün o maçları hatırladık biraz Galatasaray kariyerinizdeki. Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Ben de şöyle bir maziye doğru bir seyahat etmiş oldum.
1: Evet.
0: Ben de teşekkür ederim hepinize.
2: Kim ne dedi?
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi?
4: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim gündemiyle yapılan toplantı sonrasında kararlar artık yavaş yavaş medyaya düşmeye başladı. TFF'den devam kararı alındı. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa eder mi diye çok fazla konuşuluyordu ancak herhangi bir istifa kararı kendisinden gelmedi ama yönetim kurulunda çok önemli isimlerin istifa ettiğine dair haberleri aldık. İstersen bu devam kararıyla bir başlayalım abi. Sonrasında bu istifaları konuşuruz. Neden istifa ettiklerini konuşuruz. Sözü sana vereyim. Bütün izleyenlerimize hoş geldiniz diyelim.
5: Herkese selamlar. Bu arada biraz burnum akıyordu falan. Hafifsizlik vardı. O yüzden biraz evde dinleneyim dedim. O yüzden evden yapıyoruz bu yayını.
4: Geçmiş olsun.
5: İnsanlar. Teşekkürler. Şimdi bir kere işin rengi belli olmuştu. Şuradan almak lazım. Yani bu olağanüstü, bu toplantı neden yapıldı? Bu toplantı Futbol Federasyonu'nun olağanüstü genel kurul kararı alıp yapıp yapmaması üzerine bir toplantıydı. ve işte cuma gününe, yani bugün

0: Konu daha önce zaten bilinen bir detaydı ve çok defa da hatırlarsanız zaten üzerine konuşmuştuk. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun özellikle bu görevi bırakmama konusundaki dirayetini de biliyoruz. Yani bu mesajları da veriyordu zaten. Nasıl veriyordu? Hemen altını çizerek devam edelim. Birincisi, İbrahim Hacı Osmanoğlu aslında bu göreve devam edeceğinin tüm bu tartışmalara rağmen, tüm bu baskılara rağmen, tüm bu kamuoyuna rağmen bu göreve devam etme arzusunda olduğunu önce nerede hissettirdi? Şurada hissettirdi, hatırla. Devlet Bahçeli'nin Yasin Kol'un tutuklandığı gün kendisine yolladığı çelengi resmi internet sitesinden paylaşması ve orada Devlet Bahçeli'nin yanındayız notu kendisinin bu anlamlı günde bana verdiğiniz destekten ötürü çok teşekkür ederim demesi bir hamleydi. Devam etme konusundaki arzulardan biriydi. Ancak önce MHK Başkanı'nın tutuklanması, ardından Yasin Kol meselesi çok kritik konulardan bir tanesiydi. Özellikle Yasin Kol'un gücünü Federasyon Başkanı'ndan aldığını biliyoruz. Yasin Kol'un devamında tutuklanmasıyla birlikte federasyon içerisinde özellikle bu konuda ciddi bir rahatsızlık vardı. Yani karşımızda bir kamuoyu var, MHK Başkanı tutuklanmış, en çok güvendiğiniz, en çok destek verdiğiniz hakem tutuklanmış ve bu hakemin özellikle MHK Başkanı'yla hakemler üzerindeki geniş değerlendirmesi içeride ciddi rahatsızlıklar yaratıyordu. Bunu da zaten ifade ediyorlardı.
1: Evet.
0: Şimdi bu yüzden içeride Salı günü, yanılmıyorsam Salı günüydü. Salı günü yapılan yönetim kurulu toplantısında başkan yoktu. Başkan Berlin'deydi. Ve bu toplantıda İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istememesine rağmen, altını tekrar çiziyorum, İbrahim Hacı Osmanoğlu istememesine rağmen yönetim kurulu toplantısında biz Cuma günü yapacağımız toplantıya olağanüstü genel kurula gitme üzerine bir madde koyarak yolumuza devam edelim noktasında en azından bir güven oyu alalım noktasında yönetim kurulundan başkanın olmadığı toplantı yönetim kurulundan bir karar çıktı. Şimdi bu kararın o günkü kararın kamuoyuna bildirilmesinden sonra tek soru şuydu. İbrahim Hoca Osmanoğlu bunu istiyor mu? Yani genel kurul konuşulsun, genel kurula gidelim, bir güven oyu tazelemesi yapalım noktasında İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun fikri ne? İbrahim Hoca Osmanoğlu başından beri bu işe karşıydı. Yani kesinlikle bir erken seçim söz konusu değil. Her şeye rağmen görevine devam etme arzusunda olan bir federasyon başkanı vardı. Ve geldiğimiz noktada 3 aşağı 5 yukarı bu çizdiğimiz çerçeve doğrultusunda tüm gelişmelerin yaşandığını söylemek lazım.
1: Aydın abi, çok ufak araya girebilir miyim? Türkiye Futbol
0: Evet.
1: Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi. Onu da aktarayım.
0: Evet, galiba.
1: Evet, Montella ile
0: Evet.
1: alakalı. Onun da bilgisini verelim. Sonra devam edelim. Mecnun Otyakmaz'ın da çünkü bazı açıklamaları var. Onları da aktaracağım.
0: Bileceğim.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir. A milli takım teknik direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır. Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF yönetim kurulunda sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur diye Türkiye Futbol Federasyonu resmi açıklamasında aktarmış olalım. Montella ile de bu vesileyle yollar ayrılmış oldu.
0: Evet. Ahmet'e de hayırlı olsun. Ahmet benim çok eski arkadaşımdır.
1: Öyle mi?
0: Evet, çok eski arkadaşımdır. Uzun süredir de federasyonda çalışıyordu. Ahmet'e de hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun.
0: Şimdi Montella'nın gitmesi bekleniyordu.
1: Evet.
0: Genel sekreter atanacaktı. Genel sekreter konusunda yalnız bir sürpriz var. Ben başka bir isim bekliyordum. Dışarıdan bir ismin gelmesini bekliyordum. Muhtemelen orada son dakika istifalar olunca bu kez karar değişti diye düşünüyorum. Oraya
1: Olabilir.
0: geleceğiz. Şimdi devam ediyorum müsaade edersen.
1: Tabii ki, buyur abi.
0: Montella meselesi. Montella'nın zaten işi bitmişti. İbrahim Hacı Osmanoğlu bir hamle yapacaktı. Montella ile çünkü devam etme şansı da kalmamıştı. Bir yerden kamuoyunu rahatlatması gerekiyordu. Aslında daha önce yeğeni olan, aynı zamanda kuzeni olan Abdullah Ayaz'ın istifasıyla yönetim kurulunu içeride tutma gibi bir arzusu vardı. Yani yönetimdeki çatışmayı, yönetmekir Abdullah Ayaz'a karşı rahatsızlığı, Abdullah Ayaz'ın görevden ayrılmasıyla İçeride huzursuz olan yöneticilerin en azından bu huzursuzluğunu gidermeye yönelik bir hamle olarak değerlendirmek gerekiyordu. Bunu yaptı ama o da kesmedi. Devamında Montella'da yollar ayrıldı. Bu arada Montella ile yollar ayrıldığı için Montella'ya 5 maaş tazminat ödenecek. Aylık maaşta 190 bin eurodan 950 bin euroluk tazminat maddesi verilerek, para verilerek Montella ile yollar ayrılacak. Şimdi geliyoruz. Mecnut Yakmaz ve beraberindeki bazı isimlerin istifası meselesine geliyoruz.
2: Evet.
0: Şimdi bu işin özellikle yani bu sabah da bu iş rengini belli etmişti. İbrahim Hoca Osmanoğlu kesinlikle seçime gitmeyi düşünmüyor. Erken bir seçim yapmayacak. Görev süresinin sonuna kadar kalma konusunda ciddi anlamda bir arzusu var diye haberler ve bilgiler vardı. Burada oylama şöyle olacaktı. Ben seçime gitmiyorum. Seçimle ilgili bir şeyim yok, kararım yok. Kesinlikle ben seçime gitmeyeceğim. Buradaki oylama benle yıl sonuna kadar devam edenler eder. Etmeyenlerle de teşekkür ederiz. Yani bugün İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından mesele şuydu. Kendisi dahil, istifaları olsa dahi 8 kişilik yönetim kurulu listesini federasyon içerisinde tutmaya devam ederse federasyon görevine devam ediyor. Bu sayı kendisi de 7'ye düşerse federasyon otomatik olarak düşen bir noktaya geliyordu ve işte en geç 45 gün içerisinde seçim yapması gerekiyordu. Şimdi İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bu kararlılığını bugün gördük. Yani bu karar benim için sürpriz mi? Muhtemelen kimse için sürpriz değil. Yani federasyon seçime mi gider sorularına ben ağırlıklı olarak İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun seçim kararı almayacağını ancak 8 üyenin altına düşerse mecburiyet dışında İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun koruyacağı, İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun yanında kalacak olan yöneticilerle birlikte yoluna devam edeceği düşüncesi bende oluşmaya başlamıştı. 3 aşağı 5 yukarı bu noktaya da geldi. İçerideki konuşmaları bir sonraki yayınlarımızda daha detaylı olarak görürüz.
2: Evet.
0: Şimdi özellikle Mecnut Yakmaz ve diğer yöneticilerin istifası konusuna gelince de şöyle bir hal vardı zaten. Yani Yasin Kol tutuklandıktan sonra özellikle Yasin Kol'la alakalı olarak Yasin Kol'un MHK başkanıyla olan yazışmalarının servis edilmesi, kamuoyuna yansıması, İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun en güvendiği hakem olan bu ismin dışarıda kalması, tutuklanması ciddi bir rahatsızlık yaratmıştı. Bu en azından bu soruşturmada belli başlı üyelerin istifasındaki ana temel konu oldu. Ve bugün bu kararı verdiler. Konuşuluyordu zaten onu da söyleyeyim. Yani Mecnut Yakmaz bu konuda çok rahatsız olduğunu Çeşe Beşkar'ı ifade ediyordu.
1: Açıklaması da var abi. Onu da söyleyeyim istersen. Üstüne lütfen, konuşalım lütfen. Hazır Mecnun Yakmaz'ı konuşuyorken. Mecnun Bey diyor ki olağanüstü genel kurul teklifimiz kabul görmedi. Görüş ayrılıkları oluşunca istifa etmeye karar verdik. Montella'nın durumu konuşuluyordu. Biz istifa ettiğimiz için ayrıldık. Herhalde bir karar çıkacaktır diye Mecnun Bey de bunu söylemiş. Yani biz seçim istedik. Kabul edilmeyince de bıraktık.
0: Evet, o karar da çıktı.
1: Evet.
0: Yalnız burada özellikle MHK Başkanı ile ilgili bir açıklama yok. Herhalde o da önümüzdeki günlerde bu açıklama yapılacaktır. Sonuç itibariyle İbrahim Hoca Osmanoğlu ben gitmeyeceğim dedi. Ben direneceğim dedi. Bu görevi sonuna kadar götüreceğim dedi ama yönetiminde önemli ayrılıklar olduğu için mevcutlardan bazı isimlerle ilgili çeşitli atamalar yapacak ve görevine devam edecek. İbrahim Hoca Osmanoğlu özetle kendisi açısından bakarsak bu sürece direnmeye ve bu koltukta oturmaya devam edecek. Yalnız şimdi Burak da lütfen bize destek versin. Bu istifalar sonrası, çünkü bazı yedek daha önce istifalar vardı. Oradan yedeklerden gelen üyeler vardı. Futbol Federasyonu yönetiminde kaç kişi kaldı şu anda? Ona bir bakmak lazım. Yani artık şunu görüyoruz. Yani örneğin İbrahim Hoca Osmanoğlu ile ilgili bir hukuki durum olmazsa, çünkü soruşturmalar devam ediyor. Ne bileyim Hoca Osmanoğlu ile ilgili bir hukuki durum olmazsa kamuoyu baskısı, yani en sert baskının olduğu bir dönemden geçti İbrahim Hoca Osmanoğlu. Belli ki herhangi bir şekilde olağanüstü kongre kararı almaz. Ancak şöyle olur. Yanındaki diğer üyelerden de istifalar gelirse o zaman İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun görevde kalma şansı kalmayacak. Üye sayısı 7'ye düşerse. Ama direnerek yoluna devam ediyor. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz.
1: Evet.
0: Yani ciddi bir güven bunalımı bu saatten sonra ister istemez daha da oluşmuş durumda. Hele de MHK Başkanı'nın istifa tutuklanması, Yasin Kol'un tutuklanması, Adalet Bakanı soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Bilmiyorum başka hakemlere sıçrayacak mı? Yani şuradan bakınca Açıkçası İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun

şu şartlarda evet şimdilik Montella'yı da görevinden aldı. Yeni bir MHK başkanı atayacak. Abdullah Yazı oradan uzaklaştırarak yönetim içerisindeki rahatsızlıkları ortadan kaldırmış gibi görünse dahi bugün

0: federasyon seçimleri olacak. Yani
1: Evet.
0: Haziran'da bundan 8 ay sonra federasyon seçimleri var, 8-9 ay sonra. Burada işte Mustafa Eröt'ün doğal olarak bir biliyorsun hazırlığı var zaten. Konuşuluyor. Ama bir erken seçim yok. Fakat Mecdet Yakmaz'ın istifasıyla birlikte şöyle bir soru acaba olabilir mi diye de akıllara geliyor. Burada başkanlığı hedeflediği için olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü Mecdet Yakmaz'ın burada çok ciddi rahatsızlıkları vardı. Bunu da ifade ettiğini biliyorum. Ya arkadaş böyle şey olur mu? Yani Yasin Kol'un tutukluluğu kabul edilebilir bir durum değil. MHK Başkanı'nın yaptığı görüşmeler, MHK Başkanı'na bu kadar hakemler konusunda rahat geniş oynaması, VAR hakemini bile kendi başkanıyla birlikte konuşup belirlemesi bunlar olacak şeyler değil. Biz özellikle bütün bu derbilere bu hakem atanırken bu adama güvenildiği için bu hakem atanıyor. Bütün tepkileri de bunun için biz göğüsledik ama geldiğimiz noktada burada durulabilecek, arkasında durulabilecek bir durum yok görüşündeydi. İstifa etme noktasında belki kendisine devam etmesi yönünde çeşitli telkinlerde bulunmuşlar da olabilir. Ama bu istifa ile birlikte yarın öbür gün belki de Mecnun Yakmaz olası bir futbol federasyonu seçimlerinde başkan adaylığı noktasına da gidebilir işin açıkçası.
1: Yani Mecnun Otyakmaz ayrıyetten aday olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun karşısına çıkabilir diyorsun.
0: Olabilir. Yani o günün tabii
1: Olabilir.
0: koşullarında,
1: Peki.
0: bunu değerlendirmek lazım ama
1: Olabilir.
0: burada temel yani istifaya götüren sürecin ben özellikle Yasin Kol'un birçok yöneticinin istifaya götüren süreçte Yasin Kol'un tutuklanması meselesinin çok
1: Peki.
0: etkili olduğunu düşünüyorum Muzaffer.
1: Birazdan şimdi o konuyu da yine açacağım ve konuşuruz istiyorum. Az önceki sorduğun soruya Burak bakmış sağ olsun. Şu anda aktifte 10 üye var. 13 kişi varmış. 5 kişi istifa etmiş. Yerine de 2 kişi atanmış. Yani şu anda 10 üyeyle Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi görevine
0: Yetti.
1: devam ediyor.
0: Yedeklerde başka bir üye var mı?
1: Yedekler
0: Toplam 10 üye mi kaldı şu anda
1: toplam
0: yani?
1: 10 üye diyor Burak. Varsa yedekler onu da yazar.
0: Yedeklerde kimse kalmadıysa 10 üye varsa bu 10 üyeden başkan dahil 10 üye mi acaba?
1: 13 kişiymiş toplamda, bakarız ona da şimdi birazdan detaylarını veririm abi sana.
0: Yani şöyle. Başkan dahil 10 üye ise yedekte üye kalmadıysa bu önümüzdeki günlerde 3 üye daha istifa ederse eğer Futbol Federasyonu mecburen seçime gitmek zorunda kalır.
1: Evet.
0: Başkan dahil 11 ise 4 istifa gelirse yine Futbol Federasyonu seçime gitmek zorunda kalabilir. Ya bunu
1: Yedek
0: da
1: varmış bu arada. Yedek varmış hala.
0: kaç kişi?
1: Kaç kişi, ona da bakıyor Burak şimdi.
0: Tamam oradan yedeklere gidebilirler. Yani şöyle.
1: Yedekleyerek gidebilirler, evet.
0: Bu söylediğim şey.
1: Başkan dahil 10 kişiymiş şu an.
0: Tamam. Yani ben bunu şu açıdan özellikle söylüyorum. Şimdi böyle bir krizde ben istifa etmeyeceğim diye kararlılığını ortaya koyan ve direnen, doğru mu?
1: Evet.
0: Bir İbrahim Hacı Osmanoğlu var. Ve İbrahim Hacı Osmanoğlu bugün yapılan toplantının gündeminin bu olmasını istemiyordu. Bu konuda toplanılması noktasında karar kılan 5 yönetici İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu kararı almamasından ötürü istifa etmiş görünüyor. Bu baskı İbrahim Hacı Osmanoğlu dönemine ilişkin kamuoyu baskısı, yeri gelecek kulüplerin baskısı ne kadar devam edecek göreceğiz. Ama yedeklerde işte 2-3 kişi daha varsa
1: 3
0: eğer
1: kişi varmış abi yedekte.
0: artı 3 kişi yani 14-15 kişilik bir listeden bahsediyoruz. Bunun
1: 13. Başkan
0: 13.
1: dahil 10 kişi. 3 kişi de yedek. 13 üye var şu anda.
0: Toplam 13 kişim var şu
1: Evet.
0: anda. 13 üye var.
1: Yede 3 üye, 10 asil.
0: Tamam yani bu 13 kişi var. Bu 13 kişiden 6'sı istifa ettiği zaman seçime gitmek zorunda kalabilir. Ama şuraya geliyoruz. Yani artık orayı tutar bence İbrahim Hacı
1: Bence de.
0: Osmanoğlu. Orayı tutar ve yıl sonuna kadar da direnerek devam eder. Orada tabii kilit bazı isimler var. Mecnun Otyakmaz gibi. Fuat Göktaş onunla birlikte devam ediyor. Yani bu toplantıya girerken İbrahim Hacı Osmanoğlu özetle kendisiyle birlikte yürüyecek yeterli sayıda yöneticiyi ikna etmiş görünüyor. Diğerlerini ikna edemese de hadi herkesin Allah yolunu açık etsin diyerek onlarla yollarını ayırdı. Onlar istifalarını verdiler. İbrahim Hacı Osmanoğlu burada ben istemeden gitmem diyordu. Yolla devam ediyor. Görüntü bu.
1: Peki. Şimdi asıl mesele bence bugünden sonra başlayacak diye düşünüyorum. Çünkü biz milli arayı tamamen MHK yangını, MHK kriziyle geçirdik. Sonrasında Yasin Kol'un tutuklanması vesaire derken bu konu Hacı Osman

0: Oğluna gidecek mi, kendisiyle alakalı bir soruşturma açılacak mı, açılmayacak mı tartışmalarını yaparken senin de az önce belirttiğin gibi İbrahim Hacı Osmanoğlu devam kararını aldı. Ancak şimdi ligler başlıyor. Bu akşam 8'de Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı bir maç var. Bu saat itibariyle hakem kararları zaten tartışan bir ülkeydik. Bundan sonra daha da tartışacağımız bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum ve Hacı Osmanoğlu'nun geri kalan süreçte daha da büyük bir baskıyla baş etmesi gerekecek. Sence bu baskıyla baş edebilecek mi?
1: Eder.
0: Nasıl edecek peki abi?
1: Eder. Ediyor işte.
0: Şu an ediyor
1: Bilmiyorum.
0: ama daha ligler
1: Eder.
0: başlamadı.
1: Şey olmaz. Eder. Yani bunu yapar. Bunu gösterir zaten. Yani daha ne olsun? MHK başkanı tutuklanmış. En güvenli hakem tutuklanmış. Ve bütün oklar şeye dönmüş durumda. Federasyon başkanına dönmüş durumda. Federasyon başkanının yanındaki isimlerin 5 tanesi istifa ediyor. Diğerleri onun yanında. Biz seninle birlikteyiz, göreve devam edeceğiz diyorlar. Bütün bu baskılara rağmen olsa dahi İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine hakem kararları ciddi anlamda sıkıntılar olsa dahi İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine devam eder gibi duruyor. Yani şuna eğer yani büyük hakem fiyaskoları sonrası bu kararı almak zorunda olursa eğer o da onun açısından çok da trajik bir nokta olur. O zaman da şöyle bir durum olur. Ya arkadaş, yani şimdi
0: O gün
1: zaten
0: niye
1: bu
0: etmedi?
1: kriz vardı. Bir kriz vardı. Yani neden bu kadar direttin? Yöneticiler gitti. Kamuoyunu biraz daha federasyonun hakemlerin yoğunlaşmak için biraz daha önce bu kararları alabilirdin diye. Günün sonunda İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yönelik çok sayıda çok farklı noktalardan eleştiriler gelecektir. Ama belli ki baskıya alışık birisi bu kararları da gösteriyor.
0: Peki şimdi burada tabii bence abi katılır mısın
1: Şöyle bir durum
0: bilmiyorum.
1: tabii.
0: Tabii.
1: Özür dilerim. Şöyle bir durum tabii. Şimdi biz şu anki operasyonun sonuçlarına bakarak şu an bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Yani yarın bu soruşturma genişlerse eğer, o zaman ne olacağını bilemiyoruz. Diyelim
0: Tabii.
1: ki yarın başka isimleri de sıçradı bu mesele. Onu da hep birlikte göreceğiz. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu o da kendince bir strateji üretiyor, destekler alıyor. Ve bu koltukta kalma konusunda da ciddi bir irade sergiliyor. Beğen ya da beğenme.
0: Peki şimdi şunu sormak istiyorum. Katılır mısın bilmiyorum ama şu anda karar çok daha taze. Burada ben kulüplerin de tavrının çok belirleyici olacağını düşünüyorum. İlerleyen süreçte bu Hacı Osmanoğlu'nun bu baskılardan bahsettik, baş eder demiştin ya, kulüplerin tavrı da belirleyici olacaktır. Mesela Galatasaray en başından beri TFF'ye karşıt bir görüşle bulunuyor. İşte
1: Onu zaten biliyoruz.
0: Fenerbahçe daha sessiz. Beşiktaş belki daha ortada diyebiliriz. Burada kulüplerden nasıl bir hal tavır bekliyorsun? Onu da bir konuşalım isterim.
1: Ya bu tamamen yine hakemler özelinde biliyorsun bunlar tartışılacak. Hakem
0: Evet.
1: kararları özelinde bu mesele ciddi anlamda bir tartışma konusu olacaktır. Onun dışında ben açıkçası hakem kararları herhangi bir kulübü rahatsız edecek noktada olmazsa özellikle büyüklerden bahsediyorum. Çok fazla bu tarafı federasyonu zorlayacaklarını açıkçası düşünmüyorum. Tamamen bu zaten sonra hakem kararları özelinde federasyonun varlığı, federasyon başkanının varlığının tartışması yaşanacaktır. Ama şu andan manzaraya bakarak söylemem gerekirse Muzaffer, özellikle İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Yasin Kolluk'un tutuklandığı günde orada kendince stratejik bir hamle yaptı. Devlet Bahçeli'nin ben senin yanındayım diye yolladığı çiçek ve o notun kamuoyuyla paylaşılması özellikle futbol kulüpleri tarafında da bir sessizliği de beraberinde getirdi. Çünkü herkes ya şimdi bence
0: Evet.
1: şimdi Devlet Bahçeli de böyle bir şey vermişken, destek vermişken günün sonunda hükümetin ortaklarından bir tanesi Devlet Bahçeli iken yani Türkiye'de 3 tane önemli devlet adamı, karar verici adam varsa bunlardan bir tanesi Devlet Bahçeli ise bizim burada pozisyonumuz ne olmalı? Biraz duralım, bekleyelim. Bir sakin noktasına doğru herkesi ittiğini düşünüyorum. Yani Devlet Bahçeli hamlesi bence İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kulüplerden, resmi ağızlardan şimdilik gelecek tepkilerin önüne geçmesini de beraberinde getirdiğini düşünüyorum.
0: Peki.
1: Zaten bence bunu destekleyen bir tabloyla karşı karşıyayız biz. Şöyle ki, MHK Başkanı tutuklandıktan hemen sonra biliyorsun çeşitli eleştiriler vardı. Sonra Yasin Kolu'dan sonra da o sert çıkışları göremedik. Bunu ben temel olarak biraz da buna bağlıyorum. Diğer yandan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun, tekrar ediyorum yani, tabii çok sıcak konu. Biraz da perde arkasında ne oldu, ne konuşuldu, toplantıda kim ne dedi, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu direncinin arkasında neler vardı sorusuna yanıt arayacağız. Belki de İbrahim Hacı Osmanoğlu gelirken orada aynı zamanda şunu söyledi: kardeşim, ben birincilik kulüpleriyle konuştum, ikiyle konuştum, üçle konuştum, Süper Lig kulüp başkanlarıyla konuştum. Örneğin hani kendi sözü vardı ya, işte delegasyonun %51'i beni istemezse gider diye.
0: Evet.
1: İstemeyen burada %30'luk bir grup var. Yani delegasyondan bahsediyorum Muzaffer, kamuoyundan bahsetmiyorum. Beni istemeyen burada şu kadarlı bir grup var. O yüzden ben yoluma devam ediyorum. Yani birincilik kulüplerinin %80'i yanımda, devam et diyor. İşte ikincilik kulüplerinin %80'i yanımda. Süper Lig kulüplerinin %70'i, %60'ı yanımda. Ben bu durumda tamam, burada bir operasyon yapılmış olabilir. Bu operasyon zaten bakıldığında kurumsal olarak beni tutuklamalara gerekçe olan konulara bakarsak eğer, onu söylüyorum, hukuki olarak bu isteyen istediği yorumu yapabilir de, hukuki olarak baktığımız zaman kurumsal olarak tabii ki bağlayıcı taraflar var ama Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması bir bireysel eylem. Tutuklanmasına gerekçe olan konu.
0: Evet.
1: Yani telefondan çıkan ses kaydı. Öyle biliyoruz. Çünkü açıklama öyle ya. Kişisel verilerin kanunsuz şekilde ele geçirilmesi. Şeye geliyoruz. Hakime geliyoruz. Bahis oynaması, yasa dışı bahis iddiaları.
0: Ve teşvik birimi.
1: Para trafiği vesaire. Yani buralarda şöyle bir sonuç çıkmadı. Bu tutuklamalar esas konular. Bu arada yayınımızı izleyenlerimiz beğenirse çok memnun oluruz, mutlu oluruz. Bu beğenilerin önemli olduğunu belirtelim. Buralarda şöyle bir sonuç çıkmadı bu soruşturmada şu ana kadar. Meğer İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kararını doğrudan Yasin Kola iletmesi ya da MHK'ye başkan etmesi sonucunda maçların sonucuna doğrudan etki eden çeşitli hakemlerin ortak, bu üç ismin ortak hareket etmesiyle şöyle şöyle organizasyonlar kurulması, çeşitli hakemlerin diskalifiye edilmesi, onun yerine yönlendirdikleri adamların bu koltuklara oturtulması, maçları manipüle etmeleri gibi bir yargılama sonucunu biz görmüyoruz. Zaten böyle bir şey yok. Gerekçede gözaltılarla ilgili gerekçeler bunlar değildi. Hani böyle arada bir organik bağ, örgütlü bir eylemden eğer bahsediyor olsaydık, soruşturma buraya doğru evrilmiş olsaydı ve bu isimler, gerek MHK Başkanı, gerek Yasin Kol, bu noktadan ötürü eğer tutuklanmış olsaydı, zaten doğal olarak soruşturma İbrahim Hacı Osmanoğlu'na sıçrayacaktır.
0: Tabii.
1: Yani şuraya gelmeye çalışıyorum. Tutuklamalara gerekçe olan konulardan yola çıkarak da meseleyi anlatıyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu, benim gördüğüm kadarıyla bugünkü toplantıda diyor ki, kardeşim, böyle bir operasyon var. Bu operasyonda tutuklamalar zaten bireysel eylemlerden kaynaklanan tutuklamalar. Her ne kadar ben bu isimlere destek vermiş olsam dahi, ben bunların bu yaptığını ben de eleştiriyorum. Ben bunların önüne nasıl geçeyim kardeşim deyip, burada davanın kendisine yönelik ya da bu Türk futboluna yönelik bir mesele olmadığını, kişisel bazı eylemlerden ötürü bunların olduğunu ne kadar inandırır onu bilemem. Diğer yandan kulüplerin onun devam etmesi noktasında elinde mutlaka bir listeyle gitmiştir. Böyle bir durum var. Siyaseten de aldığım bir destek var. Bu koşullarda zaten ben Haziran'da seçime gideceğim. Ben burada yayın ihalesini yapacağım. Zaten benim karşımda rakipler var diyerek o güçlü bir konuşma ve güçlü işte kendisi açısından bakış açılarıyla İbrahim Hoca Osmanoğlu bugün bu kararı alırken yöneticilerine giden de gitsin kardeşim, ben yaptığım işten memnunum, doğruları yapıyorum diyerek hareket ettiğini düşünüyorum.
0: Peki.
1: Diğer yandan özellikle Salı günü yapılacak olan bu toplantının bugün yapılmasındaki en önemli unsur bence şuydu. Yani Berlin'deki UEFA toplantısı ne gider gelirsin. Burada bence bugünün koşullar açısından çok fazla bir sorun yoktu. Ama Cuma günü ne kadar Salı yerine bu toplantının bugün yapılmasında da şöyle bir durum var. İbrahim Hacı Osmanoğlu ülkede değildi, dışarıdaydı. Dışarıda olması bu toplantıyı yapılabilir, fiilen, fiziken yapılabilir hale getirmemişti. Online vesaire de olabilir tabi ama sonuçta ciddi bir mesele. Herkes yüz yüze olmak ister. Gelince yapacağım der. Orada da o süre içerisinde zaman kazandığını ve görevine devam edebilme adına koşulları oluşturmak için bir hali bir çalışma yürüttüğünün bir göstergesi. Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu ben UEFA toplantısındayım burada işlerimiz var derken buradaki sorunları çözmek ve kendisiyle birlikte hareket edecek insanların bir şekilde tutabilmek adına yurt dışında cuma günü yapılacak olan toplantıya çalıştığını düşünüyorum açıkçası.
0: Peki. Şimdi şunu da bir sormak isterim sana. İstifa eden isimler tabii ki federasyonda ağırlığı olan isimlerdi abi. Yani Mecnun Otyakmaz, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin özellikle. Bunlar federasyonda ağırlığı olan isimlerdi. Mevcut isimlerde de kritik diyebileceğimiz isimler herhalde Fuat Göktaş, Hasan Surözü ve yani bu isimler diyebiliriz. Yani sonuçta federasyonun elinin de birazcık zayıfladığı bir gerçek. Çünkü çok önemli isimler istifa etti.
1: Ya tabii ki şöyle diyecekler. Kardeşim yani senin zaten yönetimindeki yedekler ve asil üyeler dahil olmak üzere. Örneğin bugüne kadar zaten 10-15 kişiden fazla insan istifa etmiş. Hala neden buraya direniyorsun diye kulüplerin yeri geldiği zaman çıkışı evet. Olacak. Sonuç itibariyle hani bu kişilerin ağırlığı meselesinin dışında bu federasyonun yarısı gitmiş. Ve ben ilk defa böyle bir şey görüyorum bu arada. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Buna rağmen ben buradayım diyor. Demek ki içeride kendisine karşı zaten kararlarına karşı çok büyük bir memnuniyetsizlik vardı. Zaten bu federasyonu İbrahim Hoca Osmanoğlu ben toplamda bu yedekler dahil önemli yedekler dahil bütün bu yöneticilerle zaten ben herkesin sağlıklı görev alanı ve güçlü işlerini yürütmeleriyle ben burada varım ve yoluma devam ediyorum gibi bir düşünce içerisinde olsaydı zaten bugün bu işe dayanamazdı diye düşünüyorum. Belli ki İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından kimin istifa ettiğinin bir önemi yok. Ben zaten burayı yönetirim noktasında ve öyle hareket ediyor.
0: Evet. Şimdi TFF ile alakalı özet yapalım. Sonrasında şu bir hoca konusunda konuşmak istiyorum. Bir de bu Kerem Demirbay meselesi de var. Birazcık ondan da bahsederiz. Özetle Türkiye Futbol Federasyonu devam kararı aldı. Önemli bazı isimler istifa ettiler ve Montella ile yollar ayrıldı. Montella ile yolların ayrılması sonrası şu anda adı en çok geçen isim Arda Turan ismi. Yani Arda Turan'la milli takımın anlaştığına yönelik çok fazla haberlerde çıkıyor. Bununla alakalı sende bir istihbarat var mı bilmiyorum ama biraz bu konuyu tartışalım. Milli takımın yeni teknik direktörü kim olacak? Arda Turan olursa nasıl olur? Bir bunda konuşalım abi. Neler söylersin bu konuyu?
1: Yani Arda Turan'ın ben bu işi kabul edeceğini düşünmüyorum. En azından şöyle kabul edeceğini düşünmüyorum. Arda Turan akıllı bir adamdır. Bu pozisyonda kalkıp da zaten şu an Shakhtar'la Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Ve dolayısıyla bugünün koşullarında kalkıp da ben Galatasaray'ın doğrudan karşı olduğu İbrahim Hoca Osmanoğlu'yla yan yana gelerek onu bir anlamda güçlendireceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden Arda Turan hamlesini yapmak ister mi? İster. Kabul görecek bir teknik adam olur mu? Tabii ki olur.
0: Bence de olur evet.
1: Ama Arda Turan'ın ben bu işe evet diyeceğini düşünmüyorum. Diğer yandan diğer isimler Aykut Kocaman ismi geçiyor.
0: Çalışır mı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile Aykut Kocaman?
1: Ben çalışacaklarını düşünmüyorum. Özellikle 3 Temmuz kumpasından ötürü. Tarafların aralığında çok keskin çünkü. Görüş ayrılıkları var. Bu da değişmedi onu da biliyoruz. Diğer yandan başka isimler kimler var? Hatta bizim arkadaşlar da bir anket
0: Hikmet
1: yaptılar.
0: Hikmet Karaman, Şenol Güneş.
1: Hikmet Hoca nereden çıktı bilmiyorum.
0: Belki adı sanmam. Geçiyordur abi sanmam. Belli mi olur?
1: Yani sanmam. Bu zaten iyice yani burada... Şimdi Hikmet Hoca kötü hoca olduğu için falan söylemiyorum ama uzun süredir yok. Ama burada zaten İbrahim Hoca Osmanoğlu milli takımın başına kendisini de güçlü kılacak. Vay be ne hoca getirdi diyecek bir ismi getirmek ister. Ben neden buraya Fatih Terim konmadı bilmiyorum. Fatih Terim kendi ağırlığıyla karar verebilme yeteneğiyle güçlü bir isimden bahsediyoruz. Yani ben bu ankete şeyi koyardım açıkçası. Fatih Terim'i koyardım. O biraz da o süreçleri yönetebilme becerisi çok güçlü bir isim. Çalışır anlamında söylemiyorum. Ama Şey açısından bakarsak, İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından bakarsak, bu meselede getireceği teknik direktörün kendisini güçlü kılmasını, ki doğaldır, anlayış budur, güçlü kılmasını isteyecektir. Ayrıca şu mevcut tabloya bakarsak da siyasi olarak destek alabilecek bir ismi tercih edebileceğini düşünüyorum yani. Yani Şenol Güneş'e giderse şaşırır mıyım? Açıkçası şaşırmam.
0: Mesela bizim yaptığımız ankette en yüksek oyu Aykut Hoca almış. Ben mesela Arda Turan daha fazla oy alır diye düşünüyordum ama %63 Aykut Kocaman'ın milli takımın başına geçmesini istiyor izleyenlerimiz.
1: Belki de yabancı. Bu arada bir hoca arayışı da vardı İbrahim Hoca Osmanoğlu. Hı hı. Birkaç gündür bir hoca arayışı da vardı.
0: Ha, belki yabancı bir isme de gidebilirler meselesi ama ben herhalde abi bunca yaşanandan sonra bir yerli milli takım için yerli bir teknik direktöre giderler diye düşünüyorum.
1: Onu bilemiyorum valla kime giderler ama.
0: Bu arada şey tabii bu Fatih Terim detayıyla alakalı dedin ya ankette Fatih Terim ismi daha iyi olabilirdi diye. Burak şimdi şeyden koymadım diyor. Hacı Osmanoğlu'yla son dönemde bir kavgaları vardı ya o yüzden çok gelme şansını görmediğim
1: şöyle,
0: için diyor.
1: İbrahim şöyle benim görüşüm şudur. Şu bütün bu olaylar olmasaydı. Yani merak başkanı tutuklanmasaydı. Yasikol'la ilgili ya bu yargısal süreçler olmasaydı. Sadece evet. Konu milli takımda Montella'nın yollanması meselesi olsaydı olur. Yani dün çatıştığın insanlarla belli konularda çatıştığın insanlarla bir araya gelebilirsin. Bu çatışmanın keskinliğiyle ve içeriğiyle alakalı bir şey. Yani Fatih Hoca o gün ne demiş? Ya şu turnuva bitsin. Turnuva bitince hesaplaşırız. Hesaplaşan öyle hesaplaşmasını yapsın demişti. İbrahim Hoca Osmanoğlu bunu aldı. Biraz da aslında kendine bir kamuoyu yaratmak, belki milli takım üzerindeki baskıyı da almak, tartışmayı başka tarafa çekmek için bunu çok büyüttüğünü de söyleyebiliriz. Böyle de bir düşünce içerisinde olabiliriz. Ama bugünün koşullarında İbrahim Hoca Osmanoğlu bu operasyondan sonra her ne kadar bu görevde kalabilecek yönetici sayısını tutmuş olsa da ciddi anlamda kamuoyunda zayıflamış bir adam pozisyonunda. O yüzden bugün İbrahim Hoca Osmanoğlu'yla çalışma meselesi dikkat çekilecek bir noktadır. İbrahim Hoca Osmanoğlu'yla kim çalışır, çalışma motivasyonu Hacı Osmanoğlu'na güveniyorsa ve inanıyorsa tabii ki devam eder. Ama burada artık kılıçlar böyle çok keskin bir şekilde çekildiği için örneğin az önce Arda Turan için yaptığım değerlendirmeyi Fatih Hoca için de yapabilirim. O taraflara ki bu insanlar da o tepkilere önem gösteren insanlar ya böyle bir durumda biz kalkıp böyle bir federasyonun altında neden çalışıyoruz gibi tepki koyabilirler. Zor bir karar olacak ama bence İbrahim Hoca Osmanoğlu Türkiye'deki yerli hocaları düşündüğümüz zaman siyaseten de güçlü olabilecek bir ismi buraya koymak ister diye düşünüyorum. Motivasyonu bu olur. Eğer bu ismi gidemezse bulamazsa Türkiye'den değil de bir başka isimle bir yabancı hocayla çalışma ihtimali mümkün olur.
0: Bir takım için hayırlısı olsun diyelim. Evet. Bu şeyi de bir konuşalım. Sonra yavaş yavaş toparlarız. Kerem Demirbay meselesi. Yağız Sabuncuoğlu'nun yaptığı röportajda çok ses getiren bir açıklaması oldu Kerem Demirbay'ın. Düşündüklerimi söylesem çok büyük patlar her yer. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Nasıl diye soruyor Yağız Sabuncuoğlu. Onu söyleyemem. Herkes yutuyor inan bana dedi. Sonrasında bu tabii çok fazla konuşulan bir konu oldu sosyal medya üzerinde ve yayınlarda. Sonrasında Kerem Demirbay yanlış anlaşıldığıyla alakalı bir yazı paylaştı Instagram hesabından. Sen nasıl yorumluyorsun bu meseleyi ve Kerem Demirbay'ın söylediklerini?
1: Valla boş boğazlık. Özellikle bu gruba çift futbolcuların şöyle bir problemi var. Konuşmayı çok seven olursa eğer çok büyük hatalar yaptığını biliyoruz. Çünkü sonuçta dile hakimiyet önemli bir şeydir. Ağzından çıkanın kulağını duyması daha önemli bir şeydir. Bu adamların o dil hakimiyeti olmadığı için bazen bazı lafları söylerken bunun nereye gideceğine dair tespitleri olmuyor. Benim o röportajdan anladığım şuydu. Şimdi Fenerbahçeliler diyorlar ki hele de bu dönemde bu röportaj çıkınca ister istemez de bu dönemde çıkınca tartışma daha da yukarıya çıktı. Ben orada bu arada işte gördüğüm kadar böyle yazı da tepki gösterenler var. Hiç valla bu da yeni moda oldu. Birisi gidiyor birisinden deme çalıyor. Vay sen bundan nereden aldın? Geçelim o işleri. Konuşmasaydı abi. Gitmiş adam bu röportajı yapmış. Aynen. Kendisi açısından da başarılı bir iş yapmış. Ben orada kendi takım arkadaşlarına kendi eski kulübüne öfkesi olan bir adam görüyorum. Yani bunu tıpkı neye benzetiyorum? Şuraya benzetiyorum. Bu sene takım vardı. O 2018 seçimlerinden önce Aziz Yıldırım'ın en büyük muhalifiydi. Nefret ediyordu. Ağır ağır yayınlar yapıyordu. Hatta o Ali Koç'un seçildiği günlerdeki ben yayınlarını falan da hatırlıyorum. Aziz Yıldırım'ı yıpratma adına ağzına gelen her şeyi söylüyordu. Ve işte Samsun'da şampiyon olduk geldi oldu ya siz susunuz sevinmeyin falan. Bu takımın nasıl şampiyon olduğunu siz bilmiyorsunuz gibi bir laf etmişti biliyorsun. Ve o yıllardır da konuşuluyordu. E şimdi o gün o lafı alıp vay Fenerbahçe bunları yapmış diye saldıranlar. Şimdi millet alıp bunların lafını bak Kerem Demirbay ne demiş deyince aa niye siz böyle söylüyorsunuz ya arkadaş. Yani böyle iş olur mu? İki tane söyleyeyim ben sana. Kibirli, öfkeli, gurbetçi futbolcunun tamam mı? Geçmişte çalıştıkları kulüplerle ilgili ileri geri belgesi bilgisi olmadan belgen bilgin varsa da konuşursun. Anlattığı şeylerden herkes yorum yaparak bir noktaya doğru gitmeye çalışıyor. Ve burada da sosyal medyada şöyle yangın oluyor. Çünkü bu işler günün sonunda şöyle olur. Öyle yok öyle mevzu yani sen bir insanın değerine saldırdığın zaman diğeri de kalkar sana saldırır. Biz içeriye bakacağız. Ben dün izlerken diyor ya bir de yutkunuyorum. Belki ya o takımdaki arkadaşları olabilir, hocası olabilir, yönetimi olabilir bilmiyorum. Onlara yönelik böyle tuhaf tuhaf ifadeler kullanıyor. Yani buralardan kulüpleri suçlamak doğru bir şey değil. Geçmişte Serhat Akın üzerinde bunu yıllarca yaptılar. Şimdi dün bakıyorum mesela hemen bunu örtmek için şeyin bu açıklamasını sen söyle. Kerem Demirbay'ın sözünü örtmek için Fenerbahçe'nin itirazları var. Kardeşim burada ne oluyor? Ne anlatıyor bu adam diye de bu dönemde bu kadar şey tartışılırken. Hemen Serhat Akın'ı koyuyorlar. Tamam Serhat Akın'ın söylediği doğruysa eğer bunun söylediğini ne yapacağız o zaman? Bu da aynı şeyleri söylüyor 3 aşağı 5 yukarı. Kimileri diyor ki aynı şey değil. Yok aynı şey kardeşim. Bence aynı şey yani. Şimdi sonuç itibariyle aynı şeye doğru gidiyor yani. Bu yorum meselesi ya. İsteyen istediği gibi bunu yorumlar ve hareket eder. Ona bakarsan Aziz Yıldırım da Ersun Yanal'a bu takımı sen şampiyon yapmadın demişti yani. Hı hı. Onu da söylemişti. E şimdi buradan da mı alıp o tarafa doğru gidelim meseleyi? O yüzden Kerem Demirbay bence öfkesinin Türkçe'ye hakim olmamasının ağzından çıkan lafının nereye gideceğini bilmemesinin kurbanı oldu. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız.
0: Peki. Abi var mı eklemek istediğin?
1: Yani şu anda yok. Zaten maçlar başlıyor. Evet. Birlikte göreceğiz. Ama çok böyle yoğun tartışmalı bir döneme giriyoruz. Artık İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından hani bir laf var ya zor günler geride kaldı. Daha zor günler yakında mı? Operasyonlar devam ederse zorlaşır. Devam etmezse idare eder bence.
0: Peki zaten federasyonda çok tazeydi bu toplantının bitişi. Muhakkak sen de yayından sonra daha fazla detaylar öğrenip önümüzdeki yayınlarımızda daha detaylı bilgiler vereceğinden şüphemiz yok. Bütün izleyenlerimize teşekkür edelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayın diye hatırlatalım. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.
2: Kim ne dedi? Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Berksay'da haber masası başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Seher. Haber Masası'nda haberle geldik. Haberle birlikte karşınızdayız. Sizlerle birlikteyiz. TFF'de istifalar devam ediyor efendim. Bugün saatler 14'ü gösterdiğinde bir toplantı olacağı haberini sizlere aktarmış ve çokça uzun süredir konuşuyorduk, hatırlayın. Salı günü olacaktı ama bugün ertelendi. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yurt dışında olması, UEFA tarafında görüşmelerinin olması, UEFA ile görüşmelerinin sürmesi sebebiyle. Toplantıda çoğunluk göreve devam kararı aldı. Bu karara karşı çıkan isimler istifa etti. İstifa eden 5 isim: Mecun Otyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin şeklinde haberler var. Hemen aktaralım tekrar. Toplantıda çoğunluk göreve devam kararı aldı. Bu karara karşı çıkan isimlerse istifaya gitti. İstifa eden 5 isim arasında Mecun Otyakmaz'ın, Bilal Arslan'ın, Mustafa Bozbağ'ın, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin'in istifaları konuşuluyor. Bu 5 ismin istifa ettiği haberleri konuşuluyor. An itibariyle gelen haberler bu şekilde. Ne olur, geri döner mi bu haberler? İstifa ise istifa, orada nasıl bir prosedürle işler? Ya da ne kadar doğru, ne kadar yanlış, hepsini konuşuyor, hepsini değerlendiriyor ve yeni gelişme olması halinde de sizlerle paylaşıyor olacağız. TFF'de bugünkü bu toplantı sona erdi. Seçim kararı almadı TFF. Bugün yapılan toplantıda bir gelen farklı haber o ki, herhangi bir şekilde Türkiye Futbol Federasyonu'nda olağanüstü bir seçim kararı olur mu olmaz mı sorguladığımız, tıpkı istifalar ya da istifa gelir mi sorguladığımız gibi, olağanüstü bir seçim kararı olur mu olmaz mı sorguladığımız bölümde seçim kararı da gelmiyor. Bunu da sizlerle paylaşalım. Türkiye Futbol Federasyonu'na ilişkin olağanüstü seçim olacak mı sorusunu TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu, seçim isteyen üyelere geri adım attırmaya çalışacak şeklinde açıklayabiliriz belki. 3 önemli başlıkta. Yeni MHK Başkanı kim olacak sorusunu Başkan Ferhat Gündoğdu ve 5 ismin tutuklanması sonrası yeni başkan belirlenecek şeklinde belki sizlere yine aktarabiliriz. Haber masasında özet geçmek gerekirse gün özelinde Montella ile yola devam mı sorusuna ise İtalyan teknik adamın durumu yönetimde oylamaya sunulacak şeklinde de sizlere aktarabiliriz. Tabii burada bu toplantı sona erdi dedik. TFF'de yönetimden istifalar geldi dedik. Ama sorduğumuz sorularda örneğin Montella ilişkin bir detay vermedim sizlere, biliyorum. Ona ilişkin de o detaylar az sonra ya da ilerleyen saatlerde çıkıyor olacak. Gündem sıcak, gündem yoğun ve tam da o yoğun günlerde konuştuğumuz Süper Lig'in de açılmasıyla beraber milli aranın ardından, uzun bir aranın ardından, Süper Lig'e geri dönüşün ardından artık maçları konuşmaya başladığımız bölümde, tabii öncesinde yine buraları konuşarak gireceğiz yayınımıza. Fatih Temirkoğlu yoğun bağlantılarımızdan birini yapacağız. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Temirkol bizlerle. Lütfen onu da Kontra Spor'da, Haber Global'in YouTube kanalında, bir diğer tarafta Haber Global bünyesindeki, o çatı altındaki bir farklı kanal YouTube kanalında takip edin açıklamalarını ve aynı zamanda haberlerini, haberleştirdiği, hikayeleştirdiği o içeriklerini sosyal medyadan da, Fatih Temirkol'dan da takip edin lütfen. Ve her şeyden önce tabii Haber Global spor bültenlerinde günün özetini 3 dakikaya, 5 dakikaya, haber kanalları arasında nasıl sığar bu kadar haber, bir 3 dakikaya, bir 5 dakikaya, bir 7 dakikaya dediğimiz ve oralara çok da farklı, çok da özgün ve aynı zamanda çalışılmış haberleri sığdırdığı o bültenlerde lütfen takip edin. Haber Global ailesine ve aynı zamanda Haber Global spor yayınları koordinatörü Fatih Demirkol'a da kolaylıklar dileyelim. Orada selamlar diyelim. Fatih Demirkol, hoş geldin, selamlar.
1: Söylediğin şeyler için de ayrıca çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Hoş geldin abi. Burada olman büyük keyif benim için ve büyük artı değer yayınlarımızda seninle birlikte ilerliyor olmak. Zaman zaman yorumculuk açısından burada bağlantılarımızı kırmayıp katılman. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la birlikte izlemiştik ve bu gündemi, gündem başlıkları nasıl değerlendiriyorsun? Söz sende.
1: Şimdi biz dün İlker Yağcıoğlu'yla Haber Global YouTube'da bunu konuşmuştuk ve bunların olacağını söylemiştik. Çünkü yayına girmeden önce İlker Hoca Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu aradı. Ve dedi ki, başkanım ne düşünüyorsunuz? Ve İbrahim Başkan da çok net bir şekilde İlker Hoca'ya bu süreci anlattı. Dedi ki, kesinlikle istifa, efendim olağanüstü genel kurul ve benzeri gibi bir şey söz konusu değil. Böyle bir şey düşünmüyoruz. Biz bu kavganın içindeyiz. Sonuna kadar bu kavgayı vereceğiz. 30 yıldır Türk futbolundaki pislikleri bizim üstümüze atmaya çalışıyorlar. Ben bunları temizlemek için mücadele ettim. Taşın altına elimi koydum. Ben bu çarka çomak soktum. Ben niye suçlanıyorum? Ben bu mücadeleme devam edeceğim. Yönetim kurulu arkadaşlarıma da bana da bu çamur atılamaz demişti. Bizzat bunları İlker Yağcıoğlu'na söyledi. Hoca bunu yayında anlattı ve bugün için beklentiyi biz dün Haber Global YouTube kanalında sevgili seyircilerimizle paylaşmıştık. Sabah da Haber Global sabah programında, televizyonda Selver Gözü Açık'la yayına çıktığımızda orada yine konuyu konuşurken bugünkü beklentileri bu şekilde anlatmıştık. Tam da o beklentiler üzerinden şu anda gidiyor süreç. Yani Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa etmeyi ya da olağanüstü genel kurula gitmeyi düşünmüyor. Bir MHK atanacak. MHK konusunu istersen birazdan konuşuruz, kim olabilir. Ve bunun dışında da
0: Anthony Tyler olacak gibi duruyor ama.
1: Efendim?
0: Tyler olacak gibi duruyor. Sanki öyle okuyoruz süreci.
1: Orada şöyle bir sorun var. MHK elit hakem direktörü Anthony Tyler ama hakemlik kariyerine bir yıldan daha az bir süre önce nokta koyduğu için talimatlar gereği MHK başkanı olamıyor.
0: Peki,
1: talimatın değişmesi lazım. Böyle bir karar verilirse talimatı değiştirebilir federasyon.
0: Peki az sonra detaylandıralım. Ben bölmüş oldum. Hı-hı. Söz sende.
1: Estağfurullah. Ya burada MHK içinde bazı sıkıntılar vardı zaten. Örneğin Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği görevinden istifa eden İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yeğeni Abdullah Ayaz'la ilgili sorunlar çok büyüktü. Özellikle de Mecnun Yakmaz'la arasında ciddi sorunlar vardı. Mecnun Başkan'la Abdullah Ayaz'ın çok sert, en son çok sert bir tartışma, hatta tartışmanın ötesine giden bir sert iletişimleri olmuştu. Onun üzerine bize gelen haberlere göre Mecnun Başkan çok bu işe bozulmuştu ve Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bu konuyu söylemişti. Sonra yönetim kurulu üyelerinden de Abdullah Ayaz için ciddi tepkiler gelince, hı hı, İbrahim Başkan yeğeni olan Abdullah Ayaz'a istifasını vermesini söylemişti. Bu toplantı
0: bu arada... Tam oraya gelelim Fatih Demirkol, o dediğin noktadan devam edelim isterim ama gördüğüm kadarıyla Riva'da bu toplantılara ilişkin detayları konuştuğumuz Riva'da an itibariyle Mecnun Otyakmaz, istifası konuşulan Mecnun Otyakmaz açıklamalarda bulunuyor. İstifa ne kadar doğru, detaylar neler, oraya bir gidelim hemen ardından devam edelim, olur mu? Üzerine konuşalım. Mecnun Otyakmaz Riva'da konuşuyor, TFF yönetim kurulu toplantısı sona erdi, Riva'dayız.
2: İstifa ettiğimiz için ayrıldık. Herhalde bir karar çıkacaktır orada. Peki, teşekkür ediyoruz sizlere. Sağ olun.
3: Hayırlı olsun.

0: Sayın Mecnun Otayakmaz çok kısa bir süre konuştu. Çok kısa bir açıklama yaptı. Hatırlatalım. Mecnun Otayakmaz'la birlikte 5 yönetici istifa etti. İstifa kararı geldi. Oradan gelen iddialar, haberler de böyle Fatih Demirkoğlu senin dediğin gibi bu arada. Ben telefonu elime aldım. Senin söylediklerinden sonra gelen bazı kaynaklardan haberleri gördüm. WhatsApp hattımda, işte WhatsApp hattı diyorum, radyodan alışkanlık, WhatsApp'ımda kişisel bir tarafta işte orada bazı kaynakları da görünce hani dediğin kadar da yok değilmiş toplantı. Yani eğer doğruysa haberler, Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılan bu toplantı öyle çok da sakin geçen bir toplantı olmamış. Yani çok yüksek sesli bir toplantı olduğunu hatırlatayım. Haliyle 5 yöneticinin istifa ettiği, Mecnun Otayakmaz'ın çok kısa, net, öz konuştuğu, biraz da sinirli bir görüntü çizdiği bu anlarda bunu tahmin etmek, görmek, düşünmek zor da değil gibi. Zaten her şeyden önce ne olmuş dersin televizyonu açtığında, şöyle bir baktığında açıklamalara, oradaki gündemi takip ettiğinde, altyazılardan takip ediyor olsan, sadece görüntüye bakıyor olsan dahi. Ve Fatih Demirkol'la birlikteyiz yeniden. Fatih Demirkol, Mecnun Otayakmaz'dan istifa resmi açıklamayla geldi.
1: Zaten daha önceden istifalar vardı. Bu istifalarda daha önce Adem Doğrul, Kazım Şengöçgel istifa etmişlerdi. Mehmet Emin Birpınar'da istifa etmişti. Çağrı Kanver ayrılmıştı. Onlar tabii istifa ettikten sonra bunun devamının geleceği de söyleniyordu. Ama özellikle de Mevlüt Aktan'ın istifası çok sarsıcıydı. Çünkü bir açıklama yayınlamıştı. Çok da böyle temiz yazılmış bir metinle, harika bir metin. Ben uzun zamandır bu kadar güzel bir istifa metni ya da bir metni okumamıştım. Çok güzel yazmış ve orada diyor ki aile şirketi anlayışıyla federasyon yönetiliyor, yönetilemez demişti. Hatta dikkat çeken cümleler arasında kararların dar bir çevrede alındığını, farklı görüşlere hiçbir şekilde açık olunmadığını söylemişti. Ve mevcut yönetimin görevin gereğini yerine getirecek bilgi, deneyim, vizyon, organizasyona kesinlikle sahip olmadıklarını falan söylemişti. Yani çok sert açıklamalar bunlar ve burada duramayacağını söyleyip istifa etmişti. Diğer yönetim kurulu üyelerine de istifa çağrısında bulunmuştu. Bu çok sarsıcı bir ayrılık tabii. Yani sadece istifa eder gidersiniz ayrı, ama buradaki iddialar, biz söz verdiğimiz hiçbir şey yerine getiremedik cümlesi gerçekten sarsıcı. Mevcut yönetimi çok sarsmıştı. Bugün ne olacağı konuşuluyordu. Bugün özellikle toplantı öncesinde salı günü bir toplantı yapmıştı 8 yönetici. Onlar kesinlikle olağanüstü genel kurula gitme kararı almışlardı ve bunu başkana bildirmişlerdi. Başkan da bekleyin demişti. Ben geliyorum, cuma günü toplanırız, konuşuruz demişti. Bugün de devam etme konusunda görüşlerini yönetim kurulu üyelerine anlattı İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ama ikna olmayanlar istifa etti. Fakat bu istifa Futbol Federasyonu tüzüğünün 33. maddesinde yönetim kurulu maddesi var. Orada diyor ki 14 asıl, 14 yedek olmak üzere 28 üyeden oluşur. 36. maddede diyor ki istifa edenler olursa yönetim kurulunda yedekleri asil olarak atama yetkisi başkandadır diyor. Yani 28 kişiden 14'ünün toplanabilmesi için yedeklerden istifa eden kadar atama yapılabilir. Asıl çoğunluğun toplanıp karar alabilmesi için 8 kişiye ihtiyaç var. 8'in altına düştüğü zaman olağanüstü genel kurula gitmek zorundalar. O kadar istifade olmayacağına göre Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi yoluna devam edecek. İkinci konu MHK ataması. MHK ataması konusunda da bir an önce karar vermek zorundalar. Biraz önce de belirttiğimiz gibi Anthony Taylor'ın bir MHK başkanı olarak görev yapması mevcut kurallarda mümkün değil. Burada bir kural değişikliğine gidilmesi lazım. Mevcut yönetim bu konuyla alakalı talimatname değişimi başlığıyla bir toplantı yapar ve talimatı değiştirebilir. Anthony Taylor bir MHK başkanı olarak, yanında da yardımcıları da yabancı olmak kaydıyla bir MHK kurabilir. Ama orada da biliyorsunuz normalde işte 9 kişi olması lazım. Türkler de olur mutlaka, ama asıl karar veren merci Anthony Taylor ve özellikle de İngiltere'den getireceği hakemler olabilir. Bu bir yerde Türkiye'deki güvenle ilgili sorunları biraz hafifletecek bir hamle olabilir. Çünkü insanlar Türk hakemlere güvenmiyorlar artık. Güven artık eşiği kırıldı. Dolayısıyla orada da zaten 9 kişiden oluşması gereken MHK 7 kişiyle devam ediyordu o. Ve hakem işleri müdürü hakem olamazdı. Bir yardımcı hakem hakem işleri müdürü olarak atanmıştı. Her şey saçma sapandı. En baştan MHK'nin tekrar yapılanması lazım. Bu konuda Anthony Taylor ismi böyle atanabilir, bu şartlarla atanabilir. Ama onun dışında Serdar Tatlı olabilir. Serdar Tatlı bundan önce MHK başkanıyken Ferhat Gündoğdu göreve gelmişti. Yani yönetim MHK'nin içindeki yöneticilerden biriydi ve Serdar Tatlı'dan o dönem hakem operasyonu konusunda hatırlarsınız 8 Mart'ta 2022'de hakem operasyonu yapılmış. 12 hakem görevden alınmıştı. Çok büyük olaylar olmuştu. Ve sonra bu hakemler tahkime gitmiş, tekrar göreve gelmişlerdi ama federasyon onlara görev vermemişti. O dönem Serdar Tatlı MHK başkanıydı ve bu talep ona gitmişti. O da ben böyle bir şey yapamam deyip istifa etmişti. O dönem giden bir MHK başkanı bugün tekrar gelip var olan düzende ne kadar başarılı olabilir onu bilmiyorum. Bir de Sürhat Müniroğlu ismi ön planda. Sürhat Müniroğlu da yıllarca aşağı yukarı 20 yıl hakemlik yapmış. Ağırlıkta yardımcı hakemlik yapmış. Sonra MHK'nin çeşitli kademelerinde görev almış. Hakem işleri müdürlüğü de yapmış. Yani oradaki prosedürü de bilen. Sonra da MHK Ankara temsilcisi olarak görev almış. Deneyimli bir isim. Onun da yine MHK başkanı olma ihtimalini güçlü görüyor kulisler. Ama bunlardan hangisi atanacak, şu anda neye karar verecekler bilmiyorum. Bu akşam kesin karar çıkacak diye tahmin ediyorum.
0: Tabii burada istifa haberini hatırlatalım. Mecnun Otyakmaz istifa etti. Bir diğer tarafta MHK'yi konuşuyoruz Fatih Demirkol'la. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle birlikte. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Amilli Takım ve Süper Lig Sorumlusu olarak görev yapan Mecnun Otyakmaz görevlerinden istifa etti. İş buraya geldi Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Sadece bu da değil, TFF'de olağanüstü seçim kararı alınır mı alınmaz mı konuştuğumuz günde, 14'te başladı toplantı, sonuçlarını sizlere aktaracağız dediğimiz günde, toplantı başladıktan 4,5 saat sonra gelinen nokta TFF'de olağanüstü seçim yok başlığı oldu. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu seçimlerin belirlenen takvimde yapılacağını yönetimine iletti. Farklı farklı kaynaklardan gelen haberleri sizler için topladım ve aktarıyorum. Mecnun Otyakmaz da çok kısa net açıklamalarda bulundu az önce. Mecnun Otyakmaz'ın açıklamalarını da yine sizlerle paylaştık ki son kısmına denk geldik. Mecnun Otyakmaz'ın açıklamalarında Mecnun Otyakmaz'la birlikte 5 yönetici istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mecnun Otyakmaz'ın yanında 5 yönetici daha istifa etti ve burada Radyo Gol frekansında bunu sizler için aktarıyor ve sizlerle paylaşıyoruz. Orada kritik toplantıdan çıkan kararları sizler için paylaştığımız gibi tabii orada çok da yüksek sesli bir toplantı olduğunu hatırlatalım. Yönetim kurulu toplantımızı yaptık, orada genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı dedi Mecnun Otyakmaz. Bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla bizle devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük. İstifa ettik, hayırlı olsun. Yönetimde kalan arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbolu için her şey çok daha iyi olur diyor Mecnun Otyakmaz açıklamasında. Tabii İbrahim Hacı Osmanoğlu günler öncesinden buradaki tavrını, bu pislikleri benim üzerime yıkmayın, ben bunlarla uğraşmak için geldim diyerek kendisini sorumluluk dışı tutmuştu. Böyle bir tavrı vardı ama belli ki tabii burada karşı çıkan, seçim isteyen, böyle gitmez, yenilik lazım diyen tarafta Mecnun Otyakmaz'la beraber 5 yöneticinin olduğunu ve o 5 yöneticinin de bu sebeple istifa ettiğini hatırlatalım. Büyük bir fikir ayrılığı, tartışmalara kadar giden bir fikir ayrılığı, gelen iddialar, gelen haberler öyle ki benim tarafıma da çok büyük iddiaların olduğu, yani orada tartışma anlamında çok gergin anların olduğu bir toplantı olduğunu sizlere aktarabilirim. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la konuşmaya devam edeceğiz. Radyo Gol tarafında Radyo Gol haberciliği farkıyla da sizlere spor haberciliği farkıyla da bu detayları aktarmış olalım. Mecnun Otyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin gibi isimlerin istifa ettiğini hatırlatalım. Yani biz bu yolda yokuz, madem seçim yok biz de yokuz başkan deyip oradan, toplantıdan bu şekilde ayrıldıklarını hatırlatalım. Fatih Demirkol, gelen mesajlarla ilerleyeceğim bu bölümde, bu bölümü özellikle konuşuyorken. Fatih Bey der ki, Adaş'ın der ki, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bulunduğu konumda maaş almıyormuş. Bugün bütün her şey konuşulurken dinledim de doğru mudur acaba demiş. Para almıyorsa orada niye duruyor bu adam demiş. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu oraya para almak için mi geliyor? Öyle bir şeye ihtiyacı var mı böyle başkan figürlerine? Lütfen açın ve bakın son 10 yıldaki TFF başkanlarında hangisinde, son 10 yılı geçin en başından bugüne bakın, 1923'ten bugüne, hangisi para almak için geliyor havası veriyor size? Fotoğrafından dahi anlayabileceğiniz bir şeydir bu. Bilmiyorum ama Fatih Demirkol, sana bırakayım sözü.
1: Ya çok nefis insanları.
0: Evet. Yani
1: söz konusu olamaz.
0: Vermeye gelir birçoğu.
2: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Berk Sayar'la Haber Masası devam ediyor.
0: Milli takım özelinde değil belki ama.
1: Kulüp başkanları da maaş almazlar. Evet. Yani kulüp başkanlarının da maaş almaya geldiğini falan düşünmek komik oluyor. Dolayısıyla orada da öyle bir şey yoktur.
0: Senin MHK başkanın cezaevinde, senin hakemler tarafında sol kolun Yasin Kol cezaevinde, senin yardımcıların istifa etmiş. İnsanda nasıl istifa kararı olmaz be kardeşim demiş. Nasıl utanmazlar demiş bu konularda Uğur Bey.
1: Yani burada Sayın Hacı Osmanoğlu ve onun gibi düşünen yetkili isimler şöyle diyorlar: biz işte bunları temizlemeye geldik, biz bunları ortaya çıkarıyoruz, dolayısıyla bu mücadeleye devam edeceğiz.
0: Bu pisliği bana yıkmayın diyor.
1: Bana evet,
0: ben
1: öyle
0: burayı
1: diyor.
0: Temizleyeceğim diyor.
1: Evet, ben onun için geldim, bakın bunları ortaya çıkarıyoruz diyor. Böyle bakıyor olaya. İşte bahis oynayanları biz çıkardık ortaya, işte çetrefilli ilişkileri biz çıkardık. Benim dönemimde MHK başkanı içeri alındı, benim dönemimde işte usulsüz işler yapanlar gözaltına alındı, sorgulandı, tutuklandı. Bunlar benim dönemimde oldu. Bunlar önce olmadı diyor. Yani düşüncesini söylüyorum, savunmak için söylemiyorum. Yani buradaki görüş bu. Bu arada kulüp başkanlarıyla da konuşma şansımız oldu. Orada da diyorlar ki özellikle işte Süper Lig'de bulunan Anadolu kulüpleri ve birincilik kulüpleri diyorlar ki, yani şimdi federasyonun olağanüstü genel kurula gitmesi bize hiçbir şey kazandırmayacak. Aynı hakemlerle devam edeceğiz. Yeni hakemler gelmeyecek. Yurt dışından 50 tane hakem getirme şansımız yok. Yeni gelen yönetim neyi değiştirecek? Bu arada bu yönetimin uzun süredir çalıştığı bir konu var. Yayın ihalesi. Ocak ayında yayın ihalesi yapılacak. Biz kesinlikle bu yönetimle o yayın ihalesine girmeliyiz. Yoksa 400 milyon eurolara kadar çıkarmayı düşündüğümüz, belki onu da aşmasını planladığımız yayın ihalesinde zarar ederiz. Bu nedenle şu anda federasyonun olağanüstü genel kurul kararı alması hiç doğru değil diyorlar. Anadolu kulüplerinin çok büyük bir bölümü ve birincilik kulüpleri ağırlıkta federasyon başkanını destekliyor. Hatta şu ana kadar hiçbir tepki verilmemesinin, o Anadolu kulüpleri için söylüyorum, en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Yani sonuç itibarıyla onu destekliyorlar. Federasyon başkanını destekliyorlar. Bunu da söylememiz lazım.
0: Peki, gelen mesajlar var. Mesajlardan biri de benim WhatsApp hattıma. Oradan da haber akışı çok aktığı için şimdi yayında WhatsApp'ı kontrol etmiyorum, tamam, ama bu tarz böyle son dakika haberlerin ihtimal olduğu zamanlarda orada da çok gözümüz oluyor. Çok sevdiğim bir isim, eski futbolculardan, çok da yakından tanıdığımız bir isim ama adını anmayacağım. Çok da adını anmak anmamak konusunda, çünkü sormadım adınızla mı okuyayım diye, yazmış. Eski futbolculardan hepimizin yakından tanıdığı bir isim. Kardeşim, ben de bir soru sormak istiyorum ama tabii yıllardır MHK istifasını istedik ve karşısında durdu bu başkan. Asıl sorusu, sorulması gereken bu. Niye böyle oldu demiş. Bu başkan MHK'nin istifasını bizler isterken neden bu kadar arkasında durdu? Şimdi niye kendisi istifa etmiyor demiş. Eski futbolculardan bize ulaşan bir mesaj, eski bir futbolcudan.
1: Şimdi bu konularla alakalı evet, federasyon başkanı basına konuşacak. Bu akşam bir açıklama bekliyorum. Artı mutlaka önümüzdeki hafta daha geniş bir belki basın toplantısı, belki bir televizyon programı olacaktır. Orada bunların hepsi sorulacak ona. Muhtemelen iki yol var. Bir tanesi şu: haberim yoktu, ben nereden bileyim? İkincisi de ya bu bahsedilen iddialarda ne var ki? Yani bu konuşmalarda MHK başkanının şu ana yaptığı kadar yaptığı konuşmalarda, görüşmelerde ben herhangi bir suç unsuru göremiyorum, bu da ortaya çıkacak mı, hakemenin sonunu bekleyin de diyebilir. Eğer derse ki evet bu doğru değil derse, benim haberim yoktu, bunlar kendi aralarında bunları çevirmişler, ben de işte dik durdum, adalete de yardım ettik, bütün delilleri de verdik, kimseyi korumuyoruz, savunmuyoruz, onlar da tutuklandı diyebilir. Hı hı. Ya da yani ne var bunda, bir mahkemenin sonucunu bekleyin bakalım da diyebilir. Onu bir görmek lazım ama bu açıklamaları yapacak.
0: Bu arada bir haber daha, haberlere doyamıyoruz, haber masasındayız. Milli takımda beklenen karar, Montella ile yollar ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaptı. Dedi ki Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır denildi bu açıklamada. Milli takımda Montella kararı. Montella ile yollar ayrılıyor. Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı alınmıştır diyen tırnak içerisinde bir Türkiye Futbol Federasyonu var. Burada beklenen karar geldi. Salı günü için tam da bu cümleleri cumartesi pazardan konuşuyorduk, değerlendiriyorduk. Ben demiştim dememek adına hepimiz bunu konuşuyorduk diyerek bunu aktarıyorum. İşte hepimiz burada Hacı Osmanoğlu özelinde, özellikle spor basınında bu çokça konuşulan bir bölüme gelmişti artık. Hacı Osmanoğlu özelinde kendi istifa etmemek adına, kendisi istifasını vermemek adına herhalde İtalya maçı sonrasını bekliyor ki o yüzden salı günü bu toplantı yapılacakları konuşmaya başlamıştık. Kronolojik olarak ilerleyelim. Sonra UEFA ziyareti, UEFA ziyaretinin ardından, hatta öyle ki UEFA'da bir başkanlığa oynuyor denilmişti Sayın Hacı Osmanoğlu için, yani orası için çabalıyor denilmişti. Ney başkanlığıydı bilmiyorum Fatih Demirkol, belki sen açarsın o bölümü. Bunlar konuşuluyorken
1: yanlış anlama var bence, çünkü Ceferin'i desteklediğine dair açıkça Almanya'da bir fotoğraf verdi Sayın Hacı Osmanoğlu, başkanlığa adaylığı gibi bir şey söz konusu tam da, gibi görünüyor.
0: Peki, tam da onun ardından Cuma'ya ertelenmişti ama evet, Hacı Osmanoğlu'nun kendi istifasını biraz da gündem olarak değiştirmek adına Montella ile yolları mutlaka ayıracaktır görüşünü örneğin çokça konuştuğumuzu hatırlıyorum yayınlarımızda, parantez haber masası gibi. Ve beklenen oldu gibi yorumluyorum mesela bunu görünce. Haliyle Montella ile yolların ayrılması çok da beklenmeyen bir şey değil ama Hacı Osmanoğlu istifa etmiyor, Montella gidiyor. Burada sorgularım bu işi mesela.
1: Şöyle, daha önce seninle de konuşmuştuk. Aslında Dünya Kupası'nın ardından federasyon yönetimi Montella ile yolları ayırma kararını vermişti. Fakat orada şöyle bir görüş vardı. Federasyondaki çok etkili isimlerden birisi ama ismini kullanmayacağıma söz verdiğim için söyleyemiyorum. Demişti ki aslında Montella'yı gönderdik ama bizim Uluslar Ligi'nde öyle zor maçlarımız var ki, Fransa ile, Belçika ile ve İtalya ile oynayacağız. Orada muhtemelen çok kötü sonuçlar olabilir. O kötü sonuçlarda yeni teknik direktörün yıpranmaması lazım. O zaman bu yıpratıcı süreci de Montella yaşasın. Ondan sonra karar veririz ne zaman göndereceğimizi demişti. Dolayısıyla aslında bu çoktan alınmış bir karar. Fakat bugüne kadar gelme sebebi işte süreci bir görelim. Ne zaman ayrılırsa daha doğru olur. Onun gönderilme zamanı ne zaman olacak meselesi bugüne kalmıştı. Salı günü Montella'yı federasyona çağırdı yönetim kurulu. O 8 kişilik yönetim kurulu bir toplantı yaptı ve onlardan 5'i bugün istifa etti ya. O dönem toplantıya Montella da çağrıldı ve bu tazminat meselesi konuşuldu. Sözleşmesinde tazminat yokmuş ama 2.3 milyon eurodan yıllık alacakları var. 2028'e kadar sözleşmesi var. Dolayısıyla aşağı yukarı 5 milyon euro gibi bir bakiye görünüyor gibi düşünülmüştü. Fakat oradan gelen haberlerde Montella'nın sadece sezon sonuna kadar, bu sezon sonuna kadar alacaklarını talep ettiği, gerisini talep etmediği ya da anlaşıldığı yönünde bir haber var. Bu mutlaka açıklanacak. Eğer öyleyse aşağı yukarı 1 milyon euro gibi bir ödemeden bahsediyoruz. Montella ile bu şartlarda ayrılacak gibi görünüyor yollar. Ama derse ki ben sözleşmenin sonuna kadar istiyorum, o zaman ayrı bir konu. Bu arada Montella'nın Adana Demirspor'dan alacakları da vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 390 bin euro.
0: Hatta bazı onları, bölüyorum ama özür dilerim Fatih Demirkol. Bugün çok güldüm. Bazı haber kaynakları öyle vermiş ki o haberi, işte tıklayalım diye mesela. Bu hep olur ya, yani 2000'lerin başından bu yana var bu. Yani güldüm ona. Acaba dedim milli takımdan neyden vazgeçti? Tam da gitti gidecek, ne oluyor dedim. Bir baktım Adana Demirspor. Ya bu kadarını yapmayalım. Meslektaşlara biraz da seslenmek, biraz da belki de yayında seslenmek gerekiyor. Bu kadarını yapmayalım yani. Montella alacaklarından vazgeçti. İşte istifası bekleniyordu gibi bir başlıkla çıkılmaz yani. Yıllar öncenin Adana Demirspor alacağıyla alakalı. Diyelim, parantezi kapatalım. Eminim birkaç dinleyicimizin de tercümanı olmuşuzdur diye düşünüyorum. Söz sende abi tekrardan.
1: 30'a ben de çok düşüyorum.
0: Düşüyoruz bu arada, abi düşüyoruz. Lazım. Artık bildirimleri kapatıyorum oralardan.
1: Verildi falan diye böyle manşet.
0: Aynen öyle.
1: Beklenen karar. Oku nedir oku abi? En sonda en kısa zamanda verilecek karar. Diye.
0: Tabii abi. Yani, hiç olacak işte, işler değil.
1: Ne zaman futbolcunun ne zaman döneceği belli oldu. Okuyorsun en altında tedavisi bitince dönecek.
0: Ya bir mesela Haber Global'de Fatih Demirkol'la çalışan Berk Sayar böyle bir tedrisattan, böyle bir eğitimden geçmedi. O yüzden Fatih abi de habercilik anlamında, gazetecilik anlamında ekol bazı noktada. Onu da söyleyeyim. Fatih abiyle yayın yapmaktan ziyade, hani diyorum ya çok keyifli diye. Onunla çalışmak da bir dönem çok keyifliydi. Yani ben mesela o kafada olmadım. Bunda senin tabii orada etikin haliyle çok var ki biz seninle gülerdik böyle şeyleri de, hatırlarım. Söz sende evet. Tekrardan.
1: Teşekkür ederim. Dolayısıyla şimdi Montella ile yolların ayrılacağı zaten belliydi. Fakat zamanlaması bekleniyordu. Zamanlama bugün olarak tercih edildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Arda Turan ön planda. Hem Shakhtar'ı hem milli takımı aynı anda çalıştırması konusunda bir anlaşma yoluna gidildiğine dair haberler çıktı İtalyan basınında. La Gazzetta dello Sport'ta yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi burada nasıl bir tercih yapılacak? Kim milli takım teknik direktörü olacak? Bunu göreceğiz. Muhtemelen bir Türk teknik direktör olacak gibi düşünüyoruz. Çünkü şu ana kadar eğer başka bir yol düşünülseydi, yabancı bir teknik direktör üzerinden bir çalışma yapılsaydı mutlaka dış basına bunlar yansırdı. Çünkü Türkiye'de Türk bir teknik direktörle konuştuğunuzda onu bir sır olarak tutuyor ama yabancı teknik direktörlerle en ufak bir görüşmeniz, bir futbolcuyla görüşmeniz onun çevresinde pek sır olarak kalmıyor. Muhtemelen bir Türk teknik direktör olacak. Muhtemelen Arda Turan eğer çok büyük bir aksilik olmazsa olacak gibi görünüyor.
0: Haberlerinde, senin aldığın haberlerde bu şekilde. Arda Turan tarafında yani.
1: Arda Turan tarafıyla konuşamadım. Çünkü böyle zamanlarda...
0: Yani Arda Turan'ın seçileceği kısımda
1: evet,
0: yoğunluk
1: yani ediyorsun. Bu tür iddialar var. Böyle söyleyelim.
0: Peki. Arda Turan için farklı takımlarda konuşuluyordu ama Shakhtar'ı bırakıp o takıma gelmezleri ardından çok fazla konuşup dillendirirdik. Ama milli takım öyle bir şey değil tabii. Mutlaka milli takım özelinde direkt bir net kararı olacaktır Arda Turan'ın. Ki bundan da ben açıkçası bir futbol sever olarak gurur duyarım Arda Turan'la devam etmeyi.

0: gibi isim mesela. Hata yapacaksak, 4 maç üst üste yenileceksek, ki inşallah olmasın. Şöyle hemen kulağımızı tutar vururuz ya bir yerlere, tık tık tık tık tık diye, onu yapalım. Ama böyle sonuçlar alacaksak Arda Turan'la alalım abi. Yani biraz da bilmiyorum. Ben de camiacılık, camianın evladıcılık var gibi bu konularda. Hepimizde olduğu gibi. Onu aktaralım. Fatih Demirkol'la değerlendirmemiz sürüyor. Milli takım özelinde yeni teknik direktörü, Arda Turan özelinde daha ağır basan bir tarafta olduğunu Fatih Demirkol'dan dinlemiş olduk. Gelen mesajlar var Fatih abi. Söylediklerime ekleyeceğin farklı bir şey yoksa onlarla ilerleyeceğim.
1: Yok, Arda Turan'ı ben de çok severim. Hatta bir ara Haber Global'de birlikte bir program yapmak üzerine anlaşmıştık. Haber Global Televizyonu'nda futbolu bıraktığı anda bizim yorumcumuz olacaktı. Çok da güzel bir projeydi. Ama o dönem işte teknik direktörle çok erken teklif alınca geçiş yaptı. Ama güzel bir projeydi. Ben de çok severim kendisini. Ona da başarılar diliyoruz. Milli takım olursa ben de çok sevinirim.
0: Kesinlikle. Belki ben ne zaman senin programlarına denk gelsem, mesaj ya da telefon yoluyla katkıda bulunmaya çalışsam, gerçekten çok iyi konuklar görüyorum, çok iyi konuklar bağlıyorsunuz demiş. Estağfurullah İbrahim Bey. Şöyle bir adına da bakalım, kim yazmış? İbrahim Yaman, yok, Özcan Yağcı yazmış. Peki Özcan Bey, estağfurullah, elimizden geldiğince iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok iyi konuklar bağlıyorsunuz. Fatih Bey de bunlardan biri, çok kıymetli bir insan. Kendisine sorum şu: sosyal medya, düzeltiyorum, medya patronu olsa az önce söylemiş olduğu rakamları bu lige verir mi? Saygılar demiş.
1: Tabi burada bizim şöyle bakmamız lazım. Orada geri dönüşü ne bu işin? Aslında Bein Sports uzun zamandır bu işi yapıyor. Gerçek rakamlar neler? Onları görmek lazım. Sonuç itibarıyla Türkiye'de futbol seviliyor ve izleniyor. İnsanlar, büyük kitleler izliyorlar. Bein Sports'un burada en çok yakındığı şey kaçak yayın meselesiydi. Onun önüne geçilemedi şeklinde. Çok ciddi bir sıkıntısı var. Çok ciddi bir şikayeti var. Bunları da hesaba katar yayıncı. Ama şu anda konuşulanı söyleyeyim ben. Dinleyicimizin sorusunun cevabı olarak konuşulan, evet, 400 milyon eurolara kadar çıkacak bazı konsorsiyumlar oluşturulmaya çalışılıyor. Ve federasyon da o insanlarla görüşüyor şeklinde haberler geliyordu. Farklı farklı alternatiflerden bahsediyorlar. Bir araya gelecek olan yayıncılardan bahsediyorlar. Bu ne kadar gerçekleşecek onu da zaman gösterecek.
0: Gelen mesajlarla ilerliyoruz. Aynı dinleyicimiz Özcan Bey şunu yazmış, şunu söylemiş. Berk kardeşim, Fenerbahçe kökenli bir hoca en son milli takımda ne zaman çalıştı? Aykut Hoca'ya neden düşünülmez ve gidilmez demiş. Hala anlamıyorum demiş.
1: Şimdi bu çok doğru bir soru. Çünkü milli takım için ne düşünürsünüz? Daha önce başarılı olmuş bir teknik direktör. Abdullah Avcı milli takım teknik direktörü olmadan önce şampiyonluk yaşamamıştı mesela. Abdullah Avcı'yı da çok severim bu arada. Milli takımdan sonra şampiyonluk yaşadı. Montella bir şampiyonluk yaşamadı ya da herhangi bir takımda üst level'da bir Avrupa Kupası heyecanı, finalleri ve benzeri bir şey görmemişti. Ama milli takıma oynattığı futbol iyi olduğu için getirilmişti. Ve diğer milli takım teknik direktörlerini de yine şöyle tek tek gözden geçirirsek, özellikle işte Hiddink gibi, Lucescu gibi çeşitli uluslararası başarıları olan teknik direktörleri bir kenara bırakırsak, çoğu zaman Kunz gibi hiç alakası olmayan birini de federasyon getirdi ve oraya oturttu. Ama burada insanlar o dönemde sormuşlardı, neye göre, kriteriniz ne, neye göre getirdiniz de Kunz'u buraya layık gördünüz diye sorulduğunda göreceksiniz diyordu o zamanki yetkililer. Hamit Altıntop çok arkasında durmuştu, hatta masalara vurarak Kunz burada kalacak falan diye bağırarak konuşuyordu. Ama işte koca milli takımı ne hale getirdiğini de gördük. Şimdi Aykut Kocaman şampiyonluk yaşamış mıdır? Yaşamıştır.
0: UEFA'da yarı masalara vuruluyor mesela bazı konularda, istifa etmeliyiz diye. Onu da altını çizerek söyleyelim. Çok sakin geçen bir yönetim kurulu toplantısı olmadı TFF'de. Tıpkı o gün yapılan bir örnekten yola çıktın. Bugün de karşılığı olan bir örnek. Ve bence bugün daha haklı bir örnek. Söz tekrardan sende Fatih Demirkol. Böyle aralara parantez açarak giriyorum. Detay tekrar sende abi.
1: Teşekkür ederim. Yani Aykut Kocaman o dönem o şartlarda şampiyon olmuştur ve özellikle 2012'de 3 Temmuz'un hemen ardından takım dağılmış, işte ayakta durmaya kalan çalışan bir camia

0: şampiyonluk yarışında tutmuş ve UEFA'da yarı final oynamıştır. Yani bunlar çok önemli ve kadro derinliği olmadığı için, çok fazla sakatı olduğu için Salih Uçan'la, işte o dönem Selçuk Şahin'le falan sahaya çıkmak zorunda kalmış yarı finalde. Gökhan Gönül bir darbe sonucu hastanelik olmuş, o şartlarda elenmiştir. Burada kaçan onca pozisyon, direklerden dönen toplarla elenmiştir. Şanssızlığı da olmuştur. Ve böyle bir teknik direktör hiç gündeme gelmiyor. Bu çok enteresan. Ve karakter olarak da siz Aykut Kocaman için, ya işte futbolunu beğenmiyorum diyebilirsiniz. Ne bileyim işte o dönemki başarılarıyla ilgili efendim tesadüf eseri gol atıyordu diyebilirsiniz ki öyle bir şey söz konusu olamaz. Fenerbahçe tarihinin, Fenerbahçe futbol takımının tarihinin en golcü sezonları o dönem yaşandı. O dönem sorunlar yaşayıp ayrılan Alex kariyer rekoru kırdı gol konusunda. Bir 10 numara olarak en çok golü o attı. Sonradan kurulan o dörtlü hücum attı. 15-15 attı. Emenike, Rebo, Kayt, Sov 15'er attılar. 60 gol bu 4 tane oyuncudan gelmişti. Böyle bir takım kurmuş ve oynatmıştı. Bunlar unutuldu ve bir şekilde Aykut Kocaman ismi milli takım için hiçbir şekilde geçmiyor. Bunları da bir kenara bırakalım. Aykut Kocaman'ın karakterini, onun döneminde oynayan futbolcuların ona nasıl bağlı kaldıklarını, nasıl Aykut Hoca için mücadele ediyoruz, hiç üzmememiz gereken bir insanı hocamızı üzdük diye puan kaybettikleri, yenildikleri maçlardan sonra röportaj veren futbolcuları gördü Türkiye. Bu kadar kendini sevdiren bir ismin milli takım için düşünülmemiş olması ayrıca bir soru işareti tabii.
1: Gelen mesajlarla ilerleyeceğim. Belki Fatih Demirkol'a sorar mısınız? Aykut Hoca'yı milli takımda görev yapması için çok güçlü bir medya lobisi mi olması gerekiyor demiş. Aykut Hoca'nın orada görev yapması için demiş. Peki onu soralım.
0: Yani medya lobisiyle olacaksa bu iş zaten çok tuhaf değil mi?
1: Yani bir medyacıya medya lobisini sormak da o da biraz ilginç oluyor. Yani medya lobisi var mı diye onu bir sorgulamak gerekiyor önce. Belki.
0: Milli takımın başına bir teknik direktör getirmek için şartlarımızın birincisi medya lobisi midir? Yani onun teknik taktik bilgisi, kariyeri, yaptıkları değil midir? Yaptıkları, yapacaklarının teminatı değil midir? Yani niye medya lobisi bizim bir ihtiyacımızdır? Olmasa ne olur? Bir de Kuntz'un çok mu medya lobisi vardı? Montella'nın anormal bir medya lobisi vardı, öyle mi geldi? Yani öyle mi seçildi bu insanlar? Buralarda niye konu Aykut Hoca olunca medya lobisi var mı yok mu diye bakmak zorundayız? Ya da kariyerine, şampiyonluklarına baktığımız halde niye yeterli gelmiyor da işte az önce bahsettiğim isimler milli takım teknik direktörü olarak düşünülürken hiç de bakılmıyor bu kariyerlere, onu bilmiyorum tabii, anlamıyorum.
1: Peki. Gelen mesajlara bakıyorum. Nadir gördüğüm, Taha Tanrıkulu der ki, nadir gördüğüm aklı başında iki Fenerbahçelisiniz demiş.
2: Berk Sayar'da haber masası devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Berk Sayar'da haber masası devam ediyor.
1: Galatasaraylı olarak yayınınızdan keyif alıyorum demiş. Peki efendim. Yani nadir gördüğüm aklı başında iki Fenerbahçelisiniz. Nadir görülüyormuşuz abi. İki tane hele yan yana nadir oluyormuş Fatih Demirkol. O da güzel.
0: Bu genellikle taraftarların rakip takım taraftarlarını kızdırmak için arada bir yaptıkları şakalar vardır. Kırmadığı, hakaret olmadığı, üzmediği sürece insanlar birbirlerine böyle şakalarla takılsınlar.
1: Tabii canım.
0: Ama kimse kırılmasın ama. Yani bu işin bir parçasıdır.
1: Doğru. Aykut Kocaman o kadar başarılıysa neden Fenerbahçe'de değil demiş Celalettin Bey. Celalettin Bey, neler yaşandığını hatırlıyorsunuz. Yani benim hatırlatmama kronolojik olarak, tarih açısından bakarak, tarih böyle tek tek sıralamama gerek var mı son 4 ayda Aykut Kocaman gündemiyle ilgili yaşadıklarımızı? Kaldı ki ben oyun tarzı olarak Aykut Hoca'nın oyununu beğenmeyen bir ismim. Ama burada Aykut Hoca'yı savunuyor gibi oldum. Ama doğruya doğru diyorum. O yüzden savunuyor gibiyim mesela şu an, değil mi? Aykut Hoca'ya ilişkin son dakikada gelen haberler, son dakikada olmayan işler. Ne oldu, neden oldu, neden olmadılar? Bunları biraz sorgulamak gerekiyor. Nasıl son anda iptal oldu kısmını sorgulamak gerekiyor haliyle. Fikirler uyuşmadı.

0: bir tarafta, yönetimle Aykut Hoca arasında belki de. Fatih Demirkol'la devam ediyoruz.
1: Yani evet. İnsanların bu Aykut Hoca sıkıcı futbol oynatıyor, savunma futbol oynatıyor algısının nasıl oluştuğunu bilmiyorum.
0: Ben mesela onlardan biriyim diyebilirim ya da en azından oyununu diğer Fenerbahçe teknik direktörlerine kıyasla daha az beğenen taraftayım diyebilirim Fatih Demirkol. Senin dediğin tamam. gibi belki de tam o kategoride değilim ama.
1: En sevdiğiniz evet. mesela senin en sevdiğin, oyununa bayıldığın teknik direktör Fenerbahçe'de kimdi?
0: Abi o da biraz Aykut Hoca'nın ekmeğini yiyor olarak düşündüğümüz, sonradan işin analizine gittiğimizde Ersun Yanal'la oyunuydu tabi.
1: Ersun Hoca devamında ama bunu gerçekleştiremedi.
0: Yapamadı evet. Yani. Ama Ersun Hoca döneminde de bence haksızlık edildi 2019'da. Ersun Hoca 8 orta sahayla oynadı. Yani sol tarafa bakıyordun Ozan, sağ tarafa bakıyordun işte orta saha menşeili bir isim. Jailson stoperde araya giriyordu. İkili stoper yapıyordu. Yani orada stoperi tamamlayan isimdi. Ama hep orta sahalarla oynadın ve sonrasında yaptığın birçok teknik direktör, özellikle İsmail Kartal'a verdiğin, sunduğunu ne Aziz Yıldırım döneminde ne de Ali Koç döneminde Ersun Hoca'ya sunmadın diye görüyorum. O yüzden orayı ayrı tutuyorum.
1: Diğer taraftan başka bir konu var burada. Hı-hı. Ersun Hoca Avrupa mücadelesi vermedi. Şampiyon olduğu yıl.
0: Evet.
1: Jesus futboluna bayıldığımız bir isimdi. Müthiş bir hücum aksiyonu, müthiş bir tam saha pres, dönen topa baskı, inanılmaz. Sonuçta takım bu kadar yüksek şiddette bir oyuna dayanamadı, patladı. Çünkü Türkiye'de oynuyor bu oyuncular. Türkiye'de antrenman yapıyorlar, Türkiye'de yaşıyorlar ve Türkiye'de maç yapıyorlar. Uzun vadede takım patladı. Şimdi bugün biz özellikle Avrupa futbolunu konuşurken topun dinlenmesi, atağın demlenmesi, oyun içinde durum oyununun oynanması, bazen topa basılması, aktif dinlenmeye oyuncuların alınması, çok fazla sprinter oyuncu varsa bunların sakatlıktan korunabilmesi için bazen onların kanadının körleştirilmesi gibi oyun detaylarından bahsediyoruz. Bunun sebebi nedir? Çünkü eğer çok yüksek volümde maçlarınız varsa oyuncuları da korumak zorundasınız, yoksa patır patır sakatlanırlar. Ve sakatlananları da görüyoruz bu arada. Yani ne demek istiyorum? Aykut Hoca o dönem 64 maç oynattı bu takıma. Kadro derinliğinin ne kadar kısıtlı olduğunu şimdi o dönemleri hatırlayanlar bilirler. Aşağı yukarı 13-14 oyuncuyla gitti. Diğerleri altyapıdan gelen çocuklardı. Recep Niyaz'dı, Okan Alkan'dı. O çocuklarla oynamaya çalışıyordu. Salih Uçan'dı mesela. Yedek orta sahanız Salih Uçan'dı. O zaman 18 yaşında bir çocuktu Salih. O zaman ne yapması gerekiyordu? Bazen skoru alınca topa basması gerekiyordu. Sakatlığın önlenmesi için eldeki malzeme buna emrediyordu. Yoksa siz 64 maç oynayamazdınız. UEFA'da yarı finale çıkamazdınız. Belki final oynayacaktı. Çok büyük şanssızlıklar ve kadro derinliği olmadığı için. Yarı finalde Benfica'ya elenmişti. Çok kötü bir hakem yönetimi de vardı. Şimdi bunlar unutuluyor. Bu detaylar, eldeki malzeme, o günün şartları, bir tarafıyla şampiyonluk yarışı veriliyor. Ve Avrupa'da mücadeleyi devam ederken diğer rakiplerinizin tamamı Avrupa'dan elenmiş, sadece lige kalmış. Siz kupada devam ediyorsunuz. 2 tane Türkiye kupası aldı Aykut Hoca. Ligde devam ediyorsunuz. Avrupa'da devam ediyorsunuz. 13-14 kişiyle devam ediyorsunuz. Evet. Ve bunları korumak zorundasınız. Nasıl yapacaksınız? Bazen topa basmak zorundaydı o takım. Yoksa harıl harıl oynasaydı Jesus gibi son dönemde ne Avrupa kalırdı ne lig, hepsi patlardı. Şimdi bunları görmeden, ya Aykut Hoca da çok şey oynatıyordu ya, böyle savunma oynatıyordu, böyle yavaş yavaş oynatıyordu dediğinizde sadece bir yerden bakmış oluyorsunuz. Kümülatifte büyük resmi görmek zorundasınız. Verin siz de Aykut Hoca'ya Barcelona gibi bir takım, bakalım nasıl oynatıyor. Buralar bence atlanıyor ve ben bazen o dönemlerin maç özetlerine bakıyorum. Bir Benfica maçının özetine baktım mesela. İlk maç. İnanılmaz bir maç oynamış Fenerbahçe. Ondan önceki maçlar, işte o Sov'un, Kayt'ın, Bebo'nun, Emenike'nin birlikte oynadığı dönemin özetlerine bakıyorum. O süper final maçlarına bakıyorum. Mesela o dönem Trabzonspor'la oynanan, Galatasaray'la oynanan, Beşiktaş'la oynanan maçlara bakıyorum. Yani neyine vasat deniyor bilmiyorum ama bazen hatırlamak da gerekiyor.
0: Peki, geçmişi hatırladık, biraz geçmişte ilerledik. Dinleyicilerimizden bana gelen mesajlarda sen de Ersuncuymuşsun belki şeklinde. Ama burada bunları konuşarak ne Fatih Demirkol Aykutçu ne Berk Sayar Ersuncu oldu.
1: Evet, evet.
0: Yani kaldı ki az önce Aykut Hoca'nın, hani burada bir konu varsa Aykut Hoca'nın menfaatine konuştuğum birçok şey vardı. Bir dinleyicimizle yaptığımız böyle bir yazışmada da onun yazdığı, benim konuştuğum radyoda sizlerle aktardığım, paylaştığım bölümde Aykut Hoca'nın tarafını tuttuğum bir bölüm oldu. Hatta oradan çıktı ya konu. Ne dedim?
1: Ben bir araya girmek istiyorum. Tabii, kusura bakma, sözünü kestim.
0: Estağfurullah.
1: Yunan bir arkadaşım var. Çok da severim kendisini. O
0: kimdir
1: da
0: abi? Selamlarımızı iletelim.
1: Aris
0: ismi. Dinlemiyordur zaten ama.
1: Yunanistan'da yaşıyor. Orada çalışıyor.
0: Evet.
1: Çok severim onu. Onunla konuşurken demişti ki, böyle konuşurken falan, işte Messi mi Ronaldo mu falan diye konuşurken, Ronaldo'yu çok beğeniyor falan. Ben de dedim ki, Ronaldo'cusun sen. Niye Ronaldo'cu oluyorum? Cu ne? Yani niye onun fanı olayım? Ben Ronaldo fanı mısın?
0: Bizde öyle şeyler yok dedi, değil mi? Oraya geldi konu.
1: O ne dedi? Ne dedim dedi? Ki yani onu çok seviyor olmak. Yani dedi, Messi'yi sevmiyor muyum ben? Yok yani Ronaldo daha iyi demek istiyorsun falan gibi açıklamaya çalıştım. Tabii anlayamadı bir türlü. Sonra ben o zaman farkına varmıştım. Yani bu cular ekleme hali, bizim hemen bu kutuplaşma halimiz sosyal hayatımıza, bu ülkenin insanına, bu toprağın vatandaşına öyle bir sindirilmiş ki, bir şey söylediğin anda mutlaka bir cu oluyorsun. Ve o cu olduğunda, örneğin hani böyle çok tırnak içinde söylüyorum, bir şeyden bahsetmiyorum aslında, yani siyasi bir konudan bahsetmiyorum, ama mesela çok böyle ülkenin çok acı çektiği konulardan bir tanesi, sağcı mısın solcu musun diye bir şeyi insanlara dikte ettiler. Bu ne demek? Sağcıysan sol adına her şeyi reddediyorsun demek.
0: Evet.
1: Sol tamamen kötü, iğrenç, katledilmesi gereken, ölmesi gereken kişiler. Solcuysan sağ iğrenç, katledilmesi gereken, yok edilmesi gereken. Ronaldo'cuysan Messi'ciler ölsün, Messi'ciysen Ronaldo'cular ölsün. Aykut Hoca'yı seviyorsan kesin Aykutcusun, o zaman Ersun Yanal'ı sevmiyorsun, o Ersuncular konuşmasın falan. Ya Ersun Hoca'yı da çok seviyorum, yıllarca birlikte çalıştık, onun medya sorumlusuydum ben. Yedik içtik, şampiyonluklar kazandık, güldük oynadık, sarıldık ağladık. Ersun Hoca'yı sevmemem mümkün mü? Ama Aykut Hoca ile ilgili bir şey söyleyin, sen Aykutcusun.
0: Evet.
1: Ya niye Cuci olmak zorundayız? Niye Messi ile Ronaldo'yu aynı anda sevemeyiz? Niye sağcıların doğru söylediği, sağcı diye kendini tanımlayan insanların doğrularını alkışlayıp
0: samimi hissetmediğim ortamlarda istedim. Evet abi, samimi hissetmediğim da, söz sende, böldüm, özür dilerim.
1: Özür dilerim. Yani ben onu özürlerim. Lütfen tamamla. Solcu ya da solcuların çok doğru söylediği şeyleri sağcılar niye takdir edip alkışlayıp evet bunu geliştirelim diyemesin bu ülkede? Bunu böyle bir dikte etmişler. İlle bir şeyi seçmek ve öbürünü reddetmek zorundasın gibi evet. İnsanlara empoze ediyorlar. Bence ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi bu.
0: Abi bu futbolda olsun. Bak burada birbirimizi anlarız. Güldük değil mi mesela az önce? Güldük az önce. Yani ben Ersuncu oldum dedim mesela sana. Güldük abi, bunu güldük. Öyle karşıladık. Siyasette mesela bunu... Ya siyaset ağır bir şey çünkü. İşin neticesinde siyasette desteklediğin ya da desteklemediğin olabiliyor. Talip olduğu noktada ülkeyi yönetebiliyor neticesinde. Oraya gidebiliyor iş. Yani bundan dolayı sen de destekliyorsun ya da desteklemiyorsun diye sorumlu ya da ya işte bak gördün mü desteklemedin ama böyle oldu gibi şekilde, yine aynı şekilde tam tersi taraftan, ters limandan baktığında sorumlu tutulabiliyorsun. Abi bu asıl bence siyaset tarafında biraz dikkat etmemiz gereken toplum olarak konulardan biri. Dediğin çok doğru. Futbol tarafında da böyle. Ve iş oraya doğru yavaş yavaş gidiyor. Herkes senin benim gibi gülerek de karşılamıyor bunu arkadaş ortamlarında. Ben az önce bir şey söylemeye çalıştım. Samimi, çok fazla samimi olmadığım, çok fazla samimi hissetmediğim ortamlarda, örneğin hükümetin, hadi siyasetten yürüyelim ya, samimi dedik ya, samimi konuşayım. Hükümetin olumlu gördüğüm bir tarafını söylemekten çekiniyorum. Olumsuz gördüğüm bir tarafını söylemekten çekiniyorum. Muhalefetin çok eleştirdiğim, çok yanlış bulduğum bir tarafını söylemekten çekinirken, ya arkadaş bu kadar mı doğru olur? Baksana ne kadar güzel konuşuyor dediğim ya da ne kadar iyi bir proje dediğim bir tarafını da söylemekten çekiniyorum. Çünkü bunu sadece o gün orada anlatınca ya da sadece bu konu geçtiği için bu konudan bahsedince öyle yapışıyor, öyle kalıyorsun. Sizinkiler zaten öyle. Seninkiler zaten öyle oluyor. İkinci buluşmada, üçüncü denk gelişte, dördüncü bir yemekte, beşinci bir ortamda. Hiç fark etmez. Yani maalesef bizim bizlerde, hepimizde o algıdan kurtulan var, kurtulamayan var. Öyle söyleyeyim, hepimizde maalesef hemen hemen bir cümleyle, bir kelimeyle ocu bucu şucu yapılma olayı çok rahat bir şekilde ilerliyor ülkemizde. Böyle olmamalı ya. Onu öyle görmemeliyiz yani.
1: Özellikle
0: ön yargı bu.
1: Evet evet, yani bu işte sömürgelerin yönetilme şekliyle alakalı kitap okumuştum ama ismini şimdi hatırlayamıyorum. Oradan bir cümle çok böyle aklımda kalmış. Onu söylemem lazım. Diyor ki kitleleri en kolay yönetme şekli böl, parçala.
0: Doğru.
1: Ve yönet. Yani bölmenin en kolay yolu kutuplaştır. Kutuplaştırdığında düşman olarak hep birbirlerini görecekler. Birbirlerine saldıracaklar. Seni hiç görmeyecekler. Sen görünmez birisi, bir el olarak orada istediğini alırsın. İstediğini yaparsın. Şimdi o yüzden biz spor konuşuyoruz bugün. Siyaset ayrı bir konu ama parça bütünün göstergesi. Sporda da aynı bölünmüşlük var. Ocu, bucu, şucu, Galatasaraylı, Fenerbahçeli, o kötü, o işte kabul edilemez falan filan üstünden. Halbuki hepimiz biriz. Hepimiz birlikteyiz. Yani neyi paylaşamıyor olabiliriz ki? O öyle düşünüyor. Düşünsün. Ben de böyle düşünüyorum. O sarının yanında kırmızıyı seviyor. Ben sarının yanında laciverti seviyorum. Bu ne kadar düşmanlık olabilir? Ama bunu kutuplaşmaya çevirdiğin anda bu işin üstünden rant elde edenlerin işlerini kolaylaştırmış ve onların ekmeğine yağ sürmüş oluyorsun. Yani iş aslında bizimle alakalı değil. Oradan Nema'yı götürenlerle alakalı. Dolayısıyla biraz düşünüp açık göz olsak bunların hiçbirine kanmayız ama ne yapalım ki ülke bu algılar üzerinden yönetiliyor ya da yönetiliyor derken şey anlamında söylüyorum. Yani ülkeyi böyle parçalayıp yamalanmak isteyen güçler bunun üzerinden kurmuşlar tezgahı. O yüzden ille bir cu olmak zorundasın. Özellikle şeye baktığınız zaman işte Fenerbahçe'de de uzun yıllardır Alici, Azizci, Aykutçu, Ersuncu, Saadettinci bilmem neci falan herkes düşman zannediyor birbirini. Halbuki baktığınız zaman hepsi Fenerbahçe. Nasıl olabilir yani? Nasıl düşman olabilir canım? Ama bunu kabul ettiremiyorsun büyük kitlelere. İlle bir C oluyorsun orada. Sen az önce bir cümle kullandın. Oradan başladı konu. Ersun Yanal'ın futbolunu beğeniyor.
0: Beni Fatih dedi. Temirkol Ersuncu mesela ilan etti. Fatih abi beni Ersuncu ilan etti. Oradan başladık konuya. Yumuşatalım konuyu abi.
1: Evet.
0: Ben de Fatih abiye sen de Aykutçusun o zaman dedim. Başladık birbirimize tartışmaya. Buraya kadar geldi iş. Evet. Öyle mi oldu abi? İşin eskisi.
1: Yan yana olsak tekme tokat kavga edelim değil mi yani?
0: Abi aman tekme tokat kavgalar. Yani bu arada çok sert geçti. Öyle dedin de aklıma geldi. Tekme tokat kavgaya kadar varmamıştır herhalde ama bir kaynağımdan gelen mesaja göre çok sert geçti. Konuşuluyor TFF toplantısının. Onu aktarayım. WhatsApp'tan gelen. Evet. Onu da araştırmadık.
1: TFF'de bundan önceki süreçlerde de çok sert tartışmaların olduğu, olayın buraya gelmesinin sebebinin aslında o kavgalardan kaynaklı olduğu iddiaları vardı uzun süredir. Özellikle Abdullah Yaz'ın istifa sürecinde böyle çok ağır tartışmaların, çok sert tartışmaların olduğu hep geliyordu haber olarak. Günün sonunda federasyon başkanının yeğeni istifa etti. Ama hava yumuşamamış demek ki. Senin söylediğine göre bu toplantı da sertleşmiş.
0: Evet. Fatih Demirkol'la yayınımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yaklaştığımız bölümde bir araya gideceğim. Aranın ardından da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama Fatih abi senin az önce söylediğin o kitaptan alıntı beni George Orwell'ın 1984 kitabına götürdü.
1: Evet,
0: yanlış hatırlamıyorsam o. Değil mi? Oradan bir alıntı. Kitap. Galiba oradan bir alıntı. Ama Orwell'ı hatırlar gibi oldum. Belki farklı bir kitap bilmiyorum.
1: Yok, George Orwell'ın 1984'ünü okumuştum. Çok çok sevdiğim kitaplardan bir tanesidir. Bir de Hayvan Çiftliği vardır. Hayvan Çiftliği'nde de bu anlatılır. İşte domuzlar çiftliği sahibi oluyorlar. Çiftliği ele geçiriyorlar daha doğrusu. İşte güya hayvanların başkanı oluyorlar. Kendi aralarındaki konuşmada diyorlar ki önce bunları bir bölmemiz lazım. Sonra birbirlerini düşürüyorlar hayvanları. İşte sen daha herkes eşittir ama bazıları daha eşittir falan gibi kurallar evet. koyuyorlar. Sonra işte eşeklerle tavukları, ineklerle atları birbirine düşman ediyorlar falan. Yani Hayvan Çiftliği'ni okumayan dinleyicilerimize ısrarla şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka okusunlar. Yine George Orwell'ın 1984'ünü mutlaka okusunlar. Mutlaka. Yani mükemmel kitaplar. Dünya tarihine de adını yazdırmış kitaplar. Tavsiye ediyorum.
2: Berk Sayar'da haber masası sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi?
5: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim gündemiyle yapılan toplantı sonrasında kararlar artık yavaş yavaş medyaya düşmeye başladı. TFF'den devam kararı alındı. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa eder mi diye çok fazla konuşuluyordu, ancak herhangi bir istifa kararı kendisinden gelmedi. Ama yönetim kurulunda çok önemli isimlerin istifa ettiğine dair haberleri aldık. İstersen bu devam kararıyla bir başlayalım abi. Sonrasında bu istifaları konuşuruz. Neden istifa ettiklerini konuşuruz. Sözü sana vereyim. Bütün izleyenlerimize hoş geldiniz diyelim.
6: Herkese selamlar. Bu arada biraz burnum akıyordu falan. Hafifsizlik vardı. O yüzden biraz evde dinleneyim dedim. O yüzden evden yapıyoruz bu yayını. Kusurum kalan insanlar. Teşekkürler. Şimdi bir kere işin rengi belli olmuştu. Şuradan almak lazım. Yani bu olağanüstü, bu toplantı neden yapıldı? Bu toplantı Futbol Federasyonu'nun olağanüstü genel kurul kararı alıp yapıp yapmaması üzerine bir toplantıydı. Ve işte cuma gününe, yani bugüne konduğu daha önce zaten bilinen bir detaydı ve çok defa da hatırlarsanız zaten üzerine konuşmuştuk. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun özellikle bu görevi bırakmama konusundaki dirayetini de biliyoruz. Yani bu mesajları da veriyordu zaten. Nasıl veriyordu? Hemen altını çizerek devam edelim. Birincisi, İbrahim Hacı Osmanoğlu aslında bu göreve devam edeceğinin tüm bu tartışmalara rağmen, tüm bu baskılara rağmen, tüm bu kamuoyuna rağmen bu göreve devam etme arzusunda olduğunu önce nerede hissettirdi? Şurada hissettirdi, hatırla. Devlet Bahçeli'nin Yasin Kol'un tutuklandığı gün kendisine yolladığı çelengi resmi internet sitesinden paylaşmış ve orada Devlet Bahçeli'nin yanındayız notu, kendisinin bu anlamlı günde bana verdiğiniz destekten ötürü çok teşekkür ederim demesi bir hamleydi. Devam etme konusundaki arzulardan biriydi. Ancak önce MHK Başkanı'nın tutuklanması, ardından Yasin Kol meselesi çok kritik konulardan bir tanesiydi. Özellikle Yasin Kol'un gücünü Federasyon Başkanı'ndan aldığını biliyoruz. Yasin Kol'un devamında tutuklanmasıyla birlikte federasyon içerisinde özellikle bu konuda ciddi bir rahatsızlık vardı. Yani karşımızda bir kamuoyu var, MHK Başkanı tutuklanmış, en çok güvendiğiniz, en çok destek verdiğiniz hakem tutuklanmış ve bu hakemin özellikle MHK Başkanı'yla hakemler üzerindeki geniş değerlendirmesi içeride ciddi rahatsızlıklar yaratıyordu. Bunu da zaten ifade ediyorlardı. Evet. Şimdi bu yüzden içeride salı günü, yanılmıyorsam salı günüydü. Salı günü yapılan yönetim kurulu toplantısında başkan yoktu. Başkan Berlin'deydi. Ve bu toplantıda İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istememesine rağmen, altını tekrar çiziyorum, İbrahim Hacı Osmanoğlu istememesine rağmen yönetim kurulu toplantısında biz cuma günü yapacağımız toplantıya olağanüstü genel kurula gitme üzerine bir madde koyarak yolumuza devam edelim noktasında, en azından bir güven oyu alalım noktasında yönetim kurulundan, başkanın olmadığı toplantıda yönetim kurulundan bir karar çıktı. Şimdi bu kararın, o günkü kararın kamuoyuna bildirilmesinden sonra tek soru şuydu: İbrahim Hoca Osmanoğlu bunu istiyor mu? Yani genel kurul konuşulsun, genel kurula gidelim, bir güven oyu tazelemesi yapalım noktasında İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun fikri ne? İbrahim Hoca Osmanoğlu başından beri bu işe karşıydı. Yani kesinlikle bir erken seçim söz konusu değil. Her şeye rağmen görevine devam etme arzusunda olan bir federasyon başkanı vardı. Ve geldiğimiz noktada 3 aşağı 5 yukarı bu çizdiğimiz çerçeve doğrultusunda tüm gelişmelerin yaşandığını söylemek lazım.
5: Aydın abi, çok ufak araya girebilir miyim? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi. Onu da aktarayım.
6: Galiba.
5: Evet, Montella ile alakalı. Evet. Onun da bilgisini verelim, sonra devam edelim. Mecnun Otyakmaz'ın da çünkü bazı açıklamaları var. Onları da aktaracağım. Bileceğim. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda olağan seçimle genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek ile yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir. A milli takım teknik direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır. Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF yönetim kurulunda sunan genel sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF tescil işleri direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurum'la atanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur diye Türkiye Futbol Federasyonu resmi açıklamasında aktarmış olalım. Montella'yla da bu vesileyle yollar ayrılmış oldu.
6: Evet. Ahmet'e de hayırlı olsun. Ahmet benim çok eski arkadaşımdır.
5: Öyle mi?
6: Evet evet çok eski arkadaşımdır. Uzun süredir de federasyonda çalışıyordu. Ahmet'e de hayırlı olsun.
5: Hayırlı olsun.
6: Şimdi Montella'nın gitmesi bekleniyordu.
5: Evet.
6: Genel sekreter atanacaktı. Genel sekreter konusunda yalnız bir sürpriz var. Ben başka bir isim bekliyordum. Dışarıdan bir ismin gelmesini bekliyordum. Muhtemelen orada son dakika istifalar olunca bu kez karar değişti diye düşünüyorum. Oraya geleceğiz. Şimdi devam ediyorum müsaade edersen.
5: Tabii ki buyur abi.
6: Montella meselesi. Montella'nın zaten işi bitmişti. İbrahim Hoca Osmanoğlu bir hamle yapacaktı. Montella ile çünkü devam etme şansı da kalmamıştı. Bir yerden kamuoyunu rahatlatması gerekiyordu. Aslında daha önce yeğeni olan aynı zamanda kuzeni olan Abdullah Ayaz'ın istifasıyla yönetim kurulunu içeride tutma gibi bir arzusu vardı. Yani yönetimdeki çatışmayı yönetmek Abdullah Ayaz'a karşı rahatsızlığı Abdullah Ayaz'ın görevden ayrılmasıyla içeride huzursuz olan yöneticilerin en azından bu huzursuzluğunu gidermeye yönelik bir hamle olarak değerlendirmek gerekiyordu. Bunu yaptı ama o da kesmedi. Devamında Montella'da yollar ayrıldı. Bu arada Montella ile yollar ayrıldığı için Montella'ya 5 maaş tazminat ödenecek. Aylık maaşta 190 bin eurodan 950 bin euroluk tazminat maddesi verilerek, para verilerek Montella ile yollar ayrılacak. Şimdi geliyoruz. Mecnut Yakmaz ve beraberindeki bazı isimlerin istifası meselesine geliyoruz.
5: Evet.
6: Şimdi bu işin özellikle yani bu sabah da bu iş rengini belli etmişti. İbrahim Hoca Osmanoğlu kesinlikle seçime gitmeyi düşünmüyor. Erken bir seçim yapmayacak. Görev süresinin sonuna kadar kalma konusunda ciddi anlamda bir arzusu var diye haberler ve bilgiler vardı. Burada oylama şöyle olacaktı. Ben seçime gitmiyorum. Seçimle ilgili bir şeyim yok, kararım yok. Kesinlikle ben seçime gitmeyeceğim. Buradaki oylama benle yıl sonuna kadar devam edenler eder. Etmeyenlerle de teşekkür ederiz. Yani bugün İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından mesele şuydu. Kendisi dahil, istifalar olsa dahi 8 kişilik yönetim kurulu listesini federasyon içerisinde tutmaya devam ederse federasyon görevine devam ediyor. Bu sayı kendisiyle birlikte 7'ye düşerse federasyon otomatik olarak düşen bir noktaya geliyordu ve işte en geç 45 gün içerisinde seçim yapması gerekiyordu. Şimdi İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bu kararlılığını bugün gördük. Yani bu karar benim için sürpriz mi? Muhtemelen kimse için sürpriz değil. Yani federasyon seçime mi gider sorularına ben ağırlıklı olarak İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun seçim kararı almayacağını ancak 8 üyenin altına düşerse mecburiyet dışında İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun koruyacağı, İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun yanında kalacak olan yöneticilerle birlikte yoluna devam edeceği düşüncesi bende oluşmaya başlamıştı. 3 aşağı 5 yukarı bu noktaya da geldi. İçerideki konuşmaları bir sonraki yayınlarımızda daha detaylı olarak görürüz.
5: Evet.
6: Şimdi özellikle Mecnut Yakmaz ve diğer yöneticilerin istifası konusuna gelince de şöyle bir hal vardı zaten. Yani Yasin Kol tutuklandıktan sonra özellikle Yasin Kol'la alakalı olarak Yasin Kol'un MHK başkanıyla olan yazışmalarının servis edilmesi, kamuoyuna yansıması, İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun en güvendiği hakem olan bu ismin dışarıda kalması, tutuklanması ciddi bir rahatsızlık yaratmıştı. Bu en azından bu soruşturmada belli başlı üyelerin istifasındaki ana temel konu oldu ve bugün bu kararı verdiler. Konuşuluyordu zaten onu da söyleyeyim. Yani Mecnut Yakmaz bu konuda çok rahatsız olduğunu çeşe beş yukarı ifade ediyordu.
5: Açıklaması da var abi. Onu da söyleyeyim istersen. Üstüne lütfen, konuşalım lütfen. Hazır Mecnut Yakmaz'ı konuşuyorken. Mecnun Bey diyor ki olağanüstü genel kurul teklifimiz kabul görmedi. Görüş ayrılıkları oluşunca istifa etmeye karar verdik. Montella'nın durumu konuşuluyordu. Biz istifa ettiğimiz için ayrıldık. Herhalde bir karar çıkacaktır diye Mecnun Bey de bunu söylemiş. Yani biz seçim istedik. Kabul edilmeyince de bıraktık.
6: Evet, evet. O karar da çıktı.
5: Evet.
6: Yalnız burada özellikle MHK Başkanı ile ilgili bir açıklama yok. Herhalde o da önümüzdeki günlerde bu açıklama yapılacaktır. Sonuç itibariyle İbrahim Hoca Osmanoğlu ben gitmeyeceğim dedi, ben direneceğim dedi. Bu görevi sonuna kadar götüreceğim dedi ama yönetiminde önemli ayrılıklar oldu. Şimdi mevcutlardan bazı isimlerle ilgili çeşitli atamalar yapacak ve görevine devam

0: edecek İbrahim Hacı Osmanoğlu, özetle kendisi açısından bakarsak bu sürece direnmeye ve bu koltukta oturmaya devam edecek. Yalnız şimdi Burak da lütfen bize destek versin. Bu istifalar sonrası, çünkü bazı yedek daha önce istifalar vardı. Oradan yedeklerden gelen üyeler vardı. Futbol Federasyonu yönetiminde kaç kişi kaldı şu anda? Ona bir bakmak lazım. Yani artık şunu görüyoruz. Yani örneğin İbrahim Hoca Osmanoğlu ile ilgili bir hukuki durum olmazsa, çünkü soruşturmalar devam ediyor. Ne bileyim, Hoca Osmanoğlu ile ilgili bir hukuki durum olmazsa, kamuoyu baskısı, yani en sert baskının olduğu bir dönemden geçti İbrahim Hoca Osmanoğlu. Belli ki herhangi bir şekilde olağanüstü kongre kararı almaz. Ancak şöyle olur. Yanındaki diğer üyelerden de istifalar gelirse, o zaman İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun görevde kalma şansı kalmayacak, üye sayısı 7'ye düşerse. Ama direnerek yoluna devam ediyor. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Yani ciddi bir güven bunalımı bu saatten sonra ister istemez daha da oluşmuş durumda. Hele de MHK Başkanı'nın istifa tutuklanması, Yasin Kol'un tutuklanması, Adalet Bakanı soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Bilmiyorum başka hakemlere sıçrayacak mı? Yani şuradan bakınca açıkçası İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun şu şartlarda, evet, şimdilik Montella'yı da görevinden aldı. Yeni bir MHK başkanı atayacak. Abdullah Yazı oradan uzaklaştırarak yönetim içerisindeki rahatsızlıkları ortadan kaldırmış gibi görünse dahi, bugün 5 yöneticinin istifası tam olarak burada hedefine ulaşamadığını bir taraftan gösteriyor. Enteresan bir süreç başlıyor İbrahim Hacı Osmanoğlu açısından.
1: Peki şimdi istifa
0: Yani
1: mecbur olan söyle abi.
0: bakarsın şöyle bir durumda var tabii. Böyle bir durumda şimdi yarın öbür gün biliyorsun federasyon seçimleri olacak. Yani Haziran'da, bundan 8 ay sonra federasyon seçimleri var, 8-9 ay sonra. Burada işte Mustafa Eröğüt'ün doğal olarak bir biliyorsun hazırlığı var zaten. Konuşuluyor. Ama bir erken seçim yok. Fakat Mecdet Yakmaz'ın istifası ile birlikte şöyle bir soru acaba olabilir mi diye de akıllara geliyor. Burada başkanlığı hedeflediği için olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü Mecdet Yakmaz'ın burada çok ciddi rahatsızlıkları vardı. Bunu da ifade ettiğini biliyorum. Ya arkadaş, böyle şey olur mu? Yani Yasin Kol'un tutukluluğu kabul edilebilir bir durum değil. MHK Başkanı'nın yaptığı görüşmeler, MHK Başkanı'na bu kadar hakemler konusunda rahat geniş oynaması, VAR hakemini bile kendi başkanıyla birlikte konuşup belirlemesi, bunlar olacak şeyler değil. Biz özellikle bütün bu derbilere bu hakem atanırken, bu adama güvenildiği için bu hakem atanıyor. Bütün tepkileri de bunun için biz göğüsledik, ama geldiğimiz noktada burada durulabilecek, arkasında durulabilecek bir durum yok görüşündeydi. İstifa etme noktasında belki kendisine devam etmesi yönünde çeşitli telkinlerde bulunmuşlar da olabilir. Ama bu istifa ile birlikte yarın öbür gün belki de Mecnun Yakmaz olası bir futbol federasyonu seçimlerinde başkan adaylığı noktasına da gidebilir işin açıkçası.
1: Yani Mecnun Otyakmaz ayrıyetten aday olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun karşısına çıkabilir diyorsun.
0: Olabilir. Yani o günün tabii
1: Peki.
0: koşullarında bunu değerlendirmek lazım, ama
1: Olabilir.
0: burada temel, yani istifaya götüren sürecin, ben özellikle Yasin Kol'un, birçok yöneticinin istifaya götüren süreçte Yasin Kol'un tutuklanması meselesinin çok
1: Peki.
0: etkili olduğunu düşünüyorum Muzaffer.
1: Birazdan şimdi o konuyu da yine açacağım ve konuşuruz istiyorum. Az önceki sorduğun soruya Burak bakmış sağ olsun. Şu anda aktifte 10 üye var. 13 kişi varmış. 5 kişi istifa etmiş. Yerine de 2 kişi atanmış. Yani şu anda 10 üyeyle Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi görevine devam ediyor.
0: Yedeklerde başka üye var mı?
1: Yedeklerde.
0: Toplam 10 üye mi kaldı şu anda
1: Toplam
0: yani?
1: 10 üye diyor Burak. Varsa yedekler onu da yazar.
0: Yedeklerde kimse kalmadıysa, 10 üye varsa, bu 10 üyeden başkan dahil 10 üye mi acaba?
1: 13 kişiymiş toplamda, bakarız ona da şimdi birazdan detaylarını veririm abi sana.
0: Yani şöyle, başkan dahil 10 üye ise, yedekte üye kalmadıysa, bu önümüzdeki günlerde 3 üye daha istifa ederse eğer, Futbol Federasyonu mecburen seçime gitmek zorunda kalır. Başkan dahil 11 ise, 4 istifa gelirse yine Futbol Federasyonu seçime gitmek zorunda kalabilir. Ya bunu
1: Yedek
0: da bir...
1: varmış bu arada. Yedek varmış hala.
0: Kaç kişi?
1: Kaç kişi ona da bakıyor Burak şimdi.
0: Tamam, oradan yedeklere gidebilirler. Yani şöyle,
1: Yedekleyerek gidebilirler, evet.
0: bu söylediğim şey
1: Başkan dahil 10 kişiymiş şu an.
0: tamam. Yani Ben bunu şu açıdan özellikle söylüyorum. Şimdi böyle bir krizde ben istifa etmeyeceğim diye kararlılığını ortaya koyan ve direnen, doğru mu?
1: Evet.
0: Bir İbrahim Hacı Osmanoğlu var. Ve İbrahim Hacı Osmanoğlu bugün yapılan toplantının gündeminin bu olmasını istemiyordu. Bu konuda toplanılması noktasında karar kılan 5 yönetici İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu kararı almamasından ötürü istifa etmiş görünüyor. Bu baskı İbrahim Hacı Osmanoğlu dönemine ilişkin kamuoyu baskısı, yeri gelecek kulüplerin baskısı ne kadar devam edecek göreceğiz. Ama yedeklerde işte 2-3 kişi daha varsa
1: 3
0: eğer
1: kişi varmış abi yedekte.
0: artı 3 kişi yani 14-15 kişilik bir listeden bahsediyoruz. Bunun
1: 13. Başkan
0: 13.
1: dahil 10 kişi. 3 kişi de yedek. 13 üye var şu anda.
0: Toplam 13 kişim var şu
1: Evet.
0: anda. 13 üye var.
1: Yede 3 üye, 10 asil.
0: Tamam yani bu 13 kişi var. Bu 13 kişiden 6'sı istifa ettiği zaman seçime gitmek zorunda kalabilir. Ama şuraya geliyoruz. Yani artık orayı tutar bence İbrahim Hacı
1: Bence de.
0: Osmanoğlu. Orayı tutar ve yıl sonuna kadar da direnerek devam eder. Orada tabii kilit bazı isimler vardı. Mecnun Otyakmaz gibi. Fuat Göktaş onunla birlikte devam ediyor. Yani bu toplantıya girerken İbrahim Hacı Osmanoğlu özetle kendisiyle birlikte yürüyecek yeterli sayıda yöneticiyi ikna etmiş görünüyor. Diğerlerini ikna edemese de hadi herkesin Allah yolunu açık etsin diyerek onlarla yollarını ayırdı. Onlar istifalarını verdiler. İbrahim Hacı Osmanoğlu burada ben istemeden gitmem diyordu. Yolla devam ediyor. Görüntü bu.
1: Peki. Şimdi asıl mesele bence bugünden sonra başlayacak diye düşünüyorum. Çünkü biz milli arayı tamamen MK yangını, MK kriziyle geçirdik. Sonrasında Yasin Kol'un tutuklanması vesaire derken bu konu Hacı Osmanoğlu'na gidecek mi, kendisiyle alakalı bir soruşturma açılacak mı, açılmayacak mı tartışmalarını yaparken senin de az önce belirttiğin gibi İbrahim Hacı Osmanoğlu devam kararını aldı. Ancak şimdi ligler başlıyor. Bu akşam 8'de Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı bir maç var. Bu saat itibariyle hakem kararları zaten tartışan bir ülkeydik. Bundan sonra daha da tartışacağımız bir noktaya
0: Tamam.
1: geldiğimizi düşünüyorum ve Hacı Osmanoğlu'nun geri kalan süreçte daha da büyük bir baskıyla baş etmesi gerekecek. Sence bu baskıyla baş edebilecek mi?
0: Eder.
1: Nasıl edecek peki abi?
0: Eder. Ediyor işte.
1: Şu an ediyor ama daha ligler
0: Eder.
1: başlamadı.
0: Şey olmaz. Eder. Yani bunu yapar. Bunu gösterir zaten. Yani daha ne olsun? MHK başkanı tutuklanmış. En güvenli hakem tutuklanmış. Ve bütün oklar şeye dönmüş durumda. Federasyon başkanına dönmüş durumda. Federasyon başkanının yanındaki isimlerin 5 tanesi istifa ediyor. Diğerleri onun yanında. Biz seninle birlikteyiz, göreve devam edeceğiz diyorlar. Bütün bu baskılara rağmen olsa dahi İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine hakem kararları ciddi anlamda sıkıntılar olsa dahi İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine devam eder gibi duruyor. Yani şuna eğer yani büyük hakem fiyaskoları sonrası bu kararı almak zorunda olursa eğer o da onun açısından çok da trajik bir nokta olur. O zaman da şöyle bir durum olur. Ya arkadaş yani şimdi
1: O gün
0: zaten
1: iyi
0: bir
1: etmedi.
0: kriz vardı. Bir kriz vardı. Yani neden bu kadar direttin? Yöneticiler gitti. Kamuoyunu biraz daha federasyonun hakemleri yoğunlaşmak için biraz daha önce bu kararları alabilirdin diye. Günün sonunda İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yönelik çok sayıda, çok farklı noktalardan eleştiriler gelecektir. Ama belli ki baskıya alışık birisi bu kararları da gösteriyor.
1: Peki şimdi burada tabii bence abi katılır mısın
0: Şöyle bir durum
1: bilmiyorum.
0: tabii.
1: Söyle.
0: Özür dilerim. Şöyle bir durum tabii. Şimdi biz şu anki operasyonun sonuçlarına bakarak şu an bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Yani yarın bu soruşturma genişlerse eğer, bu soruşturma genişlerse eğer o zaman ne olacağını bilemiyoruz. Diyelim
1: Tabii.
0: ki yarın başka isimleri de sıçradı bu mesele. Onu da hep birlikte göreceğiz. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu o da kendince bir strateji üretiyor, destekler alıyor. Ve bu koltukta kalma konusunda da ciddi bir irade sergiliyor. Beğen ya da beğenme.
1: Peki şimdi şunu sormak istiyorum. Katılır mısın bilmiyorum ama şu anda karar çok daha taze. Burada ben kulüplerin de tavrının çok belirleyici olacağını düşünüyorum. İlerleyen süreçte bu Hacı Osmanoğlu'nun bu baskılardan bahsettik, baş eder demiştin ya, kulüplerin tavrı da belirleyici olacaktır. Mesela Galatasaray en başından beri TFF'ye karşıt bir görüşle
0: Doğru.
1: bulunuyor. İşte
0: Onu zaten biliyoruz.
1: Fenerbahçe daha sessiz. Beşiktaş belki daha ortada diyebiliriz. Burada kulüplerden nasıl bir hal tavır bekliyorsun? Onu da bir konuşalım isterim.
0: Ya bu tamamen yine hakemler özelinde biliyorsun bunlar tartışılacak. Hakem
1: Evet.
0: kararları üzerinde bu mesele ciddi anlamda bir tartışma konusu olacaktır. Onun dışında ben açıkçası hakem kararları herhangi bir kulübü rahatsız edecek noktada olmazsa, özellikle büyüklerden bahsediyorum, çok fazla bu tarafı federasyonu zorlayacaklarını açıkçası düşünmüyorum. Tamamen bu saatten sonra hakem kararları özelinde federasyonun varlığı, federasyon başkanının varlığının tartışması yaşanacaktır. Ama şu andan manzaraya bakarak söylemem gerekirse Muzaffer, özellikle İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Yasin Kulu'nun tutuklandığı günde orada kendince stratejik bir hamle yaptı. Devlet Bahçeli'nin ben senin yanındayım diye yolladığı çiçek ve o notun kamuoyuyla paylaşılması özellikle futbol kulüpleri tarafında da bir sessizliği de beraberinde getirdi. Çünkü herkes ya şimdi bence
1: Evet.
0: şimdi Devlet Bahçeli de böyle bir şey vermişken, destek vermişken günün sonunda hükümetin ortaklarından bir tanesi Devlet Bahçeli iken, yani Türkiye'de 3 tane önemli devlet adamı, karar verici adam varsa bunlardan bir tanesi Devlet Bahçeli ise, bizim burada pozisyonumuz ne olmalı? Biraz duralım, bekleyelim. Bir sakin noktasına doğru herkesi ittiğini düşünüyorum. Yani Devlet Bahçeli hamlesi bence İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun kulüplerden, resmi ağızlardan şimdilik gelecek tepkilerin önüne geçmesini de beraberinde getirdiğini düşünüyorum.
1: Peki.
0: Zaten bence bunu destekleyen bir tabloyla karşı karşıyayız biz. Şöyle ki MHK Başkanı tutuklandıktan hemen sonra biliyorsun çeşitli eleştiriler vardı. Sonra Yasin Kolu'dan sonra da o sert çıkışları göremedik. Bunu ben temel olarak biraz da buna bağlıyorum. Diğer yandan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun, tekrar ediyorum yani tabii çok sıcak konu. Biraz da perde arkasında ne oldu, ne konuşuldu, toplantıda kim ne dedi, İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bu direncinin arkasında neler vardı sorusuna yanıt arayacağız. Belki de İbrahim Hoca Osmanoğlu gelirken orada aynı zamanda şunu söyledi. Kardeşim ben birincilik kulüpleriyle konuştum, ikiyle konuştum, üçle konuştum, Süper Lig kulüp başkanlarıyla konuştum. Örneğin hani kendi sözü vardı ya, işte delegasyonun %50 biri beni istemezse gider diye.
1: Evet.
0: İstemeyen burada %30'luk bir grup var. Yani delegasyondan bahsediyorum Muzaffer. Kamuoyundan bahsetmiyorum. Beni istemeyen burada şu kadarlık bir grup var. O yüzden ben yoluma devam ediyorum. Yani birincilik kulüplerinin %80'i yanımda. Devam et diyor. İşte ikincilik kulüplerinin %80'i yanımda. Süper Lig kulüplerinin %70'i, %60'ı yanımda. Ben bu durumda tamam, burada bir operasyon yapılmış olabilir. Bu operasyon zaten bakıldığında kurumsal olarak beni tutuklamalara gerekçe olan konulara bakarsak eğer, onu söylüyorum hukuki olarak, bu isteyen istediği yorumu yapabilir de hukuki olarak baktığımız zaman kurumsal olarak tabii ki bağlayıcı taraflar var ama Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması bir bireysel eylem. Tutuklanmasına gerekçe olan konu.
1: Evet.
0: Yani telefondan çıkan ses kaydı. Öyle biliyoruz. Çünkü açıklama öyle ya, kişisel verilerin kanunsuz şekilde ele geçirilmesi. Şeye geliyoruz.
1: Ya aslında
0: Hakime geliyoruz. Bahis ve bahis şikesi. Şey pardon, bahis oynaması, yasa dışı bahis
1: ve
0: iddiaları,
1: teşvik birimi.
0: para trafiği vesaire. Yani buralarda şöyle bir sonuç çıkmadı. Bu tutuklamalar esas konular. Bu arada yayınımızı izleyenlerimiz beğenirse çok memnun oluruz, mutlu oluruz. Bu beğenilerin önemli olduğunu belirtelim. Buralarda şöyle bir sonuç çıkmadı. Bu soruşturmada şu ana kadar. Meğer İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kararını doğrudan Yasin Kola iletmesi ya da MHK başkanı etmesi sonucunda maçların sonucuna doğrudan etki eden çeşitli hakemlerin ortak, bu üç ismin ortak hareket etmesiyle şöyle şöyle organizasyonlar kurulması, çeşitli hakemlerin diskalifiye edilmesi, onun yerine yönlendirdikleri adamların bu koltuklara oturtulması, maçları manipüle etmeleri gibi bir yargılama sonucunu biz görmüyoruz. Zaten böyle bir şey yok. Gerekçede gözaltılarla ilgili gerekçeler bunlar değildi. Hani böyle arada bir organik bağ, örgütlü bir eylemden eğer bahsediyor olsaydık, soruşturma buraya doğru evrilmiş olsaydı ve bu isimler gerek MHK Başkanı, gerek Yasin Kol bu noktadan ötürü eğer tutuklanmış olsaydı, zaten doğal olarak soruşturma İbrahim Hoca Osmanoğlu'na sıçrayacaktır.
1: Tabii.
0: Yani şuraya gelmeye çalışıyorum. Tutuklamalara gerekçe olan konulardan yola çıkarak da meseleyi anlatıyorum. İbrahim Hoca Osmanoğlu benim gördüğüm kadarıyla bugünkü toplantıda diyor ki kardeşim böyle bir operasyon var. Bu operasyonda tutuklamalar zaten bireysel eylemlerden kaynaklanan tutuklamalar. Her ne kadar ben bu isimlere destek vermiş olsam dahi ben bunların bu yaptığını ben de eleştiriyorum. Ben bunların önüne nasıl geçeyim kardeşim deyip burada davanın kendisine yönelik ya da bu Türk futboluna yönelik bir mesele olmadığını, kişisel bazı eylemlerden ötürü bunların olduğunu ne kadar inandırır onu bilemem. Diğer yandan kulüplerin onun devam etmesi noktasında elinde mutlaka bir listeyle gitmiştir. Böyle bir durum var. Siyaseten de aldığım bir destek var. Bu koşullarda zaten ben Haziran'da seçime gideceğim. Ben burada yayın ihalesini yapacağım. Zaten benim karşımda rakipler var diyerek o güçlü bir konuşma ve güçlü işte kendisi açısından bakış açılarıyla İbrahim Hoca Osmanoğlu bugün bu kararı alırken yöneticilerine giden de gitsin kardeşim. Ben yaptığım işten memnunum, doğruları yapıyorum diyerek hareket ettiğini düşünüyorum. Diğer yandan özellikle Salı günü yapılacak olan bu toplantının bugün yapılması daki en önemli unsur bence şuydu. Yani Berlin'deki UEFA toplantısı ne gider gelirsin. Burada bence bugüne koşullar açısından çok fazla bir sorun yoktu. Ama Cuma günü ne kadar Salı yerine bu toplantının bugün yapılmasında da şöyle bir durum var. İbrahim Hoca Osmanoğlu ülkede değildi, dışarıdaydı. Dışarıda olması bu toplantıyı yapılabilir, fiilen, fiziken yapılabilir hale getirmemişti. Online vesaire de olabilir tabi ama sonuçta ciddi bir mesele. Herkes yüz yüze olmak ister. Gelince yapacağım der. Orada da o süre içerisinde zaman kazandığını ve görevine devam edebilme adına koşulları oluşturmak için bir hal bir çalışma yürüttüğünün bir göstergesi. Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu ben UEFA toplantısındayım burada işlerimiz var derken buradaki sorunları çözmek ve kendisiyle birlikte hareket edecek insanların bir şekilde tutabilmek adına yurt dışında Cuma günü yapılacak olan toplantıya çalıştığını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki. Şimdi şunu da bir sormak isterim sana. İstifa eden isimler tabii ki federasyonda ağırlığı olan isimlerdi abi. Yani Mecnun Otyakmaz, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin özellikle. Bunlar federasyonda ağırlığı olan isimlerdi. Mevcut isimlerde de kritik diyebileceğimiz isimler herhalde Fuat Göktaş, Hasan Sürözü ve
0: Bilmiyorum.
1: yani bu isimler diyebiliriz. Yani sonuçta federasyonun elinin de birazcık zayıfladığı bir gerçek. Çünkü çok
0: Ya
1: önemli isimler istifa etti.
0: tabii ki şöyle diyecekler. Kardeşim, yani senin zaten yönetimindeki yedekler ve asil üyeler dahil olmak üzere. Örneğin bugüne kadar zaten 10-15 kişiden fazla insan istifa etmiş. Hala neden buraya direniyorsun diye kulüplerin yeri geldiği zaman çıkışı
1: Tabii.
0: olacak. Sonuç itibariyle hani bu kişilerin ağırlığı meselesinin dışında bu federasyonun yarısı gitmiş. Ve ben ilk defa böyle bir şey görüyorum bu arada. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Buna rağmen ben buradayım diyor. Demek ki içeride kendisine karşı zaten kararlarına karşı çok büyük bir memnuniyetsizlik vardı. Zaten bu federasyonu İbrahim Hoca Osmanoğlu ben toplamda bu yedekler dahil önemli yedekler dahil bütün bu yöneticilerle zaten ben herkesin sağlıklı görev alanı ve güçlü işlerini yürütmeleriyle ben burada varım ve yoluma devam ediyorum gibi bir düşünce içerisinde olsaydı zaten bugün bu işe dayanamazdı diye düşünüyorum. Belli ki İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından kimin istifa ettiğinin bir önemi yok. Ben zaten burayı yönetirim noktasında böyle hareket ediyor.
1: Evet. Şimdi TFF ile alakalı özet yapalım. Sonrasında şu bir hoca konusunda konuşmak istiyorum. Bir de bu Kerem Demirbay meselesi de var. Birazcık ondan da bahsederiz. Özetle Türkiye Futbol Federasyonu devam kararı aldı. Önemli bazı isimler istifa ettiler ve Montella ile yollar ayrıldı. Montella ile yolların ayrılması sonrası şu anda adı en çok geçen isim Arda Turan ismi. Yani Arda Turan'la milli takımın anlaştığına yönelik çok fazla haberlerde çıkıyor. Bununla alakalı sende bir istihbarat var mı bilmiyorum ama biraz bu konuyu tartışalım. Milli takımın yeni teknik direktörü kim olacak? Arda Turan
0: Ben de
1: olursa Arda Turan olursa nasıl olur? Bir bununla konuşalım abi. Neler söylersin bu konuyla ilgili?
0: Yani Arda Turan'ın ben bu işi kabul edeceğini düşünmüyorum. En azından şöyle kabul edeceğini düşünmüyorum. Arda Turan akıllı bir adamdır. Bu pozisyonda kalkıp da zaten şu an Shakhtar'la Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Ve dolayısıyla bugünün koşullarında kalkıp da ben Galatasaray'ın doğrudan karşı olduğu İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla yan yana gelerek onu bir anlamda güçlendireceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden Arda Turan hamlesini yapmak ister mi? İster. Kabul görecek bir teknik adam olur mu? Tabii ki olur.
1: Bence de olur, evet.
0: Ama Arda Turan'ın ben bu işe evet diyeceğini düşünmüyorum. Diğer yandan diğer isimler, Aykut Kocaman ismi geçiyor. İddia
1: Çalışır
0: ediyorum.
1: mı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile Aykut Kocaman?
0: Ben çalışacaklarını düşünmüyorum. Özellikle 3 Temmuz kumpasından ötürü. Tarafların aralığında çok keskin çünkü görüş ayrılıkları var. Bu da değişmedi, onu da biliyoruz. Diğer yandan başka isimler kimler var? Hatta bizim arkadaşlar da bir anket
1: Hikmet
0: yaptılar.
1: Karaman, Şenol Güneş,
0: Hikmet Hoca nereden çıktı bilmiyorum.
1: belki
0: Ya
1: adı geçiyordur abi, belli mi olur?
0: sanmam. Bu zaten iyice yani burada şimdi Hikmet Hoca kötü hoca olduğu için falan söylemiyorum ama uzun süredir yok. Ama burada zaten
1: Aykut Hoca da yok.
0: İbrahim Hoca Osmanoğlu milli takımın başına kendisini de güçlü kılacak. Vay be, ne hoca getirdi diyecek bir ismi getirmek ister. Ben neden buraya Fatih Terim konmadı bilmiyorum. Fatih Terim kendi ağırlığıyla karar verebilme yeteneğiyle güçlü bir isimden bahsediyoruz. Yani ben bu ankete şeyi koyardım açıkçası. Fatih Terim'i koyardım. O biraz da o süreçleri yönetebilme becerisi çok güçlü bir isim. Çalışır anlamında söylemiyorum. Ama şey açısından bakarsak, İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından bakarsak, bu meselede getireceği teknik direktörün kendisini güçlü kılmasını, ki doğaldır, anlayış budur, güçlü kılmasını isteyecektir. Ayrıca şu mevcut tabloya bakarsak da siyasi olarak destek alabilecek bir ismi tercih edebileceğini düşünüyorum yani. Yani Şenol Güneş'e giderse şaşırır mıyım? Açıkçası şaşırmam.
1: Mesela bizim yaptığımız ankette en yüksek oyu Aykut Hoca almış. Ben mesela Arda Turan daha fazla oy alır diye düşünüyordum ama %63 Aykut Kocaman'ın milli takımın başına geçmesini istiyor izleyenlerimiz ve
0: Belki de
1: seyircilerimiz.
0: yabancı. Bu arada bir hoca arayışı da vardı İbrahim Hoca Osmanoğlu. Birkaç gündür bir hoca arayışı da vardı.
1: Ha, belki yabancı bir isme de gidebilirler meselesi ama ben herhalde abi bunca yaşanandan sonra bir yerli milli takım için yerli bir teknik direktöre giderler diye düşünüyorum.
0: Onu bilemiyorum valla kime giderler
1: Bu
0: ama.
1: arada şey tabii, bu Fatih Terim detayıyla alakalı dedin ya, ankette Fatih Terim ismi daha iyi olabilirdi diye. Burak şimdi şeyden koymadım diyor. Hacı Osmanoğlu'yla son dönemde bir kavgaları vardı ya, o yüzden çok gelme şansını
0: Yani
1: görmediğim için
0: şöyle
1: diyor.
0: İbrahim,
1: Koymadım.
0: şöyle benim görüşüm şudur. Şu bütün bu olaylar olmasaydı, yani
1: Evet,
0: meğer ki
1: o
0: başka bir
1: anlamda.
0: tutuklanmasaydı, Yasin Kol'la ilgili ya bu yargısal süreçler olmasaydı, sadece konu milli takımda Montella'nın yollanması meselesi olsaydı olur. Yani dün çatıştığın insanlarla, belli konularda çatıştığın insanlarla bir araya gelebilirsin. Bu çatışmanın keskinliğiyle ve içeriğiyle alakalı bir şey. Yani Fatih Hoca o gün ne demiş? Ya şu turnuva bitsin. Turnuva bitince hesaplaşırız. Hesaplaşan öyle hesaplaşmasını yapsın demişti. İbrahim Hoca Osmanoğlu bunu aldı. Biraz da aslında kendine bir kamuoyu yaratmak, belki milli takım üzerindeki baskıyı da almak, tartışmayı başka tarafa çekmek için bunu çok büyüttüğünü de söyleyebiliriz. Böyle de bir düşünce içerisinde olabiliriz. Ama bugünün koşullarında İbrahim Hoca Osmanoğlu bu operasyondan sonra her ne kadar bu görevde kalabilecek yönetici sayısını tutmuş olsa da ciddi anlamda kamuoyunda zayıflamış bir adam pozisyonunda. O yüzden bugün İbrahim Hoca Osmanoğlu'yla çalışma meselesi dikkat çekilecek bir noktadır. İbrahim Hoca Osmanoğlu'yla kim çalışır, çalışma motivasyonu Hacı Osmanoğlu'na güveniyorsa ve inanıyorsa tabii ki devam eder. Ama burada artık kılıçlar böyle çok keskin bir şekilde çekildiği için örneğin az önce Arda Turan için yaptığım değerlendirmeyi Fatih Hoca için de yapabilirim. O taraflara ki bu insanlar da o tepkilere önem gösteren insanlar ya böyle bir durumda biz kalkıp böyle bir federasyonun altında neden çalışıyoruz gibi tepki koyabilirler. Zor bir karar olacak ama bence İbrahim Hoca Osmanoğlu Türkiye'deki yerli hocaları düşündüğümüz zaman siyaseten de güçlü olabilecek bir ismi buraya koymak ister diye düşünüyorum. Motivasyonu bu olur. Eğer bu ismi gidemezse, bulamazsa Türkiye'den değil de bir başka isimle, bir yabancı hocayla çalışma ihtimali mümkün olur.
1: Peki, milli takım için hayırlısı olsun diyelim. Bu şeyi de bir konuşalım. Sonra yavaş yavaş toparlarız. Kerem Demirbay meselesi, Yağız Sabuncuoğlu'nun yaptığı röportajda çok ses getiren bir açıklaması oldu Kerem Demirbay'ın. Düşündüklerimi söylesem çok büyük patlar her yer. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Nasıl diye soruyor Yağız.

0: yazı paylaştı Instagram hesabından. Sen nasıl yorumluyorsun bu meseleyi ve Kerem Demirbay'ın söylediklerini?
1: Valla boş boğazlık. Özellikle bu gruba içi futbolcuların şöyle bir problemi var. Konuşmayı çok seven olursa eğer çok büyük hatalar yaptığını biliyoruz. Çünkü sonuçta dile hakimiyet önemli bir şeydir. Ağzından çıkanın kulağın duyması daha önemli bir şeydir. Bu adamların o dile hakimiyeti olmadığı için bazen bazı lafları söylerken bunun nereye gideceğine dair tespitleri olmuyor. Benim o röportajdan anladığım şuydu. Şimdi Fenerbahçeliler diyorlar ki hele de bu dönemde bu röportaj çıkınca ister istemez bir de bu
0: Tabii.
1: dönemde çıkınca tartışma daha da yukarıya çıktı. Ben orada bu arada işte gördüğüm kadar böyle yazılı tepkiler tepki gösterenler var. Hiç valla bu sonda bu da yeni moda oldu. Birisi gidiyor birisinden demeç alıyor. Vay sen bundan nereden aldın? Geçelim o işleri. Konuşmasaydı abi. Gitmiş adam bu röportajı yapmış.
0: Aynen
1: Kendisi
0: öyle.
1: açısından başarılı bir iş yapmış. Ben orada kendi takım arkadaşlarına kendi eski kulübüne öfkesi olan bir adam görüyorum. Yani bunu tıpkı neye benzetiyorum? Şuraya benzetiyorum. Bu sene takım vardı. O 2018 seçimlerinden önce Aziz Yıldırım'ın en büyük muhalifiydi. Nefret ediyordu. Ağır ağır yayınlar yapıyordu. Hatta o Ali Koç'un seçildiği günlerdeki ben yayınlarını falan da hatırlıyorum. Aziz Yıldırım'ı yıpratma adına ağzına gelen her şeyi söylüyordu. Ve işte Samsun'da şampiyon olduk geldi oldu ya siz susun sevinmeyin falan. Bu takımın nasıl şampiyon olduğunu siz bilmiyorsunuz gibi bir laf etmişti biliyorsun ve o yıllardır da konuşuluyordu. Şimdi o gün o lafı alıp vay Fenerbahçe bunları yapmış diye saldıranlar şimdi millet alıp bunların lafını bak Kerem Demirbay ne demiş deyince aa niye siz böyle söylüyorsunuz ya arkadaş? Yani böyle iş olur mu? İki tane söyleyeyim ben sana. Kibirli, öfkeli, gurbetçi futbolcunun tamam mı? Geçmişte çalıştıkları kulüplerle ilgili ileri geri belgesi bilgisi olmadan belgen bilgin varsa da konuşursun. Anlattığı şeylerden herkes yorum yaparak bir noktaya doğru gitmeye çalışıyor. Ve burada da sosyal medyada şöyle yangın oluyor. Çünkü bu işler günün sonunda şöyle olur. Öyle yok öyle mevzu. Yani sen bir insanın değerine saldırdığın zaman diğeri de kalkar sana saldırır. Biz içeriye bakacağız. Ben dün izlerken diyor ya bir de yutkunuyorum yutkunuyorum. Belli ki ya o takımdaki arkadaşları olabilir. Hocası olabilir. Yönetimi olabilir bilmiyorum. Onlara yönelik böyle tuhaf tuhaf ifadeler kullanıyor. Yani buralardan kulüpleri suçlamak doğru bir şey değil. Geçmişte Serhat Akın üzerinde bunu yıllarca yaptılar. Şimdi dün bakıyorum mesela hemen bunu örtmek için şeyin bu açıklamasını sen söyle. Kerem Demirbay'ın sözünü örtmek için Fenerbahçe'nin itirazları var kardeşim burada ne oluyor? Ne anlatıyor bu adam diğerleri de bu dönemde bu kadar şey tartışılırken. Hemen Serhat Akın'ı koyuyorlar. Tamam Serhat Akın'ın söylediği doğruysa eğer bunun söylediğini ne yapacağız o zaman? Bu da aynı şeyleri söylüyor 3 aşağı 5 yukarı. Kimler diyor ki aynı şey değil. Yok aynı şey kardeşim. Bence aynı şey yani. Şimdi sonuç itibariyle aynı şeye doğru gidiyor yani. Bu yorum meselesi ya isteyen istediği gibi
0: Yorumlayabilir.
1: bunu yorumlar ve hareket eder. Ona bakarsan Aziz Yıldırım da Ersun Yanal'a bu takımı sen şampiyon yapmadın demişti yani. Onu da söylemişti. Şimdi buradan da mı alıp o tarafa doğru gidelim meseleyi? O yüzden Kerem Demirbay bence öfkesinin Türkçe'ye hakim olmamasının, ağzından çıkan lafının nereye gideceğini bilmemesinin kurbanı oldu. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız.
0: Peki. Abi var mı eklemek istediğin?
1: Yani şu anda yok zaten maçlar başlıyor.
0: Evet.
1: Birlikte göreceğiz. Ama çok böyle yoğun tartışmalı bir döneme giriyoruz. Artık İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından hani bir laf var ya zor günler geride kaldı. Daha zor günler
0: Tabii.
1: yakında mı? Operasyonlar devam ederse zorlaşır. Devam etmezse idare eder bence.
0: Peki zaten federasyonda çok tazeydi bu toplantının bitişi. Muhakkak sen de yayından sonra daha fazla detaylar öğrenip önümüzdeki yayınlarımıza daha detaylı bilgiler vereceğinden şüphemiz yok. Bütün izleyenlerimize teşekkür edelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayın diye hatırlatalım. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere.
2: Kim ne dedi?
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.

0: Maçsonu yayında hepiniz hoş geldiniz. Süper Lig geri döndü diyoruz. Süper Lig'in geri döndüğü maçta nefes kesen maçta Galatasaray Kasımpaşa karşısında 3-1 kazanmayı başardı. 90 artılarda gelen goller Galatasaray'a belki skoru kolay gösterdi. Belki de maçı izlemeyenler maçı kolay gördüler ama ölüp dirildi Galatasaray. Maç büyük bir dilimde 1-1 gitti. Galatasaray 10 kişiydi. Sonrasında Barış Alper'in golü birazcık Galatasaray taraftarını rahatlattı. Üzerine de Lemina'nın golü de keyfine keyif kattı Galatasaray taraftarını. Evet, Selim Hoca ile beraberiz. Selim Hocam nasılsınız?
1: Merhaba, herkese merhaba. Süperiz. Müthiş bir maçtı bence. Yani hem seyir zevki hem mücadele açısından süper bir maç izledik. Galibiyet içinde Galatasaray'ı kutluyorum. Kasımpaşa'yı da özellikle de Yaniotis'i de kaleci tebrik ederim. Müthiş bir karşılaşma çıkardı. Ama maç senin de dediğin gibi maçın sonunda koptu.
0: Valla Selim Hocam şöyle başlayalım isterseniz. Çok konumuz var. O yüzden birazcık olay örgüsünden çok fazla kopmadan önce futbol diyelim. Yani hem Kasımpaşa tarafının hem Galatasaray tarafının 90 dakika içerisinde hem Okan Hoca'nın, daha doğrusu İrfan Hoca'nın, kulübede İrfan Hoca vardı, İrfan Saraloğlu vardı. Kasımpaşa tarafında Emre Belezoğlu vardı kulübede. İki teknik direktörün tercihleri maçın bakışında nasıldı? Maçın başında nasıl bir tercihle bu takımlar sahaya çıktılar? Ne gördük biz ilk yarıda? İlk yarı sonrasında ikinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle kırmızı kartla maç ne yöne evrildi? Galatasaray ne yapmak istedi? Kasımpaşa ne yapmak istedi? İstediğini ne şekilde kim aldı? Ve genel olarak 90 dakikayı Selim Hoca nasıl yorumlar?
1: Öncelikle dizilimdeki değişiklikten bahsedelim isterseniz. Bugün Barış Alper sağ bek olarak başladı karşılaşmaya. Orta sahanın merkezi Sara Torreira, önlerinde de Leao, Batragol ve Yunus Akgün üçlüsü vardı. İleride Osimhen'in yokluğunda Deniz Gül'le oynadı Galatasaray. Burada ben özellikle Batragol ve Torreira'ya dikkat çekmek istiyorum. Torreira kırmızı karta kadar maçın en etkili oyuncularından bir tanesiydi bence Batrakov'la beraber. Batrakov'un klasını bugün fark etmeye başladık bence. Zaten sinyallerini vermişti ama yani sahada sorumluluk alan, belki de yıldız mertebesine ulaşabilecek bir oyuncu olduğunu gösterdi bugün bence Batrakov. Asistini de yaptı. Ben burada genel oyun stratejisini biraz daha böyle Lea üzerinden top taşıyan bir Galatasaray gördüm. Deniz Gül'e bir parantez açmak istiyorum. Osimhen'in yokluğunda bence oradaki hareketli forvet arayışını birazcık karşılıyor. Yani maçın genel hattıyla bahsetmemiz gerekirse, Galatasaray'ın maçın başından sonuna kadar üstün olduğu bir karşılaşma izledik. 10 kişi kalınmasına rağmen Osimhen'in de girişiyle, Lemina'nın girişiyle maça hakim olmaya devam etti. Kasımpaşa tabii ki 11'e 10 oynamanın üstünlüğüyle etkili hücumlar buldu. Hatta gole de yaklaştı diyebiliriz. Yani enteresan bir maç izledik yine. Benim bu sezon Galatasaray'ı beğendiğim 6. maç oldu. Yani Trabzonspor maçı dışında bütün maçları iyi oynadığını düşünüyorum Galatasaray'ın. İlk maç dışında geri kalanlarını da kazandı zaten. Bugün bence Yunus Akgün'ün de istekli bir performansı vardı. Yani birkaç maçtır onun biraz daha böyle pasif, etkisiz kaldığını görüyorduk ama bugün etkiliydi bence. Yani oyunun kurulumunda, Batrakoğlu olan paslaşmalarda başarılıydı. Kasımpaşa tarafına gelirsek de yani kalecinin maça damga vurduğunu söyleyelim. Bence zaten bu Galatasaray'ın ne kadar etkili bir oyun oynadığını da ortaya koyuyor. Yani Yaniotis'in ismini belki 25 kere falan duyduk maç içinde kurtarışlarıyla.
0: Doğru.
1: En son Osimhen'in de kale sahası içinden bir şutunu kurtardı ki orada zaten maç kopabilirdi çok daha erken. Yani Osimhen için de diyecek yani bir şey bulamıyorum. Adam 10 kişilik takımda bile öyle bir korku salıyor ki demek ki rakibe. Rakip bir anda geri çekiliyor ve sizin takımınız, yani Osimhen takımı fırsatlar bulmaya başlıyor. Osimhen giriyor, arkadaşlarını sokuyor. Bence inanılmaz heyecanlı, güzel bir maçtı. İrfan Hoca da bence doğru değişiklikler yaptı. Golde oyuna sonradan giren Elen'in offside bozduğunu söyleyelim. Kasımpaşa'nın golünde. Onun dışında kritik, yani kırmızı kart pozisyonu, ben kırmızı kart olduğunu düşünüyorum.
0: Oralara gireceğiz hocam. Hakem konusuna gireceğiz. Sağ içinde bir şimdi kalalım.
1: Sağ içinde kalacak olursak ben Emre Belözoğlu Kasımpaşa'sının çok sert oynadığını düşünüyorum bugün. Yani bir belli bir stratejiyle gelinmiş buraya. Yani biz burada Osimhen'siz Galatasaray'a karşı gücümüzü ortaya koyarsak, yani hakikaten fiziksel gücümüzü kullanırsak burada bir sonuç alabiliriz gibi bir planlamayla gelinmiş ve neredeyse de alınıyordu. Ali Yavuz Kol eski bir Galatasaraylı, o da fena oynamadı bence bugün ama gol atamadı. Yani şu an ilk etapta söyleyebileceklerim bunlar. Ben sahadaki herkesi tebrik etmek istiyorum. Bu arada bence maçın en olaylı ismi, yani en konuşulması gereken ismi de Barış Alper Yılmaz. Yani onu bir ön plana çıkarmamız gerekiyor bence.
0: Peki o zaman istersen Selim hocam isterseniz şimdi şöyle dilerseniz oyuncular üzerinden tek tek puanlama ve bireysel performansların üzerinden okuduğumuz kısma geçelim. Çünkü saha içi kısmını ilk etapta konuşmak istediğimizi zaten bugün birçok yayınımızda da vurguladık. Yani futbola dair bugün çok fazla güzel şey vardı. İki takımın da belirli stratejileri vardı ki futbola dair birçok şeyi konuşmak istediğimiz için hakemleri mutlaka konuşmak zorundayız. Biliyorum. Birçok şey, birçok detay aylara girmek zorundayız. Bunun farkındayız ama Selim hocam sizin de eğer onayınız varsa Uğurcan diyerek başlarsak 10 üzerinden ne verirsiniz? Bir puan verir misiniz?
1: Uğurcan'a çok iş düşmedi bugün. Yani 6 puan veriyorum. Çok bir ekstrası yoktu bence.
0: Peki Barış diyelim. Şimdi normal şartlarda bunu söylemek biraz enteresan oluyor ama savunma dörtlüsünden başlayacağız. Isı haritasında ilk yeri Yunus'un bile önünde konumlanmıştı Barış ısı haritasında ama Barış diyeceğim. Hocam puanlamadan önce size Barış yorumu yaptırmak isteriz.
1: Lemina'nın golü artık maç tabiri caizse koptuktan sonra geldi. Barış Alper bence maçı kazandıran golü attı. Dolayısıyla direkt 10 veriyorum kendisine. Yani 10 kişi kalınan bir müsabakada siz kazan, yani 3 puanı getiren golü atıyorsunuz. Bence 10 puanı hak ediyorsunuz. Zaten oyuncu da ya aylardır inanılmaz bir baskı altında. Yani bu pozisyon kalıcı olur mu bilmiyorum ama yani bugünkü görevlerin hepsini yerine getirdik. Takımla galibiyeti getiren golü de attı. Bence 10 puanı hak ediyor.
0: Peki Sanchez dersek hocam puanımız ne olur?
1: Sanchez'i biraz sallantılı gördüm bugün ama yine sağlam durdu. 7 puan diyorum Sanchez'e.
0: Peki Abdülker'in partnerine ne puan verirdiniz?
1: Golden ötürü 9 puan veriyorum. Yani o da sallantıda bu dönem ama golü atması, ilk yarıya 1-0 önde girilmesi çok önemliydi.
0: Jakobs dersek?
1: Vallahi Jakobs'un son gol aksiyonunda çok önemli katkısı var. Bindirdi ve asisti yaptı biliyorsunuz. Jakobs'a da 8 puan vereceğim.
0: Peki savunma dörtlüsünü en azından bu şekilde yorumladık ki oyuna sonradan giren oyuncuları da yorumlayalım. En azından yani Eren'in bir ara sol bek bir ara sol ön gibi gördük. Yani açıkçası ısı haritasında nasıl çıkmıştır Eren, hangi mevki oynamıştır bunu çok net ben kendi gözümle değerlendiremedim ama Selim hocam belki sizin bir fikriniz vardır. 67'den sonra giren Eren'e ne dersiniz?
1: Eren bugün offside'ı bozmasına rağmen çok hareketliydi. Yenen golde offside'ı bozuyor. Oradan birkaç puan kırdım. Ama ya Eren'in sol bek, sol açık gibi bir ayrımı olduğunu düşünmüyorum. Bence görev yaptığı zaman sol half olarak, yani bütün kanadı kullanan bir oyuncu olarak oynuyor. Yani bu arada bana kalırsa bitirici vuruşları savunmada yaptığı müdahalelerden de daha kuvvetli. Yani ben biraz daha sol açık olarak değerlendirdiğim bir oyuncu. Ya Eren'e 6-7 puan bence uygundur. Çok bir ekstrasını görmedik. Offside'ı bozduğu için de puan kırdığımızı söyledik.
0: Peki orta alana dönecek olursak ki aslında savunma hattında çok fazla görmedik bugün. Orta sağ gibi gördüm ben en azından Lemina'yı ama ilk etapta oyuna sonradan giren Lemina'yı soracağım.
1: Lemina bugün iki kişilik oynadı bence. Hem stoper olarak hem de sizin bahsettiğiniz gibi orta sahaya biraz yanaşarak oradaki kalabalıklığı da, yani oradaki direnci de oluşturan oyunculardan biriydi. Ben 8 puan vereceğim Lemina'ya.
0: Peki ilk 11'e tekrardan dönüyorum. Tamam. Maçın başlangıcında Torreira-Sara ikilisini gördük orta sahada. Torreira'yı ilk başta sormak isterim ki kırmızı kart gördüm.
1: Ben şimdi kırmızı kart görmesine rağmen düşük puan ver.

0: Bilmeyeceğim. Çünkü aslında kırmızı kart görerek bir gol engelledi. Yani Kasımpaşa'nın gol bulmasını engelledi ve orada belki de tek yapılacak şey oydu. Aklıma şimdi bu Solskjaer'in rakibini düşürdüğü veya bir Atletico Madrid karşılaşmasında da belki sen daha iyi hatırlarsın. Real Madrid Valverde'nin pozisyonu aklıma geldi. Rakipler gol atmasın diye bazen kırmızı kart yiyebiliyor oyuncular. Ben Torreira'ya 9 puan veriyorum. İlk
1: Peki.
0: yarıyı da domine eden oyuncuydu. Bir gol de kurtardı diyebilirim. Kırmızı karta rağmen 9 puan Torreira'ya.
1: Peki partneri Sara'ya ne puan verirsiniz hocam?
0: Valla Sara bence yani vasat bir maçtı bugün Sara için. Bütün hücum aksiyonlarında var bu arada. Yani pas alışverişinde hep var ama ben birazcık daha tabela bekliyorum Sara'dan. O yüzden 6,5-7'lerdeyim maksimum.
1: Peki.
0: Gol attığında belki 8-9'lara çıkarız.
1: Peki orta alanda Niyaga'ya bir puan veremeyiz herhalde hocam, değil mi? 88'de oyuna dahil oldu.
0: Ya Niyaga hareketliydi girdikten sonra ama yani o kadar puan vermeye bence de gerek yok. Ya, ümit vaat eden bir oyuncu ama şu anda bölgesi de çok kalabalık. Bence yani bugün Ugecukwu'nun satın alma opsiyon maddesi sebebiyle biraz daha şans verildiğini düşünüyorum. Yani bugün Ugecukwu'yu alsanız sezon sonunda ciddi bir maliyet oluşma ihtimali yaklaşıyor diye açıklayalım. 18 maçlık bir opsiyonu var biliyorsunuz. Yani Niyaga'ya puan vermeyelim bence.
1: Peki Selim hocam. Onların önündeki şimdi 4-2-3-1'in üçlüsüne geldiğimiz bu noktada Yunus Akgün diyeceğim hocam.
0: Yunus'a 8 veriyorum. Kötü bir maç değildi, istekliydi. Ben Yunus'u ne zaman istekli görsem bu takım bence standardının üzerine çıkmaya başlıyor ve daha iyi performans gösteriyor. Yani daha çok işliyor takım. Yunus'a 8 veriyorum. İstekliydi bugün. Yani isteksiz olduğunda daha soğuk baktığım bir oyuncu ama istekliyken her zaman Galatasaray 11'inde bulunmayı hak ediyor bence.
1: Peki Batrakov dersek hocam?
0: İşte şimdi altını çizmemiz gereken oyuncu geldi. Ben 10 puan veriyorum bu oyuncuya bugün. Gol atmasa da inanılmaz kovaladı ve çok çalıştı. Yani bütün pas alışverişlerinde var. Tek pas oynuyor. Hani öyle topu ayağına alıp bir bakayım kim geliyor, ne var. Yani her zaman takım arkadaşların nerede olacağına hakim ve hızlı hücum aksiyonlarıyla Galatasaray'ın futbol hızını arttırıyor. Bu çok önemli bir şey bence. Ben 10 puan veriyorum Batrakova. Yani bir gol atsın da sevinelim istiyorum.
1: Peki şimdi Galatasaray taraftarları da yavaş yavaş zaten arabalarına binip radyo golü açtıklarını varsayıyorum ki önümdeki birçok mesajı da görüyorum ama birazcık hocam temel sorularımızı ilerleyeceğiz. Sonra dinleyici mesajları için de tabii ki bir kısım ayırırız. Bütün Galatasaray taraftarlarına da hoş geldin diyelim. Radyo golü her zaman bekleriz. Kendileri de yavaş yavaş stadı terk eden taraftarların da radyolarını açtığını görüyoruz. Peki Batrakov hakkında hocam tabii ki 10 puan verdiniz ama Galatasaray taraftarı 10 numarasını buldu mu? Yani hep konuşuluyordu bu 10 numara. Yaz transfer döneminde 10 numara işte birçok isim yazılıyordu. Hocam sizinle sayısız yayın yaptık. Ama Galatasaray taraftarı bugün itibariyle 10 numarasını buldu diyebilir miyiz Selim hocam?
0: Ya bunu söylemek için çok erken. Fakat bu yolda umutlandı diyebiliriz Galatasaray taraftarı için. Çünkü oyuncunun hem kendi kişisel hani mental özellikleri, bir liderlik yapma tandansı görüyorum oyuncuda. Hem taraftarla olan ilişkisi hem diğer takım arkadaşlarıyla olan ilişkisi, saha içindeki organizasyon kabiliyeti Galatasaray'ın yeni 10 numarası olma yolunda onu ilerletiyor. Şöyle bir dert var. Galatasaray'ın bugüne kadar ki en başarılı 10 numaraları her zaman yani dışarıdan zaten belli bir mertebeye ulaştıktan sonra gelmiş isimler
1: Olmuş
0: olmuştu.
1: oyuncu mudur hocam? Normal.
0: Olmuş oyuncu genelde burada başarılı oldu ama şimdi Galatasaray'ın hani daha genç yaşta kadrosuna kattığı ve aslında tabiri caizse kendi içinden yetiştireceği bir oyuncunun burada uzun yıllar forma giymesi ve başarılı olması mutlu edecektir taraftarı bence.
1: Peki,
0: Önemli bir oyuncu olacak gibi görünüyor.
1: Hocam ben de size çok katılırım bugün. Çok hızlı düşünmesiyle, çok çabuk karar almasıyla ve gerçekten tereddüt etmemesiyle beraber ben de Vatrokov'u çok beğendim. Hatta
0: oyunu çok hızlı oynatıyor.
1: Kesin katılırım hocam. İlk 50 dakikada mest oldum ben açıkçası. İkinci yarının ilk 5 dakikasında da bence Vatrokov iyiydi. İlk 45'i çok beğendim. 67'de çıkınca çok şaşırdım bu arada bu tercihi. Onu da bir kez daha eklemiş olayım. Leao dersek nasıl yorumlarsınız hocam onun üzerinden?
0: Şu bütün maç top taşıdı. Sol kanatta yani hiç gevelemiyor. Topu pası aldığı anda Jakobs'dan yüzünü dönüyor rakibine ve tak tak tak artık büyük adımlarla rakibin üzerine doğru gidiyor. Çalım atıyor ya da pozitif bir pas veriyor. Ben oyuncuyu beğendim. Yani oyuncunun oyun aklını, kusura bakmasın dinleyicilerimiz, oyuncunun oyun aklını hala anlamaya çalışıyorum. Yani aklından bazen neler geçtiğini çözemiyorum ama böyle enteresan ara pas denemeleri, rakip ceza sahası içerisine attığı dikine paslar umut verici. Yani Osimhen'le birlikte izlemek için sabırsızlanıyorum. Puanım 8.
1: Selim hocam, makas hareketi benim çok dikkatimi çekti. Ben makas diye adlandırdım ama mesela sağ ayağıyla giderken sol ayağına çarptırıp vermeye çalıştı. Veyahut da sol ayağıyla giderken sağ ayağına çarptırıp ceza sahası içine vermeye çalıştığı aksiyonları görüyoruz. Oyuncunun özel hareketi midir bu? Çünkü ilk maçında bu şekilde bir servisiyle Galatasaray gol bulmuştu. Hatta oyuna sonradan girdiği müsabakada. Bugün de Deniz Gül'ü aynı şekilde o makas hareketiyle buluşturmaya çalıştı. Bunları çok fazla görebilir miyiz Leao'dan? Evet. Ne vaat eder Leao diye de sorayım arada hocam size.
0: Repertuarında inanılmaz hareketler olduğunu bildiğimiz bir oyuncu. Çok yetenekli ve topa çok hakim. Bence bunları her geçen gün daha fazla görmeye başlayacağız. Ne kadar yani oyuncu alıştıkça takıma, stadyumun atmosferine ve daha gol atmasını bekliyoruz. Yani o golü atıp taraftarın sevincini görüp coştukça performansı daha da yukarı doğru çıkacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani Osimhen'le birlikte izlemek için heyecanlanıyorum. Bugün de zaten bir fragman oldu bence.
1: Peki Selim hocam, oyuna sonradan giren Sané'ye nasıl yorum yaparsınız? Puanını ne verirsiniz?
0: Ya Sané'nin bir tane zorlayıcı şutu var. Yaniotti sağına güzel uzandı, çıkardı. Ya ben Sané hakkında konuşmayayım artık ya. Yani biraz aksiyon görelim Sané'den, biraz icraat görelim. Öyle konuşalım. 6 puan vereceğim Sané'ye. Ama bu takıma çok daha fazla katkı vermesini beklediğimiz bir oyuncu. Çok fazla para kazanıyor. Ve şu ana kadar yani bir orta sıra takımı, orta sahasının yapacağı gol katkısında şu anda. Yani umutluyuz hala. Ne olursa olsun bu oyuncu Leroy Sané. Ama etkinliği her geçen gün azalıyor.
1: Peki Selim hocam, forvetleri sormak isterim. Yani Deniz Gül'ün 77 dakikalık performansına puanınız ne olur? Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? İlk yarı eleştirenler vardı radyomuzda ama ben aralarda beğendiğimi kendimce ifade etmiştim. Orada birazcık sizin de ilk yorumunuz beğendiğiniz yönündeydi. Zaman zaman ben çok göremedim. Zaman zaman da aksiyonların içinde pozitif gördüm kendi adıma. Açıkçası puanlandırmayı kendi adıma çok zor bulduğum bir isim ama Selim hocam, sizin neresinden baktınız konunun ve Deniz Gül'ün oyunu hakkında, ilk 77 dakikalık performansını hakkında neler söylemek istersiniz?
0: Oyuncunun oyunuyla alakalı en çok dikkatimi çeken şey onun da topu alıp topla birlikte hareket edebiliyor olması. Yani boyuna rağmen top sürüp şut çıkarabiliyor, pas çıkarabiliyor. Bu bence çok önemli bir özellik. Yani gol yollarında çok daha etkili olacaktır forma giydiği dönemde bence. Takıma daha çok alıştıkça. Yani skora katkı etmemiş olması insanların gözünde soru işareti olabilir. Ama çok genç ve çok yeni bir oyuncu. Bunu da altını çizmek lazım. Umarım takıma katkı sağlar gelecek yıl.
1: Hocam puan olarak da alırsak tekrardan?
0: Ya 7 puan diyebilirim.
1: 7 puan verdik. Peki oyuna sonradan giren Victor James Osimhen'i sormak istiyorum.
0: Victor Osimhen yani oyuna girdikten sonra bir anda oyunun çehresi değişti yine. Yani sırf orada sahada oluşu bile rakip takımdaki herkes için bir baskı mı diyelim, ne diyelim. Yani ya ben buradayım diyor oyuncu ve bir şekilde bu rakip takıma geçiyor. Yani 10 kişi kalmasına rağmen mesela rakibi 10 kişiyken biraz daha baskılı oynamasını hayal edersiniz Kasımpaşa
2: takımını.
0: Ama yani o sırf Osimhen'in oluşu bile onları biraz daha temkinli oynamaya itti bence ve sonunda ağlarda 2 gol daha gördüler ve maçı kaybettiler. Ya ben Osimhen'in bu maç hani 7 puan üzerine çıkabilecek bir performans olduğunu düşünmüyorum futbol anlamında. Hı hı. Ama sırf varlığı bile 10 puanlık diyebilirim yani.
1: Yani Galatasaray taraftarına sahadaki oyuncu grubuna hissettirdiği varlık 10'dur diyorsunuz hocam. Saha içindeki tabii ki belirli dakikalarda yer almasından dolayı da 7 puan vererek esasında siz de realist bir yerden yaklaşıyorsunuz diye anlıyorum hocam. Doğru, haklı mısınız? Doğru mu anladık hocam?
0: Çok doğru.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Peki Selim hocam, şimdi tabii ki saha içiyle alakalı birçok konuyu konuştuk. Yani yaklaşık bir 20 dakikadır hem oyuncular üzerinden hem genel oyun yapısı üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Galatasaray taraftarına tam şimdi hakem konularını konuşmadan önce şunu sormak istiyorum. Çok fazla Galatasaray taraftarı şu anda arabalarına binip Radyo Gol'ü açtıklarını görebiliyoruz. O yüzden de Galatasaray taraftarlarına genel olarak Galatasaray'ın ligdeki performansı ve şu andaki durumlarla alakalı söylemek istediğiniz mesajlar var mı hocam? Yani Okan Hoca'nın zaman zaman hani skorlar kötü gittiği maç içindeki evrelerde çok fazla dinleyicimizden Okan Hoca'ya eleştiri geliyor. Yani bu konuda Galatasaray taraftarına neler söylemek istersiniz? Sizin bu konudaki görüşünüz nasıl? Yani siz konuya nereden bakıyorsunuz? Sizin de bu konudaki hem teknik direktörlerle alakalı özel çalışmalarınız ve gerçekten o mertebeyi çok iyi bilen birisi olmanızdan da mütevellit size bu konuyu sormak istiyorum. Okan Hoca eleştirileri oluyor zaman zaman. Bu konuya nasıl bakarsınız diye sormak istiyorum. Sonrasında zaten hakemlerle alakalı kısımlara geliriz ama Galatasaray taraftarlarına sözlerinizi bu pencereden alabilir miyiz hocam lütfen?
0: Okan Hoca'nın değerini onu eleştiren veya parantez içinde sevmeyen Galatasaray taraftarları gittikten sonra anlayacaktır. Son 4 senenin şampiyonu bir teknik adam, elindeki kadro ne olursa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun, herhangi bir ligde 4 sene üstte şampiyon olunması çok zor bir iş, zaten daha önce bir kere tekrarlanmış. Onun dışında oynattığı futbolun ben zaten kendi adıma konuşayım bir hayranıyım. Yani bu kadar yüksek pres ve efor gerektiren oyun zaman zaman maç sonlarında handikap olsa da erken çözülen maçlarda çok da önemli oluyor bence. Yani bu takımın ben böyle geçen bir transfer sezonundan sonra açıkçası lige bu kadar hızlı ve iyi başlayacağını düşünmüyordum. Bunu galibiyet sayısı ve puan anlamında söylüyorum. Ahmet'in maç eksiği olsa da ligin lideri şu anda. Yani umut dolu bir Galatasaray görüyorum. Sadece şu anda ligden önce bir Barcelona mücadelesi var önümüzde. Oraya odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Şöyle bir düzeltme yapayım Selim hocam. Şimdi yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyelim diye söylüyorum. Ahmet sportif faaliyetler bu hafta kazandığı takdirde lider olacağını aslında ifade ettiniz. Ben sizin söylediğinizi anladım ama dinleyicilerimiz nezdinde bir karışıklık olmasın diye ufak bir araya girmek isterim Selim hocam. Lütfen devam edebilirsiniz.
0: Doğru. Yani Ahmet'in maç eksiği var. 3 puan fark var arada. Liderliği geçen haftanın sonunda paylaşan bir Galatasaray vardı. Şu anda kendi eline almış durumda. Ama dediğim gibi öncelikle Barcelona maçını artık şu anda herkesin, yani Okan Hoca'nın performansından, oyuncuların bireysel performanslarından tutun, herkesin bunları bir kenara bırakıp salı günkü rakip Barcelona maçına odaklanması gerekiyor diye düşünüyorum. Tarihimizin en önemli mücadelelerinden bir tanesi olabileceğini altını çizmek istiyorum. Rafinha yok Barcelona'da, bu da iyi bir haber olsun.
1: Orayı da konuşacağız hocam. Barcelona'da görüşlerinizi de çok merak ediyorum ama şimdi dilerseniz hocam, yani sizi bu kadar dakika beklettim biliyorum, aralarda kesmek durumunda kaldım. Birazcık en azından doğru bir rotada, hani bir rotada gidelim diye ben de çaba sarf ediyorum hocam. Takdir edersiniz ki saha içerisinde hem Galatasaray'ı hem Kasımpaşa'yı enine boyuna değerlendirdik. Maçın aksiyonlarının birçok kısmını değerlendirdik ama bizim ülkemizde ister istemez tabii ki dinleyicilerimizin, hatta televizyon programlarında izleyen bütün izleyicilerimizin en merak ettiği konular her zaman hakem ile alakalı konular. Yani bugün hakem bir yerden maçı alıp bir yere götürdü mü vesaire, ince kararlar, olsun ama yine de hakemle alakalı ince nüanslar her zaman merak ediliyor. Şimdi Selim hocam, Halil Umut Meler bugün bu kadar kaotik bir sürecin içerisinde belki de en zor görevlerden bir tanesini aldı. Yani teknik olarak bu kadar büyük skandallar sonrasında oynanan ilk maçta görev yapmak bir hakem için çok zordur. Bunu baştan söyleyelim ama Halil Hoca'nın, Halil Umut Meler'in bugün performansını siz nasıl yorumlarsınız? Yani birçok pozisyon var. Çok sert oynanan bir müsabaka olduğunu söyleyelim. Özellikle hocam siz de belli ettiniz. Kasımpaşa takımını çok sert oynadığına dair belli cümleler söylediniz. Size göre Halil Umut Meler'in performansı bugün nasıldı? Hakemlik açısından da baktığınız vakitte pozisyonların birazcık gerçekten sıkıntılı olabilecek alanları olduğunu ben kendi adıma düşünüyorum ama siz belki taban tabana zıt da düşünüyor olabilirsiniz hocam. Nasıl yorumlarsınız Halil Umut Meler'in genel performansı, spesifik pozisyonlar hakkında da lütfen yorumlarınızı rica ederiz hocam.
0: Şimdi öncelikle lafa şöyle girelim. Madem hakemlere geldik onu, yani uzun zamandır Galatasaray maçında ilk defa bir FIFA kokartlı hakem izledik. Buna da şükür diyorum öncelikle. Yani şu anda Merkez Hakem Kurulu'nun içinde bulunduğu durumdan dolayı benim ligde görev yapan aslında hiçbir hakeme %100 itibarım kalmamış durumda. Bunu da söyleyebilirim açık yüreklilikle. Maçtaki performansına gelecek olursak Halil Umut Meler'in bir iki taraflı konuşacağım. Bir sarı kartlardan öncesi ve sonrası. Şimdi Kasımpaşa çok sert oynadı bugün dedik. Halil Umut Meler de sarı kartlarını gerekli yerlerde kullanarak aslında birazcık daha Kasımpaşalı oyuncuları yatıştırmayı hedefledi. Ama şöyle bir şey oldu. Bu sarı kartlar çıktıktan sonra, şimdi yanlış hatırlamıyorsam 5 tane, pardon bakıyorum, 4 tane sarı kartlı oyuncu vardı Kasımpaşa'da.
1: Doğru.
0: Bu sert oyun devam etmesine rağmen ikinci sarıyı bir türlü çıkarmadı. Yani o zaman siz niye kullanıyorsunuz ilk sarılarınızı? Yani bu kadar sert oynamasına bir rakibin neden izin verildi? Ben pek anlamış değilim açıkçası.
1: Mendes'in iki tane pozisyonu vardı. Ben de hocam katılırım size. Yani o sarı kartlı pozisyonlarda Ali Yavuzkol'un da keza. Yani kırmızıya dönebilecek birçok aksiyon vardı. O aksiyonlardan sizce kırmızıya dönmesi gerekir miydi oradaki pozisyonları? Onları genel bir potada sorayım.
0: Bak oyuncu 24. dakikada Mendes ilk sarı kartı gördü. Maç boyunca inanılmaz agresif ve inanılmaz sert bir futbol oynamaya devam etti. Yani kesinlikle ikinci sarıya başvurmadı Halil Umut Meler. Buna anlam veremedim pek. Genel olarak takdir haklarını maç boyunca Kasımpaşa lehinde kullandığını düşünüyorum. Kırmızı kart pozisyonuna değindik ama bir tekrar üzerinden geçelim.
1: Peki hocam.
0: 2-1 yakalandı Torreira ve rakip topu tam alıp gidecekken, ceza sahasının içine girecekken, karşı karşıya kalacakken rakibi düşürmesi gerekti ve oyundan atılması gerekti. Net bir kırmızı kart olduğunu söyleyelim.
1: Peki hocam, yani ilk yarının sonunda, yani benim kendi görüşüm var tabii ki ama hocam size sormak isterim. Davinson Sanchez'in de çok sert bir müdahalesi vardı kimileri tarafından. Turuncu kart diye adlandırılan pozisyon diye söyleyebilirim kendi adım ama kimileri tarafından kırmızı diye yorumlandı. Hocam sizin bakışınız kırmızıdan yana mıdır, sarıdan yana mıdır, yoksa nedir diye sormak isterim ki sonrasında görüşümü ben de belirteyim.
0: Sarısı kesin. Ki bence de turuncu kartın rengi. Direkt ama atılmalıydı demeye de pek razı değilim. Çünkü bunu da biraz fazla, yani oyuncuyu hiç cezalandırmadan, uyarmadan bir anda oyun dışında kalıyor. Müdahale çok sert biliyorum ama yani bilmiyorum, kırmızı kart için yeterli olabileceğini ben düşünmedim. Ama yani bu kartın rengi turuncudur, yani sarıyla kırmızı arasındadır diyen herkese de saygı duyuyorum açıkçası.
1: Açıkçası ben de Selim hocam sizle benzer bir konumdayım. Yani Halil Umut Meler'in o noktada pozisyonu ben çok iyi sezdiğini düşünüyorum. Pozisyon evet, yani çok sert gelinen bir pozisyon ama kesinlikle sarı olduğu inancındayım. Hocam bir de peki şu da çok tartışıldı. Maçın hemen ilk pozisyonunda Rafael Leão'nun bir pozisyonunda doğrudan bir sarı kart çıktı. Yani bir art niyet mi sezdiniz hocam orada, yoksa o pozisyon sarı kart olarak değerlendirilebilecek olarak mı anladınız? Çünkü kimi Galatasaray taraftarı veyahut da bizim yayınımıza yazan birçok dinleyicimiz pozisyonun ilk pozisyon olmasından da mütevellit sarı kartı biraz ağır bulduğunu, ancak devre arası yorumcumuz Hakan Erol ki devre arasında bu maç 3 olur şeklinde bir yorumu vardı kendisinin, nitekim kendisine kutlarız. Kendisi de şöyle yorumladı: yani ikinci dakika değil bu pozisyon, 25. dakikada ikinci faul olsaydı belki verilebilirdi, ancak ilk pozisyonda sarı kartı ben de doğru bulmadım diye bir yorumu vardı. Selim hocam siz nasıl bakarsınız?
0: Vallahi ben yadırgamadım kart çıktığında, açık konuşmak gerekirse. Yani bazı pozisyonlarda, yani ilk pozisyon olmasına rağmen oyuncuya sarı kartı verip bir hakem varlığını hissettirmek ister. Bence bu kategorideydi bu pozisyon. Yani maçın içinde Leao'nun daha agresif olmasını engellemiş olabilir sarı kart görmüş olması. Ama o zaman o şiddette bir çelmeyi de takmayacaksınız maçın hemen başında. Aynı şey bence Mendes için de geçerliydi. Yani maç boyunca ilk sarı karttan sonra biraz daha sakin kalmasını beklerdim ama Halil Umut Meler maç boyu göz yumdu Mendes'in sertliklerine. Yani hakem açısından bence başarılı yönleri de başarısız yönleri olan da bir maç. Yani bilmiyorum, ben Halil Umut Meler'in şu anda ülkedeki en iyi hakemlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ama hakemliğe verdiği aradan sonra da, yaşanan olayı hepimiz akıllarında, yani hakemliğe verdiği aradan sonra da formunun düşüşte olduğunu söylemek lazım.
1: Valla hocam katılmamak elde değil. Bir tane pozisyon, aslında bir tane görsel de gelmiş önüme. Yani tabii ki oyunun aksiyonunda ben pozisyonu video olarak izlemedim. Belki hocam siz dikkat etmişsinizdir ama Barış Alper Yılmaz'a Ali Yavuz kolun kulağına bir avuç içinin geldiği bir pozisyon var. İşte dinleyicilerimiz tabii ki ister istemez bir şeyler yazıyor ama akışta görmedim hocam. Siz gördünüz mü öyle bir akışta, yoksa pozisyon içi bir hareket miydi, onu da soralım.
0: Ya pozisyon içi böyle olabiliyor ya. Yani çok hızlı ve çok nasıl söyleyeceğim, patlayıcı aksiyonlar alınıyor zaman zaman futbol içerisinde ve bazen hani ellerimiz rakibimizin hani istemeyeceğimiz yerlerine gelebiliyor. Ben orada çok istemli bir müdahale görmedim.
1: Kötü bir niyet yani, yoktu gibi.
0: Kötü bir niyet. Yani orada biraz daha niyet önemli. Bence hakem de o şekilde yorumlamıştır. Yani orada bir kötü niyet olduğunu düşünmüyorum. Yani o pozisyona itiraz edilmesinde makul karşılıyorum ama biraz daha futbolun içerisinde bir hareket olarak görüyorum.
1: Peki hocam, şimdi tabii ki bugünü konuştuk. Bugünün hem saha içi hem de hakem performansını aslında ele almak istedik ki esasında önümüze bakalım istiyorum hocam sizinle beraber. Birazdan tabii ki teknik sorumlusu Galatasaray'da Okan Burun yardımcısı İrfan Saraloğlu'nun açıklamaları ve oyuncu röportajlarına döneceğiz ama Barcelona maçı öncesinde hocam ön bakışınız nasıl? Rafinha dediniz, maalesef ki hocam orada lafınızı bir bölmek durumunda kaldım ki hepimiz çok sevindik Rafinha'nın oynamayacağı haberine, ama gerçekten hocam Rafinha'nın oynamayacağı haberine bu kadar sevinmeli miyiz? Barcelona karşısında ne yapmalıyız? Genel olarak biraz daha nasıl diyelim, bir yabancı bir tabir kullanacağım. Overall olarak, genel olarak daha doğru bir Türkçeyle, genel olarak maça ön bakış olarak neler söylemek istersiniz? Galatasaray'ın nasıl bir 11 tercihiyle sahada yer almasını doğru bulursunuz diye de aslında sormak isterim hocam.
0: Avrupa'nın en formlu takımlarından biri ama bu takımın Hansi Flick yönetimine girdiğinden beri çok önemli bir zaafı var. O da yüksek savunma çizgisi. Şimdi Can, belki eski yayınlarımızı hatırlarsa şunu konuşmuştuk. Galatasaray'ın Leao, Osimhen, Sané ileri üçlü hattı kontra atak oynamaya ve rakipleri böyle hazırlıksız savunma çizgisi yukarıdayken az adamla yakalama konusunda çok başarılı olabileceğinden bahsetmiştik.
1: Doğrudur hocam, hatırladım.
0: İşte o maç bu maç. O maç geldi. Yani bu maç bunu yapabilirse Galatasaray puan ya da puanlar alabilir. Ne yazık ki oyunu kendi yarı sahasında kabul etmesi gerekecek bence uzun bir süre. Bu arada Ali Samiyen'deki taraftarın takım olan etkisiyle oyunu bölüm bölüm ele de geçirecektir ama rakibin de kim olduğunu unutmamak lazım. Buna göre bir plan kurgulanması lazım maç içerisinde. Rafinha'nın oynamaması bence inanılmaz büyük bir şans.
1: Katılırım.
0: Yani Gamal'a, Gordon gibi, Pedri gibi oyunculara rağmen bence Barcelona'nın en etkili oyuncusu Rafinha. En golcü oyuncularından da bir tanesi zaten.
1: 8 maç 11 gol olması lazım hocam, yanlış bilmiyorsam.
0: Yani böyle bir oyuncunun olmayacak olması benim içime su serpti açıkçası. Geçen gün Hansi Flick'in açıklamasını da öğrenmiştik. Yani ilk puanı almak için bence bütün Galatasaray taraftarının böyle avuçlarına böyle bir
1: avuç içlerini birbirine sürtüyor mu Galatasaray bu haberden sonra?
0: Avuç içlerini birbirine sürttüğü bir maç bence. Yani böyle büyük takımları da yenmeyi sever Galatasaray taraftarı. Ya ben bir umutsuzluğa kapılması gerektiği düşünmüyorum. Çok çok zor maç ama burada bir sürpriz çıkabileceğini de bekliyorum açıkçası.
1: Peki Victor Osimhen ilk 11'de oynar mı diye hocam direkt aslında beklenti sorumuzu soralım. Bütün dinleyicilerimizin aslında ilk sorusu bu olacaktır diye varsayıyorum.
0: Barcelona maçında
1: evet.
0: Mı? Oynaması şart, oynaması gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok. Yani zaten ben bu maç aslında ana planda olmamasının ana nedeninin Barcelona maçı öncesi dinlendirmek olduğunu düşünüyorum. Hani oyunun biraz Kasımpaşa lehine dönmesi sebebiyle oyuna girdi ve maça etki etti bugün. Hani efor da harcadı. Ama asıl Osimhen'i böyle fit bir şekilde göreceğimiz maçın Barcelona maçı olduğunu düşünüyorum ve öyle olmasını temenni ediyorum.
1: Peki bir sistem değişikliği bekleyebilir miyiz? Yani mesela üçlü veya hani beşli gibi bir şey görebilir biz sonuç olarak Barcelona'ya
0: karşı. Üçlü beşli olmaz ama on numara olmaz. Batrago olmaz.
1: Bir muhtemel 11 alabilir miyiz hocam sizin bakış açınızda? Sizin 11'inizi tabii ki sorarız hocam ama Okan Hoca nasıl tercihte bulunur ki siz de Okan Hoca'yla tabii ki belli başlı şeyleri zamanında hani Okan Hoca'yı tanıyan birisi olarak size sormak istiyorum. Yani nasıl bir tercih cihte bulunur Okan Hoca diye sorayım hocam size.
0: Şöyle söyleyelim, bir barış konusundan başlayalım.
1: Peki hocam.
0: Barcelona'da Gordon oynuyor sol açıkta genellikle. Ben Gordon Barış Alper tarafından tutulabileceğini düşünüyorum. Çok hızlı ve fiziksel bir oyuncu o da. Yani burada savunmada Barış Alper'in sağ bek olarak başlaması beni şaşırtmaz.
1: Peki hocam.
0: Ben yine Sanchez, Bardakçı, Jakobs savunma hattını bekliyorum.
1: Peki.
0: Torreira, Sara, Lemina'yı bekliyorum. İleride de Leao, Osimhen ve Sané ile maça başlamasını bekliyorum Okan Buruk'un açıkçası. Yani
1: Yunus mu kenarda kaldı?
0: Bir düşündüm sayarken, zaten duraksadım 3. oyuncuyu saymadan önce ama bence Yunus'un Barcelona maçında en azından ikinci yarı bir itici güç olarak denenmesi gerekiyor. Çünkü Yunus'un ben kontra ataktan ziyade biraz daha rakibin baskı altına alındığı oyunlarda daha skora katkı sağladığını görüyorum geçtiğimiz maçlarda. Yani bir kısaca tekrarlamak gerekirse Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Barış Alper, Lemina, Torreira, Gabriel, Sara, Leao, Osimhen ve Sané gibi bir ilk 11 bekliyorum. Ve bu takımın da Barcelona'dan puanlar alabileceğini düşünüyorum. Tabii bu bir Şampiyonlar Ligi ikinci maçı. Galatasaray Barcelona'ya yenilirse burada hiçbir kayıp olmayacaktır. Ama yenerse inanılmaz bir özgüven ve ilerisi için rakiplerine korku faktörü kazanacağını düşünüyorum Galatasaray'ın.
1: Vallahi hocam umarım dediğiniz gibi olur. Öncelikle onu söyleyelim. Her zaman tabii ki temenninizi aktardınız ki her zaman zaten biraz daha bardağın dolu tarafından bakmaya çalışırsınız hocam. Ben sizi şahsen tanıdığım için bunu dinleyicilerimize bir kez daha aktaralım. Selim Feyzoğlu bizlerle beraber. Peki Selim hocam, artık son cümleleri almadan önce de şu anda evlerine gitmekte olan, belki trafikte birazcık sıkışmış, trafikte yol almaya çalışan Galatasaray taraftarına son olarak neler söylemek istersiniz? Pencereyi de size açayım Selim hocam. Aynı zamanda teşekkürlerimi de edeyim kendi adıma.
0: Vallahi güzel bir maç oldu. Bence güzel de bir yayın oldu. Bol bol konuşma fırsatı bulduk. Ben taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Şu anda işler biraz karamsar görünse de takım yapısı, oynanan futbol, Osimhen'in sakatlığı, diğer oyuncuların sakatlığı, görülen kırmızı kartlar. Bu sezon tarihi bir sezon olabilir Galatasaray için. Zaten 5 kere üst üste şampiyonluğa koşuyoruz. Bütün oyuncularımıza güvenelim, arkalarında duralım. Hata yapsalar da Barış Alper gibi, Yunus gibi, Sané gibi oyuncuları ıslıklamayalım, desteklemeye devam edelim. Ve bu Galatasaray ailesinin ne kadar ileri gidebileceğini herkese gösterelim diyorum. Herkese iyi geceler diliyorum, iyi hafta sonları.
1: Çok çok teşekkür ederiz Selim Hocam. Saygılarımızı arz ederiz. Onur verdiniz, şeref verdiniz. Sağ olun, var olun bir kez daha.
0: Herkese selamlar.
1: Evet, Selim Feyzoğlu bizlerle beraberdi. Artık yavaş yavaş bizler de tabii ki oyuncu röportajlarına doğru dönelim. Bugünün esasında sağ bekten skor bulmasıyla, hatta gecenin kahramanı olarak birçok kişinin de dillendirdiği, bugün Selim Hoca'nın da 10 puan verdiği, hakikaten birçok gazetelerde de 9-10 puanların konuşulduğu, spor programlarında belki haftalar boyunca eleştirilen Barış Alper hakkında bugün de 180 derece farklı yorumların yapıldığı, bizlerin de hakeza bunların içinde bulunduğumuzda bir kez daha hatırlatalım ki bizleri de Barış Alper pozitif performansıyla izletti ve bizleri de memnun etti performansıyla. Bakalım, bir Barış Alper'e gidelim. Ardından şöyle bakıyorum, Kasımpaşa oyuncularının röportajları var, Galatasaray oyuncularının var. Birçok röportajımız var. Son olarak da İrfan Saraloğlu ve Emre Belözoğlu'nu sizlere dinleteceğiz. O halde Barış Alper'le başlıyoruz.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Teşekkürler. Maçın ardından, maçın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz bizimle birlikte. Barış, öncelikle tebrikler. Çok önemli bir galibiyet. Taraftarların da büyük bir sevinci vardı, özellikle son dakikalarda geldiği için goller. Öncelikle bugünü nasıl değerlendiriyorsun? 10 kişi kazanan bir takım var bugün. Neler söylersin?
4: Öncelikle mutluyuz. Milli aradan sonra yoğun bir fikstür içerisindeyiz. Gerçekten kolay değil. Kasımpaşa'yı da tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Elimizden geleni yaptık taraftarlarımızla beraber. Bu maçın kazanacağımızı çok inanıyordum ben açıkçası. Öyle de oldu. Golü benim atıp atmamam çok önemli değil. Burada takım halinde kazanıyoruz. Hep beraber, taraftarlarımızla beraber kazanıyoruz. Mutluyuz. Yola devam edeceğiz.
2: Taraftarlar maç boyunca sana çok ciddi destek oldular. İkili mücadelelerde, yani golünün haricinde ikili mücadelelerde de yaptığın savunma görevinde çok başarılıydın. Bugün daha bir motive, bir Barış var mıydı sahada? Yoksa her zaman zaten böyle bir Barış mı izliyoruz? Neler söylersin?
4: Tabii ki de onlar ailem. Aile içerisinde tabii ki kendi aramızda ufak problemler olabiliyor. Sosyal medyada da yanlış yansıma olarak beni gösterebiliyorlar. Ama önemli olan onların beni bilmesi. Ben iyi insan olmak istiyorum. Onlar da bunu çok iyi biliyor. Zaten bu yönümü çok seviyorlar. Zaman zaman tabii ki de formum düşebiliyor. Gönül ister ki hep iyi performans gösterebileyim ama olmuyor. O yüzden elimden geldiğince çok çalışıp onlara gerçekten çok iyi bir Barış Alper vermek istiyorum. Çünkü onların karşılığı, emeğin karşılığını onlara vermek istiyorum gerçekten. Çünkü dediğim gibi benle çok farklı bağları var aralarımda. O yüzden elimden geldiğince onları mutlu etmek isteyeceğim. Hep yapacağım yani, inşallah.
2: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum Barış. Barış Alper Yılmaz görüşlerini bize aktardı. Maçın ardından Kasımpaşa'dan Haris Hayredinoviç bizimle birlikte. Öncelikle yayınımıza hoş geldin Haris. Aslında çok iyi bir mücadele vardı ve bu sezon İlk kez mağlup olan bir Kasımpaşa var. Öncelikle maçı nasıl değerlendiriyorsun? İkinci olarak sence neler daha iyi olmalıydı bugün takımda?
5: I think we started good in the game. We conceded unlucky goal in the end of the first half. And I think we fall down very good in the second half. We get 1-1 and after, of course, Galatasaray get red card Torreira. And I think we had a very good plan to change the game. And we make some changes also, of course our coach makes some changes. He put some players from the bench. I think I'm not happy from my side, from my performance today. I have to do better. I have to start from myself, then from other guys. And I think we should make it much more better, and especially because we are playing with player more. And and then what can I say? I can congrats just to Galatasaray for the victory today, and we have to look forward to the next game, and we have to learn from this game today.
6: Bence maça iyi bir başlangıç yaptık. Evet, ilk yarının son dakikalarında şanssız bir gol yedik. Daha sonra ikinci yarıya çok daha iyi bir başlangıçla başladık. İyi bir plan uyguladık, iyi başladık. Ve daha sonra Galatasaray'ın yediği kırmızı karttan Toro Eren'in oyundan çıkarılmasından sonra da yine iyi bir plan uyguladık maçı değiştirmek için. Planımız iyiydi açıkçası. Hocanın yaptığı değişiklikler de gayet oyunu etkilemek için, daha iyi bir şekilde oynayabilmemiz için çok iyi değişiklikler olduğunu düşünüyorum. Ama ben açıkça söylemek gerekirse kendi performansımdan mutlu değilim. Daha iyi oynayabilirdim. Kesinlikle daha iyi oynayabilirdim. Yine kendimden de başlayarak tüm arkadaşlarımız olarak her zaman daha iyi olabilirdik. Daha iyi olmak için çalışmalıyız. Yani daha ne diyebilirim? Galatasaray'ı bu galibiyet için kutluyorum. Artık önümüzdeki maçlara çok daha iyi şekilde hazırlanıp önümüzdeki maçlara daha iyi şekilde çıkmayı düşünüyoruz.
2: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Haris Hayredinovic bizimle birlikteydi. Maçın ardından Kasımpaşa'dan Ayberk Karafo bizimle birlikte. Ayberk, öncelikle hoş geldin diyelim yayınımıza. Çok iyi bir mücadele ortaya koydunuz aslında, ancak son dakikalarda gelen goller vardı. Öncelikle maçı nasıl değerlendiriyorsun? Sen de çok ikili mücadeleye girdin bugün, çok çekişmeliydi. Sen bu çekişmeyle ilgili neler söylersin?
7: Teşekkür ederim abi öncelikle. Yani kırmızı karttan sonrasını değerlendirmem gerekirse, hocamız bütün hücumsal hamleleri yaptı. Anlık bir konsantrasyon kaybı. Yani kazanabileceğimiz maçı kaybettik aslında. Ama hafta içi çalışacağız. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. En iyi şekilde Samsunspor maçına hazırlanacağız. Onu kazanmak için elimizden geleni yapacağız.
2: Sen bugün kendini nasıl buldun?
7: Yani önemli olan takım. O yüzden dediğim gibi takım halinde inşallah daha güzel olacak her şey.
2: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
7: Teşekkür ederim.
2: Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Yunus Akgün bizimle birlikte. Yunus, yayınımıza hoş geldin ve tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet. Ligde yine şu anda zirvede olan bir Galatasaray var. Öncelikle nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle 10 kişi kaldıktan sonrayı nasıl değerlendiriyorsun?
8: Ya öncelikle takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ettik. Ama milli takım dönüşleri gerçekten kolay olmuyor. Uzun süre uçuş yapan arkadaşlarımız var. O uzun süre 3 maç üstü, 4 maç üstü oynayan arkadaşlarımız var. Onlara da ayrıyetten teşekkür ediyorum. Maç için ilk yarı bizim kontrolümüzün altındaydı. 1-0'da içeri girdik. İkinci yarı evet kırmızı karttan sonra büyük takım reaksiyonu verdik. Galatasaray takımı budur. Gerçekten takım arkadaşlarımı kutluyorum. Milli takımdan sonra zor oluyor dediğim gibi. Ama galibiyetle başlamak bizim için çok önemliydi. Şimdi önümüzde çok büyük bir maç var. En iyi şekilde o maça hazırlanacağız.
2: Sen de değindin. Sevinci yaşamak için de çok vaktiniz yok. Hemen antrenmanlar ve Barcelona maçı. Tüm dünyanın gözü bu maçın üzerinde olacak. Türkiye zaten gözü üzerinde olacak. Motivasyon nasıl bu maç üzerinde?
8: Yani şöyle, tabii ki de Şampiyonlar Ligi hedeflerimiz yüksek. Bu maçlar çok güzel maçlar. Çok güzel de bir atmosfer olacağını düşünüyoruz zaten. Geçen senelerde çok güzel zaferler elde ettik. Çok güzel zaferler kazandık. Bunu tekrar inşallah taraftarımızla beraber, inşallah bunu tekrar camiamıza, taraftarlarımıza yaşatmak bize nasip olur. Dediğim gibi kısa bir süre var. En iyi şekilde hazırlanıp maça odaklanacağız.
2: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Yunus Akgün bizimle birlikteydi. Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan İsmail Jakobs bizimle birlikte. Öncelikle tebrikler İsmail. Çok önemli bir galibiyet. 10 kişi kalan bir takım ikinci yarıda aslında 14 şutu var sadece ikinci yarıda. Buradaki mücadele, takımın 10 kişi gibi gözükmemesini nasıl değerlendiriyorsun özellikle 90 dakikaya baktığında?
9: Yeah, I think when we got the red card, I think everyone just kept on pushing and everyone had brought a good mentality on the pitch. And yeah, also I think the changes also bring also again a lot of energy. The stadium start also be loud and I think they got a little bit nervous and then yeah, we managed to get the win.
10: Kırmızıdan sonra zorladık kendimizi, biraz daha ileriye götürdük ve iyi bir mentaliteyle ve tabii ki değişikliklerin de yardımıyla iyi bir mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Stadın da tabii aynı zamanda enerjisi çok iyiydi, seviye çok iyiydi. Onlar da biraz gerildiler sanırım, ondan sonra da galip olmayı bildik.
2: Sezonun şu anda Avrupa'daki en formda takımlarından biri Barcelona, hatta son yılların belki de en iyi Barcelona'sı diyebiliriz. Bireysel performansı, direktör performansı, takım performansı. Bu sizde daha fazla bir motivasyon mu yaratıyor mücadeleye doğru giderken, neler söylersin?
9: I mean, it's just an amazing game. I think at home against Barcelona, I think everyone is going to be motivated. I think the stadium is going to be fire. So I think we saw last season everything is possible, but obviously we know that Barcelona is an amazing team. They're in very good shape, so it's going to be very hard, very difficult. But yeah, we play at home, so there's always a chance.
10: İnanılmaz bir maç olacak tabii ki de, evde Barça'ya karşı oynayacağız ve inanılmaz motive olacağız mutlaka ki ve stadın alev alev olacağını tahmin ediyorum. Geçtiğimiz senelerden dolayı her şeye tabii olabileceğine inanıyoruz. Tabii karşımızda çok ciddi bir rakip var, çok zorlu bir rakip var. Her şeye inanıyoruz fakat aynı zamanda da zorlu bir rakibe karşı oynayacağımızı bilinciyle iyi hazırlanıyoruz.
2: Teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum.

0: Evet, oyuncu röportajlarıyla devam edeceğiz ama Kerem Demirbay'ın açıklamaları varmış ki Kerem Demirbay'ın da ister istemez tepki gördüğünü, açıklamalarda yanlış anlaşıldığını ifade ettiği sürülüyor. Galatasaray taraftarının çok büyük tepkisi oluşmuştu Kerem Demirbay'a. Bir Kerem Demirbay'a söz hakkını vermek lazım diye de düşünüyorum naçizane. Bir Kerem Demirbay'a dönelim, ardından tabii ki oyuncu röportajları elimizde oldukça sizlere dinleteceğiz. Hem İrfan Saraloğlu'nun bugün Okan Buruk'un yokluğundaki flaş açıklamalarını, aynı zamanda da Emre Belözoğlu'nun flaş açıklamalarını da sizlere dinleteceğiz.
1: Tam duymuyorum kardeşim. Evet. Kardeşim şöyle, öncelikle ben beni tanıyan bilen, ben bir insana saygısızlık etmem. Taraftarımız beni ıslakladı, evet. Ama gerçekten hepsinden canı sağ olsun. Böyle kırgınlar demek ki. O duygusal bir dönem geçiyor şu an. Hepsinden özür dilerim. Biliyorum ki Galatasaray taraftarı öyle uzun vadeli inşallah bir olay olmaz. Dediğim gibi kırgınlar, onların hepsinin canı sağ olsun. Başka bir şey diyeceğim de yok. Şöyle bir durum, ben yanlış anlaşıldım. Ben bunu sadece mani maddevi konusunu ifade etmek istedim ama bazen Almanca düşündüğüm zaman hani Türkçe'ye çeviriyorum, bazı yanlış, hani yanlış dinamikler aldı. Bazen hayat, futbol böyle, magazin işi de böyle. Bazı istediği yere çekiyorlar ama ben kesinlikle kesinlikle o dinamikleri söylemek istemedim. Ve kardeşlerine, ben burada 2 sene top oynadım. Yani Yunus yanımda, kardeşim biz beraber emek verdik şampiyonluk için. Ben ne kendime ne kardeşlerime ne hocalarımıza, taraftarımıza böyle bir saygısızlık etmem. Yanlış anlaşıldım, bu o kadar. Herkese iyi akşamlar, teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Kerem Demirbay da çok net bir şekilde, birazcık zaman zaman dil engeline takılabiliyorum. Birazcık kafamda Almanca düşünüp belli şeyleri ifade ettiğim için belli şeylerde yanlış anlaşılabiliyorum. Galatasaray taraftarı beni ıslıkladı, canları sağ olsun şeklinde konuyu yorumladığını duyuyoruz ki nitekim gün içinde de birazcık farklı farklı yayınlarda da muhtemelen öyledir diye birazcık öyle düşünmeye çalışıyordum kendimce. Kimseyi zan altında bırakmak, bu tip konularda ufak yanlış anlaşılmalarda bırakmayı hiç doğru bulmam. Bunun üzerinde de bu tip bir görüş bildirmiştik ki Kerem Demirbay da çok güzel bir dille açıklamış. Kendisine de bence teşekkür ederiz. Galatasaray taraftarının da bu konuyu çok da fazla uzatacağını da düşünmüyorum. Bu konuyu bence geride bırakacaktır diyerek esasında İrfan Saraloğlu'na gidelim. Bugün Okan Buruk'un yokluğunda bakalım İrfan Hoca neler söylemiş.
2: Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray teknik sorumlusu İrfan Saraloğlu bizimle birlikte. Hocam tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet. Aslında ikinci yarının uzun bir bölümü. 30 dakikalık bölümde Galatasaray 10 kişiydi. Ancak maçın totaline baktığımızda 25 şutun 14'ü de ikinci yarıda gelen bir maç var. Öncelikle futbolcularınızın bu anlamdaki performansını, bireysel performansları nasıl buldunuz bugün?
3: Öncelikle şunu söyleyeyim. Maçın başında da söyledim. Flash'ta da kullandığım şey, çok güçlü bir rakiple oynadık. Namalüp geldiler buraya kadar. 4 beraberlik, 2 galibiyet ve iyi oyun oynayan, oyunun planı olan bir takımdı Kasımpaşa. İlk maçın ilk yarısında oyunu tamam domine ettik diyebilirim. Pozisyon vermeden maçı bitirdik ama ceza alanı içinde buluştuğumuz 25 topta maalesef bitirici vuruşu yapamadık. Sadece maçın ilk yarının son dakikasında attığımız bir duran top golüyle devreyi bitirdik. İlk yarıdaki oyun da dikkat çekici, ikinci yarıdaki oyun da dikkat çekici. Sadece dikkat çekici başka bir olay da kırmızı kart olayı. Kırmızı kartı hakem arkadaşımız verdi ama öncesinde faul var, net faul var, itme var. Yeterli derecede itilmediği, yeterli derecede yardım edecekler yani, birileri mi yardım edecek, daha hızlı itsinler, daha şey yapsınlar. İtme var, dengesi bozuluyor Abdülkerim'in ve top rakibin ayağına geliyor. Lucas müdahale etmek zorunda kalıyor ve kart görüyor. Zaten bir de şunu anlamadım. Biraz iyi, çok değerli bir futbol adamı, futbol hakemi.

0: saniyeleri sayarken de olduğundan, sayılması gerektiğinden çok daha yavaş saydı. Hakeme sürekli dördüncüye ikaz etmek zorunda kaldık. Ya istediğimiz bir şey yok. Oyunun 90 dakikanın oyunda topun oyunda kalma süresinin yükseltilmesini istiyoruz. Zaten UEFA'da, FIFA'da füzuliyere bu kuralı koymadılar yani. Bu kural oyunun daha akıcı olması için kondu. Bunu dikkat ediyorum, sürekli antrenörler bu kuralı uygulatmaya çalışıyorlar. Hakemlerimizin de uygulamaya destek olmaları gerekmiyor mu? Yanlış mıyım yani? Yani çok bir isteksiz ve yavaş hareket ettiğini gördüm hocamızın. Mutlaka bir büyüğü olarak, abisi olarak bunu dikkate almasını rica ediyorum. Biz topun oyunda kalması için uğraşan, topun oyunda kaldığı süre içinde ve pozisyon bulabilen bir takımız. Oyunun temposu düştüğü zaman mutlaka bizim aleyhimize oluyor. Bunu bütün takım da biliyor, bütün oyuncular da biliyor ve doğal olarak o şekilde davranıyorlar. Ama hakemlerden destek bekliyoruz bu anlamda. İkinci yarıdaki oyunumuz özellikle kart sonrası biraz geri çekildik. Dengemiz bozuldu ancak golde de Sanchez'in oyun dışında olduğunu söyleyebilirim. O da bizim o bölgedeki boşluğumuzu doğurdu ve o boşluktan golü buldular. Ama yaptığımız değişiklikler ve oynaması Osimhen bir defa oynaması gereken oyuncu, onu hepimiz biliyoruz. Ama sakatlıktan yeni çıktı, koruma zorunda kaldık. Oyunda kalan oyuncular, milli takımdan dönen oyuncular, onları korumak zorunda kaldık. Bizim kadro derinliğimiz son derece iyi. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, şampiyonluk için yeterli derinlikte bir kadromuz var. Ancak idareli kullanmamız, doğru kullanmamız gerekiyor. Bazılarını 45 dakika, 60 dakika, 30 dakika, 20 dakika gibi bir maçlara ve dakikalara yaymak zorundayız. Oyuncu planlamasını. Oyuncu planlaması sadece şu mevkide şu var, o mevkide bu var değil. Hangi maçı hangi oyuncuyla oynayacağın da var. Ne kadar oynatacağın da var. Yani birçok parametreleri dikkate alarak biz maçlara çıkıyoruz. Biz ve bütün teknik adamlar yani. Bunu yapmak zorundayız. Bizim kadro derinliğimiz son derece iyi. Taraftarlarımız bize inansın, güvensin. Nasıl ki ikinci yarı bir yakalamış takıma karşı yaptığımız değişikliklerle de oynadığımız oyunla da başlayan taraftar coşkusu bizi galibiyete götürdü. Onların desteği olmadan bu iş olmaz. Onların destek olması gerekiyor. Onların enerjilerine ihtiyacımız var. Doğru enerjilerine ihtiyacımız var. Onlardan ricam desteklerine devam etsinler. Hakemlere de başarılar diliyorum. İnşallah onlara aslında geçmiş olsun demek lazım ama inşallah doğru neticeleri alınır. Türk futbolunu hakemlerle birlikte, çok önemli bir kurum, hep birlikte hem ülke futbolunu hem dünya futbolunda bir yerimiz olsun ama hakemlerin de burada rolü olsun. Oğlum anlamda.
1: Hocam çok kısa Barış Alper'in performansını da sorayım. İyi bir performans gösterdi sağ bekte. Yine önümüzde Barcelona maçı var. Oradaki formüllerden biri olur mu?
0: Barcelona maçına bakacağız. Hocamız bakacak da onunla ilgili bilgileri de hocamız verir. Barış'ın performansından son derece memnunuz. Çok değerli, çok kaliteli bir oyuncu. Fizik gücünü teknik, taktik anlayışıyla da pekiştirdi. Özellikle bu maçta çok defanstan öne çıkışlarıyla hem bindirmeleri hem dip koşuları hem de topla birebir oyunuyla çok etkili oldu. Bu performans devam ettirecektir. Barış çok iyi bir futbolcu. Çok daha iyi şeyler yapabilir.
1: Teşekkürler. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belezoğlu bizimle birlikte. Hocam yayınımıza bir kez daha hoş geldiniz. Çok çekişmeli bir mücadele aslında. İlk yarının son dakikalarına kadar getirilen bir oyun var. Beraberliği de yakaladınız. Yaptığınız hamlelerin hepsi aslında, ya da siz daha iyi değerlendirirsiniz, olumlu da yansıdı. Ancak Galatasaray 10 kişiyken maçı kazanmayı bildi. Sizin genel değerlendirmeniz nasıl olur?

0: Tabii oyunu aslında istediğimiz, bizim istediğimiz düzeyde, seviyede tuttuk diye düşünüyorum belli bir bölümünde. İlk yarı bence iyi mücadele etti takım. İkinci yarının başıyla beraber bazı, tabii ki oyunun 1-0 gitmesiyle otomatikman istediğimiz de buydu. Yani bazı bölgelerini belirlemiştik Galatasaray'ın ve o bölgeler üzerinden oyunda bize yavaş yavaş gelmeye başlamıştı. Kırmızı kart olunca aslında hemen üstüne golün gelmesi bizim için mükemmel bir gecenin başlangıcı gibi göründü. Orada hamle yaptık. Bu benim hatam. Hamle yaptıkça oyuna, her oyuna oyuncu değişikliğinde bence oyun çok daha geriye gitti. Çok daha geriye gitti. Ne yazık ki teknik adamlığın cilvesi de bu. Golü bulan oyuncu yine sonradan soktuğumuz oyuncu dahi olsa bence oyun anlamında her değişiklikte oyun geriye gitti. Bu benim kendi görüşüm. Oyunculara da bunu içeride söyledim. Bu takım gelişecek. Ne yazık ki genç, bazı bu anlamdaki acemilikleri yapabilecek oyuncularımız da var. Yani yediğimiz ikinci golde içeride bir tane Galatasaraylı oyuncu yokken, dört tane oyuncumuz içerideyken, ceza sahası içindeyken gol yedik. Yani bu oyuncularla bu yola çıktık ve biz aslında bunun maliyetini biliyorduk. Yani onlara da bu anlamda kızmak da istemiyorum ama tabii ki bu seviyede rakiplere karşı oynadığında 10 kişi de olsa, 11 kişi de olsa cezalandırmayı biliyorlar. Çok üzgünüm, çok acı bir gece bence oyuncularım için de. Ama tecrübe edeceğiz. Önümüzdeki hafta bir 8 günlük ara var. Samsun maçını oynayacağız. Yani çok üzgünüm. Söyleyebileceklerim bunlar bu akşam için.
1: Hocam teşekkür ediyorum, ben de başarılar diliyorum. Evet, tabii ki Selim Hoca ile başladığımız maç sonu programında, sonrasında oyuncu röportajlarıyla sizlere oyuncu röportajlarını sizlere dinlettik. Ardından Kerem Demirbay'ın bir durumu olmuştu ki yanlış anlaşılma olduğunu kendisi de ifade etti. Kerem Demirbay'a bir söz hakkı düşmüştü ki kendisinin de açıklamalarını dinlettik. Sonrasında İrfan Saraloğlu'nun detaylı flash röportajı ve Emre Belezoğlu'nun da pozisyonlar üzerinden kendi takımını değerlendirdiği bir flash açıklaması vardı. Bunları da dinlettik. Bugünlük de bizden bu kadar. Bir sonraki maç yayınında, maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
2: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Berksay'da haber masası başlıyor.
3: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Seher. Haber Masası'nda haberle geldik. Haberle birlikte karşınızdayız. Sizlerle birlikteyiz. TFF'de istifalar devam ediyor efendim. Bugün saatler 14'ü gösterdiğinde bir toplantı olacağı haberini sizlere aktarmış ve çokça uzun süredir konuşuyorduk, hatırlayın. Salı günü olacaktı ama bugün ertelendi. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yurt dışında olması, UEFA tarafında görüşmelerinin olması, UEFA ile görüşmelerinin sürmesi sebebiyle. Toplantıda çoğunluk göreve devam kararı aldı. Bu karara karşı çıkan isimler istifa etti. İstifa eden 5 isim: Mecun Otyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin şeklinde haberler var. Hemen aktaralım tekrar. Toplantıda çoğunluk göreve devam kararı aldı. Bu karara karşı çıkan isimlerse istifaya gitti. İstifa eden 5 isim arasında Mecun Otyakmaz'ın, Bilal Arslan'ın, Mustafa Bozbağ'ın, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin'in istifaları konuşuluyor. Bu 5 ismin istifası, istifa ettiği haberleri konuşuluyor. An itibariyle gelen haberler bu şekilde. Ne olur, geri döner mi bu haberler? İstifa ise istifa, orada nasıl bir prosedürle işler? Ya da ne kadar doğru, ne kadar yanlış, hepsini konuşuyor, hepsini değerlendiriyor ve yeni gelişme olması halinde de sizlerle paylaşıyor olacağız. TFF'de bugünkü bu toplantı sona erdi. Seçim kararı almadı TFF. Bugün yapılan toplantıda bir gelen farklı haber o ki, herhangi bir şekilde Türkiye Futbol Federasyonu'nda olağanüstü bir seçim kararı olur mu olmaz mıyı sorguladığımız, tıpkı istifalar ya da istifa gelir miyi sorguladığımız gibi, olağanüstü bir seçim kararı olur mu olmaz mıyı sorguladığımız bölümde seçim kararı da gelmiyor. Bunu da sizlerle paylaşalım. Türkiye Futbol Federasyonu'na ilişkin olağanüstü seçim olacak mı sorusunu TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu seçim isteyen üyelere geri adım attırmaya çalışacak şeklinde açıklayabiliriz belki. 3 önemli başlıkta. Yeni MHK Başkanı kim olacak sorusunu Başkan Ferhat Gündoğdu ve 5 ismin tutuklanması sonrası yeni başkan belirlenecek şeklinde belki sizlere yine aktarabiliriz. Haber masasında özet geçmek gerekirse gün özelinde Montella ile yola devam mı sorusuna ise İtalyan teknik adamın durumu yönetimde oylamaya sunulacak şeklinde de sizlere aktarabiliriz. Tabii burada bu toplantı sona erdi dedik. TFF'de yönetimden istifalar geldi dedik. Ama sorduğumuz sorularda örneğin Montella ile ilişkin bir detay vermedim sizlere, biliyorum. Ona ilişkin de o detaylar az sonra ya da ilerleyen saatlerde çıkıyor olacak. Gündem sıcak, gündem yoğun ve tam da o yoğun günlerde konuştuğumuz Süper Lig'in de açılmasıyla beraber milli aranın ardından, uzun bir aranın ardından, Süper Lig'e geri dönüşün ardından artık maçları konuşmaya başladığımız bölümde, tabii öncesinde yine buraları konuşarak gireceğiz yayınımıza. Fatih Temirkoğlu yoğun bağlantılarımızdan birini yapacağız. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Temirkol bizlerle. Lütfen onu da Kontra Spor'da, Haber Global'in YouTube kanalında, bir diğer tarafta Haber Global bünyesindeki, o çatı altındaki bir farklı kanal YouTube kanalında takip edin açıklamalarını ve aynı zamanda haberlerini, haberleştirdiği, hikayeleştirdiği o içeriklerini sosyal medyadan da, Fatih Temirkol'dan da takip edin lütfen. Ve her şeyden önce tabii Haber Global spor bültenlerinde günün özetini 3 dakikaya, 5 dakikaya, haber kanalları arasında nasıl sığar bu kadar haber, bir 3 dakikaya, bir 5 dakikaya, bir 7 dakikaya dediğimiz ve oralara çok da farklı, çok da özgün ve aynı zamanda çalışılmış haberleri sığdırdığı o bültenlerde lütfen takip edin. Haber Global ailesine ve aynı zamanda Haber Global spor yayınları koordinatörü Fatih Demirkol'a da kolaylıklar dileyelim. Orada selamlar diyelim. Fatih Demirkol, hoş geldin, selamlar.
1: Söylediğin şeyler için de ayrıca çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Hoş geldin abi. Burada olman büyük keyif benim için ve büyük artı değer yayınlarımızda seninle birlikte ilerliyor olmak. Zaman zaman yorumculuk açısından burada bağlantılarımızı kırmayıp katılman. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la birlikte izlemiştik ve bu gündemi, gündem başlıklarını nasıl değerlendiriyorsun? Söz sende.
1: Şimdi biz dün İlker Yağcıoğlu'yla Haber Global YouTube'da bunu konuşmuştuk ve bunların olacağını söylemiştik. Çünkü yayına girmeden önce İlker Hoca Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu aradı. Ve dedi ki, başkanım ne düşünüyorsunuz? Ve İbrahim Başkan da çok net bir şekilde İlker Hoca'ya bu süreci anlattı. Dedi ki, kesinlikle istifa, efendim olağanüstü genel kurul ve benzeri gibi bir şey söz konusu değil. Böyle bir şey düşünmüyoruz. Biz bu kavganın içindeyiz. Sonuna kadar bu kavgayı vereceğiz. 30 yıldır Türk futbolundaki pislikleri bizim üstümüze atmaya çalışıyorlar. Ben bunları temizlemek için mücadele ettim. Taşın altına elimi koydum. Ben bu çarka çomak soktum. Ben niye suçlanıyorum? Ben bu mücadeleme devam edeceğim. Yönetim kurulu arkadaşlarıma da bana da bu çamur atılamaz demişti. Bizzat bunları İlker Yağcıoğlu'na söyledi. Hoca bunu yayında anlattı ve bugün için beklentiyi biz dün Haber Global YouTube kanalında sevgili seyircilerimizle paylaşmıştık. Sabah da Haber Global sabah programında televizyonda Selver Gözeaçık'la yayına çıktığımızda orada yine konuyu konuşurken bugünkü beklentileri bu şekilde anlatmıştık. Tam da o beklentiler üzerinden şu anda gidiyor süreç. Yani Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa etmeyi ya da olağanüstü genel kurula gitmeyi düşünmüyor. Bir MHK atanacak. MHK konusunu istersen birazdan konuşuruz, kim olabilir. Ve bunun dışında da
0: Anthony Tyler olacak gibi duruyor ama.
1: Efendim?
0: Tyler olacak gibi duruyor. Sanki öyle okuyoruz süreci.
1: Orada şöyle bir sorun var. MHK elit hakem direktörü Anthony Tyler ama hakemlik kariyerine bir yıldan daha az bir süre önce nokta koyduğu için talimatlar gereği MHK başkanı olamıyor.
0: Peki,
1: talimatın değişmesi lazım. Böyle bir karar verilirse talimatı değiştirebilir federasyon.
0: Peki az sonra detaylandıralım. Ben bölmüş oldum. Hı-hı. Söz sende.
1: Estağfurullah. Ya burada MHK içinde bazı sıkıntılar vardı zaten. Örneğin Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği görevinden istifa eden İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yeğeni Abdullah Ayaz'la ilgili sorunlar çok büyüktü. Özellikle de Mecnun Yakmaz'la arasında ciddi sorunlar vardı. Mecnun Başkan'la Abdullah Ayaz'ın çok sert, en son çok sert bir tartışma, hatta tartışmanın ötesine giden bir sert iletişimleri olmuştu. Onun üzerine bize gelen haberlere göre Mecnun Başkan çok bu işe bozulmuştu ve Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bu konuyu söylemişti. Sonra yönetim kurulu üyelerinden de Abdullah Ayaz için ciddi tepkiler gelince, hı hı, İbrahim Başkan yeğeni olan Abdullah Ayaz'a istifasını vermesini söylemişti. Bu toplantı
0: bu arada...
1: bir...
0: Tam oraya gelelim Fatih Demirkol, o dediğin noktadan devam edelim isterim ama gördüğüm kadarıyla Riva'da bu toplantılara ilişkin detayları konuştuğumuz Riva'da an itibariyle Mecnun Otyakmaz istifası konuşulan Mecnun Otyakmaz açıklamalarda bulunuyor. İstifa ne kadar doğru, detaylar neler, oraya bir gidelim hemen ardından devam edelim, olur mu? Üzerine konuşalım. Mecnun Otyakmaz Riva'da konuşuyor, TFF yönetim kurulu toplantısı sona erdi, Riva'dayız.
2: İstifa ettiğimiz için ayrıldık. Herhalde bir karar çıkacaktır orada.
3: Peki başkanım.
2: Teşekkür ediyoruz sizlere. Sağ olun.
3: Hayırlı olsun.
2: Sağ olun.

0: Sayın Mecnun Otayakmaz çok kısa bir süre konuştu. Çok kısa bir açıklama yaptı. Hatırlatalım. Mecnun Otayakmaz'la birlikte 5 yönetici istifa etti. İstifa kararı geldi. Oradan gelen iddialar, haberler de böyle Fatih Demirkoğlu, senin dediğin gibi bu arada. Ben telefonu elime aldım. Senin söylediklerinden sonra gelen bazı kaynaklardan haberleri gördüm. WhatsApp hattımda, işte WhatsApp hattı diyorum, radyodan alışkanlık, WhatsApp'ımda kişisel bir tarafta. İşte orada bazı kaynakları da görünce hani dediğin kadar da yok değilmiş toplantı. Yani eğer doğruysa haberler, Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılan bu toplantı öyle çok da sakin geçen bir toplantı olmamış. Yani çok yüksek sesli bir toplantı olduğunu hatırlatayım. Haliyle 5 yöneticinin istifa ettiği, Mecnun Otayakmaz'ın çok kısa, net, öz konuştuğu, biraz da sinirli bir görüntü çizdiği bu anlarda bunu tahmin etmek, görmek, düşünmek zor da değil gibi. Zaten her şeyden önce ne olmuş dersin televizyonu açtığında, şöyle bir baktığında açıklamalara, oradaki gündemi takip ettiğinde, altyazılardan takip ediyor olsan, sadece görüntüye bakıyor olsan dahi. Ve Fatih Demirkol'la birlikteyiz yeniden. Fatih Demirkol, Mecnun Otayakmaz'dan istifa resmi açıklamayla geldi.
1: Zaten daha önceden istifalar vardı. Hı hı. Bu istifalarda daha önce Adem Doğrul, Kazım Şengöçgel istifa etmişlerdi. Mehmet Emin Birpınar'da istifa etmişti. Çağrı Kanver ayrılmıştı. Onlar tabii istifa ettikten sonra bunun devamının geleceği de söyleniyordu. Ama özellikle de Mevlüt Aktan'ın istifası çok sarsıcıydı. Çünkü bir açıklama yayınlamıştı. Çok da böyle temiz yazılmış bir metinle, harika bir metin. Ben uzun zamandır bu kadar güzel bir istifa metni ya da bir metni okumamıştım. Çok güzel yazmış ve orada diyor ki aile şirketi anlayışıyla federasyon yönetiliyor, yönetilemez demişti. Hatta dikkat çeken cümleleri arasında kararların dar bir çevrede alındığını, farklı görüşlere hiçbir şekilde açık olunmadığını söylemişti. Ve mevcut yönetimin görevin gereğini yerine getirecek bilgi, deneyim, vizyon, organizasyona kesinlikle sahip olmadıklarını falan söylemişti. Yani çok sert açıklamalar bunlar ve burada duramayacağını söyleyip istifa etmişti. Diğer yönetim kurulu üyelerine de istifa çağrısında bulunmuştu. Bu çok sarsıcı bir ayrılık tabii. Yani sadece istifa eder gidersiniz ayrı, ama buradaki iddialar, biz söz verdiğimiz hiçbir şey yerine getiremedik cümlesi gerçekten sarsıcı. Mevcut yönetimi çok sarsmıştı. Bugün ne olacağı konuşuluyordu. Bugün özellikle toplantı öncesinde salı günü bir toplantı yapmıştı 8 yönetici. Onlar kesinlikle olağanüstü genel kurula gitme kararı almışlardı ve bunu başkana bildirmişlerdi. Başkan da bekleyin demişti. Ben geliyorum, cuma günü toplanırız, konuşuruz demişti. Bugün de devam etme konusunda görüşlerini yönetim kurulu üyelerine anlattı İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ama ikna olmayanlar istifa etti. Fakat bu istifa Futbol Federasyonu tüzüğünün 33. maddesinde yönetim kurulu maddesi var. Orada diyor ki 14 asıl, 14 yedek olmak üzere 28 üyeden oluşur. 36. madde de diyor ki istifa edenler olursa yönetim kurulunda yedekleri asil olarak atama yetkisi başkandadır diyor. Yani 28 kişiden 14'ünün toplanabilmesi için yedeklerden istifa eden kadar atama yapılabilir. Asıl çoğunluğun toplanıp karar alabilmesi için 8 kişiye ihtiyaç var. 8'in altına düştüğü zaman olağanüstü genel kurula gitmek zorundalar. O kadar istifade olmayacağına göre Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi yoluna devam edecek. İkinci konu MHK ataması. MHK ataması konusunda da bir an önce karar vermek zorundalar. Biraz önce de belirttiğimiz gibi Anthony Taylor'ın bir MHK başkanı olarak görev yapması mevcut kurallarda mümkün değil. Burada bir kural değişikliğine gidilmesi lazım. Mevcut yönetim bu konuyla alakalı talimatname değişimi başlığıyla bir toplantı yapar ve talimatı değiştirebilir. Anthony Taylor bir MHK başkanı olarak, yanında da yardımcıları da yabancı olmak kaydıyla bir MHK kurabilir. Ama orada da biliyorsunuz normalde işte 9 kişi olması lazım. Türkler de olur mutlaka, ama asıl karar veren merci Anthony Taylor ve özellikle de İngiltere'den getireceği hakemler olabilir. Bu bir yerde Türkiye'deki güvenle ilgili sorunları biraz hafifletecek bir hamle olabilir. Çünkü insanlar Türk hakemlere güvenmiyorlar artık. Güven artık eşiği kırıldı. Dolayısıyla orada da zaten 9 kişiden oluşması gereken MHK 7 kişiyle devam ediyordu ve hakem işleri müdürü hakem olamazdı. Bir yardımcı hakem hakem işleri müdürü olarak atanmıştı. Her şey saçma sapandı. En baştan MHK'nin tekrar yapılanması lazım. Bu konuda Anthony Taylor ismi böyle atanabilir, bu şartlarla atanabilir. Ama onun dışında Serdar Tatlı olabilir. Serdar Tatlı bundan önce MHK başkanıyken Ferhat Gündoğdu göreve gelmişti. Yani yönetim MHK'nin içindeki yöneticilerden biriydi ve Serdar Tatlı'dan o dönem hakem operasyonu konusunda hatırlarsınız 8 Mart'ta 2022'de hakem operasyonu yapılmış, 12 hakem görevden alınmıştı. Çok büyük olaylar olmuştu. Ve sonra bu hakemler tahkime gitmiş, tekrar göreve gelmişlerdi ama federasyon onlara görev vermemişti. O dönem Serdar Tatlı MHK başkanıydı ve bu talep ona gitmişti. O da ben böyle bir şey yapamam deyip istifa etmişti. O dönem giden bir MHK başkanı bugün tekrar gelip var olan düzende ne kadar başarılı olabilir onu bilmiyorum. Bir de Sürhat Müniroğlu ismi ön planda. Sürhat Müniroğlu da yıllarca aşağı yukarı 20 yıl hakemlik yapmış. Ağırlıkta yardımcı hakemlik yapmış. Sonra MHK'nin çeşitli kademelerinde görev almış. Hakem İşleri Müdürlüğü de yapmış. Yani oradaki prosedürü de bilen. Sonra da MHK Ankara temsilcisi olarak görev almış. Deneyimli bir isim. Onun da yine MHK başkanı olma ihtimalini güçlü görüyor kulisler. Ama bunlardan hangisi atanacak, şu anda neye karar verecekler bilmiyorum. Bu akşam kesin karar çıkacak diye tahmin ediyorum.
0: Tabii burada istifa haberini hatırlatalım. Mecnun Otyakmaz istifa etti. Bir diğer tarafta MHK'yi konuşuyoruz Fatih Demirkol'la. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle birlikte. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Amilli Takım ve Süper Lig Sorumlusu olarak görev yapan Mecnun Otyakmaz görevlerinden istifa etti. İş buraya geldi Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Sadece bu da değil, TFF'de olağanüstü seçim kararı alınır mı alınmaz mı konuştuğumuz günde, 14'te başladı toplantı, sonuçlarını sizlere aktaracağız dediğimiz günde, toplantı başladıktan 4,5 saat sonra gelinen nokta TFF'de olağanüstü seçim yok başlığı oldu. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu seçimlerin belirlenen takvimde yapılacağını yönetimine iletti. Farklı farklı kaynaklardan gelen haberleri sizler için topladım ve aktarıyorum. Mecnun Otyakmaz da çok kısa net açıklamalarda bulundu az önce. Mecnun Otyakmaz'ın açıklamalarını da yine sizlerle paylaştık ki son kısmına denk geldik. Mecnun Otyakmaz'ın açıklamalarında Mecnun Otyakmaz'la birlikte 5 yönetici istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mecnun Otyakmaz'ın yanında 5 yönetici daha istifa etti ve burada Radyo Gol frekansında bunu sizler için aktarıyor ve sizlerle paylaşıyoruz. Orada kritik toplantıdan çıkan kararları sizler için paylaştığımız gibi tabii orada çok da yüksek sesli bir toplantı olduğunu hatırlatalım. Yönetim kurulu toplantımızı yaptık, orada genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı dedi Mecnun Otyakmaz. Bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla bizle devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük. İstifa ettik, hayırlı olsun. Yönetimde kalan arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbolu için her şey çok daha iyi olur diyor Mecnun Otyakmaz açıklamasında. Tabii İbrahim Hacı Osmanoğlu günler öncesinden buradaki tavrını, bu pislikleri benim üzerime yıkmayın, ben bunlarla uğraşmak için geldim diyerek kendisini sorumluluk dışı tutmuştu. Böyle bir tavrı vardı ama belli ki tabii burada karşı çıkan, seçim isteyen, böyle gitmez, yenilik lazım diyen tarafta Mecnun Otyakmaz'la beraber 5 yöneticinin olduğunu ve o 5 yöneticinin de bu sebeple istifa ettiğini hatırlatalım. Büyük bir fikir ayrılığı, tartışmalara kadar giden bir fikir ayrılığı, gelen iddialar, gelen haberler öyle ki benim tarafıma da çok büyük iddiaların olduğu, yani orada tartışma anlamında çok gergin anların olduğu bir toplantı olduğunu sizlere aktarabilirim. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la konuşmaya devam edeceğiz. Radyo Gol tarafında Radyo Gol haberciliği farkıyla da sizlere spor haberciliği farkıyla da bu detayları aktarmış olalım. Mecnun Otyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin gibi isimlerin istifa ettiğini hatırlatalım. Yani biz bu yolda yokuz, madem seçim yok biz de yokuz başkan deyip oradan, toplantıdan bu şekilde ayrıldıklarını hatırlatalım. Fatih Demirkol, gelen mesajlarla ilerleyeceğim bu bölümde, bu bölümü özellikle konuşuyorken. Fatih Bey der ki, Adaşın der ki, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bulunduğu konumda maaş almıyormuş. Bugün bütün her şey konuşulurken dinledim de doğru mudur acaba demiş. Para almıyorsa orada niye duruyor bu adam demiş. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu oraya para almak için mi geliyor? Öyle bir şey ihtiyacı var mı böyle başkan figürlerine? Lütfen açın ve bakın son 10 yıldaki TFF başkanlarında hangisinde, son 10 yılı geçin en başından bugüne bakın, 1923'ten bugüne, hangisi para almak için geliyor havası veriyor size? Fotoğrafından dahi anlayabileceğiniz bir şeydir bu. Bilmiyorum ama Fatih Demirkol, sana bırakayım sözü.
1: Ya çok müthiş insanları.
0: Evet, yani
1: söz konusu olamaz.
0: Vermeye gelir birçoğu.
2: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Berk Sayar'la Haber Masası devam ediyor.
0: Yani milli takım özelinde değil belki ama
1: kulüp başkanları da maaş almazlar. Evet. Yani kulüp başkanlarının da maaş almaya geldiğini falan düşünmek komik oluyor. Dolayısıyla orada da öyle bir şey yoktur.
0: Senin MHK başkanın cezaevinde, senin hakemler tarafında sol kolun Yasin Kol cezaevinde, senin yardımcıların istifa etmiş. İnsanda nasıl istifa kararı olmaz be kardeşim demiş. Nasıl utanmazlar demiş bu konularda Uğur Bey.
1: Yani burada Sayın Hacı Osmanoğlu ve onun gibi düşünen yetkili isimler şöyle diyorlar: biz işte bunları temizlemeye geldik, biz bunları ortaya çıkarıyoruz, dolayısıyla bu mücadeleye devam edeceğiz.
0: Bu pisliği bana yıkmayın diyor.
1: Bana evet,
0: ben
1: öyle
0: burayı
1: diyor,
0: temizleyeceğim diyor.
1: Evet, ben onun için geldim, bakın bunları ortaya çıkarıyoruz diyor. Böyle bakıyor olaya. İşte bahis oynayanları biz çıkardık ortaya, işte çetrefilli ilişkileri biz çıkardık. Benim dönemimde MHK başkanı içeri alındı, benim dönemimde işte usulsüz işler yapanlar gözaltına alındı, sorgulandı, tutuklandı. Bunlar benim dönemimde oldu, bunlar önce olmadı diyor. Yani düşüncesini söylüyorum, savunmak için söylemiyorum. Yani buradaki görüş bu. Bu arada kulüp başkanlarıyla da konuşma şansımız oldu. Orada da diyorlar ki özellikle işte Süper Lig'de bulunan Anadolu kulüpleri ve birincilik kulüpleri diyorlar ki, yani şimdi federasyonun olağanüstü genel kurula gitmesi bize hiçbir şey kazandırmayacak. Aynı hakemlerle devam edeceğiz. Yeni hakemler gelmeyecek yurt dışından. 50 tane hakem getirme şansımız yok. Yeni gelen yönetim neyi değiştirecek? Bu arada bu yönetimin uzun süredir çalıştığı bir konu var. Yayın ihalesi. Ocak ayında yayın ihalesi yapılacak. Biz kesinlikle bu yönetimle o yayın ihalesine girmeliyiz. Yoksa 400 milyon eurolara kadar çıkarmayı düşündüğümüz, belki onu da aşmasını planladığımız yayın ihalesinde zarar ederiz. Bu nedenle şu anda federasyonun olağanüstü genel kurul kararı alması hiç doğru değil diyorlar. Anadolu kulüplerinin çok büyük bir bölümü ve birincilik kulüpleri ağırlıkta federasyon başkanını destekliyor. Hatta şu ana kadar hiçbir tepki verilmemesinin, o Anadolu kulüpleri için söylüyorum, en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Yani sonuç itibarıyla onu destekliyorlar. Federasyon başkanı destekliyorlar. Bunu da söylememiz lazım.
0: Peki, gelen mesajlar var. Mesajlardan biri de benim WhatsApp hattıma. Oradan da haber akışı çok aktığı için şimdi yayında WhatsApp'ı kontrol etmiyorum, tamam, ama bu tarz böyle son dakika haberlerin ihtimal olduğu zamanlarda orada da çok gözümüz oluyor. Çok sevdiğim bir isim, eski futbolculardan çok da yakından tanıdığımız bir isim ama adını anmayacağım. Çok da adını anmak anmamak konusunda, çünkü sormadım adınızla mı okuyayım diye, yazmış. Eski futbolculardan hepimizin yakından tanıdığı bir isim. Kardeşim, ben de bir soru sormak istiyorum ama tabii yıllardır MHK istifasını istedik ve karşısında durdu bu başkan. Asıl sorusu sorulması gereken bu. Niye böyle oldu demiş. Bu başkan MHK'nin istifasını bizler isterken neden bu kadar arkasında durdu? Şimdi niye kendisi istifa etmiyor demiş. Eski futbolculardan bize ulaşan bir mesaj, eski bir futbolcudan.
1: Şimdi bu konularla alakalı federasyon başkanı basına konuşacak. Bu akşam bir açıklama bekliyorum. Artı mutlaka önümüzdeki hafta daha geniş bir belki basın toplantısı, belki bir televizyon programı olacaktır. Orada bunların hepsi sorulacak ona. Muhtemelen iki yol var. Bir tanesi şu: haberim yoktu, ben nereden bileyim? İkincisi de ya bu bahsedilen iddialarda ne var ki? Yani bu konuşmalarda MHK başkanının şu ana yaptığı kadar yaptığı konuşmalarda, görüşmelerde ben herhangi bir suç unsuru göremiyorum, bu da ortaya çıkacak mı, hakemenin sonunu bekleyin de diyebilir. Eğer derse ki evet bu doğru değil derse, benim haberim yoktu, bunlar kendi aralarında bunları çevirmişler, ben de işte dik durdum, adalete de yardım ettik, bütün delilleri de verdik, kimseyi korumuyoruz, savunmuyoruz, onlar da tutuklandı diyebilir. Hı hı. Ya da yani ne var bunda, bir mahkemenin sonucunu bekleyin bakalım da diyebilir. Onu bir görmek lazım ama bu açıklamaları yapacak.
0: Bu arada bir haber daha, haberlere doyamıyoruz, haber masasındayız. Milli takımda beklenen karar, Montella ile yollar ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaptı. Dedi ki Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır denildi bu açıklamada. Milli takımda Montella kararı. Montella ile yollar ayrılıyor. Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı alınmıştır diyen tırnak içerisinde bir Türkiye Futbol Federasyonu var. Burada beklenen karar geldi. Salı günü için tam da bu cümleleri cumartesi pazardan konuşuyorduk, değerlendiriyorduk. Ben demiştim dememek adına hepimiz bunu konuşuyorduk diyerek bunu aktarıyorum. İşte hepimiz burada Hacı Osmanoğlu özelinde, özellikle spor basınında bu çokça konuşulan bir bölüme gelmişti artık. Hacı Osmanoğlu özelinde kendi istifa etmemek adına, kendisi istifasını vermemek adına herhalde İtalya maçı sonrasını bekliyor ki o yüzden salı günü bu toplantı yapılacakları konuşmaya başlamıştık. Kronolojik olarak ilerleyelim. Sonra UEFA ziyareti, UEFA ziyaretinin ardından, hatta öyle ki UEFA'da bir başkanlığa oynuyor denilmişti Sayın Hacı Osmanoğlu için, yani orası için çabalıyor denilmişti. Ney başkanlığıydı bilmiyorum Fatih Demirkol, belki sen açarsın o bölümü. Bunlar konuşuluyorken
1: yanlış anlama var bence, çünkü Ceferin'i desteklediğine dair açıkça Almanya'da bir fotoğraf verdi Sayın Hacı Osmanoğlu. Başkanlığa adaylığı gibi bir şey söz konusu tam da, gibi görünüyor.
0: Peki, tam da onun ardından Cuma'ya ertelenmişti ama evet, Hacı Osmanoğlu'nun kendi istifasını biraz da gündem olarak değiştirmek adına Montella ile yolları mutlaka ayıracaktır görüşünü örneğin çokça konuştuğumuzu hatırlıyorum yayınlarımızda, parantez haber masası gibi. Ve beklenen oldu gibi yorumluyorum mesela bunu görünce. Haliyle Montella ile yolların ayrılması çok da beklenmeyen bir şey değil ama Hacı Osmanoğlu istifa etmiyor, Montella gidiyor. Burada sorgularım bu işi mesela.
1: Şöyle, daha önce seninle de konuşmuştuk. Aslında Dünya Kupası'nın ardından federasyon yönetimi Montella ile yolları ayırma kararını vermişti. Fakat orada şöyle bir görüş vardı. Federasyondaki çok etkili isimlerden birisi ama ismini kullanmayacağıma söz verdiğim için söyleyemiyorum. Demişti ki aslında Montella'yı gönderdik ama bizim Uluslar Ligi'nde öyle zor maçlarımız var ki, Fransa ile, Belçika ile ve İtalya ile oynayacağız. Orada muhtemelen çok kötü sonuçlar olabilir. O kötü sonuçlarda yeni teknik direktörün yıpranmaması lazım. Hı hı. O zaman bu yıpratıcı süreci de Montella yaşasın. Ondan sonra karar veririz ne zaman göndereceğimizi demişti. Dolayısıyla aslında bu çoktan alınmış bir karar. Fakat bugüne kadar gelme sebebi işte süreci bir görelim. Ne zaman ayrılırsa daha doğru olur. Onun gönderilme zamanı ne zaman olacak meselesi bugüne kalmıştı. Salı günü Montella'yı federasyona çağırdı yönetim kurulu. O 8 kişilik yönetim kurulu bir toplantı yaptı ve onlardan 5'i bugün istifa etti ya. O dönem toplantıya Montella da çağrıldı ve bu tazminat meselesi konuşuldu. Sözleşmesinde tazminat yokmuş ama 2.3 milyon eurodan yıllık alacakları var. 2028'e kadar sözleşmesi var. Dolayısıyla aşağı yukarı 5 milyon euro gibi bir bakiye görünüyor gibi düşünülmüştü. Fakat oradan gelen haberlerde Montella'nın sadece sezon sonuna kadar, bu sezon sonuna kadar alacaklarını talep ettiği, gerisini talep etmediği ya da anlaşıldığı yönünde bir haber var. Bu mutlaka açıklanacak. Eğer öyleyse aşağı yukarı 1 milyon euro gibi bir ödemeden bahsediyoruz. Montella ile bu şartlarda ayrılacak gibi görünüyor yollar. Ama derse ki ben sözleşmenin sonuna kadar istiyorum, o zaman ayrı bir konu. Bu arada Montella'nın Adana Demirspor'dan alacakları da vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 390 bin euro.
0: Hatta bazı onların, bölüyorum ama özür dilerim Fatih Demirkol. Bugün çok güldüm. Bazı haber kaynakları öyle vermiş ki o haberi, işte tıklayalım diye mesela. Bu hep olur ya, yani 2000'lerin başından bu yana var bu. Yani güldüm ona. Acaba dedim milli takımdan neyden vazgeçti? Tam da gitti gidecek. Ne oluyor dedim. Bir baktım Adana Demirspor. Ya bu kadarını yapmayalım. Meslektaşlara biraz da seslenmek, biraz da belki de yayında seslenmek gerekiyor. Bu kadarını yapmayalım yani. Montella alacaklarından vazgeçti. İşte istifası bekleniyordu gibi bir başlıkla çıkılmaz yani. Yıllar öncenin Adana Demirspor alacağıyla alakalı. Diyelim. Parantezi kapatalım. Eminim birkaç dinleyicimizin de tercümanı olmuşuzdur diye düşünüyorum. Söz sende abi tekrardan.
1: 30'a ben de çok düşüyorum.
0: Düşüyoruz bu arada abi, düşüyoruz. Lazım. Artık bildirimleri kapatıyorum oralardan.
1: Verildi falan diye böyle manşet.
0: Aynen öyle.
1: Beklenen karar. Oku nedir oku abi? En sonda en kısa zamanda verilecek karar diye.
0: Tabii abi. Yani, hiç olacak işte, işler değil.
1: Ne zaman futbolcunun ne zaman döneceği belli oldu. Okuyorsun en altında tedavisi bitince dönecek.
0: Ya bir mesela Haber Global'de Fatih Demirkol'la çalışan Berksayar böyle bir tedrisattan, böyle bir eğitimden geçmedi. O yüzden Fatih abi de habercilik anlamında, gazetecilik anlamında ekol bazı noktada. Onu da söyleyeyim. Fatih abiyle yayın yapmaktan ziyade hani diyorum ya çok keyifli diye. Onunla çalışmak da bir dönem çok keyifliydi. Yani ben mesela o kafada olmadım. Bunda senin tabii orada etikin haliyle çok var ki biz seninle gülerdik böyle şeyleri de hatırlarım. Söz sende evet. Tekrardan.
1: Teşekkür ederim. Dolayısıyla şimdi Montella ile yolların ayrılacağı zaten belliydi. Fakat zamanlaması bekleniyordu. Zamanlama bugün olarak tercih edildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Arda Turan ön planda. Hem Shakhtar'ı hem milli takımı aynı anda çalıştırması konusunda bir anlaşma yoluna gidildiğine dair haberler çıktı İtalyan basınında. La Gazzetta dello Sport'ta yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi burada nasıl bir tercih yapılacak? Kim milli takım teknik direktörü olacak? Bunu göreceğiz. Muhtemelen bir Türk teknik direktör olacak gibi düşünüyoruz. Çünkü şu ana kadar eğer başka bir yol düşünülseydi, yabancı bir teknik direktör üzerinden bir çalışma yapılsaydı mutlaka dış basına bunlar yansırdı. Çünkü Türkiye'de Türk bir teknik direktörle konuştuğunuzda onu bir sır olarak tutuyor ama yabancı teknik direktörlerle en ufak bir görüşmeniz, bir futbolcuyla görüşmeniz onun çevresinde pek sır olarak kalmıyor. Muhtemelen bir Türk teknik direktör olacak. Muhtemelen Arda Turan eğer çok büyük bir aksilik olmazsa olacak gibi görünüyor.
0: Haberlerinde, senin aldığın haberlerde bu şekilde Arda Turan tarafında yani.
1: Arda Turan tarafıyla konuşamadım. Çünkü böyle zamanlarda...
0: Yani Arda Turan'ın seçileceği kısımda
1: evet,
0: yoğunluk
1: yani ediyorsun. Bu tür iddialar var, böyle söyleyelim.
0: Peki. Arda Turan için farklı takımlarda konuşuluyordu ama Shakhtar'ı bırakıp o takıma gelmezleri ardından çok fazla konuşup dillendirirdik. Ama milli takım öyle bir şey değil tabii. Mutlaka milli takım özelinde direkt bir net kararı olacaktır Arda Turan'ın. Ki bundan da ben açıkçası bir futbol sever olarak gurur duyarım Arda Turan'la devam etmeyi. Milli takımda Arda Turan'ı görmeyi, milli takımımızın Arda Turan'la devam etmesini. Her şeyden önce mikrofonu bırakalım abi kenara. Dostane bir futbol sever olarak mutluluk duyarım, gurur duyarım. Benim çok sıcak baktığım bir isim mesela. Hepimizin çok sıcak baktığı bir isim mesela. Hata yapacaksak, 4 maç üst üste yenileceksek ki inşallah olmasın. Şöyle hemen kulağımızı tutar vururuz ya bir yerlere tık tık tık tık tık diye. Onu yapalım ama böyle sonuçlar alacaksak Arda Turan'la alalım abi. Yani biraz da bilmiyorum. Bende camiacılık, camianın evladıcılık var gibi bu konularda. Hepimizde olduğu gibi. Onu aktaralım. Fatih Demirkol'la değerlendirmemiz sürüyor. Milli takım özelinde yeni teknik direktörü Arda Turan özelinde daha ağır basan bir tarafta olduğunu Fatih Demirkol'dan dinlemiş olduk. Gelen mesajlar var Fatih abi. Söylediklerime ekleyeceğin farklı bir şey yoksa onlarla ilerleyeceğim.
1: Yok, Arda Turan'ı ben de çok severim. Hı hı. Hatta bir ara Haber Global'de birlikte bir program yapmak üzerine anlaşmıştık. Haber Global televizyonda futbolu bıraktığı anda bizim yorumcumuz olacaktı. Çok da güzel bir projeydi. Ama o dönem işte teknik direktörle çok erken teklif alınca geçiş yaptı. Ama güzel bir projeydi. Ben de çok severim kendisini. Ona da başarılar diliyoruz. Milli takım olursa ben de çok sevinirim.
0: Kesinlikle. Berk, ben ne zaman senin programlarına denk gelsem, mesaj ya da telefon yoluyla katkıda bulunmaya çalışsam gerçekten çok iyi konuklar görüyorum. Çok iyi konuklar bağlıyorsunuz demiş. Estağfurullah İbrahim Bey. Şöyle bir adına da bakalım. Kim yazmış? İbrahim Yaman. Yok, Özcan Yağcı yazmış. Peki Özcan Bey, estağfurullah. Elimizden geldiğince iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok iyi konuklar bağlıyorsunuz. Fatih Bey de bunlardan biri. Çok kıymetli bir insan. Kendisine sorum şu. Sosyal medya, düzeltiyorum, medya patronu olsa az önce söylemiş olduğu rakamları bu lige verir mi? Saygılar demiş.
1: Tabii burada bizim şöyle bakmamız lazım. Hı hı. Orada geri dönüşü ne bu işin? Ve aslında Bein Sports uzun zamandır bu işi yapıyor. Gerçek rakamlar neler, onları görmek lazım. Sonuç itibarıyla Türkiye'de futbol seviliyor ve izleniyor. İnsanlar, büyük kitleler izliyorlar. Bein Sports'un burada en çok yakındığı şey kaçak yayın meselesiydi. Onun önüne geçilemedi şeklinde çok ciddi bir sıkıntısı var, çok ciddi bir şikayeti var. Bunları da hesaba katar yayıncı. Ama şu anda konuşulanı söyleyeyim ben, dinleyicimizin sorusunun cevabı olarak konuşulan, evet, 400 milyon eurolara kadar çıkacak, bazı konsorsiyumlar oluşturulmaya çalışılıyor ve federasyon da o insanlarla görüşüyor şeklinde haberler geliyordu. Farklı farklı alternatiflerden bahsediyorlar, bir araya gelecek olan yayıncılardan bahsediyorlar. Bu ne kadar gerçekleşecek, onu da zaman gösterecek.
0: Gelen mesajlarla ilerliyoruz. Aynı dinleyicimiz Özcan Bey şunu yazmış, şunu söylemiş: Berk kardeşim, Fenerbahçe kökenli bir hoca en son milli takımda ne zaman çalıştı? Aykut Hoca'ya neden düşünülmez ve gidilmez demiş, hala anlamıyorum demiş.
1: Şimdi bu çok doğru bir soru. Çünkü milli takım için ne düşünürsünüz? Daha önce başarılı olmuş bir teknik direktör. Abdullah Avcı milli takım teknik direktörü olmadan önce şampiyonluk yaşamamıştı mesela. Abdullah Avcı'yı da çok severim bu arada. Milli takımdan sonra şampiyonluk yaşadı. Montella bir şampiyonluk yaşamadı ya da herhangi bir takımda üst level'da bir Avrupa Kupası heyecanı, finalleri ve benzeri bir şey görmemişti. Ama milli takıma oynattığı futbol iyi olduğu için getirilmişti. Ve diğer milli takım teknik direktörlerini de yine şöyle tek tek gözden geçirirsek, özellikle işte Hiddink gibi, Lucescu gibi çeşitli uluslararası başarıları olan teknik direktörleri bir kenara bırakırsak, çoğu zaman Kunz gibi hiç alakası olmayan birini de federasyon getirdi ve oraya oturttu. Ama burada insanlar o dönemde sormuşlardı: neye göre, kriteriniz ne, neye göre getirdiniz de Kunz'u buraya layık gördünüz diye sorulduğunda, göreceksiniz diyordu o zamanki yetkililer. Hamit Altıntop çok arkasında durmuştu, hatta masalara vurarak Kunz burada kalacak falan diye bağırarak konuşuyordu. Ama işte koca milli takımı ne hale getirdiğini de gördük. Şimdi Aykut Kocaman şampiyonluk yaşamış mıdır? Yaşamıştır.
0: UEFA'da yarı masalara vuruluyor mesela bazı konularda, istifa etmeliyiz diye. Onu da altını çizerek söyleyelim. Çok sakin geçen bir yönetim kurulu toplantısı olmadı TFF'de. Tıpkı o gün yapılan bir örnekten yola çıktın, bugün de karşılığı olan bir örnek. Ve bence bugün daha haklı bir örnek. Söz tekrardan sende Fatih Demirkol. Böyle aralara parantez açarak giriyorum. Detay tekrar sende abi.
1: Teşekkür ederim. Yani Aykut Kocaman o dönem o şartlarda şampiyon olmuştur ve özellikle 2012'de 3 Temmuz'un hemen ardından takım dağılmış, işte ayakta durmaya kalan çalışan bir camiayı şampiyonluk yarışında tutmuş ve UEFA'da yarı final oynamıştır. Bunlar çok önemli ve kadro derinliği olmadığı için, çok fazla sakat olduğu için Salih Uçan'la, işte o dönem Selçuk Şahin'le falan sahaya çıkmak zorunda kalmış yarı finalde. Gökhan Gönül bir darbe sonucu hastanelik olmuş, o şartlarda elenmiştir. Burada kaçan onca pozisyon, direklerden dönen toplarla elenmiştir. Şanssızlığı da olmuştur ve böyle bir teknik direktör hiç gündeme gelmiyor. Bu çok enteresan. Ve karakter olarak da siz Aykut Kocaman için ya işte futbolunu beğenmiyorum diyebilirsiniz, ne bileyim işte o dönemki başarılarıyla ilgili tesadüf eseri gol atıyordu diyebilirsiniz ki öyle bir şey söz konusu olamaz. Fenerbahçe tarihinin, Fenerbahçe futbol takımının tarihinin en golcü sezonları o dönem yaşandı. O dönem sorunlar yaşayıp ayrılan Alex kariyer rekoru kırdı gol konusunda. Bir 10 numara olarak en çok golü o attı. Sonradan kurulan o dörtlü hücum attı, 15-15 attı. Emenike, Rebo, Kayt, Sov 15'er attılar. 60 gol bu 4 tane oyuncudan gelmişti. Böyle bir takım kurmuş ve oynatmıştı. Bunlar unutuldu ve bir şekilde Aykut Kocaman ismi milli takım için hiçbir şekilde geçmiyor. Bunları da bir kenara bırakalım. Aykut Kocaman'ın karakterini, onun döneminde oynayan futbolcuların ona nasıl bağlı kaldıklarını, nasıl Aykut Hoca için mücadele ediyoruz, hiç üzmememiz gereken bir insanı, hocamızı üzdük diye puan kaybettikleri, yenildikleri maçlardan sonra röportaj veren futbolcuları gördü Türkiye. Bu kadar kendini sevdiren bir ismin milli takım için düşünülmemiş olması ayrıca bir soru işareti tabii.
0: Gelen mesajlarla ilerleyeceğim. Belki Fatih Demirkol'a sorar mısınız? Aykut Hoca'yı milli takımda görev yapması için çok güçlü bir medya lobisi mi olması gerekiyor demiş. Aykut Hoca'nın orada görev yapması için demiş. Peki onu soralım.
1: Yani medya lobisiyle olacaksa bu iş zaten çok tuhaf değil mi?
0: Yani bir medyacıya medya lobisini sormak da o da biraz ilginç oluyor. Yani medya lobisi var mı diye onu bir sorgulamak gerekiyor önce. Belki.
1: Milli takımın başına bir teknik direktör getirmek için şartlarımızın birincisi medya lobisi midir? Yani onun teknik taktik bilgisi, kariyeri, yaptıkları değil midir? Yaptıkları yapacaklarının teminatı değil midir? Yani niye medya lobisi bizim bir ihtiyacımızdır? Olmasa ne olur? Bir de Kuntz'un çok mu medya lobisi vardı? Montella'nın anormal bir medya lobisi vardı, öyle mi geldi? Yani öyle mi seçildi bu insanlar? Buralarda niye konu Aykut Hoca olunca medya lobisi var mı yok mu diye bakmak zorundayız? Ya da kariyerine, şampiyonluklarına baktığımız halde niye yeterli gelmiyor da? İşte az önce bahsettiğim isimler milli takım teknik direktörü olarak düşünülürken hiç de bakılmıyor bu kariyerlere. Onu bilmiyorum tabii, anlamıyorum.
0: Peki. Gelen mesajlara bakıyorum. Nadir gördüğüm, Tağ Tanrıkulu der ki, nadir gördüğüm aklı başında iki Fenerbahçelisiniz demiş.
2: Berksayar'da haber masası devam edecek.
4: Reklam.
5: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lig'in nabzı Nesine'de atıyor. Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
4: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Berksayar'da haber masası devam ediyor.
0: Galatasaraylı olarak yayınınızdan keyif alıyorum demiş. Peki efendim. Yani nadir gördüğüm aklı başında iki Fenerbahçelisiniz. Nadir görülüyormuşuz abi. İki tane hele yan yana nadir oluyormuş Fatih Demirkol. O da güzel.
1: Bu genellikle taraftarların rakip takım taraftarlarını kızdırmak için arada bir yaptıkları şakalar vardır. Kırmadığı, hakaret olmadığı, üzmediği sürece insanlar birbirlerine böyle şakalarla takılsınlar.
0: Tabii
1: ama kimse kırılmasın ama yani bu işin bir parçasıdır.
0: Doğru. Aykut Kocaman o kadar başarılıysa neden Fenerbahçe'de değil demiş Celalettin Bey. Celalettin Bey neler yaşandığını hatırlıyorsunuz. Yani benim hatırlatmama kronolojik olarak tarih açısından bakarak tarih böyle tek tek sıralamama gerek var mı son 4 ayda Aykut Kocaman gündemiyle ilgili yaşadıklarımızı? Kaldı ki ben oyun tarzı olarak Aykut Hoca'nın oyununu beğenmeyen bir ismim. Ama burada Aykut Hoca'yı savunuyor gibi oldum. Ama doğruya doğru diyorum. O yüzden savunuyor gibiyim mesela şu an, değil mi? Aykut Hoca'ya ilişkin son dakikada gelen haberler, son dakikada olmayan işler. Ne oldu, neden olmadılar? Bunları biraz sorgulamak gerekiyor. Nasıl son anda iptal oldu kısmını sorgulamak gerekiyor haliyle. Fikirler uyuşmadı bir tarafta yönetimle Aykut Hoca arasında belki de. Fatih Demirkol'la devam ediyoruz.
1: Yani insanların bu Aykut Hoca sıkıcı futbol oynatıyor, savunma futbol oynatıyor algısının nasıl oluştuğunu bilmiyorum.
0: Ben mesela onlardan biriyim diyebilirim ya da en azından oyununu diğer Fenerbahçe teknik direktörlerine kıyasla daha az beğenen taraftayım diyebilirim Fatih Demirkol. Senin dediğin tamam. Gibi belki de tam o kategoride değilim ama.
1: En sevdiğiniz evet. Mesela senin en sevdiğin, oyununa bayıldığın teknik direktör Fenerbahçe'de kimdi?
0: Abi o da biraz Aykut Hoca'nın ekmeğini yiyor olarak düşündüğümüz, sonradan işin analizine gittiğimizde Ersun Yanal'la oyunuydu tabii.
1: Ersun Hoca devamında ama bunu gerçekleştiremedi.
0: Yapamadı evet. Yani. Ama Ersun Hoca döneminde de bence haksızlık edildi 2019'da. Ersun Hoca 8 orta sahayla oynadı. Yani sol tarafa bakıyordun Ozan, sağ tarafa bakıyordun işte orta saha menşeili bir isim. Jailson stoperde araya giriyordu. İkili stoper yapıyordu. Yani orada stoperi tamamlayan isimdi. Ama hep orta sahalarla oynadın ve sonrasında yaptığın birçok teknik direktör, özellikle İsmail Kartal'a verdiğin, sunduğunu ne Aziz Yıldırım döneminde ne de Ali Koç döneminde Ersun Hoca'ya sunmadın diye görüyorum. O yüzden orayı ayrı tutuyorum.
1: Diğer taraftan başka bir konu var burada. Hı-hı. Ersun Hoca Avrupa mücadelesi vermedi. Şampiyon olduğu yıl.
0: Evet.
1: Jesus futboluna bayıldığımız bir isimdi. Müthiş bir hücum aksiyonu, müthiş bir tam saha pres, dönen topa baskı, inanılmaz. Sonuçta takım bu kadar yüksek şiddette bir oyuna dayanamadı, patladı. Çünkü Türkiye'de oynuyor bu oyuncular. Türkiye'de antrenman yapıyorlar, Türkiye'de yaşıyorlar ve Türkiye'de maç yapıyorlar. Uzun vadede takım patladı. Şimdi bugün biz özellikle Avrupa futbolunu konuşurken topun dinlenmesi, atağın demlenmesi, oyun içinde durum oyununun oynanması, bazen topa basılması, aktif dinlenmeye oyuncuların alınması, çok fazla sprinter oyuncu varsa bunların sakatlıktan korunabilmesi için bazen onların kanadının körleştirilmesi gibi oyun detaylarından bahsediyoruz. Bunun sebebi nedir? Çünkü eğer çok yüksek volümde maçlarınız varsa oyuncuları da korumak zorundasınız, yoksa patır patır sakatlanırlar. Ve sakatlananları da görüyoruz bu arada. Yani ne demek istiyorum? Aykut Hoca o dönem 64 maç oynattı bu takıma. Kadro derinliğinin ne kadar kısıtlı olduğunu şimdi o dönemleri hatırlayanlar bilirler. Aşağı yukarı 13-14 oyuncuyla gitti. Diğerleri altyapıdan gelen çocuklardı. Recep Niyaz'dı, Okan Alkan'dı. O çocuklarla oynamaya çalışıyordu. Salih Uçan'dı mesela. Yedek orta sahanız Salih Uçan'dı. O zaman 18 yaşında bir çocuktu Salih. O zaman ne yapması gerekiyordu? Bazen skoru alınca topa basması gerekiyordu. Sakatlığın önlenmesi için eldeki malzeme buna emrediyordu. Yoksa siz 64 maç oynayamazdınız. UEFA'da yarı finale çıkamazdınız. Belki final oynayacaktı. Çok büyük şanssızlıklar ve kadro derinliği olmadığı için. Yarı finalde Benfica'ya elenmişti. Çok kötü bir hakem yönetimi de vardı. Şimdi bunlar unutuluyor. Bu detaylar, eldeki malzeme, o günün şartları, bir tarafıyla şampiyonluk yarışı veriliyor. Ve Avrupa'da mücadeleye devam ederken diğer rakiplerinizin tamamı Avrupa'dan elenmiş, sadece lige kalmış. Siz kupada devam ediyorsunuz. İki tane Türkiye kupası aldı Aykut Hoca. Ligde devam ediyorsunuz. Avrupa'da devam ediyorsunuz. 13-14 kişiyle devam ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Ve bunları korumak zorundasınız. Nasıl yapacaksınız? Bazen topa basmak zorundaydı o takım. Yoksa harıl harıl oynasaydı Jesus gibi son dönemde ne Avrupa kalırdı ne lig, hepsi patlardı. Şimdi bunları görmeden ya Aykut Hoca da çok şey oynatıyordu ya, böyle savunma oynatıyordu, böyle yavaş yavaş oynatıyordu dediğinizde sadece bir yerden bakmış oluyorsunuz. Kümülatifte büyük resmi görmek zorundasınız. Verin siz de Aykut Hoca'ya Barcelona gibi bir takım, bakalım nasıl oynatıyor. Buralar bence atlanıyor ve ben bazen o dönemlerin maç özetlerine bakıyorum. Bir Benfica maçının özetine baktım mesela. İlk maç. İnanılmaz bir maç oynamış Fenerbahçe. Ondan önceki maçlar. İşte o Sov'un, Kayt'ın, Bebo'nun, Emenike'nin birlikte oynadığı dönemin özetlerine bakıyorum. O süper final maçlarına bakıyorum. Mesela o dönem Trabzonspor'la oynanan, Galatasaray'la oynanan, Beşiktaş'la oynanan maçlara bakıyorum. Yani neyine vasat deniyor bilmiyorum ama bazen hatırlamak da gerekiyor.
0: Peki, geçmişi hatırladık, biraz geçmişte ilerledik. Dinleyicilerimizden bana gelen mesajlarda sen de Ersuncuymuşsun belki şeklinde. Ama burada bunları konuşarak ne Fatih Demirkol Aykutçu ne Berksayar Ersuncu oldu.
1: Evet.
0: Yani kaldı ki az önce Aykut Hoca'nın, hani burada bir konu varsa Aykut Hoca'nın menfaatine konuştuğum birçok şey vardı. Bir dinleyicimizle yaptığımız böyle bir yazışmada da onun yazdığı, benim konuştuğum radyoda sizlerle aktardığım, paylaştığım bölümde Aykut Hoca'nın tarafını tuttuğum bir bölüm oldu. Hatta oradan çıktı ya konu. Ne dedim?
1: Ben bir araya girmek istiyorum. Tabii, kusura bakma, sözünü kestim.
0: Estağfurullah.
1: Yunan bir arkadaşım var. Çok da severim kendisini.
0: O kimdir da gazeteci abi? Selamlarımızı iletelim.
1: Aris ismi.
0: Dinlemiyordur zaten ama.
1: Yunanistan'da, evet. Yunanistan'da yaşıyor, orada çalışıyor.
0: Evet.
1: Çok severim onu. Onunla konuşurken demişti ki, böyle konuşurken falan işte Messi mi Ronaldo mu falan diye konuşurken Ronaldo'yu çok beğeniyor falan. Ben de dedim ki Ronaldo'cusun sen. Niye Ronaldo'cu oluyorum? Cu ne? Yani niye onun fanı olayım? Ben Ronaldo fanı mısın?
0: Bizde öyle şeyler yok dedi değil mi? Oraya geldik ona.
1: O ne dedi? Dedim ki yani onu çok seviyor olmak. Yani dedim Messi'yi sevmiyor muyum ben? Yok yani Ronaldo daha iyi demek istiyorsun falan gibi açıklamaya çalıştım. Tabii anlayamadı bir türlü. Sonra ben o zaman farkına varmıştım. Yani bu cular ekleme hali, bizim hemen bu kutuplaşma halimiz sosyal hayatımıza, bu ülkenin insanına, bu toprağın vatandaşına öyle bir sindirilmiş ki bir şey söylediğin anda mutlaka bir cu oluyorsun. Ve o cu olduğunda, örneğin hani böyle çok tırnak içinde söylüyorum, bir şeyden bahsetmiyorum aslında, yani siyasi bir konudan bahsetmiyorum ama mesela çok böyle ülkenin çok acı çektiği konulardan bir tanesi, sağcı mısın solcu musun diye bir şeyi insanlara dikte ettiler. Bu ne demek? Sağcıysan sol adına her şeyi reddediyorsun demek.
0: Evet.
1: Sol tamamen kötü, iğrenç, katledilmesi gereken, ölmesi gereken kişiler. Solcuysan sağ iğrenç, katledilmesi gereken, yok edilmesi gereken. Ronaldo'cuysan Messi'ciler ölsün. Messi'ciysen Ronaldo'cular ölsün. Aykut Hoca'yı seviyorsan kesin Aykut'cusun. O zaman Ersun Yanal'ı sevmiyorsun. O Ersun'cular konuşmasın falan. Ya Ersun Hoca'yı da çok seviyorum. Yıllarca birlikte çalıştık. Onun medya sorumlusuydum ben. Yedik, içtik, şampiyonluklar kazandık. Güldük, oynadık, sarıldık, ağladık. Ersun Hoca'yı sevmemem mümkün mü? Ama Aykut Hoca ile ilgili bir şey söylersen Aykut'cusun.
0: Evet.
1: Ya niye cuci olmak zorundayız? Niye Messi ile Ronaldo'yu aynı anda sevemeyiz? Niye sağcıların doğru söylediği, sağcı diye kendini tanımlayan insanların doğrularını alkışlayıp
0: samimi hissetmediğim ortamlarda istedim. Evet abi, samimi hissetmediğim da, söz sende, böldüm, özür dilerim.
1: Özür dilerim. Yani ben onu dilerim. Lütfen tamamla. Solcu ya da solcuların çok doğru söylediği şeyleri sağcılar niye takdir edip alkışlayıp evet bunu geliştirelim diyemesin bu ülkede. Bunu böyle bir dikte etmişler. İlle bir şeyi seçmek ve öbürünü reddetmek zorundasın gibi evet. İnsanlara empoze ediyorlar. Bence ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi bu.
0: Abi bu futbolda olsun. Bak burada birbirimizi anlarız. Güldük değil mi mesela az önce? Güldük az önce. Yani ben Ersuncu oldum dedim mesela sana. Güldük abi, bunu güldük. Öyle karşıladık. Siyasette mesela bunu... Ya siyaset ağır bir şey çünkü. İşin neticesinde siyasette desteklediğin ya da desteklemediğin olabiliyor. Talip olduğu noktada ülkeyi yönetebiliyor neticesinde. Oraya gidebiliyor iş. Yani bundan dolayı sen de destekliyorsun ya da desteklemiyorsun diye sorumlu ya da ya işte bak gördün mü desteklemedin ama böyle oldu gibi şekilde yine aynı şekilde tam tersi taraftan, ters limandan baktığında sorumlu tutulabiliyorsun. Abi bu asıl bence siyaseten, siyaset tarafında biraz dikkat etmemiz gereken toplum olarak konulardan biri. Dediğin çok doğru. Futbol tarafında da böyle. Ve iş oraya doğru yavaş yavaş gidiyor. Herkes senin benim gibi gülerek de karşılamıyor bunu arkadaş ortamlarında. Ben az önce bir şey söylemeye çalıştım. Samimi, çok fazla samimi olmadığım, çok fazla samimi hissetmediğim ortamlarda. Örneğin hükümetin, hadi siyasetten yürüyelim ya. Samimi dedik ya, samimi konuşayım. Hükümetin olumlu gördüğüm bir tarafını söylemekten çekiniyorum. Olumsuz gördüğüm bir tarafını söylemekten çekiniyorum. Muhalefetin çok eleştirdiğim, çok yanlış bulduğum bir tarafını söylemekten çekinirken, ya arkadaş bu kadar mı doğru olur? Baksana ne kadar güzel konuşuyor dediğim ya da ne kadar iyi bir proje dediğim bir tarafını da söylemekten çekiniyorum. Çünkü

0: bir yemekte, beşinci bir ortamda, hiç fark etmez. Yani maalesef bizim bizlerde, hepimizde o algıdan kurtulan var, kurtulamayan var, öyle söyleyeyim, hepimizde maalesef hemen hemen bir cümleyle, bir kelimeyle ocu bucu şucu yapılma olayı çok rahat bir şekilde ilerliyor ülkemizde. Böyle olmamalı ya, onu öyle görmemeliyiz yani.
1: Özellikle
0: ön yargı bu.
1: Evet evet, yani bu işte sömürgelerin yönetilme şekliyle alakalı kitap okumuştum ama ismini şimdi hatırlayamıyorum. Oradan bir cümle çok böyle aklımda kalmış. Onu söylemem lazım. Diyor ki kitleleri en kolay yönetme şekli böl, parçala.
0: Doğru.
1: Ve yönet. Yani bölmenin en kolay yolu kutuplaştır. Kutuplaştırdığında düşman olarak hep birbirlerini görecekler. Birbirlerine saldıracaklar. Seni hiç görmeyecekler. Sen görünmez birisi, bir el olarak orada istediğini alırsın, istediğini yaparsın. Şimdi o yüzden biz spor konuşuyoruz bugün. Siyaset ayrı bir konu ama parça bütünün göstergesi. Sporda da aynı bölünmüşlük var. Ocu, bucu, şucu, Galatasaraylı, Fenerbahçeli, o kötü, o işte kabul edilemez falan filan üstünden. Halbuki hepimiz biriz, hepimiz birlikteyiz. Yani neyi paylaşamıyor olabiliriz ki? O öyle düşünüyor, düşünsün. Ben de böyle düşünüyorum. O sarının yanında kırmızıyı seviyor, ben sarının yanında laciverti seviyorum. Bu ne kadar düşmanlık olabilir? Ama bunu kutuplaşmaya çevirdiğin anda bu işin üstünden rant elde edenlerin işlerini kolaylaştırmış ve onların ekmeğine yağ sürmüş oluyorsun. Yani iş aslında bizimle alakalı değil. Oradan Nema'yı götürenlerle alakalı. Dolayısıyla biraz düşünüp açık göz olsak bunların hiçbirine kanmayız ama ne yapalım ki, ülke bu algılar üzerinden yönetiliyor ya da yönetiliyor derken şey anlamında söylüyorum. Yani ülkeyi böyle parçalayıp yamalanmak isteyen güçler bunun üzerinden kurmuşlar tezgahı. O yüzden ille bir cu olmak zorundasın. Özellikle şeye baktığınız zaman, işte Fenerbahçe'de de uzun yıllardır Alici, Azizci, Aykutçu, Ersuncu, Saadettinci, bilmem neci falan, herkes düşman zannediyor birbirini. Halbuki baktığınız zaman hepsi Fenerbahçe. Nasıl olabilir yani? Nasıl düşman olabilir canım? Ama bunu kabul ettiremiyorsun büyük kitlelere. İlle bir C oluyorsun orada. Sen az önce bir cümle kullandın. Oradan başladı konu. Ersun Yanal'ın futbolunu beğeniyor.
0: Beni Fatih dedi. Temirkol Ersuncu mesela ilan etti. Fatih abi beni Ersuncu ilan etti. Oradan başladık konuya. Yumuşatalım konuyu abi.
1: Evet, evet, evet.
0: Ben de Fatih abiye sen de Aykutçusun o zaman dedim. Başladık birbirimize tartışmaya. Buraya kadar geldi iş. Evet. Öyle mi oldu abi? İşin eskisi.
1: Yan yana olsak tekme tokat kavga edelim değil mi yani?
0: Abi aman, tekme tokat kavgalar. Yani bu arada çok sert geçti. Öyle dedin de aklıma geldi. Tekme tokat kavgaya kadar varmamıştır herhalde ama bir kaynağımdan gelen mesaja göre çok sert geçtiği konuşuluyor TFF toplantısının. Onu aktarayım. WhatsApp'tan gelen. Evet. Onu da araştırmadık.
1: TFF'de bundan önceki süreçlerde de çok sert, çok sert tartışmaların olduğu, olayın buraya gelmesinin sebebinin aslında o kavgalardan kaynaklı olduğu iddiaları vardı uzun süredir. Özellikle Abdullah Yaz'ın istifa sürecinde böyle çok ağır tartışmaların, çok sert tartışmaların olduğu hep geliyordu haber olarak. Günün sonunda federasyon başkanının yeğeni istifa etti ama hava yumuşamamış demek ki. Senin söylediğine göre bu toplantı da sertleşmiş.
0: Evet. Fatih Demirkol'la yayınımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yaklaştığımız bölümde bir araya gideceğim. Aranın ardından da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama Fatih abi, senin az önce söylediğin o kitaptan alıntı beni George Orwell'ın 1984 kitabına götürdü.
1: Evet,
0: yanlış hatırlamıyorsam o. Değil mi? Oradan bir alıntı. Kitap. Galiba oradan bir alıntı. Ama orayı hatırlar gibi oldum. Belki farklı bir kitap, bilmiyorum.
1: Yok, George Orwell'ın 1984'ünü okumuştum. Çok çok sevdiğim kitaplardan bir tanesidir. Bir de Hayvan Çiftliği vardır. Hayvan Çiftliği'nde de bu anlatılır. İşte domuzlar çiftliği sahibi oluyorlar. Çiftliği ele geçiriyorlar daha doğrusu. İşte güya hayvanların başkanı oluyorlar. Kendi aralarındaki konuşmada diyorlar ki önce bunları bir bölmemiz lazım. Sonra birbirlerini düşürüyorlar hayvanları. İşte sen daha herkes eşittir ama bazıları daha eşittir falan gibi kurallar koyuyorlar. Sonra işte eşeklerle tavukları, ineklerle atları birbirine düşman ediyorlar falan. Yani Hayvan Çiftliği'ni okumayan dinleyicilerimize ısrarla, şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka okusunlar. Yine George Orwell'ın 1984'ünü mutlaka okusunlar. Mutlaka. Yani mükemmel kitaplar. Dünya tarihine de adını yazdı.

0: yazılmış kitaplar, tavsiye ediyorum.
1: Berksayar'da haber masası sona erdi.
2: Reklam.
3: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin nabzı nesine de atıyor. Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna. Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
2: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Kim ne dedi?
6: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim gündemiyle yapılan toplantı sonrasında kararlar artık yavaş yavaş medyaya düşmeye başladı. TFF'den devam kararı alındı. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa eder mi diye çok fazla konuşuluyordu, ancak herhangi bir istifa kararı kendisinden gelmedi. Ama yönetim kurulunda çok önemli isimlerin istifa ettiğine dair haberleri aldık. İstersen bu devam kararıyla bir başlayalım abi. Sonrasında bu istifaları konuşuruz. Neden istifa ettiklerini konuşuruz. Sözü sana vereyim. Bütün izleyenlerimize hoş geldiniz diyelim.
7: Herkese selamlar. Bu arada biraz burnum akıyordu falan. Hafifsizlik vardı. O yüzden biraz evde dinleneyim dedim. O yüzden evden yapıyoruz bu yayını. Kusurum kabartmasınlar. Teşekkürler. Şimdi bir kere işin rengi belli olmuştu. Şuradan almak lazım. Yani bu olağanüstü, bu toplantı neden yapıldı? Bu toplantı Futbol Federasyonu'nun olağanüstü genel kurul kararı alıp yapıp yapmaması üzerine bir toplantıydı. Ve işte cuma gününe, yani bugüne konduğu daha önce zaten bilinen bir detaydı ve çok defa da hatırlarsanız zaten üzerine konuşmuştuk. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun özellikle bu görevi bırakmama konusundaki dirayetini de biliyoruz. Yani bu mesajları da veriyordu zaten. Nasıl veriyordu? Hemen altını çizerek devam edelim. Birincisi, İbrahim Hacı Osmanoğlu aslında bu göreve devam edeceğinin tüm bu tartışmalara rağmen, tüm bu baskılara rağmen, tüm bu kamuoyuna rağmen bu göreve devam etme arzusunda olduğunu önce nerede hissettirdi? Şurada hissettirdi, hatırla. Devlet Bahçeli'nin Yasin Kol'un tutuklandığı gün kendisine yolladığı çelengi resmi internet sitesinden paylaşması ve orada Devlet Bahçeli'nin yanındayız notu, kendisinin bu anlamlı günde bana verdiğiniz destekten ötürü çok teşekkür ederim demesi bir hamleydi. Devam etme konusundaki arzulardan biriydi. Ancak önce MHK Başkanı'nın tutuklanması, ardından Yasin Kol meselesi çok kritik konulardan bir tanesiydi. Özellikle Yasin Kol'un gücünü Federasyon Başkanı'ndan aldığını biliyoruz. Yasin Kol'un devamında tutuklanmasıyla birlikte federasyon içerisinde özellikle bu konuda ciddi bir rahatsızlık vardı. Yani karşımızda bir kamuoyu var, MHK Başkanı tutuklanmış, en çok güvendiğiniz, en çok destek verdiğiniz hakem tutuklanmış ve bu hakemin özellikle MHK Başkanı'yla hakemler üzerindeki geniş değerlendirmesi içeride ciddi rahatsızlıklar yaratıyordu. Bunu da zaten ifade ediyorlardı.
8: Evet.
7: Şimdi bu yüzden içeride salı günü, yanılmıyorsam salı günüydü. Salı günü yapılan yönetim kurulu toplantısında başkan yoktu. Başkan Berlin'deydi. Ve bu toplantıda İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istememesine rağmen, altını tekrar çiziyorum, İbrahim Hacı Osmanoğlu istememesine rağmen yönetim kurulu toplantısında biz cuma günü yapacağımız toplantıya olağanüstü genel kurula gitme üzerine bir madde koyarak yolumuza devam edelim noktasında, en azından bir güven oyu alalım noktasında yönetim kurulundan, başkanın olmadığı toplantı yönetim kurulundan bir karar çıktı. Şimdi bu kararın, o günkü kararın kamuoyuna bildirilmesinden sonra tek soru şuydu: İbrahim Hoca Osmanoğlu bunu istiyor mu? Hı hı. Yani genel kurul konuşulsun, genel kurula gidelim, bir güven oyu tazelemesi yapalım noktasında İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun fikri ne? İbrahim Hoca Osmanoğlu başından beri bu işe karşıydı. Yani kesinlikle bir erken seçim söz konusu değil. Her şeye rağmen görevine devam etme arzusunda olan bir federasyon başkanı vardı. Ve geldiğimiz noktada 3 aşağı 5 yukarı bu çizdiğimiz çerçeve doğrultusunda tüm gelişmelerin yaşandığını söylemek lazım.
6: Aydın abi, çok ufak araya girebilir miyim? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi. Onu da aktarayım.
7: Montella galiba.
6: Evet, Montella ile alakalı. Evet. Onun da bilgisini verelim, sonra devam edelim. Mecnun Ot Yakmaz'ın da çünkü bazı açıklamaları var. Onları da aktaracağım.
7: Bileceğim.
6: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir. A milli takım teknik direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır. Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF yönetim kuruluna sunan genel sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF tescil işleri direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurum'la atanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur diye Türkiye Futbol Federasyonu resmi açıklamasında aktarmış olalım. Montella'yla da bu vesileyle yollar ayrılmış oldu.
7: Evet. Ahmet'e de hayırlı olsun. Ahmet benim çok eski arkadaşımdır.
6: Öyle mi?
7: Evet, evet, çok eski arkadaşımdır. Uzun süredir de federasyonda çalışıyordu. Ahmet'e de hayırlı olsun.
6: Hayırlı olsun.
7: Şimdi Montella'nın gitmesi bekleniyordu.
6: Evet.
7: Genel sekreter atanacaktı. Genel sekreter konusunda yalnız bir sürpriz var. Ben başka bir isim bekliyordum. Dışarıdan bir ismin gelmesini bekliyordum. Muhtemelen orada son dakika istifalar olunca bu kez karar değişti diye düşünüyorum. Oraya geleceğiz. Şimdi devam ediyorum müsaade edersen.
6: Tabii ki, buyur abi.
7: Montella meselesi. Montella'nın zaten işi bitmişti. İbrahim Hoca Osmanoğlu bir hamle yapacaktı. Montella ile çünkü devam etme şansı da kalmamıştı. Bir yerden kamuoyunu rahatlatması gerekiyordu. Aslında daha önce yeğeni olan, aynı zamanda kuzeni olan Abdullah Ayaz'ın istifasıyla yönetim kurulunu içeride tutma gibi bir arzusu vardı. Yani yönetimdeki çatışmayı, yönetmekir Abdullah Ayaz'a karşı rahatsızlığı, Abdullah Ayaz'ın görevden ayrılmasıyla içeride huzursuz olan yöneticilerin en azından bu huzursuzluğunu gidermeye yönelik bir hamle olarak değerlendirmek gerekiyordu. Bunu yaptı ama o da kesmedi. Devamında Montella'da yollar ayrıldı. Bu arada Montella ile yollar ayrıldığı için Montella'ya 5 maaş tazminat ödenecek. Aylık maaşta 190 bin eurodan 950 bin euroluk tazminat maddesi verilerek, para verilerek Montella ile yollar ayrılacak. Şimdi geliyoruz. Mecnun Ot Yakmaz ve beraberindeki bazı isimlerin istifası meselesine geliyoruz.
6: Evet.
7: Şimdi bu işin özellikle yani bu sabah da bu iş rengini belli etmişti. İbrahim Hacı Osmanoğlu kesinlikle seçime gitmeyi düşünmüyor. Erken bir seçim yapmayacak. Görev süresinin sonuna kadar kalma konusunda ciddi anlamda bir arzusu var diye haberler ve bilgiler vardı. Burada oylama şöyle olacaktı. Ben seçime gitmiyorum. Seçimle ilgili bir şeyim yok, kararım yok. Kesinlikle ben seçime gitmeyeceğim. Buradaki oylama benle yıl sonuna kadar devam edenler eder, etmeyenlerle de teşekkür ederiz. Yani bugün İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından mesele şuydu, kendisi dahil, istifalar olsa dahi 8 kişilik yönetim kurulu listesini federasyon içerisinde tutmaya devam ederse federasyon görevine devam ediyor. Bu sayı kendisi de 7'ye düşerse federasyon otomatik olarak düşen bir noktaya geliyordu ve işte en geç 45 gün içerisinde seçim yapması gerekiyordu. Şimdi İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bu kararlılığını bugün gördük. Yani bu karar benim için sürpriz mi? Muhtemelen kimse için sürpriz değil. Yani federasyon seçime mi gider sorularına, ben ağırlıklı olarak İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun seçim kararı almayacağını, ancak 8 üyenin altına düşerse mecburiyet dışında İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun koruyacağı, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yanında kalacak olan yöneticilerle birlikte yoluna devam edeceği düşüncesi bende oluşmaya başlamıştı. 3 aşağı 5 yukarı bu noktaya da geldi. İçerideki konuşmaları bir sonraki yayınlarımızda daha detaylı olarak görürüz.
6: Evet.
7: Şimdi özellikle Mecnun Ot Yakmaz ve diğer yöneticilerin istifası konusuna gelince de şöyle bir hal vardı zaten. Yani Yasin Kol tutuklandıktan sonra özellikle Yasin Kol'la alakalı olarak Yasin Kol'un MHK başkanıyla olan yazışmalarının servis edilmesi, kamuoyuna yansıması, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun en güvendiği hakem olan bu ismin dışarıda kalması, tutuklanması ciddi bir rahatsızlık yaratmıştı. Bu en azından bu soruşturmada belli başlı üyelerin istifasındaki ana temel konu oldu ve bugün bu kararı verdiler. Konuşuluyordu zaten, onu da söyleyeyim. Yani Mecnun Ot Yakmaz bu konuda çok rahatsız olduğunu aşağı yukarı ifade ediyordu.
6: Açıklaması da var abi. Onu da söyleyeyim istersen. Üstüne lütfen konuşalım hazır Mecnun oturtması konuşuyorken. Mecnun Bey diyor ki olağanüstü genel kurul teklifimiz kabul görmedi. Görüş ayrılıkları oluşunca istifa etmeye karar verdik. Montella'nın durumu konuşuluyordu. Biz istifa ettiğimiz için ayrıldık. Herhalde bir karar çıkacaktır diye Mecnun Bey de bunu söylemiş. Yani biz seçim istedik. Kabul edilmeyince de bıraktık.
7: Evet, o karar da çıktı. Evet. Yalnız burada özellikle MHK Başkanı ile ilgili bir açıklama yok. Herhalde o da önümüzdeki günlerde bu açıklama yapılacaktır. Sonuç itibariyle İbrahim Hoca Osmanoğlu ben gitmeyeceğim dedi. Ben direneceğim dedi. Bu görevi sonuna kadar götüreceğim dedi ama yönetiminde önemli ayrılıklar olduğu için mevcutlardan bazı isimlerle ilgili çeşitli atamalar yapacak ve görevine devam edecek. İbrahim Hoca Osmanoğlu özetle kendisi açısından bakarsak bu sürece direnmeye ve bu koltukta oturmaya devam edecek. Yalnız şimdi Burak da lütfen bize destek versin. Bu istifalar sonrası çünkü bazı yedek daha önce istifalar vardı. Oradan yedeklerden gelen üyeler vardı. Futbol Federasyonu yönetiminde kaç kişi kaldı şu anda? Ona bir bakmak lazım. Yani artık şunu görüyoruz. Yani örneğin İbrahim Hoca Osmanoğlu ile ilgili bir hukuki durum olmazsa çünkü soruşturmalar devam ediyor. Ne bileyim Hoca Osmanoğlu ile ilgili bir hukuki durum olmazsa kamuoyu baskısı yani en sert baskının olduğu bir dönemden geçti İbrahim Hoca Osmanoğlu. Belli ki herhangi bir şekilde olağanüstü kongre kararı almaz. Ancak şöyle olur. Yanındaki diğer üyelerden de istifalar gelirse o zaman İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun görevde kalma şansı kalmayacak. Üye sayısı 7'ye düşerse. Ama direnerek yoluna devam ediyor. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Evet. Yani ciddi bir güven bunalımı bu saatten sonra ister istemez daha da oluşmuş durumda. Hele de MHK Başkanı'nın istifa tutuklanması, Yasin Kol'un tutuklanması, Adalet Bakanı soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Bilmiyorum başka hakemlere sıçrayacak mı? Yani şuradan bakınca açıkçası İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun şu şartlarda evet şimdilik Montella'yı da görevinden aldı. Yeni bir MHK Başkanı atayacak. Abdullah Yaz oradan uzaklaştırarak yönetim içerisindeki rahatsızlıkları ortadan kaldırmış gibi görünse dahi bugün 5 yöneticinin istifası tam olarak burada hedefine ulaşamadığını bir taraftan gösteriyor. Enteresan bir süreç başlıyor İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından.
6: Peki şimdi istifa mevzu
7: bakarsın, söyle abi. Bakarsın şöyle bir durumda var tabii. Böyle bir durumda şimdi yarın öbür gün biliyorsun federasyon seçimleri olacak. Yani Haziran'da bundan 8 ay sonra federasyon seçimleri var. 8-9 ay sonra. Burada işte Mustafa Eröt'ün doğal olarak bir biliyorsun hazırlığı var zaten. Konuşuluyor. Ama bir erken seçim yok. Fakat Mecdet Yakmaz'ın istifasıyla birlikte şöyle bir soru acaba olabilir mi diye de akıllara geliyor. Burada başkanlığı hedeflediği için olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü Mecdet Yakmaz'ın burada çok ciddi rahatsızlıkları vardı. Bunu da ifade ettiğini biliyorum. Ya arkadaş böyle şey olur mu? Yani Yasin Kol'un tutukluluğu kabul edilebilir bir durum değil. MHK Başkanı'nın yaptığı görüşmeler, MHK Başkanı'na bu kadar hakemler konusunda rahat geniş oynaması, VAR hakemini bile kendi başkanıyla birlikte konuşup belirlemesi bunlar olacak şeyler değil. Biz özellikle bütün bu derbilere bu hakem atanırken bu adama güvenildiği için bu hakem atanıyor. Bütün tepkileri de bunun için biz göğüsledik ama geldiğimiz noktada burada durulabilecek, arkasında durulabilecek bir durum yok görüşündeydi. İstifa etme noktasında belki kendisine devam etmesi yönünde çeşitli telkinlerde bulunmuşlar da olabilir. Ama bu istifayla birlikte yarın öbür gün belki de Mecnun Öztürk Akmaz olası bir futbol federasyonu seçimlerinde başkan adaylığı noktasına da gidebilir işin açıkçası.
6: Ha, yani Mecnun Ot Yakmaz ayrıyetten aday olarak İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun karşısına çıkabilir diyorsun.
7: Olabilir. Yani o günün tabii koşullarında koşullarında bunu değerlendirmek lazım ama
6: olabilir.
7: Burada temel yani istifaya götüren sürecin ben özellikle Yasin Kol'un birçok yöneticinin istifaya götüren süreçte Yasin Kol'un tutuklanması meselesinin çok peki etkili olduğunu düşünüyorum Muzaffer.
6: Birazdan şimdi o konuyu da yine açacağım ve konuşuruz istiyorum. Az önceki sorduğun soruya Burak bakmış sağ olsun. Şu anda aktifte 10 üye var. 13 kişi varmış. 5 kişi istifa etmiş. Yerine de 2 kişi atanmış. Yani şu anda 10 üyeyle Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi görevine devam ediyor.
7: Yedeklerde başka üye var mı? Yedek toplam dönem. 10 üye mi kaldı şu
6: toplam
7: anda yani?
6: Toplam 10 üye diyor Burak. Varsa yedekler onu da yazar.
7: Yedeklerde kimse kalmadıysa 10 üye varsa bu 10 üyeden başkan dahil 10 üye mi acaba?
6: 13 kişiymiş toplamda, bakarız ona da şimdi birazdan detaylarını veririm abi sana.
7: Yani şöyle, başkan dahil 10 üye ise, yedekte üye kalmadıysa bu önümüzdeki günlerde 3 üye daha istifa ederse eğer Futbol Federasyonu mecburen seçime gitmek zorunda kalır.
6: Evet.
7: Başkan dahil 11 ise 4 istifa gelirse yine Futbol Federasyonu seçime gitmek zorunda kalabilir.
6: Ya yedek bunu da varmış bu arada. Yedek varmış hala.
7: Kaç kişi?
6: Kaç kişi, ona da bakıyor Burak şimdi.
7: Tamam, oradan yedeklere gidebilirler.
6: Yedeklere yani gidebilirler, evet.
7: Bu
6: başkan
7: şey
6: dahil 10 kişiymiş şu an.
7: Tamam, yani ben bunu şu açıdan özellikle söylüyorum. Şimdi böyle bir krizde ben istifa etmeyeceğim diye kararlılığını ortaya koyan ve direnen, doğru mu?
6: Evet.
7: Bir İbrahim Hacı Osmanoğlu var. Ve İbrahim Hacı Osmanoğlu bugün yapılan toplantının gündeminin bu olmasını istemiyordu. Bu konuda toplanılması noktasında karar kılan 5 yönetici İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu kararı almamasından ötürü istifa etmiş görünüyor. Bu baskı İbrahim Hacı Osmanoğlu dönemine ilişkin kamuoyu baskısı, yeri gelecek kulüplerin baskısı ne kadar devam edecek göreceğiz. Ama yedeklerde işte 2-3 kişi daha varsa
6: 3 kişi varmış abi yedekte.
7: Artı 3 kişi, yani 14-15 kişilik bir listeden bahsediyoruz. Bunun
6: 13. Başkan 13. dahil 10 kişi, 3 kişi de yedek, 13 üye var şu anda.
7: Toplam 13 kişim var şu anda. Evet. 13 üye var.
6: Yede 3 üye, 10 asil.
7: Tamam, yani bu 13 kişi var. Bu 13 kişiden 6'sı istifa ettiği zaman seçime gitmek zorunda kalabilir. Ama şuraya geliyoruz. Yani artık orayı tutar bence İbrahim Hoca Osmanoğlu. Orayı tutar ve yıl sonuna kadar da direnerek devam eder. Orada tabii kilit bazı isimler var. Mecnun Otyakmaz gibi. Fuat Göktaş onunla birlikte devam ediyor. Yani bu toplantıya girerken İbrahim Hacı Osmanoğlu özetle kendisiyle birlikte yürüyecek yeterli sayıda yöneticiyi ikna etmiş görünüyor. Diğerlerini ikna edemese de hadi herkesin Allah yolunu açık etsin diyerek onlarla yollarını ayırdı, onlara istifalarını verdiler. İbrahim Hacı Osmanoğlu burada ben istemeden gitmem diyordu. Yolla devam ediyor. Görüntü bu.
6: Peki. Şimdi asıl mesele bence bugünden sonra başlayacak diye düşünüyorum. Çünkü biz milli arayı tamamen MK yangını, MK kriziyle geçirdik. Sonrasında Yasin Kol'un tutuklanması vesaire derken bu konu Hacı Osmanoğlu'na gidecek mi, kendisiyle alakalı bir soruşturma açılacak mı, açılmayacak mı tartışmalarını yaparken senin de az önce belirttiğin gibi İbrahim Hacı Osmanoğlu devam kararını aldı. Ancak şimdi ligler başlıyor. Bu akşam 8'de Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı bir maç var. Bu saat itibariyle hakem kararları zaten tartışan bir ülkeydik. Bundan sonra daha da tartışacağımız bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum ve Hacı Osmanoğlu'nun geri kalan süreçte daha da büyük bir baskıyla baş etmesi gerekecek. Sence bu baskıyla baş edebilecek mi? Nasıl edecek peki abi?
7: Ediyor işte.
6: Şu an ediyor ama. Daha ligler başlamadı.
7: Şey olmaz, eder. Yani bunu yapar. Bunu gösterir zaten. Yani daha ne olsun? MHK Başkanı tutuklanmış. En güvenli hakem tutuklanmış. Ve bütün oklar şeye dönmüş durumda. Federasyon Başkanı'na dönmüş durumda. Federasyon Başkanı yanındaki isimlerin 5 tanesi istifa ediyor. Diğerleri onun yanında. Biz seninle birlikteyiz, göreve devam edeceğiz diyorlar. Bütün bu baskılara rağmen olsa dahi İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine hakem kararları ciddi anlamda sıkıntılar olsa dahi İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine devam eder gibi duruyor. Yani şuna eğer yani büyük hakem fiyaskoları sonrası bu kararı almak zorunda olursa eğer o da onun açısından çok trajik bir nokta olur. O zaman da şöyle bir durum olur. Ya arkadaş, yani şimdi zaten bir kriz vardı. Yani neden bu kadar direttin? Yöneticiler gitti. Kamuoyunu biraz daha federasyonun hakemleri yolunu açmak için biraz daha önce bu kararları alabilirdin diye. Günün sonunda İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yönelik çok sayıda, çok farklı noktalardan eleştiriler gelecektir. Ama belli ki baskıya alışık birisi bu kararları da gösteriyor.
6: Peki şimdi burada tabii bence abi katılır mısın bilmiyorum.
7: Özür dilerim. Şöyle bir durum tabii. Şimdi biz şu anki operasyonun sonuçlarına bakarak şu an bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Yani yarın bu soruşturma genişlerse eğer, o zaman ne olacağını bilemiyoruz. Yani yarın başka isimleri de sıçradı bu mesele. Onu da hep birlikte göreceğiz. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu o da kendine yönelik kendince bir strateji üretiyor, destekler alıyor. Ve bu koltukta kalma konusunda da ciddi bir irade sergiliyor, beğen ya da beğenme.
6: Peki şimdi şunu sormak istiyorum, katılır mısın bilmiyorum ama şu anda karar çok daha taze. Burada ben kulüplerin de tavrının çok belirleyici olacağını düşünüyorum. İlerleyen süreçte bu Hacı Osmanoğlu'nun bu baskılardan bahsettik, baş eder demiştin ya, kulüplerin tavrı da belirleyici olacaktır. Mesela Galatasaray en başından beri TFF'ye karşıt bir görüşle bulunuyor. İşte Fenerbahçe daha sessiz, Beşiktaş belki daha ortada diyebiliriz. Burada kulüplerden nasıl bir hal tavır bekliyorsun, onu da bir konuşalım isterim.
7: Ya bu tamamen yine hakemler özelinde, biliyorsun bunlar tartışılacak. Hakem kararları özelinde bu mesele ciddi anlamda bir tartışma konusu olacaktır. Onun dışında ben açıkçası hakem kararları herhangi bir kulübü rahatsız edecek noktada olmazsa, özellikle büyüklerden bahsediyorum, çok fazla bu tarafı federasyonu zorlayacaklarını açıkçası düşünmüyorum. Tamamen bu saatten sonra hakem kararları özelinde federasyonun varlığı, federasyon başkanının varlığının tartışması yaşanacaktır. Ama şu andan manzaraya bakarak söylemem gerekirse Muzaffer, özellikle İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Yasin Kolo'nun tutuklandığı günde orada kendince stratejik bir hamle yaptı. Devlet Bahçeli'nin ben senin yanındayım diye yolladığı çiçek ve o notun kamuoyuyla paylaşılması özellikle futbol kulüpleri tarafında da bir sessizliği de beraberinde getirdi. Çünkü herkes, ya şimdi bence evet, şimdi Devlet Bahçeli de böyle bir şey vermişken, destek vermişken, günün sonunda hükümetin ortaklarından bir tanesi Devlet Bahçeli iken, yani Türkiye'de 3 tane önemli devlet adamı, karar verici adam varsa bunlardan bir tanesi Devlet Bahçeli ise, bizim burada pozisyonumuz ne olmalı? Biraz duralım, bekleyelim, bir sakin noktasına doğru herkesi ittiğini düşünüyorum. Yani Devlet Bahçeli hamlesi bence İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun kulüplerden, resmi ağızlardan şimdilik gelecek tepkilerin önüne geçmesini de beraberinde getirdiğini düşünüyorum.
6: Peki.
7: Zaten bence bunu destekleyen bir tabloyla karşı karşıyayız biz. Hı hı. Şöyle ki MHK Başkanı tutuklandıktan hemen sonra biliyorsun çeşitli eleştiriler vardı. Sonra Yasin Kolu'dan sonra da o sert çıkışları göremedik. Bunu ben temel olarak biraz da buna bağlıyorum. Diğer yandan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun, tekrar ediyorum yani tabii çok sıcak konu. Biraz da perde arkasında ne oldu, ne konuşuldu, toplantıda kim ne dedi, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu direncinin arkasında neler vardı sorusuna yanıt arayacağız. Belki de İbrahim Hacı Osmanoğlu gelirken orada aynı zamanda şunu söyledi. Kardeşim, ben birincilik kulüpleriyle konuştum, ikiyle konuştum, üçle konuştum, Süper Lig kulüp başkanlarıyla konuştum. Örneğin hani kendi sözü vardı ya, işte delegasyonun %51'i beni istemezse gider diye.
6: Evet.
7: İstemeyen burada %30'luk bir grup var. Yani delegasyondan bahsediyorum Muzaffer, kamuoyundan bahsetmiyorum. Beni istemeyen burada şu kadarlık bir grup var. O yüzden ben yoluma devam ediyorum. Yani birincilik kulüplerinin %80'i yanımda, devam et diyor. İşte ikincilik kulüplerinin %80'i yanımda. Süper Lig kulüplerinin %70'i, %60'ı yanımda. Ben bu durumda tamam, burada bir operasyon yapılmış olabilir. Bu operasyon zaten bakıldığında kurumsal olarak beni tutuklamalara gerekçe olan konulara bakarsak eğer, onu söylüyorum hukukçu olarak, bu isteyen istediği yorumu yapabilir de hukukçu olarak baktığımız zaman kurumsal olarak tabii ki bağlayıcı taraflar var ama Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması bir bireysel eylem. Tutuklanmasına gerekçe olan konu.
6: Evet.
7: Yani telefondan çıkan ses kaydı. Öyle biliyoruz. Çünkü açıklama öyle ya. Kişisel verilerin kanunsuz şekilde ele geçirilmesi. Şeye geliyoruz. Hakime geliyoruz. Bahis ve bahis şikesi. Bahis oynaması, yasa dışı bahis iddiaları
6: ve teşvik birimi,
7: para trafiği vesaire. Yani buralarda şöyle bir sonuç çıkmadı. Bu tutuklamalar esas konular. Bu arada yayınımızı izleyenlerimiz beğenirse çok memnun oluruz, mutlu oluruz. Bu beğenilerin önemli olduğunu belirtelim. Buralarda şöyle bir sonuç çıkmadı. Bu soruşturmada şu ana kadar. Meğer İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kararını doğrudan Yasin Kola iletmesi ya da MHK Başkanı etmesi sonucunda maçların sonucuna doğrudan etki eden çeşitli hakemlerin ortak, bu üç ismin ortak hareket etmesiyle şöyle şöyle organizasyonlar kurulması, çeşitli hakemlerin diskalifiye edilmesi, onun yerine yönlendirdikleri adamların bu koltuklara oturtulması, maçları manipüle etmeleri gibi bir yargılama sonucunu biz görmüyoruz. Zaten böyle bir şey yok. Gerekçede gözaltılarla ilgili gerekçeler bunlar değildi. Hani böyle arada bir organik bağ, örgütlü bir eylemden eğer bahsediyor olsaydık, soruşturma buraya doğru evrilmiş olsaydı ve bu isimler gerek MHK Başkanı, gerek Yasin Kol bu noktadan ötürü eğer tutuklanmış olsaydı zaten doğal olarak soruşturma İbrahim Hoca Osman'a sıçrayacaktır. Tabii. Yani şuraya gelmeye çalışıyorum. Tutuklamalara gerekçe olan konulardan yola çıkarak da meseleyi anlatıyorum. İbrahim Hoca Osmanoğlu benim gördüğüm kadarıyla bugünkü toplantıda diyor ki kardeşim böyle bir operasyon var. Bu operasyonda tutuklamalar zaten bireysel eylemlerden kaynaklanan tutuklamalar. Her ne kadar ben bu isimlere destek vermiş olsam dahi ben bunların bu yaptığını ben de eleştiriyorum. Ben bunların önüne nasıl geçeyim kardeşim deyip burada davanın kendisine yönelik ya da bu Türk futboluna yönelik bir mesele olmadığını, kişisel bazı eylemlerden ötürü bunların olduğunu ne kadar inandırır o bilemem. Diğer yandan kulüplerin onun devam etmesi noktasında elinde mutlaka bir listeyle gitmiştir. Böyle bir durum var. Siyaseten de aldığım bir destek var. Bu koşullarda zaten ben Haziran'da seçime gideceğim. Ben burada yayın ihalesini yapacağım. Zaten benim karşımda rakipler var diyerek o güçlü bir konuşma ve güçlü işte kendisi açısından bakış açılarıyla İbrahim Hoca Osmanoğlu bugün bu kararı alırken yöneticilerine gidin de gitsin kardeşim ben yaptığım işten memnunum, doğruları yapıyorum diyerek hareket ettiğini düşünüyorum. Peki. Diğer yandan özellikle salı günü yapılacak olan bu toplantının bugün yapılmasındaki en önemli unsur bence şuydu. Yani Berlin'deki UEFA toplantısı gider gelirsin. Burada bence bugünün koşulları açısından çok fazla bir sorun yoktu. Ama Cuma günü ne kadar salı yerine bu toplantının bugün yapılmasında da şöyle bir durum var. İbrahim Hoca Osmanoğlu ülkede değildi, dışarıdaydı. Dışarıda olması bu toplantıyı yapılabilir, fiilen fiziken yapılabilir hale getirmemişti. Online vesaire de olabilir tabi ama sonuçta ciddi bir mesele. Herkes yüz yüze olmak ister, gelince yapacağım der. Orada da o süre içerisinde zaman kazandığını ve görevine devam edebilme adına koşulları oluşturmak için bir hali bir çalışma yürüttüğünün bir göstergesi. Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu ben UEFA toplantısındayım burada işlerimiz var derken buradaki sorunları çözmek ve kendisiyle birlikte hareket edecek insanların bir şekilde tutabilmek adına yurt dışında Cuma günü yapılacak olan toplantıya çalıştığını düşünüyorum açıkçası.
6: Peki. Şimdi şunu da bir sormak isterim sana. İstifa eden isimler tabii ki federasyonda ağırlığı olan isimlerdi abi. Yani Mecnun Otyakmaz, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin özellikle. Bunlar federasyonda ağırlığı olan isimlerdi. Mevcut isimlerde de kritik diyebileceğimiz isimler herhalde Fuat Göktaş, Hasan Surözü ve yani bu isimler diyebiliriz. Yani sonuçta federasyonun elinin de birazcık zayıfladığı bir gerçek. Çünkü çok önemli isimler istifa etti.
7: Ya tabii ki şöyle diyecekler. Kardeşim yani senin zaten yönetimindeki yedekler ve asil üyeler dahil olmak üzere. Örneğin bugüne kadar zaten 10-15 kişiden fazla insan istifa etmiş. Hala neden buraya direniyorsun diye kulüplerin yeri geldiği zaman çıkışı olacak. Sonuç itibariyle hani bu kişilerin ağırlığı meselesinin dışında bu federasyonun yarısı gitmiş ve ben ilk defa böyle bir şey görüyorum bu arada. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Buna rağmen ben buradayım diyor. Demek ki içeride kendisine karşı zaten kararlarına karşı çok büyük bir memnuniyetsizlik vardı. Zaten bu federasyonu İbrahim Hoca Osmanoğlu ben toplamda bu yedekler dahil önemli yedekler dahil bütün bu yöneticilerle zaten ben herkesin sağlıklı görev alanı ve güçlü işlerini yürütmeleriyle ben burada varım ve yoluma devam ediyorum gibi bir düşünce içerisinde olsaydı zaten bugün bu işe dayanamazdı diye düşünüyorum. Belli ki İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından kimin istifa ettiğinin bir önemi yok. Ben zaten burayı yönetirim noktasında böyle hareket ediyor.
6: Evet. Şimdi TFF ile alakalı özet yapalım. Sonrasında şu bir hoca konusunda konuşmak istiyorum. Bir de bu Kerem Demirbay meselesi de var. Birazcık ondan da bahsederiz. Özetle Türkiye Futbol Federasyonu devam kararı aldı. Önemli bazı isimler istifa ettiler ve Montella ile yollar ayrıldı. Montella ile yolların ayrılması sonrası şu anda adı en çok geçen isim Arda Turan ismi. Yani Arda Turan'la milli takımın anlaştığına yönelik çok fazla haberler de çıkıyor. Bununla alakalı sende bir istihbarat var mı bilmiyorum ama biraz bu konuyu tartışalım. Milli takımın yeni teknik direktörü kim olacak? Arda Turan olursa nasıl olur? Bir bunda konuşalım abi. Neler söylersin bu konuyu?
7: Yani Arda Turan'ın ben bu işi kabul edeceğini düşünmüyorum. En azından şöyle kabul edeceğini düşünmüyorum. Arda Turan akıllı bir adamdır. Bu pozisyonda kalkıp da zaten şu an Shakhtar'la Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Ve dolayısıyla bugünün koşullarında kalkıp da ben Galatasaray'ın doğrudan karşı olduğu İbrahim Hoca Osmanoğlu'yla yan yana gelerek onu bir anlamda güçlendireceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden Arda Turan hamlesini yapmak ister mi? İster. Kabul görecek bir teknik adam olur mu? Tabii ki olur.
6: Bence de olur, evet.
7: Ama Arda Turan'ın ben bu işe evet diyeceğini düşünmüyorum. Diğer yandan diğer isimler, Aykut Kocaman ismi geçiyor.
6: Çalışır mı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile Aykut Kocaman?
7: Ben çalışacaklarını düşünmüyorum. Özellikle 3 Temmuz kumpasından ötürü. Tarafların aralığında çok keskin çünkü. Görüş ayrılıkları var. Bu da değişmedi, onu da biliyoruz. Diğer yandan başka isimler kimler var? Hatta bizim arkadaşlar da bir anket yaptı.
6: Hikmet Karaman, Şenol Güneş.
7: Hikmet Hoca nereden çıktı bilmiyorum.
6: Belki adı sanmam. Geçiyordur abi, sanmam. Belli mi olur?
7: Yani sanmam. Bu zaten iyice yani burada... Şimdi Hikmet Hoca kötü hoca olduğu için falan söylemiyorum ama uzun süredir yok. Ama burada zaten İbrahim Hoca Osmanoğlu, İbrahim Hoca Osmanoğlu milli takımın başına kendisini de güçlü kılacak, vay be ne hoca getirdi diyecek bir ismi getirmek ister. Ben neden buraya Fatih Terim konmadı bilmiyorum. Fatih Terim kendi ağırlığıyla karar verebilme yeteneğiyle güçlü bir isimden bahsediyoruz. Yani ben bu ankete şey koyardım açıkçası, Fatih Terim'i koyardım. O biraz da o süreçleri yönetebilme becerisi çok güçlü bir isim. Çalışır anlamında söylemiyorum. Hı hı. Ama şey açısından bakarsak, İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından bakarsak, bu meselede getireceği teknik direktörün kendisini güçlü kılmasını, ki doğaldır, anlayış budur, güçlü kılmasını isteyecektir. Ayrıca şu mevcut tabloya bakarsak da siyasi olarak destek alabilecek bir ismi tercih edebileceğini düşünüyorum yani. Yani Şenol Güneş'e giderse şaşırır mıyım? Açıkçası şaşırmam.
6: Mesela bizim yaptığımız ankette en yüksek oyu Aykut Hoca almış. Ben mesela Arda Turan daha fazla oy alır diye düşünüyordum ama %63 Aykut Kocaman'ın milli takımın başına geçmesini istiyor izleyenlerimiz.
7: Belki de yabancı. Bu arada bir hoca arayışı da vardı İbrahim Hoca Osmanoğlu. Hı hı. Birkaç gündür bir hoca arayışı da vardı.
6: Ha, belki yabancı bir isme de gidebilirler meselesi ama ben herhalde abi bunca yaşanandan sonra bir yerli milli takım için yerli bir teknik direktöre giderler diye düşünüyorum.
7: Onu bilemiyorum valla kime giderler ama.
6: Bu arada şey tabii bu Fatih Terim detayıyla alakalı dedin ya ankette Fatih Terim ismi daha iyi olabilirdi diye. Burak şimdi şeyden koymadım diyor. Hacı Osmanoğlu'yla son dönemde bir kavgaları vardı ya o yüzden çok gelme şansını görmediğim
7: için diyor. İbrahim şöyle benim görüşüm şudur. Şu bütün bu olaylar olmasaydı. Yani meğerse başka bir şey tutlanmasaydı. Yasin Kol'la ilgili ya bu yargısal süreçler olmasaydı. Sadece konu milli takımda Montella'nın yollanması meselesi olsaydı olur. Yani dün çatıştığın insanlarla, belli konularda çatıştığın insanlarla bir araya gelebilirsin. Bu çatışmanın keskinliğiyle ve içeriğiyle alakalı bir şey. Yani Fatih Hoca o gün ne demiş? Ya şu turnuva bitsin. Turnuva bitince hesaplaşırız. Hesaplaşan öyle hesaplaşmasını yapsın demişti. İbrahim Hoca Osmanoğlu bunu aldı. Biraz da aslında kendine bir kamuoyu yaratmak, belki milli takım üzerindeki baskıyı da almak, tartışmayı başka tarafa çekmek için bunu çok büyüttüğünü de söyleyebiliriz. Böyle de bir düşünce içerisinde olabiliriz. Ama bugünün koşullarında İbrahim Hoca Osmanoğlu bu operasyondan sonra her ne kadar bu görevde kalabilecek yönetici sayısını tutmuş olsa da ciddi anlamda kamuoyunda zayıflamış bir adam pozisyonunda. O yüzden bugün İbrahim Hoca Osmanoğlu'yla çalışma meselesi dikkat çekilecek bir noktadır. İbrahim Hoca Osmanoğlu'yla kim çalışır, çalışma motivasyonu Hacı Osmanoğlu'na güveniyorsa ve inanıyorsa tabii ki devam eder. Ama burada artık kılıçlar böyle çok keskin bir şekilde çekildiği için, örneğin az önce Arda Turan için yaptığım değerlendirmeyi Fatih Hoca için de yapabilirim. O taraflara, ki bu insanlar da o tepkilere özen, önem gösteren insanlar, ya böyle bir durumda biz kalkıp böyle bir federasyonun altında neden çalışıyoruz gibi tepki koyabilirler. Zor bir karar olacak ama bence İbrahim Hoca Osmanoğlu Türkiye'deki yerli hocaları düşündüğümüz zaman siyaseten de güçlü olabilecek bir ismi buraya koymak ister diye düşünüyorum. Motivasyonu bu olur. Eğer bu ismi gidemezse, bulamazsa Türkiye'den değil de bir başka isimle, bir yabancı hocayla çalışma ihtimali mümkün olur.
6: Bir takım için hayırlısı olsun diyelim. Evet. Bu şeyi de bir konuşalım. Sonra yavaş yavaş toparlarız. Kerem Demirbay meselesi. Yağız Sabuncuoğlu'nun yaptığı röportajda çok ses getiren bir açıklaması oldu Kerem Demirbay'ın. Düşündüklerimi söylesem çok büyük patlar her yer. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Nasıl diye soruyor Yağız Sabuncuoğlu. Onu söyleyemem. Herkes yutuyor, inan bana dedi. Sonrasında bu tabii çok fazla konuşulan bir konu oldu sosyal medya üzerinde ve yayınlarda. Sonrasında Kerem Demirbay yanlış anlaşıldığıyla alakalı bir yazı paylaştı Instagram hesabından. Sen nasıl yorumluyorsun bu meseleyi ve Kerem Demirbay'ın söylediklerini?
7: Valla boş boğazlık. Özellikle bu gruba çift futbolcuların şöyle bir problemi var. Konuşmayı çok seven olursa eğer çok büyük hatalar yaptığını biliyoruz. Çünkü sonuçta dile hakimiyet önemli bir şeydir. Ağzından çıkanın kulağını duyması daha önemli bir şeydir. Bu adamların o dil hakimiyeti olmadığı için bazen bazı lafları söylerken bunun nereye gideceğine dair tespitleri olmuyor. Benim o röportajdan anladığım şuydu. Şimdi Fenerbahçeliler diyorlar ki hele de bu dönemde bu röportaj çıkınca, ister istemez de bu dönemde çıkınca tartışma daha da yukarıya çıktı. Ben orada bu arada işte gördüğüm kadar böyle yazılı tepkiler gösterenler var. Hiç valla bu da yeni moda oldu. Birisi gidiyor birisinden deme çalıyor. Vay sen bundan nereden aldın? Geçelim o işleri. Konuşmasaydı abi. Gitmiş adam bu röportajı yapmış. Aynen. Kendisi açısından da başarılı bir iş yapmış. Ben orada kendi takım arkadaşlarına, kendi eski kulübüne öfkesi olan bir adam görüyorum. Yani bunu tıpkı neye benzetiyorum? Şuraya benzetiyorum. Bu sene takım vardı. O 2018 seçimlerinden önce Aziz Yıldırım'ın en büyük muhalifiydi. Nefret ediyordu. Ağır ağır yayınlar yapıyordu. Hatta o Ali Koç'un seçildiği günlerdeki ben yayınlarını falan da hatırlıyorum. Aziz Yıldırım'ı yıpratma adına ağzına gelen her şeyi söylüyordu. Ve işte Samsun'da şampiyon olduk geldi oldu ya siz susunuz sevinmeyin falan. Bu takımın nasıl şampiyon olduğunu siz bilmiyorsunuz gibi bir laf etmişti biliyorsun. Ve o yıllardır da konuşuluyordu. Şimdi o gün o lafı alıp vay Fenerbahçe bunları yapmış diye saldıranlar. Şimdi millet alıp bunların lafını bak Kerem Demirbay ne demiş deyince. Aa niye siz böyle söylüyorsunuz ya arkadaş? Yani böyle iş olur mu? İki tane söyleyeyim ben sana. Kibirli, öfkeli, gurbetçi futbolcunun tamam mı? Geçmişte çalıştıkları kulüplerle ilgili ileri geri belgesi bilgisi olmadan, bilgin varsa da konuşursun. Anlattığı şeylerden herkes yorum yaparak bir noktaya doğru gitmeye çalışıyor. Ve burada da sosyal medyada şöyle yangın oluyor. Çünkü bu işler günün sonunda şöyle olur. Öyle yok öyle mevzu yani sen bir insanın değerine saldırdığın zaman diğeri de kalkar sana saldırır. Biz içeriye bakacağız. Ben dün izlerken diyor ya bir de yutkunuyorum. Belli ki ya o takımdaki arkadaşları olabilir. Hocası olabilir. Yönetimi olabilir. Bilmiyorum. Onlara yönelik böyle tuhaf tuhaf ifadeler kullanıyor. Yani buralardan kulüpleri suçlamak doğru bir şey değil. Geçmişte Serhat Akın üzerinde bunu yıllarca yaptılar. Şimdi dün bakıyorum mesela hemen bunu örtmek için şeyin bu açıklamasını sen söyle. Kerem Demirbay'ın sözlerini örtmek için Fenerbahçe'nin itirazları var. Kardeşim burada ne oluyor? Ne anlatıyor bu adam diğerleri de bu dönemde bu kadar şey tartışılırken. Hemen Serhat Akın'ı koyuyorlar. Tamam Serhat Akın'ın söylediği doğruysa eğer bunun söylediğini ne yapacağız o zaman? Bu da aynı şeyleri söylüyor 3 aşağı 5 yukarı. Kimileri diyor ki aynı şey değil. Yok aynı şey kardeşim. Bence aynı şey yani. Şimdi sonuç itibariyle aynı şeye doğru gidiyor yani. Bu yorum meselesi ya isteyen istediği gibi yorumlar ve hareket eder. Ona bakarsan Aziz Yıldırım da Ersun Yanal'a bu takımı sen şampiyon yapmadın demişti yani. Onu da söylemişti. Şimdi buradan da mı alıp o tarafa doğru gidelim meseleyi? O yüzden Kerem Demirbay bence öfkesinin, Türkçe'ye hakim olmamasının, ağzından çıkan lafının nereye gideceğini bilmemesinin kurbanı oldu. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız.
6: Peki. Abi var mı eklemek istediğin?
7: Yani şu anda yok, zaten maçlar başlıyor. Evet. Birlikte göreceğiz. Ama çok böyle yoğun tartışmalı bir döneme giriyoruz. Artık İbrahim Hoca Sumralı açısından hani bir laf var ya, zor günler geride kaldı. Daha zor günler yakında mı? Operasyonlar devam ederse zorlaşır. Devam etmezse idare eder bence.
6: Peki, zaten federasyonda çok tazeydi bu toplantının bitişi. Muhakkak sen de yayından sonra daha fazla detaylar öğrenip önümüzdeki yayınlarımızda daha detaylı bilgiler vereceğinden şüphemiz yok. Bütün izleyenlerimize teşekkür edelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayın diye hatırlatalım. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
7: Görüşmek üzere.
5: Kim ne dedi?
2: Reklam.
3: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin nabzı nesine de atıyor. Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna. Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
2: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor. Maç sonu yayında hepiniz hoş geldiniz. Süper Lig geri döndü diyoruz. Süper Lig'in geri döndüğü maçta, nefes kesen maçta. Nefes kesen maçta Galatasaray Kasımpaşa karşısında 3-1 kazanmayı başardı. 90 artılarda gelen goller Galatasaray'a belki skoru kolay gösterdi. Belki de maçı izlemeyenler maçı kolay gördüler ama ölüp ölüp dirildi Galatasaray. Maç büyük bir dilimde 1-1 gitti. Galatasaray 10 kişiydi. Sonrasında Barış Alper'in golü birazcık Galatasaray taraftarını rahatlattı. Üzerine de Lemina'nın golü de keyfine keyif kattı Galatasaray taraftarını. Evet, Selim Hoca ile beraberiz. Selim Hocam nasılsınız?
8: Merhaba, herkese merhaba. Süperiz. Müthiş bir maçtı bence. Yani hem seyir zevki hem mücadele açısından süper bir maç izledik. Galibiyet içinde Galatasaray'ı kutluyorum. Kasımpaşa'yı da, özellikle de Yaniotis'i de, kaleci, tebrik ederim. Müthiş bir karşılaşma çıkardı. Ama maç senin de dediğin gibi maçın sonunda koptu.
0: Valla Selim Hocam, şöyle başlayalım isterseniz. Çok konumuz var. O yüzden birazcık olay örgüsünden çok fazla kopmadan önce futbol diyelim. Yani hem Kasımpaşa tarafının hem Galatasaray tarafının 90 dakika içerisinde hem Okan Hoca'nın, daha doğrusu İrfan Hoca'nın, kulübede İrfan Hoca vardı, İrfan Saraloğlu vardı. Kasımpaşa tarafında Emre Belezoğlu vardı kulübede. İki teknik direktörün tercihleri maçın bakışında nasıldı? Maçın başında nasıl bir tercihle bu takımlar sahaya çıktılar? Ne gördük biz ilk yarıda? İlk yarı sonrasında ikinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle kırmızı kartla maç ne yöne evrildi? Galatasaray ne yapmak istedi? Kasımpaşa ne yapmak istedi? İstediğini ne şekilde kim aldı? Ve genel olarak 90 dakikayı Selim Hoca nasıl yorumlar?
8: Öncelikle dizilimdeki değişiklikten bahsedelim isterseniz. Bugün Barış Alper sağ bek olarak başladı karşılaşmaya. Orta sahanın merkezi Sara Torreira, önlerinde de Leao, Batragol ve Yunus Akgün üçlüsü vardı. İleride Osimhen'in yokluğunda Deniz Gül'le oynadı Galatasaray. Burada ben özellikle Batragol ve Torreira'ya dikkat çekmek istiyorum. Torreira kırmızı karta kadar maçın en etkili oyuncularından bir tanesiydi bence Batrakov'la beraber. Batrakov'un klasını bugün fark etmeye başladık bence. Zaten sinyallerini vermişti ama yani sahada sorumluluk alan belki de yıldız mertebesine ulaşabilecek bir oyuncu olduğunu gösterdi bugün bence Batrakov. Asistini de yaptı. Ben burada genel oyun stratejisini biraz daha böyle Lea üzerinden top taşıyan bir Galatasaray gördüm. Deniz Gül'e bir parantez açmak istiyorum. Osimhen'in yokluğunda bence oradaki hareketli forvet arayışını birazcık karşılıyor. Yani maçın genel hattıyla bahsetmemiz gerekirse Galatasaray'ın maçın başından sonuna kadar üstün olduğu bir karşılaşma izledik. 10 kişi kalınmasına rağmen Osimhen'in de girişiyle, Lemina'nın girişiyle maça hakim olmaya devam etti. Kasımpaşa tabii ki 11'e 10 oynamanın üstünlüğüyle etkili hücumlar buldu. Hatta gole de yaklaştı diyebiliriz. Yani enteresan bir maç izledik yine. Benim bu sezon Galatasaray'ı beğendiğim 6. maç oldu. Yani Trabzonspor maçı dışında bütün maçları iyi oynadığını düşünüyorum Galatasaray'ın. İlk maç dışında geri kalanlarını da kazandı zaten. Bugün bence Yunus Akgün'ün de istekli bir performansı vardı. Yani birkaç maçtır onun biraz daha böyle pasif etkisiz kaldığını görüyorduk ama bugün etkiliydi bence. Yani oyunun kurulumunda Batrakoğlu olan paslaşmalarda başarılıydı. Kasımpaşa tarafına gelirsek de yani kalecinin maça damga vurduğunu söyleyelim. Bence zaten bu Galatasaray'ın ne kadar etkili bir oyun oynadığını da ortaya koyuyor. Yani Yaniotis'in ismini belki 25 kere falan duyduk maç içinde kurtarışlarıyla.
0: Doğru.
8: En son Osimhen'in de kale sahası içinden bir şutunu kurtardı ki orada zaten maç kopabilirdi çok daha erken. Yani Osimhen için de diyecek yani bir şey bulamıyorum. Adam 10 kişilik takımda bile öyle bir korku salıyor ki demek ki rakibe. Rakip bir anda geri çekiliyor ve sizin takımınız yani Osimhen takımı fırsatlar bulmaya başlıyor. Osimhen giriyor, arkadaşlarını sokuyor. Bence inanılmaz heyecanlı, güzel bir maçtı. İrfan Hoca da bence doğru değişiklikler yaptı. Golde oyuna sonradan giren Elen'in offside bozduğunu söyleyelim. Kasımpaşa'nın golünde. Onun dışında kritik yani kırmızı kart pozisyonu ben kırmızı kart olduğunu düşünüyorum.
0: Oralara gireceğiz hocam. Hakem konusuna gireceğiz. Sağ içinde şimdi kalalım.
8: Sağ içinde kalacak olursak ben Emre Belözoğlu Kasımpaşa'sının çok sert oynadığını düşünüyorum bugün. Yani belli bir stratejiyle gelinmiş buraya. Yani biz burada Osimhen'siz Galatasaray'a karşı gücümüzü ortaya koyarsak yani hakikaten fiziksel gücümüzü kullanırsak burada bir sonuç alabiliriz gibi bir planlamayla gelinmiş ve neredeyse de alınıyordu. Ali Yavuz Kol eski bir Galatasaraylı, o da fena oynamadı bence bugün ama gol atamadı. Yani şu an ilk etapta söyleyebileceklerim bunlar. Ben sahadaki herkesi tebrik etmek istiyorum. Bu arada bence maçın en olaylı ismi yani en konuşulması gereken ismi de Barış Alper Yılmaz. Yani onu bir ön plana çıkarmamız gerekiyor bence.
0: Peki o zaman istersen Selim hocam isterseniz şimdi şöyle dilerseniz oyuncular üzerinden tek tek puanlama ve bireysel performansların üzerinden okuduğumuz kısma geçelim. Çünkü saha içi kısmını ilk etapta konuşmak istediğimizi zaten bugün birçok yayınımızda da vurguladık. Yani futbola dair bugün çok fazla güzel şey vardı. İki takımın da belirli stratejileri vardı ki futbola dair birçok şey konuşmak istediğimiz için hakemleri mutlaka konuşmak zorundayız. Biliyorum birçok detay aylara girmek zorundayız. Bunun farkındayız ama Selim hocam sizin de eğer onayınız varsa Uğurcan diyerek başlarsak 10 üzerinden ne verirsiniz? Bir puan verir misiniz?
8: Uğurcan'a çok iş düşmedi bugün. Yani 6 puan veriyorum. Çok bir ekstrası yoktu bence.
0: Peki Barış diyelim. Şimdi normal şartlarda bunu söylemek biraz enteresan oluyor ama savunma dörtlüsünden başlayacağız. Isı haritasında ilk yeri Yunus'un bile önünde konumlanmıştı Barış ısı haritasında ama Barış diyeceğim. Hocam puanlamadan önce size Barış yorumu yaptırmak isteriz.
8: Lemina'nın golü artık maç tabiri caizse koptuktan sonra geldi. Barış Alper bence maçı kazandıran golü attı. Dolayısıyla direkt 10 veriyorum kendisine. Yani 10 kişi kalınan bir müsabakada siz yani 3 puanı getiren golü atıyorsunuz. Bence 10 puanı hak ediyorsunuz. Zaten oyuncu da ya aylardır inanılmaz bir baskı altında. Yani bu pozisyon kalıcı olur mu bilmiyorum ama yani bugünkü görevlerin hepsini yerine getirdik. Takımla galibiyeti getiren golü de attı. Bence 10 puanı hak ediyor.
0: Peki Sanchez dersek hocam puanımız ne olur?
8: Sanchez'i biraz sallantılı gördüm bugün ama yine sağlam durdu. 7 puan diyorum Sanchez'e.
0: Peki Abdülker'in partnerine ne puan verirdiniz?
8: Golden ötürü 9 puan veriyorum. Yani o da sallantıda bu dönem ama golü atması, ilk yarıya 1-0 önde girilmesi çok önemliydi.
0: Jakobs dersek?
8: Vallahi Jakobs'un son gol aksiyonunda çok önemli katkısı var. Bindirdi ve asisti yaptı biliyorsunuz. Jakobs'a da 8 puan vereceğim.
0: Peki savunma dörtlüsünü en azından bu şekilde yorumladık ki oyuna sonradan giren oyuncuları da yorumlayalım. En azından yani Eren'in bir ara sol bek bir ara sol ön gibi gördük. Yani açıkçası ısı haritasında nasıl çıkmıştır Eren, hangi mevki oynamıştır bunu çok net ben kendi gözümle değerlendiremedim ama Selim hocam belki sizin bir fikriniz vardır. 67'den sonra giren Eren'e ne dersiniz?
8: Eren bugün offside'ı bozmasına rağmen çok hareketliydi. Yenen golde offside'ı bozuyor. Oradan birkaç puan kırdım. Ama ya Eren'in sol bek, sol açık gibi bir ayrımı olduğu düşünmüyorum. Bence görev yaptığı zaman sol half olarak yani bütün kanadı kullanan bir oyuncu olarak oynuyor. Yani bu arada bana kalırsa bitirici vuruşları savunmada yaptığı müdahalelerden de daha kuvvetli. Yani ben biraz daha sol açık olarak değerlendirdiğim bir oyuncu. Ya Eren'e 6-7 puan bence uygundur. Çok bir ekstrasını görmedik. Offside'ı bozduğu için de puan kırdığımızı söyledik.
0: Peki orta alana dönecek olursak ki aslında savunma hattında çok fazla görmedik bugün. Orta saha gibi gördüm ben en azından Lemina'yı ama ilk etapta oyuna sonradan giren Lemina'yı soracağım.
8: Lemina bugün iki kişilik oynadı bence. Hem stoper olarak hem de sizin bahsettiğiniz gibi orta sahaya biraz yanaşarak oradaki kalabalıklığı da yani oradaki direnci de oluşturan oyunculardan biriydi. Ben 8 puan vereceğim Lemina'ya.
0: Peki ilk 11'e tekrardan dönüyorum. Tamam. Maçın başlangıcında Torreira Sara ikilisini gördük orta sahada. Torreira'yı ilk başta sormak isterim ki kırmızı kart gördüm.
8: Ben şimdi kırmızı kart görmesine rağmen düşük puan vermeyeceğim. Çünkü aslında kırmızı kart görerek bir gol engelledi. Yani Kasımpaşa'nın gol bulmasını engelledi ve orada belki de tek yapılacak şey oydu. Aklıma şimdi bu Solskjaer'in rakibini düşürdüğü veya bir Atletico Madrid karşılaşmasında da belki sen daha iyi hatırlarsın. Real Madrid Valverde'nin pozisyonu aklıma geldi. Rakipler gol atmasın diye bazen kırmızı kart yiyebiliyor oyuncular. Ben Torreira'ya 9 puan veriyorum. Peki. İlk yarıyı da domine eden oyuncuydu. Bir gol de kurtardı diyebilirim. Kırmızı karta rağmen 9 puan Torreira'ya.
0: Peki partneri Sara'ya ne puan verirsiniz hocam?
8: Valla Sara bence yani vasat bir maçtı bugün Sara için. Bütün hücum aksiyonlarında var bu arada. Yani pas alışverişinde hep var ama ben birazcık daha tabela bekliyorum Sara'dan. O yüzden 6.5-7'lerdeyim maksimum. Peki. Gol attığında belki 8-9'lara çıkarız.
0: Peki orta alanda Niaga'ya bir puan veremeyiz herhalde hocam değil mi? 88'de oyuna dahil oldu.
8: Ya Niaga hareketliydi girdikten sonra ama yani o kadar puan vermeye bence de gerek yok. Ya, ümit vadeden bir oyuncu ama şu anda bölgesi de çok kalabalık. Bence yani bugün Uge Çukwu'nun satın alma opsiyon maddesi sebebiyle biraz daha şans verildiğini düşünüyorum. Yani bugün Uge Çukwu'yu alsanız sezon sonunda ciddi bir maliyet oluşma ihtimali yaklaşıyor diye açıklayalım. 18 maçlık bir opsiyonu var biliyorsunuz. Yani Niaga'ya puan vermeyelim bence.
0: Peki, peki Selim hocam. Onların önündeki şimdi 4-2-3-1'in üçlüsüne geldiğimiz bu noktada Yunus Akgün diyeceğim hocam.
8: Yunus'a 8 veriyorum. Kötü bir maç değildi. İstekliydi. Ben Yunus'u ne zaman istekli görsem bu takım bence standardının üzerine çıkmaya başlıyor ve daha iyi performans gösteriyor. Yani daha çok işliyor takım. Yunus'a 8 veriyorum. İstekliydi bugün. Yani isteksiz olduğunda daha soğuk baktığım bir oyuncu ama istekliyken her zaman Galatasaray 11'inde bulunmayı hak ediyor bence.
0: Peki Batrakov dersek hocam?
8: İşte şimdi altını çizmemiz gereken oyuncu geldi. Ben 10 puan veriyorum bu oyuncuya bugün. Gol atmasa da inanılmaz kovaladı ve çok çalıştı. Yani bütün pas alışverişlerinde var. Tek pas oynuyor. Hani öyle topu ayağına alıp bir bakayım kim geliyor, ne var. Yani her zaman takım arkadaşlarının nerede olacağına hakim ve hızlı hücum aksiyonlarıyla Galatasaray'ın futbol hızını arttırıyor. Bu çok önemli bir şey bence. Ben 10 puan veriyorum Batrakov'a. Yani bir gol atsın da sevinelim istiyorum.
0: Peki şimdi Galatasaray taraftarları da yavaş yavaş zaten arabalarına binip radyo golü açtıklarını varsayıyorum ki önümdeki birçok mesajı da görüyorum ama birazcık hocam temel sorularımızı ilerleyeceğiz. Sonra dinleyici mesajları için de tabii ki bir kısım ayırırız. Bütün Galatasaray taraftarlarına da hoş geldin diyelim. Radyo golü her zaman bekleriz. Kendileri de yavaş yavaş stadı terk eden taraftarların da radyolarını açtığını görüyoruz. Peki Batrakov hakkında hocam tabii ki 10 puan verdiniz ama Galatasaray taraftarı 10 numarasını buldu mu? Yani hep konuşuluyordu bu 10 numara. Yaz transfer döneminde 10 numara işte birçok isim yazılıyordu. Hocam sizinle sayısız yayın yaptık.

0: için. Çünkü oyuncunun hem kendi kişisel hani mental özellikleri, bir liderlik yapma tandansı görüyorum oyuncuda. Hem taraftarla olan ilişkisi, hem diğer takım arkadaşlarıyla olan ilişkisi, saha içindeki organizasyon kabiliyeti Galatasaray'ın yeni 10 numarası olma yolunda onu ilerletiyor. Şöyle bir dert var. Galatasaray'ın bugüne kadar ki en başarılı 10 numaraları her zaman yani dışarıdan zaten belli bir mertebeye ulaştıktan sonra gelmiş isimler.
1: Olmuş oyuncu mudur hocam?
0: Olmuş oyuncu genelde burada başarılı oldu, ama şimdi Galatasaray'ın hani daha genç yaşta kadrosuna kattı ve aslında tabiri caizse kendi içinden yetiştireceği bir oyuncunun burada uzun yıllar forma giymesi ve başarılı olması mutlu edecektir taraftarı bence. Peki, önemli bir oyuncu olacak gibi görünüyor.
1: Hocam ben de size çok katılırım bugün. Çok hızlı düşünmesiyle, çok çabuk karar almasıyla ve gerçekten tereddüt etmemesiyle beraber ben de Batrokov'u çok beğendim. Hatta
0: oyunu çok hızlı oynatıyor.
1: Kesin katılırım hocam. İlk 50 dakikada mest oldum ben açıkçası. İkinci yarının ilk 5 dakikasında da bence Batrokov iyiydi. İlk 45'i çok beğendim. 67'de çıkınca çok şaşırdım bu arada bu tercihi. Onu da bir kez daha eklemiş olayım. Leao dersek nasıl yorumlarsınız hocam onun üzerinden?
0: Şu bütün maç top taşıdı. Sol kanatta yani hiç gevelemiyor. Topu pası aldığı anda Jakobs'dan yüzünü dönüyor rakibine ve tak tak tak artık büyük adımlarla rakibin üzerine doğru gidiyor. Çalım atıyor ya da pozitif bir pas veriyor. Ben oyuncuyu beğendim. Yani oyuncunun oyun aklını, kusura bakmasın dinleyicilerimiz, oyuncunun oyun aklını hala anlamaya çalışıyorum. Yani aklından bazen neler geçtiğini çözemiyorum, ama böyle enteresan ara pas denemeleri, rakip ceza sahası içerisine attığı dikine paslar umut verici. Yani Osimhen'le birlikte izlemek için sabırsızlanıyorum. Puanım 8.
1: Selim hocam, makas hareketi benim çok dikkatimi çekti. Ben makas diye adlandırdım ama mesela sağ ayağıyla giderken sol ayağına çarptırıp vermeye çalıştı. Veyahut da sol ayağıyla giderken sağ ayağına çarptırıp ceza sahası içine vermeye çalıştığı aksiyonları görüyoruz. Oyuncunun özel hareketi midir bu? Çünkü ilk maçında bu şekilde bir servisiyle Galatasaray gol bulmuştu. Hatta oyuna sonradan girdiği müsabakada. Bugün de Deniz Gül'ü aynı şekilde o makas hareketiyle buluşturmaya çalıştı. Bunları çok fazla görebilir miyiz Leao'dan? Evet. Ne vaat eder Leao diye de sorayım arada hocam size.
0: Repertuarında inanılmaz hareketler olduğunu bildiğimiz bir oyuncu. Çok yetenekli ve topa çok hakim. Bence bunları her geçen gün daha fazla görmeye başlayacağız. Ne kadar yani oyuncu alıştıkça takıma, stadyumun atmosferine, bir de daha gol atmasını bekliyoruz. Yani o golü atıp taraftarın sevincini görüp coştukça performansı daha da yukarı doğru çıkacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani Osimhen'le birlikte izlemek için heyecanlanıyorum. Bugün de zaten bir fragman oldu bence.
1: Peki Selim hocam, oyuna sonradan giren Sané'ye nasıl yorum yaparsınız? Puanını ne verirsiniz?
0: Ya Sané'nin bir tane zorlayıcı şutu var. Yaniotis sağına güzel uzandı, çıkardı. Ya ben Sané hakkında konuşmayayım artık ya. Yani biraz aksiyon görelim Sané'den, biraz icraat görelim. Öyle konuşalım. 6 puan vereceğim Sané'ye. Ama bu takıma çok daha fazla katkı vermesini beklediğimiz bir oyuncu. Çok fazla para kazanıyor. Ve şu ana kadar yani bir orta sıra takımı, orta sahasının yapacağı gol katkısında şu anda. Yani umutluyuz hala. Ne olursa olsun bu oyuncu Leroy Sané, ama etkinliği her geçen gün azalıyor.
1: Peki Selim hocam, forvetleri sormak isterim. Yani Deniz Gül'ün 77 dakikalık performansına puanınız ne olur? Beğendiniz mi beğenmediniz mi? İlk yarı eleştirenler vardı radyomuzda, ama ben aralarda beğendiğimi kendimce ifade etmiştim. Orada birazcık sizin de ilk yorumunuz beğendiğiniz yönündeydi. Zaman zaman ben çok göremedim. Zaman zaman da aksiyonların içinde pozitif gördüm kendi adıma. Açıkçası puanlandırmayı kendi adıma çok zor bulduğum bir isim, ama Selim hocam, sizin neresinden baktınız konunun ve Deniz Gül'ün oyunu hakkında, ilk 77 dakikalık performansına hakkında neler söylemek istersiniz?
0: Oyuncunun oyunuyla alakalı en çok dikkatimi çeken şey onun da topu alıp topla birlikte hareket edebiliyor olması. Yani boyuna rağmen top sürüp şut çıkarabiliyor, pas çıkarabiliyor. Bu bence çok önemli.

0: özellik. Yani gol yollarında çok daha etkili olacaktır forma giydiği dönemde bence. Takıma daha çok alıştıkça. Yani skora katkı etmemiş olması insanların gözünde soru işareti olabilir. Ama çok genç ve çok yeni bir oyuncu. Bunu da altını çizmek lazım. Umarım takıma katkı sağlar gelecek yıl.
1: Hocam puan olarak da alırsak tekrardan?
0: Ya 7 puan diyebilirim.
1: 7 puan verdik. Peki oyuna sonradan giren Victor James Osimhen'i sormak istiyorum.
0: Victor Osimhen yani oyuna girdikten sonra bir anda oyunun çehresi değişti yine. Yani sırf orada sahada oluşu bile rakip takımdaki herkes için bir baskı mı diyelim, ne diyelim. Yani ya ben buradayım diyor oyuncu ve bir şekilde bu rakip takıma geçiyor yani. 10 kişi kalmasına rağmen mesela rakip 10 kişiyken biraz daha baskılı oynamasını hayal edersiniz Kasımpaşa takımının. Ama yani o sırf Osimhen'in oluşu bile onları biraz daha temkinli oynamaya itti bence ve sonunda ağlarda 2 gol daha gördüler ve maçı kaybettiler. Ya ben Osimhen'in bu maç şöyle 7 puan üzerine çıkabilecek bir performans olduğunu düşünmüyorum futbol anlamında. Hı hı. Ama sırf varlığı bile 10 puanlık diyebilirim yani.
1: Yani Galatasaray taraftarına sahadaki oyuncu grubuna hissettirdiği varlık 10'dur diyorsunuz hocam. Saha içindeki tabii ki belirli dakikalarda yer almasından dolayı da 7 puan vererek esasında siz de realist bir yerden yaklaşıyorsunuz diye anlıyorum doğru, hocam. Haklı mısınız? Doğru mu anladık hocam?
0: Çok doğru.
2: Reklam.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin nabzı nesine de atıyor. Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna. Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
2: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Peki Selim hocam, şimdi tabii ki saha içiyle alakalı birçok konuyu konuştuk. Yani yaklaşık bir 20 dakikadır hem oyuncular üzerinden hem genel oyun yapısı üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Galatasaray taraftarına tam şimdi hakem konularını konuşmadan önce şunu sormak istiyorum. Çok fazla Galatasaray taraftarı şu anda arabalarına binip Radyo Gol'ü açtıklarını görebiliyoruz. O yüzden de Galatasaray taraftarlarına genel olarak Galatasaray'ın ligdeki performansı ve şu andaki durumlarla alakalı söylemek istediğiniz mesajlar var mı hocam? Yani Okan Hoca'nın zaman zaman hani skorlar kötü gittiği maç içindeki evrelerde çok fazla dinleyicimizden Okan Hoca'ya eleştiri geliyor. Yani bu konuda Galatasaray taraftarına neler söylemek istersiniz? Sizin bu konudaki görüşünüz nasıl? Yani siz konuya nereden bakıyorsunuz? Sizin de bu konudaki hem teknik direktörlerle alakalı özel çalışmalarınız ve gerçekten o mertebeyi çok iyi bilen birisi olmanızdan da mütevellit size bu konuyu sormak istiyorum. Okan Hoca eleştirileri oluyor zaman zaman. Bu konuya nasıl bakarsınız diye sormak istiyorum. Sonrasında zaten hakemlerle alakalı kısımlara geliriz ama Galatasaray taraftarlarına sözlerinizi bu pencereden alabilir miyiz hocam lütfen?
0: Okan Hoca'nın değerini onu eleştiren veya parantez içinde sevmeyen Galatasaray taraftarları gittikten sonra anlayacaktır. Son 4 senenin şampiyonu bir teknik adam, elindeki kadro ne olursa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun, herhangi bir ligde 4 sene üstte şampiyon olunması çok zor bir iş, zaten daha önce bir kere tekrarlanmış. Onun dışında oynattığı futbolun ben zaten kendi adıma konuşayım bir hayranıyım. Yani bu kadar yüksek pres ve efor gerektiren oyun zaman zaman maç sonlarında handikap olsa da erken çözülen maçlarda çok da önemli oluyor bence. Yani bu takımın ben böyle geçen bir transfer sezonundan sonra açıkçası lige bu kadar hızlı ve iyi başlayacağını düşünmüyordum. Bunu galibiyet sayısı ve puan anlamında söylüyorum. Ahmet'in maç eksiği olsa da ligin lideri şu anda. Yani umut dolu bir Galatasaray görüyorum. Sadece şu anda ligden önce bir Barcelona mücadelesi var önümüzde. Oraya odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Şöyle bir düzeltme yapayım Selim hocam. Şimdi yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyelim diye söylüyorum. Ahmet sportif faaliyetler bu hafta kazandığı takdirde lider olacağını aslında ifade ettiniz. Ben sizin söylediğinizi anladım ama dinleyicilerimiz nezdinde bir karışıklık olmasın diye ufak bir araya girmek isterim. Selim hocam lütfen devam edebilirsiniz.
0: Doğru. Yani Ahmet'in maç eksiği var. 3 puan fark var arada. Liderliği geçen haftanın sonunda paylaşan bir Galatasaray vardı. Şu anda kendi elini almış durumda. Ama dediğim gibi öncelikle Barcelona maçını artık şu anda herkesin, yani Okan Hoca'nın performansından, oyuncuların bireysel performanslarından tutun, herkesin bunları bir kenara bırakıp salı günkü rakip Barcelona maçına odaklanması gerekiyor diye düşünüyorum. Tarihimizin en önemli mücadelelerinden bir tanesi olabileceğinin altını çizmek istiyorum. Rafinha yok Barcelona'da, bu da iyi bir haber olsun.
1: Orayı da konuşacağız hocam. Barcelona'da görüşlerinizi de çok merak ediyorum ama şimdi dilerseniz hocam, yani sizi bu kadar dakika beklettim biliyorum, aralarda kesmek durumunda kaldım. Birazcık en azından doğru bir rotada, hani bir rotada gidelim diye ben de çaba sarf ediyorum hocam. Takdir edersiniz ki saha içerisinde hem Galatasaray'ı hem Kasımpaşa'yı enine boyuna değerlendirdik. Maçın aksiyonlarının birçok kısmını değerlendirdik ama bizim ülkemizde ister istemez tabii ki dinleyicilerimizin, hatta televizyon programlarında izleyen bütün izleyicilerimizin en merak ettiği konular her zaman hakem ile alakalı konular. Yani bugün hakem bir yerden maçı alıp bir yere götürdü mü vesaire, ince kararlar olsun ama yine de hakemle alakalı ince nüanslar her zaman merak ediliyor. Şimdi Selim hocam, Halil Umut Meler bugün bu kadar kaotik bir sürecin içerisinde belki de en zor görevlerden bir tanesini aldı. Yani teknik olarak bu kadar büyük skandallar sonrasında oynanan ilk maçta görev yapmak bir hakem için çok zordur. Bunu baştan söyleyelim ama Halil Hoca'nın, Halil Umut Meler'in bugün performansını siz nasıl yorumlarsınız? Yani birçok pozisyon var. Çok sert oynanan bir müsabaka olduğunu söyleyelim. Özellikle hocam siz de belli ettiniz. Kasımpaşa takımının çok sert oynadığına dair belli cümleler söylediniz. Size göre Halil Umut Meler'in performansı bugün nasıldı? Hakemlik açısından da baktığınız vakitte pozisyonların birazcık gerçekten sıkıntılı olabilecek alanları olduğunu ben kendi adıma düşünüyorum ama siz belki taban tabana zıt da düşünüyor olabilirsiniz hocam. Nasıl yorumlarsınız Halil Umut Meler'in genel performansı, spesifik pozisyonlar hakkında da lütfen yorumlarınızı rica ederiz hocam.
0: Şimdi öncelikle lafa şöyle girelim. Madem hakemlere geldik onu, yani uzun zamandır Galatasaray maçında ilk defa bir FIFA kokartlı hakem izledik. Buna da şükür diyorum öncelikle. Yani şu anda Merkez Hakem Kurulu'nun içinde bulunduğu durumdan dolayı benim ligde görev yapan aslında hiçbir hakeme %100 itibarım kalmamış durumda. Bunu da söyleyebilirim açık yüreklilikle. Maçtaki performansına gelecek olursak Halil Umut Meler'in, bir iki taraflı konuşacağım. Bir sarı kartlardan öncesi ve sonrası. Şimdi Kasımpaşa çok sert oynadı bugün dedik. Halil Umut Meler de sarı kartlarını gerekli yerlerde kullanarak aslında birazcık daha Kasımpaşalı oyuncuları yatıştırmayı hedefledi. Ama şöyle bir şey oldu. Bu sarı kartlar çıktıktan sonra, şimdi yanlış hatırlamıyorsam 5 tane, pardon bakıyorum, 4 tane sarı kartlı oyuncu vardı Kasımpaşa'da.
1: Doğru.
0: Bu sert oyun devam etmesine rağmen ikinci sarıyı bir türlü çıkarmadı. Yani o zaman siz niye kullanıyorsunuz ilk sarılarınızı? Yani bu kadar sert oynamasına bir rakibin neden izin verildi? Ben pek anlamış değilim açıkçası.
1: Mendes'in iki tane pozisyonu vardı. Ben de hocam katılırım size. Yani o sarı kartlı pozisyonlarda Ali Yavuzkol'un da keza, yani kırmızıya dönebilecek birçok aksiyon vardı. O aksiyonlardan sizce kırmızıya dönmesi gerekir miydi oradaki pozisyonları? Onları genel bir potada sorayım.
0: Bak, oyuncu 24. dakikada Mendes ilk sarı kartı gördü. Maç boyunca inanılmaz agresif ve inanılmaz sert bir futbol oynamaya devam etti. Yani kesinlikle ikinci sarıya başvurmadı Halil Umut Meler. Bunu anlam veremedim pek. Genel olarak takdir haklarını maç boyunca Kasımpaşa lehinde kullandığını düşünüyorum. Kırmızı kart pozisyonuna değindik ama bir tekrar üzerinden geçelim.
1: Peki hocam.
0: 2-1 yakalandı Torreira ve rakip topu tam alıp gidecekken, ceza sahasının içine girecekken, karşı karşıya kalacakken rakibi düşürmesi gerekti ve oyundan atılması gerekti. Hı-hı. Net bir kırmızı kart olduğunu söyleyelim.
1: Hı-hı. Peki hocam, yani ilk yarının sonunda, yani benim kendi görüşüm var tabii ki ama hocam size sormak isterim. Davinson Sanchez'in de çok sert bir müdahalesi vardı kimileri tarafından. Turuncu kart diye adlandırılan pozisyon diye söyleyebilirim kendi adım ama kimileri tarafından kırmızı diye yorumlandı. Hocam sizin bakışınız kırmızıdan yana mıdır, sarıdan yana mıdır, yoksa nedir diye sormak isterim ki sonrasında görüşümü ben de belirteyim.
0: Sarısı kesin. Ki bence de turuncu kartın rengi. Direkt ama atılmalıydı demeye de pek razı değilim. Çünkü bunu da biraz fazla, yani oyuncuyu hiç cezalandırmadan, uyarmadan bir anda oyun dışında kalıyor. Müdahale çok sert biliyorum ama yani bilmiyorum, kırmızı kart için yeterli olabileceğini ben düşünmedim. Ama yani bu kartın rengi turuncudur, yani sarıyla kırmızı arasındadır diyen herkese de saygı duyuyorum açıkçası.
1: Açıkçası ben de Selim hocam sizle benzer bir konumdayım. Yani Halil Umut Meler'in o noktada pozisyonu ben çok iyi sezdiğini düşünüyorum. Pozisyon evet, yani çok sert gelinen bir pozisyon ama kesinlikle sarı olduğu inancındayım. Hocam bir de peki şu da çok tartışıldı. Maçın hemen ilk pozisyonunda Rafael Leão'nun bir pozisyonunda doğrudan bir sarı kart çıktı. Yani bir art niyet mi sezdiniz hocam orada, yoksa o pozisyon sarı kart olarak değerlendirilebilecek olarak mı anladınız? Çünkü kimi Galatasaray taraftarı veyahut da bizim yayınımıza yazan birçok dinleyicimiz pozisyonun ilk pozisyon olmasından da mütevellit sarı kartı biraz ağır bulduğunu, ancak devre arası yorumcumuz Hakan Erol, ki devre arasında bu maç 3 olur şeklinde bir yorumu vardı kendisinin, nitekim kendisine kutlarız. Kendisi de şöyle yorumladı: yani ikinci dakika değil bu pozisyon, 25. dakikada ikinci faul olsaydı belki verilebilirdi, ancak ilk pozisyonda sarı kartı ben de doğru bulmadım diye bir yorumu vardı. Selim hocam siz nasıl bakarsınız?
0: Vallahi ben yadırgamadım kart çıktığında, açık konuşmak gerekirse. Yani bazı pozisyonlarda, yani ilk pozisyon olmasına rağmen oyuncuya sarı kartı verip bir hakem varlığını hissettirmek ister. Bence bu kategorideydi bu pozisyon. Yani maçın içinde Leão'nun daha agresif olmasını engellemiş olabilir sarı kart görmüş olması. Ama o zaman o şiddette bir çelmeyi de takmayacaksınız maçın hemen başında. Aynı şey bence Mendes için de geçerliydi. Yani maç boyunca ilk sarı karttan sonra biraz daha sakin kalmasını beklerdim ama Halil Umut Meler maç boyu göz yumdu Mendes'in sertliklerine. Yani hakem açısından bence başarılı yönleri de başarısız yönleri olan da bir maç. Yani bilmiyorum, ben Halil Umut Meler'in şu anda ülkedeki en iyi hakemlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ama hakemliğe verdiği aradan sonra da yaşanan olayı hepimiz akıllarında. Yani hakemliğe verdiği aradan sonra da formunun düşüşte olduğunu söylemek lazım.
1: Valla hocam katılmamak elde değil. Bir tane pozisyon, aslında bir tane görsel de gelmiş önüme. Yani tabii ki oyunun aksiyonunda ben pozisyonu video olarak izlemedim. Belki hocam siz dikkat etmişsinizdir ama Barış Alper Yılmaz'a Ali Yavuz kolun kulağına bir avuç içinin geldiği bir pozisyon var. İşte dinleyicilerimiz tabii ki ister istemez bir şeyler yazıyor ama akışta görmedim hocam. Siz gördünüz mü öyle bir akışta, yoksa pozisyon içi bir hareket miydi, onu da soralım.
0: Ya pozisyon içi böyle olabiliyor ya. Yani çok hızlı ve çok nasıl söyleyeceğim, patlayıcı aksiyonlar alınıyor zaman zaman futbol içerisinde ve bazen hani ellerimiz rakibimizin hani istemeyeceğimiz yerlerine gelebiliyor. Ben orada çok istemli bir müdahale görmedim.
1: Kötü bir niyet yani, yoktu gibi.
0: Kötü bir niyet. Yani orada biraz daha niyet önemli. Bence hakem de o şekilde yorumlamıştır. Yani orada bir kötü niyet olduğunu düşünmüyorum. Yani o pozisyona itiraz edilmesinde makul karşılıyorum ama biraz daha futbolun içerisinde bir hareket olarak görüyorum.
1: Peki hocam, şimdi tabii ki bugünü konuştuk. Bugünün hem saha içi hem de hakem performansını aslında ele almak istedik ki esasında önümüze bakalım istiyorum hocam sizinle beraber. Birazdan tabii ki teknik sorumlusu Galatasaray'da Okan Burun yardımcısı İrfan Saraloğlu'nun açıklamaları ve oyuncu röportajlarına döneceğiz ama Barcelona maçı öncesinde hocam ön bakışınız nasıl? Rafinha dediniz, maalesef ki hocam orada lafınızı bir bölmek durumunda kaldım ki hepimiz çok sevindik Rafinha'nın oynamayacağı haberine, ama gerçekten hocam Rafinha'nın oynamayacağı haberine bu kadar sevinmeli miyiz? Barcelona karşısında ne yapmalıyız? Genel olarak biraz daha nasıl diyelim, bir yabancı bir tabir kullanacağım. Overall olarak, genel olarak, daha doğru bir Türkçeyle genel olarak maça ön bakış olarak neler söylemek istersiniz? Galatasaray'ın nasıl bir 11 tercihiyle sahada yer almasını doğru bulursunuz diye de aslında sormak isterim hocam.
0: Avrupa'nın en formlu takımlarından biri. Ama bu takımın Hansi Flick yönetimine girdiğinden beri çok önemli bir zaafı var. O da yüksek savunma çizgisi. Şimdi Can belki eski yayınlarımızı hatırlarsa şunu konuşmuştuk. Galatasaray'ın Leao, Osimhen, Sané ileri üçlü hattı kontra atak oynamaya ve rakipleri böyle hazırlıksız savunma çizgisi yukarıdayken az adamla yakalama konusunda çok başarılı olabileceğinden bahsetmiştik.
6: Doğrudur hocam, hatırladım.
0: İşte o maç bu maç. O maç geldi. Yani bu maç bunu yapabilirse Galatasaray puan ya da puanlar alabilir. Ne yazık ki oyunu kendi yarı sahasında kabul etmesi gerekecek bence uzun bir süre. Bu arada Ali Samiyen'deki taraftarın takım olan etkisiyle oyunu bölüm bölüm ele de geçirecektir. Ama rakibin de kim olduğunu unutmamak lazım. Buna göre bir plan kurgulanması lazım maç içerisinde. Rafinha'nın oynamaması bence inanılmaz büyük bir şans.
1: Katılırım.
0: Yani Gamal'a, Gordon gibi, Pedri gibi oyunculara rağmen bence Barcelona'nın en etkili oyuncusu Rafinha. En golcü oyuncularından da bir tanesi zaten.
1: 8 maç 11 gol olması lazım hocam, yanlış bilmiyorsam.
0: Yani böyle bir oyuncunun olmayacak olması benim içime su serpti açıkçası. Geçen gün Hansi Flick'in açıklamasında öğrenmiştik. Yani ilk puanı almak için bence bütün Galatasaray taraftarının böyle avuçlarına böyle bir
1: avuç işlerini birbirine sürtüyor mu Galatasaray bu haberden sonra?
0: Avuç işlerini birbirine sürttüğü bir maç bence. Yani böyle büyük takımları da yenmeyi sever Galatasaray taraftarı. Ya ben bir umutsuzluğa kapılması gerektiği düşünmüyorum. Çok çok zor maç ama burada bir sürpriz çıkabileceğini de bekliyorum açıkçası.
1: Peki Victor Osimhen ilk 11'de oynar mı diye hocam direkt aslında beklenti sorumuzu soralım. Bütün dinleyicilerimizin aslında ilk sorusu bu olacaktır diye varsayıyorum.
0: Barcelona maçında
1: evet.
0: Mı? Oynaması şart, oynaması gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok. Yani zaten ben bu maç aslında ana planda olmamasının ana nedeninin Barcelona maçı öncesi dinlendirmek olduğunu düşünüyorum. Hani oyunun biraz Kasımpaşa lehine dönmesi sebebiyle oyuna girdi ve maça etki etti bugün. Hani efor da harcadı. Ama asıl Osimhen'i böyle fit bir şekilde göreceğimiz maçın Barcelona maçı olduğunu düşünüyorum ve öyle olmasını temenni ediyorum.
1: Peki bir sistem değişikliği bekleyebilir miyiz? Yani mesela üçlü veya hani beşli gibi bir şey görebilir biz sonuç olarak Barcelona'ya
0: üçlü karşı. Beşli olmaz ama on numara olmaz. Batragov olmaz.
1: Bir muhtemel 11 alabilir miyiz hocam sizin bakış açınızda? Sizin 11'inizi tabii ki sorarız hocam ama Okan Hoca nasıl tercihte bulunur ki siz de Okan Hoca'yla tabii ki belli başlı şeyleri zamanında hani Okan Hoca'yı tanıyan birisi olarak size sormak istiyorum. Yani nasıl bir tercihte bulunur Okan Hoca diye sorayım hocam size.
0: Şöyle söyleyelim. Bir barış konusundan başlayalım.
1: Peki hocam.
0: Barcelona'da Gordon oynuyor sol açıkta genellikle. Ben Gordon Barış Alper tarafından tutulabileceğini düşünüyorum. Çok hızlı ve fiziksel bir oyuncu o da. Yani burada savunmada Barış Alper'in sağ bek olarak başlaması beni şaşırtmaz.
1: Peki hocam.
0: Ben yine Sanchez, Bardakçı, Jakobs savunma hattını bekliyorum.
1: Peki.
0: Torreira, Sara, Lemina'yı bekliyorum. İleride de Leao, Osimhen ve Sané ile maça başlamasını bekliyorum Okan Burun açıkçası. Yani
1: Yunus mu kenarda kaldı?
0: Bir düşündüm sayarken, zaten duraksadım 3. oyuncuyu saymadan önce ama bence Yunus'un Barcelona maçında en azından ikinci yarı bir itici güç olarak denenmesi gerekiyor. Çünkü Yunus'un ben kontrataktan ziyade biraz daha rakibin baskı altına alındığı oyunlarda daha skora katkı sağladığını görüyorum geçtiğimiz maçlarda. Yani bir kısaca tekrarlamak gerekirse Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Barış Alper, Lemina, Torreira, Gabriel, Sara, Leao, Osimhen ve Sané gibi bir ilk 11 bekliyorum. Ve bu takımın da Barcelona'dan puan ya da puanlar alabileceğini düşünüyorum. Tabii bu bir Şampiyonlar Ligi. İkinci maçı Galatasaray Barcelona'ya yenilirse burada hiçbir kayıp olmayacaktır. Ama yenerse inanılmaz bir özgüven ve ilerisi için rakiplerine korku faktörü kazanacağını düşünüyorum Galatasaray'ın.
1: Vallahi hocam umarım dediğiniz gibi olur. Öncelikle onu söyleyelim. Her zaman tabii ki temenninizi aktardınız ki her zaman zaten biraz daha bardağın dolu tarafından bakmaya çalışırsınız hocam. Ben sizi şahsen tanıdığım için bunu dinleyicilerimize bir kez daha aktaralım. Selim Feyzoğlu bizlerle beraber. Peki Selim hocam, artık son cümleleri almadan önce de şu anda evlerine gitmekte olan, belki trafikte birazcık sıkışmış, trafikte yol almaya çalışan Galatasaray taraftarına son olarak neler söylemek istersiniz? Pencereyi de size açayım Selim hocam. Aynı zamanda teşekkürlerimi de edeyim kendi adıma.
0: Vallahi güzel bir maç oldu. Bence güzel de bir yayın oldu. Bol bol konuşma fırsatı bulduk. Ben taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Şu anda işler biraz karamsar görünse de takım yapısı, oynanan futbol, Osimhen'in sakatlığı, diğer oyuncuların sakatlığı, görülen kırmızı kartlar, bu sezon tarihi bir sezon olabilir Galatasaray için. Zaten 5 kere üst üste şampiyonluğa koşuyoruz. Bütün oyuncularımıza güvenelim, arkalarında duralım. Hata yapsalar da Barış Alper gibi, Yunus gibi, Sané gibi oyuncuları ıslıklamayalım, desteklemeye devam edelim. Ve bu Galatasaray ailesinin ne kadar ileri gidebileceğini herkese gösterelim diyorum. Herkese iyi geceler diliyorum, iyi hafta sonları.
1: Çok çok teşekkür ederiz Selim hocam. Saygılarımızı arz ederiz, onur verdiniz, şeref verdiniz. Sağ olun, var olun bir kez daha.
0: Herkese selamlar.
1: Evet, Selim Feyzoğlu bizlerle beraberdi. Artık yavaş yavaş bizler de tabii ki oyuncu röportajlarına doğru dönelim. Bugünün esasında sağ bekten skor bulmasıyla, hatta gecenin kahramanı olarak birçok kişinin de dillendirdiği, bugün Selim Hoca'nın da 10 puan verdiği, hakikaten birçok gazetelerde de 9-10 puanların konuşulduğu, spor programlarında belki haftalar boyunca eleştirilen Barış Alper hakkında bugün de 180 derece farklı yorumların yapıldığı, bizlerin de hakeza bunların içinde bulunduğumuzda bir kez daha hatırlatalım ki bizleri de Barış Alper pozitif performansıyla izletti ve bizleri de memnun etti performansıyla. Bakalım bir Barış Alper'e gidelim. Ardından şöyle bakıyorum, Kasımpaşa oyuncularının röportajları var, Galatasaray oyuncularının var, birçok röportajımız var. Son olarak da İrfan Saraloğlu ve Emre Belözoğlu'nu sizlere dinleteceğiz. O halde Barış Alper'le başlıyoruz.
2: Reklam.
7: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
2: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
8: Teşekkürler. Maçın ardından, maçın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz bizimle birlikte. Barış, öncelikle tebrikler. Çok önemli bir galibiyet. Taraftarların da büyük bir sevinci vardı, özellikle son dakikalarda geldiği için goller. Öncelikle bugünü nasıl değerlendiriyorsun? 10 kişi kazanan bir takım var bugün. Neler söylersin?
9: Öncelikle mutluyuz. Milli aradan sonra yoğun bir fikstür içerisindeyiz. Gerçekten kolay değil. Kasımpaşa'yı da tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Elimizden geleni yaptık taraftarlarımızla beraber. Bu maçın kazanacağımıza çok inanıyordum ben açıkçası. Öyle de oldu. Golü benim atıp atmamam çok önemli değil. Burada takım halinde kazanıyoruz. Hep beraber, taraftarlarımızla beraber kazanıyoruz. Mutluyuz. Yola devam edeceğiz.
8: Taraftarlar maç boyunca sana çok ciddi destek oldular. İkili mücadelelerde, yani golünün haricinde ikili mücadelelerde de yaptığın savunma görevinde çok başarılıydın. Bugün daha bir motive, bir Barış var mıydı sahada? Yoksa her zaman zaten böyle bir Barış mı izliyoruz? Neler söylersin?
9: Tabii ki de onlar ailem. Aile içerisinde tabii ki kendi aramızda ufak problemler olabiliyor. Sosyal medyada da yanlış yansıma olarak beni gösterebiliyorlar. Ama önemli olan onların beni bilmesi. Ben iyi insan olmak istiyorum. Onlar da bunu çok iyi biliyor. Zaten bu yönümü çok seviyorlar. Zaman zaman tabii ki de formum düşebiliyor. Gönül ister ki hep iyi performans gösterebileyim ama olmuyor. O yüzden elimden geldiğince çok çalışıp onlara gerçekten çok iyi bir Barış Alper vermek istiyorum. Çünkü onların karşılığı, emeğin karşılığını onlara vermek istiyorum gerçekten. Çünkü dediğim gibi benimle çok farklı bağları var aralarımda. O yüzden elimden geldiğince onları mutlu etmek isteyeceğim. Hep yapacağım yani inşallah.
10: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum Barış. Barış Alper Yılmaz görüşleri bize Rapler'de. Maçın ardından Kasımpaşa'dan Haris Hayredinoviç bizimle birlikte. Öncelikle yayınımıza hoş geldin Haris. Aslında çok iyi bir mücadele vardı ve bu sezon ilk kez mağlup olan bir Kasımpaşa var. Öncelikle maçı nasıl değerlendiriyorsun? İkinci olarak sence neler daha iyi olmalıydı bugün takımda?
11: I think we started good in the game. We conceded unlucky goal in the end of the first half. And I think we fall down very good in the second half. We get 1-1 and after, of course, Galatasaray get red card, Torreira. And I think we had a very good plan to change the game. And we make some changes also, of course, our coach makes some changes. He put some players from the bench. I think I'm not happy from my side, from my performance today. I have to do better. I have to start from myself, then from other guys. And I think we should make it much more better, and especially because we are playing with player more. And then what can I say? I can congrats just to Galatasaray for the victory today, and we have to look forward to the next game, and we have to learn from this game today.
12: Bence maça iyi bir başlangıç yaptık. Evet, ilk yarının son dakikalarında şanssız bir gol yedik. Daha sonra ikinci yarıya çok daha iyi bir başlangıçla başladık. İyi bir plan uyguladık, iyi başladık. Ve daha sonra Galatasaray'ın yediği kırmızı karttan Torreira'nın oyundan çıkarılmasından sonra da yine iyi bir plan uyguladık maçı değiştirmek için. Planımız iyiydi açıkçası. Hocanın yaptığı değişiklikler de gayet oyunu etkilemek için, daha iyi bir şekilde oynayabilmemiz için çok iyi değişiklikler olduğunu düşünüyorum. Ama ben açıkça söylemek gerekirse kendi performansımdan mutlu değilim. Daha iyi oynayabilirdim. Kesinlikle daha iyi oynayabilirdim. Yine kendimden de başlayarak tüm arkadaşlarımız olarak her zaman daha iyi olabilirdik. Daha iyi olmak için çalışmalıyız. Yani daha ne diyebilirim? Galatasaray'ı bu galibiyet için kutluyorum. Artık önümüzdeki maçlara çok daha iyi şekilde hazırlanıp önümüzdeki maçlara daha iyi şekilde çıkmayı düşünüyoruz.
10: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Haris Hayredinoviç bizimle birlikteydi. Maçın ardından Kasımpaşa'dan Ayberk Karafo bizimle birlikte. Ayberk, öncelikle hoş geldin diyelim yayınımıza. Çok iyi bir mücadele ortaya koydunuz aslında, ancak son dakikalarda gelen goller vardı. Öncelikle maçı nasıl değerlendiriyorsun? Sen de çok ikili mücadeleye girdin bugün, çok çekişmeliydi. Sen bu çekişmeyle ilgili neler söylersin?
13: Teşekkür ederim abi öncelikle. Yani kırmızı karttan sonrasını değerlendirmem gerekirse hocamız bütün hücumsal hamleleri yaptı. Anlık bir konsantrasyon kaybı. Yani kazanabileceğimiz maçı kaybettik aslında. Ama hafta içi çalışacağız. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. En iyi şekilde Samsun Spor maçına hazırlanacağız. Onu kazanmak için elimizden geleni yapacağız.
10: Sen bugün kendini nasıl buldun?
13: Yani önemli olan takım. O yüzden dediğim gibi takım halinde inşallah daha güzel olacak her şey.
10: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
13: Teşekkür ederim.
10: Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Yunus Akgün bizimle birlikte. Yunus, yayınımıza hoş geldin ve tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet. Ligde yine şu anda zirvede olan bir Galatasaray var. Öncelikle nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle 10 kişi kaldıktan sonrayı nasıl değerlendiriyorsun?
14: Ya öncelikle takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ettik. Ama milli takım dönüşleri gerçekten kolay olmuyor. Uzun süre uçuş yapan arkadaşlarımız var. O uzun süre 3 maç üstünde, 4 maç üstünde oynayan arkadaşlarımız var. Onlara da ayrıyetten teşekkür ediyorum. Maç için ilk yarı bizim kontrolümüzün altındaydı. 1-0'da içeri girdik. İkinci yarı evet kırmızı karttan sonra büyük takım reaksiyonu verdik. Galatasaray takımı budur. Gerçekten takım arkadaşlarımı kutluyorum. Milli takımdan sonra zor oluyor dediğim gibi. Ama galibiyetle başlamak bizim için çok önemliydi. Şimdi önümüzde çok büyük bir maç var. En iyi şekilde o maça hazırlanacağız.
8: Sen de değindin. Sevinci yaşamak için de çok vaktiniz yok. Hemen antrenmanlar ve Barcelona maçı. Tüm dünyanın gözü bu maçın üzerinde olacak. Türkiye zaten gözü üzerinde olacak. Motivasyon nasıl bu maç üzerinde?
14: Yani şöyle, tabii ki de Şampiyonlar Ligi hedeflerimiz yüksek. Bu maçlar çok güzel maçlar. Çok güzel bir atmosfer olacağını düşünüyoruz zaten. Geçen senelerde çok güzel zaferler elde ettik. Çok güzel zaferler kazandık. Bunu tekrar inşallah taraftarımızla beraber, inşallah bunu tekrar camiamıza, taraftarlarımıza yaşatmak bize nasip olur. Dediğim gibi kısa bir süre var. En iyi şekilde hazırlanıp maça odaklanacağız.
8: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Yunus Akgün bizimle birlikteydi. Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan İsmail Jakobs bizimle birlikte. Öncelikle tebrikler İsmail. Çok önemli bir galibiyet. 10 kişi kalan bir takım ikinci yarıda aslında 14 şutu var sadece ikinci yarıda. Buradaki mücadele, takımın 10 kişi gibi gözükmemesini nasıl değerlendiriyorsun özellikle 90 dakikaya baktığında?
15: Yeah, I think when we got the red card, I think everyone just kept on pushing and everyone had brought a good mentality on the pitch. And yeah, also I think the changes also bring also again a lot of energy. The stadium start also be loud and I think they got a little bit nervous and then yeah, we managed to get the win.
16: Kırmızıdan sonra zorladık kendimizi, biraz daha ileriye götürdük ve iyi bir mentaliteyle ve tabii ki değişikliklerin de yardımıyla iyi bir mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Stadın da tabii aynı zamanda enerjisi çok iyiydi, seviye çok iyiydi. Onlar da biraz gerildiler sanırım, ondan sonra da galip olmayı bildik.
8: Sezonun şu anda Avrupa'daki en formda takımlarından biri Barcelona, hatta son yılların belki de en iyi Barcelona'sı diyebiliriz. Bireysel performansı, direktör performansı, takım performansı, bu sizde daha fazla bir motivasyon mu yaratıyor mücadeleye doğru giderken, neler söylersin?
15: I mean, it's just an amazing game. I think at home against Barcelona, I think everyone is going to be motivated. I think the stadium is going to be fire. So I think we saw last season everything is possible, but obviously we know that Barcelona is an amazing team. They're in very good shape, so it's going to be very hard, very difficult, but yeah, we play at home, so there's always a chance.
16: İnanılmaz bir maç olacak tabii ki de, evde Barça'ya karşı oynayacağız ve inanılmaz motive olacağız mutlaka ki ve stadın alev alev olacağını tahmin ediyorum. Geçtiğimiz senelerden dolayı her şeye tabii olabileceğine inanıyoruz. Tabii karşımızda çok ciddi bir rakip var, çok zorlu bir rakip var. Her şeye inanıyoruz fakat aynı zamanda da zorlu bir rakibe karşı oynayacağımızı bilinciyle iyi hazırlanıyoruz.
8: Teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum.

0: Evet, oyuncu röportajlarıyla devam edeceğiz ama Kerem Demirbay'ın açıklamaları varmış ki Kerem Demirbay'ın da ister istemez tepki gördüğünü, açıklamalarda yanlış anlaşıldığını ifade ettiği sürülüyor. Galatasaray taraftarının çok büyük tepkisi oluşmuştu Kerem Demirbay'a. Bir Kerem Demirbay'a söz hakkını vermek lazım diye de düşünüyorum naçizane. Bir Kerem Demirbay'a dönelim, ardından tabii ki oyuncu röportajları elimizde oldukça sizlere dinleteceğiz. Hem İrfan Saraloğlu'nun bugün Okan Buruk'un yokluğundaki flaş açıklamalarını, aynı zamanda da Emre Belözoğlu'nun flaş açıklamalarını da sizlere dinleteceğiz.
1: Tam duymuyorum kardeşim. Kardeşim şöyle, öncelikle ben beni tanıyan bilen, ben bir insana saygısızlık etmem. Taraftarımız beni ıslakladı, evet. Ama gerçekten hepsinden canı sağ olsun. Böyle kırgınlar demek ki, o duygusal bir dönem geçiyor şu an. Hepsinden özür dilerim. Biliyorum ki Galatasaray taraftarı öyle uzun vadeli inşallah bir olay olmaz. Dediğim gibi kırgınlar, onların hepsinin canı sağ olsun. Başka bir şey diyeceğim de yok. Şöyle bir durum, ben yanlış anlaşıldım. Ben bunu sadece mani maddevi konusunu ifade etmek istedim ama bazen Almanca düşündüğüm zaman hani Türkçe'ye çeviriyorum, bazı yanlış, hani yanlış dinamikler aldı. Bazen hayat, futbol böyle, magazin işi de böyle, bazı istediği yere çekiyorlar ama ben kesinlikle kesinlikle o dinamikleri söylemek istemedim. Ve kardeşlerimle ben burada 2 sene top oynadım. Yani Yunus yanımda kardeşim, biz beraber emek verdik şampiyonluk için. Ben ne kendime ne kardeşlerime ne hocalarımıza, taraftarımıza böyle bir saygısızlık etmem. Yanlış anlaşıldım, bu o kadar. Herkese iyi akşamlar, teşekkür ederim, sağ olun.
0: Kerem Demirbay da çok net bir şekilde, birazcık zaman zaman dil engeline takılabiliyorum. Birazcık kafamda Almanca düşünüp belli şeyleri ifade ettiğim için belli şeylerde yanlış anlaşılabiliyorum. Galatasaray taraftarı beni ıslıkladı, canları sağ olsun şeklinde konuyu yorumladığını duyuyoruz ki nitekim gün içinde de birazcık farklı farklı yayınlarda da muhtemelen öyledir diye birazcık öyle düşünmeye çalışıyordum kendimce. Kimseyi zan altında bırakmak, bu tip konularda ufak yanlış anlaşılmalarda bırakmayı hiç doğru bulmam. Bunun üzerinde de bu tip bir görüş bildirmiştik ki Kerem Demirbay da çok güzel bir dille açıklamış. Kendisine de bence teşekkür ederiz. Galatasaray taraftarının da bu konudan, bu konuyu çok da fazla uzatacağını da düşünmüyorum. Bu konuyu bence geride bırakacaktır diyerek esasında İrfan Saraloğlu'na gidelim. Bugün Okan Buruk'un yokluğunda bakalım İrfan Hoca neler söylemiş.
2: Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray teknik sorumlusu İrfan Saraloğlu bizimle birlikte. Hocam tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet. Aslında ikinci yarının uzun bir bölümü. 30 dakikalık bölümde Galatasaray 10 kişiydi. Ancak maçın totaline baktığımızda 25 şutun 14'ü de ikinci yarıda gelen bir maç var. Öncelikle futbolcularınızın bu anlamdaki performansını, bireysel performansları nasıl buldunuz bugün?
3: Öncelikle şunu söyleyeyim. Maçın başında da söyledim. Flash'ta da kullandığım şey, çok güçlü bir rakiple oynadık. Namalüp geldiler buraya kadar. 4 beraberlik, 2 galibiyet ve iyi oyun oynayan, oyunun planı olan bir takımdı Kasımpaşa. İlk maçın ilk yarısında oyunu tamam domine ettik diyebilirim. Pozisyon vermeden maçı bitirdik ama ceza alanı içinde buluştuğumuz 25 topta maalesef bitirici vuruşu yapamadık. Sadece maçın ilk yarının son dakikasında attığımız bir duran top golüyle devreyi bitirdik. İlk yarıdaki oyun da dikkat çekici, ikinci yarıdaki oyun da dikkat çekici. Sadece dikkat çekici başka bir olay da kırmızı kart olayı. Kırmızı kartı hakem arkadaşımız verdi ama öncesinde faul var, net faul var, itme var. Yeterli derecede itilmediği, yeterli derecede ne yardım edecekler yani, birileri mi yardım edecek, daha hızlı itsinler, daha şey yapsınlar. İtme var, dengesi bozuluyor Abdülkerim'in ve top rakibin ayağına geliyor. Lucas müdahale etmek zorunda kalıyor ve kart görüyor. Zaten bir de şunu anlamadım. Biraz iyi, çok değerli bir futbol adamı, futbol hakemi. Ancak sanki isteksiz de biraz sayıları sayarken, saniyeleri sayarken de olduğundan, sayılması gerektiğinden çok daha yavaş saydı. Hakeme sürekli dördüncüye ikaz etmek zorunda kaldık. Ya istediğimiz bir şey yok. Oyunun 90 dakikanın oyunda topun oyunda kalma süresinin yükseltilmesini istiyoruz. Zaten UEFA'da, FIFA'da füzuliyere bu kuralı koymadılar yani. Bu kural oyunun daha akıcı olması için kondu. Bunu dikkat ediyorum, sürekli antrenörler bu kuralı uygulatmaya çalışıyorlar. Hakemlerimizin de uygulamaya destek olmaları gerekmiyor mu? Yanlış mıyım yani? Yani çok bir isteksiz ve yavaş hareket ettiğini gördüm hocamızın. Mutlaka bir büyüğü olarak, abisi olarak bunu dikkate almasını rica ediyorum. Biz topun oyunda kalması için uğraşan, topun oyunda kaldığı süre içinde ve pozisyon bulabilen bir takımız. Oyunun temposu düştüğü zaman mutlaka bizim aleyhimize oluyor. Bunu bütün takım da biliyor, bütün oyuncular da biliyor ve doğal olarak o şekilde davranıyorlar. Ama hakemlerden destek bekliyoruz bu anlamda. İkinci yarıdaki oyunumuz özellikle kart sonrası biraz geri çekildik. Dengemiz bozuldu ancak golde de Sanchez'in oyun dışında olduğunu söyleyebilirim. O da bizim o bölgedeki boşluğumuzu doğurdu ve o boşluktan golü buldular. Ama yaptığımız değişiklikler ve oynaması Osimhen bir defa oynaması gereken oyuncu, onu hepimiz biliyoruz. Ama sakatlıktan yeni çıktı, korumak zorunda kaldık. Oyunda kalan oyuncular, milli takımdan dönen oyuncular, onları korumak zorunda kaldık. Bizim kadro derinliğimiz son derece iyi. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, şampiyonluk için yeterli derinlikte bir kadromuz var. Ancak idareli kullanmamız, doğru kullanmamız gerekiyor. Bazılarını 45 dakika, 60 dakika, 30 dakika, 20 dakika gibi bir maçlara ve dakikalara yaymak zorundayız. Oyuncu planlamasını. Oyuncu planlaması sadece şu mevkide şu var, o mevkide bu var değil. Hangi maçı hangi oyuncuyla oynayacağın da var. Ne kadar oynatacağın da var. Yani birçok parametreleri dikkate alarak biz maçlara çıkıyoruz. Biz ve bütün teknik adamlar yani. Bunu yapmak zorundayız. Bizim kadro derinliğimiz son derece iyi. Taraftarlarımız bize inansın, güvensin. Nasıl ki ikinci yarı bir bir yakalamış takıma karşı yaptığımız değişikliklerle de oynadığımız oyunla da başlayan taraftar coşkusu bizi galibiyete götürdü. Onların desteği olmadan bu iş olmaz. Onların destek olması gerekiyor. Onların enerjilerine ihtiyacımız var. Doğru enerjilerine ihtiyacımız var. Onlardan ricam desteklerine devam etsinler. Hakemlere de başarılar diliyorum. İnşallah onlara aslında geçmiş olsun demek lazım ama inşallah doğru neticeleri alınır. Türk futbolunu hakemlerle birlikte, çok önemli bir kurum, hep birlikte hem ülke futbolunu hem dünya futbolunda bir yerimiz olsun ama hakemlerin de burada rolü olsun. Oğlum anlamda.
2: Hocam çok kısa Barış Alper'in performansını da sorayım. İyi bir performans gösterdi sağ bekte. Yine önümüzde Barcelona maçı var. Oradaki formüllerden biri olur mu?
3: Barcelona maçına bakacağız. Hocamız bakacak daha doğrusu. Onunla ilgili bilgileri de hocamız verir. Barış'ın performansından son derece memnunuz. Çok değerli, çok kaliteli bir oyuncu. Fizik gücünü teknik, taktik anlayışıyla da pekiştirdi. Özellikle bu maçta çok defanstan öne çıkışlarıyla hem bindirmeleri hem dip koşuları hem de topla birebir oyunuyla çok etkili oldu. Bu performans devam ettirecektir. Barış çok iyi bir futbolcu. Çok daha iyi şeyler yapabilir.
2: Teşekkürler. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belezoğlu bizimle birlikte. Hocam yayınımıza bir kez daha hoş geldiniz. Çok çekişmeli bir mücadele aslında. İlk yarının son dakikalarına kadar getirilen bir oyun var. Beraberliği de yakaladınız. Yaptığınız hamlelerin hepsi aslında ya da siz daha iyi değerlendirirsiniz olumlu da yansıdı. Ancak Galatasaray 10 kişiyken maçı kazanmayı bildi. Sizin genel değerlendirmeniz nasıl olur?
4: Tabii oyunu aslında istediğimiz, bizim istediğimiz düzeyde, seviyede tuttuk diye düşünüyorum belli bir bölümünde. İlk yarı bence iyi mücadele etti takım. İkinci yarının başıyla beraber bazı tabii ki oyunun 1-0 gitmesiyle otomatikman istediğimiz de buydu. Yani bazı bölgelerini belirlemiştik Galatasaray'ın ve o bölgeler üzerinden oyunda bize yavaş yavaş gelmeye başlamıştı. Kırmızı kart olunca aslında hemen üstüne golün gelmesi bizim için mükemmel bir gecenin başlangıcı gibi göründü. Orada hamle yaptık. Bu benim hatam. Hamle yaptıkça oyuna, her oyuna oyuncu değişikliğinde bence oyun çok daha geriye gitti. Çok daha geriye gitti. Ne yazık ki teknik adamlığın cilvesi de bu. Golü bulan oyuncu yine sonradan soktuğumuz oyuncu dahi olsa bence oyun anlamında her değişiklikte oyun geriye gitti. Bu benim kendi görüşüm. Oyunculara da bunu içeride söyledim. Bu takım gelişecek. Ne yazık ki genç, bazı bu anlamdaki acemilikleri yapabilecek oyuncularımız da var. Yani yediğimiz ikinci golde içeride bir tane Galatasaraylı oyuncu yokken, dört tane oyuncumuz içerideyken, ceza sahası içindeyken gol yedik. Yani bu oyuncularla bu yola çıktık ve biz aslında bunun maliyetini biliyorduk. Yani onlara da bu anlamda kızmak da istemiyorum ama tabii ki bu seviyede rakiplere karşı oynadığında 10 kişi de olsa, 11 kişi de olsa cezalandırmayı biliyorlar. Çok üzgünüm, çok acı bir gece bence oyuncularım için de. Ama tecrübe edeceğiz. Önümüzdeki hafta bir 8 günlük ara var. Samsun maçını oynayacağız. Yani çok üzgünüm, söyleyebileceklerim bunlar bu akşam için.
2: Hocam teşekkür ediyorum, ben de başarılar diliyorum.
0: Evet, tabii ki Selim Hoca ile başladığımız maç sonu programında sonrasında oyuncu röportajlarıyla sizlere oyuncu röportajlarını sizlere dinlettik. Ardından Kerem Demirbay'ın bir durumu olmuştu ki yanlış anlaşılma olduğunu kendisi de ifade etti. Kerem Demirbay'a bir söz hakkı düşmüştü ki kendisinin de açıklamalarını dinlettik. Sonrasında İrfan Saraloğlu'nun detaylı flash röportajı ve Emre Belezoğlu'nun da pozisyonlar üzerinden kendi takımını değerlendirdiği bir flash açıklaması vardı. Bunları da dinlettik. Bugünlük de bizden bu kadar. Bir sonraki maç yayınında, maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
5: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi.
6: Reklam.
7: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin nabzı nesine de atıyor. Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna. Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bas kazan oyunları Milli Piyango güvencesiyle nesinede. Şans perisinde bonus satın alma özelliğiyle oyuna devam et. Jackpot fırsatıyla milyonlarca lira kazanma şansını yakala. Bas kazan onlarca oyunuyla nesinede.
6: Reklam bitti.
10: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
11: Bu bir tekrar yayındır.
12: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
13: Berksay'da haber masası başlıyor.
12: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Seher. Haber Masası'nda haberle geldik. Haberle birlikte karşınızdayız. Sizlerle birlikteyiz. TFF'de istifalar devam ediyor efendim. Bugün saatler 14'ü gösterdiğinde bir toplantı olacağı haberini sizlere aktarmış ve çokça uzun süredir konuşuyorduk, hatırlayın. Salı günü olacaktı ama bugün ertelendi. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yurt dışında olması, UEFA tarafında görüşmelerinin olması, UEFA ile görüşmelerinin sürmesi sebebiyle. Toplantıda çoğunluk göreve devam kararı aldı. Bu karara karşı çıkan isimler istifa etti. İstifa eden 5 isim: Mecun Otyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin şeklinde haberler var. Hemen aktaralım tekrar. Toplantıda çoğunluk göreve devam kararı aldı. Bu karara karşı çıkan isimlerse istifaya gitti. İstifa eden 5 isim arasında Mecun Otyakmaz'ın, Bilal Arslan'ın, Mustafa Bozbağ'ın, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin'in istifaları konuşuluyor. Bu 5 ismin istifası, istifa ettiği haberleri konuşuluyor. An itibariyle gelen haberler bu şekilde. Ne olur, geri döner mi bu haberler? İstifa ise istifa, orada nasıl bir prosedürle işler? Ya da ne kadar doğru, ne kadar yanlış, hepsini konuşuyor, hepsini değerlendiriyor ve yeni gelişme olması halinde de sizlerle paylaşıyor olacağız. TFF'de bugünkü bu toplantı sona erdi. Seçim kararı almadı TFF. Bugün yapılan toplantıda bir gelen farklı haber o ki, herhangi bir şekilde Türkiye Futbol Federasyonu'nda olağanüstü bir seçim kararı olur mu olmaz mı sorguladığımız, tıpkı istifalar ya da istifa gelir mi sorguladığımız gibi, olağanüstü bir seçim kararı olur mu olmaz mı sorguladığımız bölümde seçim kararı da gelmiyor. Bunu da sizlerle paylaşalım. Türkiye Futbol Federasyonu'na ilişkin olağanüstü seçim olacak mı sorusunu TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu seçim isteyen üyelere geri adım attırmaya çalışacak şeklinde açıklayabiliriz belki. 3 önemli başlıkta. Yeni MHK Başkanı kim olacak sorusunu Başkan Ferhat Gündoğdu ve 5 ismin tutuklanması sonrası yeni başkan belirlenecek şeklinde belki sizlere yine aktarabiliriz. Haber masasında özet geçmek gerekirse gün özelinde Montella ile yola devam mı sorusuna ise İtalyan teknik adamın durumu yönetimde oylamaya sunulacak şeklinde de sizlere aktarabiliriz. Tabi burada bu toplantı sona erdi dedik. TFF'de yönetimden istifalar geldi dedik. Ama sorduğumuz sorularda örneğin Montella ilişkin bir detay vermedim sizlere, biliyorum. Ona ilişkin de o detaylar az sonra ya da ilerleyen saatlerde çıkıyor olacak. Gündem sıcak, gündem yoğun ve tam da o yoğun günlerde konuştuğumuz Süper Lig'in de açılmasıyla beraber milli aranın ardından, uzun bir aranın ardından, Süper Lig'e geri dönüşün ardından artık maçları konuşmaya başladığımız bölümde, tabii öncesinde yine buraları konuşarak gireceğiz yayınımıza. Fatih Temirkoğlu o yoğun bağlantılarımızdan birini yapacağız. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Temirkol bizlerle. Lütfen onu da Kontra Spor'da, Haber Global'in YouTube kanalında, bir diğer tarafta Haber Global bünyesindeki, o çatı altındaki bir farklı kanal YouTube kanalında takip edin açıklamalarını ve aynı zamanda haberlerini, haberleştirdiği, hikayeleştirdiği o içeriklerini sosyal medyadan da, Fatih Temirkol'dan da takip edin lütfen. Ve her şeyden önce tabii Haber Global spor bültenlerinde günün özetini 3 dakikaya, 5 dakikaya, haber kanalları arasında nasıl sığar bu kadar haber, bir 3 dakikaya, bir 5 dakikaya, bir 7 dakikaya dediğimiz ve oralara çok da farklı, çok da özgün ve aynı zamanda çalışılmış haberleri sığdırdığı o bültenlerde lütfen takip edin. Haber Global ailesine ve aynı zamanda Haber Global spor yayınları koordinatörü Fatih Demirkol'a da kolaylıklar dileyelim. Orada selamlar diyelim. Fatih Demirkol, hoş geldin, selamlar.
1: Söylediğin şeyler için de ayrıca çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Hoş geldin abi. Burada olman büyük keyif benim için ve büyük artı değer yayınlarımızda seninle birlikte ilerliyor olmak. Zaman zaman yorumculuk açısından burada bağlantılarımızı kırmayıp katılman. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la birlikte izlemiştik ve bu gündemi, gündem başlıkları nasıl değerlendiriyorsun? Söz sende.
1: Şimdi biz dün İlker Yağcıoğlu'yla Haber Global YouTube'da bunu konuşmuştuk ve bunların olacağını söylemiştik. Çünkü yayına girmeden önce İlker Hoca Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu aradı. Ve dedi ki, başkanım ne düşünüyorsunuz? Ve İbrahim Başkan da çok net bir şekilde İlker Hoca'ya bu süreci anlattı. Dedi ki, kesinlikle istifa, efendim olağanüstü genel kurul ve benzeri gibi bir şey söz konusu değil. Böyle bir şey düşünmüyoruz. Biz bu kavganın içindeyiz. Sonuna kadar bu kavgayı vereceğiz. 30 yıldır Türk futbolundaki pislikleri bizim üstümüze atmaya çalışıyorlar. Ben bunları temizlemek için mücadele ettim. Taşın altına elimi koydum. Ben bu çarka çomak soktum. Ben niye suçlanıyorum? Ben bu mücadeleme devam edeceğim. Yönetim kurulu arkadaşlarıma da bana da bu çamur atılamaz demişti. Bizzat bunları İlker Yağcıoğlu'na söyledi. Hoca bunu yayında anlattı ve bugün için beklentiyi biz dün Haber Global YouTube kanalında sevgili seyircilerimizle paylaşmıştık. Sabah da Haber Global sabah programında, televizyonda Selver Gözeaçık'la yayına çıktığımızda orada yine konuyu konuşurken bugünkü beklentileri bu şekilde anlatmıştık. Tam da o beklentiler üzerinden şu anda gidiyor süreç. Yani Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa etmeyi ya da olağanüstü genel kurula gitmeyi düşünmüyor. Bir MHK atanacak. MHK konusunu istersen birazdan konuşuruz, kim olabilir. Ve bunun dışında da
0: Anthony Tyler olacak gibi duruyor ama.
1: Efendim?
0: Tyler olacak gibi duruyor. Sanki öyle okuyoruz süreci.
1: Orada şöyle bir sorun var. MHK elit hakem direktörü Anthony Tyler ama hakemlik kariyerine bir yıldan daha az bir süre önce nokta koyduğu için talimatlar gereği MHK başkanı olamıyor.
0: Peki,
1: talimatın değişmesi lazım. Böyle bir karar verilirse talimatı değiştirebilir federasyon.
0: Peki az sonra detaylandıralım. Ben bölmüş oldum. Hı-hı. Söz sende.
1: Estağfurullah. Ya burada MHK içinde bazı sıkıntılar vardı zaten. Örneğin Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği görevinden istifa eden İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yeğeni Abdullah Ayaz'la ilgili sorunlar çok büyüktü. Özellikle de Mecnun Yakmaz'la arasında ciddi sorunlar vardı. Mecnun Başkan'la Abdullah Ayaz'ın çok sert, en son çok sert bir tartışma, hatta tartışmanın ötesine giden bir sert iletişimleri olmuştu. Onun üzerine bize gelen haberlere göre Mecnun Başkan çok bu işe bozulmuştu ve Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bu konuyu söylemişti. Sonra yönetim kurulu üyelerinden de Abdullah Ayaz için

0: ilişkin detayları konuştuğumuz Riva'da an itibariyle Mecnun Yakmaz istifası konuşulan Mecnun Yakmaz açıklamalarda bulunuyor. İstifa ne kadar doğru? Detaylar neler? Oraya bir gidelim, hemen ardından evet, devam edelim, lütfen, olur mu? Üzerine lütfen konuşalım. Mecnun Yakmaz Riva'da konuşuyor. TFF yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Riva'dayız.
1: İstifa ettiğimiz için ayrıldık. Herhalde bir karar çıkacaktır orada. Teşekkür ediyoruz sizlere. Sağ olun.
2: Hayırlı olsun.

0: Sayın Mecnun Otayakmaz çok kısa bir süre konuştu. Çok kısa bir açıklama yaptı. Hatırlatalım. Mecnun Otayakmaz'la birlikte 5 yönetici istifa etti. İstifa kararı geldi. Oradan gelen iddialar, haberler de böyle Fatih Demirkoğlu senin dediğin gibi bu arada. Ben telefonu elime aldım. Senin söylediklerinden sonra gelen bazı kaynaklardan haberleri gördüm. WhatsApp attığımda işte WhatsApp attı diyorum radyodan alışkanlık WhatsApp'ımda kişisel bir tarafta. İşte orada bazı kaynakları da görünce hani dediğin kadar da yok değilmiş toplantı. Yani eğer doğruysa haberler Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılan bu toplantı öyle çok da sakin geçen bir toplantı olmamış. Yani çok yüksek sesli bir toplantı olduğunu hatırlatayım. Haliyle 5 yöneticinin istifa ettiği, Mecnun Otayakmaz'ın çok kısa, net, öz konuştuğu, biraz da sinirli bir görüntü çizdiği bu anlarda bunu tahmin etmek, görmek, düşünmek zor da değil gibi. Zaten her şeyden önce ne olmuş dersin televizyonu açtığında, şöyle bir baktığında açıklamalara, oradaki gündemi takip ettiğinde, altyazılardan takip ediyor olsan, sadece görüntüye bakıyor olsan dahi. Ve Fatih Demirkol'la birlikteyiz yeniden. Fatih Demirkol, Mecnun Otayakmaz'dan istifa resmi açıklamayla geldi.
1: Zaten daha önceden istifalar vardı. Hı hı. Bu istifalarda daha önce Adem Doğrul, Kazım Şengöçgel istifa etmişlerdi. Mehmet Emin Birpınar'da istifa etmişti. Çağrı Kanver ayrılmıştı. Onlar tabii istifa ettikten sonra bunun devamının geleceği de söyleniyordu. Ama özellikle de Mevlüt Aktan'ın istifası çok sarsıcıydı. Çünkü bir açıklama yayınlamıştı. Çok da böyle temiz yazılmış bir metinle, harika bir metin. Ben uzun zamandır bu kadar güzel bir istifa metni ya da bir metni okumamıştım. Çok güzel yazmış ve orada diyor ki aile şirketi anlayışıyla federasyon yönetiliyor, yönetilemez demişti. Hatta dikkat çeken cümleler arasında kararların dar bir çevrede alındığını, farklı görüşlere hiçbir şekilde açık olunmadığını söylemişti. Ve mevcut yönetimin görevin gereğini yerine getirecek bilgi, deneyim, vizyon, organizasyona kesinlikle sahip olmadıklarını falan söylemişti. Yani çok sert açıklamalar bunlar ve burada duramayacağını söyleyip istifa etmişti. Diğer yönetim kurulu üyelerine de istifa çağrısında bulunmuştu. Bu çok sarsıcı bir ayrılık tabii. Yani sadece istifa eder gidersiniz ayrı, ama buradaki iddialar, biz söz verdiğimiz hiçbir şey yerine getiremedik cümlesi gerçekten sarsıcı. Mevcut yönetimi çok sarsmıştı. Bugün ne olacağı konuşuluyordu. Bugün özellikle toplantı öncesinde salı günü bir toplantı yapmıştı 8 yönetici. Onlar kesinlikle olağanüstü genel kurula gitme kararı almışlardı ve bunu başkana bildirmişlerdi. Başkan da bekleyin demişti. Ben geliyorum, cuma günü toplanırız, konuşuruz demişti. Bugün de devam etme konusunda görüşlerini yönetim kurulu üyelerine anlattı İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ama ikna olmayanlar istifa etti. Fakat bu istifa Futbol Federasyonu tüzüğünün 33. maddesinde yönetim kurulu maddesi var. Orada diyor ki 14 asıl, 14 yedek olmak üzere 28 üyeden oluşur. 36. madde de diyor ki istifa edenler olursa yönetim kurulunda yedekleri asil olarak atama yetkisi başkandadır diyor. Yani 28 kişiden 14'ünün toplanabilmesi için yedeklerden istifa eden kadar atama yapılabilir. Asıl çoğunluğun toplanıp karar alabilmesi için 8 kişiye ihtiyaç var. 8'in altına düştüğü zaman olağanüstü genel kurula gitmek zorundalar. O kadar istifade olmayacağına göre Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi yoluna devam edecek.

0: İkinci konu MHK ataması. MHK ataması konusunda da bir an önce karar vermek zorundalar. Biraz önce de belirttiğimiz gibi Anthony Taylor'ın bir MHK başkanı olarak görev yapması mevcut kurallarda mümkün değil. Burada bir kural değişikliğine gidilmesi lazım. Mevcut yönetim bu konuyla alakalı talimatname değişimi başlığıyla bir toplantı yapar ve talimatı değiştirebilir. Anthony Taylor bir MHK başkanı olarak yanında da yardımcıları da yabancı olmak kaydıyla bir MHK kurabilir. Ama orada da biliyorsunuz normalde işte 9 kişi olması lazım. Türkler de olur mutlaka ama asıl karar veren merci Anthony Taylor ve özellikle de İngiltere'den getireceği hakemler olabilir. Bu bir yerde Türkiye'deki güvenle ilgili sorunları biraz hafifletecek bir hamle olabilir. Çünkü insanlar Türk hakemlere güvenmiyorlar artık. Güven artık eşiği kırıldı. Dolayısıyla orada da zaten 9 kişiden oluşması gereken MHK 7 kişiyle devam ediyordu. Ve hakem işleri müdürü hakem olamazdı. Bir yardımcı hakem hakem işleri müdürü olarak atanmıştı. Her şey saçma sapandı. En baştan MHK'nin tekrar yapılanması lazım. Bu konuda Anthony Taylor ismi böyle atanabilir, bu şartlarla atanabilir. Ama onun dışında Serdar Tatlı olabilir. Serdar Tatlı bundan önce MHK başkanıyken Ferhat Gündoğdu göreve gelmişti. Yani yönetim MHK'nin içindeki yöneticilerden biriydi ve Serdar Tatlı'dan o dönem hakem operasyonu konusunda hatırlarsınız 8 Mart'ta 2022'de hakem operasyonu yapılmış, 12 hakem görevden alınmıştı. Çok büyük olaylar olmuştu ve sonra bu hakemler tahkime gitmiş, tekrar göreve gelmişlerdi ama federasyon onlara görev vermemişti. O dönem Serdar Tatlı MHK başkanıydı ve bu talep ona gitmişti. O da ben böyle bir şey yapamam deyip istifa etmişti. O dönem giden bir MHK başkanı bugün tekrar gelip var olan düzende ne kadar başarılı olabilir onu bilmiyorum. Bir de Sürhat Müniroğlu ismi ön planda. Sürhat Müniroğlu da yıllarca aşağı yukarı 20 yıl hakemlik yapmış, ağırlıkta yardımcı hakemlik yapmış, sonra MHK'nin çeşitli kademelerinde görev almış, hakem işleri müdürlüğü de yapmış, yani oradaki prosedürü de bilen, sonra da MHK Ankara temsilcisi olarak görev almış deneyimli bir isim. Onun da yine MHK başkanı olma ihtimalini güçlü görüyor kulisler. Ama bunlardan hangisi atanacak, şu anda neye karar verecekler bilmiyorum. Bu akşam kesin karar çıkacak diye tahmin ediyorum.
1: Tabii burada istifa haberini hatırlatalım. Mecnun Yakmaz istifa etti. Bir diğer tarafta MHK'yi konuşuyoruz Fatih Demirkol'la. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle birlikte. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Amilli Takım ve Süper Lig Sorumlusu olarak görev yapan Mecnun Yakmaz görevlerinden istifa etti. İş buraya geldi Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Sadece bu da değil, TFF'de olağanüstü seçim kararı alınır mı alınmaz mı konuştuğumuz günde, 14'te başladı toplantı, sonuçlarını sizlere aktaracağız dediğimiz günde, toplantı başladıktan 4,5 saat sonra gelinen nokta TFF'de olağanüstü seçim yok başlığı oldu. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu seçimlerin belirlenen takvimde yapılacağını yönetimine iletti. Farklı farklı kaynaklardan gelen haberleri sizler için topladım ve aktarıyorum. Mecnun Yakmaz da çok kısa net açıklamalarda bulundu az önce. Mecnun Yakmaz'ın açıklamalarını da yine sizlerle paylaştık ki son kısmına denk geldik. Mecnun Yakmaz'ın açıklamalarında Mecnun Yakmaz'la birlikte 5 yönetici istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mecnun Yakmaz'ın yanında 5 yönetici daha istifa etti ve burada Radyo Gol frekansında bunu sizler için aktarıyor ve sizlerle paylaşıyoruz. Orada kritik toplantıdan çıkan kararları sizler için paylaştığımız gibi tabii orada çok da yüksek sesli bir toplantı olduğunu hatırlatalım. Yönetim kurulu toplantımızı yaptık, orada genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı dedi Mecnun Yakmaz. Bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük. İstifa ettik, hayırlı olsun. Yönetimde kalan arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbolu için her şey çok daha iyi olur diyor Mecnun Yakmaz açıklamasında. Tabii İbrahim Hacı Osmanoğlu günler öncesinden buradaki tavrını, bu pislikleri benim üzerime yıkmayın, ben bunlarla uğraşmak için geldim diyerek kendisini sorumluluk dışı tutmuştu. Böyle bir tavrı vardı ama belli ki tabii burada karşı çıkan, seçim isteyen böyle gitmez, yenilik lazım diyen tarafta Mecnun Otyakmaz'la beraber 5 yöneticinin olduğunu ve o 5 yöneticinin de bu sebeple istifa ettiğini hatırlatalım. Büyük bir fikir ayrılığı, tartışmalara kadar giden bir fikir ayrılığı, gelen iddialar, gelen haberler öyle ki benim tarafıma da çok büyük iddiaların olduğu, yani orada tartışma anlamında çok gergin anların olduğu bir toplantı olduğunu sizlere aktarabilirim. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkoğlu'la konuşmaya devam edeceğiz. Radyo Gol tarafında Radyo Gol haberciliği farkıyla da sizlere spor haberciliği farkıyla da bu detayları aktarmış olalım. Mecnun Otyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır, Saraç ve Murat Şahin gibi isimlerin istifa ettiğini hatırlatalım. Yani biz bu yolda yokuz, madem seçim yok biz de yokuz başkan deyip oradan, toplantıdan bu şekilde ayrıldıklarını hatırlatalım. Fatih Demirkol, gelen mesajlarla ilerleyeceğim bu bölümde, bu bölümü özellikle konuşuyorken. Fatih Bey der ki, Adaş'ın der ki, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bulunduğu konumda maaş almıyormuş. Bugün bütün her şeyi konuşulurken dinledim de doğru mudur acaba demiş. Para almıyorsa orada niye duruyor bu adam demiş. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu oraya para almak için mi geliyor? Öyle bir şeye ihtiyacı var mı böyle başkan figürlerine? Lütfen açın ve bakın son 10 yıldaki TFF başkanlarında hangisinde, son 10 yılı geçin en başından bugüne bakın, 1923'ten bugüne. Hangisi para almak için geliyor havası veriyor size? Fotoğrafından dahi anlayabileceğiniz bir şeydir bu. Bilmiyorum ama Fatih Demirkol, sana bırakayım sözü.
0: Ya çok müthiş insanları.
1: Evet.
0: Böyle yani, bir şey söz konusu olamaz.
1: Vermeye gelir birçoğu.
2: Berk Sayar'da Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla...

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin nabzı nesine de atıyor. Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna. Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
3: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Berksay Arda haber masası devam ediyor.
6: Milli takım özelinde değil belki ama.
7: Kulüp başkanları da maaş almazlar. Evet. Yani kulüp başkanlarının da maaş almaya geldiğini falan düşünmek komik oluyor. Dolayısıyla orada da öyle bir şey yoktur.
6: Senin MHK başkanın cezaevinde. Senin hakemler tarafında sol kolun Yasin Kol cezaevinde. Senin yardımcıların istifa etmiş. İnsanda nasıl istifa kararı olmaz be kardeşim demiş. Nasıl utanmazlar demiş bu konularda Uğur Bey.
7: Yani burada Sayın Hacı Osmanoğlu ve onun gibi düşünen yetkili isimler şöyle diyorlar. Biz işte bunları temizlemeye geldik. Biz bunları ortaya çıkarıyoruz. Dolayısıyla bu mücadeleye devam edeceğiz.
6: Bu pisliği bana yıkmayın diyor.
7: Bana evet
6: ben
7: öyle diyor.
6: Ben burayı temizleyeceğim diyor.
7: Evet ben onun için geldim. Bakın bunları ortaya çıkarıyoruz diyor. Böyle bakıyor olaya. İşte bahis oynayanları biz çıkardık ortaya. İşte çetrefilli ilişkileri biz çıkardık. Benim dönemimde MHK başkanı içeri alındı. Benim dönemimde işte usulsüz işler yapanlar gözaltına alındı, sorgulandı, tutuklandı. Bunlar benim dönemimde oldu. Bunlar önce olmadı diyor. Yani düşüncesini söylüyorum, savunmak için söylemiyorum. Yani buradaki görüş bu. Bu arada kulüp başkanlarıyla da konuşma şansımız oldu. Orada da diyorlar ki özellikle işte Süper Lig'de bulunan Anadolu kulüpleri ve birincilik kulüpleri diyorlar ki yani şimdi federasyonun olağanüstü genel kurula gitmesi bize hiçbir şey kazandırmayacak. Aynı hakemlerle devam edeceğiz. Yeni hakemler gelmeyecek. Yurt dışından 50 tane hakem getirme şansımız yok. Yeni gelen yönetim neyi değiştirecek? Bu arada bu yönetimin uzun süredir çalıştığı bir konu var. Yayın ihalesi. Ocak ayında yayın ihalesi yapılacak. Biz kesinlikle bu yönetimde o yayın ihalesine girmeliyiz. Yoksa 400 milyon eurolara kadar çıkarmayı düşündüğümüz belki onu da aşmasını planladığımız yayın ihalesinde zarar ederiz. Bu nedenle şu anda federasyonun olağanüstü genel kurul kararı alması hiç doğru değil diyorlar. Anadolu kulüplerinin çok büyük bir bölümü ve birincilik kulüpleri ağırlıkta federasyon başkanını destekliyor. Hatta şu ana kadar hiçbir tepki verilmemesinin o Anadolu kulüpleri için söylüyorum. En önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Yani sonuç itibarıyla onu destekliyorlar. Federasyon başkanını destekliyorlar. Bunu da söylememiz lazım.
6: Peki gelen mesajlar var. Mesajlardan biri de benim WhatsApp hattıma. Oradan da haber akışı çok aktığı için şimdi yayında WhatsApp'ı kontrol etmiyorum tamam ama bu tarz böyle son dakika haberlerin ihtimal olduğu zamanlarda orada da çok gözümüz oluyor. Çok sevdiğim bir isim, eski futbolculardan çok da yakından tanıdığımız bir isim ama adını anmayacağım. Çok da adını anmak anmamak konusunda çünkü sormadım adınızla mı okuyayım diye yazmış. Eski futbolculardan hepimizin yakından tanıdığı bir isim. Kardeşim ben de bir soru sormak istiyorum ama tabii yıllardır MHK istifasını istedik ve karşısında durdu bu başkan. Asıl sorusu sorulması gereken bu. Niye böyle oldu demiş. Bu başkan MHK'nin istifasını bizler isterken neden bu kadar arkasında durdu? Şimdi niye kendisi istifa etmiyor demiş. Eski futbolculardan bize ulaşan bir mesaj eski bir futbolcudan.
7: Şimdi bu konularla alakalı evet. Federasyon başkanı basına konuşacak. Bu akşam bir açıklama bekliyorum. Artı mutlaka önümüzdeki hafta daha geniş bir belki basın toplantısı, belki bir televizyon programı olacaktır. Orada bunların hepsi sorulacak ona. Muhtemelen iki yol var. Bir tanesi şu, haberim yoktu. Ben nereden bileyim? İkincisi de ya bu bahsedilen iddialarda ne var ki? Yani bu konuşmalarda MHK başkanının şu ana yaptığı konuşmalarda, görüşmelerde ben herhangi bir suç unsuru göremiyorum. Bu da ortaya çıkacak, mahkemenin sonunu bekleyin de diyebilir. Eğer derse ki evet bu doğru değil derse, benim haberim yoktu. Bunlar kendi aralarında bunları çevirmişler. Ben de işte dik durdum. Adalete de yardım ettik. Bütün delilleri de verdik. Kimseyi korumuyoruz, savunmuyoruz. Onlar da tutuklandı diyebilir. Hı hı. Ya da yani ne var bunda, bir mahkemenin sonucunu bekleyin bakalım da diyebilir. Onu bir görmek lazım ama bu açıklamaları yapacak.
6: Bu arada bir haber daha. Haberlere doyamıyoruz. Haber masasındayız. Milli takımda beklenen karar. Montella ile yollar ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaptı. Dedi ki Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır denildi bu açıklamada. Milli takımda Montella kararı. Montella ile yollar ayrılıyor. Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı alınmıştır diyen tırnak içerisinde bir Türkiye Futbol Federasyonu var. Burada beklenen karar geldi. Salı günü için tam da bu cümleleri cumartesi pazardan konuşuyorduk, değerlendiriyorduk. Ben demiştim dememek adına hepimiz bunu konuşuyorduk diyerek bunu aktarıyorum. İşte hepimiz burada Hacı Osmanoğlu özelinde, özellikle spor basınında bu çokça konuşulan bir bölüme gelmişti artık. Hacı Osmanoğlu özelinde kendi istifa etmemek adına, kendisi istifasını vermemek adına herhalde İtalya maçı sonrasını bekliyor ki o yüzden salı günü bu toplantı yapılacakları konuşmaya başlamıştık. Kronolojik olarak ilerleyelim. Sonra UEFA ziyareti, UEFA ziyaretinin ardından, hatta öyle ki UEFA'da bir başkanlığa oynuyor denilmişti Sayın Hacı Osmanoğlu için, yani orası için çabalıyor denilmişti. Ney başkanlığıydı bilmiyorum Fatih Demirkol, belki sen açarsın o bölümü. Bunlar konuşuluyorken
7: yanlış anlama var bence, çünkü Ceferin'i desteklediğine dair açıkça Almanya'da bir fotoğraf verdi Sayın Hacı Osmanoğlu. Başkanlığa adaylığı gibi bir şey söz konusu tam da, gibi görünüyor.
6: Peki, tam da onun ardından Cuma'ya ertelenmişti ama evet, Hacı Osmanoğlu'nun kendi istifasını biraz da gündem olarak değiştirmek adına Montella ile yolları mutlaka ayıracaktır görüşünü örneğin çokça konuştuğumuzu hatırlıyorum yayınlarımızda, parantez haber masası gibi. Ve beklenen oldu gibi yorumluyorum mesela bunu görünce. Haliyle Montella ile yolların ayrılması çok da beklenmeyen bir şey değil ama Hacı Osmanoğlu istifa etmiyor, Montella gidiyor. Burada sorgularım bu işi mesela.
7: Şöyle, daha önce seninle de konuşmuştuk aslında, Dünya Kupası'nın ardından federasyon yönetimi Montella ile yolları ayırma kararını vermişti. Fakat orada şöyle bir görüş vardı. Federasyondaki çok etkili isimlerden birisi ama ismini kullanmayacağıma söz verdiğim için söyleyemiyorum. Demişti ki aslında Montella'yı gönderdik ama bizim Uluslar Ligi'nde öyle zor maçlarımız var ki Fransa ile, Belçika ile ve İtalya ile.

0: oynayacağız. Orada muhtemelen çok kötü sonuçlar olabilir. O kötü sonuçlarda yeni teknik direktörün yıpranmaması lazım. O zaman bu yıpratıcı süreci de Montella yaşasın. Ondan sonra karar veririz ne zaman göndereceğimizi demişti. Dolayısıyla aslında bu çoktan alınmış bir karar. Fakat bugüne kadar gelme sebebi işte süreci bir görelim. Ne zaman ayrılırsa daha doğru olur. Onun gönderilme zamanı ne zaman olacak meselesi bugüne kalmıştı. Salı günü Montella'yı federasyona çağırdı yönetim kurulu. O 8 kişilik yönetim kurulu bir toplantı yaptı ve onlardan 5'i bugün istifa etti ya. O dönem toplantıya Montella da çağrıldı ve bu tazminat meselesi konuşuldu. Sözleşmesinde tazminat yokmuş ama 2.3 milyon eurodan yıllık alacakları var. 2028'e kadar sözleşmesi var. Dolayısıyla aşağı yukarı 5 milyon euro gibi bir bakiye görünüyor gibi düşünülmüştü. Fakat oradan gelen haberlerde Montella'nın sadece sezon sonuna kadar, bu sezon sonuna kadar alacaklarını talep ettiği, gerisini talep etmediği ya da anlaşıldığı yönünde bir haber var. Bu mutlaka açıklanacak. Eğer öyleyse aşağı yukarı 1 milyon euro gibi bir ödemeden bahsediyoruz. Montella ile bu şartlarda ayrılacak gibi görünüyor yollar. Ama derse ki ben sözleşmenin sonuna kadar istiyorum, o zaman ayrı bir konu. Bu arada Montella'nın Adana Demirspor'dan alacakları da vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 390 bin euro.
1: Hatta bazı bölüyorum ama özür dilerim Fatih Demirkol. Bugün çok güldüm. Bazı haber kaynakları öyle vermiş ki o haberi, işte tıklayalım diye mesela. Bu hep olur ya, yani 2000'lerin başından bu yana var bu. Yani güldüm ona. Acaba dedim milli takımdan neyden vazgeçti? Tam da gitti gidecek, ne oluyor dedim. Bir baktım Adana Demirspor. Ya bu kadarını yapmayalım. Meslektaşlara biraz da seslenmek, biraz da belki de yayında seslenmek gerekiyor. Bu kadarını yapmayalım yani. Montella alacaklarından vazgeçti, İşte istifası bekleniyordu gibi bir başlıkla çıkılmaz yani. Yıllar öncenin Adana Demirspor alacağıyla alakalı. Diyelim, parantezi kapatalım. Eminim birkaç dinleyicimizin de tercüman olmuşuzdur diye düşünüyorum. Söz sende abi tekrardan.
0: O tuzağa ben de çok düşüyorum.
1: Düşüyoruz bu arada, abi düşüyoruz. Lazım. Artık bildirimleri kapatıyorum oralardan.
0: Verildi falan diye böyle manşet.
1: Aynen öyle.
0: Oku. En sonda en kısa zamanda verilecek karar. Diye.
1: Tabii abi. Yani, hiç olacak işler işte, değil.
0: Ne zaman futbolcunun ne zaman döneceği belli oldu. Okuyorsun en altında tedavisi bitince dönecek.
1: Ya bir mesela Haber Global'de Fatih Demirkol'la çalışan Berksayar böyle bir tedrisattan, böyle bir eğitimden geçmedi. O yüzden Fatih abi de habercilik anlamında, gazetecilik anlamında ekol bazı noktada. Onu da söyleyeyim. Fatih abiyle yayın yapmaktan ziyade, hani diyorum ya çok keyifli diye. Onunla çalışmak da bir dönem çok keyifliydi. Yani ben mesela o kafada olmadım. Bunda senin tabii orada etikin haliyle çok var ki biz seninle gülerdik böyle şeyleri de, hatırlarım. Söz sende evet. Tekrardan.
0: Teşekkür ederim. Dolayısıyla şimdi Montella ile yolların ayrılacağı zaten belliydi. Fakat zamanlaması bekleniyordu. Zamanlama bugün olarak tercih edildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Arda Turan ön planda. Hem Shakhtar'ı hem milli takımı aynı anda çalıştırması konusunda bir anlaşma yoluna gidildiğine dair haberler çıktı İtalyan basınında. La Gazzetta dello Sport'ta yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi burada nasıl bir tercih yapılacak? Kim milli takım teknik direktörü olacak? Bunu göreceğiz. Muhtemelen bir Türk teknik direktör olacak gibi düşünüyoruz. Çünkü şu ana kadar eğer başka bir yol düşünülseydi, yabancı bir teknik direktör üzerinden bir çalışma yapılsaydı mutlaka dış basına bunlar yansırdı. Çünkü Türkiye'de Türk bir teknik direktörle konuştuğunuzda onu bir sır olarak tutuyor ama yabancı teknik direktörlerle en ufak bir görüşmeniz, bir futbolcuyla görüşmeniz onun çevresinde pek sır olarak kalmıyor. Muhtemelen bir Türk teknik direktör olacak. Muhtemelen Arda Turan eğer çok büyük bir aksilik olmazsa olacak gibi görünüyor.
1: Haberlerinde, senin aldığın haberlerde bu şekilde Arda Turan tarafında yani.
0: Arda Turan tarafıyla konuşamadım. Çünkü böyle zamanlarda...
1: Yani Arda Turan'ın seçileceği kısımda
0: evet,
1: yoğunluk
0: yani ediyoruz. Bu tür iddialar var, böyle söyleyelim.
1: Peki. Arda Turan için farklı takımlarda konuşuluyordu ama Shakhtar'ı bırakıp o takıma gelmezleri ardından çok fazla konuşup dillendirirdik. Ama milli takım öyle bir şey değil tabii. Mutlaka milli takım özelinde direkt bir net kararı olacaktır Arda Turan'ın. Ki bundan da ben açıkçası bir futbol sever olarak gurur duyarım Arda Turan'la devam etmeyi. Milli takımda Arda Turan'ı görmeyi, milli takımımızın Arda Turan'la devam etmesini. Her şeyden önce mikrofonu bırakalım abi kenara. Dostane bir futbol sever olarak mutluluk duyarım, gurur duyarım. Benim çok sıcak baktığım bir isim mesela. Hepimizin çok sıcak baktığı bir isim mesela. Hata yapacaksak, 4 maç üst üste yenilecekse, ki inşallah olmasın. Şu

0: böyle hemen kulağımızı tutar vururuz ya bir yerlere tık tık tık tık tık diye. Onu yapalım ama böyle ilk sonuçlar alacaksak Arda Turan'la alalım abi. Yani biraz da bilmiyorum. Ben de camiacılık, camianın evladıcılık var gibi bu konularda. Hepimizde olduğu gibi. Onu aktaralım. Fatih Demirkol'la değerlendirmemiz sürüyor. Milli takım özelinde yeni teknik direktörü Arda Turan özelinde daha ağır basan bir tarafta olduğunu Fatih Demirkol'dan dinlemiş olduk. Gelen mesajlar var Fatih abi. Söylediklerime ekleyeceğin farklı bir şey yoksa onlarla ilerleyeceğim.
1: Yok, Arda Turan'ı ben de çok severim. Hı hı. Hatta bir ara Haber Global'de birlikte bir program yapmak üzerine anlaşmıştık. Haber Global televizyonda futbolu bıraktığı anda bizim yorumcumuz olacaktı. Çok da güzel bir projeydi. Ama o dönem işte teknik direktörle çok erken teklif alınca geçiş yaptı. Ama güzel bir projeydi. Ben de çok severim kendisini. Ona da başarılar diliyoruz. Milli takım olursa ben de çok sevinirim.
0: Kesinlikle. Belki ben ne zaman senin programlarına denk gelsem, mesaj ya da telefon yoluyla katkıda bulunmaya çalışsam, gerçekten çok iyi konuklar görüyorum. Çok iyi konuklar bağlıyorsunuz demiş. Estağfurullah İbrahim Bey. Şöyle bir adına da bakalım. Kim yazmış? İbrahim Yaman. Yok, Özcan Yağcı yazmış. Peki Özcan Bey, estağfurullah. Elimizden geldiğince iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok iyi konuklar bağlıyorsunuz. Fatih Bey de bunlardan biri. Çok kıymetli bir insan. Kendisine sorum şu. Sosyal medya... Düzeltiyorum. Medya patronu olsa az önce söylemiş olduğu rakamları bu lige verir mi? Saygılar demiş.
1: Tabii burada bizim şöyle bakmamız lazım. Hı hı. Orada geri dönüşü ne bu işin? Ve aslında Bein Sports uzun zamandır bu işi yapıyor. Gerçek rakamlar neler? Onları görmek lazım. Sonuç itibarıyla Türkiye'de futbol seviliyor ve izleniyor. İnsanlar, büyük kitleler izliyorlar. Bein Sports'un burada en çok yakındığı şey kaçak yayın meselesiydi. Onun önüne geçilemedi şeklinde. Çok ciddi bir sıkıntısı var. Çok ciddi bir şikayeti var. Bunları da hesaba katar yayıncı. Ama şu anda konuşulanı söyleyeyim ben. Dinleyicimizin sorusunun cevabı olarak. Konuşulan evet 400 milyon eurolara kadar çıkacak bazı konsorsiyumlar oluşturulmaya çalışılıyor. Ve federasyon da o insanlarla görüşüyor şeklinde haberler geliyordu. Farklı farklı alternatiflerden bahsediyorlar. Bir araya gelecek olan yayıncılardan bahsediyorlar. Bu ne kadar gerçekleşecek onu da zaman gösterecek.
0: Gelen mesajlarla ilerliyoruz. Aynı dinleyicimiz Özcan Bey şunu yazmış, şunu söylemiş. Berk kardeşim, Fenerbahçe kökenli bir hoca en son milli takımda ne zaman çalıştı? Aykut Hoca'ya neden düşünülmez ve gidilmez demiş. Hala anlamıyorum demiş.
1: Şimdi bu çok doğru bir soru. Çünkü milli takım için ne düşünürsünüz? Daha önce başarılı olmuş bir teknik direktör. Abdullah Avcı milli takım teknik direktörü olmadan önce şampiyonluk yaşamamıştı. Mesela Abdullah Avcı'yı da çok severim bu arada. Milli takımdan sonra şampiyonluk yaşadı. Montella bir şampiyonluk yaşamadı. Ya da herhangi bir takımda üst level'da bir Avrupa Kupası heyecanı, finalleri ve benzeri bir şey görmemişti. Ama milli takıma oynattığı futbol iyi olduğu için getirilmişti. Ve diğer milli takım teknik direktörlerini de yine şöyle tek tek gözden geçirirsek, özellikle işte Hiddink gibi, Lucescu gibi çeşitli uluslararası başarıları olan teknik direktörleri bir kenara bırakırsak, çoğu zaman Kunz gibi hiç alakası olmayan birini de federasyon getirdi ve oraya oturttu. Ama burada insanlar o dönemde sormuşlardı. Neye göre? Kriteriniz ne? Neye göre getirdiniz de Kunz'u buraya layık gördünüz? Diye sorulduğunda göreceksiniz diyordu o zamanki yetkililer. Hamit Altıntop çok arkasında durmuştu. Hatta masalara vurarak Kunz burada kalacak falan diye bağırarak konuşuyordu. Ama işte koca milli takımı ne hale getirdiğini de gördük. Şimdi Aykut Kocaman şampiyonluk yaşamış mıdır? Yaşamıştır.
0: UEFA'da yarı masalara vuruluyor mesela bazı konularda istifa etmeliyiz diye. Onu da altını çizerek söyleyelim. Çok sakin geçen bir yönetim kurulu toplantısı olmadı TFF'de. Tıpkı o gün yapılan bir örnekten yola çıktın. Bugün de karşılığı olan bir örnek. Ve bence bugün daha haklı bir örnek. Söz tekrardan sende Fatih Demirkol. Böyle aralara parantez açarak giriyorum. Detay tekrar sende abi.
1: Teşekkür ederim. Yani Aykut Kocaman o dönem o şartlarda şampiyon olmuştur ve özellikle 2012'de 3 Temmuz'un hemen ardından takım dağılmış, işte ayakta durmaya kalan çalışan bir camiayı şampiyonluk yarışında tutmuş ve UEFA'da yarı final oynamıştır.

0: Bunlar çok önemli ve kadro derinliği olmadığı için, çok fazla sakat olduğu için Salih Uçan'la, işte o dönem Selçuk Şahin'le falan sahaya çıkmak zorunda kalmış yarı finalde. Gökhan Gönül bir darbe sonucu hastanelik olmuş, o şartlarda elenmiştir. Burada kaçan onca pozisyon, direklerden dönen toplarla elenmiştir. Şanssızlığı da olmuştur ve böyle bir teknik direktör hiç gündeme gelmiyor. Bu çok enteresan. Ve karakter olarak da siz Aykut Kocaman için ya işte futbolunu beğenmiyorum diyebilirsiniz, ne bileyim işte o dönemki başarılarıyla ilgili tesadüf eseri gol atıyordu diyebilirsiniz ki öyle bir şey söz konusu olamaz. Fenerbahçe futbol takımının tarihinin en golcü sezonları o dönem yaşandı. O dönem sorunlar yaşayıp ayrılan Alex kariyer rekoru kırdı gol konusunda. Bir 10 numara olarak en çok golü o attı. Sonradan kurulan o dörtlü hücum attı, 15-15 attı. Emenike, Rebo, Kayt, Sov 15'er attılar. 60 gol bu 4 tane oyuncudan gelmişti. Böyle bir takım kurmuş ve oynatmıştı. Bunlar unutuldu ve bir şekilde Aykut Kocaman ismi milli takım için hiçbir şekilde geçmiyor. Bunları da bir kenara bırakalım. Aykut Kocaman'ın karakterini, onun döneminde oynayan futbolcuların ona nasıl bağlı kaldıklarını, nasıl Aykut Hoca için mücadele ediyoruz, hiç üzmememiz gereken bir insanı, hocamızı üzdük diye puan kaybettikleri, yenildikleri maçlardan sonra röportaj veren futbolcuları gördü Türkiye. Bu kadar kendini sevdiren bir ismin milli takım için düşünülmemiş olması ayrıca bir soru işareti tabii.
1: Gelen mesajlarla ilerleyeceğim. Berk Fatih Demirkol'a sorar mısınız? Aykut Hoca'yı milli takımda görev yapması için çok güçlü bir medya lobisi mi olması gerekiyor demiş. Aykut Hoca'nın orada görev yapması için demiş. Peki onu soralım.
0: Yani medya lobisiyle olacaksa bu iş zaten çok tuhaf değil mi?
1: Yani bir medyacıya medya lobisini sormak da o da biraz ilginç oluyor. Yani medya lobisi var mı diye onu bir sorgulamak gerekiyor önce. Belki.
0: Milli takımın başına bir teknik direktör getirmek için şartlarımızın birincisi medya lobisi midir? Yani onun teknik taktik bilgisi, kariyeri, yaptıkları değil midir? Yaptıkları, yapacaklarının teminatı değil midir? Yani niye medya lobisi bizim bir ihtiyacımızdır? Olmasa ne olur? Bir de Kuntz'un çok mu medya lobisi vardı? Montella'nın anormal bir medya lobisi vardı, öyle mi geldi? Yani öyle mi seçildi bu insanlar? Buralarda niye konu Aykut Hoca olunca medya lobisi var mı yok mu diye bakmak zorundayız? Ya da kariyerine, şampiyonluklarına baktığımız halde niye yeterli gelmiyor da işte az önce bahsettiğim isimler milli takım teknik direktörü olarak düşünülürken hiç de bakılmıyor bu kariyerlere, onu bilmiyorum tabi, anlamıyorum.
1: Peki. Gelen mesajlara bakıyorum. Nadir gördüğüm, Tağ Tanrıkulu der ki nadir gördüğüm aklı başında iki Fenerbahçelisiniz demiş.
2: Berk Sayar'da haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin nabzı nesine de atıyor. Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna. Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
3: Reklam bitti.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Berk Sayar'da haber masası devam ediyor.
1: Galatasaraylı olarak yayınınızdan keyif alıyorum demiş. Peki efendim. Yani nadir gördüğüm aklı başında iki Fenerbahçelisiniz. Nadir görülüyormuşuz abi. İki tane hele yan yana nadir oluyormuş Fatih Demirkol. O da güzel.
0: Bu genellikle taraftarların rakip takım taraftarlarını kızdırmak için arada bir yaptıkları şakalar vardır. Kırmadığı

0: hakaret olmadığı, üzmediği sürece insanlar birbirlerine böyle şakalarla takılsınlar.
1: Tabii canım.
0: Ama evet, kimse kırılmasın ama. Yani bu işin bir parçasıdır.
1: Doğru. Aykut Kocaman o kadar başarılıysa neden Fenerbahçe'de değil demiş Celalettin Bey. Celalettin Bey, neler yaşandığını hatırlıyorsunuz. Yani benim hatırlatmama kronolojik olarak, tarih açısından bakarak, tarih böyle tek tek sıralamama gerek var mı son 4 ayda Aykut Kocaman gündemiyle ilgili yaşadıklarımızı? Kaldı ki ben oyun tarzı olarak Aykut Hoca'nın oyununu beğenmeyen bir ismim. Ama burada Aykut Hoca'yı savunuyor gibi oldum. Ama doğruya doğru diyorum. O yüzden savunuyor gibiyim mesela şu an, değil mi? Aykut Hoca'ya ilişkin son dakikada gelen haberler, son dakikada olmayan işler. Ne oldu, neden oldu, neden olmadılar? Bunları biraz sorgulamak gerekiyor. Nasıl son anda iptal oldu kısmını sorgulamak gerekiyor haliyle. Fikirler uyuşmadı bir tarafta yönetimle Aykut Hoca arasında belki de. Fatih Demirkol'la devam ediyoruz.
0: Yani evet. İnsanların bu Aykut Hoca sıkıcı futbol oynatıyor, savunma futbol oynatıyor algısının nasıl oluştuğunu bilmiyorum.
1: Ben mesela onlardan biriyim diyebilirim ya da en azından oyununu diğer Fenerbahçe teknik direktörlerine kıyasla daha az beğenen taraftayım diyebilirim Fatih Demirkol. Senin dediğin tamam. Gibi belki de tam o kategoride değilim ama.
0: En sevdiğiniz evet. Mesela senin en sevdiğin, oyununa bayıldığın teknik direktör Fenerbahçe'de kimdi?
1: Abi o da biraz Aykut Hoca'nın ekmeğini yiyor olarak düşündüğümüz, sonradan işin analizine gittiğimizde Ersun Yanal'la oyunuydu tabii.
0: Ersun Hoca devamında ama bunu gerçekleştiremedi.
1: Yapamadı evet. Yani. Ama Ersun Hoca döneminde de bence haksızlık edildi 2019'da. Ersun Hoca 8 orta sahayla oynadı. Yani sol tarafa bakıyordun Ozan, sağ tarafa bakıyordun işte orta saha menşeili bir isim. Jailson stoperde araya giriyordu. İkili stoper yapıyordu. Yani orada stoperi tamamlayan isimdi. Ama hep orta sahalarla oynadın ve sonrasında yaptığın birçok teknik direktör, özellikle İsmail Kartal'a verdiğin, sunduğunu ne Aziz Yıldırım döneminde ne de Ali Koç döneminde Ersun Hoca'ya sunmadın diye görüyorum. O yüzden orayı ayrı tutuyorum.
0: Diğer taraftan başka bir konu var burada. Hı-hı. Ersun Hoca Avrupa mücadelesi vermedi. Şampiyon olduğu yıl.
1: Evet.
0: Jesus futboluna bayıldığımız bir isimdi. Müthiş bir hücum aksiyonu, müthiş bir tam saha pres, dönen topa baskı. İnanılmaz sonuç. Sonuçta takım bu kadar yüksek şiddette bir oyuna dayanamadı, patladı. Çünkü Türkiye'de oynuyor bu oyuncular. Türkiye'de antrenman yapıyorlar, Türkiye'de yaşıyorlar ve Türkiye'de maç yapıyorlar. Uzun vadede takım patladı. Şimdi bugün biz özellikle Avrupa futbolunu konuşurken topun dinlenmesi, atağın demlenmesi, oyun içinde durum oyununun oynanması, bazen topa basılması, aktif dinlenmeye oyuncuların alınması, çok fazla sprinter oyuncu varsa bunların sakatlıktan korunabilmesi için bazen onların kanadının körleştirilmesi gibi oyun detaylarından bahsediyoruz. Bunun sebebi nedir? Çünkü eğer çok yüksek volümde maçlarınız varsa oyuncuları da korumak zorundasınız, yoksa patır patır sakatlanırlar. Ve sakatlananları da görüyoruz bu arada. Yani ne demek istiyorum? Aykut Hoca o dönem 64 maç oynattı bu takıma. Kadro derinliğinin ne kadar kısıtlı olduğunu şimdi o dönemleri hatırlayanlar bilirler. Aşağı yukarı 13-14 oyuncuyla gitti. Diğerleri altyapıdan gelen çocuklardı. Recep Niyaz'dı, Okan Alkan'dı. O çocuklarla oynamaya çalışıyordu. Salih Uçan'dı mesela. Yedek orta sahanın Salih Uçan'dı. O zaman 18 yaşında bir çocuktu Salih. O zaman ne yapması gerekiyordu? Bazen skoru alınca topa basması gerekiyordu. Sakatlığın önlenmesi için eldeki malzeme buna emrediyordu. Yoksa siz 64 maç oynayamazdınız. UEFA'da yarı finale çıkamazdınız. Belki final oynayacaktı. Çok büyük şanssızlıklar ve kadro derinliği olmadığı için. Yarı finalde Benfica'ya elenmişti. Çok kötü bir hakem yönetimi de vardı. Şimdi bunlar unutuluyor. Bu detaylar, eldeki malzeme, o günün şartları, bir tarafıyla şampiyonluk yarışı veriliyor. Ve Avrupa'da mücadeleye devam ederken diğer rakiplerinizin tamamı Avrupa'dan elenmiş, sadece lige kalmış. Siz kupada devam ediyorsunuz. 2 tane Türkiye kupası aldı Aykut Hoca. Ligde devam ediyorsunuz. Avrupa'da devam ediyorsunuz. 13-14 kişiyle devam ediyorsunuz. Evet. Ve bunları korumak zorundasınız. Nasıl yapacaksınız? Bazen topa basmak zorundaydı o takım. Yoksa harıl harıl oynasaydı Jesus gibi son dönemde ne Avrupa kalırdı ne lig, hepsi patlardı. Şimdi bunları görmeden, ya Aykut Hoca da çok şey oynatıyordu ya, böyle savunma oynatıyordu, böyle yavaş yavaş oynatıyordu dediğinizde sadece bir yerden bakmış oluyorsunuz. Kümülatifte büyük resmi

0: görmek zorundasınız. Verin siz de Aykut Hoca'ya Barcelona gibi bir takım, bakalım nasıl oynatıyor. Buralar bence atlanıyor ve ben bazen o dönemlerin maç özetlerine bakıyorum. Bir Benfica maçının özetine baktım mesela. İlk maç. İnanılmaz bir maç oynamış Fenerbahçe. Ondan önceki maçlar. İşte o Sov'un, Kayt'ın, Bebo'nun, Emenike'nin birlikte oynadığı dönemin özetlerine bakıyorum. O süper final maçlarına bakıyorum. Mesela o dönem Trabzonspor'la oynanan, Galatasaray'la oynanan, Beşiktaş'la oynanan maçlara bakıyorum. Yani neyine vasat deniyor bilmiyorum ama bazen hatırlamak da gerekiyor.
1: Peki, geçmişi hatırladık, biraz geçmişte ilerledik. Dinleyicilerimizden bana gelen mesajlarda sen de Ersuncuymuşsun belki şeklinde. Ama burada bunları konuşarak ne Fatih Demirkol Aykutçu ne Berk Sayar Ersuncu oldu.
0: Evet, evet.
1: Yani kaldı ki az önce Aykut Hoca'nın, hani burada bir konu varsa Aykut Hoca'nın menfaatine konuştuğum birçok şey vardı. Bir dinleyicimizle yaptığımız böyle bir yazışmada da onun yazdığı, benim konuştuğum radyoda sizlerle aktardığım, paylaştığım bölümde Aykut Hoca'nın tarafını tuttuğum bir bölüm oldu. Hatta oradan çıktı ya konu. Ne dedim?
0: Ben bir araya girmek istiyorum. Evet, kusura bakma, sözünü kestim.
1: Estağfurullah.
0: Yunan bir arkadaşım var. Çok da severim kendisini.
1: O kimdir da abi? Selamlarımızı iletelim.
0: Aris
1: ismi. Dinlemiyordur zaten ama.
0: Yunanistan'da yaşıyor, orada çalışıyor.
1: Evet.
0: Çok severim onu. Onunla konuşurken demişti ki, böyle konuşurken falan işte Messi mi Ronaldo mu falan diye konuşurken Ronaldo'yu çok beğeniyor falan. Ben de dedim ki Ronaldo'cusun sen. Niye Ronaldo'cu oluyorum? Cu ne? Yani niye onun fanı olayım? Ben Ronaldo fanı mısın?
1: Bizde öyle şeyler yok dedi, değil mi? Oraya geldik ona.
0: O ne dedi? Ne dedim dedi? Ki yani onu çok seviyor olmak. Yani dedim Messi'yi sevmiyor muyum ben? Yok yani Ronaldo daha iyi demek istiyorsun falan gibi açıklamaya çalıştım. Tabii anlayamadı bir türlü. Sonra ben o zaman farkına varmıştım. Yani bu cular ekleme hali, bizim hemen bu kutuplaşma halimiz, sosyal hayatımıza, bu ülkenin insanına, bu toprağın vatandaşına öyle bir sindirilmiş ki, bir şey söylediğin anda mutlaka bir cu oluyorsun. Ve o cu olduğunda, örneğin hani böyle çok tırnak içinde söylüyorum, bir şeyden bahsetmiyorum aslında, yani siyasi bir konudan bahsetmiyorum ama mesela çok böyle ülkenin çok acı çektiği konulardan bir tanesi, sağcı mısın solcu musun diye bir şeyi insanlara dikte ettiler. Bu ne demek? Sağcıysan sol adına her şeyi reddediyorsun demek.
1: Evet.
0: Sol tamamen kötü, iğrenç, katledilmesi gereken, ölmesi gereken kişiler. Solcuysan sağ iğrenç, katledilmesi gereken, yok edilmesi gereken. Ronaldo'cuysan Messi'ciler ölsün. Messi'ciysan Ronaldo'cular ölsün. Aykut Hoca'yı seviyorsan kesin Aykut'cusun. O zaman Ersun Yanal'ı sevmiyorsun. O Ersuncular konuşmasın falan. Ya Ersun Hoca'yı da çok seviyorum. Yıllarca birlikte çalıştık. Onun medya sorumlusuydum ben. Yedik, içtik, şampiyonluklar kazandık. Güldük, oynadık, sarıldık, ağladık. Ersun Hoca'yı sevmemem mümkün mü? Ama Aykut Hoca ile ilgili bir şey söyleyeyim. Sen Aykutçusun.
1: Evet.
0: Ya niye Cuci olmak zorundayız? Niye Messi ile Ronaldo'yu aynı anda sevemeyiz? Niye sağcıların doğru söylediği, sağcı diye kendini tanımlayan insanların doğrularını alkışlayıp...
1: Samimi hissetmediğim ortamlarda... Evet abi, samimi hissetmediğim... Söz sende, böldüm, özür dilerim.
0: Özür dilerim. Yani ben onu dilerim. Lütfen tamamla. Solcu ya da solcuların çok doğru söylediği şeyleri sağcılar niye takdir edip alkışlayıp evet bunu geliştirelim diyemesin bu ülkede. Bunu böyle bir dikte etmişler. İlle bir şeyi seçmek ve öbürünü reddetmek zorundasın gibi evet. İnsanlara empoze ediyorlar. Bence ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi bu.
1: Abi bu futbolda olsun. Bak burada birbirimizi anlarız. Güldük değil mi mesela az önce? Güldük az önce. Yani ben Ersuncu oldum dedim mesela sana. Güldük abi, bunu güldük. Öyle karşıladık. Siyasette mesela bunu, ya siyaset ağır bir şey çünkü. İşin neticesinde siyasette desteklediğin ya da desteklemediğin olabiliyor. Talip olduğu noktada ülkeyi yönetebiliyor neticesinde. Oraya gidebiliyor iş. Yani bundan dolayı sen de destekliyorsun ya da desteklemiyorsun diye sorumlu ya da ya işte bak gördün mü desteklemeden ama böyle oldu gibi şekilde, yine aynı şekilde tam tersi taraftan, ters limandan baktığında sorumlu tutulabiliyorsun. Abi bu asıl bence siyaset tarafında biraz dikkat etmemiz gereken toplum olarak konulardan biri. Dediğin çok doğru. Futbol tarafında da böyle. Ve iş oraya doğru yavaş yavaş gidiyor. Herkes senin benim gibi gülerek de karşılamıyor bunu arkadaş ortamlarında. Ben az önce bir şey söylemeye çalıştım. Samimi, çok fazla samimi olmadığım, çok fazla samimi hissetmediğim ortamlarda, örneğin hükümetin Hadi siyasetten yürüyelim ya. Samimi dedik ya, samimi konuşayım. Hükümetin olumlu gördüğüm bir tarafını söylemekten çekiniyorum. Olumsuz gördüğüm bir tarafını söylemekten çekiniyorum. Muhalefetin çok eleştirdiğim, çok yanlış bulduğum bir tarafını söylemekten çekinirken, ya arkadaş bu kadar mı doğru olur? Baksana ne kadar güzel konuşuyor dediğim ya da ne kadar iyi bir proje dediğim bir tarafını da söylemekten çekiniyorum. Çünkü bunu sadece o gün orada anlatınca ya da sadece bu konu geçtiği için bu konudan bahsedince öyle yapışıyor, öyle kalıyorsun. Sizinkiler zaten öyle. Seninkiler zaten öyle oluyor. İkinci buluşmada, üçüncü denk gelişte, dördüncü bir yemekte, beşinci bir ortamda. Hiç fark etmez. Yani maalesef bizim bizlerde, hepimizde o algıdan kurtulan var, kurtulamayan var. Öyle söyleyeyim. Hepimizde maalesef hemen hemen. Bir cümleyle, bir kelimeyle ocu bucu şucu yapılma olayı çok rahat bir şekilde ilerliyor ülkemizde. Böyle olmamalı ya. Onu öyle görmemeliyiz yani.
0: Özellikle
1: ön yargı bu.
0: Evet evet, yani bu işte sömürgelerin yönetilme şekliyle alakalı kitap okumuştum ama ismini şimdi hatırlayamıyorum. Oradan bir cümle çok böyle aklımda kalmış. Onu söylemem lazım. Diyor ki kitleleri en kolay yönetme şekli böl, parçala.
1: Doğru.
0: Ve yönet. Yani bölmenin en kolay yolu kutuplaştır. Kutuplaştırdığında düşman olarak hep birbirlerini görecekler. Birbirlerine saldıracaklar. Seni hiç görmeyecekler. Sen görünmez birisi, bir el olarak orada istediğini alırsın. İstediğini yaparsın. Şimdi o yüzden biz spor konuşuyoruz bugün. Siyaset ayrı bir konu ama parça bütünün göstergesi. Sporda da aynı bölünmüşlük var. Ocu, bucu, şucu, Galatasaraylı, Fenerbahçeli, o kötü, o işte kabul edilemez falan filan üstünden. Halbuki hepimiz biriz. Hepimiz birlikteyiz. Yani neyi paylaşamıyor olabiliriz ki? O öyle düşünüyor. Düşünsün. Ben de böyle düşünüyorum. O sarının yanında kırmızıyı seviyor. Ben sarının yanında laciverti seviyorum. Bu ne kadar düşmanlık olabilir? Ama bunu kutuplaşmaya çevirdiğin anda bu işin üstünden rant elde edenlerin işlerini kolaylaştırmış ve onların ekmeğine yağ sürmüş oluyorsun. Yani iş aslında bizimle alakalı değil. Oradan Nema'yı götürenlerle alakalı. Dolayısıyla biraz düşünüp açık göz olsak bunların hiçbirine kanmayız ama ne yapalım ki, ülke bu algılar üzerinden yönetiliyor ya da yönetiliyor derken şey anlamında söylüyorum. Yani ülkeyi böyle parçalayıp yamalanmak isteyen güçler bunun üzerinden kurmuşlar tezgahı. O yüzden ille bir cu olmak zorundasın. Özellikle şeye baktığınız zaman, işte Fenerbahçe'de de uzun yıllardır Alici, Azizci, Aykutçu, Ersuncu, Saadettinci, bilmem neci falan, herkes düşman zannediyor birbirini. Halbuki baktığınız zaman hepsi Fenerbahçe. Nasıl olabilir yani? Nasıl düşman olabilir canım? Ama bunu kabul ettiremiyorsun büyük kitlelere. İlle bir cı oluyorsun orada. Sen az önce bir cümle kullandın. Oradan başladı konu. Ersun Yanal'ın futbolunu beğeniyor.
1: Beni Fatih Temirkol Ersuncu mesela ilan etti. Fatih abi beni Ersuncu ilan etti. Oradan başladık konuya. Yumuşatalım konuyu abi.
0: Evet, evet, evet.
1: Ben de Fatih abiye sen de Aykutçusun o zaman dedim. Başladık birbirimize tartışmaya. Buraya kadar geldi iş. Evet. Öyle mi oldu abi? İş neskisi.
0: Yan yana olsak tekme tokat kavga edelim değil mi yani?
1: Abi aman, tekme tokat kavgalar. Yani bu arada çok sert geçti. Öyle dedin de aklıma geldi. Tekme tokat kavgaya kadar varmamıştır herhalde ama bir kaynağımdan gelen mesaja göre çok sert geçti. Konuşuluyor TFF toplantısının, onu aktarayım WhatsApp'tan gelen. Evet. Onu da
0: TFF'de bundan önceki süreçlerde de çok sert, çok sert tartışmaların olduğu, olayın buraya gelmesinin sebebinin aslında o kavgalardan kaynaklı olduğu iddiaları vardı uzun süredir. Özellikle Abdullah Yaz'ın istifa sürecinde böyle çok ağır tartışmaların, çok sert tartışmaların olduğu hep geliyordu haber olarak. Günün sonunda federasyon başkanının yeğeni istifa etti. Ama hava yumuşamamış demek ki. Senin söylediğine göre bu toplantı da sertleşmiş.
1: Evet. Fatih Demirkol'la yayınımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yaklaştığımız bölümde bir araya gideceğim. Aranın ardından da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama Fatih abi, senin az önce söylediğin o kitaptan alıntı beni George Orwell'ın 1984 kitabına götürdü.
0: Evet,
1: yanlış hatırlamıyorsam o. Değil mi? Oradan bir alıntı. Kitap. Galiba oradan bir alıntı. Ama orayı hatırlar gibi oldum. Belki farklı bir kitap, bilmiyorum.
0: Yok, George Orwell'ın 1984'ünü okumuştum. Çok çok sevdiğim kitaplardan bir tanesidir. Bir de hayvan çiftliği vardır. Hayvan çiftliğinde de bu anlatılır. İşte domuzlar çiftliği sahibi oluyorlar. Çiftliği ele geçiriyorlar daha doğrusu. İşte hayvanların başkanı oluyorlar. Kendi aralarındaki konuşmada diyorlar ki önce bunları bir bölmemiz lazım. Sonra birbirlerini düşürüyorlar hayvanları. İşte sen daha herkes eşittir ama bazıları daha eşittir falan gibi kurallar koyuyorlar. Sonra işte eşeklerle tavukları, ineklerle atları birbirine düşman ediyorlar falan. Yani hayvan çiftliğini okumayan dinleyicilerimize ısrarla şiddetle tavsiye ediyorum, mutlaka okusunlar. Yine George Orwell'ın 1984'ünü mutlaka okusunlar. Mutlaka. Yani mükemmel kitaplar, dünya tarihine de adını yazdırmış kitaplar, tavsiye ediyorum.
2: Berk Sayar'da haber masası sona erdi.
3: Reklam.
4: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
5: Bas kazan oyunları Milli Piyango güvencesiyle Nesine'de. Şans perisinde bonus satın alma özelliğiyle oyuna devam et, jackpot fırsatıyla milyonlarca lira kazanma şansını yakala. Bas kazan onlarca oyunuyla Nesine'de.
3: Reklam bitti.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
7: Kim ne dedi?
8: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim gündemiyle yapılan toplantı sonrasında kararlar artık yavaş yavaş medyaya düşmeye başladı. TFF'den devam kararı alındı. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa eder mi diye çok fazla konuşuluyordu, ancak herhangi bir istifa kararı kendisinden gelmedi. Ama yönetim kurulunda çok önemli isimlerin istifa ettiğine dair haberleri aldık. İstersen bu devam kararıyla bir başlayalım abi. Sonrasında bu istifaları konuşuruz. Neden istifa ettiklerini konuşuruz. Sözü sana vereyim. Bütün izleyenlerimize hoş geldiniz diyelim.
9: Herkese selamlar. Bu arada biraz burnum akıyordu falan. Affetsizlik vardı. O yüzden biraz evde dinleyelim dedim. O yüzden evden yapıyoruz bu yayını. Kusurumuza bakmasınlar. Teşekkürler. Şimdi bir kere işin rengi belli olmuştu. Şuradan almak lazım. Yani bu olağanüstü, bu toplantı neden yapıldı? Bu toplantı Futbol Federasyonu'nun olağanüstü genel kurul kararı alıp yapıp yapmaması üzerine bir toplantıydı. Ve işte cuma gününe, yani bugüne konduğu daha önce zaten bilinen bir detaydı ve çok defa da hatırlarsanız zaten üzerine konuşmuştuk. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun özellikle bu görevi bırakmama konusundaki dirayetini de biliyoruz. Yani bu mesajları da veriyordu zaten. Nasıl veriyordu? Hemen altını çizerek devam edelim. Birincisi, İbrahim Hacı Osmanoğlu aslında bu göreve devam edeceğinin tüm bu tartışmalara rağmen, tüm bu baskılara rağmen, tüm bu kamuoyuna rağmen bu göreve devam etme arzusunda olduğunu önce nerede hissettirdi? Şurada hissettirdi, hatırla. Devlet Bahçeli'nin Yasin Kol'un tutuklandığı gün kendisine yolladığı çelengi resmi internet sitesinden paylaşması ve orada Devlet Bahçeli'nin "yanındayız" notu, kendisinin "bu anlamlı günde bana verdiğiniz destekten ötürü çok teşekkür ederim" demesi bir hamleydi. Devam etme konusundaki arzulardan biriydi. Ancak önce MHK Başkanı'nın tutuklanması, ardından Yasin Kol meselesi çok kritik konulardan bir tanesiydi. Özellikle Yasin Kol'un gücünü federasyon başkanından aldığını biliyoruz. Yasin Kol'un devamında tutuklanmasıyla birlikte federasyon içerisinde özellikle bu konuda ciddi bir rahatsızlık vardı. Yani karşımızda bir kamuoyu var, MHK Başkanı tutuklanmış, en çok güvendiğiniz, en çok destek verdiğiniz hakem tutuklanmış ve bu hakemin özellikle MHK başkanıyla hakemler üzerindeki geniş değerlendirmesi içeride ciddi rahatsızlıklar yaratıyordu. Bunu da zaten ifade ediyorlardı.
10: Evet.
9: Şimdi bu yüzden içeride salı günü, yanılmıyorsam salı günüydü. Salı günü yapılan yönetim kurulu toplantısında başkan yoktu. Başkan Berlin'deydi. Ve bu toplantıda İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istememesine rağmen, altını tekrar çiziyorum, İbrahim Hacı Osmanoğlu istememesine rağmen yönetim kurulu toplantısında biz cuma günü yapacağımız toplantıya olağanüstü genel kurula gitme üzerine bir madde koyarak yolumuza devam edelim noktasında, en azından bir güven oyu alalım noktasında yönetim kurulundan, başkanın olmadığı toplantı yönetim kurulundan bir karar çıktı. Şimdi bu kararın, o günkü kararın kamuoyuna bildirilmesinden sonra tek soru şuydu: İbrahim Hoca Osmanoğlu bunu istiyor mu? Yani genel kurul konuşulsun, genel kurula gidelim, bir güven oyu tazelemesi yapalım noktasında İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun fikri ne? İbrahim Hoca Osmanoğlu başından beri bu işe karşıydı. Yani kesinlikle bir erken seçim söz konusu değil. Her şeye rağmen görevine devam etme arzusunda olan bir federasyon başkanı vardı. Ve geldiğimiz noktada 3 aşağı 5 yukarı bu çizdiğimiz çerçeve doğrultusunda tüm gelişmelerin yaşandığını söylemek lazım.
8: Aydın abi, çok ufak araya girebilir miyim? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi. Onu da aktarayım. Evet,
9: galiba.
8: Evet, Montella ile alakalı. Evet. Onun da bilgisini verelim, sonra devam edelim. Mecnun Ot Yakmaz'ın da çünkü bazı açıklamaları var. Onları da aktaracağım.
9: Bileceğim.
8: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir. A milli takım teknik direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır. Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF yönetim kuruluna sunan genel sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF tescil işleri direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur diye Türkiye Futbol Federasyonu resmi açıklamasında aktarmış olalım. Montella'yla da bu vesileyle yollar ayrılmış oldu.
9: Evet. Ahmet'e de hayırlı olsun. Ahmet benim çok eski arkadaşımdır.
8: Öyle mi?
9: Evet evet, çok eski arkadaşımdır. Uzun süredir de federasyonda çalışıyordu. Ahmet'e de hayırlı olsun.
8: Hayırlı olsun.
9: Şimdi Montella'nın gitmesi bekleniyordu.
8: Evet.
9: Genel sekreter atanacaktı. Genel sekreter konusunda yalnız bir sürpriz var. Ben başka bir isim bekliyordum. Dışarıdan bir ismin gelmesini bekliyordum. Muhtemelen orada son dakika istifalar olunca bu kez karar değişti diye düşünüyorum. Oraya geleceğiz. Şimdi devam ediyorum müsaade edersen.
8: Tabii ki, buyur abi.
9: Montella meselesi. Montella'nın zaten işi bitmişti. İbrahim Hoca Osmanoğlu bir hamle yapacaktı. Montella ile çünkü devam etme şansı da kalmamıştı. Bir yerden kamuoyunu rahatlatması gerekiyordu. Aslında daha önce yeğeni olan, aynı zamanda kuzeni olan Abdullah Ayaz'ın istifasıyla yönetim kurulunu içeride tutma gibi bir arzusu vardı. Yani yönetimdeki çatışmayı, yönetmekir Abdullah Ayaz'a karşı rahatsızlığı, Abdullah Ayaz'ın görevden ayrılmasıyla içeride huzursuz olan yöneticilerin en azından bu huzursuzluğunu gidermeye yönelik bir hamle olarak değerlendirmek gerekiyordu. Bunu yaptı ama o da kesmedi. Devamında Montella'da yollar ayrıldı. Bu arada Montella ile yollar ayrıldığı için Montella'ya 5 maaş tazminat ödenecek. Aylık maaşta 190 bin eurodan 950 bin euroluk tazminat maddesi verilerek, para verilerek Montella ile yollar ayrılacak. Şimdi geliyoruz. Mecnun Ot Yakmaz ve beraberindeki bazı isimlerin istifası meselesine geliyoruz.
8: Evet.
9: Şimdi bu işin özellikle, yani bu sabah da bu iş rengini belli etmişti. İbrahim Hoca Osmanoğlu kesinlikle seçime gitmeyi düşünmüyor. Erken bir seçim yapmayacak. Görev süresinin sonuna kadar kalma konusunda ciddi anlamda bir arzusu var diye haberler ve bilgiler vardı. Burada oylama şöyle olacaktı: ben seçime gitmiyorum. Seçimle ilgili bir şeyim yok, kararım yok. Kesinlikle ben seçime gitmeyeceğim. Buradaki oylama benle yıl sonuna kadar devam edenler eder, etmeyenlerle de teşekkür ederiz. Yani bugün İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından mesele şuydu: kendisi dahil, istifalar olsa dahi 8 kişilik yönetim kurulu listesini federasyon içerisinde tutmaya devam ederse federasyon görevine devam ediyor. Bu sayı kendisi de 7'ye düşerse federasyon otomatik olarak düşen bir noktaya geliyordu ve işte en geç 45 gün içerisinde seçim yapması gerekiyordu. Şimdi İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bu kararlılığını bugün gördük. Yani bu karar benim için sürpriz mi? Muhtemelen kimse için sürpriz değil. Yani federasyon seçime mi gider sorularına, ben ağırlıklı olarak İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun seçim kararı almayacağını, ancak 8 üyenin altına düşerse mecburiyet dışında İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun koruyacağı, İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun yanında kalacak olan yöneticilerle birlikte yoluna devam edeceği düşüncesi bende oluşmaya başlamıştı. 3 aşağı 5 yukarı bu noktaya da geldi. İçerideki konuşmaları bir sonraki yayınlarımızda daha detaylı olarak görürüz.
10: Evet.
9: Şimdi özellikle Mecnunat Yakmaz ve diğer yöneticilerin istifası konusuna gelince de şöyle bir hal vardı zaten. Yani Yasin Kol tutuklandıktan sonra özellikle Yasin Kol'la alakalı olarak Yasin Kol'un MHK başkanıyla olan yazışmalarının servis edilmesi, kamuoyuna yansıması, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun en güvendiği hakem olan bu ismin dışarıda kalması, tutuklanması ciddi bir rahatsızlık yaratmıştı.

0: çok rahatsız olduğunu aşağı beş yukarı ifade ediyordu. İsmi.
1: Açıklaması da var abi. Onu da söyleyeyim istersen. Üstüne
0: Lütfen.
1: konuşalım hazır Mecnun ot
0: Lütfen.
1: yakması konuşuyorken. Mecnun Bey diyor ki olağanüstü genel kurul teklifimiz kabul görmedi. Görüş ayrılıkları oluşunca istifa etmeye karar verdik. Montella'nın durumu konuşuluyordu. Biz istifa ettiğimiz için ayrıldık. Herhalde bir karar çıkacaktır diye Mecnun Bey de bunu söylemiş. Yani biz seçim
0: O
1: istedik.
0: karar.
1: Kabul edilmeyince de
0: Evet,
1: bıraktık diyor.
0: o karar da çıktı.
1: Evet.
0: Yalnız burada özellikle MHK Başkanı ile ilgili bir açıklama yok. Herhalde o da önümüzdeki günlerde bu açıklama yapılacaktır. Sonuç itibariyle İbrahim Hoca Osmanoğlu ben gitmeyeceğim dedi. Ben direneceğim dedi. Bu görevi sonuna kadar götüreceğim dedi ama yönetiminde önemli ayrılıklar olduğu için mevcutlardan bazı isimlerle ilgili çeşitli atamalar yapacak ve görevine devam edecek. İbrahim Hoca Osmanoğlu özetle kendisi açısından bakarsak bu sürece direnmeye ve bu koltukta oturmaya devam edecek. Yalnız şimdi Burak da lütfen bize destek versin. Bu istifalar sonrası çünkü bazı yedek daha önce istifalar vardı. Oradan yedeklerden gelen üyeler vardı. Futbol Federasyonu yönetiminde kaç kişi kaldı şu anda? Ona bir bakmak lazım. Yani artık şunu görüyoruz. Yani örneğin İbrahim Hoca Osmanoğlu ile ilgili bir hukuki durum olmazsa çünkü soruşturmalar devam ediyor. Ne
1: Evet.
0: bileyim Hoca Osmanoğlu ile ilgili bir hukuki durum olmazsa kamuoyu baskısı yani en sert baskının olduğu bir dönemden geçti İbrahim Hoca Osmanoğlu. Belli ki herhangi bir şekilde olağanüstü kongre kararı almaz. Ancak şöyle olur. Yanındaki diğer üyelerden de istifalar gelirse o zaman İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun görevde kalma şansı kalmayacak. Üye sayısı 7'ye düşerse. Ama direnerek yoluna devam ediyor. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz.
1: Evet.
0: Yani ciddi bir güven bunalımı bu saatten sonra ister istemez daha da oluşmuş durumda. Hele de MHK Başkanı'nın istifa tutuklanması, Yasin Kol'un tutuklanması, Adalet Bakanı soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Bilmiyorum başka hakemlere sıçrayacak mı? Yani şuradan bakınca açıkçası İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun şu şartlarda evet şimdilik Montella'yı da görevinden aldı. Yeni bir MHK başkanı atayacak. Abdullah Yazı oradan uzaklaştırarak yönetim içerisindeki rahatsızlıkları ortadan kaldırmış gibi görünse dahi bugün 5 yöneticinin istifası tam olarak burada hedefine ulaşamadığını bir taraftan gösteriyor. Enteresan bir süreç başlıyor İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından.
1: Peki şimdi istifa
0: Yani
1: Mecnun söyle abi.
0: bakarsın şöyle bir durumda var tabii. Böyle bir durumda şimdi yarın öbür gün biliyorsun federasyon seçimleri olacak. Yani
1: Evet.
0: Haziran'da bundan 8 ay sonra federasyon seçimleri var. 8-9 ay sonra. Burada işte Mustafa Eröğüt'ün doğal olarak bir biliyorsun hazırlığı var zaten. Konuşuluyor. Ama bir erken seçim yok. Fakat Mecnun Atayakmaz'ın istifası ile birlikte şöyle bir soru acaba olabilir mi diye de akıllara geliyor. Burada başkanlığı hedeflediği için olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü Mecnun Atayakmaz'ın burada çok ciddi rahatsızlıkları vardı. Bunu da ifade ettiğini biliyorum. Ya arkadaş böyle şey olur mu? Yani Yasin Kol'un tutukluluğu kabul edilebilir bir durum değil. MHK Başkanı'nın yaptığı görüşmeler, MHK Başkanı'na bu kadar hakemler konusunda rahat geniş oynaması, VAR hakemini bile kendi başkanıyla birlikte konuşup belirlemesi bunlar olacak şeyler değil. Biz özellikle bütün bu derbilere bu hakem atanırken bu adama güvenildiği için bu hakem atanıyor. Bütün tepkileri de bunun için biz göğüsledik ama geldiğimiz noktada burada durulabilecek, arkasında durulabilecek bir durum yok görüşündeydi. İstifa etme noktasında belki kendisine devam etmesi yönünde de çeşitli telkinlerde bulunmuşlar da olabilir. Ama bu istifa ile birlikte yarın öbür gün belki de Mecnun Atayakmaz olası bir futbol federasyonu seçimlerinde başkan adaylığı noktasına da gidebilir işin açıkçası.
1: Ha, yani Mecnun Otyakmaz ayrıyetten aday olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun karşısına çıkabilir diyorsun.
0: Olabilir. Yani o günün tabii
1: Olabilir.
0: koşullarında,
1: Peki.
0: bunu değerlendirmek lazım ama
1: Olabilir.
0: burada temel yani istifaya götüren sürecin ben özellikle Yasin Kol'un birçok yöneticinin istifaya götüren süreçte Yasin Kol'un tutuklanması meselesinin çok
1: Peki.
0: etkili olduğunu düşünüyorum Muzaffer.
1: Birazdan şimdi o konuyu da yine açacağım ve konuşuruz istiyorum. Az önceki sorduğun soruya Burak bakmış sağ olsun. Şu anda aktifte 10 üye var. 13 kişi varmış. 5 kişi istifa etmiş. Yerine de 2 kişi atanmış. Yani şu anda 10 üyeyle Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi görevine
0: Yetti.
1: devam ediyor.
0: Yedeklerde başka bir üye var mı?
1: Yedekler
0: Toplam 10 üye mi kaldı şu anda
1: toplam
0: yani?
1: 10 üye

0: Yok, Burak varsa yedekler
1: Yedek.
0: onu da yazar.
1: Yedeklerde kimse kalmadıysa Onuya varsa bu Onuya'dan başkan dahil Onuya mı acaba?
0: 13 kişiymiş toplamda, bakarız ona da şimdi birazdan detaylarını veririm abi sana.
1: Yani şöyle başkan dahil Onuya ise yedekli üye kalmadıysa bu önümüzdeki günlerde 3 üye daha istifa ederse eğer Futbol Federasyonu mecburen seçime gitmek zorunda kalır.
0: Evet.
1: Başkan dahil 11 ise 4 istifa gelirse yine Futbol Federasyonu seçime gitmek zorunda kalabilir. Ya bunu
0: Yedek
1: da
0: varmış
1: tabii
0: bu arada. Yedek varmış hala.
1: kaç kişi?
0: Kaç kişi, ona da bakıyor Burak şimdi.
1: Tamam, oradan yedeklere gidebilirler. Yani şöyle.
0: Yedekleyerek gidebilirler, evet.
1: Bu söylediğim şey
0: Başkan dahil 10 kişiymiş şu an.
1: tamam. Yani ben bunu şu açıdan özellikle söylüyorum. Şimdi böyle bir krizde ben istifa etmeyeceğim diye kararlılığını ortaya koyan ve direnen, doğru mu?
0: Evet.
1: Bir İbrahim Hacı Osmanoğlu var. Ve İbrahim Hacı Osmanoğlu bugün yapılan toplantının gündeminin bu olmasını istemiyordu. Bu konuda toplanılması noktasında karar kılan 5 yönetici İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu kararı almamasından ötürü istifa etmiş görünüyor. Bu baskı İbrahim Hacı Osmanoğlu dönemine ilişkin kamuoyu baskısı, yeri gelecek kulüplerin baskısı ne kadar devam edecek göreceğiz. Ama yedeklerde işte 2-3 kişi daha varsa
0: 3
1: eğer
0: kişi varmış abi yedekte.
1: artı 3 kişi yani 14-15 kişilik bir listeden bahsediyoruz. Bunun
0: 13. Başkan
1: 10
0: dahil 10 kişi. 3 kişi de yedek. 13 üye var şu anda.
1: toplam 13 kişim var şu anda.
0: Evet.
1: 13 üye var.
0: Yede 3 üye, 10 asil.
1: Tamam yani bu 13 kişi var. Bu 13 kişiden 6'sı istifa ettiği zaman seçime gitmek zorunda kalabilir. Ama şuraya geliyoruz. Yani artık orayı tutar bence İbrahim Hacı
0: Bence de.
1: Osmanoğlu. Orayı tutar ve yıl sonuna kadar da direnerek devam eder. Orada tabii kilit bazı isimler var. Mecnun Otyakmaz gibi. Fuat Göktaş onunla birlikte devam ediyor. Yani bu toplantıya girerken İbrahim Hacı Osmanoğlu özetle kendisiyle birlikte yürüyecek yeterli sayıda yöneticiyi ikna etmiş görünüyor. Diğerlerini ikna edemese de hadi herkesin Allah yolunu açık etsin diyerek onlarla yollarını ayırdı. Onlar istifalarını verdiler. İbrahim Hacı Osmanoğlu burada ben istemeden gitmem diyordu. Yolla devam ediyor. Görüntü bu.
0: Peki. Şimdi asıl mesele bence bugünden sonra başlayacak diye düşünüyorum. Çünkü biz milli arayı tamamen MHK yangını, MHK kriziyle geçirdik. Sonrasında Yasin Kol'un tutuklanması vesaire derken bu konu Hacı Osmanoğlu'na gidecek mi? Kendisiyle alakalı bir soruşturma açılacak mı, açılmayacak mı tartışmalarını yaparken senin de az önce belirttiğin gibi İbrahim Hacı Osmanoğlu devam kararını aldı. Ancak şimdi ligler başlıyor. Bu akşam 8'de Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı bir maç var. Bu saat itibariyle hakem kararları zaten tartışan bir ülkeydik.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Parantezden mutlu günler. Ben Berk Sayar. Parantez programında buluştuk. Gündemi konuşacağız. Gündemi değerlendireceğiz ki gündemi değerlendirirken sizlerle birlikte gündemi konuşurken 0212 273 10-10'dan gelen mesajlarınızı tıpkı Sayar Berk Instagram hesabından gelen mesajları okuduğumuz gibi orada da okuyor olacağız. Tabii öncelik Radyo Gol WhatsApp hattına gelen mesajlarınız diyoruz ama burada zaman zaman böyle mesajlarınızın kaynadığı zamanlar adına da sosyal medyadan hem Radyo Gol Instagram hesabımızdan hem de kendi kişisel Instagram hesabımdan ulaşabileceğinizi hatırlatarak başlayayım yayına. Galatasaray son dakikada güldü. Galatasaray zorlu maçta güldü. Zira Kasımpaşa tarafından bakarsak namağlup bir Kasımpaşa vardı ve haliyle milli ara sonrası bu tarz dönüşler hep bir problem yaratırdı. Hep bir sorun teşkil ederdi ki son dakikada güldü dediğimiz tabi direkt skora bakarsanız 3-1 rahat kazandı gibi görünüyor ama 90. dakikada gelen Barış Alper Yılmaz'ın golü, hemen ardından gelen Osimhen'in asist üstünde Lemina'nın golü, tüm bunlar Galatasaray'da galibiyeti getiren gollerdi. Abdülkerim Bardakçı da Batrakov'un asistiyle yine sahneyi açan isimdi. Ve yanlış hatırlamıyorsam milli araya gitmeden önce de tam tersini mi yaşadık? Abdülkerim'in asistinde Batrakov mu gol kaydetmişti? Bunu mu konuşuyorduk bir yan pasında ya da tam tersi, yine aynı şekilde tam tersi diyoruz ama Batrakov Abdülkerim ikilisini mi izlemiştik? Böyle bir şeyi hatırlıyoruz sanki. Galatasaray Kasımpaşa karşısında 7. haftaya iyi başladı. Ben 3 puanımı alırım. Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'u, rakiplerimi, Beşiktaş'ı izlerim. Orayı takip ederim. Oradan gelecek sonuçlara bakarım dedi. Bir diğer tarafta Sayın Dursun Aydın Özbey'in açıklamaları vardı bugün özelinde. Onun açıklamaları önemliydi. Oraya da gideceğiz. Özellikle programımızın son bölümünde geniş bir yer ayırabiliriz oraya ki erkek futbol takımımız üst üste 4. kez şampiyon oldu. 5. şampiyonluk hedef dedi Dursun Özbek. 26. şampiyonluğu kazanarak tüm Galatasaraylıları yine mutlu ettik. Bunu yeniden yapacağız dedi. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalarak Avrupa'da başarı hedefimizi bir adım ileri taşıdık. Yeni sezonda yine çok önemli hedeflerimiz var. Türk futbol tarihinde kırılması zor bir rekor olan üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz dedi Dursun Özbek ve şöyle devam etti. Bunun yanında Avrupa'da da önemli başarıları imza atmak hedefimizdir. Bunun için şampiyon olan kadroyu koruyarak yaptığımız transferlerle takımımızı daha da güçlendirdik dedi Dursun Özbek. Tabii bunun haricinde değindiği önemli konular vardı. Mali konular vardı. Hali hazırda mali konular derken bir İbra toplantısı da yapıldı esasında. Bir İbra toplantısıydı. İbra oylamasıydı bugünkü o durum. Ve bunları konuşacağız. Galatasaray'la başlayacağız. Günün gündemine doğru, günün maçlarına doğru da geçeceğiz ama hemen orada tartışılan pozisyonlardan tutun Galatasaray'ın son dakikalardaki o maçı alışı, maçı çevirmesi, maçı kendi lehine çevirmesi kırmızı karta rağmen, kaldı ki kırmızı kart da çok konuşuldu, olumlu ya da olumsuz ve aynı zamanda beklenen kırmızı kart da mesela Galatasaray taraftarı tarafınca değil belki ama çok konuşulan detaylardan da tüm bunları konuşacağız. Serkan Çetiner'le değerlendireceğiz. Serkan Çetiner, hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk Berk, yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Serkan Çetiner bizlerle olacak dedik ama 13.30 civarında Ümit Karan, 13.45 civarında da Can Arat bizlerle olacak. Hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray'ı konuştuğumuz bölümlerimiz olacak oralarda da. Serkan Çetiner, sen dünkü galibiyeti nasıl görüyorsun? Nereden tutarsın, neler söylersin? Detay sende.
2: Yani dün defans yapmasını bilen bir takım üyetinde bir maç vardı. Yani Kasımpaşa dün tutmayı düşünen bir kafa yapısıyla sahadaydı. Daha çok gol yemeyeyim maçı, yani hücumsal hataları, Galatasaray defansif hataları çok fazla veren bir takım olduğu için, yani çok fazla hücumu düşünmeseniz bile Galatasaray size o bireysel hatalarından bir iki gol pozisyonu veriyor zaten. Nitekim de dün hiç hücum düşünmeyen bir Kasımpaşa maçın işte ikinci yarısında üst üste gelen hatalar, yani Apoker'in kendini yere atması mı diyeyim, itmesinden kaynaklı mı, yere bırakması mı diyeyim, yoksa bir foul mi diyeyim, ama yani Galatasaraylı futbolcular, özellikle Süper Lig bütün futbolculara, yani bu iş bu hakemi aldatmaya yönelik mi diyeyim, temasta kendini yere bırakmak mı, teması göstermek mi diyeyim, ama bunların hepsinin dönüşünde lig sonunda bir toplayıp çıkartsanız hangisi daha çok size zarar veriyor? Ben açık söyleyeyim, bunun Galatasaray futbolculara daha çok zarar verdiğini düşünüyorum. Her yapılan harekette, bir de Avrupa'da da bunun karşılığı olmuyor. Yani Avrupa'daki maçlarda da bakın mesela Türk takımlarımıza, yani yerli hocalara yedirdikleri pozisyonları Avrupalı hocalara yediremiyorlar. Dün gerçekten bu tarz bir hatadan gelen bir gol, hatta kırmızı kartla başlayan, işte akabinde golle biten bir pozisyon silsilesi gördük. Hani Galatasaray'ın sorunları devam ediyor mu? Ediyor. Yani dün de bahsetmiştim. Ufak bir geçmiştim ama dün gerçekten 10 kişi kalıp yani Barış'ın birazcık o hani Barış'tan beklediğimiz performansı vermesi, ki ben artık dün kendime de şunu söyledim, yani Barış gerçekten bir kanat oyuncusu ya da forvet oyuncusu değil. Evet. Barış kaleden uzaktayken daha fazla kendini gösterebilen, daha üzerindeki sorumluluk baskıyı attığı zaman kaleyi daha rahat şut çekebilen, kafası daha berraklaşan bir oyuncu. Ben çok iyi bir hücum bek, hatta şöyle söyleyeyim, iyi bir 3-5-2 oynayan bir takımın Eşref Hakimisi de olabilir, Dumfries de olabilir, ama kanatta ne bileyim Barış Alper olmayacağını görüyorum yani. Dün bunun en büyük cevabını bize verdi. Hem gol attı, ama ben golünden ziyade hani bu metiyeleri gol attığı için demiyorum. Çok tempolu oynadı. Gitti geldi, gitti geldi. Zaten Avrupa'da, dünyada bunu kabul istiyorlar. Yani bunu kanat beklerin talep edilen bu. Hem defansif aksiyonlarda hem de hücumda sürekli aktif olması. Dün böyle bir maç oldu Barış adına. Maçın kilit golünü attı. Yani maçın hikayesini Barış'ın golü belirledi. Atabilir miydi Galatasaray? Atabilirdi, ama Kasımpaşa'nın kalecisi de birazcık da üzerine çok top gelmesinle alakalı. Yani köşeleri gitmeyen toplar birazcık kalecileri de ısındırıyor anlamında. Formda tutturuyor. Galatasaray biraz kaleciyi dövdü diyebiliriz. Ama çok net kurtarışları vardı. Ben kırmızı kart pozisyonunun kırmızı olduğunu düşünüyorum. İki tane penaltı pozisyonunun bir tanesi zaten değil, el doğal konumda. Ama Yunus'un pozisyonunda Türkiye'de penaltı çalınabiliyor, ama bence çalınmaması gerek. Yani bu sadece Galatasaray'a değil, yani bunu bir Galatasaraylı olarak ne bana ne başkasına verilmemesi gereken bir pozisyon. Ama ben çok fazla böyle bu tarz temasları görüp, böyle hakemi VAR'a çağırıp o teması gösterip, o Yunus'un düştüğü pozisyonda o temas üzerinden penaltılar verildiğini çok gördüm. İnşallah eğer bu bir miyatla Galatasaray taraftarı olarak biz bunu kabul edebiliriz. Bu kimseye çalınmasın, çünkü gerçekten hani basit penaltı dediğimiz penaltılar vardır ya, bu basit penaltılara giriyor. O yüzden bence penaltı değil. Bir de hakeme değinmek istiyorum. İkinci dakikada bir Leao'ya sarı kart gösterdi. Dedim ki içimden, ya bu hakem 52. dakikada ya da 62. dakikada Leo gerçekten bir sarılık bir şey yaparsa bu hakem veremeyecek. Bak, o kadar içimden biliyorum ki, yani bu hakem bu sarıyı verdi ama bak emin de değil, pozisyon sarı da değil. Bunun şeyinden etkilenecek ve veremeyecek. Ve nitekim de Mendes'e de böyle bir sarı kart verdi. Ve Mendes'in ikinci sarısından atılması gerekirken atamadı. Ya şimdi vermeyin abi o zaman. Yani bu emin olmadığınız sarıları daha erken dakikalarda verdiğiniz zaman, görmediğiniz, uzakta kaldığınız pozisyonlara etkileniyorsunuz ve o maçın atmosferinde de o adama ikinci sarıyı gösteremiyorsunuz. Ama Mendes'e mesela Davison'un çok net ayağına böyle tabanıyla yaptığı bir müdahale var ve hakem vermedi sarıyı. Yani o hakemin faul istikrarı gerçekten çok garip. Mesela kaleciyle Kasımpaşa oyuncusu çarpışıyor. Galatasaray aleyhine faul veriyor. Ya Kasımpaşa'da oyuncular birbirlerine çarpışıyor. Galatasaraylı oyuncular çarpışmıyor ki. Orada bir Galatasaraylı oyuncu var. Ne gördün hocam diyorsun. Yani çok foul konusunda çok fazla süzemeyen bir hakem vardı dün. Ama dediğim gibi maçın gerçekten maça etki etti mi? Bence etmedi. Onu, o yüzden de onu söyleyeyim. Yani bu maçı hakem üzerinden de okumayayım. Yani hani penaltılar ve kırmızı kart kararları çok doğruydu. Ama maçın oynanabilirliği açısından da maçı biraz çok fazla durdurdu. Çok basit fauller verdi. Çok fazla takdir haklarını böyle hani doğru kullanamadı. Sarı kartlarda bir kere bir yanlışlığı çok fazlaydı. O eksi yönleri de oydu. Taktik olarak Galatasaray her zamanki taktiğiyle sahadaydı. Hiçbir değişimi yoktu. Bireysel hatalar devam ediyor. Maalesef Galatasaray bugün belki ligin kaçıncı haftası bilmiyorum ama bu kadar bireysel hata olmaz. Bu kadar hakem, yani Davinson'un kendini kafa çarpışmadan kenara gelmesi bile, Davinson'un herhangi bir sağlık sorunu yoktu orada. Sırf biraz daha yerde yatayım diye kenara geldi ve Galatasaray orada kırmızı kart gördü. Yani Davinson'da çok bir şey var. Yani mental, maç içindeki mental kopuşları Davinson'un Galatasaray'a büyük zararlar verebilir. Nitekim de Ali Yavuz Kola yapmış olduğu foul, aldığı sarı kartı Arda Kardeşler maçı yönetseydi oradan kırmızı kart vermişti. Boya'yı hatırlarsınız. Evet. Rize maçıydı galiba. Yani gerçekten burada Davinson'un formsuzluğu devam ediyor. Apo Kerim gol attı ama defansif aksiyonlarda o da çok yavaş kalıyor. Dün beğendiğim isimler açısından Batrokov'u çok beğendim. Ve maalesef iyi oynayanlar, Galatasaray'da gençsen ve iyi oynuyorsan ilk oyundan çıkması gereken isim sen oluyorsun. O yüzden de Batrokov'u 60-70 dakikada yani gerçekten çocuk futbolu biliyor. Ben bunu Arda Güler'in Fenerbahçe'de oynadığı ilk süre aldığı zamanlarda görüyordum. Topla eveleme geveleme yok, adam geçme, ya böyle fantazilere girmiyor. Çok net paslar atıyor. Nereyi istiyorsan sen televizyon karşısında bile şuraya atman lazım diyorsun ki oraya atıyor. O topu oraya ulaştırıyor. Çok net bir oyuncu. Nitekim de bir asist yaptı. Batrokov ümit verdi. Oldu demeyeyim ama ümit verdi. Yani zaten 20 yaşında 21 yaşındaki bir çocuğu gelip de Galatasaray'ı böyle çehresini değiştirecek bir durumu yok. Ben Naga'yı bile açık söyleyeyim Torreira'dan ve özellikle Sara'dan o formayı alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Kasımpaşa maçında hocam güvenin ya gençlere. Yani bakın Sara dün çok kötüydü yani. Çok kötüydü. Yani 3 pas hatası, bir kontra atak, top kaybından bir kontra atak yedirtti. Az kalsın gol yediriyordu. Yani ben Sara'nın Galatasaray'a verebileceklerini biliyorum. Galatasaray'ın ikinci bir Sara'nın formsuzken bari biz bir Naga'yı izleyelim, Batrokov'u izleyelim. Yani bu Sara'yla, Sara da Davinson'da, ki Davinson'un alternatifi yok ama ben çok ciddi problem olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın yani çok güvendiği isimler, geçen senenin yıldızları dediğimiz isimler bu sene çok formsuz. İnanılmaz tanımayacak haldeler. O yüzden de ben genç oyunculara şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dün Batrokov, Naga, Naga'nın 3. goldeki temposunu görüyorsunuz. Gittisi geldisi var bu oyuncuların. Hem defansı hem ofanstalar. Ama öbür türlü Sara sadece ya ofansta kullanabiliyorsun ya defansta kullanabiliyorsun. Sara'yı bir kontratağı keserken göremiyorsun. Ama Batrokov'u kontratağını keserken gördük dün. Naga'yı kontratağı keserken, orta sahada koşarken gördük. Yani hem ofansında hem defansında olman gerekiyor Galatasaray'da oynamak istiyorsan. Bunu biz maalesef göremedik. Leao konusuna gelince, Leao maça iyi başladı, çok istekli ama çok geriye gitmiş. Yani hem şut anlamında geriye gitmiş, hem oyuncunun sprinti hala var ama yani adam geçme konusunda karar verme mekanizması, yani birçok şeyde daha kendini bulamamış durumda. Özellikle bitiricilik anlamında 2-3 tane çok net pozisyonda kalecinin üstüne nişanladı ama ben birazcık hani orada bir soru işareti görüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, çok eleştirilen Zaha bile bu yani ilk geldiğinde etmişti skora. Leao'nun öyle bir durumu var. Leao inşallah biraz daha yanındaki oyuncuları tanıyacak. Belki de Osimhen'le birlikte oynadığında o skor ve gol katkılarını verecek. Çünkü Osimhen girdikten sonra da Galatasaray'daki oyunun nasıl değiştiğini bir anda 10 kişilik Galatasaray 2 gol buldu. O yüzden de Osimhen çok büyük bir X faktörü. Bu takım Barcelona ile oynayacak. Yani bilemiyorum ama çok da Barcelona karşısında ümit vermedi bana. Çünkü çok basit bir maçı bile gitti seviyesine getirdi. Hani ben golün birazcık da şans eseri olduğunu düşünüyorum. Yani o gol orada bir adama çarpıyor, rakip oyuncunun önüne düşüyor, rakip oyuncu düşerek vuruyor, top 90'a gidiyor. Ama oluyor işte, sen güçsüzsen, sen konsantre değilsen, aynı işte dün Borussia Dortmund 87. dakikada 2-0 öne geçiyor, maç 2-2 bitiyor. Benzer bir futbolun böyle bir oyunu var, futbolu güzel yapan şeyler bunlar. Sen ne kadar çok yıldız alırsan al, ama formsuzsan, güçsüzsen, mücadele eksikliğin devam ediyorsa, bireysel hataların devam ediyorsa seni cezalandırıyorlar. Sen kendini bile cezalandırabiliyorsun. Dolayısıyla futbol böyle bir oyun. Barcelona maçında gerçekten Galatasaray bu futbolla Barcelona maçında çok sıkıntı yaşar. Çünkü geçiş oyunlarında inanılmaz hatalar yapan bir takım. Yani defansif aksiyonları, valla ayakta kalan tek oyuncu İsmail Jakobs'tu dün. Yani bir tek İsmail'in hızıyla hem Yamal'ı hem Dani Olmo'yu hem işte Rafinha oynamayacakmış gerçi de, yani Pedri'ler, Gavi'ler nasıl mücadele edecek Galatasaray bilmiyorum, çünkü ayakta kalan oyuncu sayısı çok az.
1: Oraya da az kaldı. Salı günü saatler 22'yi evet, gösterdiğinde
2: yani,
1: oynanacak.
2: 3 gün sonra. Yani benim çok soru işareti
1: saatinde yanılmış olabilirim. Ona hemen bir bakayım, teyit edeyim. Salı günü saatler 22'yi gösterdiğinde. Evet, salı günü ama 22 günü. Doğru. 22'de.
2: Oynan Cuma oynadı zaten.
1: 22'de.
2: Evet. Yani bir de yani İlkay Gündoğan'ın maç sonrası işte Barcelona maçını soruyorlar. Oynamıyorum ki, niye hazır olayım diyor. İlkay'cığım, ben zaten burada her zaman bu Avrupa'daki lejyonerlerimizin emekli ikramiyelerini veren takımlar olarak nitelendirdim. Üç büyüklerimizi, hatta dört büyüklerimizi. İlkay'cığım, oynamaya hazır değilsen bir zahmet o paradan da feragat et, sözleşmeni feshedelim. Git İngiltere'deki yaşamına devam et. Çünkü sen Galatasaray'ın bir profesyonelisin. Barcelona'da ya da Manchester City'de bu cümleyi kurabilir miydin? Bak, hocadan bağımsız, hocayla sorunların olabilir, onun teknik taktik anlayışına uymuyor olabilirsin, ama sen fiziksel olarak da Galatasaray'a uymuyorsun. Yani senin hazırlık maçlarında bile eksikliğini görüyoruz. Kaldı ki Galatasaray sana 2 senedir çok şans verdi. Sen bir Liverpool maçından sonra Galatasaray'a verdiğin hiçbir şey yok. Yani sakatlıktan sonra sağlıklı yerine gelemedin, ama gelmek de istemedin. Takım her izin verdiğinde sen yurt dışı tatillerine devam ettin. Yani bir gidip de tesislerde kendine fiziki olarak bir yatırım yapmadın. Üstüne 5-6 milyon euro maaş aldığım takıma ben niye hazır olayım ki, oynamıyorum zaten cümlesini kurdun. Yani senin dünkü hani bu çok gündeme geldi ya, Kerem Demirbay yani gurbetçi cümlesinin acildiği diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok net bir mesaj verdi ama yani Galatasaray'ı emeklilik ikramiyesi olarak görmüş bir Galatasaray kendisi. Onu söyleyeyim yani. Ben bu kadar ağır konuşmazdım. Ama çok şaşırttı yani, hani ben hazır
1: sen
2: değilim.
1: İlkay gelirken de emekli ikramiyesinden çok bahsediyordun Serkan Çetin.
2: Evet, diyordum. Bunu da haklı çıkartıyorlar beni.
1: Çıkartıyorlar diyorsun,
2: mesela bak, daha gelmeden söylüyorum yani. Hakan Çalhanoğlu Inter'deki performansına bakalım. Uçuyor şu anda değil mi? Bazı maçlar hat-trick yapıyor. Türkiye'ye gelecek. Birinden biri alacak. Belli yani. Oyuncu da istiyor. Verecekler ona bir 5 milyon 6 milyon euroluk bir ikramiye. Şimdi Inter'deki futbolunu ve çalışmasına iyi bakın oyuncunun. Galatasaray'a da Fenerbahçe'ye da Trabzon ya da Beşiktaş'a geldiğindeki performansını hep birlikte izleyeceğiz. Yani bu oyuncular senin takımlarını aslında kendi gönül, yani çocukluğunda tuttuğu takımı profesyonel hayatında küçümsemeye başlıyorlar. Çünkü bunu küçümsemelerinden kastım da şu, yani gerekli şeyi göstermiyorlar. Yani idmanlara kendilerini vermiyorlar. İşi bitiriyorlar. Son sözleşmem diyor. Ben buradan alırım paramı diyor. Oyun zaten ben diyor, yani ben Inter görmüş oyuncuyum. Ben Manchester City görmüş oyuncuyum. Benim %50'm bile bu takımlara yeter diyor. Ama öyle olmayınca ortaya çıkıyor. Öyle olmayınca da yedek kalıyorlar. Yedek kalınca da çalışmayı komple bırakıyorlar. Çünkü kendilerinde bir şey var. Kompleks var. Yani ben diyor Barcelona'da City'de oynamış oyuncuyum ya diyor. Beni nasıl yedek bırakırlar bunlar diyor. Ben diyor nasıl diyor Yunus benim yerime oynar diyor. Ama Yunus'un ne kadar koştuğunu, ne kadar mücadele ettiğini görüyor. Sen de o mücadeleyi et. Bir zahmet, ama seni zaten buraya getirenler 35-36 yaşında getirdikleri için senin zaten öyle bir mücadele gücün de yok. Sen bu ya çok konuşulur da yani çok üzücü. Ya çok üzücü. Galatasaray 6 milyon euro veriyor bu vatandaşa. Ve hazır değilim ki, niye hazır olayım diyor ya. Ya. Böyle bir şey var mı ya? Galatasaray'da o zaman bana da verin abi. Yani ben 1 milyona da oynarım o zaman. Ya bir sürü insan var ya asgari ücretli. Ya işine giderken hazır işini yapmayan birisinin para aldığı bir dünya var mı? Var. Futbolda ilk ay var işte mesela. 6 milyon euro veriyorsun. Evcioğlu hazırlık maçlarına çıkıyor. Galatasaray'a 2 yıllık. Abi sorsan çocukluğunda Galatasaraylı. Ölüyor. Kanı bileğini kesen Galatasaray. Olmayın arkadaş Galatasaraylı. Gerçekten olmayın. Siz Galatasaraylı olduğunuz zaman Galatasaray'a zarar veriyorsunuz. Yani o yüzden yani bana Hamit kadar bile, bak Hamit kadar bile şey vermemiş, performans vermemiş bir oyuncunun çalışmaya çalışmıyorum, çalışsam da hazır olmasam gibi böyle saçma sapan cümle kurması hakikaten sinir bozuyor. Hele hele şu dönemde yani hani insanlar evine ekmek götüremiyor, ne kirasını ödeyemiyor, ne problemler yaşıyorlar. Beyefendiler geliyor burada, ben ne oynasam ne olur, oynamasam ne olur modundalar ya. Bir zahmet gönderin şu adamları ya. Vallahi gönderin ya. Ben okeyim yani. Hani ben altyapıdan çıkmış bir oyuncuyu okeyim yani. Ben ilk ayla oynamayalım yani. Mümkünse de Türk pasaportu Türk olup Avrupa'da 35'i deviren

0: hiçbir oyuncuyu da Türkiye Süper Ligi'ne transfer etmeyelim arkadaşlar ya. Bir tane yok ya. Bir tane gelip de bizi böyle Hacı gibi, Ceko gibi, Adiç gibi, ne bileyim işte Hoydonk gibi alıp da bizi böyle yukarılara çıkartan bir tane de böyle gurbetçi oyuncumuz yok ya. Her gelen yatıyor arkadaş ya. Her gelen ya. Her gelen yatıyor, biz bunlara süperstar muamelesi yapıyoruz ya. Almayın arkadaşlar. Vallahi sesim birileri duysun da yani bir daha yasaklansın ya. 33 üstü Türk milli takımı ve Avrupa'da üst düzey oynamış hiçbir oyuncuyu Türk Süper Ligi'ne almayın. Getirmeyin. Çünkü küçük görüyorlar bizi. Vallahi küçük görüyorlar. Ligimizi küçük görüyorlar. İdmanlarımızın kalitesini küçük görüyorlar. Hakemlerimizi küçük görüyorlar. Sorsan ama muhteşem Türk, muhteşem şey. Yani ya şimdi al, yani Mesut Özil'e de gireceğim. Girmiyorum bak. Çurdu tutuyorum kendimi. Evet. Boş ver yani.
1: Mesut Özil diyorsun ve eşittir İlkay Gündoğan gündemine. Bugünkü İlkay Gündoğan yani, Galatasaray ile ilişkisini ön plana çıkarıyorsun. Bu arada gelen mesajlara da bakacağız. Oralara da döneceğiz. Bir de reklamımız var. Reklama da gideceğiz ama ilk etapta dünden ilerliyoruz. Dünün kararlarından ilerliyoruz. Serkan Çetiner seninle dün yayın yaptıktan hemen sonra birçok son dakika bilgisi de geldi, hatırlarsın. Orada TFF'ye ilişkinde oralara da gireceğiz. Oraları da konuşacağız ama öncesinde gelen mesajlara bakacağım. Selamlar. Murat Yakın niye düşünülmüyor hiç mesela demiş milli takım için. Milli takıma geçmiş direkt, buradan konuyu oraya bağlamış. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar, selamlar. Dört gözle bekliyoruz program başlasın diye demiş Necmettin Bey. Sakaryalı Necmettin Bey'in mesajı böyle. Tabii Tatangalar mutlu. Yarın da bir maçları var İskenderun'la 19'da. Liderler, daha ne istesinler yani. 5'te 5'te gidiyorlar. 3 puanları toplaya toplaya gidiyorlar. Bu arada Yaşar Bey karar verin ama lütfen. Yani bir insana tepki vermenin dozu, ben sizi dinlemiyorumsa eğer, hani dinlemeyecekseniz eğer söyleyin, dinlemeyin. İlk önce Yaşar Bey şöyle yazdı, bak Serkan Çetiner varsa, şimdi Fenerbahçeli olduğu için seninle de bazı konularda anlaşamıyor Yaşar Bey dinleyicimiz, anlıyorum, ama Serkan Çetiner varsa ben müzik dinleyeyim kardeşim, iyi yayınlar size. Hani bu bir tepki aslında, Serkan Çetiner varsa biz yokuz tepkisi. Bunu yazıyor 12.12'de, şimdi de 12.33'te dayanamıyor, dinlediği belli. Serkan Çetiner'e şöyle diyor: Serkan Bey, bence bir sistemden gelen sistem oyuncusunun sistemsiz kaos futboluna uyum sağlayamamaları olabilir mi sizce bunun nedeni demiş. Saygılar, ben Yaşar demiş. Ne kadar doğru tespitler yapıyor. Bir Beşiktaş taraftarı olarak katılıyorum her kelimesine demiş. Mesela böyle düşünenler de var. Mehmet Maskan'ın mesajı da böyle. Serkan Çetiner'i YouTube'da da dinleyelim demiş dinleyicimiz. Farklı bir dinleyicimiz. Serkan Çetiner farklı bir kanala çıkıyor mu diye soran var. Kimdir bu Serkan Çetiner? Hayran kaldım diyen var bir diğer tarafta. Yani şu an sana gelen mesajları okursak herhalde program seni de böyle övmekle geçer Serkan Çetiner. Gelen mesajlarla. Ama bir diğer tarafta söylediklerinde İlkay Gündoğan kısmına o kadar çok katılıyorum ki. Yani o İlkay Gündoğan'ın karma alan dediğimiz mix onda basın mensuplarının önünden geçtiği anlar bir klip haline getirilse abi. Çok güzel bir şarkı biliyorum oraya uyacak da. Serkan Çetiner, İlkay Gündoğan konusunda senin söylediklerinle de bağdaştırarak.
0: Ya İlkay aslında yani şöyle söyleyeyim, yani bu bir patlama aslında. Evet. Yani burada İlkay da değil. Yani
1: konu o da değil. Sistemden bahsediyorsun.
0: Evet. Yani hani burada İlkay belki bunların arasında en şey olanı. Hani bir yıldır adam daha bizle. Ama ben yani diyorum ya, bak Mesut Özil mesela, yani senin milli takımını seçmiyor. Kariyerim için iyi bir yer değil diyor ama sonra geliyor sana Müslümanlık öğretiyor, sana Türklük öğretiyor. Ya girme kardeşim bu işlere. Girme, ben senin Real Madrid'deki Mesut Özil'i göreyim, ben onunla gurur duyayım. Sen ne kadar bizi seçmesen de ben seninle gurur duyarım yani. Ama sen işte farklı maddeler kullandın. Arsenal kariyerin düşüşe geçti. Seni büyük bir maaş yükünden kurtararak, sana büyük yatırım yaparak Fenerbahçe'ye getirdiler. Ne oynadığın belli değil. Hocaya kafa tuttun. Sisteme kafa tuttun. Sonra gittin Başakşehir'e, sakatım dedin. Hiçbir şey oynamadın. Ve Türk futboluna hiçbir şey vermeden milyonlarca euro para kazanarak futbolu bıraktın. Şimdi gelip bana vatandaşlık şeyi yapma. Yani sen bunu yapabilecek en son insansın yani. Hani çünkü niye? Ben senin kariyerinin gözümüzün önünde yaşadık. Yani sen ünlüsün ve görüyoruz seni yani. Hani sen polis inançla birlikte kavgaya girdiğinizde sen arabaya kendini kilitlerken seni gasp etmeye çalışan adamın peşinden koşan polis inançı gördük biz. O yüzden bize bir şeyler öğretmeye çalışmayın. İşinizi yapın. Yapamıyorsanız da susun dostum ya. Parayı kazanan sizsiniz zaten. Yani hayat yaşayacak kişi sizsiniz. Getirmeyin yani, bize bir şeyler öğretmeye çalışmayın yani. O olmuyor, eğreti duruyor yani. Anlatabildim mi? Yani ben bu gurbetçi konusunda bir şey olarak, hani böyle hani gurbetçi futbolcuların teknik olarak bazı şeyleri görmüyor, bilmediklerine bağlıyorum. Yani hani gerçekçiliğin dışında yaşadıkları için onu bilmiyorlar. Ondan sonra da içine girmeye çalıştıklarında da eğreti duruyor. Beceremiyorlar yani. Hani mesaj vermeye çalışıyor, örnek göstermeye çalışıyorlar. Olmuyor yani. O yüzden ben bu işin hani spor anlamında belli bir levele gelmiş yetenekli oyuncularımızın Avrupa'da futbola, Avrupa'da devam etmelerini gerektiğini düşünenlerdenim yani. Maalesef öyleyim yani. Çünkü veriler çok net yani. Hani kimse vermemiş, bir şey verememiş yani. Bak geliyorlar, sözleşme yapılıyor, kulüpler süperstar parası veriyor ama bir karşılığı yok yani hani bunun. Ne yapalım yani? Bu böyle yani. Hani bütün hem Süper Lig tarihine bakalım, bir tane öyle oyuncu yok ya. Yok ya maalesef. Keşke olsa ama yok. Olmuyor.
1: Peki bir araya gideceğim. Bu arada ben Yaşar Bey'i yanlış anlamışım. Yaşar Bey, sizden özür dileyelim. Her halükarda seviyorum seni, olsun yanlış anladın ama demiş. Orada tam tersi, mecburen müzik dinlemeyi bırakıp seni dinleyeceğiz, Serkan Bey'i dinleyeceğiz demek istemiş. Ben yanlış anlamışım.
0: Ya, ben de şaşırdım, Yaşar Bey evet. Bizi dinler ya.
1: Aynen
0: Yaşar
1: abi, doğru.
0: Bey,
1: aynen
0: denize gir, araya gitmeyin, denize gireceğim falan diyen abi.
1: Gel de böyle bir Yaşar abiye ayıp et şimdi. Ayıp etmiş.
0: Sen de gel yani.
1: Özür dilemeyi yani, bileceksin abi. Özür dilemeyi evet. Bileceksin. Ben özür dilerim Yaşar Bey'den. Ben yanlış anladım evet. Onu. Ben de ona şaşırdım ya. Bana Instagram'dan yazıyor Yaşar Bey. Orada yazdığı şeyi tabii yayında okumamak gerekiyor işte. Yayında okudum ya. Bir yandan seni dinliyorum, bir yandan onu okudum. Yanlış anlıyorsun orada tabii dinleyici mesajını da. İşte ben Serkan Çetiner var diye dinlemiyorum demek istiyor sandım. Bir baktım burada dinliyorum.
0: Yok evet. Yaşar Bey bizi dinliyor. Peki. Ya.
1: Kolay gelsin. Ben Ankara'dan Eşref. Milli takımın hocası sizce kim olur? Bir de Galatasaray Almanya'dan bir defans oyuncusu getirmişti. Okan Hoca'nın çok istediği adam da hazırlık maçlarında bile forma giymedi. O zaman neden alındı bu adam diyor. Onu konuşalım. Onunla başlayalım.
0: Almanya bir şu abi miydi?
1: Bir şu abi, evet. Çocuk. Ondan
0: ya
1: bahsedeyim.
0: Abi o çocuk.
1: Onunla başlayalım. Çocuk. Kalsın abi yorumun. Böyle biraz böyle gel evet. Gel yapalım. Gel yapalım. Hani böyle tıklanmak için haber. Evet.
0: Şöyle söyleyeyim, bir şu abinin Okan Hoca'nın istediği bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Menajerlerin önlerine koyduğu oyuncuların içinden seçilmiş bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Peki.
0: Zaten oyuncunun oynama ve satın alma durumunu da bilmiyoruz.
1: Peki.
0: Belki zorunlusu varsa oyuncuyu olmayacağını söyleyeyim size yani.
1: O zaman bir araya gidiyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Öncesinde tanıtıcı reklam. Spor haberleri. Hemen ardından da aramız var.
0: Bir soruyu da hemen kısaca söyleyeyim. Tabii, Murat Yakın gelmez abi. Murat Yakın, Hakan Yakın da zaten kardeşi. Çok başarılı. Prime bir milli takım serüveni yaşıyor. Yani bırakıp da Türkiye'ye gelmez yani bu kargaşaya.
1: Peki, teşekkür ediyorum Serkan Çetiner. Araya gideceğiz. Önce bir spor bülteni, spor haberleri aramız. Sponsorumuzla beraber. Hemen ardından reklamlar. Sonrasında Serkan Çetiner'le burada olacağız.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
3: Tanıtıcı reklam.
4: Florya Grand Hotel spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig'in 7. haftası başlangıç maçında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Osimhen ve Lemina'nın 35 gün aranın ardından yeniden forma şansı bulduğu karşılaşmada Emre Belözoğlu'nun yönettiği Kasımpaşa bu sezon sahadan ilk kez mağlup ayrıldı. Kerem Demirbay geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını belirterek Galatasaray camiasından özür diledi. Yedinci haftada bugün saat 16'da Samsun Spor Trabzonspor'u, 19'da Rize Spor Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Müzik Türkiye Futbol Federasyonu Arda Turan'ın milli takım teknik direktörlüğü için ilk teması kurdu. Ancak Shakhtar Donetsk'in ise Arda Turan'ı bırakmaya sıcak bakmadığı belirtildi. Görüşmelerin devam edeceği aktarıldı.

0: Mesut'le sundu.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Hep kazandıran taksi,
2: bir taksi, bir taksi. Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin nabzı Nesine'de atıyor. Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
3: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Reklam.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arası.

0: olsun diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin nabzı nesine de atıyor. Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna. Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
2: Reklam bitti. Reklam.
0: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bas kazan oyunları Milli Piyango güvencesiyle nesinede. Şans perisinde bonus satın alma özelliğiyle oyuna devam et. Jackpot fırsatıyla milyonlarca lira kazanma şansını yakala. Bas kazan onlarca oyunuyla nesinede.
2: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Okuyamayacağımız besteler geliyor Serkan Çetiner sana. Kafiyeli. Ama okuyamayacağımız tabii. Öyle söyleyeyim.
1: Sağ olsunlar. Oturup düşünüp şiirler, besteler yazıyorlar
0: Ya. Abi ama yani akılda da kalıcı besteler yazıyorlar yani. Okuyamayacağız diyoruz tamam falan ama yani diline dolanıyor, konuşuyorsun yani mesela o besteleri yapıyorsun yani. Ne futbolculara yapılmış bestelerden, benzerlerinden bahsediyorum. Serkan Çetiner hayranlığı sınır tanımıyor radyo gol frekansında, onu söyleyelim. Ama tabii yani bir yerden sonra sizi radyo gol WhatsApp hattından engellemek zorunda da bırakmayın.

0: İnsanız hepimiz, insanız hepimiz. Yani gelirim bunu okurum ederim. Yani orada benim ayağıma sıkarsınız siz bu yazdığınızla, böyle su tabancasıyla ayağıma sıkarsınız ama yapmayın yani. O
1: Sinkaf'tan
0: uzak duralım abi. Uzak duralım. Sinkaf olsa yine iyi dersin yani. Öyle şeyler yazıyorlar ki. Serkan Çetiner hayranlığı bestelere götürüyor insanları ama tribünün de tabii bir tarafında bu var. Burada olmasın, bu tarafında olmasın, Radyo Gol tarafında olmasın, yayın burası, yapmayın, öyle şeyler yazmayın diyeyim ve devam edelim. Saygılar demiş dinleyicimiz, sizin bu konuşmalarınız hiç kimseye cesaret edip de konuşamaz demiş. Özellikle TV kanallarında görev alan bazı insanlar konuşamazlar demiş.
1: Doğru
0: Farklı bir şey
1: söylüyorsun.
0: demişti. Evet.
1: Ben herhalde bir 2 saat falan yayında kalırım. Ondan sonra reklamlara giderler. Bir daha da beni göremezsiniz.
0: Bak az önce konuşuyordu. Reklama gittim hemen. Serkan Çetiner az önce konuşuyordu. Reklama gittim
1: Doğru.
0: hemen. Evet. Konuşturmuyorum. Abi açık ettiler. Görüyor musun? Bak seni konuşturmadığımızı açık ettiler. Serkan Çetiner'i sansürlediğimizi açık ettiler. Bak,
1: abi bir, bence şöyle yani bir insan eğer konuşamıyorsa o zaten medyanın gücünün olmadığıdır. Medya gücü de olmayan bir yerde medya üzerinde bir şey yapmanın da bir anlamı yoktur yani. Hani özgür bir dünyadayız. Herkesin düşünceleri kendine. Bu söylediklerim bütün her şey beni bağlar. O yüzden ben bunları söyleyemeyecek olursam bu işte burada konuşmanın da anlamı yok yani. Birilerine bu... şirin gözükeceğim diye bunları söyleyemiyorsam o zaman gerek yok. Yorum yapmama gerek yok yani.
0: Şimdi şöyle
1: Bırakalım,
0: bir şey.
1: Evet. Şey olsun yani.
0: Şöyle bir şey de var. Yani biraz spor medyasını sevme sebebim. Spor medyasını biraz değil yani çocukluktan bu yana hep böyle göz bebeğimin olma durumu. Hani orada hayalimin hedefimin buralarda olma ihtimali. Hep oradaki kıyaslamalardan acaba medyanın farklı bir tarafında bu kadar rahat düşündüğünü söyleyebilecek misin? Her dönemde bu dönem fark etmiyor. Diğer dönem farklı dönem. Şimdi bunu siyasi bir tarafa çekmeyin. Geçmişe bakın, basın tarihinde hep problemler var. Yani geçmişe bakın, basın tarihinde susturulmakla kalmayan durumlar var. Mesela maalesef, keşke olmasa dediğin. Hani bugüne bakın, bugün çok rahat bir şekilde konuşamadığın bazı işte yorumlarını yapmakta siyasi anlamda sağa da sola da dokundurma konusunda çok fazla rahat hareket edemediğin şeyler var. Konuşurum bunu ya, niye konuşmayayım? Var bunlar, yok değil. Zaman zaman bunlarla karşılaşıyorsun. Sağda soluda yani işte iki tarafı da işte rahatsız edebilen açıklamaları görüyorsun bugün politika gazetecilerinden. Ve o açıklamalarda o açıklamaları yaparken acaba orada böyle anlaşılır mıyım? Acaba burada böyle anlaşılır mıyım? Bir şey olur mu bana gibi gibi detayları düşünen gazeteciler de haliyle var. Yok değil ama spor medyasının, spor basınının biraz da bu tarafını seviyorum galiba. Neden? Çünkü burada çok daha o anlamda ben doğru bildiğimi yaparım, doğru bildiğimi konuşurum kısmında bir yol var. Öyle bir yol çiziyorsun kendine ve bugün Serkan Çetiner İlkay Gündoğan'ı eleştirdiği gibi diğer tarafta Dursun Özbey'e ve yönetime, son 4-5 yılın yönetimine siz bu adama emekli ikramiyesi vermek için geldiniz dediği gibi buradan işi döndürüp Ali Koç yönetimine de, bugün hala başta olsa Ali Koç yönetimi Fenerbahçe'de başkanlık makamında olsa Ali Koç ve yönetimi, yine yapabileceğin bir eleştiri bu. Bunu biliyorum Serkan Çetiner. Mesut Özil'i hatırlatarak oraya da bir eleştiri götürebiliyor. Ama bunu maalesef keşke görsek. Her iki taraftan da bakıp her iki tarafı da rahat bir şekilde, doğru düşündüğün bir durum varsa tabii, bir çıkar için değil, rahat bir şekilde eleştirip ya da övmek kısmını keşke biz medyanın her alanında görüyor olabilsek. Biraz daha rahat ilerlesek. Bakın orada bazı ince çizgiler var, ince detaylar var. Devletin dokunulmazlıklarına karşı bir söylem yapan ve bundan dolayı problemli ki taraflara götüren yorumlarını, haberlerini, bunlardan bahsetmiyorum. Onlar olmamalı. Onlar bir oradaki çizgi, kırmızı çizgi çerçevesinde yapılmalı tüm haberler. Ama aynı zamanda bir saygı çerçevesi, bir bel altı durumu olmaması, bir bunun yanında konunun bağlamından saptırılmaması gibi detaylara çok fazla oraları kurcalamadan, çok fazla oradaki kırmızı çizgileri geçmeden gerçek haberini, doğru haberini yapmaya çalışan ya da yorumunu yapmaya çalışan gazetecilerden bahsediyorum. Keşke hani hep her daim böyle her alanda bu tarz yorumları görebilsek. Şimdi sana çok fazla övgü gelince burada hasret kaldığımız bir de politika tarafında bu tarz yorumcular, hani orada da çok rahaçta ya, ön planda ya, yorumcular çok ön plana çıkıyor ki orada da görmek isteriz açıkçası. Bu arada Serkan Çetiner, konuyu şimdi birden değiştiriyor gibi olacağım ama ne bu hava sıcaklıkları, 30 derece Balıkesir'de yarın hava, hatta bugün hava.
1: Pastırma sıcağı, son sıcaklar, keyfini çıkarsın herkesin, bizim dinleyenlerimiz de bütün. En son işte bir hafta 10 gün pastırma sıcağı geliyor. Ondan evet. Sonra tekrar
0: Mersin 33, günlerine. Adana 32, Maraş 29, evet. Balıkesir 30, şey, İstanbul 27.
1: Dolaptan kışlıkları çıkartmaya evet. niyetlendiğin şu günlerde tekrar birazcık daha beklesin moduna giriyorsun.
0: Biraz öyle.
1: Kışlıkların cebinden de belki para çıkar. En güzel para da o para oluyor. Sanki 50 lira çıktı, 100 lira çıkınca, değil mi?
0: Geçen yıl, geçen yıl mı? Abi yok, ben de çok yani. Oluyor da bir ara abi, ben böyle çok nakit taşımayı sevmem. Ama böyle
1: üzücü, değil mi? Bayram mesela...
0: bayram seyranda da hani böyle bir evde bir köşeye nakit koyayım dersin. Çoluk çocuk gelir işte, harçlık durumu olunca ya ne oldu, bankamatiğe de gidemedik diye böyle elini tüm ceplerine götürürsün ya. Şimdi orada canlandı dinleyicilerimizin, senin kafanda o. Ceplerini böyle kurcalarsın elini, onu yaşamayayım diye. Bir gün koymuşum abi böyle bayramlığın, bayramlık dediğim bir işte pantolonumun böyle çok nadir giydiğim cebine. Abi bir bayram geçti üstüne, zaten arada 2 ay var. Ondan sonraki bayram bir baktım onun cebinde bir 800 lira para var, o gün için iyi para. Abi bir yıl sonra tabii çok büyük bir şeyi kalmadı onun. O dönemde böyle çok hızlı ilerliyordu oradaki enflasyonda işte etkileyen süreçler. Neyse, ben az önce politikaya da girdim, şimdi enflasyona girmeyeyim. Paramız değer kaybetti kısmından çıkmayayım Serkan Çetin'e.
1: Bir açtım eşini 800 TL'si.
0: Ama maalesef abi, yani o gün iki kişi yiyebileceğin bir, iki kişi yemek yiyebileceğin bir para, atıyorum örneğin. Klasik evet. Bir işte kurumsal markalaşmış franchise veren bir restoranda. Bugün tek başına yani. Yersin yani, öyle bir para.
1: Tabii, eskiden seviniyordun, şimdi gidiyorsun. Oluyor oluyor. Nasıl unuttum eskinin 50 lirasını cebinde diyorsun.
0: Tabii 50 lira olsa yine iyi. 800'dü ama o da böyle çok fazla mutlu etti mi? Ya işte biraz değer kaybetmiş herhalde dedirtti. Öyle söyleyeyim.
1: Olabiliyor. Evet. Yani ben de ATM'de para unutmuşum. ATM'ye para yüklüyorum mesela. Banka beni aradı. Parayı geri ederken eksik iade etmişler. Daha verim yok tabii. Sonra diyor ki ne kadar diyor şey para iade ettiğini söylerseniz diyor form yapalım dedi. Dedim hanımefendi ben dedim yani fon mağduruyum. Benim şu an kafam yerimde değil. Ne kadar verdiyse o kadarını okuyayım dedim yani. Benim bunun matematiğini yaptırtmayın bana dedim. Tamam, kadın üstüme gelmedi yani. Yazdı oraya eksik olan kısmı.
0: Ben de fon mağduruyum demeseydin şöyle diyecektim. Tabii çok da ihtiyacın olmadığı için ATM'de mi unuttum, az mı verdi, çok mu verdi, para mı sıkıştı, para mı içeride
1: yok
0: kaldı
1: şimdi,
0: diye.
1: Maksimum atıyorum 10 birim yani işte maksimum 50 bin lira alıyorsa maksimum yatırdığın zaman onu sana geri iade ediyor, sayamıyor, makine error veriyor. Ben de o parayı böyle bal halinde aldığım için gerisine de bakmamışım. O eksik vermiş. Benden sonraki gelen vatandaş bunun eksik verdiğini galiba, anlayınca
0: galiba 150 banknot alabiliyor tek defada ya da 200
1: miydi? Öyle bir şey miydi? Ya. Evet. Olabiliyor. Akbank galiba. Doğru. Reklam da yaptık gerçi.
0: Yapmayalım abi.
1: İyi ama malı, bak bütün arayıp gelin paranızı alın dediler yani, bu da güzel. Ülkemiz peki. Adına sevindirici bir durum şu anda. Bir yerde para unutuyorsun ve seni arayıp gelin paranızı alın diyorlar yani. Bence çok hala ümit var.
0: Abi olması gereken ama ya. Bazı şeylerde de yani bence hala biz özümüzde birçok şeyimizi kaybetmedik. Öyle çok da karamsar bakıyoruz bazen. Bakıyoruz dediğim hani ben yapmamaya çalıştığım için burada eleştiriyorum ama yani biraz bazen çok karamsar bakıldığını görüyorum. Hala kaybetmediğimiz birçok şey var. Biraz da bu tarz şeylerin sürekli ön plana çıkması, sürekli gözümüze sokulması ya da sürekli okuyup, sürekli araştırıp, sürekli izlediğimiz için çok ön planda görüp ya ne olacak, ne olacak, ne olacak diye işi iyice karamsarlığa götürüyoruz. Elden giden, elden gitmeyen o kadar çok şey, o şeyin değerini de biraz geç anlıyoruz ki. Mesela iki bayram önceyi konuştum değil mi? Bak o ne kadar tatlıymış ama o gün onun tatlılığını bugün biraz daha net anlayabiliyorsun. Yarın da bugün öyle anlayacaksın. O yüzden biraz da hani oralarda anı yaşamak, yılı yani, yaşamak, ayı yaşamak.
1: Evet. Ama şöyle yani.
0: Olabildiğince
1: sen,
0: iyi bir şekilde yaşayacak.
1: 90'ları tam o dönemleri böyle hissetmemiş evet. Biri olarak ben hani o dönemleri yaşayan birisi olarak şöyle söyleyeyim. Hayatımdan bir 5 yıl daha veririm 90'lara geri gidebilmek için. Bak o dönem çok parlak böyle bu yaşımda da değilim ama yani 90'lar daha farklıydı yani. Hani bu tamamen siyasi bir şey değil bu arada. Sanatın, işte sporun, her şeyin, insanların birbirine olan sevgisinin, saygısının, her şeyin tap olduğu iyi dönemlerdi. Şimdi bana yazacaklar o dönem. Gaz duyrukları falan demesinler diye rica ediyorum.
0: Dönüyoruz mesajlara. Derler ki mesela Necmettin Bey, Berk Bey sen de o zaman gram alıp koysaydın kenara, şu anda 8 bin lira gram demiş. 8 bin lira değil bu arada gram. Yani şu an 6700 müydü 6000, nereden biliyorsunuz diye sormayın. Her gün önünden geçtiğim bizim o dövizciden görüyorum, takip ediyoruz oradan. Yani nereden biliyorsunuz derken 8000 lira sevinirdin demiş. O kadar da değil yani. Arada o kadar 800
1: gram
0: lira.
1: Gram da unutulmaz lira abi. Yani gramı evet. Da bugün çantana koydun. Ne zaman unutacaksın? Gram
0: unutmazsın hani, abi onu.
1: Gram altını da unutmazsın. Unutmazsın. Sen unutsan başkaları unutmaz.
0: Unutturmazlar abi sana onu. Öyle söyleyeyim. Ailenden biri gelir der ki ya ben olardı ne oldu der. Sen böyle yapacaktın ne oldu der. Orada bir şey olur yani orada. Unutulmaz o pek. İzmir'de denize giriyorlar demiş dinleyicimiz.
1: Girerler canım normal. Şu anda Marmaris, Göcek, şu anda gerçek yatçılar keyif çıkarıyordur yani.
0: Girilemeyecek tek yer Bozcaada'dır şu an.
1: Bozcaada'ya zaten soğuk yani abi. Normalde çok de soğuk girilmiyor Mehmet.
0: Yani Türkiye'nin en soğuk bir denizi.
1: Kimse girmesin diye suyu. Yapılmış bir deniz orada. Yani kimse girmesin. Yaz, kış.
0: Neden abi?
1: Hep soğuk. Çok soğuk abi. Ya ama, o kadar da olmuyor yani.
0: Ama Ağustos'ta, çok sıcak havada da girersin yani Serkan Çetiner.
1: Yani çok soğuk suyu sevmiyorum ben yani. Ama bünyeye yararı varmış. Öyle duydum yani.
0: Tabii. O başka. Serkan Bey ortak tonumuz var demiş. Daha ben de aynı düşüncedeyim demiş. Okuyamadım. Biraz böyle ortak bir evet. Tonumuz, ortak bir yönümüz daha var demek istemiş herhalde. Tondan ziyade YT yan yana. Peki yönümüz daha var. Ben de aynı düşüncelerdeyim. Ah 90'lar diyor Yaşar Usta.
1: Kesinlikle abi ya. 90'lardaki filmler, müzikler hala yok bak hala.
0: Ne yok abi mesela? Neyi arıyorsun? Neyi böyle çok arıyorsun?
1: Abi şu an mesela ben sanat adına bir tane 100 yıl dinleyeceğimiz bir tane şarkının dillere pelesenk olduğunu hatırlamıyorum.
0: 90'larda yani. Ne pelesenkti?
1: Anlamsız bir Amerikan rapinin ülkemize yaşattığı dezenformasyonu sanatsal anlamda yaşıyoruz yani.
0: 90'larda
1: hani dinliyorum peki? Bu arada yani. Ama Türk yani 90'larda abi türkü dinlersin, türkünün kralını yaparlardı. Pop'un kralını yaparlardı. Bu sadece bizim ülkemizde değil bu arada yani. Hani İngiltere'de, Amerika'da çıkan sanatçılar da inanılmaz yani. Çünkü ya, o şey yok, hız yok. Yapay zeka yok. Adamlar bütün sanat yani bütün mesela bir senaryo adam yazmış, senaryo 15 yılda demlene yazmış. Bugün Netflix'e veriyorlar parayı. Netflix veriyor parayı. Bana bir ayda bir tane film yap diyor. Yapılan filmler de ortada yani. Tırıvırı yani. Ama sen şimdi bir Eşkıya'yı izle bakayım yani. Bir oradaki hala izlersin. Baba 1, Baba 2, Baba 3 hala oturup izlersin. Kemal Sunal'ın filmleri içinde milyonlarca siyasi mizahi mesaj barındırır. Her izlediğinde gülersin yani. Gülersin.
0: Yani düşünürsün de ama tabii. Şey düşündürür yani. De diğer tarafta.
1: Hem düşündürür ya sanatçıların sanatçı olduğu dönemde şimdi kimse kusura bakmasın yani hani şimdi ben buradaki bu dönem sanatçılarına böyle şey yapıyormuşum gibi olmasın onlar da mücadele ediyorlar ama hız var şu anki döneminde hız var o zamanlar hız yoktu yaşıyordun anı yaşıyordun 91'den 92'ye geçene kadar milyonlarca beste milyonlarca şarkı film hepsi üretilip önüne konuluyordu ve hepsi 90'da yapılmıyordu. Bunların 80'deki yaşanmışlıklar, 70'lerdeki yaşanmışlıklar demlene geliyordu. Şimdi böyle bir şey yok ki. Yani bir tane ya zaten bakıyorsun mesela hep Amerikan Hollywood mesela tak koydukları filmlere bak 1 2 3 4 5 6 gidiyor. Avengers serisi 7 8 10. Yok mu arkadaş artık bıktım ben mesela Hulk'la Kaptan Amerika'nın dövüşmesinden bıkmadınız mı ya? Hala gidiyorlar sinemaya yani. Mesela anlayamıyorum mesela ben bunu anladın mı? Yani 1 ile 5'i izlediğinde ne kaybın olacak yani? Hepsi aynı yani. Senaryo aynı. Kahramanların düşmanları farklı. Bazen birbirlerini dövüyor. Batman'le Superman'i dövüştürdüler mesela. Türk Hava Yolları sponsor oldu. Halbuki dövüşseler ne, dövüşmeseler ne? Yani filmin içeriği yok yani. Anladın mı? Bir American History gibi bir film var mesela. Kimse bilmiyor mesela. O şey Ya bence film o. Ama gitmiyorlar mesela. Anlatabildim mi? İhtirasın bedeli var. Film o. Niye? Düşünen insanların yazdığını anlıyorsun yani. Hani popcorn filmi yapmıyor adamlar yani. Her filmde kendinde bir parça buluyorsun hayatınla ilgili yani. Ne bileyim, Türk filminde Babam ve Oğlum gibi var mı bir tane son dönemlerde çıkan? Yok.
0: Yok.
1: Çakallarla dans. Yani filmin isimlerine bak. Şey yani.
0: Peki.
1: Neyse, çok giriyoruz şeye.
0: Peki şimdi şuraya geleceğim abi. 90'lar dedin, nasıl çıkacağız buradan? O zaman
1: çıkamıyoruz o işte bak. 9
0: şarkıyı hatırlayalım mı? Oradan akla gelen. Az çok oradan böyle bir 40 saniyede onları böyle tek tek hatırlayalım mı? 40 saniyede gidebilir miyiz oraya bilmiyorum ama. Şu 90'larda, 94-95'lerde mesela.

0: Evet. 90'lara gittik, şarkılara döndük. Biraz sen filmlerden girdin ama senin girdiğin noktaya da... Evet.
1: Filmde. Mesela Sezen Aksu'nun birçok şarkısının Yunan bir şarkıcıdan...
0: Evet evet, o da.
1: Alıntı olduğunu, hadi bir şey demeyeyim de. Abi. Alıntı olduğunu öğrendim mesela. Geçen çok yakın zamanda öğrendim bunu. Çok üzüldüm yani. Full. Yani Yunanlar bizden alıyor diyorduk yani mesela. İşte bizim cacığımızı çaldılar. Evet. O aldılar.
0: Bak şeyde abi, de var. Ben isim vermeyeceğim. Çok isim vererek gidiyorsun. Zor durumda bırakıyorsun bizi biraz Serkan abi ama. İşte film adı Çakallarla Dans gibi. Sezen Aksu'nun şarkıları evet. gibi. Ama
1: öyleymiş. Ne yapayım?
0: 80'ler, 90'lar, 2000'ler. Oradaki şarkıları bir de mesela... İran tarafına, Fars tarafına, o kültürden gelen şarkılara bir bakın abi. 2 yıl öncesinde, 1 yıl öncesinde oralarda yapılmış şarkılar da çok var mesela. Ama tabii kimse onları ya bu benim orijinal şarkım, ben yaptım diye de her birini o şekilde pazarlamıyorlardı haliyle. Bunun ne zaman ortaya çıkacağını belki de onlar da bekliyordu. Bilemezsin. Ayrı konu. Bu arada 90'lar demişken Gökhan Kırdar, Yerine Sevemem geldi bak.
1: Gökhan Kırdar da Bursa Spor biliyorsun evet. şeyi oldu yani.
0: Serdar Ortaç aynı şekilde. Tabii tabii, her maçta çıkıyor ya Serkan Çetner, Cendere Show.
1: Cendere şarkısıyla Bursa Spor'un öyle bir şeyi var yani, aurası tuttu yani. Levent Yüksel de Göztepe'nin oldu.
0: Doğru. Levent Yüksel abi Mecezir'le bunun aslında...
1: Evet. Galatasaray'da yani... bir dönem Aleyna Tilki vardı. Sonra Gomis'ten sonra Icardi'ye geçildi. Icardi'nin şeyini kim söylüyordu şarkısını? Bayan arkadaş söylüyordu ama.
0: Bak unuttuk onu. Evet. Bu arada Gürsel Aksel Stadyumunda Levent Yüksel Göztepe taraftarı Mecezir. Onu böyle bir
1: sen Mecezir deyince inanılmaz ya. Tek albümle hala ekmeğini yiyor yani. Gerçekten nasıl bir albümse inanılmaz bir albüm evet. yani. Hani Levent Yüksel de bunun en fazla bir albümle tüm kariyerinin özeti oldu yani. Nasıl diye sanatçılarımızın başına yani, gerçekten de Levent Yüksel.
0: Bunu 90'ları konuşurken biraz da tribünlerden dinlemek güzel olacak dedik. Yapıyoruz ara ara böyle kaçamaklar. Bu kaçamaklar bugün tribünler, besteler ve 90'lar arasındaydı. Kaldı ki orada biraz Volkan düzeltiyorum. Volkan konağa gitti hakkım. Rahmetli analım. Nereden gitti oraya bilmiyorum. Ama o da haliyle 90'larda
1: Bizim çok baba vardı.
0: Kemal Sunal.
1: Amaral'ına benzetirlerdi.
0: Doğru. Çok Kemal Sunal'ın Kemal Sunal'ın filmlerinin hepsini dinleyicimiz izlediğini söylüyor. Bir diğer tarafta kolay gelsin Berksayar demiş. Çok güzel şarkılar çalıyor radyolarda demiş. Hasan Demircan der ki Burak Kut'un Benimle Oynama şarkısının hikayesini biliyor musunuz demiş. İğrenç espri ama yapmadan geçemeyeceğim, beni affedin demiş. Peki tamam, doğru değilmiş. Hikayesini şimdi dillendirmeyelim. Doğru olan da bir hikaye değilmiş. Komikmiş biraz ama doğru da değilmiş. Espri yapıp geçmiş dinleyicimiz. Okumayacağım o yüzden. Peki tekrar döndük. Biz araya giderken Galatasaray'ın maç fazlasıyla liderliğini konuşarak gittik. Bir şey abi dedik, onu detaylandırırız dedik. Ama aradan döndük. Yine buralarda bulduk kendimizi.
1: Evet. 10 dakikalık, 15 dakikalık bölümde. Milli takım hocası gitti. Montella gitti. Yerine kimi gelecek diye düşünülüyor. Evet. Arda Turan ne olur diyorlar. İnşallah olmaz. Arda'nın kariyerine de zarar vereceği düşündüğüm bir adam olur. Yani şu an milli takımı kim gelirse gelsin, milli takımın doğru dürüst ellere geçene kadar milli takıma kimsenin gelmemesi gerektiğini düşünüyorum yani. Maalesef öyle. Yani Peki. şu anda sağlıklı bir karar da vereceklerini düşünmüyorum yani. Abi şimdi milli takım TFF'nin kare aslı dediğimiz, kendi has adamları dediğimiz hepsi cezaevindeyken kim gidip de tekrar birinin Hacı Osman'ın has adamı olabilir. Yani en yakını şu anda Sivasspor'un eski başkanı Mecnun Otyakmaz da bıraktı yani. Nasıl olacak ki yani? Bir de bu ne var burada anlamıyorum. Bütün arkadaşlarım bıraktı bir başkanım. Bırak artık sen de. Git yeniden aday ol. O da olabilir mesela. Güçlendirilmiş Hacı Osmanoğlu dönemi diyelim. Git ol. Ama bu olmadı yani. Bu organizasyon tutmadı yani. Kimsenin birini suçladığımız da yok ama bir gir çık yap, bir tazelen.

0: Kendine gel, kendine bir bak. Dışarıdan nasıl hatalar, ne yaptım, ne ettim. Yani olabilir yani bunlar. Belki insan dışarı çıkınca kendini görebiliyor zaten. Yani Ali Koç'ta da onu görmedik mi mesela? Yani bak niye olmadı aday? Dışarı çıkınca baktı ki lan ben ne hale getirmiş bu adamlar, bu sistem beni de demiştir yani. Çünkü dışarı bir çıkıp baktığın zaman kendi düştüğün durumu görüyorsun. Ya o koltuklar zehirli arkadaşlar. Yani o güç, o şey, bir yerinden iyi bak, herkes seninle başkanım geziyorlar, işte fotoğraf çektiriyorlar falan, ama o makamda zehirlendiğin zaman gerçeklerden uzaklaşıyorsun. Sen olmuyorsun bir kere yani. Senin o doğruların hiçbiri, senin o sistem seni içinde böyle zehirliyor, bambaşka bir insan oluyorsun yani. O yüzden bırakıp çıkıp kendini tekrar refresh edip girdiğin zaman daha sağlıklı olur yani. Bunu hayatın her evresi için söylüyorum bu arada yani. Yani o yüzden yani bu koltukların sevdası olmayın yani. Bak Türkiye'nin en büyük sorunu bu bence yani. Koltuk sevdası ya. Gerek yok. Çıkın, bırakın kendinizi, ailenize vakit ayırın. Ailenize görün. Aileniz sizi görsün. Yani çünkü kendi şeyden çıkıyorsun yani. Yani o sen olmuyorsun yani. Gerek yok. Bence bu dönemde de kimsenin liyakat sahibi bir antrenörün şu anda TFF'nin milli takım başına geçmesini ben doğru bulmuyorum. Yani kendi kariyerine atılmış bir darbedir. Hayır, zaten kariyeri olmayan başka şeyler hani. Kariyerinde zaten düşüşte olan, hatta kariyeri olmayan birçok isim de gelmeye can atar. Çünkü orası bir makam, milli takımlar antrenörlüğü bir makam, mevki. Onu CV'sine yazdırmak isteyen birileri olur. Onlardan bahsetmiyorum ama Arda Turan gibi işte şu anda göz bebeğimiz antrenör, genç antrenör diyebileceğimiz, Avrupa'da bizi temsil eden bir adamın buradaki dezenformasyonun içinden çıkamayacağını düşünüyorum ki futbolculuk döneminde çok tuzağa düştü. Şimdi insanlar ona sempatiyle bakıyor. O sempatiklik milli takımlarla tekrar antipatikliğe dönebilir. Ben kariyeri olarak hiç doğru bulmuyorum. Doğru zamanda değil zaten. Yani Shakhtar'la bir mücadele veriyor. O mücadelenin sonunda daha iyi takımlara gideceğini düşünüyorum. Belki Atletico Madrid'de bile gidebilir. Dolayısıyla ben Arda Hoca'nın bu işlere girmesini doğru bulmuyorum
1: Asıl hedefi Atletico Madrid, yakın çevresine söylediği ya da en azından yakın çevresinin çok sık dillendirdiği diye söyleyebilirim, aktarabilirim burayı.
0: Tamam.
1: Asıl hedef
0: Buna
1: o yani.
0: olabilir yani. Çünkü Atletico'da da problem var. Yani yıllarca
1: Ama işte Arda Turan gibi bir figür, Arda Turan gibi bir önemli karakter, milli takımdan ve Galatasaray'dan zor zamanda teklif alıyorsa orada da biraz üzülür, biliyor musun? Yani onu düşünür, yani bir gözü arkada kalır. Ne yapıyorum ben der.
0: gene
1: Onu da
0: gelir ama
1: söylemek
0: ya.
1: lazım yani.
0: Gene gelir abi. Sen Arda'nın çıktığı yol uluslararası yol yani. Biz zaten biliyorsun uluslararası hedefleri olan insanlarımızı zaten fazla parayla aklına girip memlekete geri döndürüp olacak kariyerlerin de sonuna getirttirmiş bir milletiz yani. Dolayısıyla gerek yok. Bu şu anda her şey çok iyi Arda için yani. Olumsuz hiçbir şey yok. Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidiyor. Puanla başladı. Baktığın zaman liginde iyi. Bir de dünyanın bütün herkesin gözünün önünde oluyor bu olaylar. Bu stadı yok, tesisleri bombalanıyor. Yani bakma şimdi hani savaş orada bir o kötülükler içinden doğan bir güzellik olarak gözüküyor. Dünya tarafından da kabul görüyor. Sempatiyle bakıyor herkes. Ben de bakıyorum bu arada yani. Çok zor bir şey yapıyorlar yani. Dolayısıyla o ahenk bozulacak, buraya gelecek. Medyayla işte sen mi futbolu iyi biliyorsun, ben mi futbolu iyi biliyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, niye böyle yapıyorsunuz falan. O hikaye bambaşka bir seviyeye gidecek. Arda Turan aynı sana o hani eski aklımıza bile getirmek istemediğimiz işte hastane baskınları falan, anladın mı? Oralara geri gider yani bu hikaye. Hiç gerek yok. Bak
1: Öyle
0: unutuldu.
1: anılır
0: Böyle
1: diyorsun
0: bir
1: yani.
0: şey. Aynen öyle abi, çıkartırlar bak be, insan kötüye giderken Montella'yı hatırlıyorsan başta neler, ne metiyeler diziliyordu. Yani İtalya milli takımı istedi, biz vermedik. Montella buranın çocuğu, vatandaş edeceğiz. Ne oldu ya? İki maç sonra adam vatandaşlık falan konuşuluyordu bu adam. Hatırlamıyor musun? Montella İtalyan milli takım işte Türk vatandaşı olacak diye konuşuluyordu. Ne oldu ki?

0: Hakkı yani. Adam bakamıyor, çat diye kovdular yani. Bizde insana harcama, bak böyle insanı kazanmak için 50 yıl veriyoruz, insana harcamak için 2 saat veriyoruz. Hemen harcarız yani. Çok yetenekliyiz o konuda yani. O yüzden gerek yok. Arda zaten harcanmış bir bireydi. Tekrar küllerinden doğdu. O yüzden bence hiç kariyerine bence yani bir yakın olsam öyle söylerim yani, öyle diyeyim. Ama ne gerek var dedim. Şu an zaten kaynıyor kazan. Yani gerek yok. O yüzden gelmesin yani. Gelecek kişinin de bence bu seçimleri falan beklesin yani. Bu TFF miadını doldurdu. Bittikten sonra tekrar iyi bir hoca gelir yani. Ama bu TFF ile uyum içinde çalışmak çok zor. Ya abi, ya, cezaevine girip girmeme şeyim var ya. Yani böyle bir durumum var yani. Çünkü altındaki bir kadro cezaevinde şu anda. Anlatabildim mi yani? Bu korkuyla da şey, neden olmasın ki? İmkansız dediğimiz her şey oluyor şu an. O yüzden bence gerek yok.
1: Ağzına sağlık, gurbetçi oyuncular için yaptığın tespitinde sana teşekkür ediyorum demiş. Yalnız suçlu
0: Evet.
1: kulüplerimiz almasınlar buraya. Gelmek isteyen öyle oyuncular almasınlar buraya. Gelmek isteyenler için iyi mesaj olur demiş. Türkiye dinlenme yeri değil
0: Yani
1: demiş.
0: öyle abi, şimdi ligin değerini senin insanların belirler yani. Hani senin insanların da maalesef ligin emeklilik ligi olarak görüyor. Yani ben yani ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam İlkay'a bu lafının ardında hani hatırlarsınız Galatasaray'ın bir şampiyonluğu Belanda'nın çimleri eleştirdi diye o zaman rahmetli başkan ilişkisini kesmişti ve bence bir şampiyonluğu Belanda'nın gidişinden sonra zaten dikiş tutmadı Galatasaray ve şampiyonluğu gitti Belanda'dan sonra. Şimdi bu adam mesela bu konuşmayı yaptıktan sonra bence onun o ceza bu ceza olmalıydı. Belanda'nın kimler eleştirmesinin cezası takımdan gönderilmek değil. Adam emeğini senin takımını düşünen bir takım arkadaşları, sporu, Galatasaray'ı düşünen bir yorum yapıyor. Burada bireysel, kendi egosuyla, kendi şişmiş egosuyla kendini göremediği bir pozisyon var yani. Burada diyor ki ben niye hazır olayım, zaten oynamıyorum diyor. Şimdi bu adamın Galatasaray'la bir ilişkisi yok. Bu adamın altyapıdaki çocuklara bile kötü örneği var. Şimdi bu cümlenin her yere sirayet eder bu. Yani aşçı bile ben niye yemek yapayım, benim yemeklerim yenmiyor cümlesi kurabilir. Altyapıdaki çocuk ben niye top oynayayım, zaten ben A takıma çıkamayacağım, çıkamıyorum, oynayamıyorum cümlesine sebep olur ki bu Galatasaray'da zaten var. Alyuka çıkmış. Zaten Florya'da böyle şeyler konuşulduğu için de Çağrı Akan Balta kariyerini Fenerbahçe'de devam ettiriyor. Yusuf Akçiçek Galatasaray'dan Fener'e gitti. Yani birçok oyuncunun Galatasaray'da çıkış bulamayan Mustafa Kapı, işte şu an Bartu Elmas. Yani bunların hepsi bu mantalite işte. Ben zaten oynayamıyorum, niye hazır olayım mantalitesi. Şimdi bu mantaliteyle Galatasaray altyapıdan, üst yapıdan nereden ne çıkarabilir ki? Yani düşünün yani, Galatasaray'ın en çok maaş bağladığı, en çok para bağladığı, gelecek bağladığı ismi böyle düşünüyor. İki kesik yiyoruz, bitiyor abi. Lig bitiyor onlar için. Kariyer bitiyor yani. Galatasaray dinlenme yeri oluyor. O yüzden hemen ilişkisinin kesilmesi lazım. Bence sezon sonu devre arasını beklememeleri gerekiyor. Süresiz kadro dışı bırak. En azından bir mesaj olsun. Yani ben öyle düşünüyorum.
1: Peki.
0: Yani bu cümlenin altında kalmamalı Galatasaray yönetimi.
1: İyi yayınlar. Ben ilk günden beri Montella ile olmaz dedim. Sizlere de mesajlarımı attım. Hatırlarsınız beni. Montella'yı hoca gören futbolu çok iyi bilmiyordur demektir demiş.
0: Yani ya o kadar çok keskin ben bakmıyorum yani, hani Montella'nın çok kötü bir hoca olacağı falan değil, ama ya bir sinerji yakalamıştı. Adanaspor'da iyi top oynatıyordu. Adanaspor'dan milli takıma geldiğinde de Adanaspor topçularını, oradaki oynayan kendi oyuncularıyla bir harmoni, bir şey yakaladı. Yani hani şimdi adamın Dünya Kupası'ndaki ve işte bizi Uluslar Ligi'nde bir üst
1: Milli
0: A
1: takımlar
0: grubuna
1: seviyesinde
0: taşıması.
1: söylediğini iletiyor bu arada.
0: Evet, milli takımlarda evet, ya diyorum yani başlarda iyi başladı, kötü bitirdi, öyle söyleyeyim yani. O da ben o hocanın yani birazcık dışarıdaki yorumlara

0: kendi içindeki kariyerli futbolcuların laflarına çok takıldığından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kimse kendi ayağına sıkmaz abi yani. Yani yapmaz yani. Bu kadar da kötü, kendini bu kadar şeye kapatmaz ama Kerem Aktürkoğlu'nu forvette oynatmazsın be hocam. Yani senin başının yiyen temel sebeplerinden biridir yani. Yani bu milli takıma dört, ya kaç yıldır milli takımdasın? Ya bir tane santrafor devşir kardeşim. İtalyansın yani. Git bir tane bul. Yani bunları yapıyorlardı. Bak milli takım sadece yönetmek değil. Yani milli takımda bir kadro seçeyim, 11 kadroyu dışarı çıkarayım, oynatayım. Böyle değil. Biz böyle görmedik. Bak Mustafa Denizli, Fatih Terim bunları kendileri oyuncuları buldu, getirdi. Kendilerine oyuncu yarattılar bunlar. Ya Montella döneminde var mı bir tane milli takımla böyle bulduğu, getirdiği bir oyuncu? Yok. Ben buna üzülüyorum yani. Yani ben şimdi kulüp takımları kaçırabilir. Orada bir hatalar olabilir. Çünkü oradaki yöneticiler profesyonel değiller. Yani çok para kazanan kendi işlerinde kariyerlerini tamamlamışlar. Türkiye'de böyle abi maalesef. Kendi kariyerini tamamlayıp işte biraz da futbolda tanınma şeyi, en hızlı nerede tanınırsın? Galatasaray başkanı, yöneticisi olduğun zaman ya da TFF'de yönetici başkan olduğun zaman tanınırsın. Şimdi senin futbol bilip bilmemene gerek yok. Bazı kriterler var. O kriterleri yerine getirebiliyorsan maddi anlamda ve işte birilerini tanıyor anlamında olabiliyorsun, çıkabiliyorsun bu seviyeye. Ama milli takımlar hocasının böyle bir sorunu yok. Yani milli takımlar hocası onların yaptığı hataları yapmak zorunda değil. Çünkü gidip Almanya'yı gezebilirsin. Var mı abi, yönetim sana kısıtlıyor mu yani? Git, bütün yıl duruyorsun zaten. 12 ay boyunca maaş alıyorsun. Sadece 3 tane maç, 90 dakika oynat diye mi veriyorlar bu paraları sana hocam? Yok. Ya bu işe baş koyman lazım ya. Milli takımlar, antrenör ne demek? Milli takımlar yani. Lar var sonunda. U23 de senin, U19 da senin. Ya gidin bulun koyun. Siz bulacaksınız. Altyapıdan oyuncu. Zaten Türkiye'de altyapı diye bir şey yok. Yani TFF'nin altyapıya ödediği para da yok. Paranın olmadığı yerde nasıl başarılı olsun? Maaş, şimdi yardımcı antrenör, alt liglerdeki yardımcı antrenörlerin maaş sorunlarının maaşlarına bakın. Çoğu asgari ücret alıyor ve alamıyorlar. Bak, asgari ücret veriliyor ve alamıyorlar. Şimdi bu adamın bir tane çocuk yetiştirme şansı var mı? Önceliği adamın hayatta barınma, yemek, barınma. Yani kendi hayattaki önceliklerini yerine getirmemiş bir insandan Arda Güler'i çıkartmasını bekleyemezsin. O zaman da haksızlık edersin adama. Ya altyapılar çalışmıyormuş. Ne veriyorsun abi altyapıya? Adamların sorunlarını biliyor musun sen? Derme çatma yerlerde bir tane sahaları yok. Altyapı, ya üst yapının sahası yok ki altyapının sahası ne kadar düzgün olsun. Dolayısıyla bunlardan biz bir başarı bekliyoruz yani. Altyapıdan oyuncu çıkmıyormuş. Çıkar mı ya abi? Nasıl çıkacak yani? Çıkarabilir misin sen? Evinde çocuklarına ekmek bekliyor. Sen gideceksin de Arda Güler'i bulmak için canın dişine mi takacaksın yani? Ona mentörlük mü yapacaksın? Senin mentöre ihtiyacın var. Senin hocalarının mentöre ihtiyacı var hayatta kalmak için. Düşmüşler kumar batağına. Herkesin elinde bir telefon. Yani hayatın gerçekleri çok acı arkadaşlar ya. Vallahi çok acı ya. Ya bunların içinden çıkıp da böyle bir şeyler yapan adamlara da plaket verilmesi lazım mesela.
1: Serkan Çetiner, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda o zaman.
0: Yok.
1: Son bölüme gelirken.
0: Son bölüme gelirken bağlantıda ekleyeceğim her şeyi ekledim. Fenerbahçe Rize maçına da
1: evet.
0: Fenerbahçe'nin ilk yarı hiçbir şey oynamayıp Rize'nin oynadığı, ikinci yarıda Fenerbahçe'nin oynayıp maçı kazanacağı bir maç olarak tahmin ediyorum.
1: Tüm Rize maçlarında aynı yorumu yapıyorsun Fenerbahçe'nin.
0: Evet, neyi sırtıyor ama.
1: Geçen yıl hatırladım. Hatta bana dedin ki bahis oyna dedin. Yani bu maça
0: girdi. Bahis oyna dedim. Evet. 2-0 Rize öndeydi bak. Bahis oyna para kazan dedim sana.
1: Doğru diyorsun. 3-2 oldu sonradan.
0: Ben sana söyledim yani bak. Bu çok basit yani. Gene bugün de öyle olur yani. Deplasmanda mı oynuyor Rize? İçeride mi oynuyor?
1: Yani Rize Fenerbahçe maçı ya bu Rize'de. Evet.
0: Rize'de değil mi? Evet. Kesin bak dediğim gibi olur.
1: Peki.
0: Bu arada bakın, şey değil ha, tavsiye, ne deniyorlar ona?
1: Yatırım tavsiyesi.
0: Yatırım tavsiyesi değildir ha.
1: Hani bu öyle tehlikeli konular değil bunlar. Legal bahisten bahsediyorsun ha. Bu.
0: Legal bahis canım da oynamayın oradan yani. Bahsediyorsun. Ben gene de söyleyeyim. Bu işin legali yok bu arada ha. Bak bu işin legali illegali yok bu arada. Bizi kandırıyorlar yani.
1: Bu arada,
0: onu da söyleyeyim yani.
1: Bu arada tehlikeli, bu tehlikeli de değil demeyelim ya. Şimdi oynayacak biri benim için oynamasın mesela. Biri benden dolayı bu maçı oynamak ihtiyacı hissetmesin, duymasın.
0: Aynen öyle. Şöyle yani, Türkiye'de şöyle bir algı var. Şu anda bütün şeylere işte bahis şeyleri araştırılıyor falan. Hani şimdi bahis oynayıp Türkiye'deki yasallardan oynayıp gayri olmayanlarda oynamaların tek sebebi orada vergi alamıyor devlet. Yani, ama bu iş hepsi ocak söndürüyor.
1: Olmamalı. O da olmamalı. O daha da olmamalı. Yani,
0: aynen. O bir iki. Bir iki TL, üç TL, beş TL atıyorsanız ona hiçbir şey demem yani. Hani bazen vardır futbolda biz bile maç izlerken hani boş izlemeyelim diye oynuyoruz,
1: benim de,
0: görüyoruz.
1: Benim de vardır mesela. Da şimdi teşvik ediyor gibi olmamak için ben yapmayayım evet. Ya. Aynen.
0: Yani. Yapmayın arkadaş. Ocak
1: tatlı geliyor, güzel oluyor.
0: Nefis da. Sorununuz varsa hiç, yani kendinize hakim olamıyorsanız aman uzak durun. Bak,
1: nefis sorunu yoksa yapsınlar diyorum, ama diyorsun.
0: Yani yok, onu da tavsiye etmiyorum. Yani.
1: Peki.
0: Etmiyorum abi. Dünyada bak, dünyada futbolun ben bazı noktalarda bahisin futbol performanslarının önüne geçtiğini düşünüyorum. Yani dünya globalinde bu kadar yaygın, bu kadar büyük paraların döndüğü bir noktada işte yani dün mesela Borussia Dortmund 90 dakika, 80 dakika Werder Bremen'in ceza sahasının içinde oynuyor. Maç 2-0 oluyor. Sonra son 5 dakika Niko Kovac gibi zehir hoca ne defansif oyuncu alıyor ne bir şey alıyor, maç 2-2 oluyor. Ya benim aklımda bunlar hani mesela soru işareti, anladın mı yani? Ne oluyor yani? Bak bir sürü insan patlamıştır yani. Bana şey geliyor yani, hani bazen peki, performansların karşılığı olmuyor yani. O yüzden uzak durun abi.
1: Peki. Serkan Çetiner, teşekkür edeceğim. Ağzına sağlık diyeceğim son kısımda. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa dedim son kısımda. Sağ ol. Ağzına sağlık. Tekrardan görüşmek üzere. Serkan Çetiner'le gündemi konuştuk. Hızlıca reklama gitmem gerekiyor. Araya gideceğim. Aranın ardından burada olacağım.

0: Reklam.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
0: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin nabzı nesine de atıyor. Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna. Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Reklam.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin nabzı nesine de atıyor. Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna. Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
6: Hep kazandıran taksi.

0: Yeşel Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Radyo Gol.
4: Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve uzun süredir sesini radyo gol frekansında duymadığımız diyeceğim de en son derbide bağladık. Ama Ümit Hocam böyle her duyduğumuzda heyecan yaratan, geçmişi hatırlatan o programlarda Ümit Karan'la dakika 99'u hatırlatan ve aynı zamanda sadece onunla da değil, radyo gol özelinde de değil, yorumlarına hala YouTube'da da devam eden, her daim konuşulan isimlerden biri Ümit Karan bizlerle birlikte. Ümit Karan hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın Berk, iyi misin?
0: Teşekkür ediyorum. Senin sesini duyunca böyle daha iyi oluyorum abi. Enerjimiz yükseliyor reklam demişleri.
1: Dinleyicilerimize selam olsun. Özledik tabii. Radyoda özledik. Keyifli. Seninle... Keyifli zamanlarımız oldu tabii.
0: Evet, seninle yayında olmak güzel, keyifli. Ümit Hocam ve tüm bunları konuşurken tabii.
1: Ama Cihan kıskanır seni şimdi, biliyorsun.
0: Cihan hafta sonları gelmiyor. Beyefendilik, paşalık yapıyor. Ben hafta sonu bana dokunmayın diyor. Tamam diyoruz tabii. Cihan abi. Eyvallah Cihan
1: ona
0: abi.
1: Ona da selamlar olsun.
0: Cihan Dişli'ye de selamlar. O şimdi Sarıyer'in kim bilir hangi köşesinde, hangi deniz kıyısında. O da işte artık Karadeniz tarafına mı bakıyor, Marmara tarafına mı, işte ya Boğaz tarafına mı bakıyor bilinmez. Sarıyer'in bir köşesindedir o da yani. Dinliyordur belki de. Yoldadır, bir yerdedir. Cihan Dişli'ye de selam. Selamlar, saygılar. Şimdi şöyle ki Ümit Hocam, Galatasaray maçı sonrasında seninle bağlantı yapmak istedim. Çünkü biraz dünü seninle teknik taktik açıdan da konuşmamız gerektiğini düşünen taraftayım. Galatasaray'da hadi Osimhen döndü diyoruz tamam ama 90. dakikaya gelene dek o oyun biraz da hani gelecek maçları düşündürür nitelikteydi. Ama neyse ki Galatasaray camiası tarafından bakıp konuşulduğunda Galatasaray camiası neyse ki 3-1 ile geçebildik kısmıyla yorumluyor. Her ne olursa olsun kırmızı karta rağmen, çok iyi oyun olmamasına rağmen. Sen nasıl görüyorsun dünü, Kasımpaşa karşısındaki 3-1'lik galibiyeti, Kasımpaşa maçını?
1: Tabii adım adım gitmek gerekiyor. Sezon başından beri hakikaten performans olarak, takım oyunu olarak Galatasaray iyi futbol sergilemese de bireysel olarak her zaman çok önemli. Bence de Türkiye'nin en büyük kozuna sahip bir futbolcu var ellerinde, Osimhen. O kozu en iyi şekilde kullanıyor. Yani hatta şöyle söyleyelim, rakipleri 1-0 önde başlıyorsun. Yani 3 puan cepte başlıyorsun yani Osimhen sahada olduğu sürece. Tabii Osimhen'in yokluğunu zaten takım da Trabzon maçında net bir şekilde hissetti. Oyun olarak tabii böyle bireysel bir futbolcu olduğu zaman bütün yükü oyuncular da Osimhen'e bırakmaya başladı artık. Ama bu yetersiz olmaya ne zaman gördük? Osimhen olmayınca. Demek ki Okan Hoca'nın B planına ihtiyacı vardı. Bu da takım oyunu. Özellikle ilk yarı bence Galatasaray diğer maçlara nazaran çok daha iyi bir futbol oynadı. Pozisyon yakaladı. Batrakov'un biraz daha oyuna müdahil olması, Barış'ın sağ bekte olması, Leao'nun biraz daha aktif gözükse de biraz daha hareketli gözüktü. Yani bakıldığı zaman son haftalardaki maçtaki performans olarak, futbol olarak yani daha iyi bir oyun sergiledi. Ama şöyle bir oyun sergiledi ki senin rakibin hafta içi salı günü Barcelona. Yani o gözle baktığın zaman yine yetersiz gözüküyor. Yani ama Süper Lig için, yani bu lig için, bu seviyedeki futbol için senin de takımın zaten yeterli bir kadroya sahip. Önemli CV'li oyuncular var. Tabii bu CV'ler oyuncuları oynatmıyor. Bu CV

0: gider sadece transferini yaptırır. Biz buraya gelen oyuncuları Galatasaray formasının altında eleştiririz. Yani bugünkü performansı değerlendiririz. Mesela kimdir? Sané. CV çok değerli ama Galatasaray'da bir varlık gösterdim.
1: İlkay mesela.
0: Oraya geleceğim. İlkay. Belki tarihin en büyük CV'lerine sahip bir oyuncu. Ama Galatasaray defterini kapatmış. Belli ki kafasından kapatmış. Bence Galatasaray'da İlkay'ın defterini kapatmış gibi duruyor. Net bir şekilde. Zaten açıklamalardan da belli oldu. O geliyorsun şimdi Leao transfer oldu. İlk maçta çok bir hamle yapamadı. Ama bugün bu maçta biraz daha Leao kendini gösterebildi. O yüzden hani biraz daha takım oyununa önem vermesi gerekiyor. Ama bu lig seviyesi için Galatasaray takım olarak yine şampiyonun en büyük adayı olduğunu gösteriyor. Ama dediğim gibi Avrupa'da özellikle bu fikstürde Barcelona maçında beraber çok daha farklı bir Galatasaray görebiliriz. Yani çok zor bir maç bekliyor Galatasaray. Belki son yılın en formda Barcelona'sı geliyor. Tabii önemli bir eksiği var Barcelona ama o eksiklikte artık Barcelona'da çok önem taşıdığını düşünmüyorum yani. İnanılmaz formda geliyorlar çünkü.
1: Hem öyle hem de sen lige çok yeterli bir kadro diyorsun ya da lige yeterli bir kadro diyorsun. Barcelona'ya gelince bir soru işareti bırakıyorsun mesela. Çok da yakın bir tarih. Salı günü 22'de oynanacak karşılaşma. Her ne kadar burada olsa da biraz düşündürüyor açıkçası. Nasıl bir oyun tarzı benimsemeli Galatasaray? Dünkü Galatasaray'la da biraz düşünür. Oradan yola çıkarsak milli ara dönüşü.
0: Tabii Osimhen, tabii milli takım arasında şöyle bir şey dezavantajın vardı. Senin 14 tane oyuncun milli takımlara gitti yani. Öyle bir çalışma fırsatın da olmadı oyuncularla. Tabii buradaki en büyük, Okan Hoca'nın en büyük hamlesi, asıl güçlü olan Barış Alper'i kuvvetini, hızını, gücünü kullanıp sağ beke çekmesi oldu. Yani bunun büyük ihtimalle Barcelona maçında artık aynı şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Yani hakikaten şunu düşünüyorum hatta, Barış Alper defansif anlamda kendisini geliştirirse, pozisyon, kademe anlayışlarını biraz benimserse, bu mevkide, bu fizik, bu güçle Avrupa standartına bir sağ bek olacağını düşünüyorum. Gerçek anlamda yani. Çok kaliteli bir sağ bek olabileceğini düşünüyorum. Çünkü o ciğerler, o gitgeller, o ofansa katkı sağlamak, defansa kademeleri biraz daha öğrenirse çok önemli bir sağ bek olabileceğini düşünüyorum.
1: Ki Barış'ı dün yine sağ bekte gördük ki bununla beraber Barış'ın oynamadığı pozisyon artık
0: çok,
1: daha da
0: tabii yakın çevremizde evet. Barış'ı tanıyan benimle arkadaşlarım doğal olarak vardır. Hep şunu söylüyorum. Barış santrafor oynamak istemediğini kendisi defalarca hem Montella'da hem her yerde dile getirmiştir yani. Ben oyunda oynamam, huzursuzum, mutsuzum çünkü benim pozisyonum değil. Ben sırtı dönük oynayabilecek bir oyuncuya potansiyele sahip değilim. Bunu zaten kendisi de kabul ediyor ama mecbur olunca da kimseye hayır diyemezsin. Forma orada oynayacaktan dediğim zaman teknik adamlar oynatmak zorundalar ama bu Barış'a da zarar verdiğini söylemek lazım. Özellikle milli takım süreci kötü geçti. Galatasaray'da da formsuz başlamıştı. Ama bu maçla beraber Barış'ın her zaman böyle bir Barış, taraftarla Barış maçı olur bilir misin? O da bence bu Barış maçı gibi bir şey oldu. Yani Barış'lar bu havayla, bu formla sahalara iyi bir şekilde döneceğini düşünüyorum.
1: Abdülkerim milli aradan önce de gol katkısında bulundu. Burada da yine önemli gollerdendi. Kaldı ki o da savunmada yavaş yavaş ağırlığıyla ve işte birkaç yine aynı zamanda Şampiyonlar Ligi ön plana çıkarıldığında eleştirilen bir isimdi. O da sanki bu anlamda Barış değil de bir tarafta yani bir özgüven.
0: Bazı oyuncuların tabii uzun zamandır hizmet ediyorlar. Evet. Çok da teşekkür etmek lazım. Fakat zaman zaman da artık bazı oyuncuların yavaş yavaş süresinin sonuna da geldiğimizi görebiliyoruz. Yani özellikle üst düzey maçlarda, üst seviyeli maçlarda zorlandıklarını net bir şekilde görüyoruz. Abdülkerim belki de kendi adına da bu sezon en formsuz sezon başlangıcını yapmış olabilir ama çok önemli gol katkıları sağladı. Kocaeli maçında 3 puan, bu maçta bir gol atması takım dönmesine neden oldu gibi ama savunma arkasında atılan toplarda artık çok ağır kaldığını net bir şekilde görüyoruz. Bunda şurada bir Çubi diye bir oyuncu aldık ya, daha oyuncu da göremedik. Yani bu sene aslında bence Osimhen zaten elimizdeydi. Ama aslında şeyi tartışmamız gerekiyor. Hangi transfer tutacak? Şimdi Batrakov artık bir ışık gördük. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Ama sadece ışık gördük yani. Tünelin daha en başında. O yüzden hani ona diyorsun ki acaba bu sorumluluk alabilecek mi? Çünkü genç bir oyuncu. Yani maç esnasında da görebiliyorsun. Daha kendi takım da onu da tam kabul etmemiş. Çünkü bazı pozisyonlarda var. Normalde direkt onunla buluşturması lazım oyuncular topu. Ama orada görmemezlikten geliyorlar oyuncular. Orada işte Batrakov sorumluluk almak zorunda. Onun dışında

0: geldik Leslie gibi oyuncular. Abi biz bu oyuncuları aldık da biz bunları niye aldık? Biz, kimse oynamıyor. Nasıl bir kadro? Yani bu sene bence transferlerde biraz problem yaşadığımızı düşünüyorum.
1: Ve tabii burada İlkay büyük bir soru işareti. Dinleyicilerimiz de onu hatırlatıyor. Onu soruyor sana sürekli.
0: İlkay Galatasaray defterini kapattı. İlkay Galatasaray defterini kapattı. Bence Galatasaray da İlkay'ın defterini kapattı. Nasıl anlayabiliyoruz bunu? Son dakikalarda kim girdi oyuna? Niyaga mı?
1: Evet.
0: İlkay evet. Varken Niyaga oyuna girer mi?
1: 88'de girdi.
0: Tamam, İlkay varken Niyaga oyuna girer mi?
1: Girmez.
0: Yani örnek veriyorum. Demek ki Galatasaray'da İlkay'ın defterini kapatmış. Ama İlkay'ın da maçtan sonra söylediği, işte ben oynamıyorum ki nasıl hazır olayım gibi lafları zaten o da bence defteri kapatmış. Zaten bu işin içine aileler girdiği zaman zaten buranın keyfi kaçar. Berk. Evet. Anladın mı? İşte eşinden açıklamalar gibi. Bunlar zaten orada artık bir mutsuzluk söz konusu belli ki yani. Bence devre arası bence büyük ihtimalle. Yani benim düşünceme %90 gibi bir ayrılma söz konusu olacağını düşünüyorum.
1: Yani diyorsun ki İlkay Galatasaray defterini, Galatasaray'da İlkay defterini kapatmış. Bu çok net artık.
0: Yani işte bak maç içinde Galatasaray defterini kapattığını söyledi. Maçtan sonra da bence İlkay'da açıklamasıyla beraber ben de Galatasaray defterini kapattığım anlamına...
1: Oynamıyorum ki'ye getirdi konuyu. Evet.
0: Yani bu açıklama hoş bir açıklama olmadı.
1: Doğru değil. Diğer tarafta Ümit Karan'la birlikteyiz. Diğer tarafta hocam Bichuabi demişken aynı zamanda Naga oyuna girdi dedin ya. Orada Okan Hoca'ya yapılan genç oyuncu oynatıp oynatmama eleştirilerine katılıyor musun?
0: Son zamanlar. Katılıyorum.
1: Problem ne burada sence?
0: Yani Okan Hoca bu konuda hakikaten çok yani benim biliyorsun takım arkadaşım aynı zamanda da ama bu konuda çok eleştiriyor onu. Çünkü sen şimdi 4 yıl üst üste şampiyon oldun ve bir tane genç oyuncu piyasaya çıkartamadın. Var mı aklınızda genç bir oyuncu?
1: 5 yıllık süreçten bahsediyorsun.
0: Yani şu an 5. yıldayız. Yani sen bir de öyle maçlar oynadın ki çok rahat maçların da vardı. Orada gençlere fırsat verebilirdin. Hani 3-0, 4-0 yaptığın maçlarda gençleri bir o sahaya atabilirdin. Ama biz hiç hep takım içindeki o ağır abileri hep sıcak tutmaya çalıştın. Ama biz orada mesela daha genç oyuncuları görebilirdik. Hani 5 senedir Galatasaray bir tane oyuncu yetiştirmemesi bence güzel bir şeydir yani.
1: Gençleri oyuna almaması, Naga gibi, Bichuabi gibi isimleri, özellikle dün stoperde görülmemesi yeni transferin hep eleştiriyle karşılandı.
0: Yani Galatasaray'ın eskiden biliyorsun işte Arda'lardır. Onlar bu sürekli Sabri'ler gibi bir sürü genç oyuncular çıkartabiliyorduk A takım ama son dönemlerde maalesef bundan çok uzak kaldık. Şimdi Batrakuf'u göreceğiz bakalım. Tabii Batrakuf maliyetli bir oyuncu ama bakalım şimdi bir ışık gösterdi bize. Ama fiziksel olarak bana hala ışık vermedi. Onu da söylemem lazım. Tabii oyun zekasını tartışma açık bir konu değil. Oyun zekası müthiş. Ama fiziksel olarak bizim özellikle birinci ligde, süper ligde çok sert oynanan bir futbol var. Yani bunu her biliyorsun buraya ne yıldızlar geldi sönüp gitti. Tabii. Çünkü buradaki temaslı oyun kolay kolay dünyanın hiçbir yerinde yok.
1: Bence Sané de Galatasaray defterini kapatmış diyor dinleyicimiz.
0: Sané defterden açtı mı ki kapatsın?
1: Diyorsun o kadar net. Ama bence Sané yani kısmında İlkay'a göre biraz haksızlık ediyorsun.
0: Benim için.
1: Evet hocam.
0: Yani İlkay hadi tamam. İlkay'ın yaş sınırından ötürü. Evet. Hani sakatlandı. Hadi dersin ki tamam. Ama İlkay'ın CV'si Sané'den çok daha 10 kat daha iyi bir CV'ye sahip. Ama fark etmez. Ama İlkay geldi bir şeyler yapmaya çalıştı. Sakatlık sonra toparlayamadı. Bir sebep bulabiliyorsun. Ama Sané öyle bir yaşta geldi ki aslında en verimli zamanında geldi. 28-29 yaş futbolun en verimli zamanıdır. Ve bu bize bir iki maçın dışında tabii şöyle bir şey de var. Takım içindeki uyumu da bulamadı oyuncularla. Mesela zaman zaman öyle bir asistler yaptı ki oyuncular çözemedi onu. Onun eksikliğini de yaşadı ama çok mutlu gözükmüyor saha içinde. Yani saha içindeki mutsuzluğu tabii şimdi özel hayatında tanımıyoruz. Ama yani sağ içinde o vücut dili dediğimiz olay var ya böyle sanki bir mutsuzluk var çocuğun üstünde. Ama yoksa Sané'nin futbol kalitesini zaman zaman o driblinglerle oyuncu eksilttiği hani asist yaptığı pozisyonları tabii aklımıza geliyor ama bunları sadece maçta bir iki kere yapmakla Sané olunmuyor yani.
1: Peki ben Arda Turan'a geleceğim. Az önce Arda dedin. Gençler kısmında Galatasaray'da Arda Turan'ın gençliğini hatırlattın. Milli takım için anılıyor. Gündemi sen de takip ediyorsun. Hem Montella gündemi hem de Arda Turan ihtimali için ne dersin?
0: Abi ben şu an milli takım adına çok mutluyum. Çünkü ben Montella'yı hiçbir zaman savunmadım. Biliyorsun bizim yayınlarımızda her seferinde söylediğim Türk milli takımı teknik direktörünün Türk olması gerektiğini savunan bir yapıya sahiptim. Ben bunu senin yayınlarda da beraber hatırlarsın. Çok her zaman tabii. Konuşurduk. Çokça konuştuk ama Arda Turan tabii çok önemli. Çok hırslı, çok genç. Şu an bir de çok iyi eğitim almış. Kendini çok iyi geliştirmiş bir teknik adam yolunda. Burada teknik direktör olmak önemli değil mi milli takımda? Burada yetkinin önemi var artık bu saatten sonra. Çünkü Türk futbolu bir kaosun içindeyse birisine yetki vermek lazım. Bu futbolu kim düzeltecek? Nasıl düzeltecek? Bu anda futboldan gelen insanlar. Şimdi bakıyorsun sağda solda işte Fatih Terim Hoca isimleri konuşuyor. Şenol Güneş gibi isimler konuşuyor. Baba biz sizi aday göstermememiz gerekiyor. Siz aday olmanız gerekiyor ki biz sizi seçelim, doğru mu? Ama hep başkalarının isminden, yani biz söylüyoruz Fatih Hoca başkan olsun, Şenol Hoca başkan olsun gibi lafları biz söylüyoruz. Ama bunları talep etmesi gereken aslında o insanlar.
1: Bu tarz dönemlerde de kulisler yoğundur, telefonlar yoğundur ama basına, medyaya, bizlere karşı bilmiyorum öyle bir teklif yok. Gelirse milli takıma hayır demeyiz, düşünürüz diye açıklamalar yapılacak.
0: Arda Turan'ı tabii ki milli takım başında görmek isterim. En azından şundan emin olabileceğim artık. Adaletli forma dağıtımı olacak. Çünkü milli takımın en büyük zaafı, Montella'nın en büyük hataları adaletsiz davranıştı. Bence bu tamamen düzelmesi gereken bir olaydı. Mesela Samet Akaydın'ı bir daha milli takımda görür müyüz? Oynamayan bir oyuncu milli takıma çağrılması doğru mu? Örnek veriyorum. Bunun gibi 3-5 tane daha isim sayarım sana çok rahatça ve aslında oraya hak edin çağrılmamış bir sürü de oyuncu sayabilirim.
1: Arda Turan için milli takım başında görmek isterim. Hırslı ve kendisini çok
0: ama tabii o gelir mi şu an? Ondan emin değilim.
1: Sendeki bilgi, yani vardır mutlaka bir bilgi ya da Ümit Karan orada az çok tahmin, his, hissiyat.
0: Yani şimdi milli takım çağırdığı zaman hayır demek mümkün değildir. Ama o bilemedim şimdi. Yani o kadar zor bir soru sordun ki Berk.
1: Abi güldüğüne göre sende bir şey var ama böyle biraz hissiyatlı ilerliyorsun. Hissiyatından konuşuyor gibi, bildiğini değil de hissettiklerini evet, söylüyor gibi davranıyorsun.
0: Hissiyattan konuşuyorum.
1: Peki, milli takım çağırdığında hayır demek mümkün değil diyorsun.
0: Yani öyle olması gerekir düşünüyorum.
1: Mümkün değil, öyle
0: olmalı. Ama sadece işte burada önemli olan yetki. Yetki kavramı çok önemli. Yani çünkü futbolun toparlanması gerekiyor ya, hani sadece futbolcu tarafı değil, altyapılar, tesislendirme, işte yayınlar, ya bizim izlediğimiz yayınları başka federasyonun bu kadar kötü yayın izletir mi bize ya? Pozisyonu göremiyoruz ya, pozisyonları tartışamıyoruz ya. Ötesi mi var yani?
1: Evet.
0: Yani bunlar hepsini bir olarak görmek lazım. Buna da tam yetkili birisi gerektiriyor.
1: Diyorsun. Bakalım neler
0: nasıl
1: göreceğiz.
0: Nasıl düzeleceğiz abi tek yetki olmazsa?
1: Çok zor. Neler göreceğiz milli takım gündemi, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu gündemine ilişkin? Orada da çok iyi bir toplantı geçmediğini dün bildik.
0: Ya ben şunu da anlamıyorum. Ben şimdi Türk futbolu bir yere geliyor. Bu kulüpler birliği, işte birinci Süper Lig'de kulüpler birliği var, birincilikte birlikler var. Bunlar niye bir araya gelip bir araya bir karar veremiyorlar? Ne istediklerini, ne yapmak istediklerini? Bu kadar zor mu ya bir araya gelmek, bir karar vermek? Ama para konulara gelince, yayın konulara gelince, parayı toplamaya gelince bir araya gelebiliyor. Ama şimdi Türk futbolu zarar görüyor. Hepiniz bir ara toplanmanız gerekmiyor mu?
1: Doğru.
0: Ama ses yok.
1: Onu nasıl yapacağız diyorsun. Ümit Karan, bir tarafta gelen mesajlarda sana birçok soru var ama en çok sorulanlardan birini şöyle bir yayının sonuna yaklaştığım için ön plana çıkarıp gençlerle ilgili en çok sorulan sorular. Onu söyleyeyim Ümit Karan'da
0: ama
1: gençler
0: konusunda konuşuyor. Ama benden daha çok soran yoktur herhalde bu
1: evet,
0: Türkiye.
1: Yoktur abi, yoktur. Ve Ümit Karan Radyo Gol'e dönüyor musun soruları çok fazla görülüyor. Ümit Hocam zaman zaman bizlerle sağ olsun kırmıyor. Ve Zaha Ziye bu adamlara yer açacağız diye neler yapıldı geçmişte, çok haklısın Ümit Hocam demiş.
0: Evet.
1: Ondan bahsetmiş. Sani için ne der demiş. Uğurcan için ne diyor demiş. Yavaş yavaş toparladığım noktada dinleyici
0: yani
1: mesajlarımıza
0: tabii,
1: böyle.
0: Formsuz, çok formsuz oyuncular var Galatasaray'da göze batan. Tabii bu sadece Galatasaray değil. Milli takım performansları da çok göz önünde bulunduğu zaman hakikaten Uğurcan da çok bu sezona formda başladığını söyleyemeyiz. Yani savunma hattı olarak, savunma hattına kaleci de dahildir benim için. Galatasaray'ın ilk periyotta diyelim ki savunmada büyük zaafları görebildik. Yani savunmada da bu hem kaleci, hem dörtlü hat, hem ön liberal dahildir.
1: Peki. Ümit Hocam, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda.
0: Yok, belki herkese selamlar olsun. Radyo Galeri'ne selamlarımı iletiyorum.
1: Selamlar, saygılar.
0: Teşekkür ediyoruz. yayınlar diliyorum.
1: Tekrar arkadaşım. Bol bol görüşmek üzere diyeyim hocam. Sağ ol abi. En kısa zamanda yanına da geleceğim. Sağ ol abi. Ümit Karan'la birlikteyiz. Ümit Karan'la birlikteydik. Onunla birlikte konuştuk, değerlendirdik ve Cihan Dişi'den de hemen bir mesaj gelmiş. Adam eyvallah demiş Cihan'da konuştuğumuz konuya ilişkin. Burada Ümit Karan Cihan Dişli'ye takılmadan geçemedi. Milli takım adına çok mutluyum çünkü Montella'yı hiçbir zaman savunmadım. Arda Turan çok hırslı ve kendisini çok geliştirdi. Çok iyi geliştirdi. Arda'yı milli takımın başında görmek isterim. Milli takım çağırdığında hayır demek mümkün değil ve öyle olmalı diye düşünüyorum demiş. İlkay Gündoğan demişti az önce Ümit Karan. İlkay Gündoğan Galatasaray defterini, Galatasaray'da İlkay defterini kapatmış. Bu artık çok net diyor Ümit Karan. Okan Buruk 5. yılına girdi ve Galatasaray'da bir tane genç oyuncu çıkarmadı demiş. Takım içindeki ağır abileri hep sıcak tuttu, oyunda tutmaya çalıştı demişti Ümit Karan. Az önce neler dedi oralara bakıyoruz. Abdülkerim en formsuz sezon başlangıcını yapmış olabilir ama Kocaeli ve Kasımpaşa maçlarındaki gol katkısıyla öne çıktı. Ama savunma arkasına atılan toplarda ağır kalması da büyük dezavantaj dedi. Ümit Karan'ın açıklamalarında özellikle Arda Turan kısmı öne çıkıyordu detaylandırdığımız bölümde. Can Arat'a döneceğiz. Can Arat'la konuşacağımız noktada Fenerbahçe'yi değerlendireceğiz ki Fenerbahçe bugün Rize deplasmanında Rize Spor'la karşılaşacak. Tabi Rize ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de durumlar nedir ne değildir? Can Arat neler söyler? Son 10 dakikalık bölümü Fenerbahçe'yi konuşarak geçiriyor olacağız. Bugün Fenerbahçe'yi bir tık az konuşmuş gibi olduk ama Galatasaray maçının yansıyanlarıyla beraber haliyle oraya biraz daha fazla eğildiğimiz bir yayın oldu. Can Arat bizlerle. Can Arat hoş geldin. Selamlar, saygılar.
2: Hoş bulduk. Selamlar. Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Keyfin yerinde
2: durumda. Çok sağ ol kardeşim. Yolunda her şey.
1: Sağ ol, var ol. Ederson kalede bekleniyor Rize deplasmanında Fenerbahçe'de. Semedo Brown bekleri görülecek. Opong Ake ikilisi bugün stoper tandeminde gibi duruyor. Opong orada dikkat çekiyor. Kante Gendouzi Asensio orta alanı geri döndü diyelim. Greenwood, Kerem Aktürkoğlu kanatları varken ileride de Vedat Muriç oynayacak. Beklenti bu. Bir itirazın ya da şöyle olsa böyle olsa diyerek başlayacağın cümlen olur mu burada? Rize maçı için neler düşünürsün? Can Arat 10 dakikalık bölümde sendeyiz.
2: Şu an Fenerbahçe'nin çıkabileceği en iyi kadro. Şıkrın yarında hem milli takımda hem de Fenerbahçe'de çok uzun süre oynamasından dolayı da herhalde bir yorgunluk hali olduğu belli ki hoca bugün onu yedek tutacak. Karşılıklı konuşarak böyle bir anlaşmaya vardıklarını düşünüyorum. Böylece de Opong'u da deplasmanda özellikle izlemiş olacağız. Çünkü deplasmanı kolay geçen bir deplasman değildir. Bunun örneğini zaten geçen sezonda yaşadık. Onun geri dönüşümüyle birlikte, Fenerbahçe takımına verdiği katkıyla birlikte. Ki baktığımızda Rize Stadyumu'nun bile ışıklandırmalarını falan maçtan 2 gün önce, 3 gün önce kontrol ediyorlar. Rize Spor tarafından da Fenerbahçe'ye karşı ciddi bir hazırlık olduğunu hissediyoruz. Bu onu gösteriyor yani yaptıkları. Çıkabilecek en iyi kadro 4-2-3-1 şeklinde Fenerbahçe şu anda mücadele edecek. Asensio'nun performansı işte bu son Azeri takımla birlikte Turan'dı değil mi? Turan Tuzlu galiba.
1: Evet, yanlış söylemeyeyim. Doğru.
2: Orada tabii ki bir ölçü değil oradaki mücadele ama Asensio'nun işte 70 dakika falan sahada kalması önemliydi. Asensio'nun geri dönüşü belki bu maç çok böyle inanılmaz bir performans bekleyemezsin çünkü uzun bir aradan sonra tekrardan sakatlıktan çıktıktan sonra sahaya gelecek ama sonuçta yetenekli oyuncular fazla fizik kalitesini ortaya koymadan bile yetenekleriyle ağırlığını sahaya yansıtabiliyor. Zaten Asensio da bunun en büyük örneklerinden biridir Fenerbahçe için. Kerem'in performansını da merak ediyorum açıkçası. Çünkü baktığımız zaman Kerem'den beklenen çok şey var transfer olduğu günden beri. Fenerbahçe taraftarı geçen sene özellikle Kerem'e sonuna kadar arkasında durdu. Kaçırdığı goller olduğunda kaybettiği toplar, kalemizde Fenerbahçe'nin kalesinde gördüğü pozisyonlar olduğunda bile Kerem'in kaptırdığı toplarda Fenerbahçe taraftarı hiçbir zaman Kerem'in üstüne gitmedi özellikle geçen yıl ama bu sene artık biraz daha Kerem'in oyuna dahil olmasını istiyoruz. Zaten hoca da bununla alakalı şansı veriyor. Bunun yanında baktığımız zaman da kendini bu sene özellikle üstüne koyarak gelen bir Oğuz Aydın görüyorum ben. Şimdi burada Kerem'i zorlayacaktır diye düşünüyorum ama tabii ki Kerem de ısrar ediyor hoca. Ben de olsam ısrar ederim ama belli bir noktaya kadar gidebilirsiniz artık. Hem milli maçlara baktığımız zaman Oğuz'un sergilediği performans hem de Fenerbahçe'de bulduğu performanslardan sonra Oğuz Aydın'ın daha çok süre almasını bekliyorum artık. Ha, tabii ki Kerem performansını biraz arttırırsa, 2 vites, 1-2 vites üstlerine koyarsa tabii ki Kerem oranın vazgeçilmesi olacaktır ama artık pabuç pahalı. Zaten ligimizin gündemini biliyorsunuz. Fenerbahçe zaten son 4-5 yılda bu çileyi çekip bu mücadeleleri veriyordu. Artık şu an sahada Fenerbahçeli oyuncuların her şeyini vermesi gerekir.
1: Biraz daha farklı bir maç izleyeceğiz tabii diğerlerinden. Fenerbahçe'nin daha son haftalarda favori olduğu bir maça çıkıyor gibi bir algı var, bir düşünce var. Bir görüş var, zira orada Asensio'nun da dönüşüyle o özgüven katlanmış gibi duruyor. Ne dersin, katılır mısın?
2: Tabii ki özgüven, şu özellikle yük maçı tabii ki çok farklı olması ayrı bir yana, Fenerbahçeli oyuncuların özgüveninin kazanması anlamında senin de dediğin gibi çok katkısı oldu araya girmeden önce. Yani neredeyse devre arası kadar bir süreydi bu. Zaten hepimiz futbolu izledik. Bizim özlediğimizden daha çok emin olun futbolcular şu an ligin başlamasını oynamayı istiyorlar. Fenerbahçe'nin özgüveni yeri geldi. Kalesinden santraforuna kadar. Şimdi geçen sene eleştirilen bir Ederson, hiçbir şekilde mücadeleyi bırakmayan, küsmeyen bir Ederson. Bu sene baktığımız zaman Eyüpspor mücadelesinde farklı kazanmana rağmen kalesini çıkardığı güven veren performansı. İşte City, Manchester City dönemlerinde kalesinden uzun toplarla, tek topla hücuma çıkaran Ederson, ki Eyüpspor maçında da bunu gördük. Grimwood attı, bir pas vardı. Kerem de bu işleri çok sever. İşte biz bunları istiyoruz. Özgüven, senin de bahsettiğin özgüven budur zaten. İşte Muriç'in 4 golle geri gelmiş şey yapması, bir performansını taçlandırması gol yollarındaki özgüvenini arttırdı. Şimdi bakıyoruz, Belçika milli takımına giden bir Lukaku var. Orada hem bizim milli takımımıza karşı gösterdi fiziki olarak hazır olduğunu ve sonra Fransa mücadelesiydi galiba oynadıkları. Fransa mücadelesindeki performansı, sahada kaptan olması, oyuncunun özgüveninin gelmesi, ki ondan sonra da çıkıp ne dedi? Takıma döndüğüm zaman yetkililerle konuşacağım, daha çok süre istiyorum. Bu güzel bir rekabetin özgüvenle birlikte geldiğini gösteriyor yani. Çok doğru tespitlerim var. Senin tespitlerin de özgüven konusunda birazcık böyle şey yaptım ben, yıldızlandırdım diyelim.
1: Estağfurullah. Çok teşekkür edeceğim. Can Arat, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda ben o zaman.
2: Belki konumuzla bakın alakalı değil ama gündemimizle alakalı.
1: Tabii.
2: Dün mesela bu aradan sonra milli takım arasında yapılan operasyonlardan sonra da gördük ki hakemler, dün Galatasaray maçında da bakmayın yani, işte kırmızı kart değil, sarı kart verdi de, kırmızı kart verdi de, sonra bunlar maçın içinde olacak. Çok çabuk sürede bunun vardan dönmesi. Çünkü Halil Umut Meler orada Barış Alper'in yanılgısına düştü. Acaba tek müdahale edebilir miydi? Yoksa işte düştükten düşmeseydi direkt gol vuruş yapabilir miydi? Orada bir aldatmacaya kaldı orada ama VAR müdahale edince oyuncu sıyrıldıktan sonra gol vuruş yapabilir diye kırmızı kartı çıkardı. Maçın ikinci dakikasında Leo'nun yaptığı harekette çat diye özgüvenle sarı kartın çıkması benim için çok önemliydi. Ha şimdi biz nasıl Fenerbahçe'nin özgüveni geri geldik diyorsak, bence şu anda hakemlerin rahat kafayla maç yöneteceklerini, artık bu saatten sonra hakemlerin performanslarına not vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türk futbolunda temiz bir sayfa açıldı. Dün itibariyle ben iyi maçların, yani özellikle dün Galatasaray maçında iyi bir maçın yönetildiğini düşünüyorum. Bugün de işte biraz evvel Ahmet penaltıdan golü buldu. Tam inceleyemedim seninle konuşurum ama hakemlerin kafasının rahat olduğu birlikte daha iyi bir futbol izleyeceğimizi düşünüyorum ben. O yüzden doğru bir zamanda yapılan müdahaleyle de Türk futbolunda kafaların biraz daha rahatlaması adına güzel şeyler oluyor. Bu da oyuncuların, emin olun, bu da performansını arttıracak.
1: Gençler Birliği Ahmet maçında da, Gençler Birliği'nin Diyarbakır temsilcisi Ahmet Spor'u konuk ettiği karşılaşmada da 27. dakika ve 1-0'lık deplasman ekibinin üstünlüğü var.
2: Diyasaba'nın golüyle 1-0 öne geçti Ahmet. Bu arada Gençler Birliği'nin muhteşem bir topu direkten döndü. Şey değil yani oyun şu an ama...
1: Hoca dokunuşu gördün mü Gençler Birliği'nde?
2: Ya şu an onu anlayamıyorsun. Yeni bir hoca geldiği zaman... Çok erken. Yeni bir hoca geldiği zaman hocanın hemen dokunuşunu bekleyemezsin. Sadece yeni hoca geldiği için oyuncuların artık performansını görürsün. Nedir o? Yeni hocaya kendini kanıtlama. Yeni bir şey işte, atıyorum Galatasaray'dan gelen oyuncu oynamıyordu. Bugün oyuncu hoca direkt ilk 11 ile başlattı. Ama şunu söylemek istiyorum. İnanılmaz kötü bir zeminde oynuyorlar şu an Ankara'da. Zemin mesela bir sürü şey konuşurken, iyi şeyler varken zemin futbolun oynanmasını zorlaştırıyor şu an Gençler Birliği Ahmet maçında da. Ama şu mücadelenin 27-28 dakika izlediğim kadarıyla da şunu söyleyebilirim. Gençler Birliği Ahmet mücadelesi iyi gidiyor. Öyle kopmaların olacağı, Ahmet'in de alıp götüreceği bir mücadele değil gibi şu dakikaya kadar.
1: Peki. Can Arat, gündeme ilişkin ekleyeceğin farklı bir detay var mı diye ben sorayım son kısımda.
2: Çok teşekkür ediyorum. Senin bir sorun varsa seve seve cevap.
1: Ben belki milli takım gündeminde teknik direktör gündemi için neler söylersin diye sorarım.
2: Tabii
1: onunla
2: ki.
1: Onunla kapatırım. Arda Turan'ın adı çok sık anılıyor.
2: Evet. Şimdi milli takım zor bir süreçten geçiyor, özellikle federasyon. Zaten insanların aklında şu uyanıyordu bu yapılan operasyonla alakalı. Fransa-İtalya maçı iyi geçseydi belki bu operasyon başlamayacaktı. Ama ben şundan yanayım, varsın olsun belki bir alt ligde oynayalım Uluslar Ligi'nde ama bu kötülüğün içinden kurtulmamız için düğmenin basılması, zamanlaması, o uzun arada gelmesi beni çok mutlu etti. Milli takım belki kaybetmese bu düğmeye basılmayacaktı. Ama hoca için de şunu söyleyeyim. Uzun süredir eleştirilen Montella vardı. Santraforsuz oyun, hatta dedik üçüncülükten santrafor olmamı öneriyorlar falan diye. Ya Süper Lig'de de senin santrafor oynatabileceğin ya da ikinci yarı kullanabileceğin, kaos futbol oynayabileceğin, uzun toplar atabileceğin santraforların varken hiçbirini değerlendirmedin, ısrar ettin. Oynamayan oyuncuları getirmekte, milli takıma çağırmakta çok ısrar ettin. Ama belli bir noktaya kadar federasyonun da bu noktada birazcık çalkalanması Montella'nın biletini kesmiş oldu. Artık milli takımda özellikle şu an aynı Fenerbahçe gibi düşünüyorum. Yani nokta atışı yapmalı. Herhangi bir değişiklikte şu an Fenerbahçe değişik nokta atışı yapmalı. Yani hoca değişti, hadi gitsin yenisi gelsin diye bir değişiklik değil. Milli takımda uzun yıllar buraya tekrardan hizmet edecek bir insan lazım. Ha, bu Arda Turan olabilir mi? Olabilir. Arda genç bir teknik adam ve ben futbolculuğundan beri benim milli takımdan da takım arkadaşım. Sonrasında da sohbet ettiğim, futbol bilgisine çok güvendiğim bir arkadaşım, teknik adam. Arda Turan bence şu an kabul etmeyecektir. Çıkan iddialar doğrudur bence. Belki gitmişlerdir, Arda kabul etmemiştir. Eğer Arda gelirse daha sağlam gelmek isteyecektir. Şimdi baktığınızda Eyüp Spor aldı, şampiyon yaptı. Oradan baktığında Shakhtar'a gitti. Shakhtar da şampiyon oldu. Avrupa kupalarında işler yapıyor ve şu anda hala lider durumda liginde. Gittiği yerlerde dokunuşlarını görüyoruz. Bu dokunuşlar bir teknik adam için çok önemlidir. Bunları gözle görebilmek, halkın görebilmesi, yani futbolu sadece izlerken bile insanların, taraftarların bu değişikliği, farkı görebilmesi çok önemlidir. O yüzden Arda bunu yapabilen bir teknik adam. Ama ben Arda'nın bu süreçte milli takıma evrileceğini düşünmüyorum. Kendisinin düşünmediğini düşünüyorum. Nedenini de şöyle söyleyeyim. Gelirse çok daha sağlam, çok daha iyi bir zeminde, kaygan bir zeminde olmadan gelmeyi isteyecektir. O yüzden alternatiflerin olacağını düşünüyorum ben.
1: Peki. Teşekkür edeceğim son kısımda.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Can Arat, ağzına sağlık. Tekrardan görüşmek üzere. Özellikle maçların sonrasında da.
2: Bütün dinleyicilerim sağ olun. Tamam, maçtan sonra da öncesinde ne zaman istersen bağlanırız.
1: Bütün dinleyicilerimiz dedin, bölmüş gibi oldum. Tekrardan sözünü vermeden sonra.
2: Bütün dinleyicilerimize de selamlar. Sizleri dinlemeye devam etsinler.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Belki hani bu Gençler Birliği Ahmet maçına da girdin ya. Belki böyle evet, maçlar evet. Noktalanınca pazartesi,
2: olabilir,
1: salı günü
2: maçı,
1: uzun
2: tabii
1: uzadıya
2: tabii
1: tüm hepsini böyle bir değerlendiririz isterim. Fikstürü konuşalım
2: ki.
1: İsterim.
2: Yeter ki bana hangi maçları konuşacağımızı söyle. Ben detaylı inceleyeyim ki dinleyicilerimize iyi notlar verelim.
1: Ağzına sağlık abi. Sağ ol, var ol.
2: Görüşmek
1: bu arada
2: üzere.
1: YouTube kanalında nereden takip edebilirler? Bir türlü kapatamadık. Kapı ağzı sohbeti olur ya.
2: Muhabbet güzel olunca güzel
1: olur. Evet.
2: 24 Karat, yani 24 Carat adı altında bir YouTube kanalımız var.
1: Peki.
2: Alper, Erol Toksoy ve Alper Çapanoğlu'yla birlikte yapıyoruz. Konuklarımız oluyor. Mehmet Yozgatlı, işte Serkan Balcı, Uğur Boral. Genelde birlikte yapıyoruz ama Fenerbahçe maçlarının ertesi günü elimizden geldiğince, kendi çabamızla kurduğumuz bir kanal olduğu için elimizden geldiğince izleyicilere, dinleyicilere güzel bir program yapmaya çalışıyoruz. Takip ederlerse bizim dinleyicilerimiz de mutlu oluruz tabii ki.
1: Peki, ağzına sağlık. Can Arat.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Selamlar. Sağ ol, var ol.
2: Görüşmek üzere.
1: Can Arat'la konuştuk. Onunla değerlendirdik son kısımda ve şöyle günün fikstürünü aktararak yavaş yavaş noktalayalım. Süper Lig'de Gençler Birliği Ahmet'le karşılaşıyor. 1-0'lık deplasmanda Ahmet'in üstünlüğü var. Diyarbakır temsilcisi 13.30'da başlayan maçta 33. dakikada penaltıdan kaydettikleri golle 1-0 önde götürüyorlar. Az önce Caner At'ın da söylediği gibi Diya Sabah orada golü kaydeden isimdi. 16'da Alanya Erzurum'u Samsun Trabzonspor ağırlayacak. 19'da Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçını göreceğiz ki bugünün Süper Lig fikstürü böyle. Bir diğer ligimizde TFF 1. Lig'de 13.30'da Bolu Antalya maçı başlamıştı. 0-0'lık eşitlikle karşılaşma sürüyor. 16'da Iğdır Batman Petrol Spor. 19'da Kayseri Manisa ve İstanbul Esenler Erok maçları oynanacak. İstanbul Spor'la Esenler karşılaşacak. Tüm bu maçlar saati ve detaylarıyla bu şekilde olacak diye aktaralım. Sayar belki Instagram hesabından takip edebilir. Buradan yazıp da erişemediğiniz, ulaşamadığınız konuları oradan da bana iletebilirsiniz diyerek ben veda edeyim. Instagram Sayar Berk'ten takip edin lütfen. Saatler 15.

0: verdiğinde 15-10-16 arasında, 15-16 arasındaki o 1 saatlik dilimde, yani 1 saat sonra aşağı yukarı yeniden buluşacağız. Yeniden buluştuğumuz noktada tabii yine maçları konuşacağız. Trabzonspor'un Samsun maçı, Samsun deplasmanı öncesinde ne oluyor ne bitiyor'yu değerlendireceğiz. Bunu hatırlatalım. Tabii tüm bunları konuşurken de sizlerin 0212-273-1010'dan bizlere ulaşabileceğini yeniden hatırlatayım, yeniden altını çizeyim. Dursun Özbek bugün genel kurulda, yıllık olağan genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu. Neler söyledi, nelere değindi? Sayın Dursun Özbek'i dinleyeceğiz. Önce reklam, sonrasında Dursun Özbek'in açıklamaları sizlerle olacak.
1: Ben Sayar'la parantez sona erdi.
2: Reklam.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Süper Lig'de heyecan devam ediyor, ligin nabzı nesine de atıyor. Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna, Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
2: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Reklam.
5: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i hep ileride.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Süper Lig'de heyecan devam ediyor, ligin nabzı nesine de atıyor. Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna, Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
2: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en
2: reklam.
1: Genç spor radyosu.
7: Hoş geldiniz.
8: Hoş geldiniz.
7: Hoş geldiniz.
9: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
10: Benim bankam İş Bankası.
11: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
12: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
15: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
16: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Bas kazan oyunları Milli Piyango güvencesiyle nesinede. Şans perisinde bonus satın alma özelliğiyle oyuna devam et. Jackpot fırsatıyla milyonlarca lira kazanma şansını yakala. Bas kazan onlarca oyunuyla nesinede.
2: Reklam bitti.

0: kim ne dedi?
1: Detaylı olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle branşlarımız, başarılarımız ve hedeflerimiz. Erkek futbol takımımız üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğu kazanarak tüm Galatasaraylıları yine mutlu etti. Bunun yanında Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalarak Avrupa'da başarı hedefimizi bir adım daha ileri taşıdık. Bu başarılar için Barcelona maçının arifesinde başta Okan hocamız olmak üzere teknik ekibe, futbolcu kardeşlerimize ve tüm çalışanlarımıza kuvvetli bir destek alkışı sizden rica ediyorum değerli. Yeni sezonda yine çok önemli hedeflerimiz var değerli arkadaşlar. Türk futbol tarihinde kırılması zor bir rekor olan üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz. Bunun yanında Avrupa'nın da önemli başarılara imza atmak hedefimiz. Bu amaçla şampiyon olan kadroyu kuruyarak takımımızı kurduk. Üzerine yeni transferle takımımızı daha da güçlendirdik. Ben koyduğumuz hedeflere ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bundan önce başardık, yine başaracağız. Basketbolda erkek takımımız bu sezonu önemli hedeflerle başladı. Ayrıca NBA Euro projesiyle ilgili NBA ekibi ve yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sene içerisinde bu projeyle ilgili güzel haberleri sizlerle paylaşacağım. Tüm amacımız erkek basketbolda yeniden en üst seviyede yerimizi almak ve burada sürdürülebilir başarıya ulaşmaktır değerli arkadaşlar. Kadın basketbol takımımız yaptığımız yatırım ve planlamalarla geçen sezon hem EuroLeague'de hem Türkiye Ligi'nde final oynama başarısını gösterdi. Bu sene kupa hedefiyle sezona başladık. Özlediğimiz kupaya bu sene de ulaşacağız. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız bu sene de geçen senelerde olduğu gibi şampiyonluk hedefiyle yola çıktı. Onlardan da bizi alıştırdıkları başarıları yine bekliyoruz. Voleybolda erkek takımımız 32 yıl aradan sonra elde ettiği Efeler Ligi'nde final oynama başarısını geçen sene de tekrarladı. Yine Kupa Voley'de de final oynayarak başarılarını devam ettirdi. Bu branşımızda artık şanssızlığımızı kırıp uzun yıllar sonra kupayı müzemize getireceğimize de inanıyorum. Kadın voleybol takımımız geçen sene namalup Sev Cup Avrupa şampiyonu. Bu sezon yine önemli defterle yola çıktık. Onlarla gurur duyuyoruz. Yine birlikte kupaya ulaşacağız. Değerli arkadaşlar, diğer branşlarda ise 2025-26 sezonunda 2089 sporcumuzla birlikte toplam 102 kupa ve 1084 madalya kazandık. Bu önemli başarıda pay sahibi olan sporcu kardeşlerime, hocalarıma, kulüp personeline, yöneticilerine ve sporcularımızın ailelerine büyük bir teşekkür gönderiyorum. Biz Galatasaray formasını giyen her sporcumuzla gurur duyuyoruz. Onlardan Galatasaray kültürünü ve geleneklerini özümsemiş, ülkesine faydalı gençler olarak bizi temsil etmelerini de istiyoruz. Değerli hazırım, Galatasaray forması giyen tüm sporcularımıza buradan bir destek alkışı da göndermenizi sizlerden özellikle rica ediyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi devam ettiğimiz projelerimizin son durumuyla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Adamızla başlayalım. Bir video var, onu hep birlikte izleyelim. Değerli hazırım, bundan 4 yıl önce göreve geldiğimizde Galatasaray Adası

ülkesinin ne halde olduğunu bildiğinizi düşünüyorum. Bugün bu videoyu izlediğimde adamıza yaptığımız yatırımların kulübümüz için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hissediyorum. Bugün Galatasaray Adası üyelerimizin gurur duyacağı bir tesis haline gelmiştir. Adamızla bu dönemde yapılan çalışmaları şu şekilde ifade edebiliriz. Ana restoran bölümü ve terasların tamamını çelik konstrüksiyon bir yapı ile güçlendirdik. Bunun yanında ana restoranın oturma kapasitesinde 500 kişiye çıkardık. İlave bir restoran alanı oluşturduk. Kapalı restoran alanlarında merkezi havalandırma ve klima sistemi ekledik. Böylece adamız 12 ay kesintisiz hizmet verebilecek hale geldi. Depo ve mutfak alanları iyi durumda değildi. Bunları daha modern ekipmanlarla yeniledik. Bunun yanında arkadaki etkinlik alanını yenileyerek yaz kış kullanılabilir hale getirdik. Etkinlik alanımız 500 kişilik yemekli toplantı yapılacak hale geldi. Ada tarihinde ilk defa tüm yapıların yapı kullanım iskan belgesi alınmış, ilave iskele alanlarının ecrimisi sözleşmeleri yapılarak resmi kullanım hakkı edinilmiştir. Ve belediyeden iş yeri açma ruhsatı da alınmıştır. Bu büyüklükte bir tesisin işletmesinin çok daha verimli bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla Mutfak Sanatları Akademisi ile bir çalışma başlattık. Mutfak Sanatları Akademisi, buradaki sürecin hem işletme hem de mutfak ve menü açısından daha kaliteli hale gelmesi için bize danışmanlık desteği vermektedir. Değerli hazırım, bir kafa karışıklığına yol açmasını istemem. Adamızın tüm işletmesi kulübümüz tarafından yapılmaktadır. Bundan sonra da bu aynen böyle devam edecektir. Ben tüm üyelerimizi İstanbul Boğazı'nın göz bebeği olan adamızla birlikte vakit geçirmeye davet ediyorum. Şimdi kalmış tesislerimizle ilgili bir videomuz var değerli arkadaşlar, onu bir izleyelim. Değerli arkadaşlar, adamızdaki çalışmalarla paralel olarak Kalamış'taki tesislerimize de gerekli gördüğümüz yatırım ve yenileme çalışmalarını tamamladık. Tesisimizin tüm altyapısını yeniledik. Restoran bölümünün önüne geniş ve rahat kullanımlı bir teras ve bar ilave ettik. Restoran alanını yenileyerek 12 ay açık kalabilecek hale getirdik. Ana restorana ek olarak da yeni bir ocakbaşı restoranı oluşturduk. Böylece tesisimizin toplam oturma kapasitesini 400 kişiye çıkardık. Üst teras artık etkinlikler için kolayca kullanılabilecek hale geldi. Ayrıca sosyal tesis alanına girilmeden üst terasa ulaşım sağlanacak şekilde de bir düzenleme yapıldı. Kalamış tesisimiz bu yaz özellikle Anadolu yakasındaki üyelerimiz tarafından tercih edildi. Bu bölgede yaşayan üyelerimiz ve su sporları şubelerimizin açısından bu tesisin beğenilerek kullanılması da beni ayrıca çok mutlu ediyor. Florya arazimiz. Bu arazimizin değerlendirme sürecinde bildiğiniz üzere başından beri genel kuruldan aldığımız kararlara uygun olarak bir süreç yürütüyoruz. Bu kapsamda NİVAK Yapı AŞ ile arsa karşılığı hasat paylaşımı sözleşmesi imzalandı. Kulübümüze yapılan 50 milyon dolarlık ön ödeme ile Bankalar Birliği kredisinin kalan kısmını kapattık ve vadesi geçmiş ticari borçlarımızın da bir bölümünü ödedik. Bugün geldiğimiz noktada NİVAK Yapı'nın düzenlediği uluslararası yarışmayı kazanan Tamandoğlu firmasının Avan projesi kulübümüz tarafından onaylanmıştır. Mekanik ve elektrik projeleri tamamlandı ve ilgili kurumlara sunuldu. Zemin sondaj

çalışmaları devam ediyor. Sürecin İMAK yapıyla koordineli bir şekilde takip ediyoruz. Şimdi bu değerli projemiz için sevgili arkadaşlar, NİVAK tarafından hazırlanan bir videomuz var. Bunu özellikle izlemenizi rica ediyorum. Çünkü ne kadar güzel bir projenin ortaya çıktığını görmeniz açısından. Değerli hazırım, bu Florya konusunda da birkaç şey daha söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi Florya'daki daha önce spor tesisi olarak kullandığımız, futbola hizmet eden varsa toplamda 65 dönüm. Yani 65 bin metrekare. Bu 65 bin metrekarenin 22 bin metrekaresi geçmişte Galatasaray'a kazandırılmış Galatasaray'ın tapusu altındaki bir arsa. Galatasaray'a kazandıranlara buradan büyük bir teşekkür gönderiyorum. Alkışlarınız biraz daha kuvvetli olsun, çok önemli. Şimdi 43 dönümü de gene bizim yönetimimiz döneminde emlak konut firmasından satın alınmak suretiyle Galatasaray'a tapu edilmiştir. Yaklaşık 1 milyar 85 milyon TL ödeyerek bu yönetim 43 bin metreyi Galatasaray Spor Kulübü'ne kazandırmıştır. Bilahare iki arsa tevhid edilerek 65 dönümlük bu Galatasaray arsasında sizlerden aldığımız yetki doğrultusunda bir proje geliştirdik. Hasat paylaşımı suretiyle yapılması için. Değerli arkadaşlar, bunun detayına girmemin sebebi şu. Bildiğiniz gibi bu proje itibariyle yine sizden aldığımız yetki çerçevesinde yaklaşık 300 milyon dolar civarında asgari, tekrar diyorum, yaklaşık 300 milyon dolar civarında asgari Galatasaray'a para getirecek bir proje olarak sizden aldığımız yetkiyle NİVAK firmasıyla bir hasılat paylaşımı anlaşması imzaladık. Ve avans olarak, burası çok önemli, avans olarak 50 milyon dolar bir ön ödeme aldık. Gelecekteki alacağımız paylara mahsuben. Bununla da gene sizden aldığımız yetkiyle Bankalar Birliği'ni kapattık ve vadesi geçmiş bazı borçlarımızı ödedik. Yani bugün itibariyle baktığımızda bu basit aritmetik çerçevesinde yaklaşık daha asgari geride 250 milyon dolar daha alacağımız orada duruyor. Çok daha fazlasının geleceğine inanıyorum. Projeyi izlediniz. A plus bir proje. Çok daha fazlası Galatasaray'a gelecek arkadaşlar. Fakat özellikle bir konuya değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi zaman zaman değerli genel kurul üyelerimiz konuşurken bize ithafen, bu yönetime ithafen Florya'yı sattılar. Efendim Riva'yı sattılar gibi bazı yaklaşımlar oluyor. Ben şimdi size soruyorum değerli arkadaşlar. Durum böyle mi? Durum böyle mi? Dolayısıyla her zaman ben ve arkadaşlarım Galatasaray'a kazandırdığımız Florya arsasıyla ve yaptığımız bu projeyle gurur duyuyoruz. Çünkü ifade ettim, bu paranın, Florya'dan gelecek paranın nasıl kullanılacağı konusu da yine sizden aldığımız yetkiyle sizlerle paylaşmıştık.
Değerli arkadaşlar, her genel kurulumuzda özellikle ifade de ettim. Bir daha tekrar etmek istiyorum. Florya projesinden önümüzdeki süreçte gelecek finansal destek, sizlerden aldığımız yetki doğrultusunda fon hesabına aktarılmak sureti üzere blokeli hesaplarda tutularak yalnızca getirisi altyapının geliştirilmesine, futbol dışı branşların desteklenmesine, mevcut tesislere yapılacak olan yatırımlara harcanacak. Ana para ise ancak genel kuruldan alınacak yetkiyle kullanılabilecek. Yaratılan bu kaynak ile amatör şubelerde sürdürülebilir sportif başarı elde etme hedefine doğru da ilerleyeceğiz. Bu blokeli hesap ve oluşturulacak fon hakkında size bazı gelişmeleri aktarmak istiyorum. Vakıfbank ile fon sözleşmesi prosedürleri devam ediyor. Burada belirtmek isterim ki mevzuat gereği bloke hesaptaki miktar 2026 yılı itibariyle 1.3 milyar TL'ye ulaşana kadar kendi fonumuzu kuramıyoruz. Bu rakama ulaşana kadar projeden gelecek gelirler portföy şirketinde yine bloke hesaplarda nemalanarak muhafaza edilecektir. Değerli Azerbaycan, bunun yanında yetki genel kurulunda size bilgisini vermiştim. Hali hazırda devam eden Florya konut projemize dahil olmayan, ekranda sarı ile taralı gördüğünüz alan 19.250 metrekarelik bir alan ve bir spor lejandına sahip. Biz burada bir spor tesisi kurmayı planlıyoruz. Bu alana Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kulübümüze tahsis edilmişti. Yine yapılacak bu tesisimizde efsanemiz Metin Oktay ismini yaşatacağız. Tesisin inşaatına da 2027 yılının ikinci yarısında başlamayı planlıyoruz. Burada bir konuya daha açıklık getirmek istiyorum değerli arkadaşlar. O da gördüğünüz gibi hem sarı hem de yeşil terk alanları var. Sarı alan terk alanı değil, yeşil alanlar terk alanı. Sarı alanda gene Galatasaray'ın kullanımına tahsis edilmiş spor alanı. İnşaatı etkilemeyecek şekilde sportif faaliyetlerimizin bir bölümü, yani kadın futbol ve akademi, geçici olarak Florya'da da devam etmektedir. Bu faaliyetler, demin tarif ettim, ekranda gördüğünüz sarı ve yeşil alanı kapsamaktadır. Değerli Azerun, biraz da Riva projemizin son durumundan siz değerli üyelerimize bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi birinci etap tamamlandı. Projenin ikinci etabı için Kasım 2024'te emlak konut ile revize ettiğimiz anlaşmaya göre inşaatın geri kalanının tamamlanması ile konut satışları ve pazarlaması emlak konut tarafından gerçekleştiriliyor. İkinci etap iki faz şeklinde planlanmıştır. Ayrıca geçen toplantılarda da ifade ettiğim üzere Riva arazimize komşu 28 dönümlük ticari lejandı alanda kulübümüze kazandırdık. Mavi ile taralı alan olarak orada görüyorsunuz ve yerleştiriyorum. Bu ticari alanda da idari işlemleri bitirmek üzereyiz. Proje çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede siz genel kurulumuza burada yapacağımız projeyi Galatasaray yapacaktır. Onu da anlatacağım. Şimdi Riva'da ne durumdayız? Bir video hazırladık sizin için. İsterseniz bir izleyelim değerli hazırım. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi inşaat safhasında büyük bir aşama kaydetmiş durumdayız.
Bildiğiniz gibi birinci fazı bitirmiştik. İkinci fazın ikinci etabında olursa birinci fazı inşaatı ve satışı devam etmektedir. 2026 sonunda ikinci etabın birinci fazının bitirilmesi bekleniyor. İnşaat devam eden ikinci etaptan beklenen hasılat bugünkü değerle yaklaşık 24,4 milyar lira. Kulübün net geliri ise 11,6 milyar liradır. Slide'da gördüğünüz bu rakamlar emlak konutla yapılan görüşmeler ve müzakereler sonunda mütabakatla sizlere ulaştırdığımız rakamlardır. Bu gelirlerin kulübümüzün kasasına giriş zamanlaması hakkında da sizlere bilgi aktarmak istiyorum. Her gayrimenkul projesinde olduğu gibi satışlardan elde edilen peşin ödemeler ve vadeli satışlardan gelecek ödemeler öncelikle inşaat maliyetinin finansmanında kullanılıyor. Dolayısıyla bu inşaat maliyeti karşılandıktan sonra yapılan tüm satışların gelirleri ve vadesi gelmemiş ödemelerin başka bir kesintiye uğramadan kulübümüzün kasasına girmesini bekliyoruz. Buradan önemli bir konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. 2017'de yapılan sözleşme gereği Riva kulüp konsolide bilançosunda o zamanki değeri olarak 372 milyon TL olarak gözükmektedir. Haziran 2026'da SPK lisanslı bağımsız değerleme kuruluşu tarafından yapılan değerlendirmede ise Riva'nın değeri yani Galatasaray'a gelecek pay itibariyle değeri 9,4 milyar TL olarak hesaplanmıştır. Ve bu değer gördüğünüz gibi bağımsız denetçi tarafından finansal notlarda belirtilmemiştir. Bu değer belirtilmiştir. Bu değer finansal raporların içinde var. Ancak belirttiğim nedenden dolayı konsolide bilançomuzdaki varlıklara dahil edilmemiştir. Galatasaray Spor Kulübü'nün varlıkları ve yükümlülükleri üzerine konuşmalar yapılırken bu değerlenimin dikkate alınmasını da rica ediyorum. Değerli hazırım, Mecidiyeköy-Leo Rezidans projemizin de son haliyle ilgili de bir videomuz var. Onu da beraber izleyelim. Değerli arkadaşlar, Leo Rezidans projesi gerçekleştirmeyi planladığımız tüm gayrimenkul projelerinin hızlandırılmamıza büyük yardımcı oluyor. Geldiğimiz noktada projemiz tamamlanmış ve tapu teslimatları başlamıştır. Şu ana kadar 14 dairenin tapusu teslim edilmiş, geri kalan dairelerin teslimi için daire sahipleriyle iletişime geçirmeye devam edilmektedir. Yıl sonuna kadar şu ana kadar satılan tüm dairelerin tapu devri işlemlerini bitirmeyi planlıyoruz. Stoğumuzda bulunan diğer daireler ve ticari alanların satışlarından beklenen net gelir TSKB tarafından Haziran ayında yapılan değerlendirmeye göre yaklaşık 30 milyon dolar civarındadır. İnşaatın bitirilmesi için anlaştığımız Rams firmasının tüm hak edişleri ödenmiştir. Dolayısıyla bu satışlardan gelecek gelirlerden herhangi bir kesinti olmadan tamamen kulübümüzün kasasına girecektir. Bu slaytta değerli hazırım, dairelerimizden bir örneğin fotoğraflarını da görebilirsiniz. Kemerburgaz Metin Oktay tesislerimiz ülkemizin önemli futbol tesislerinden birisi olarak hepimizi gururlandırmaya devam ediyor. Şimdi burada hedeflediğimiz tesislerin ikinci fazı için çalışmalarımız da devam ediyor değerli arkadaşlar. İlk planladığımız projeye kadın futbol ve akademi maçları için 1600 kişilik bir stat eklemiştik. Saha düzenlemesi yapıldı, şantiye kuruldu. Ancak ilgili ilçe belediyesindeki sıkıntılar sebebiyle bir gecikme yaşadık. Ancak bu sorunu da aşarak ruhsat sürecinde sona geldik. İnşaat ruhsatında
Önümüzdeki hafta alacağımızı bekliyorum. En kısa zamanda inşaata başlamayı ve çok süratli bir şekilde de bitirmeyi planlıyoruz. Finansman bazında, ikinci fazında her şeyi ayarlandı, her şeyi hazır. Buradaki gecikmedeki tek sıkıntımız ilçe belediyesindeki durumdu. Değerli arkadaşlar, benim Galatasaray'ın geleceğine dair en önemli proje olarak gördüğüm Aslantepe projesine dair de sizlere bir video hazırlattım. Orada ne yaptığımızı görün diye, çünkü fırsatınız olmuyordur oradan geçmeden. Oradaki çalışmaları görmek mümkün değil. Şimdi bu videomuzu beraber bir izleyelim. Değerli Azerun, Aslantepe projesiyle basketbol, voleybol ve amatör branşlarımızı tek bir çatı altında toplayacağız. Kulübümüzün çok önemli bir eksiği tamamlamış olacağız. Proje için gerekli tüm onaylar ve inşaat ruhsatı alındı ve 23 Nisan'da projemizin temelini de atmıştık. Şu anda projede iksa, kazık çakımı ve hafriyat gibi saha hazırlığı çalışmaları devam etmektedir. Projede ilk aşamada kulüp yönetim ve bağlı idari birimlerin tamamlanacak binalara en kısa sürede taşınması planlanmaktadır. Genel kuruldan aldığımız yetki doğrultusunda projenin finansmanı için Vakıfbank'tan 10 yıl vadeli, 3 yıl geri ödemesiz bir proje kredisi oluşturduk. Vakıfbank bu krediye onay vermeden önce tüm projenin fizibilitesini yaptı, inceledi. Yani Kredix Komitesi bu projenin alınan krediyi geri ödeyecek bir otofinansman yapısına sahip olduğunu gördü. Değerli arkadaşlar, bu da bizim için çok önemli bir husustur. Bu projemizde yapmak istediklerimizi yeniden sizlere hatırlatmak istiyorum. İki fazla bitirilecek bu projede idari binalar hem basketbol şubemiz tarafından kullanılacak hem de etkinliklere hizmet edecek çok amaçlı spor salonu ile basketbol antrenman salonu, voleybol salonu, çok amaçlı salon, kapalı yüzme havuzu, kamp tesisi, otopark, performans salonu ve ticari alanları bulunacak. Videoda gördüğünüz üzere çalışmalarımız başlamıştır. Bu projemizde hızlı bir şekilde ilerlemeyi de amaçlıyoruz. Değerli arkadaşlar, şimdi son dönemde stadımızda yaptığımız çalışmalardan da bahsetmek istiyorum. Stadımızda yaptığımız yeniliklerle hem taraftarımızın maç izleme keyfini hem de reklam ve loca gelirlerimizi artırmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere LED ve skorboard alanımızı 357 metrekareden 1743 metrekareye çıkararak burada önemli bir gelir kalemi yaratmıştık. Basın mensubu arkadaşlarımızın daha rahat çalışabilmesi için basın tribünü ve lounge alanını tamamen yeniledik. Stat kontrol odasını yeni yerine taşıdık. Yanına yayın stüdyosunu ekledik. Eski enstitü tesisatımızı tamamen yeniledik. Yakın zamanda da klima kontrol ve otomasyon sistemimizi yenilemeyi planlıyoruz. Bunun yanında maç izleme deneyimini daha kaliteli hale getirmek için de localarımızın genel görünümünü de yenilemeye başladık. Oturma alanlarına televizyonlar ekledik. Ayrıca localarımızdan uygun olanlarına 600 yeni loca koltuğu ekleyerek buradan ilave gelir yaratmış olduk. Yine loca girişlerine reklamda alınabilen dijital ekranlar yerleştirerek burayı da bir reklam mecrası olarak kullanmaya başladık. Yenilenen bu haliyle stadımızda yeni şampiyonluklar kutlamayı bekliyoruz, umut ediyoruz. Değerli Galatasaraylılar, Galatasaray'ın büyüklüğü yalnızca kazandığı kupalarla değil, topluma karşı taşıdığı sorumlulukla da ölçülür.
İşte bu anlayışla hayata geçirdiğimiz birlikte 1905 projemizde bu yılda dayanışma ruhumuzu sahaların ötesine taşıdık. 6 Şubat deprem felaketinin ardından NEF Vakfı ile birlikte kurduğumuz konteyner kentimizde yaklaşık 1700 vatandaşımıza ev sahipliği yaptık. Bu yaz sonunda misafirlerimizi kalıcı konutlarına uğurlamanın mutluluğunu yaşadık. Ancak biz orada yalnızca bir yaşam alanı kurmadık. İnsanlarımızın yeniden hayata tutunmasına da destek olduk. 25. ve 26. şampiyonluk kupalarımızı bölgeye götürdük. Çocuklarımızla maçlar izledik, şampiyonluklarımızı kutladık. Ramazan ayında aynı sofralarda buluştuk. Kız çocuklarımızı İstanbul'da ağırladık, birlikte Sev Kupası finalini izledik. Kahramanmaraş'ta çocuklarımız için etüt ve etkinlik alanları oluşturduk. Kalıcı konutlarına taşınan ihtiyaç sahibi ailelerimize eşya ve taşıma desteği verdik. Geçtiğimiz Mayıs ayında Hatay'da yaşanan sel felaketinin ardından 63 ailemize mobilya yardımında bulunduk. Yine Hatay'da çocuklarımızın sporla buluşabileceği birlikte 1905 spor parkı projemizin ilk adımını attık. Değerli Azerim, sosyal sorumluluk çalışmalarımızı yalnızca deprem bölgesiyle sınırlı tutmadık. Devlet korumasındaki çocuklarımızı maçlarımızda ve şampiyonluk kutlamalarında ağırladık. Engelliler spor şenliği düzenledik. Engelli sporcularımızla dostluk maçında buluştuk. Devlet korumasındaki otizmli çocuklarımızın sporla buluşmaları için bakanlığımızda bir protokolde gerçekleştirdik. Yaşlılar haftasında huzur evindeki büyüklerimizi, öğretmenler gününde emekli öğretmenlerimizi misafir ettik. Galatasaray yurdundaki büyüklerimizin futbolcularımızla birlikte sahaya çıkması hepimiz için çok anlamlıydı. Fırsat eşitliği ve afete hazırlık çalışmalarımızı da yıl boyunca sürdürdük. Değerli arkadaşlar, bizim için başarı yalnızca kaldırdığımız kupalarla değil, dokunabildiğimiz hayatlarla da ölçülüyor. Bir çocuğun yüzündeki tebessüm, bir ailenin yeniden kurduğu yuva, bir büyüğümüzün kendisini hatırlamış hissetmesi de Galatasaray'ın başarısıdır. Bu nedenle birlikte 1905'in yönetimlerinden ve dönemlerden bağımsız olarak kulübümüzün kalıcı değerlerinden biri olmasını çok önemsiyorum. Bu çalışmalara katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü Galatasaray yalnızca birlikte kazananların değil, zor zamanlarda birlikte olanların da camiasıdır. Değerli arkadaşlar, şimdi son olarak sizlerle iki yıl önce hayata geçirdiğimiz dijital projelerimiz olan Galatasaray Para ve Galatasaray GS Para ve GS Plus uygulamalarımızın yeni kampanya filmlerini de paylaşmak üzere beğeneceğinizi umuyorum. Değerli arkadaşlar, bu noktada tüm Galatasaraylılara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kulübümüzün gelirlerini artırmak ve yeni gelir kaynakları oluşturmak amacıyla hayata geçirdiğimiz GS Para ve GS Plus projelerimiz bizim için çok büyük bir önem taşıyor. Galatasaray'ın mali bağımsızlığını kalıcı hale getirmek istiyorsak bu tür projelerimizi büyütmek ve geliştirmek zorundayız. Burada en büyük gücümüz yine taraftarlarımızdır. Tüm Galatasaraylılardan GS Para ve GS Plus uygulamalarını telefonlarına indirmelerini, aktif olarak kullanmalarını ve bu projelerimize sahip çıkmalarını da özellikle rica ediyorum. Milyonlarca Galatasaraylı'nın günlük hayatında bu uygulamaları tercih etmesi kulübümüz için çok önemli ve sürdürülebilir bir gelir kaynağı oluşturacaktır. Bunun yanında taraftarlarımız da bu uygulamalar sayesinde çok önemli avantajlara sahip olacaklardır. Unutmayalım,
bu projeler ne kadar büyürse Galatasaray'da ekonomik olarak o kadar güçlenir.

Değerli arkadaşlar, şimdi sizleri son dönem finansal tablolar hakkında bilgilendirmek istiyorum. Bu tablolar Sportif AŞ, kulüp ve bağlı ortaklıklarını içeren konsolide finansallar baz alınarak hazırlanmıştır. Burada iki husus çok önemli. Birincisi, 2023 yılında gerçekleşen tüzük değişikliği sonrası mali yılımız Ocak-Aralık'tan Haziran-Mayıs olarak değişmiştir. Bu yüzden son 3 seneki finansallar Haziran-Mayıs geçmiş yıllar ise Ocak-Aralık olarak gösteriliyor. Hepsi 12 aylıktır. İkinci husus, son 3 senenin finansallarını geçmiş yıllarla karşılaştırabilmek için bu rakamları enflasyon endeksiyle büyütmek yerine tüm rakamları euro cinsinden vermeyi de uygun gördük. Gelir ve nakit akışı kalemleri kendi dönemlerindeki ortalama euro kurları, bilanço kalemleri ise dönem sonu euro kurları kullanılarak hesaplanmıştır. Konsolide hasılat tablosu bize yeni bir rekoru işaret ediyor değerli arkadaşlar. Bu dönemde 480 milyon euro, yani yaklaşık 23.8 milyar liraya kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu yeni bir noktaya taşıdık. Burada en önemli husus, hasılatı oluşturan tüm gelir kalemlerinden ayrı ayrı olarak rekor kırılmış olmasıdır. Bu rekor hasılat, rakiplerimizle aramızdaki farkı her geçen gün daha da açıldığını göstermektedir. Galatasaray, hasılat anlamında Avrupa'nın en önemli kulüpler arasında yerini almıştır. Ben bu rekor rakama ulaşmamızda emeği geçen tüm Galatasaraylılara buradan teşekkürlerimi göndermek istiyorum. Her sene kırdığımız rekorlar Galatasaray'ın birlik ve beraberlik içinde neleri başarabildiğinin en güzel örneğidir. Şimdi değerli arkadaşlar, bu rekor hasılata katkıda bulunan önemli hasılat kalemlerine bir bakalım. İlk olarak kombine, VIP, loja ve günlük bilet satışları. Burada elde ettiğimiz hasılat 101 milyon euroya çıkmıştır. Bu rakam sadece geçmiş seneye ait olan hasılattır. Galatasaray'ın her maçında stadımızı dolduran, bizi destekleyen, her zaman yanımızda olan taraftarımıza buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Sizlerden onlara kuvvetli bir alkışı rica ediyorum. Geçen döneme göre bu dönemde ufak bir düşüşle ortalama 43 binden 42 bin seyirci ve %78 doluluk oranına ulaştık. Bu düşüşün sebeplerinden birinin artan maç trafiği sebebiyle kombine sahiplerimizin bazı maçlara gelmemeyi tercih etmeleri olduğunu görüyoruz. Bu vesileyle tüm kombine sahiplerinden gelmedikleri maçlarda kombinelerini kulübe devretmelerini rica ediyorum. Böylece hem kulübe ekstra gelir sağlama konusunda destek olacaklar, hem de maçlarımızı daha dolu tribünlerde oynamamıza vesile olacaklardır. Şimdi Galatasaray Store, yani mağazacılığa bir bakalım. Mağazacılıkta 126 milyon euroluk bir ciroyla yeni bir rekora daha ulaşıyoruz. Bu rekorla birlikte royalty öncesi EBITDA karlılığımız 51 milyon euro, yani %41 gibi önemli bir rakama ulaşmıştır. Geçen sezon 1 milyon 100 bin forma satış rakamıyla kendimize koyduğumuz 1 milyon hedefini aşmış olduk. Bu arada diğer önemli konu, genişlettiğimiz ürün yelpazesiyle yaklaşık 5.1 milyon adet ürün satışına da ulaşmış olmamızdır. Bu rakam son 4 senede yaklaşık 3 katına yükselmiştir. Mağazacılık çatısı altında gelir artırıcı projelerimizden birisi de Kafe İlgalı adını verdiğimiz kafe zinciri projesidir. Açılacak ilk 10 mağazanın kulübümüze ait konsept mağazaları olmasını ve asıl büyümenin
franchise sistemiyle gerçekleşmesini planlıyoruz. İlk konsept mağazamızı eski Ali Sami Esnaf'ımızın olduğu yer olan Mecidiyeköy'de kiraladık ve çok önemli bir yer, çok güzel bir yer. Geçerken ana caddeden görürsünüz. En kısa sürede açmayı planlıyoruz. Bunun yanında bizim için çok değerli bir semt olan Beyoğlu'nda da mağaza açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Değerli arkadaşlar, bir başka önemli hasat kalemi sponsorluk, reklam ve isim hakkı gelirlerinde karşımıza çıkıyor. Bu gelir kalemi önemli bir artışla son 4 senede 23 milyon eurodan 109 milyon euroya çıkartılarak büyük bir rekor kırılmıştır. Değerli arkadaşlarım, tüm branşlarda yaptığımız yatırımlarla Galatasaray'ı markalar için bir cazibe merkezi haline getirmeyi başardık. Bu bahsettiğim yatırımların karşılığını rekorlara ulaşarak aldığımızı da düşünüyorum. Ama Türkiye'deki markaların sponsorluk kapasitesi ve ülkemizin ekonomik konjonktürünü de düşünürsek sponsorluk gelirleri açısından bir doyma noktasına ulaştığımızı da düşünüyorum. Bu gelirleri daha da artırmak için global ve bölgesel markalarla işbirliklerimizi fazlalaştırmamız gerekiyor. Global bir marka olan Galatasaray'ı global markalarla yan yana getirmek için çalışıyoruz. Bu amaçla spor kulübü sponsorluğu konusunda uzman uluslararası bir firma olan IPG ile bir işbirliğine gittik. Diğer yandan Galatasaray markasının uluslararası sponsorluk ilişkileri kurması ve global lisansiye dünyasında yerini alması amacıyla da Londra'daki Brand Licensing Europe fuarına da katılımı sağladık. Futbol takımımızın başarıları formamızdaki sponsor sayısını ve toplam sponsorluk gelir miktarını artırmaya devam ediyor. Bu rakam son 4 senede 4 katına çıkarak yani yaklaşık 38 milyon euroya ulaşmıştır. Son hasılat kalemi olan UEFA gelirinde de yine bir rekor görüyoruz. Şampiyonlar Ligi performansımızla birlikte geçen sene dönemde 63 milyon euroluk bir gelir elde ettik. Bu başarı umuyorum bu senede devam edecek. UEFA'nın her sene yayınladığı Avrupa Kulüpler Finansal ve Yatırım Raporu'nda toplam gelirde Avrupa'daki 1500 profesyonel kulüp arasında 23. sıradayız. Maç başına bilet, mağazacılık geliri gibi kategorilerde sıralamada daha da yüksek yerlerdeyiz. Üzülerek söylemek istiyorum ki yayın gelirlerimizin Avrupa liglerine göre çok düşük olması sebebiyle toplam gelirde belki ilk 10'da yer almamız gerekirken orada değiliz. Ancak Süper Lig yayın ihalesi bu açıdan sadece Galatasaray için değil tüm futbol kulüpler için hayati bir önem taşıyor. Kulüpler Birliği ve Federasyonu ve Futbol Federasyonu tarafından oluşturulan yayın ihalesi komisyonunda Galatasaray'ı temsilen yer alarak başından beri yakından takip ettiğimiz bu konuda en faydalı çözümün yaratılması adına takipçi olmaya da devam ediyorum. Yayın gelirlerinin Avrupa kulüpleri için ne kadar önemli bir gelir kaynağı olduğunu geçen hafta katıldığım Avrupa Kulüpler Birliği toplantısında başkanlar düzeyinde değerlendirme fırsatım oldu. Bu vesileyle yeni seçildiğim Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'nda hem Galatasaray'ı hem de Türk futbolunu temsil etmekten de gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu toplantı sırasında UEFA Başkanı Sayın Ceferin'le görüşmem oldu. Yaptığım görüşmeden kendisi Galatasaray'ın son dönemde futbola hem tesis hem de takımın oluşturulması açısından
yapılan yatırımlar için teşekkür etti ve çok önemli bulduğunu da söyledi. Avrupa Kulüpler Birliği'nin 136 üyesinin oylarıyla seçildiğim bu görev ve bana gösterdikleri teveccüh Galatasaray markasının Avrupa'da ne kadar önemli ve değer verilen bir konuma geldiğini gösteriyor. Geldiğimiz noktayla hepimizin gurur duyması lazım. Bu başarı hepimizin değerli Galatasaraylılar. Şimdi ulaştığımız bu rekor hasılat karşısında giderlerimizi biraz daha inceleyelim. 23.8 milyarlık konsolide hasılata ulaşırken satışların maliyetine 22.4 milyar TL harcamışız ve dolayısıyla konsolidede büyük kar elde etmişiz. Bu slaytta satışların maliyetinin detaylarını görüyorsunuz. Burada iki önemli gider kalemi var. 9.3 milyar lira sporcu ücretleri, bunun içinde maaş, bonus, prim, vergi dahil ve 4 milyar lira da amortisman giderleri. Bu amortisman giderleri değerli arkadaşlar, sporculara ödenen bonservislerin kontrat süresi boyunca senelere bölünerek giderleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. 4 milyar liralık giderin içinde büyük payı olan Osimhen, Uğurcan ve Singo transferindeki bonservis tutarlarının %75'i ödenmiştir. Buna rağmen muhasebe tekniği olarak bu amortisman giderleri karlılığımızı olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bu tabloda hem sporcu ücretlerinin hem de bonservis amortisman giderinin hasılatı oranlarının kıyaslamasını görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu oran sporcu ücretleri için 2022 yılına göre azalırken, yatırım sürecinde olduğumuzdan dolayı geçen senelerde artış gösteren bonservis amortismanının hasılatı oranı 2025-26 döneminde de düşüşe geçmiştir. Şimdi gördüğümüz tablo, 2022'de yönetime geldiğimizde benimsediğimiz yatırım yaparak büyüme stratejimizin en güzel örneğini teşkil etmektedir. Biraz önce bahsettiğim rekor gelirleri gayrimenkule, tesislere ve üst düzey oyunculara yatırım yapmak suretiyle kullandık. Bu sayede de sürdürülebilir sportif bir başarıya da ulaştık. Böylece göreve geldiğimiz 2022'de 113 milyon euro olan bonservisi bize ait futbolcu portföyümüzün değerini bugün 366 milyon euroya çıkararak Türkiye'nin en değerli kadrosunu oluşturduk. Yaptığımız bu yatırımlar sadece Galatasaray'ımızın marka değerini artırmakla kalmadı. Aynı zamanda rakiplerimize de örnek oldu. Onların da iyi futbolcuları transfer etmesini sağlayarak Türk futbolunun marka değerine de katkıda bulunduk. Tüm gelir kalemlerinin satışların maliyetine göre daha fazla artması ile bu dönemde konsolide de 27 milyon euro yani 1.4 milyar TL brüt karlılık elde edilmiştir. Bu rakam bir rekor olmasının yanı sıra çok daha önemli bir durumu da işaret etmektedir. Elde ettiğimiz gelir artışlarıyla kurduğumuz üst düzey takımın maaş, bonservis, amortismanı ve diğer masraflarını karşılar hale gelmiştir. Hatta kar etmiş durumdayız. Konsolide EBITDA. Brüt karlılıktaki pozitif gelişme konsolide EBITDA'nın da 2019'dan sonra ilk defa artıya geçmesini sağlamıştır. Bu EBITDA rakamları operasyonel karlılığımıza demin size bahsettiğim nakit olmayan amortismanların geri eklenmesiyle elde edilmiştir. Özellikle son dönemde yaptığımız transferlerin bonservislerinin büyük bir kısmının ödenmiş olduğumuz düşünüldüğünde amortisman gideri eklenerek bulunan EBITDA'nın gerçek operasyonel karlılığımızı yansıtan bir metrik olduğunu düşünüyorum. Burada net karlılığa geçiyoruz. Gayrimenkul sektöründeki negatif trend ve kur farkı zararları
konsolide net zararın oluşmasında iki önemli faktördür. İleriki yıllarda brüt karın daha da artması ve amortisman giderlerinin olumsuz etkisinin daha azalmasıyla net karlılığa geçmeyi öngörüyoruz. Tahakkuk bazlı gelir gider tablosundan sonra şimdi kasaya giren çıkan parayı gösteren bir nakit akış tablomuza bakalım. Nakit bazında bakıldığında faaliyet karımız 304 milyon liradır. Buna işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler eklendiğinde faaliyetimizden elde ettiğimiz toplam nakit akışı artı 3,5 milyar TL'dir. Yani faaliyetlerimizden 3,5 milyar TL nakit girişi sağlamışız. Peki ne yapmışız bu 3,5 milyar TL'yle? Onun da cevabı bir sonraki satırda değerli arkadaşlar. Bu nakdi üst düzey oyunculara ve gayrimenkullerimize yatırmışız. Bu dönemde toplam 5,1 milyar TL yatırım yapmışız. Peki aradaki 1,6 milyar TL farkı nasıl finanse etmişiz? Onu da bir alttaki finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında görüyoruz. Bu faaliyetlerden nette 2,1 milyar TL pozitif nakit akışı elde etmişiz. Tüm nakit giriş ve çıkışları alt alta koyduğumuzda bu dönemde son satırda görülen 494 milyon lira pozitif nakit akışı elde etmişiz. Özetle Galatasaray geçen sene faaliyetlerinden pozitif nakit akışı elde etmiş. Bunun üzerine yaptığı yüksek tutarlı bonservis ve gayrimenkul yatırımlarını da finanse etmeyi başarmıştır değerli arkadaşlar. Şimdi biraz da bilanço kalemlerine değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Temmuz 2025'te Florya projesinden gelen ön ödeme sayesinde Bankalar Birliği'nde olan finansal borcumuzu ödedik. Geçen bir sene zarfında finansal borçların 53 milyon euro yani 2,8 milyar TL'ye yükselmesinin ana nedeni Ada, Kalamış, Kemerburgaz, Mecidiyeköy, Aslantepe ve Ramspark stadyumuna yaptığımız yatırımlardır. Değerli arkadaşlar, burasını çok önemsiyorum. Özellikle son 1,5 senede burada da bahsettiğim gibi Kalamış, Kemerburgaz tesisleri, Mecidiyeköy projesi, Aslantepe yatırım. Buralara yaptığımız yatırım, gayrimenkul yatırımları çok önemli yatırımlar. Bir kısmının geri dönüşü var. Bir kısmı da geleceğimizi inşa eden yatırımlar. Bunları yapmak zorundayız. Hem bizi finansal bazda kuvvetlendirecek yatırımlara girmemiz faaliyet dışı karlılığımızı büyük ölçüde etkileyecektir. Hem de geleceğimizi inşa etmek için ihtiyaç sahibi olduğumuz tesislerimize de yatırım yapmak zorundayız. Bu tesislerimize yapılan yatırımlar son 1,5 sene toplamda 75 milyon euroya ulaşmıştır. Bu 75 milyon euro bugün itibariyle %100'ü ödenmiştir. Değerli Azor'un biraz da size finansal borçların gelirlere oranı hakkında bilgi vermek istiyorum. Finansal borçlardan bahsederken bunların gelirlere oranını da dikkate almak gerekiyor.

53 milyon euro konsolide finansal borcumuzun 480 milyon euro olan gelirlerimize oranı sadece 0.1'dir. Bu oran son 15 yılın en düşük yapı seviyesindedir. Elde ettiğimiz rekor gelirleri göz önüne aldığımızda bu finansal borç döndürülebilir bir seviyededir. Buradan bir soru konuya açıklık getirmek istiyorum. Zira

Bankalar Birliği anlaşması imzalığı dönemde o günkü şartlar, o günkü konjonktür dikkate alındığında çok doğru bir anlaşmaydı. Bu anlaşmada katkısı olan herkese bir kez daha çok büyük bir teşekkür gönderiyorum. Bugün gelinen noktada mali bağımsızlık, sürdürülebilir sportif başarı ve yatırımlarla öne çıkan bir Galatasaray için Bankalar Birliği anlaşması engeller teşkil ediyordu. Zira kulübümüzün elde ettiği gelirlerin %50'si anında bir bloke hesapta tutuluyor. 2030 yılına kadar olan ana para ve faiz ödemeleri için, taksitlerin ödenmesi için bu bloke hesaplarda kalıyordu. Yani kulübün faaliyetlerini devam ettirebilmek için, 1 liralık harcama yapabilmek için 2 liralık gelir elde etmemiz gerekiyor. Ayrıca bloke hesapta tutulan paradan da faiz geliri elde edemiyorduk. Yani paranın değerini enflasyona karşı bile koruyamıyorduk. Bu gelir kaybının yanında sahip olduğumuz gayrimenkuller üzerinde de büyük montanlı ipotekler vardı. Tümünde. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, eğer rakamsal bazda yanlış telaffuz ediyorum, edersem kusura bakmayın. 23 milyar TL bazında, yaklaşık o civarda olduğunu hatırlıyorum. Bütün gayrimenkullerin üzerinde ipotek vardı. İpoteksiz hiçbir gayrimenkulümüz yoktu. Dolayısıyla bu ipotekler sayesinde hiçbir gelir yaratıcı gayrimenkul projemizi gerçekleştiremezdik. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Eğer bu anlaşmadan çıkılmasaydı, şu anda yaptığımız yatırımların hiçbirini yapma imkanımız bulunmuyordu. Ayrıca başka bir şey daha söylemek istiyorum. Çünkü zaman zaman eleştiri alıyoruz değerli arkadaşlar. Şu manada, ya finansal borçlanıyorsun tekrar, Bankalar Birliği'nden niye çıktın? Oradaki faiz düşüktü. Hayır, düşük değildi. İkincisi, madem Bankalar Birliği'nden çıktın, tekrar krediyi ödedin, bir daha niye borçlanıyorsun? Bu iki hususa da cevap vermek istiyorum. Birincisi, demin de ifade ettim, Bankalar Birliği anlaşması, evet, o günkü şartlarda %100 gerekli bir anlaşmaydı. Fakat finansal koşulları, o zaman TLRF artı 1,5 gibi yaklaşık 41-45 seviyelerine gelen bir oranda borçlanıyorduk. Fakat buna gözükmeyen etkisi, dediğim gibi, gelirlerimizin tümü bloke hesapta tutuluyor, sizin kullanımınıza açık değil. Sadece %50'siyle faaliyetlerinizi sürdürmek zorundasınız. Diğer %50'si bir hesaba aktarılıyor, sizin ulaşamadığınız. Ve burada 2030 yılına kadar olan taksitlerin ödenmesi için nemasız muhafaza ediliyordu. Bunun da getirdiği maliyeti koyduğunuz zaman, o zaman bakın bakalım, yani Bankalar Birliği faizi uygun mu değil mi, o zaman bakın.

0: Şimdi Bankalar Birliği anlaşması zaman zaman divan toplantılarında ve zaman zaman da genel kurulumuzda gündeme geliyor. Niye çıktık, niye çıktık, niye çıktık? Ben niye çıktığımızı dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyorum. Çıkmak zorundaydık diyorum. İlla ki bunu sizlerle de paylaştım. Hatta daha önceki genel kurullarda sizlerden de bu yönde onay aldım.
1: Radyo Gol.
2: Reklam

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lig'in nabzı Nesine'de atıyor. Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
4: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Berk Sayar'la parantez başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu günler, ben Belksayar. Parantez programında 15-16 seansındayız. 50 dakikalık bir programımız olacak. Aşağı yukarı 2 maç önü programı olacak. Aynı zamanda Samsun-Trabzonspor maçına değindiğimiz gibi 16'da başlamasını beklediğimiz, 16'da başlayacak olan karşılaşmayı beklediğimiz gibi bir diğer tarafta Fenerbahçe'nin Rize maçını da bekleyeceğiz. Bugün Karadeniz'de atıyor. Futbolun, Süper Lig'in kalbi diyebiliriz esasında. Samsunspor-Trabzonspor'la 16'da, Rizespor Fenerbahçe ile 19'da karşılaşacak. Ligin zirvesini de yakından ilgilendiren iki ayrı karşılaşma izleyeceğiz. Trabzon'da 11 belli oldu. Trabzonspor'un 11'i belli oldu. Ona ana kalede Pina sağ bekte, Mustafa sol bekte. Savic Vivo ikilisi stoper tandeminde. Fabinho Melih Muçi ortalığını varken sağda Salah, solda Aral, ileride yine Onaçu yok. Yine Onaçu'nun oynamadığı bir Trabzonspor 11'i var. Thomas Rice'ın tercihi böyle. Yu oynuyor ileri uçta Trabzon'da. Nurgül Günaydın'la değerlendireceğiz. Samsun'da durum nedir, ne değildir diye Nurgül Günaydın'dan Trabzonspor değerlendirmesi ve Samsun'un şöyle bir atmosferini, havasını alacağız. Nurgül Günaydın, hoş geldin, selamlar.
1: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Detaylar sende. Yeni indin stadyuma. Öyle bir trafik vardı, evet, ki dedin. Detayları sende. Daha
1: evet, şimdi geldik. Gerçekten çok güzel. Maç oynamak için gerçekten çok inanılmaz elverişli bir hava var şu anda Samsun'da. Sanıyorum 23-24 derecenin de üzerinde. Aslında beklenen bir havaydı. Ama şu andaki sıcaklık gerçekten çok yüksek. Maç oynamak için dediğim gibi çok elverişli bir hava. Şimdi ben de stada girdim. Hatta Trabzonspor otobüslerine önündeydim. Yönlendirme yapıyorlar şu anda. Evet. Güzel bir hava. Zor bir maç olacak. Çünkü Trabzonspor biliyorsunuz Galatasaray galibiyetin hemen ardından milli araya girdi. Samsunspor'da son haftalarda mağlubiyetle kapattı. Çok da hani taraftarın istediği Samsunspor'u, özlediği Samsunspor'u göremedi Trabzonspor, Samsunspor taraftarı. Bugün maça da ilgi bir hayli fazla. Ben şimdi dışarıdan da biraz gözlem yaptım. Hem Samsunspor'lu hem Trabzonspor'lu taraftarlar oldukça maça ilgi gösteriyorlar. Dediğim gibi havanın da güzel olması, bu mevsimde bu havanın bulunmaz bir nimet olduğunu düşünüyorlar. Çünkü son dönemde, son bir aydır Trabzon'da, Karadeniz'de inanılmaz bir soğuk hava var. Bir anda kışı yaşadık. Dün ve bugün biraz hava açtı diyebilirim. Gerçekten güzel bir hava. Trabzonspor taraftarları sadece Trabzon'dan değil, çevre illerden de çok sayıda otobüslerle geldiler. Neden bunu söylüyorum? Çünkü yolda gelirken ben de karşılaştım. Konvoylar, araçlar, farklı plakalı araçlar, Amasya'dan, Tokat'tan, o civarlardan, Ankara'dan, Çorum'dan gelen çok sayıda araç var. Samsun'da yaşayan çok sayıda Trabzonlu var zaten. Dediğim gibi Trabzonspor taraftarı çok ilgili. Samsunspor taraftarı da takımının çıkış maçı olması için, olacağını düşündüğü için bu maça çok ilgi gösteriyor. O yüzden güzel, zorlu ve zevkli bir maç olacak diye düşünüyorum. Tabii Thomas Rice açısından da duygusal bir maç olacak herhalde. Eski takımına karşı ilk maçına çıkacak. İlk deplasman maçı da Trabzonspor'un, biliyorsun, galibiyeti yok. İki mağlubiyet, biri beraberliği var deplasmanlarda. O sorunu da bakalım çözecek inşallah. Öyle bir beklenti var Trabzonspor camiasında. Çünkü iç sahada daha iyi bir Trabzonspor izledik geride kalan 6 haftada. Bugün bekleyip göreceğiz.
0: Peki 11'i nasıl karşıladın? Yu'nun oynaması, Onaçu'yu kesmesi, yine Thomas Rice'ın, evet, da onu oynatmaması biraz da Fatih Tekke dönemini hatırlatıyor. Bunun yanında savunma dörtlüsü, orta alan, kanatlar. Nurgül Günaydın, nasıl değerlendirirsin oraları?
1: Trabzonspor'da yani 11'i. Aslında dediğim gibi, senin de söylediğin gibi, Onaçu haftalardır formundan uzak. İşte Gençler Birliği maçında attığı gol var ama tabii tam Onaçu'yu izleyemedik henüz. Gerçekten bir tutukluk var. Sezon başından beri, hatta hazırlık döneminden beri, yani kamp sürecinden beri bir tutuk Onaçu var. Bir türlü o taraftarın özlediği, istediği Onaçu'yu izleyemedik. Tabii takımda da şu anda biliyorsun 3-4 tane forvet oyuncusu var. Evet. Umut Nayır her ne kadar sakatlansa da Cun'un arkasında genç bir oyuncu daha var biliyorsunuz. Habeşoğlu gayet de iyi bir performans gösterdi. Milli takımda, Ümit Milli takımda, Trabzonspor'da alternatifler var ama tabii hazır olmak da çok önemli. Onaçu'da bir şeylik var gerçekten, sezona çok iyi bir başlayamamanın verdiği bir motivasyon bozukluğu da olabilir bu. Antrenmanlardaki görüntüsüne göre sanıyorum Thomas Rice'e kararını verdi. Tabii Francolino Cu belki biraz daha hazır. Ona da ilk 11'de şans vererek Thomas Reis bugün öyle bir başlangıç yapmak istedi. Çok da sürpriz olmadı açıkçası. Böyle bir şeyi bekliyorduk. Dediğim gibi geçtiğimiz işte Galatasaray maçında da aynı şeyi gördük. Demek ki Onaçu tam eski formunu henüz tutamadı. Antrenmanlarda da hani o görüntüyü verseydi belki bugün 11'de görebilirdik dediğim gibi. Evet. Thomas Reis oradaki performansa göre Onaçu'yu yine yedek soyunduracak. Görünen o.
0: Evet.
1: Ama maçın ikinci yarısında belki daha doğrusu bana göre ikinci yarıda mutlaka ona da forma şansı verecek.
0: Berk selamlar. Nurgül ablaya selamlarımı iletir misin lütfen demiş. Birazdan Kuzey'in yıldızı mı Karadeniz fırtınası mı galip gelecek göreceğiz. Bakalım yağmur yağmasın abla artık fındık bahçede kaldı. Hanım da
1: evet,
0: memlekette kaldı demiş.
1: Evet kimseler çok zor. Evet.
0: Hanım memlekette kaldı gelemiyor tanıdığım. Demiş Hakan
1: Güneş. Evet tanıdığım çok insanlar var fındıklarını kurutamadılar. Şimdi gelirken evet. Hatta Giresun'da özellikle bu güzel güneşi görünce insanlar sahil yolunun üzerinde çok güzel bir görüntü var. Yani her yörenin kendi güzelliği var. Gerçekten Ege'nin, Akdeniz'in, Karadeniz'de de bu mevsimde bu tabloyu görmeniz mümkün. Nedir o tablo? Sahil yolu boyunca her tarafta herkes fındıklarını açmış, kurumaksı için sermiş durumda. Çok da güzel bir görüntü. Yani o tabii bir yörenin şeyi sembolü de artık fındık. Umarım herkes bugünkü bu güzel havada fındığını da kurutur. Güzel bir maç olacak. Tabii dediğim gibi ben yayının başında da ifade ettiğim gibi. İki takımın içinde çok farklı anlam ifade ediyor. Samsunspor çıkış maçı olarak görüyor. Trabzonspor deplasman şanssızlığını kırmak istiyor. Çünkü dediğim gibi hiç galibiyet yok. Bir beraberlik, iki mağlubiyet. O şanssızlığı da kırmak, onu da o handikabı da üzerinden atmak istiyor. O anlamda da güzel çıkışmalı bir maç olacak. Her iki takımın taraftarı da hazır zaten maça.
0: Peki teşekkür ediyorum. Nurgül günaydın. Kolaylık diliyorum
1: ben
0: aynı zamanda.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Katılım
1: İyi yayınlar diliyorum. Selamlar herkese.
0: Sağ ol, var ol. Nurgül günaydınla konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Bir de Samsunspor tarafından devam edeceğiz. Samsunspor'u takip eden bir isimle konuşacağız. Selçuk Kaya Samsunspor için neler söyler? Zira Okan Kale'de, Mendes sağ bekte, Thomasson sol bekte, Guarino, Yunus Emre ikilisi stoper tandemine Watt, Sakongo, Celil orta alanı varken Emre solda, Kolibali sağda, Bayo ileri uçta Samsunspor'da. Böyle bir 11 var. Kaldı ki Trabzonspor'un 11'ini değerlendirdikten hemen sonra bir Samsun'a da Selçuk Kaya ile bakacağız. Samsun Halk Gazetesi'nden, orada spor müdürlüğü görevini yürüten, Samsunspor'u da yakından yıllardır takip eden bir isim. Samsunspor'un önemli maçlarında bizlerle bağlantı içerisinde olan, böyle radyo golü kırmayan isimlerden. Bir diğer tarafta hızlıca ona ana kalede Trabzonspor'da Pina sağ bek, Mustafa sol bekte, Savic Bivu ikilisi stoper tandeminde, Fabinho Melih Muçi orta alanı varken Salah sağ kanatta, Aral sol kanatta, Yu ileride Trabzonspor'da, Ju ileride ve onun ileride olması da Onaçu'nun yok olduğu anlamına geliyor 11'de. Bakalım ilerleyen dakikalarda kimler görev alacak Trabzonspor'da ve aynı zamanda tabii ki sadece Trabzon'da değil Samsunspor'da. Selçuk Kaya bizlerle. Selçuk Kaya hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk Berk, selamlar. Maç yolundayım şu anda.
0: Evet farkındayım, dün de
2: çok
0: konuştuk.
2: Yoğun bir trafik de var. Herhalde bir 20 artılı rakamlar göreceğiz bugün statta. En az 20 bin olacak gibi görünüyor Samsun 19 Mayıs stadyumu.
0: Az önce Trabzonspor yakından takip eden bir isim Nurgül Günaydın'la konuştuğumuzda o da ne bu trafik diyerek girdi. Nasıl bir trafik böyle dedi. Tabii maça evet. iki maça giden, iki Samsunspor stadyumuna an itibariyle gitmeye çalışan isimden bunu duyunca da şöyle keyifli, güzel, coşkulu, yoğun katılımlı bir karşılaşma bekliyoruz gibi. Samsunspor stadı demeyeyim. Orada kendimi düzelteyim. Samsun evet. Yeni 19 Mayıs stadı diyeyim. Çok da güzel bir ismi var. Onu hatırlatalım. Güzel yerleri hatırlatan ismi var. Selçuk Kaya Samsunspor'da 11'i nasıl gördün? Okan Mendes, Yunus Emre, Guarino, Thomasson, Watt, Sekongo, Celil, Emre Kolibali ve Bayo gibi isimler vardı. Trabzonspor karşısında Samsunspor'un 11'inde. Tabii Muhammed Bayo'ya da ayrı bir güven var ama henüz bu sezon Samsunspor'la açılış yapamadı. Gol ve asist katkısı yok. Söz sende.
2: Evet. İşte öyle. Tabii bizi belki de en çok heyecanlandıran durum şu. Daha önceki bağlantılarımızda hep şundan yakındık. Ya sezon başı ama bir sakatlık konuşuyoruz dedik. Nihayet bütün sakatlar iyileşti.
3: Evet.
2: Sen 11'i saydın ama kulübede de işte Sine sakatlığı geçen Oscar gibi, Fatih Kaya gibi, Afonso Souza gibi teknik direktör Thorsten Fink'in hamle yapabileceği oyuncular da var elinde. Hani bu anlamda dinleyicilerimiz de ilk 6 haftayı bir kenara bırakıp Samsun Spor'u adeta yenilenmiş bir kadroyla izleyeceklerini öngörebilirler şimdiden. Hani bu anlamda ben çok güzel bir karşılaşma bekliyorum her şeyden önce. Tabii Trabzonspor Thomas Reis'le çok sükseli bir giriş yaptı. Galatasaray karşısında 4-0'lık bir galibiyet. Ama ben bugün öyle bir durum söz konusu olmadığını söyleyebilirim. Samsun Spor için de bu karşılaşma hem manevi anlamda önemli hem ligdeki konumu anlamında önemli. Her zaman Samsun Spor, Trabzon Spor karşılaşmaları ciddi bir rekabete sahne olmuştur geçmişte. Bugün de yine öyle olacak ve ben açıkçası taraftar desteğiyle Samsun Spor'u bir adım önde görüyorum diyebilirim. Bu yıl Trabzonspor'un deplasman karnesi de çok iç açıcı değil Trabzonspor adına. Bu da bir avantaj olacaktır Samsunspor için belki ama her şeyden önce Samsunspor'da artık sakatların iyileştiği, Kolibali gibi, Alfonso gibi, Elliot Watt gibi kaliteli ayakların ilk 11'e döndüğünü düşünürsek Samsunspor geri döndü diyebiliriz açıkçası lige. Tabii şehirde de bu karşılaşmayla ilgili bir ayrı bir heyecan vardı hafta başından bu yana. Uzunca da bir milli ara geçirdik. Belki de son dönemin en uzun milli arası oldu. Aslında biraz milli yara gibi olsa da içimizde alınan sonuçlardan ve yaşananlardan dolayı yeniden lige dönüyoruz. Ve inşallah Samsun Spor bugün galibiyetle milli ara dönüşünü sağlar. Hem alt sıralardan kurtulup yavaş yavaş kendini üst gruba doğru atar diyorum. Dediğin gibi sen Bayo'dan bahsettin. Çok önemli bir isim. Yani ligimizi de yakından tanıyan bir isim. Geçmişte Türkiye'de de forma giymiş bir oyuncu. Marius gittikten sonra artık bütün yük Bayo'da ve Fatih'te olacak. Onun dışında Kolibali'nin yeniden dönüşü çok iyi. Afonso diyorum, özür dilerim. Sefongo'da artık onu Fransa'da bildiğimiz yerinde yani forvet arkasında oynayacak çok efektif bir oyuncu. Çok zor durumlarda şut denemeleri ve golleri var. Yani bugün bir sürpriz yapabilir Sekongo'da. Eğer fırsatı bulursa, doğru yeri, doğru noktayı bulursa tek sıkıntı şunu söyleyebilirim Samsun Spor adına savunma. Bir türlü oturmayan bir savunma düzeni vardı. Giden Brevkovic ilk 3 haftayı oynadı. Daha sonra Erakovic Guarino oynamaya başladı ama Erakovic de o istikrarı vermedi. Bugün de Yunus Emre Erakovic, Yunus Emre ile Guarino'yu izleyeceğiz yan yana. Açıkçası iki ağır stoper

0: beni Samsun Spor adına en çok endişelendiren konu bu diyebilirim. İki tane ağır stoper, işte Salah gibi sanırım şey de oynuyor ilk 11'de. Trabzonspor'un ilk 11'ine bakamadım çünkü trafikte olduğum için.
1: Hemen hatırlatayım. Onana, Pina, Vivu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Muçi, Salah, Aral ve Yu oynuyor ileri uçta Trabzon'da. Evet.
0: Yani işte Aral gibi, Salah gibi hızlı oyuncular bizim ağır stoperlerimizde sorun çıkartabilirler. Açıkçası tek kuşku duyduğum konu bu. Ama dediğim gibi güzel bir karşılaşma bekliyorum. Çok da güzel bir hava var Samsun'da. Yani şu anda havada bulut yok diyebilirim. Çok çetin bir dönemden geçtik. Havalar çok soğumuştu ama bugün de hani demin futbol oynamaya müsait diye bir klişemiz var ya, hem hava hem de yenilenmiş Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun zemini futbola da çok müsait olacak. İnşallah, ben çok umutluyum bu karşılaşmadan. En kötü puan diyelim bu karşılaşmayla ilgili.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Aktardıkların için ağzına sağlık ve kolaylıklar dilerim. Basın tribününe, basın tribününe selamlar Selçuk Kaya.
0: Aleykümselam. Teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Selçuk Kaya ile konuştuk Samsun Halk Gazetesi'nden. Selçuk Kaya bizlerle birlikteydi. Bu arada Gençler Birliği 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2. Gençler Birliği Ahmet arasında karşılaşmada bir giden bir gelen bir sonuç bu. 1-0 öne geçmişti deplasman ekibi ve orada 1-1'i yakalayan Gençler Birliği sonrasında 2-1 geriye düştü ve son dakikalara yakın Talisson'un golüyle 2-2'lik beraberliği alarak yeni hocasıyla Bernd Stork'la, Alman teknik adamla ilk maçında ilk puanını alıyor Gençler Birliği, evinde alıyor ve lider Diyarbakır temsilcisi Ahmet'e karşı alıyor bu puanı Gençler Birliği. Onlar açısından da önemli bir karşılaşma oldu bu. Tabii bununla beraber galiba averaj farkıyla orada liderliğin, hayır öyle bir durum yok. Peki güncelleyelim. 2 puan farkla Galatasaray lider. Averaj farkıyla bir durum yok. Averaj farkıyla diye konuya gireceğimiz bir süreç yok orada. Diyarbakır temsilcisi Ahmet 14 puanda kaldı. Puanını 14'e çıkarttı. Diğer tarafta Galatasaray 16 puanla birinci sırada yer alıyor. İlk sırayı aldı. Kaldı ki averaj farkıyla liderliğe oturdu gibi bir şey de konuşuyorduk Galatasaray için. Beşiktaş 3. sırada 12 puanla. Kocaeli 4. sırada 12 puanla. Ki çok önemli maç Beşiktaş-Kocaeli maçı yarın. Düşünsenize 12 puanla. Yani orada ikincilik için oynayacaklar. Kim kazanırsa ikinci olacak. Liderin 2 puan gerisinde olacak. Şu anda her ikisi de 4 puan geride Beşiktaş'ta da. Kocaeli'de de böyle bir durum var. Beşiktaş'ın da iyi gittiği, o son milli araya girmeden önce Diyarbakır deplasmanındaki 3-2'lik mağlubiyeti düşünmezsek, iyi gittiği bir süreç olduğunu da söyleyelim. İyi başladıklarını da hatırlatalım. 11 puanlı Alanya takip ediyor orayı. 5. sırada. 6. sırada 10 puanlı Fenerbahçe, yine aynı şekilde Samsun maçına çıkacak olan 10 puanlı Trabzonspor takip ediyor orayı. Ama orada da ilginç bir şey var. Mesela Beşiktaş-Kocaeli arasında oynanacak maçta iki takımın da aynı puanda olduğunu söyledik ya. Fenerbahçe ile Rize de aynı puanda. 10'ar puandalar. Yani hangi takım kazanırsa orada kendisini 3. 4. 5. sıralara atabilme şansını yakalayacak. Yani sıralama belki 2-6-7 haftada çok ön plana çıkmıyor gibi ama liderliğe daha da yaklaşma adına, 3 puan yakın olma adına mesela her iki takım da önemli maç. Her iki takım için de önemli maç. Fenerbahçe için de, Rize için de, Kocaeli için de, Beşiktaş için de. Tabii Samsun'un durumuna baktığımızda işte burada Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Kocaeli'yi, Alanya'yı, Fenerbahçe'yi, Trabzon'u, Rize'yi konuştuğumuz kadar iyi değil onların durumu. Düşme hattında 16. sırada yer alıyorlar ve sadece bir galibiyet bir beraberlikle oynuyorlar. 4 de mağlubiyetleri var. Göztepe ve Samsun geçen yılın el üstü, el bebek, gül bebek, pamuklara saralım takımları diyebiliriz belki de. Doğru mu atmış oluruz manşeti? Bu şekilde konuşursak doğru mu ifade etmiş oluruz bilmiyorum ama tabii durum böyle. Bu arada hava hakikaten iyi. İstanbul'da da iyi. 26-27 dereceleri bulan havalar var. Giydik mi bugün tişörtleri, mutlu musunuz diye mesajlar da gelmiyor değil mesela. Bu Twitter'da hava formu da iyi takip ederim. Tatlı tatlı böyle zaman zaman bildirimlerle de bizim yüzümüzü güldürdüğü olur. Yani bir hava form, hava takip sayfasından, bir kurumundan, kuruluşundan ya da haber bülteninden öteye götürür sizi, tebessüm ettirir. Ama ben zaten yaz kış hep tişört giyen biri olduğum için, hani o terleme olayını pek sevmeyen biri olduğum için, boğazlı kazaklarla, uzun kollularla vesaire, çok onu sevmeyen biri olduğum için, ama yanımda ne olur bazen bir bakarsın kabanın altından tişörtüm çıkar, bir bakarsın işte montun altından tişörtle çıkarım, onun yanında trench coat yine aynı şekilde fark etmeksizin, ceket ya da hiç fark etmez, onun yanında hırka hep taşıdığım bir şeydir, yani yanımda böyle zamanlarda olan bir şeydir. Ama tişörtü biz hep giyiyoruz tabi, öyle de bir hava var bugün, keyfini çıkarmak gerekiyor. Hatta şöyle geleyim size, rüzgar açısından da hava açısından da bugünü aratmayacak bir gün. Yarın copy paste derler ya, kopyala yapıştır derler ya, aynısı, bugünün aynısı diyorlar hava durumlarına göre. İstanbul için böyle en azından benim bilgim dahilinde. Yani son kez şöyle güneşin tepede olduğu, dalganın, denizin çok yormadığı, dalganın çok yoğun olmadığı, 5-10 dakikada çıkarız hemen de böyle, o asıl önemli odur ya, denizden çıkar çıkmaz kurulanmazsan hasta olursun. 5-10 dakikada çıkarız, çıkar çıkmaz da iyi sarılırız o havluya diyorsanız eğer, tam da böyle güneşin tepede olduğu anları yakalayıp, sıcak anları yakalayıp, yani saatler 11.30 öğle vakti, akşamda 3'ü gösterdiği anlarda temizle bir deniz buluruz hani buralara yakın, böyle girilebilecek diyorsanız eğer, tüm bunlarda hemfikirseniz, İstanbul'a yakın yerlerde, İstanbul'a birkaç saat uzak yerlerde, belki de son deniz şansı diyebilir miyiz? Deriz ya. Bak aklıma hep onlar gelir biliyor musun? Böyle Ekim ayında, Eylül ayında bu tarz havaları yakalayınca. Döndük konumuza. Samsun Trabzon dedik. Araya gideceğim. Reklamın ardından devam edeceğiz. Ezgi Alp'le konuşacağız. Onunla Trabzonspor'u değerlendirerek devam edeceğiz.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
1: Reklam.
2: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin nabzı nesine de atıyor. Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna. Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
3: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
1: Reklam bitti.
0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trabzonspor'u çok yakinen takip eden bir isim. Güne Bakış gazetesinden Ezgi Alp bizlerle hem haberleriyle hem de köşe yazılarıyla Trabzonspor haberleriyle takip ettiğimiz bir isim. Ve onunla 11'i konuşacağız. Trabzonspor'u konuşarak devam edeceğiz. Ezgi Alp hoş geldin, selamlar.
1: Hoş buldum, merhaba, iyi yayınlar.
0: Trabzonspor'un 11'i nasıl buldun? Neler söylersin, nasıl değerlendirirsin?
1: Tabii beklediğimiz bir 11'di diyebiliriz aslında. Özellikle de tabii oyuncuların milli takım performansı da bu anlamda etkili oldu. Zaten sezona beklediği performansla başlayamayan Paulo Nacho her ne kadar bu süreçte Thomas Reis'le beraber çalışma şansı bulsa da milli takımda da iyi işler başaran, hem aldığı süreyle hem de milli takımda da attığı gollerle aslında şu anda formda olduğunu gösteren Ju ilk 11'i şu süreçte daha hak eden bir isim olarak ön plana çıkıyor ve Thomas Reis de hem bir önceki maçında hem de bu maçta da Ju ile başlamayı tercih etti. Saviolo Aral beklentisi tabii burada merak ediliyordu. Yine Aral da milli takımda tek süre aldığı maçta gol atmayı başardı. Aral da yine Trabzonspor için bu anlamda öne çıkan bir isim. Harici olarak da aslında zaten baktığımızda Trabzonspor'un oturmaya başlayan kendini muhtemel değil artık belki de net 11 diyebileceğimiz şekilde çıkan isimler bu şekilde. Sakatlığının ardından bir Tim Jabol Folcarelli yedek kulübesinde şu anda. Tim Jabol belki tekrar burada orta sahada bir forma yarışına girerek formasını kazanabilecek mi? İlerleyen günlerde bu belki orta saha için bir beklenti durumunda. Ancak Melih de yine formda. Fabinho zaten performansıyla ve tecrübesiyle şu an için orada yine oturan isimlerden bir tanesi oldu. Formayı alan isimlerden bir tanesi oldu. Zaten bu forma yarışı da eğer olursa oyuncuların sakatlık değil de birbirleriyle forma yarışı yaptığı bir süreç ise Trabzonspor'a katkı sağlar. Oyuncuların da performansını yukarıya çeker ancak şu anda henüz daha sakatlık dönüşü olduğu için tahmin ediyorum ki Tim Jabol Folcarelli yedek kulübesinde. Onun dışında benim beklediğim bir 11'di zaten dediğim gibi.
0: Tabii beklediğim bir 11 dedin ama tabii biraz da detaylandırdık. Yu'nun oynaması orada, Onaçu'nun oynamaması yine Fatih Tekke dönemini hatırlatıyor ve zaman zaman sorgulanıyor. Sen nasıl bakıyorsun? Orayı biraz da parantezleyelim mi? Biraz daha açalım mı?
1: Tabii ki de parantezleyebiliriz. Aslında bu karar belki de Fatih Tekke döneminde de alınabilirdi. Ancak Fatih Tekke döneminde şöyle bir durum da vardı ki Yu daha yeni transferdi ve belki de hani alışma dönemi, adaptasyon dönemiydi. Burada da takımı bilen, camiayı bilen, yine diğer arkadaşlarıyla uyum sağlayabilen yeni transferler olmasına rağmen takımın o geçtiğimiz sezondan kemikleşmiş kadrosunda bulunan Paulo Nacho'nun tercih edilmesi daha muhtemeldi ve Fatih Tekke belki de bu oyuncu değişikliğini yapacaktı veya belki ilerleyen günleri belki gol kralına geçtiğimiz sezonun gol kralı olan bir oyuncuya birazcık daha şans verip onu 11'de tutmak istedi tecrübesiyle. Ki dediğim gibi Yuda yani geldiği zaman henüz bir adaptasyon süreci geçiriyordu. Trabzonspor'la tam olarak bir kamp yapamamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Kamp dışında gelen bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden Paulo Nacho tercihi, yani Paulo Nacho'nun belki yedeğe geçme tercihi Fatih Tekke döneminde devam etseydi yine gerçekleşebilecek bir olaydı. Tabii burada Paul'un da artık biraz performans arttırmak için ekstra göstermesi gerekiyor. Ben açıkçası bir bazen maçlarını izlerken oyuncuya büyük, ya Nijerya'ya gittiğinde bir büyü yaptılar ya da gerçekten üzerinde büyük bir talihsizlik var diyorum. Çünkü aslında Paul'un baktığımız zaman net bir performans düşüklüğü de yok. Yani bitiricilik noktasında çok sorunlar yaşıyor Paul'da. Sezona başlangıç performansında formsuzluk vardı. Bunu koştuğu mesafelerden, ileriye gittiğinde geri dönememesinden, geriye çıktığında, yani savunmaya yardıma geldiğinde hücuma katkı vermekte zorlanmasından anlayabiliyorduk. Ancak form arttırarak gidiyor. Sadece şu anda Paul'un üstünde, ki son maçlarını izlediyseniz yani vurduğu tüm toplar ya direğe gitti, ya kalecinin üstüne gitti, ya bir şekilde savunma kurtardı. Yani aslında Paul Onacu da şu anda bir talihsiz bir dönemden geçiyor. Belki de onun da bu süreci biraz böyle hani daha kendini dinlendirerek, sakinleşerek, tekrar odaklanarak geçirmesi önemli. O bu süreci geçirirken de arkadan genç ve yetenekli bir isim ve ben formdayım, gol de atıyorum, istiyorum da kendimi de göstermek istiyorum diyen bir ismin de onun bu sürecini yani 11'de geçirirken yedekte beklemesi doğru olmazdı. O yüzden burada da Thomas Rice'ın zaten 11'de şans vermesini gayet makul karşılıyor Trabzonspor taraftarları da. Ancak Paul Onacu'dan da ne taraftarlar ne de yönetim vazgeçmiş değil. O Trabzonspor'un bir noktada göz bebeği. Umuyorum ki bunu da kendisi de fark eder. Trabzonspor taraftarlarının hala daha Paul Onacu'ya da güveni çok fazla. Tahmin ediyorum ki zaten bugün de maçın gidişatına bağlı olarak süre alacaktır. İlerleyen dakikalarda ya oyuna girecektir ya bir şekilde oyuna dahil olacağını düşünüyorum. Bu alacağı sürelerde de tekrar kendini göstermesi, belki ilerleyen günlerde ikili santrafor gibi, belki Yun'un Felipe vari, yani daha arka alanda o gizli 10, bazen ikinci forvet gibi ya da Paul'u destekleyen bir isim olarak sahada kalabileceği, yalnız yine Paul Onacu'nun da sahada olabileceği formasyonlarla beraber belki ilerleyen süreçte ikisini de izleyeceğiz. Bunlar da yaşanabilir. Ama dediğim gibi şu an tabii ki de Paul'un birazcık daha form arttırma ve bitiricilik noktasında o belki odak noktasını daha da geliştirmesi gerekiyor.
0: Peki, aynı zamanda ben bir Trabzonspor'da Boateng gündemi vardı. Senin de ona ilişkin haberin vardı. Evet. Orada bir gelişme var mı diye sorayım son kısmı sana.
1: Tabii aslında az önce maç öncesinde de yine Thomas Rice de yardımcı antrenörleriyle alakalı da konuştu. Şu anda Thomas Rice'ın ekibine bir kaleci antrenörü, yine bir atletik gelişimci, yine Boateng, ki çok önemli de bir isim. Burada Boateng ismini parantez şöyle açmak gerekiyor. Yıldız oyuncularla dolu bir kadroya böyle yıldız bir ismin de dahil olması önemliydi. Haberimiz noktasına gelecek olursak tabii oyuncu diyoruz bizim aklımızda oyunculuğuyla kaldığı için. Evet. Yardımcı antrenör olarak Trabzonspor'la anılmaya başlandıktan sonra.
0: Güzel de hatırladığımız bir oyunculuğu vardı haliyle bu hatta.
1: Evet. Yardımcı antrenör olarak Trabzonspor'la anılmaya başlandıktan sonra Trabzonspor'da o süreçte tabii milli arada olması dolayısıyla bazen tatil yaptı, bazen antrenmanlar yaptı. Ama zaten Trabzonspor'un da her zaman her fotoğrafında yardımcı antrenörler boy boy gözükmüyor. Belki tabii Boateng ismi gibi bir yıldız bir isim olduğu için Trabzonspor taraftarları ya da basından onun da olduğu görseller beklendi. Göremeyince İstanbul basınında, bazı medyada, medya organlarında Boateng Trabzonspor'u reddetti ve gitti diye haberler gördük. Tabii bu durumda Trabzonspor taraftarlarını da hemen merak ettirdi. Çok az araştırıp sorduğumda oğlunu bile Trabzon'a getirdiğini, Trabzon'da da mutlu olup çalışmalara başladığını öğrendik. Hatta buradan da kendisini saygıyla anayım. Yunus Emre Selin de bugün yine bir haberi vardı. Geçtiğimiz antrenmanlarda stoperde bir eksiklik olduğunda stoper bölgesine geçerek antrenmanlara bu şekilde de katkı verdiğini yazmış kendisi de. Ben de bu haberi okuduğumda gayet mutlu oldum. Şimdi kendisi çok yıldız bir isimdi ve futbolculuk kariyerini de hatırlarsak aslında magazin gündemleri, işte yıldız oluşu, giyim tarzı, yaptığı alışverişler, her şeyle gündemde bir isimdi yani kendisi. Dünya çapında da tanınan bir oyuncu. Bugün Trabzonspor kadrosuna baktığımızda tabii ki de bir numarada Salah olmasıyla beraber ardından Onana, Onacu, yani birçok ismi tek tek tek sıralayabiliriz. Trabzonspor'da yıldız isimler var. Bu şekilde hem henüz daha genç diyebileceğimiz, yani yardımcı antrenörlük açısından genç diyebileceğimiz oyunculara dokunabilecek, belki onları kafa yapısı olarak anlayabilecek, aynı süreçlerden geçmiş, bunları yaşamış bir isim olması da oldukça önemli ki hem Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynamış ve bu baskıları yaşamış bir isim, hem de aslında yeteneğiyle bu süreci nasıl idare etmesi noktasında belki kendi yaptıklarını, bazen de belki kendi yapmadıklarını oyunculara tavsiye edebilecek bir isim. Yine aslında bunun bir Türk versiyonu da, hatta yazdığı evet. kitapla da Nasıl Yıldız Olunmaz diyerek de Ergin Keleş de Trabzonspor'un yardımcı antrenör kadrosunu bu şekilde psikolojik ve mental olarak da, sadece atletik olarak değil, hem iki isim atletik olarak da takıma dokunabilecek bir isim ama bu süreçleri yaşamış ve belki kendi yaptıkları hatalardan ya da deneyimlerden de oyunculara dokunabilecek bir isim olarak Türk versiyonunda da Ergin Keleş var Trabzonspor'da. Ama dediğim gibi Trabzonspor yakın zamanda çok iyi bir analizci kattı yine teknik ekibine. Çok iyi bir atletik performansçı kattı. Kaleci antrenörü dahil etti. Yani teknik ekibini de geliştirmeye devam ediyor. Hatta şunu da söyleyelim, yine yakın zamanda Trabzonspor'un bu geçiş döneminde görev alan Hüseyin Çimşir ise altyapı koordinatörü olarak yine Trabzonspor'da devam edecek ve o da belki de yine A takıma da yeri geldiğinde destek vermesi gerektiği noktada yine o da destek verecek. Bu anlamda da Trabzonspor hem Thomas Reis hem de kendi geliştirdiği bir ekiple beraber bu yardımcı antrenör kısmını da geliştiriyor. Boateng de Trabzon'da oldukça mutlu bir şekilde teknik ekibe katılmış durumda diyelim.
0: Peki Ezgi Alp, teşekkür edeceğim. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok önemli bir maç Trabzonspor'u bekliyor. Karadeniz derbisi. Umuyorum ki hak edenin kazandığı bir maç olsun. İnşallah hak eden Trabzonspor olsun diyorum. Dinleyicilerinize de iyi yayınlar diliyorum, sizlere de.
0: Teşekkürler. Trabzon'a selamlar o zaman sizin nezdinizde. Ben de teşekkür edeyim tekrardan. Sağlılar.
1: Çok sağ olun.
0: Ve Ezgi Alp'le bağlantımızın sonuna geldik. Güne Bakış Gazetesi'nden haberlerini ve spor yazılarını takip edebileceğinizi hatırlatmış olalım. Değerli katılımı için de sizlerin nezdinde ayrıca teşekkürlerimi ileteyim. Aytekin Akay ile konuşacağız. Trabzonspor'u konuşmaya durdurak demiyoruz, devam ediyoruz. Aytekin Akay ile değerlendireceğiz. Aytekin Akay ile değerlendireceğimiz noktada hemen hızlıca şöyle bir Trabzonspor tarafında ne var ne yok konuşalım, değerlendirelim isterim. 0212 273 10'dan mesajları gönderin lütfen. Onana, Pina, Vivu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Muçi, Salah, Aral, Ju 11'i Trabzon'da. Okan, Mendes, Yunus Emre, Guarino, Thomas, Son, Watt, Sekongo, Celil, Emre, Kolibali, Bayo 11'de Samsun tarafında ve Karadeniz'de derbi var. Karadeniz derbisi diyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor? Aytekin Akay'dan alalım. Aytekin Akay, sen nasıl gördün bu 11'i Trabzonspor'da? Maç öncesi neler söylersin? Kısa da bir zaman var. Ben paket halinde soruyu sormuş olayım ve sözü sana bırakayım. Hoş geldin.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi hafta sonları diliyorum.
0: Teşekkürler.
2: Yani ideale yakın, Muçi haricinde, Muçi dışında çıkarabileceği 11 ile çıktı. Eldeki yani alternatif kadrosu olsa da ideale en yakın 11. Dün Galatasaray maçından sonra gördük ki Galatasaray gaza basacak. Biliyorsunuz hakem tartışmaları, federasyon tartışmalarıyla geçti. Aslında milli maç arası da yaşayamadık. Doğru dürüst. Milli heyecana da odaklanamadık. Futbolla ilgilenen bizim gibi milyonlar var. İnsanlar milli arada ne milli takıma odaklandı, ne kulüp takımlarına odaklandı, ne futbolculara. Bu tartışmaların gölgesinde dün akşam Galatasaray Kasımpaşa maçıyla yeniden, yani aranın arası diyelim. Aranın arasını bitirdik. Galatasaray hızlı başladı. Bugün Trabzonspor Samsun deplasmanında. Biraz yani biliyorsunuz Reis Samsun'un eski teknik direktörü, dinleyicilerimiz de biliyor. Doğal olarak bir bakıma böyle hani bir şey maçı olacak. Ben bu maçı alırım maçı olabilir. Hem Thorsten Fink, Samsun Spor'un teknik direktörü de hafta arası itmanda bir video paylaşmışlardı. Onu izledik. Hani Trabzon'u buradan eli boş döndüreceğiz anlamında. Ben bu akşam derken biraz sonra böyle dişe diş bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Ancak Samsun biliyorsunuz durumu biraz şey. Samsun biraz sezona istediği gibi başlayamadı. Daha 7 hafta geçti. Hiçbir şey kaybedilmiş değil. Ama Samsun'u böyle yakalamışken Samsun'un en azından bu deplasmanı galip bitirmesi gerekiyor. Galip gelmesi gerekiyor. Tabii biliyorsunuz bir de hafta içi geçtiğimiz haftada milli maç arasında Trabzonspor İrlanda takımıyla kardeş takımıyla bir maç oynadı. Orada hani bitir ritmanı gibi oldu. Salah biraz geç döndü. Onun çok gerekçesini bilemiyorum. Anlaşması mı öyle ya da başka bir işim, özel bir işim vardı. Çok o anlatılmadı. Sadece biraz geç döndü ama Salah'ınız varsa, takımda Muhammed Salah varsa her türlü oynar. Ben Trabzon'un Galatasaray maçından sonra bu maçta en azından Galatasaray maçındaki galibiyeti perçinlemesi gerekiyor. Ben Trabzon'un galibiyeti yakın olacağını düşünüyorum. İki takımı tarttığım zaman Trabzon biraz daha ağır basıyor. Deplasmanda bile oynasa. Ama korkum şu, daha doğrusu korku demeyelim yani. Ne olur ikinci ihtimal? Tabii Samsun iyi durumda olmadığı için ligde maça asılacaktır. Ve bütün gücüyle konsantre bir şekilde maça girecektir. Trabzon'un ilk dakikalarda birazdan tabii maç başlayacak. İlk dakikalarda ilk yarım saat içinde gol yemeden bir gol atarsa hepten 3 puanı garantilemiş olacak. Tabii Trabzon'da daha henüz Rice'in etkisini görmedik. Bugünden sonra göreceğiz. Yani şimdi Trabzon Galatasaray gibi açık oynayan, arkayı boş bırakan, savunmasını orta sahanın önünde kuran takımlara 3-4 atabilir. Galatasaray olur, başka bir kulüp olur. Onu olur, böyle maçlar yaşayabilir. Biz o maçta da biliyorsunuz dedik ki bak bu maç aldatmasın. Trabzon 4 farklı bir oyun oynamadı maçta. Yani maçta öyle bir fark yoktu. Galatasaray'ın böyle en dipte olduğu, yani o günü özel bir şey, o akşama özel bir şey. En böyle zayıf olduğu bir anda yakaladın, 4 tane attın. Ya zaten kaleye de 5 kere gitmiştir Trabzon o akşam. 5-6'dır yani, çok değildir. 4'ü gol oldu. Her maç böyle olmaz. Samsun maçı bu anlamda iyi bir sınav olacak Trabzon'u görmemiz açısından. Bu arada da tabii Rice'le Trabzon 1-2 haftadır her gün çalışıyor. Hocaya alışma dönemi sona ermiştir. Bunlar bahane olur olumsuz sonuçlarda. Hoca takıma alışmadı, takım hocaya alışmadı. En önemli şey gördük işte Aralı vesaireyi oynatıyor. Milli takımlardan dönen oyuncuları oynatıyor. En önemli şey oyuncuları kendi pozisyonunda oynatabilmek ve oradan verim alabilmek. Trabzon Fatih Hoca zamanında bunu Fatih Hoca'dan dolayı yani Fatih Hoca oyuncuların yerleriyle yani hani Fatih Hoca'nın neyine en çok karşıydın derseniz ben buna karşıydım. Şimdi dinleyicilerimiz sizde şunu der ya bu futbolcu ne fark eder? Nereye koysan oraya oynar. Öyle olmuyor işte. Sahanın içinden gelenler, sahanın içini bilenler bunun böyle olmadığını anlıyordur zaten. Futbolcuların kendi bölgesine yani kariyeri boyunca 7-8 yaşından 20'li yaşlara kadar sağ açık oynuyorsa bir adam bu adamı sol bek yapamazsın. Yani yaptığın zaman duvara toslarsın. Trabzon geçmiş dönemde biraz bunu yaşadı. Ben Rice'den biraz daha bu konuda dikkatli olacağını düşünüyorum. Geçen hafta Galatasaray maçında bunu zaten gösterdi. Bir de yabancı hocaların bir özelliği var. Genç oyunculara çok şans verirler. Hı hı. Bak bizim Türk hocalar gibi değiller. Türk hoca oyuncu hazır oyuncu ister. Hep söyledi. Bak altyapıdan çıkan Fatih Tekke, başkaları Okan Buruk hepsi aynıdır. Hazır oyuncu vereceksin. Hazır oyuncuyla herkes takım oynatır. Önemli olan birkaç genç çıkarabilmek. Ben yabancı teknik adamların gençlere çok şans verdiğini önümüzdeki günlerde, aylarda göreceksiniz. Eğer bir aksilik olmazsa Trabzon'da altyapıdan 19'dan çok fazla 3-4 oyuncu, 5 oyuncu A takımda idmanlara başlayacak ve kendine takımda yer bulacak.
0: Evet. Aytekin Akay, eklemek istediğin farklı bir şey yoksa teşekkür edeceğim son kısımda Trabzonspor'u konuşurken.
2: Çok kısa bir şey söyleyeyim. Bu Samsun Trabzon maçlarından önce sonra hep bir şehirler arası bir tartışma çıkıyor. Çok yanlış, klasik. Çok hatalı bir şey. Taraftar gruplar arasında evet. Da bu tarz tartışmalar oluyor. Bunlar yanlış işler, yanlış şeyler. Rekabet güzeldir. Rakip olmak çok güzeldir. Seviye yükseltir. Kaliteyi yükseltir. Her şeyi yükseltir ama işi düşmanlığa vardırmak yanlıştır. Sporda bu yok. Ben ilk önce fair play için güzel bir maç izlemek istiyorum.
0: Peki. Teşekkürler. Tekrar konuşmak üzere diyeyim Aytekin Akay.
2: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yerler, sağ olun.
0: Taka Gazetesi'nden Aytekin Akay'la konuştuk. Hızlıca araya gidiyorum. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yaklaşık bir 15-20 dakika kadar daha ilerleyeceğiz. Çünkü konuk listemiz sarktı biraz. Orada da Can Genç'ten devralmış olacağım. Bir kısım bölümü kıymetli mesai arkadaşım Can Genç'ten böyle bir 10-15 dakika kadar çalmış olacağım diyeyim. Araya gidiyorum. Aranın ardından buradayım.
3: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam.
3: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
4: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Bas kazan oyunları Milli Piyango güvencesiyle Nesine'de. Şans perisinde bonus satın alma özelliğiyle oyuna devam et, jackpot fırsatıyla milyonlarca lira kazanma şansını yakala. Bas kazan onlarca oyunuyla Nesine'de.
4: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
9: Radyo Gol.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve İrfan 25 bizlerle. İrfan 25 hoş geldin, selamlar.
1: Merhabalar, iyi yayınlar belki.
0: Fenerbahçe'de Rize maçı bekleniyor. Maçta muhtemelin nedir? Fenerbahçe'de maç öncesinde aktarman gerekenler neler olur? Başlıklar nasıl? Merak ediyoruz, söz sende.
1: Şimdi tabii Fenerbahçe'de tek eksik var. Sakat menisküs operasyonu geçirdiği için bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Mert Bülter dışında eksik bulunmuyor. Yine teknik direktör İsmail Karata tarafından genç oyuncu Mimovic de kadroya dahil edilmedi. Bunun yanı sıra Mert Hakan Yandaş ise uzun süren ayrılığın ardından sahalardan uzak kalmış uzun süre. Mert Hakan Yandaş da bugün maç kadrosunda yer alıyor. Yine Asensio sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak. O da milli arayı çok iyi değerlendirdi. Sakatlığını tamamen atlattı ve bugünkü maçta da Asensio da kadroda yer alıyor. Tabii Fenerbahçe'nin nasıl bir 11 ile sahaya çıkar onu da söyleyelim. Kalede Ederson, sağ bekte Semedo, stoperde Skriniar, Ake, sol bekte Archibran, orta sahada Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, orta sahanda Grimm'in solunda Kerem İlerdi ise Vedat Muriç'in muhtemel 11'ini bekliyoruz. Tabii Lukaku'da, Bilyara'da tabii Belçika milli takımına gitti ve orada oynadığı maçta da gol attı, o da moral buldu. Lukaku'da da yükselen bir performansı söz konusu. Dolayısıyla artık özellikle forvet hattında da forma rekabeti üst seviyeye de yükselmiş durumda. Hem Asensio'nun dönüşü, hem Lukaku'nun form tutması, hem de Milli arada Ederson, Semedo, Archibran, Kante, Guendouzi, Asensio gibi oyuncuların milli takıma gitmeyip burada teknik heyetle birlikte çalışma yapması teknik heyetinde bu maç öncesi önemli bir avantaj oldu.
0: Peki Fenerbahçe ilişkin ekleyeceğin farklı bir şey var mı son kısımda İrfan 25?
1: Anda bir şey yok. Maç saatini bekliyoruz tabii Rize maçında. Rize deplasmanında da Fenerbahçe taraftarları Rize deplasmanında takımını yalnız bırakmayacak. Yoğun bir ilgi var. Zaten Rize'de Fenerbahçe gittiği zaman yoğun bir destekle karşılaşıyor. Tabii burada hedef bu maçı kazanıp Aston Villa maçı öncesi moral depolamak. Burada teknik direktör İsmail Kartal'ın da maçın başında erken bir gol bularak sonucu erken gitmeyi hedefliyor belki.
0: Peki, teşekkür ediyorum. İrfan 25, ağzına sağlık. Sağ ol, var ol. İrfan 25'le konuştuk, onunla değerlendirdik. Onunla bir değerlendirmemiz oldu. Hızlıca şöyle bir spor haberleri aramız var. Çok kısa. Oraya gidelim. Hemen ardından İbrahim Yavuz'la devam edeceğiz.
2: Tanıtıcı reklam. Florya Grand Hotel spor haberlerini sunar.
0: Süper Lig'in 7. hafta başlangıç maçında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Osimhen ve Lemina 35 gün aranın ardından yeniden forma şansı bulurken Emre Belözoğlu'nun yönettiği Kasımpaşa bu sezon sahadan ilk kez mağlup ayrıldı. Kerem Demirbay geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını belirterek Galatasaray camiasından özür diledi. 7. haftada bugün saat 16'da Samsun Spor Trabzonspor'u, 19'da Rize Spor Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Arda Turan'la milli takım teknik direktörlüğü için ilk teması kurdu, ancak Shakhtar Donetsk'in ise Arda Turan'ı bırakmaya sıcak bakmadığı belirtildi. Görüşmelerin devam edeceği aktarıldı.
2: Florya Grand Hotel spor haberlerini sundu.
3: Tanıtıcı reklam.
0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbrahim Yavuz bizlerle. Onunla birlikte konuşacağız. Onunla birlikte değerlendirmemiz olacak ve şöyle hızlıca gündemi onunla değerlendirdiğimiz bölümde İbrahim Yavuz'a biraz da hem Trabzonspor hem de Fenerbahçe'yi soruyor olacağım. Son kısımda, bağlantının son bölümünde. Trabzonspor Samsunspor'un konu oluyor ve karşılaşmanın başlaması an meselesi. Dakika skora dakikalar sonra döneceğiz. Mikrofonu oraya devredeceğiz. İbrahim Yavuz'la da bağlantımızı yapacağız saniyeler içerisinde. Ona ulaşmaya çalışıyoruz an itibariyle. Bir diğer tarafta Rize Spor'un konuğu da Fenerbahçe. Rize Spor Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fenerbahçe Rize deplasmanından 3 puan hedefiyle dönmek istiyor. 3 puanla dönmek istiyor. Tüm bunları konuşuyor. Tüm bunları değerlendiriyor olacağız. Bu arada muhtemelde Opong Fenerbahçe'de 11'de görülüyor. Muhtemel 11'de görülüyor. 11'de beklenen isimlerden onu aktaralım. İbrahim Yavuz'la konuşacağımız bir bölüm olacak. Bu arada karşılaşmada Samsun Spor Trabzon Spor maçı da başladı. Hani itibariyle 0-0'lık eşitlik var karşılaşmada. İlk dakikanın içerisindeyiz. Haliyle bir Trabzonspor'un hızlı başlangıcı kaleciyle karşı karşıya kalma derken orada çok da iyi bir girişim yoktu. Bu da tabii acaba erken bir gol mü geliyor düşündürdü. O yüzden şöyle bir hemen skor odaklı girdim dakika skor kısmında. Sizlerle yaptığımız, sizlerle ilerlediğimiz bu bağlantıları da yavaş yavaş bitiriyor olduğumuz dakikalarda, anlarda. Samsun Spor, Trabzon Spor'u ağırlıyor dedik karşılaşmayı. Az sonra detaylarıyla Can Genç sizlere tüm detaylarıyla aktarıyor olacak. Bir diğer tarafta. Gençler Birliamet maçı 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Bir diğer tarafta Alanya Erzurum maçı, yine bu dakikalarda başlayan bir diğer karşılaşma. Çaykur Rizespor Fenerbahçe'yi de 19'da ağırlayacak demiştik. Dünün sonucuna baktığımızda dün de Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 ile geçti dedik az önce sponsorumuzla birlikte. Haber bülteninde de sizlere detayları aktarmıştık, hatırlayın lütfen. Dedim ve karşılaşmada Samsun Spor'un sol taraftan, düzeltiyorum, Trabzonspor'un sol taraftan bir hata var. Faul beklentisi var. Aral'ın yerde kalıyor Aral. Karşılaşmanın hakemi devam diyor. Mücadele diyor. Ve oyunu devam ettiriyor. Taç atışı kullanacak. Samsunspor hızlı başlattı oyunu. Ama Trabzonspor'da kaldı yine top. Üçüncü dakikanın içerisindeyiz karşılaşmada. Keyifli geçecek hissiyatı uyandıran bir karşılaşma. Onu hatırlatalım. Karşılaşma özelinde bunu sizlerle paylaşalım. Bu arada İbrahim Yavuz'un herhalde uygun olmayan bir anına denk geldik ki biraz da geciktirdim bağlantıyı. Hak veririm çünkü ulaşamıyorum şu anda. Yavaş yavaş da Can Genç'e devredeceğimiz anlara doğru geliyoruz. Karşılaşma oynanırken dakika skor az sonra Can Genç de sizlerle birlikte olacak diyelim. Ben Berk Sayar. Dakika skor öncesinde tüm detayları sizlere aktarmaya çalıştım. Ve Can Genç az sonra mikrofonda olacak. Hem Trabzonspor'un Samsun deplasmanı, hem maç sonu, hem de Fenerbahçe'nin Rize deplasmanı öncesinde maç önü, maç anı ve maç sonu da sizlerle olacak. Radyo Gol frekansından ayrılmayın. Sayar Belki Instagram hesabından takip edin lütfen diyeyim ve bana ayrılan sürenin sonuna geldiğimi hatırlatayım. Hoşçakalın.
2: Ben Sayar'la parantez. Sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Fenerbahçe savunma transferini Koca Opong ile tamamladı. Sarı lacivertler Nis forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akeve Şikrinyer'in yanına hız, agresiflik ve girişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Opong yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Koca Opong kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Opong'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Koca Opong 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Altram de Wieser Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi

0: ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik ise dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Gana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Opong nasıl bir oyuncu? Opong'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasında gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevini de görüyor. Santrafor sırtı dönüp top aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığında ise gelişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nice'de 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz, kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor, baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Opong'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nice'de üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal Opong'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Opong geniş alanı savunur. Skriniar'la oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Skriniar merkezde, Opong sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Opong'un sürati burada kıymet kazanacak. Kante ya da Guendouzi ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak. Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleriyle Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Opong'un gelişimini de bunlar belirleyecek. Ancak Opong'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasında koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması güçlü olsa da 1.85'lik boyuyla her santrafora karşı mutlak üstünlük kurması da beklenmemeli. Türkiye'de kapalı savunmaları açmaya çalışırken verilecek geniş alanlar onun karar kalitesini sınayacak. Bu transfer Ake ve Skriniar'ın doğrudan kenara çekileceği anlamına gelmiyor. Opong öncesinde rotasyona girecek, ardından hızı ve devamlılığıyla formayı zorlayacak. Fenerbahçe hazır bir yıldızdan ziyade bugünü oynayabilen ve yarına değer taşıyan bir stoper aldı. Çıraklık dönemini İsveç'te, ilk büyük sınavını Fransa'da verdi. Şimdi sıra Kadıköy'de. Peki sizce Koca Opong Fenerbahçe'de savunmanın değişmezlerinden biri olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Can Genç'le Dakika Skor başlıyor.

Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz, 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün de iki tane maçta sizlere eşlik edeceğim. Samsunspor Trabzonspor maçında, bu arada Trabzonspor gole gidiyor, son anda çıkardı kaleci derken dönen top. Bir heyecanla başlıyor müsabakanın 9. dakikasına girdik tabii ki yayında, ama Trabzonspor gole çok yaklaştı. 11'leri zaten Berk Sayar sizlere aktarmıştı, ama ben de bu köşe vuruşu organizasyonu öncesinde 11'leri sizlere aktarmak isterim ki müsabakada heyecanla başladığını söyleyelim. Samsunspor'un kalesini Okan koruyor. Savunmada Mendez, Yunus, Guarino ve Thomasson. Orta alanda Celil ve Watt ikilisine Koulibaly, Sekongo, Emre ve ileride ise Bayo eşlik ediyor. Trabzonspor'un kalesini Onana koruyor. Savunmada Pina, Vivu, Savic, Mustafa. Orta alanda Fabinho, Melih ikilisine Muçi eşlik ediyor 10 numarada. Sağ kanatta Salah, sol kanatta Aral. İleride ise Franculino, Ju görev yaptığını

sizlere iletmiş olalım. Bu arada Trabzonspor yaklaşık 2 dakikadır oldukça baskılı. Maça da baskılı başlayan taraftı ki maçın zaten başında risk yönetiminin de işaret ettiği gibi favori olarak gösterilen taraf Trabzonspor. Thomas Reis'in de eski takımına karşı bugün sahada olduğunu söyleyelim. İki Alman teknik adam Fink Reis eşleşmesini de izliyoruz. Bu güzel öğlende. Hava da çok güzel hem İstanbul'da hem Samsun'da. Tabii doğal olarak da biraz da İstanbul'da trafik hakim olduğunu zaten yaklaşık böyle bir 5 dakika rötarla girmemizden anlamışsınızdır. Yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Güzel havayı herkes değerlendiriyor gibi gözüküyor. Normal şartlarda böyle rötarlar çok fazla yaşamıyoruz ama bugün birazcık talihsiz bir gün yaşadım. Buraya gelirken o sebepten ötürü de 5 dakika geç girmiş olduk. Berk Sayar'a da bir kez daha teşekkür edelim. O da sağ olsun benim adıma gerçekten o arayı çok güzel doldurdu. Kendisi de zaten ilk 11'leri paylaşmıştı. 11. dakikanın içerisindeyiz. Samsun'da skor 0-0. Aynı zamanda bugün bir diğer müsabaka daha var. Orada da heyecan devam ediyor. Alanya Spor Erzurum karşılaşmasından bahsediyorum ki oranın da 11'lerini sizlere aktaralım. İlgilileri mutlaka vardır. Alanya'nın kalesini Victor koruyor. Savunmada Lima, Aliti, Fatih üçlüsü. Tipik bir üçlü savunma takımı zaten Alanya Spor. Kanat beklerinde Hader Gonay ve Ruan'ı görüyoruz. Orta alanda Makuta, Baran ikilisini, ileride İbrahim, Wang ve Cedric eşlik ediyor. Erzurum'un kalesini Ertuğrul koruyor. Savunmada Orhan, Giralyu, Muyakiç ve Giorbelitze görev yapıyor. Orta alanda Rodriguez, Oğuz'u ve Bayiye üçlüsüne. Kanatlarda Mustafa ve Cardozo, ileride ise Eren eşlik ediyor. Burada da tabii ki olan aksiyonları sizlere aktaracağız. Premier Lig'de de şu anda Arsenal Leeds karşısında 2-1 önde, 1-0 geri düşmüştü. Sezonun flash ekibi Leeds karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen geri dönmesini bildi Arsenal. İlk yarısını biraz görme şansım oldu maçın ama ikinci yarısında ben de buraya ulaşmaya çalışıyordum. İkinci yarısında birazcık tabii ki Leeds'e karşı Arsenal'ın çözüm bulduğunu anlıyorum ki zaten 1-0'dan maçı 2-1'e getiren bir taraf Arsenal. Bunları da aktaralım. 0212-273-1010'dan da bizlere ulaşabileceğimizin bilgisini bir kez daha verelim. Yayın attığımızı verelim. Bugün tabii ki çok uzun bir yayın olacak. O yüzden sadece bugün Samsunspor, Trabzonspor endeksine gitmeyeceğiz. Maç içinde tabii ki bütün detayları sizlere paylaşmakla beraber bugün böyle maçlarda size eşlik edeceğim. Hem aynı zamanda Rize Spor Fenerbahçe maçını akşam. Onun haricinde tabii ki aralarda şöyle bir Avrupa'ya gideriz. Birazcık Premier Lig maçlarından bahsederiz. Biraz sohbet ederiz. Hatta bugün biraz da iddia ile alakalı şeyler de konuşmayı düşünüyorum. Yani dileyenler varsa iddia kuponlarını da atabilirler. Biraz iddia endeksinde de gideriz. Ya sonuç olarak birçok müsabaka olduğu için bu güzel cumartesi de özledik de zaten futbolu. O yüzden de biraz aslında karma bir yayın planladım. Trabzonspor şu anda bir serbest vuruş kullanacak. Hızlı kullanmak istemişti ancak o noktada karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır düdüğümü daha çalmadım diye uyardı. Muhammed Salah ve Ernest Muçi de topun başında. Hakan Bey'den de ilk mesaj gelmiş. Aha Berkim'den sonra bazen üssem bazen kızdırsam da can dostum can abim can gelmiş. Hastasıyım valla keyfim tam yerinde demiş Hakan Bey. Hakan Bey dün valla hakem hocası gibiydiniz. Ya gerçekten hakem hocası gibiydiniz ama hoşuma gidiyor Hakan Bey. Yani her zaman yazın. Çok keyifli oluyor sizlerle mesajlaşmak. Sizin de mesajlarınız bizleri çok çok mutlu ediyor, memnun ediyor. Onu da söyleyelim. Her zaman fikirlerinizi açığız. Bu arada şu gerçekten çok hoşuma gidiyor. Sadece orada bazen tepki göstermemin sebebi hani gerçekten pozisyonun faul olup olmamasıyla alakalı yani asla faul olmadığını düşündüğüm ya da belli pozisyonlarda da sizin çok titiz olmanızdan kaynaklı olarak hani o pozisyonlara da hadi geçelim Hakan Bey lütfen gibi bakmamdan dolayı zaman zaman hani Hakan Bey hani bu şekilde reaksiyon veriyorum. Ama şunu da söylemem lazım. Yani tabii ki burada aksiyon anında sizlere bir şeyler anlatmaya gayret ettiğim için de sizin görsellerle belli şeyleri desteklemeniz çok çok iyi oluyor. Mutlaka gözden kaçan şeyler oluyor. Yani ben de tabii ki burada hem bir şeyler aktarırken zaman zaman mesaj okurken mutlaka yani gözümden kaçan bir şey oluyor. Ki galiba dün mesela

şey pozisyonunda ben onu hiç görmedim. Ya sizin ya da başka bir dinleyicimizin attığı fotoğrafla gördüm onu. Bir oyun Barış Alper'e bir oyuncunun Ali Yavuzkol olması lazım. Elinin içinin avuç içinin tam kulağa doğru geldiği bir fotoğraf karesi gördüm ki pozisyon sonradan izledim, aslında hiçbir şey yokmuş ama mesela o benim gözümden kaçmış. Onu da mesela maç sonu yayınında sorabildik. O yüzden bunlar çok önemli. Yani benim de maç sonu yayınlarında belli şeyleri sorabilmem açısından gözümden kaçan mutlaka şeyler olabilir. O yüzden dinleyicilerimizin bu konuda ki evlerinden, iş yerlerinden maçı izlediği esnada bizlerden maçı dinleyen kişilerin böyle destekler olması vermesi çok çok kıymetli oluyor. O yüzden de bir kez daha teşekkür edelim yani Hakan Bey'e. Her zaman zaman birbirimize katılmayabiliriz ki bu da çok normal zaten. Katılmayalım da her konuda birbirimize. O da komik olurdu zaten, hani güzel olmazdı diyelim. 16. dakikalara giriyoruz. Samsun'da golsüz beraberlik hakim. Trabzonspor'un daha baskılı başladığı çok açık. Zaten rakibine göre 4 şutu var. Rakibinin bir şutu olduğunu söyleyelim. Yani Samsunspor'un bugün bir tepki verebileceğini düşünüyorum. Hala daha düşünüyorum ama iki takım arasında çok ciddi bir kadro farkı var bence. Ki ya yani biraz Samsunspor endeksinde de konuşmak isterim. Yüksel Yıldırım'ın yaptığı şeyi anlamakla beraber taraftarın da anlamamasını çok doğru buluyorum. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani Yüksel Yıldırım 3 senedir üstüne koyan bir takım inşa etti. Burada bir sistem inşa etti. Bu sezon kendinin ifadesiyle beraber bu sezon biraz geriye gitme yılı, yani yeniden bazı şeyleri inşa edip yeniden bir takımın temelini oluşturma yılı adı altında bir başarı beklenmemesi gerektiğini aslında vurgulamaya çalıştığı açıklamaları vardı. Ki bilet fiyatları da enflasyonla beraber bir önceki seneye göre artmasıyla da taraftarın da tepkisini çekmişti bu karar. Ama bugün gördüğümüz üzere Samsun'da oldukça yüksek bir ilgi var. Taraftar bu sefer takımını yalnız bırakmamış gibi. Ya Yüksel Bey'i de şu noktada anlıyorum. Ya sonuç olarak sahipli bir kulüp modeli ve bir şey inşa etmeye çalışan birisi. Yani 2030'da şampiyonluğu oynayacağım diyebilen birisinden bahsediyoruz. Bir başkandan bahsediyoruz. Ya 3 sene boyunca başarılı gidip bir sene boyunca belli satışları yapıp kulübün ekonomisini belli bir yere getirip genç oyuncularla beraber oyuncuları birazcık geliştirme yılı ama her planda tutmayabilir. Yani bu plan eğer devre arasında takviye olmadığı takdirde diyelim belki suya da düşebilir. Planlar bir yıl veya iki yıl ertelenebilir çünkü bu takım küme de düşebilir. Böyle de bir ihtimal var. Yani Yüksel Bey yani muhakkak yani bir plan yapmıştır ama planın bence bu boyutunda görmeli. Yani Yüksel Bey'i şu anda övdüğümüz bir kısım vardı ama bir de yerdiğimiz kısma dönelim. Fink'le, Thorsten Fink'le beraber şöyle bir demeç dikkatimi çekmişti. Yani sezonun ilk başlangıcında Fink hocanın bir stoper istediği çok açıktı. Aynı zamanda başkan da bir forvet alırız ve geçeriz gibi bir zihniyette aslında karşılıklı bir anlaşmazlık olduğunu sezmiştim ben. Yani saha içiyle alakalı. Yani son kararın burada Fink Hoca'da olması gerektiğine inanıyorum ben. Sonuçta oyunu oynatacak kişi kendisi. Yani bir santrafordan ziyade ki Bayo zaten şu anda takımın santraforu. Muadil Maci gitti. 9 milyon euroya gitti bu arada, onu da söyleyelim. Yani çok ciddi bir satış bu. Yani ama Bayo'nun forvette olduğu. Yani bir tane daha stoper olsaydı bu takımda belki biraz daha iyi olabilirdi. Fink Hoca'nın yapmak istediği şey ben anlıyorum. Yani bu takım ligde kalma yolunda hareket edecek bir takım olacaksa da savunma burada en önemli faktörlerden bir tanesi olarak bakmış olabilir hoca. Başkan da illa en doğru futbol düşüncesinde olmak durumunda değildir. Çünkü zaten hoca orada karar verici olmalıdır. Derken Samsunspor gole çok yaklaştı. Bayo direğin yanından asfaltla out'a gidiyor. Samsunspor maçtaki en net tehlikesini 19. dakikada Bayo'nun ayağından buldu. Maçın başlangıcında Samsun'da olmasına rağmen Trabzon'un çok iyi başladığını söyleyebiliriz. Ama sonrasında Samsun'un gole çok yaklaştığı bir an oldu. Sekongu'nun içeriye çevirdiği topta Bayo dokunabilse büyük tehlike olacaktı. Samsunspor bu hücumda morallendi. Bunu da aktarmış olalım. Dakikalar 20'yi gösteriyor. Samsun'da durum 0-0. Şöyle diğer maçlara da bakmak istiyorum. Alanya'da da durum 0-0 Erzurum karşısında.

arada biraz da dinleyici mesajlarına dönelim. Mahmut Bey'in bir mesajı var. Bu karşılaşmada dediğiniz, Samsun Spor Trabzon Spor kastetmişsiniz. Mahmut Bey, 2.5 üst olur mu diye bir mesaj var. 2.5 üst oynamışsınız. Yani erken bir gol tabii ki maçı 2.5 üste sürükleyebilir. Yani şunu da söyleyeyim. Demin Samsun Spor'da, Trabzon Spor'da 10. dakikalar civarında 2 net pozisyon buldum. Yani eğer bir 5-10 dakika içinde bir gol çıkarsa 2.5 üst gerçekten ideal olabilir. Hatta canlıdan oynamak isteyenler için de mantıksız bir seçenek olarak görmüyorum. Şu anda oran da biraz daha yükselmiştir. O yüzden de mantıklı sayabilirim. Valla maç hakkında birçok bahis seçeneği gözüküyor ama çok net bir fikirde değilim bu maçta. Yani Samsun Spor da burada bir sürprize imza attıysa şaşırmam. Trabzonspor çıkıp 3-0 yense de pek şaşırmam. O yüzden de biraz sizlerin bahis tercihlerini dinlemek bana da belki kılavuz olur. Hatta çok daha net kafamda daha iyi şekillendirmeme sebep olur müsabakayı. Ya çünkü sezon başından bu yana Samsunspor'u hiç beğenmedim. Eğer bu maçın bir Karadeniz derbisi, Karadeniz'deki bir rekabetin maçı olmasaydı, yani iki takımın isimlerini değiştirelim, iki kadroyu koyalım. İsterse Trabzonspor yine deplasmanda olsun, yani ya da B takımı diyelim, A ev sahibi olan Samsun olsun, B de deplasman takımı olarak Trabzon olsun, Trabzonspor havada karada maçı kazanır gibi yorumlardım. Ama tabii ki bir bölgesel bir rekabet olduğunu da söylerim. Hatta Samsunspor'un maça ekstra motive olduğunu da vurgulayalım. O yüzden de biraz daha çekimser yorumlar yapıyorum ama kağıt üzerindeki bu kadrolar arasında gerçekten çok çok ciddi fark olduğuna inanıyorum. Sadece Salah faktöründen dolayı değil, Samsun Spor'un kötü bir kadro olduğunu düşünüyorum. Ve yani Yüksel Yıldırım ve Fink Hoca'nın ve oradaki teknik ekibin mutlaka belli şeyleri çok iyi hesap ettiğini bilmeme rağmen mesela yeni gelen oyuncuları çok fazla beğenmedim. Yani mesela Bayo, evet, Gaziantep'ten de bildiğimiz bir oyuncu. Ama mesela stoper Guarino'yu çok güvenilir bulmadım. Gabriele Guarino'yu ilk 6 haftada çok fazla beğendiğim bir isim olmadı benim. Haricinde düşünüyorum, geçtiğim sezon Thomasson'u beğeniyordum. Yani Yunus Emre de yani oynar ama az stoper oynar mı çok tartışılır. Mendez deseniz bence savunmada zaman zaman çok ciddi size defektler yaratan bir oyuncu. Orta sahada Watt'ı da beğenmedim. Elliot Watt'ı. Yani şu ana kadar 3 maçını izledim. Bu 4. maçı izlediğim ve çok da fazla dikkatimi çeken ya da pozitif bulduğum bir oyuncu olmadı. Sekongu'yu çok fazla izlemedim. Forvet arkasındaki oyuncu. O yüzden çok net bir yorum yapmayayım. Koulibaly mutlaka bence önümüzdeki maçlarda daha fazla verim verecektir. Yani şu anda daha tam verim veremediğini söyleyeyim Koulibaly adına Samsunspor'da ama Sekongo'yu çok izlemedim. Koulibaly'den çok ümitliyim. Sekongo'ya soru işareti bırakıyorum şimdilik. Yani Watt'ı beğenmediğimi söyledim. Guarino'yu beğenmediğimi söyledim. Mendes'i zaten beğenmiyordum. Bayo fena transfer değil. Yani Muadil Maji olsaydı belki daha farklı şeyler konuşurduk ama 9 milyon euroya satmayı da çok net bir şekilde anlıyorum. Sonuçta bu kadro şampiyonluk veyahut da Avrupa hedefi olması gereken bir kadro değil. Yani Muadil Maji'yi o etapta satmasa Samsunspor bir daha belki o değere ulaşamayacak bir oyuncuydu. Zirve değerinde sattığına inanıyorum. Marius Muadil Maji, ki bizler adına kötü çünkü fonetiği en zevkli anonsu ve golleri attığı zaman en zevkli anons yaptığımız oyuncuydu. Yani benim açımdan öyleydi en azından. O yüzden Muadil Maji'yi özleyeceğiz diyelim. Dinleyici mesajlarıyla devam edelim. Hikmet Bey'in bir mesajı var. Kendisi Trabzonspor'un bugün her şekilde kazanacağını aslında iddia etmiş söylediği cümlesiyle beraber. Çünkü orada şeyi anlıyorum, yani anlıyorum demek istediğiniz şeyi. Şu anda tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir güven yok genel olarak. Orayı ona bağlıyorsunuz ama ya bir bakalım akışta belki böyle bir şey görürsek o zaman konuşuruz. O yüzden ya bir kişi... Hep suçluyoruz, belli şeylerden ben de suçluyorum. Benim de belli düşüncelerim var. Tabii ki Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun belli şeyleri doğru yapmadığına ben de inanıyorum. Ama yani bunu iddia etmem. Hikmet Bey onu söylemiş olayım. Zaman zaman tabii ki hak da veriyorum artık. Yani sonuçta bu liglerin oynatılması kararı da benim bile... Yani burada şimdi sizlerle maç konuşuyoruz, futbol konuşuyoruz, sohbet ediyoruz ama benim de çok fazla onayladığım ve kuşkusuz bir şekilde devam etmesini düşündüğüm bir durumda değilim. O yüzden sizleri de anlıyorum. Hakan Bey'in bir mesajı daha var, ona da bakalım.
Ne demiş? Can Samsunspor'da Musaba ile başlayan yaprak dökümü maçlara da yansıdı demiş. Doğru, aslında Musaba'dan da ele alabiliriz. Çünkü yani hep ben bu yaz transfer dönemini ele aldım ama geçtiğimiz sezonun aslında kış transfer döneminden başlayan bir durum. Çok iyi bir analiz bence. Haklısınız Hakan Bey. Yaprak dökümü maçlara da yansıdı demiş. Göztepe ile birlikte bu haftaya kadar çok kötülerdi demiş. Göztepe'de de çok ciddi bir sıkıntı var. Onun nedenini konuşuruz. Hatta birazdan o konuya da girerim. Bu hafta reaksiyon veremezlerse ligin sonu farklı olabilir demiş. Evet, katılırım. Ya yani bu hafta ile alakalı şöyle katılmam. Devre arasına kadar mesela Samsunspor devre arasına 20. girdi. Kesin küme düştü demem. Yani eğer transfer, çünkü mutlaka öyle bir durum olursa yapılır. Ama en azından şunu söyleyeyim. Fink Hoca'nın da Sayın Yüksel Yıldırım'ın da bu kadroyu kurma nedenini anlamakla beraber bence evdeki hesap çarşıya uymadı gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Yani bu kadrodan bence ligde zaten orta sıralara bir şekilde oynarız düşüncesi hakimdi İlk etapta bu kadroyu kurarken ama bence oturmadı bir şeyler. Yani Celil mesela bence çok çalışkan bir orta saha oyuncusu ki şu anda sakatlık geçirdi, kenara geliyor. Yalçın girecek yerine. Ki benim de beğendiğim oyunculardan bir tanesi Celil. Onun da yokluğu mutlaka hissedilecektir maç içinde. Ama yani yeni transfer, Guarino'yu beğenmedim, Watt'ı beğenmedim. Yani her aldığınız transfer şu ana kadar evet çok başarılıydınız ama hepsinin iyi çıkacak diye bir durum yok. O yüzden de biraz evdeki hesabın çarşıya uymadığı şeklinde yorumluyorum. Yani hatta şunu da söyleyeyim, Samsunspor yöneticisiyle yazın bir yerde denk gelmiştim. Bayağı uzun sohbet etmiştim. Kendisiyle de konuşmuştuk. Yani bu sezon aslında hedefimiz 5-8 arasında oynamak ama kadromuz öyle gözükmeyecek demişti bana. Yani aslında hedef doğrultusunda bir kadro olmadığını da vurgulamıştı. Ama bundan sonra kademe kademe çok yükselmeye gideceğiz şeklinde bir açıklaması vardı ki zaten Sayın Yüksel Yıldırım da bunu ekran önünde doğruladı. Çok fazla Samsunspor konuştum. Trabzonspor'u mutlaka konuşuruz. Zaten her hafta konuşuyoruz. O yüzden biraz daha içeriği ve gündemi olan tarafı biraz daha konuşmak istiyorum. Daha önce konuşmadığım tarafı biraz daha detaylı konuşmak istiyorum. Çünkü her gün Samsunspor konuşmuyoruz. Trabzonspor'da mutlaka konuşacağız zaten maçın içinde. Kritik anları haricinde zaten sohbet programı dakika skor bildiğiniz üzere. Arada bağırıp çağırıyoruz tabii ki ama o bu gibi aksiyonlarda Mulci ve gol! Mulci vuruyor ve gol geliyor, bir derin top. Ernest Mulci çok temiz bir vuruş. Ve skor 1-0'a geliyor Ernest Mulci. Offside var mı yok mu gibi bakacağım. Ama Ernest Mucci'den çok temiz bir bitiriş. O anda mesajınızın bir detayına bakıyordum. Arapas'ın kime attığını göremedim ama Mulci çok temiz bir vuruş. Trabzonspor sol kanattan. Çok iyi gelmiş. Aral Şimşir'in süper bir servisi. Okan Koçuk iyi yer tutmasına rağmen Ernest Mucci'nin çok soğukkanlı bitirişi ki Mustafa Eskiella, düzeltiyorum. O pozisyonda Mustafa Eskiella'cın Mucci'nin önüne topu salması ve ardından gelen gol. Trabzonspor deplasmanda 1-0 önde. Bunu da bir kez daha aktarmış olalım. Gerçekten şık bir gol geldi Ernest Mucci'den. Trabzonspor'da 1-0 öne geçti. Şimdi işte dinleyicimiz 2.5 üst demişti. O gol erken gelse muhtemelen olur gibi yorumlamıştım. Ki nitekim de geldi. Herhalde artık olur gibi gözüküyor. Yani önümüzdeki yaklaşık 60 hatta 70 dakikalık sürede 2 gol daha çıkar gibi yorumluyorum kendi adıma. Samsunspor'un tabii ki tehlikesinden bahsetmiştik. Dinleyicimizin mesajında Göztepe'den de bahsetmemizi rica edilmişti. Ya şöyle söyleyeyim, Göztepe'de de biraz benzer bir durum var. Göztepe'nin sistemi biraz daha farklı. Yani Göztepe topa hiç sahip olmak istemeyen, sadece rakibin topa sahip olmasını istediği bir takım görüntüsünde. Zaten geçtiğimiz sezon da böyleydi. Ama birçok yeni oyuncu var, kadro çok değişti ve savunma merkezinde çok ciddi sıkıntılar var. Yani mutlaka savunma merkezindeki sakatlıklar döndükten sonra Göztepe'den daha farklı bir şey görürüz. Ama biraz daha Göztepe'nin bu sezon nezdinde büyüklere sıkıntı çıkaracak takım olarak görürüz gibi geliyor. Kendi seviyesi ve düşük seviye takımlara karşı çok fazla puan bırakır gibi gözlemliyorum Göztepe takımını geçtiğimiz sezonun aksine.

Yani birazcık orada da savunma hattı bir gelsin, sonra biraz daha net konuşalım. Ama ilk görüntü bence de pek iç açıcı olmadığını söyleyebilirim. Ki zaten Göztepe'nin maçlarına istatistik olarak bakarsanız da normal şartlarda ligin çok az gol yiyen takımlarından bir tanesi olduğunu biliyoruz. Ama bu sezon mesela Göztepe, şöyle bakıyorum, 15 gol yemiş 6 maçta. Geçtiğimiz sezona bakacağım. Bakın 15 gol yemiş Göztepe 6 maçta. Geçtiğimiz sezon kaç gol yemiş Göztepe? Detaylı puan skalasına da bakıyorum şu anda. Akıllı ekranımızdan, hatta şöyle şuradaki kaynaktan bir bakalım. Göztepe'nin bu sezon 15 gol yediğini aktarmıştık. Geçtiğimiz sezon ligi 6. sırada bitiren Göztepe 34 maçta 32 gol yemişti. Şu anda 6 maçta 15 gol yiyen bir takımdan bahsediyoruz. O yüzden esasında bu savunma hattında işte Taha, Ege ve Bokele üçlüsü oynuyordu eksikler varken. Yani o bölgede işte Heliton'la Alan, geçen sene Heliton, Alan, Bokele üçlüsünden sonra Taha, Ege ve Bokele üçlüsüne dönünce ister istemez savunma merkezi biraz etkilendi. Kalede Liz gitti. Sonrasında Gugeashvili geldi. Gugeashvili'nin geçtiğimiz sezon sonrasında gelmesinin üzerine taraftarla bir uyuşmazlığı oldu ve oyuncu kadro dışı kaldı. Yani aslında savunma merkezi ve kalecinin değişmesiyle beraber Göztepe alameti farikası olan kalesine gole kapama refleksini kaybetti gibi yorumlarım. O yüzden bir savunma hattı dönsün, o zaman bence Göztepe'yi de yorumlarız diye söyleyebilirim Hakan Bey. Samsun-Trabzon maçına dönecek olursak, yani çok fazla Samsun'dan konuştuk, biraz da Trabzonspor konuşmak isterim. Ya bir kere çok heyecan veren bir kadro olduğu açık. Yani sezon başından beri esasında Fatih Tekke ile başlayan bir serüven, sonrasında hocanın kaotik süreci diyebiliriz ki basın toplantısında ayrılması, sonra geri gelmesi, ardından tekrardan Ahmet maçı sonrasında ayrılık kararı alınmasından sonra göreve Rice geliyor. Rice müthiş bir başlangıç Galatasaray karşısında. İnanılmaz bir skor. Muhammed Salah hat-trick yapıyor. Çok büyük bir havayla devre arasına giriyorlar. Devre arası diyelim, milli araya giriyor takım. Milli ara dönüşünde esasında yani çok formda giren Saviolo'yu düşünüyorum. Saviolo bugün yedek kalıyor. Çünkü milli takımda özellikle bence İtalya maçında ne kadar kötü skor alsak da Aral çok iyiydi. Ve Aral'a da şans verdi bugün Rice. Yani gerçekten kaliteli oyuncular var. Yedekte Onuaç olduğunu da hatırlatalım. Yani Trabzonspor'da Franculino Ju gibi bir çok atletik bir hücum oyuncusuna sahip bir takım. Bunun yanında ligin geçen sezonun gol kralına sahip. Ekliyorsunuz Salah var. Bugün golü atan Muçi var. Aral deseniz zaten belki de yerli en iyi kenar oyuncularından bir tanesi. Hani en iyi demeyiz ama en formda kenar oyuncularından bir tanesi dersek bence yanlış olmaz. Yani hiç fena gözükmüyor Trabzonspor'un hücum hattı. Şimdi Fabinho'nun yanında Folcarelli de döndü. Bugün yedek kulübesinde. Ki muhtemelen Melih yerine Folcarelli oynamaya başlayacaktır. Fabinho-Folcarelli ikilisini de orta alanda görmeyi merak ediyorum. Savunma hattına dönüyorsunuz. Sağ bek Pina zaten geçtiğimiz sezonun bana sorarsanız en iyi bekiydi. Sol bek Eski Ellaç yine bence hatır sayılır bir oyuncu. Ya, merkezde Vivu'yu da ben çok beğeniyorum ama Vivu'nun partneri Batagol sakat. Batagol da dönünce esasında yani aslında bu takım baya baya kafaya şampiyonluğu oynayabilecek bir takım görüntüsünde ben bana sorarsanız. Yani Batagol'un geldiği, işte Batagol'la Vivu'nun yan yana oynadığı senaryodan bahsediyorum. Ve tabii ki Folcarelli'nin döndüğü senaryodan. O yüzden de iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum Trabzonspor'un. Yani Samsunspor'la kıyaslarken de o yüzden çok fazla skelet farkı olduğunu, yani normal geçtiğimiz sezonki Trabzonspor kadrosunun çok üzerine koyulmuş bir kadro olarak yorumlayabiliriz. Artık biraz daha keskin yorumlar yapabiliyoruz çünkü ister istemez ligin ilk haftasında bu yorumu yapmak sahada bir şey görmeden mümkün değildi. Ama şu anda yavaş yavaş sahada bir şeyler görmeye başladık takımlardan. Yani ilk 6 haftayı geride bıraktık ve bundan sonra aslında daha net ve radikal yorumlar yapabileceğimi sizlere her zaman söyledim yayınlarda. O yüzden de elimizde bir veri üzerine konuşmak tabii ki çok daha doğrudur. Sadece veri değil, yani gözlemlerimi de tabii ki verilerle harmanlayarak sizlerden hep sizlere bahsetmeye çalışıyorum.
bugünkü müsabakanı da yorumlarken ister istemez tabii ki biraz da takımların yapısını başta anlatmak istedim, pozisyonları haricinde. Tabii ki yani merak ettiğiniz sorular varsa Trabzonspor'la, Samsunspor'la ilgili oraları da konuşuruz. Onun haricinde tabii ki farklı konulara da gireceğiz. Dinleyicilerimiz ister istemez tabii ki birazcık bugün Rizespor Fenerbahçe maçı

0: Merak ediyorlar, onu anlıyorum. Genel odak ister istemez tabii ki sonuçta İstanbul bazlı bir radyo olduğumuz için o müsabakada olacak, ama ya dört büyükleri biz olabildiğince maçları içerisinde o takımların o günkü faaliyetlerini, o günkü maçlarını konuşmaya gayret ediyoruz ki siz de bu konuda anlayışla karşılıyorsunuz zaten. Bir kez daha teşekkür ederiz. Evet, bu arada Trabzonspor'da yerde kalan bir isim var. Muçi. Elliot Watt'ın müdahalesinde. Watt da özür diliyor Muçi'den. 36. dakikada durum 1-0 Trabzonspor lehine. Alanya Erzurum maçında henüz gol sesi çıkmadı. Orada da biraz istatistik bilgisi paylaşalım. 54'e 46 Alanya'nın topla daha fazla oynadığını söyleyebiliriz. 7 şutunun 4'ü isabetli Alanya'nın. Erzurum'da 3'e 2 bu sayı. Köşe vuruş sayılarına bakıldığı zaman 1'e 0. Yani ev sahibi Alanyaspor tek köşe vuruşu kullanmış şu ana kadar. Bu arada Trabzonspor bir duran top kullandı. Bir karambol yaşanıyor Samsunspor ceza sahası içinde. Vivo denedi. Son anda orada Thomasson'un müdahalesi var. Köşe vuruşu kullanacak Trabzonspor. Trabzonspor'un da köşe vuruşu kullanacağını söyleyelim. Dakikalar 37'yi gösteriyor. Samsunspor Trabzonspor müsabakasının aktarımındayız. Köşe vuruşu kullanıldı. Uzaklaştırılıyor. Hatta orta alana kadar gelen top Trabzonspor'un lehine taç atışına dönüştü. Onana ile tekrardan başlayacak oyuna Trabzonspor geriye kadar döndü. Doğrusunu söylemek gerekirse Samsunspor'un şu ana kadar sadece bir aksiyonu olduğunu. Evet, şöyle bir istatistik grafiklerini de buranın da aktaralım. Tabii ki şöyle önümdeki ekrandan da yardımı alayım. Evet, bir aksiyonu vardı. O da zaten isabetsiz şut olarak kaydedilmiş. Onun haricinde hiç göremedik Samsunspor. Trabzonspor'un maça hükmettiği bir gerçek. Evet, en iyi ya da böyle 8 tane net gol pozisyonuna girmiş bir Trabzonspor var dersek yanıltırız. Ama ilk 38-39 dakikalık dilimde çok daha üstün bir Trabzonspor var. 7 şutunun 4'ü isabetli. %69 da topa hükmediyor Trabzonspor. Ki bir köşe vuruşu kullanacak. 38. dakika itibariyle Trabzonspor. O noktada Pina içeriye doğru çevirirken Thomasson uzaklaştırmıştı. Ceza sahası içerisinde çok kalabalık Trabzonspor. Muhammed Salah'la kısa kullanıldı. Salah'tan Muçi'ye çok iyi bir pas. Muçi vurdu, kalecinin çok büyük hatası ve gol geldi. Okan Koçuk'tan çok büyük bir hata. Çebuike Vivo. 39. dakikada Çebuike Vivo'nun golü. Trabzonspor deplasmanda 2-0 öne geçiyor. Okan'dan çok büyük bir hata. Gerçekten inanılır gibi değil. Kısa kullandı Muçi. Salah sol ayağını aldı. Muçi orada kendini çok iyi boşa çıkardı. Ayağının dışıyla kaleye doğru yokladı. Okan out'a giden topu içeriye doğru çelince o arada fırsatçı Vivu sağ ayağıyla, ayağının içiyle gol vuruşunu yapıyor. Çebuike Vivu. Kenarda da çiçeği burnunda yeni teknik adam. Derbi maçı galibiyetiyle başlayan Rice son derece mutlu. Trabzonspor deplasmanda 2-0 öne geçiyor. Evet, Samsunspor savunmadan topla çıkmaya çalışıyor ki şu anda çok büyük bir hata daha var. Bakalım ne olacak? Frankulin Hoca! Goller arka arkaya geliyor. Trabzonspor deplasmanda 3-0 öne geçti. Samsunspor da aldı.
1: Samsunspor da aldı. Savunmadan topla çıkmaya çalışırken bir baskı Frankulin Hoca. Onun da gole çok ihtiyacı vardı. O da Trabzonspor'da 3. golü bulan isim oluyor. Muhammed Salah'ın adrese teslim asisti. Orada Guarino'dan çok rahat sıyrılan Frankulin Hoca temiz de bir müdahale. Ki Frankulin Hoca orada sıyrılırken aslında Guarino kendini yere bırakıyor. Zayıf bulma sebeplerinden bir tanesi de bu. Konuşuyorduk. Samsunspor'un sol stoperi Guarino'nun belki fizik olarak daha cılız bir forvet olmasına rağmen Frankulino'yla omuz omuza mücadelede bile yerde kaldığını görüyoruz. Guarino'nun çok kolay kendini yere bıraktığını görüyoruz ki onu aç olsaydı bu kişi herhalde Guarino hiçbir şekilde eşleşemezdi diye yorumluyorum. O yüzden de Fink hocayı anlamak çok mümkün. Bu takıma stoper lazım dediğinde başkanın oradaki kararının hatalı olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü gol de geldi. Dakikalar 41. Trabzon deplasmanda 3-0 önde. Bu arada Thorsten Fink de sarı kart görüyor. Muhtemelen Thorsten Fink'le de yani belki de bu maç sonunda yollar ayrılacaktır gibi yorumluyorum. Sonuç olarak hocanın bir formül bulamadığı çok açık. Trabzonspor karşısında da evet Trabzonspor kuvvetli bir takım ama bu kadar da kırılgan kendi evinizde yaklaşık 25 bin kişi taraftar önünde bu kadar tepkisiz bir oyun oynamak da bence hocaya yazar diyorum. Bu arada Samsunspor gole çok yaklaştı derken büyük bir hata gelmişti Trabzonspor'da. Onana uzaklardan denemeyi esasında rahat bir şekilde kontrol etmiş oldu. Onana'nın hatalı bir pası savunma başlangıcında kendi hatasını aslında telafi ediyor. Onana. Evet Ali Bey'in mesajı var. Vallahi 2.5 üst yazan dinleyicimizi tebrik ederim diye. Vallahi açıkçası ben de tebrik ederim. Yani erken gol gelirse olur gibi düşünüyorum demiştim ama yani erken gole bakar biraz demiştik. Ya bu kadar erken geleceğini beklemiyordum bu arada. Trabzonspor direkt ilk yarıdan 3'e bağladı zaten. Yani müsabakanın da açıkçası birazcık daha artık yani sonucu tabii ki belli değil. Ama yani herhalde Trabzonspor buradan maçı vermez diye yorumlayabiliriz. Şöyle bakıyorum. Emre Bey demiş ki bugün Premier Lig maçları da var. Bir tercihiniz var mı diye. Vallahi açıkçası şöyle söyleyeyim. Premier Lig'de 17 seansa. Bu arada sağ karıştı. Sağ o epey karıştı tabii ki. Bu arada evet kırmızı kart da çıkıyor. Orada sağ karışıyor bakıyorum. Melih Kabasakal'a kırmızı kart çıktı. Doğrudan bir kırmızı kart Melih Kabasakal'a. Watt'la mücadele sırasında Watt yerde kaldı. Pozisyona bir kez daha bakacağım. Stefan Savic'te VAR'a bakın, kontrol edin şeklinde bir uyarısı var Oğuzhan Çakır'a. Pozisyonu o sırada göremedim. Tam olarak dinleyicimizin mesajına bakarken Elliot Watt'ın da sarı kart gördüğünü söyleyelim. Muhammed Salah da orada Elliot Watt'la tartışıyor. Melih Kabasakal Trabzonspor'da kırmızı kart gördü ve Trabzonspor 10 kişi gibi anlıyoruz. Savic'in yoğun itirazları var Oğuzhan Çakır'a. Pozisyona bir kez daha bakalım. İki oyuncunun çarpışması. Sonrasında Melih Kabasakal oyuncuyu itiyor. Ve kırmızı çıkıyor. Yani yakın çekimden görürsek çok daha iyi anlarız. Bence kırmızı haksız. Onu söyleyeyim. Mutlaka VAR'dan dönecektir. Çünkü pozisyonu hakem süzememiş. Watt Melih Kabasakal'ı düşürürken dirsek atıyor. Sonrasında Melih tabii ki sinirleniyor. Oradaki Watt
0: denen oyuncunun üzerine doğru gidiyor.

ve oyuncuyu yere seriyor. Yani ya karşılıklı kırmızı kart, ki bence ikisine de sarı kart gösterilmesi gerektiğine ben inanıyorum. Birazcık hatalı bir karar olarak ben yorumladım. Ama mutlaka bu konuda hakem hocalarının diyeceği başka şeyler vardır. 3-0 önde Trabzonspor, 10 kişi kalıyor. Bakalım karar dönecek mi bu arada? Yok, oyun da başladı. Vallahi açıkçası sorarsanız ben sarıyla da geçirilebilecek bir pozisyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü oradaki müdahalede yere serilen oyuncunun dirseğini çıkardığını görüyorum. Ki Melih'in de öfkesine kontrol edemediği bir denklem var. Oyuncuyu itiyor. Ya bu tip itişmelerin hepsinde kırmızı kart gösterilecek olursa, yani ki ligimizde birçok maçta sürekli itmeler, kalkmalar, kırmızı veriliyor. Ben çok anlam veremedim açıkçası. Karşılıklı sarı kart bence doğru olan durum olurdu. İnanılır gibi değil diyorum ki Kemal Aydın'la da devrede bağlantı yapacağız. Kemal Aydın'a da sorarız. Artı 4 geldi. Kemal Aydın'da tabii ki Trabzonspor hakkındaki bütün bilgileri kendisinden alırız ama ilk etapta bu kırmızı kartı soracağım. Ben açıkçası çok merak ediyorum görüşünü. Tabii ki oyunu saracağız. Yani kendisi tabii ki Trabzonsporlu olduğu için çok da mutludur, memnundur diye tahmin ediyorum oyundan ama yani hakemler hakikaten konuşulmaya devam edecek gibi duruyor. Yani işte bak, bir dinleyicimiz yazmıştı işte Trabzonspor hakkında. İşte kollarla hakemler Trabzonspor'un minvalinde. Yani doğrusu söylemek gerekirse, yani hakemleri savunmak hiç şeyim de değilim yani bu arada. Ben de ligin oynamaması gerektiğini düşünüyorum ama ya Trabzonspor'a da bence, yani hatta kırmızı kart olmayan pozisyonda kırmızı kart bence çıktı. Ya kimisi kırmızı kart diyebilir, sonuçta oyuncunun üstüne gidiyor, yere seriyor oyuncu. Ama bence öncesinde bir tahrik var, dirsek var oradaki müdahalede. O yüzden de bilmiyorum, bence hatalı karar. Yani sarı olmalıydı. Onu söyleyebilirim. Hakan Bey yazmış. Can maç yerine bilardoya döndü, 3 oldu demiş. Sonra da şöyle demiş. Yani hakem hocası olarak dirsek yesem bile reaksiyon vermeyecektim. Melih Kalaba Sakal. Başka hakem vermez ama bu verdi demiş. Bence kart kırmızı, doğru demiş. Yani o da olabilir. Bilmiyorum, hakem hocası olarak Hakan Bey öyle diyorsa öyledir bu arada. İşi şaka boyutu bir kenara. Ya evet, ya bilmiyorum, pozisyonu bir daha görmek lazım. Yani şeyden dolayı diyorum. Watt'ın hareketi kesin sarı kart. Çok sert zaten giriyor. Dirseği de çıkarıyor. Sonrasında Melih oyuncunun üzerine doğru gidiyor. Orada itiyor oyuncuyu. Oyuncu da kendini yere bırakıyor. Yani tamam, şiddetli bir itme var ama kafa atmıyor, yumruk atmıyor. Bilmiyorum yani, bana biraz o yüzden sarı gibi geldi. Sarı olması gerektiğini ben kendimce düşünüyorum ama ya mutlaka hakem hocaları, ki yani Hakan Bey de zaten bu arada gerçekten titizdir bu konuda. Biz arada takılıyoruz birbirimize, o bambaşka bir hikaye ama Hakan Bey de titizdir. Kırmızı diyorsa vardır bir bildiği derim. Nurullah Bey demiş ki bakalım abi, kırmızı kart çıkması için adamı ambulansla hastaneye mi kaldırmak gerekiyor demiş. Güzel, bakın Nurullah Bey de mesela kırmızı olduğunu düşünüyor. Sarı kart vurup yere düşene de kırmızı kart bence mantıklıydı demiş. O zaman Oğuzhan Çakır'ın kararını doğru diye yorumluyor. Bakın iki dinleyicimiz de aslında benim aksime düşünüyor. Ya pozisyonu ben de bir kez daha görmek istiyorum. Bir kere şeyde hemfikiriz. Yani mutlaka iki oyuncunun da kart görmesi gerektiğine hemfikiriz. Ben sadece yani Melih Kabasakal'ın biraz daha sert bir hareket yapsa kırmızı görmesi gerektiğine inanıyorum. Ama tabii ki hani bu son derece caydırıcı. Yani şimdi şöyle düşünelim o zaman. Şimdi 26'sında derbi var ve derbide de yani benim hayatımda hiçbir derbi görmedim ki iki oyuncu birbiriyle hani birbirini itecek, kakacak. Hiçbir derbi görmedim, olmayan şeklinde yorumlayayım. Hani her itme de aynı şey olmamakla beraber yani derbide bu olacak mesela. O zaman itilen oyuncular derbide direkt kırmızı kart mı görecek gibi kendimce bu konuya bakmaya da çalışıyorum. O yüzden bana birazcık enteresan geldi pozisyon. Yani itmenin şiddeti var. Bu arada şiddetli itiyor, onu da söyleyelim. Yani görmeyen dinleyicilerimiz mutlaka vardır. Güzel. Çok iyi bir noktaya değindi bir dinleyicimiz. Bence en iyi noktası burası. Erkan Bey'e teşekkür edelim. Abi belki küfür vardır. Sonuçta sen de sessiz takip ediyorsun diye bir şey söylenmiş. Küfür olabilir. Küfür varsa o noktada, hakem de orada duyduysa, o zaman mantıklı, evet. Şimdi altı daha dolu oluyor. Çünkü sadece o itmeye kırmızı bana da biraz enteresan geldi. Yani iki dinleyicimiz aslında şiddetten bahsediyor. İtme şiddetinden, ki hak da veriyorum bu arada. Çok şiddetli itiyor. Ama

Sanki sarıya sarı daha mantıklıydı gibi ben yorumlamıştım. Ama Erkan Bey'in dediği gibi küfür olabilir. Şöyle bakalım. Tamam, pozisyonun karesi geldi Hakan Bey'den, sağ olsun. Kareyi görüyoruz. Ha, kafa da mı var diyorsunuz orada? Ben kafayı çok net hani şöyle gibi gördüm. İterken en sonunda eğildiği için kafasının değdiği gibi senaryo gördüm ama kafa da varsa, küfür de varsa zaten kırmızı. Bakalım Hakan Bey ne diyecek? Nurullah Bey. Can Hakem araya girmeden önce, itmeden önceki resme bak kardeşim. Orada hala itersen kızarırsın demiş. Ya Nurullah Bey eski pozisyondan bahsetmiş bu arada. Hani böyle çok enteresan pozisyonlar var. Onu da söyleyelim ama yani şimdi ortalığı galeyana getirmeyelim. Hazır bu güzel cumartesi gününün öğlen seansında hava da güzel. Şimdiden galeyana getirmeyelim Nurullah Bey. Ben de birazdan bir soluklanayım. Bu arada onu da söyleyeyim. İlk yarıda bitti. Trabzonspor deplasmanda 3-0 önde. Bu arada çok teşekkür ederim. Hakikaten pozisyonla alakalı bayağı bir tartıştık. Yani Trabzonspor tarafının bakış açısını da merak ediyorum. Belki ben çok yanlış bakmışımdır konuya ki zaten hiçbir zaman şunu iddia etmiyorum. Yani hakem konularında gerçekten lebi derya bir adam olduğumu iddia etmiyorum. Sadece yani şu konuda çok fazla emin olabilirsiniz. Çok tarafsız bakan birisiyim ki zaten bütün gollerde aktarımlarımla vesaire. Yani bunu herhalde buradan yediklileri biliyordur. O yüzden o konuda belki içinize su serptirebilirim. Ama hakem yorumlarında, hakem sentezlerimde kendime çok fazla güvenmiyorum. Hele hele ülkemizdeki bu kadar gergin bir ortamda hiç güvenmiyorum. Sadece sahayla alakalı belli yorumlarıma güvenirim. Zaman zaman da hata yaparım. Bunu da her zaman da söylerim. O yüzden de bunu bir kez daha hatırlatmak istedim. Yani böyle hakemi yorumlarken 3 dakika 4 dakika beni duyduğunuz zaman yani zannetmeyin ki şey oldu, böyle bir durum oluyor gibi hakemi yorumlarken hani hakemden çok iyi anlarım gibi bir şey kastetmeye çalışmıyorum. Onu da vurgulamış olayım. Evet, bir araya gidiyoruz. Aranın ardından beraberiz.

0: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
1: Reklam.
2: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
1: Reklam bitti. Reklam.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş geldiniz.
6: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Benim bankam İş Bankası.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam bitti.
10: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
11: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
12: Galatasaray hücum rotasyonuna genç ve yerli bir dokunuş yaptı. Sarı kırmızılar Porto forması giyen 22 yaşındaki Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Bu transfer ilk bakışta soru işareti yaratabilir. Zira Deniz Porto'da yıldız statüsüyle ya da arkasında büyük bir gol sayısı bırakarak gelmiyor. Ancak bu hamleye yalnızca bugünkü haliyle değil, doldurduğu boşluk ve yarın oluşturabileceği değerle birlikte okumak gerekiyor. Peki Deniz Gül kimdir? Nasıl bir santrafordur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Deniz Gül'ü inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Stockholm'da doğan Deniz, İsveç'in önemli akademilerinden Bromo Poikarna ve Aiko'dan geçtikten sonra Hammarby'de profesyonel oldu. Asıl çıkışını ise kulübün pilot takımında yaptı. Henüz 18 yaşındayken A takım seviyesinde 23 maçta 14 gol ve 2 asist üretti. Hammarby'de A takımdaki kısa sürenin ardından 2004 yazında Porto'ya transfer oldu. Portekiz'de çoğunlukla rotasyon oyuncusuydu. Maç sayısı yüksek olsa da düzenli bir ilk 11 oyuncusuna dönüşemedi. Buna rağmen Avrupa kupalarında süre aldı. Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı ve A milli takımda Dünya Kupası gördü. Yani Galatasaray yolu tamamen açılmamış ama zorlu virajlardan geçmiş bir santrafor aldı. Geçtiğimiz sezon ligde 29 maça çıkmasına rağmen yalnızca 12 kez ilk 11 başladı. 1171 dakikada 5 gol ve 1 asist üretti. Attığı 5 gole karşılık 5.7 gol beklentisi yakalaması önemli bir ayrıntı. Sorun yakaladığı fırsatları harcamasından ziyade yeterince sık pozisyona girememesiydi. Galatasaray'ın daha baskın oyunu önünde değişebilecek nokta da tam olarak burası. Deniz yalnızca 1.92'lik boyuyla tanımlamak eksik kalır. O ceza sahasında bekleyen sabit bir uzun forvet değil. Teması seven, stoperlerle boğuşan, ön alan presine katılan ve uzun adımlarıyla açık alana çıkabilen hareketli bir santrafor. Sırtı dönük oyunda topu saklayabiliyor. Yakınındaki oyuncuya duvar olup hücumun devamını sağlayabiliyor. Sağ ayağı baskın olsa da sol ayağını kullanmaktan kaçınmıyor. Ceza sahasında ön direğe yaptığı koşular ve seken toplara gösterdiği reaksiyon da dikkat çekiyor. Bu özellikler Galatasaray'ın hızlı kanatları için kıymetli. Sané ya da Leao iç koridora koştuğunda Deniz'in tek pasla onları yüzü kaleye dönük topla buluşturması hücumu hızlandırabilir. Batrakov'un ikinci dalga koşularına da stoperi üzerine çekerek alan açabilir. Okan Buruk açısından asıl mesele Osimhen dinlendiğinde oyunun karakterini tamamen değiştirmemek. Deniz Osimhen seviyesinde bir bitirici değil. Fakat pres isteği, fiziksel teması ve savunma arkasında koşma arzusu sayesinde benzer hücum prensiplerini sürdürebilir. Özellikle kupa maçlarında yoğun fikstürde ve kapanan rakiplere karşı ilk 11'de değerli dakikalar bulabilir. Bir başka ihtimal de çift forvet. Deniz topa yaklaşarak stoperi peşinden çıkardığında Osimhen onun boşalttığı alana koşabilir. Maçın son bölümünde ceza sahasına yerleşmek gerektiğinde bu ikili Okan Burak'a ezber bozan bir B planı sunabilir. Daha uzun vadede ise Deniz, Icardi sonrası kurulacak forvet rotasyonu rotasyonunun genç ve yerli halkası olabilir. Elbette Icardi'nin ceza sahası sezgisini hemen ondan beklemek haksızlık olur. Ancak doğru gelişimle daha büyük bir role hazırlanabilir. Deniz'in elbette geliştirmesi gereken yerler var. Deniz boyuna rağmen hava toplarında henüz beklendiği kadar dominant değil. Bitiriciliği kısıtlı, dar alandaki ilk kontrolü ve kararları da gelişime açık. Porto'da forma bulduğu dönemlerde dahi skor yükünü sırtlayamadı. Dolayısıyla Galatasaray hazır bir golcü değil, işlenmesi gereken bir profil transfer etti. Fakat Osimhen'in arkasında her hafta gol baskısını taşımadan gelişebilmesi Deniz için önemli bir fırsat. Üstelik A milli takım oyuncusu olması yabancı kontenjanının daraldığı kadro planında Okan Buruk'un elini rahatlatıyor. Bu transferin doğruluğunu bugün ödenen bedel değil, 2 yıl sonra Deniz'in geldiği seviye gösterecek. Garanti bir yıldız değil ama yaşı, profili ve yerli statüsünde düşünüldüğünde Galatasaray'ın neden bu riski aldığı anlaşılabilir. Bazen doğru transfer en çok heyecan yaratan değil, kadrodaki eksik parçayı sessizce tamamlayandır. Sizce Deniz Gül Galatasaray'da kendisinden beklenenden fazlasını verebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
11: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
0: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
1: Evet, tabii ki dakika skor kaldığı yerden devam ediyor. Kemal Aydın'la beraberiz. Trabzonspor denilince akıllara gelir her zaman ki Kemal Aydın'la sohbet etmek her zaman çok büyük bir keyiftir. Onu da söyleyelim. Trabzonspor 3-0 önde ilk yarı itibarıyla. Abi hoş geldin.
4: Merhaba, selamlar, iyi yayınlar, hoş bulduk.
1: Çok çok teşekkür ederim kırmadığın için abi. Bir kez daha şunu soracağım öncelikle. Tabii ki ilk 45 dakikanın futbolunu, oyununu, sahadaki performansları, hatta ikinci yarıya bakışı yapacağız ama ilk yarıyı kapatırken çok tartışmalı bir kırmızı kart pozisyonu diye yorumladık. Kırmızı kart pozisyonuyla alakalı hakemi nasıl değerlendirmesine nasıl bakar Kemal Aydın? Aynı zamanda ilk 45 dakikada Oğuzhan Çakır performansında çok kısa sorarak başlamak istedim.
4: Yani kırmızı kart pozisyonunda bence tartışmalı herhangi zaten net, yani dünyanın neresinde gidip oyuncuya kafa atarsan, yani temas ne kadar kuvvetli olursa olsun veya düşük olursa olsun bu kırmızı karttır. Yani o kadar tecrübeli bir oyuncunun dakika 45'te 3-0 önde olduğum bir pozisyonda faul de almışken bu gerginlikte kalkıp da rakip futbolcuya kafa atmaya teşebbüs etmesi bence kabul edilebilir bir şey değil. Trabzonspor seviyesi için veya Süper Lig seviyesi için bu kabul edilebilir bir şey değil. Hakemin kararı da doğru. Zaten hiç VAR'dan herhangi bir inceleme talebi dahi gelmedi. Olduğu gibi atıldı. Yani hiç lüzumsuz. Maç daha gergin gider. 80 dakika olur. 1-0 olur.

0: Yaşanabilir böyle şeyler ama o dakikada on arzu kontekst. Evet, öncesinde rakibin bilerek isteyerek yaptığı bir faul var ama bu bilerek isteyerek yapılan fauller futbolun içerisinde her zaman olan fauller. Bunu da kabul ederek devam etmesi gerekiyordu futbolcunun. Dolayısıyla ben hakemin kararını doğru, benim tavrını yanlış buluyorum.
1: Peki bu arada ben de ilk yorumlarken kafa yerine ittiğini gördüm. O yüzden de çok net bir şekilde anlam verememiştim ama evet, kafa atmış gibi. O yüzden şimdi anladım pozisyonu tekrar izleyince.
0: Ya çok net bir kafa değil. Çok net bir kafa atmıyor.
1: Evet.
0: Ama göğüsten itme de değil bu sonuç itibariyle. Yani o mesafeye geldim mi ufacık bir teması futbolcu alır orada ya. Yapacak bir şey yok ona.
1: Peki aslında yani hakemler şu anda çok fazla konuşuluyor diye bu konuyla girdim ki her zaman futbol konuşmayı tercih ederiz ki abi takdir edersen senin de zaten futbol konuştuğumuz birçok program oldu. Yani Trabzonspor'un ilk yarısını nasıl yorumlarsın abi? Bir de aynı zamanda ilk 11 tercihini nasıl bulmuştun maç önünde? Biz de maçla beraber yayına girdiğimiz için maç önü yayını yapamadık. O yüzden de ilk etapta ilk 11 tercihini nasıl buldun Rice'ın? Sonrasında oyundaki ikamesi, yani ilk 45 dakikadaki oyunu nasıl buldun Kemal Aydın diye sorayım abi.
0: Özellikle ilk 15 dakikada Trabzonspor tempolu başladı. Yani Samsun'da bunu kontrol ataklarla delmeyi denedi ama delme teşebbüsleri başarısız oldu. Hatta eğer o süre zarfı içerisinde ilk 15 dakikada Trabzonspor golü bulamayınca Samsunspor'un bir iki tane pozisyonu var. Bir tane net kaçırdığı var. Yine bir tane son pasta bir hata olduğu için yapamadığı var. Ama onun haricinde genel olarak Trabzonspor ilk 15 dakikada oyunu mutlak hakimiydi. 15 dakika ile 20 dakika arasında bir durağan süreç yaşandı derken zaten peşinden Muçin'in denemeleri ve gol geldi. O süre zarfı içerisinde Trabzonspor gol yeseydi maçın gidişatı farklı bir yöne evrilebilirdi. Ama golün gelmesiyle birlikte Trabzonspor sahadaki psikolojik üstünlüğünü bir de golle skor üstünlüğünü de tamamlayınca çok daha farklı bir durum ortaya çıktı. Şu an için yani 3-0 skor geldikten sonra farka gidebilecek bir maç. Belki de ikinci yarı biraz daha izleyiciler anlamında sıkıcı bir maç haline alabilir. Mesela Trabzonspor sağ çizgiyi etkili kullanmaya çalıştıkça Thomas'un bence sarı kartlı oynamasına rağmen çok iyi bir performans sergiledi. Ama tabii ki ikinci yarı buna ne kadar daha devam edebilir? Sarıyı yemeden ne kadar daha devam edebilir? İkinci sarıyı. Bu da soru işareti. İlk 11 tercihine gelecek olursak yani Trabzonspor 13 yerine daha atletik, çabuk koşu yapan, koşu gösteren ve bu koşuları boş koşu gibi değil yani gerçekten doğru oyunun yönünü değiştirmeye yönelik koşularla göstermesi bence etkili oluyor. Muçin gol attı ama performansı geçen seneden beri konuşuyoruz. Seninle de konuşuyoruz. Başka yayınlarda da konuşuyorum. Bence soru işareti gol atmış olması çok fazla bir şeyi değiştirmemeli. Hani bir Fabinho'nun pozisyon alma, konumlanma, pas görüşlerine bakıyoruz. Bir de aynısını Muçi özelinde değerlendirdiğimizde aradaki çok büyük fark ortaya çıkıyor. Evet, çok ciddi bir şut atma kabiliyeti var. Ben bunu her zaman söylüyorum. Her yayında söylüyorum.
1: Doğru.
0: Ama 10 numara pozisyonda bugün Fabinho bu ağırlığıyla, bu fizik kalitesiyle, bu hantallığıyla diyelim bence daha iyi bir etki gösterirdi. Çünkü geniş alan bulabildiğim bir yer. Trabzonspor'daki değişen nedir diye soracak olursak şunu söyleyeyim. Trabzonspor artık oyunu birinci bölgede ağır kurmak yerine ikinci ve üçüncü bölgede kurmayı tercih ediyor. Bu da Trabzonspor'un oyununu öne taşıyor. Dolayısıyla bence daha etkili bir oyun göstermiş oluyor Trabzonspor. Zaten bunun karşılığında hem Galatasaray maçında hem bu maçta fazlasıyla gördü. Trabzonspor daha çabuk bir takım oluyor. Daha hızlı bir takım oluyor. Dolayısıyla ben bunun net bir şekilde en büyük fark olarak gösterdiğini düşünüyorum.
1: Konudan bağımsız bir soru sormak istiyorum ki dinleyicilerimiz de merak ediyordur. Hatta ben de kişisel olarak merak ettiğim için sormak istiyorum. Folcarelli'yi bugün yedekler arasında görüyoruz. Bugün oynama durumu var mı? Yoksa sakatlık durumu nasıl? Genel olarak bilgileri alabilir miyiz Folcarelli hakkında?
0: Ben ben şu maçta risk edeceğini düşünmüyorum. Zaten sakatlıktan yeni düşmüş. 3-0'lık bir skor. Ben Folcarelli hocanın bugün riske etmesini lüzumsuz bulurum ama gerçekten hazırsa belki de maç temposu kazanmasa da belki 10-15 dakika oyunu atabilir. Bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim.
1: Peki şöyle bakılınca tabii ki aslında yani ilk 6 haftada belli maçlarda öne çıkan bir Saviola performansı görmüştük ki bizleri pozitif manada zaman zaman şaşırtmıştı. Çünkü bir gün çok kötü gözükmüştü, bir gün çok iyi gözükmüştü gibi kendim yorumlarım ama Saviola artık bir rotasyon oyuncusu mudur? Aral formayı net bir şekilde almış mıdır diye sormak isterim. Çünkü İtalya maçında Bizler de çok beğendik Aral'ı. Herhalde hoca da bu şekilde yorumladı diye anlıyorum ama yorumunu çok merak ederim abi bu konu hakkında da.
0: Ben biraz daha farklı bak.

çabalaya. Şu çabalaya bence formayı garantileyen Aral ya da Sabri olarak değil, formayı kaybetme ihtimali olan Muç olarak bakacağım ben olaya. Ben Aral'ın belki de ilerleyen dönemlerde 10 numara pozisyonda değerlendirilebileceği kanaatindeyim. Ama Sabri'la şey olarak daha çabuk bir oyuncu. Daha hızlı bir oyuncu, daha fiyatlı bir oyuncu. Dolayısıyla ben etkili...

0: Ama geniş alan buldu. Savio da olsaydı etkiliydi. Aral golde de etkiliydi bence.
1: Katılırım.
0: Aradan çıkması, top kabiliyeti. Yani ben futbolcularda günümüzdeki en büyük eksiğin kısa mesafede problem çözme kabiliyeti olduğunu düşünüyorum. Bu da Aral'da fazlasıyla mevcut.
1: Katılırım.
0: Dolayısıyla ben kağıt üzerinde yazacağım zaman önce Aral'ı yazarım. Hı-hı. Ama ben Aral'ın ilerleyen dönemlerde 10 numara pozisyonda değerlendireceğini, 10 numaraya doğru kayabileceğini kanaatindeyim.
1: Peki şunu da sorayım. Yani aslında ya geçtiğimiz sezonun gol kralından bahsediyoruz. Paulo Nuaccio gibi bir yıldız bir oyuncu var. Yani Paulo Nuaccio'nun artık yeni rolünün birazcık daha oyuna sonradan girip skoru değiştiren oyuncu olarak mı anlamalıyız? Yoksa belli maçlarda Francolino Giu'yu kenarda görüp Nuaccio'yu mu tepede göreceğiz diye son sorumu sorayım. Bir de ikinci yarı tahminini de merak ediyorum ayrıca. Onu da sorayım.
0: Bugünkü performanstan sonra, hatta geçen haftaki de keza, ben Onaçu'nun birinci tercih asla olmayacağı kanaatindeyim. Onaçu her zaman ikinci tercih olacaktı ama hala kapanan savunmalara karşı, özellikle işte son itibariyle kışın ortasında Erzurum deplasmanı yaşayacaksın, Ankara deplasmanı yaşayacaksın, birçok deplasman yaşayacak bu takımda. Bu gibi maçlarda Onaçu'nun hala etkili olabileceğini yan topta, sadece hücumda değil savunmada da 1-0 tutmaya çalıştığı zamanlarda, işte yan toplarda boy avantajıyla birçok farklı alanda ona açıyı kullanabilir Trabzonspor, ama birinci tercih olmaktan bence çıktı. Hatta bu karar sezon başında verilseydi, Fatih Tekke de hala takım başında olabilirdi. Bence Fatih Tekke'nin bugün takımın başında olmamasının en temel nedeni ona açıyı tercih etmesi ve buradaki rotasyonda biraz daha çekingen davranması.
1: Peki. Son olarak da çok kısa bir soru sorayım ki ikinci yarıda başladı. Muçi ile de Ozan değişti. Haliyle 10 kişi şu anda Trabzonspor sahada. Orta alanda bir kişi eksilmişti. Melih Kabasakal kırmızı kart gördüğü için. O yüzden hoca orta sahaya bir takviye yaptı Ozan'la beraber. Şunu sormak istiyorum abi. İkinci yarı 10 kişi Trabzonspor farkı açabilir mi? Yoksa birazcık daha kontrollü bir ikinci yarı mı bekliyorsun diye son sorumu sorayım abi.
0: Ben daha kontrollü bir ikinci yarı olacağı kanaatindeyim ama tabii ki 10 kişi kalmasının avantajı çevirmek isteyecektir Samsunspor. Yüklence esnada işte Salah ya da Aral ya da sonradan girerse eğer Sabiola ile birlikte veya Joe ile birlikte geniş alan bulursa skor üretebilir ama öncelikli beklentinin beklemek yönünde olacağı kanaatindeyim. Yani 4-1 gibi bir skor bekleyebiliriz.
1: Peki. Abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı. Her zaman çok keyifli sohbet etmek abi seninle.
0: Ben de aynı şekilde ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz abi. Kemal Aydın bizlerle beraberdi. Devre arasında da birazcık aslında Trabzonspor'da görmek istediğimiz, duymak istediğimiz şeyleri duyduk ki yani şöyle söyleyeyim, bu arada ilk yarının sonundaki o kırmızı kart pozisyonuyla alakalı o kadar farklı yorumlamışım ki pozisyonu, yani pozisyonun akışında adamın yani çok büyük bir hışımla ittiğini görüyorum ama bir baktım yani farklı bir açıdan pozisyonu sonradan görme şansım oldu ki aslında Hakan Bey'in attığı fotoğrafta da sağ olsun devre arasında kendisiyle de konuştuk, abi net kırmızı diyor zaten, fotoğrafta da tam abi kafayı attığı esnada karşılaşan hakemi de kafayı attığı pozisyonu kapamış yani fotoğrafta. Bu seferki fotoğrafınızı beğenmedim Hakan Bey, onu söyleyeyim. Şaka bir yana çok yanlış görmüşüm pozisyonu, o yüzden de her zaman dediğim gibi yani hakemlik konusunda tarafsızlığıma inanabilirsiniz ama pozisyonları her zaman doğru okuyabildiğimi düşünmüyorum. Bazen kaçırabiliyorum çünkü o sırada hem mesajları okuyoruz, sizler de haliyle bir yorum bekliyorsunuz. O yüzden de yorum yaparken de birçok açıdan da izlemek lazım. Karşılaşmanın hakemi çok iyi süzmüş bu arada. Yani sarı karta karşılık kırmızı kartta çok doğru bir karar olduğunu söyleyeyim. Yani çok sıcağı sıcağına bir hata yaptık, onu da en azından toparlamış olalım. Hakan Bey'e de Nurullah Bey'e de bir kez daha teşekkür edelim. Nurullah Bey de bizi Trabzonsporlu ilan etmiş. Abi sen de takım tutmuş olabilirsin falan demiş. Vallahi yani Nurullah Bey işin komik tarafı, yani hayatımda çok isterim gitmek ama Trabzon'a daha hiç gitmedim. Herhangi bir ailemden birisi Trabzonlu değil, o yüzden Trabzonsporlu olmadığımı söyleyebilirim. Ama yani şunu söyleyelim, bu takım şampiyonluk adayı olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani sadece ya bugünkü takım zaten Samsunspor çok zayıf da hani kadro itibariyle Batagov'da dönünce işte belli roller zaten oturmuşa benziyor. Folcarelli de dönünce yani neden olmasın gibi yorumluyorum. Bu takım hiç fena bir takım değil. Direkt oynuyor. Kendinden zayıf takıma karşı savunmayı açabiliyor. Onun haricinde yani baktığımız zaman büyük maç performansında Galatasaray karşısında da gördük. Ya ilginç bir şey olabilir gerçekten sezon sonunda, onu mutlaka söylemiş olayım ki biraz daha bekleyelim yine de. Yani biraz radikal bir yorum oldu ama bakalım. Yani ben çok net bir zirve adayı olarak

görüyorum Trabzonspor'u bu sezon nezdinde. Estağfurullah abim, Johnson sesine kuvvet yayınlar. Bugün uzun, boş ver. Vallahi Hakan Bey bugün uzun ya. Bugün akşam bak kaça kadar beraberiz ya. Yaklaşık bir 4,5 saat daha gidiyoruz yani böyle. Çok konuşacak konu var. Çok şey konuşacağız. Şöyle Premier Lig maçları da başladı. Saat 17 seansı. Bu arada Chelsea direkt 2 yapmış. Jordan Henderson ve Morgan Rodgers'ın golleriyle Bournemouth karşısında şok bir başlangıç. Yani Bournemouth'da çok beğendiğim takımlardan bir tanesi. Ama yeni hoca Marco Rose ile beraber oyun fena olmasa da skorlar gelmiyor. Vallahi Iraola'nın yokluğu hissediliyor. Sanki hocanın alameti farikasıymış gibi artık yavaş yavaş yorumlamaya başlıyorum ben de. Burada da ilginç bir durum söz konusu. Yani gerçekten skoru beklemiyordum. 11 dakikada 2-0 olmuş. Ya bu arada gol var derdim maça. Bahis vermemi istemişti bir dinleyicimiz. Veremedik o anda. Trabzonspor golü bulmuştu. Yani bu maça gol var verirdim. Maç başında olsa 2-0 şu an skor. Aston Villa Brentford maçında Brentford'un golü geldi ki Aston Villa'nın bu maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Bence canlıdan 1-0 çifte şans oynanabilir. Yani Yarmolyuk'un golü geldi Brentford'da ki Brentford normal şartlarda çok formda ama Aston Villa'nın bu maçta en azından sezona bu kadar kötü başlamışken kaybetmeyeceği kanısındayım. Yani birçok kişi Brentford'un oyununu çok övüyor ki ben de bunlardan bir tanesiyim. Belki de ligin en fırsat takımlarından bir tanesi Premier Lig'de Brentford ama burada ben Aston Villa'nın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Bu arada Samsunspor gole çok yaklaştı. Direkten dönüyor. Koulibaly'nin vuruşu. Dönen top bir vuruş daha onun arada kaldı. Dakika 51 Samsun gole çok yaklaştı. Derken der demez de Nicholas Jackson'ın golü geldi. Dakika 12'de Aston Villa 1-1'e getirdi skoru. Ya dediğim gibi Aston Villa'nın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ama maç başında 1-0 çifte şans o kadar iyi oran vermiyordur diye varsayarım. Oranlara bakmadan konuşuyordum ki hala veriyormuş aslında. Yani banko kuponları yazılırmış. Maçta 1-1'e geldi. Nicholas Jackson'ın golüyle. Ipswich Fulham maçı 0-0. Sunderland Brighton maçı 0-0 ki Brighton 1.5 üst önerecektim. 2 tane atar bence Brighton. Ipswich Fulham maçında da Fulham'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Yani Ipswich evet sezona bence 2 tane galibiyetle başlaması kıymetli. Ama Fulham'ın kaybetmeyeceği bir senaryo çıkar ortaya. Brighton 2 gol bulur. Aston Villa kaybetmez. Yani aslında bu tercihlerin hepsi çok daha banko oranlar gibi. Yani sürpriz oranlar verecek olursak da bu seansla alakalı ki maça birazdan döneceğiz. Samsunspor Trabzonspor maçına tekrardan. Yani şöyle bir şey yazılabilir. Aston Villa Brentford maçına gollü beraberlik şu anda 1-1 gibi bir durum var ama maçın 2-2 bitme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum öyle söyleyeyim. Bir sürpriz kuponda yazılabilir. Brighton KG var ve 2 yazılabilir. Yani iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Sunderland bir gol bulacaktır. Brighton'da 2-3 belki 4 gol bulabilir gibi yorumluyorum. Ama yani 1.5 üst yani MS2 yerine 1.5 üstü daha güvenilir bulurum. Yine de onu da söylemiş olayım. Buna rağmen Chelsea Bournemouth maçı vallahi yani Bournemouth'tan da gol beklediğimi söyleyeyim. Kalan süredeki daha 13. dakikaları oynanıyor maçların. Alanya Erzurum maçı 0-0 devam ediyor. 58. dakika orada da bakalım enteresan bir durum var mı diye. 2 sarı kart varmış şu ana kadar. İlk yarıda Erzurum'un 2 sarı kart gördüğünü söyleyelim. Oyunda dengeli gözüküyor. En azından istatistik kağıdı onu gösteriyor ama dediğim gibi izlemeden çok net bir yorum yapmak istemem. İki takım hakkında da. Yani izlemeden çok da radikal şeyler söylemeyi tercih etmiyorum. İlk değişiklik de geldi. Elia Meşak da oyuna giriyor. Alanya'da İbrahim Kaya yerine. Can kardeşim maçı izleyemiyorum demiş bir dinleyicimiz. 53. dakikada durum 3-0 Trabzonspor lehine. Bakalım sorusunu cevaplayalım dinleyicimizin de. Kim yazmış? Özcan Bey yazmış. Özcan Bey demiş ki maçı izleyemiyorum. Trabzon 3-0 ön demiş. Melih kırmızı kart sanırım. Sizce doğru karar mı demiş. Doğru karar. Ben maçın ilk yarısında pozisyonu ilk bakarken sadece şiddetli bir itme gibi görmüştüm ama hem çok şiddetli geliyor hem de kafasıyla oyuncuyu yere seriyor. Yani öncesine bir tahrik var mı? Var. Oyunu da tabii ki sizlere aktarırız ama o pozisyonu bir kez daha anlatmış olalım dinleyicilerimize. Daha temiz bir şekilde anlatalım. Ben de birkaç açıdan izleme fırsatım oldu. İlk etapta iki oyuncu birbirine çok sert çarpıyor. Yani Melih Kabasakal'la orada Elliot Watt, Samsun Spor orta sahası çok sert çarpışırken hafif dirseğini dışarı doğru çıkarıyor ve orada aslında Melih Kabasakal yere

düşerken çok ciddi canının yandığını anlayabiliyorsunuz ki gerçekten can yakan bir pozisyon olduğunu söyleyelim. Sonrasında Watt devam ederken dümdüz yürürken pozisyondan uzaklaşırken Melih bir anda ayağa kalkıp çok hızlı bir şekilde Watt'ın üzerine doğru gidiyor. Tam hakemin gözünün önünde olduğu yerde eliyle ve aynı zamanda kafasıyla oyuncuyu yere seriyor ama gelişi çok hızlı. Orada bir küfür var mı yok mu onu çok net anlamadık ki onu hakem raporunda görürüz. Ama ilk etapta yani karşılaşmanın hakeminin Watt'a da sarı kart göstermesi, sonrasında Melih'e kırmızı kart göstermesi doğru karar olduğunu söyleyelim. Oyun anlamında da şunu söylemek lazım. Radyolarını yeni açanlar için söyleyeyim, sırf Özcan Bey için değil. Oyun anlamında da şunu söyleyeyim. Yani Samsunspor'un şu ana kadar maçın başından bu yana sadece bir tane fırsat yakaladığını, Trabzonspor'un da tempoyu istediği gibi belirlediğini, zaman zaman açık alanlarda yakaladığını, orta alanda ikinci bölgeden oyunu çok rahat bir şekilde kurup yetenekli ayaklarıyla sonuca gittiği bir müsabaka olduğunu vurgulayabiliriz. Burada biraz Samsunspor'un savunma merkezinin çok sıkıntılı oluşu da bence Trabzonspor'un işini epey rahatlattı. Çünkü 4 tane çok hareketli oyuncusu var Trabzonspor'un ki bunları sayarken işte şu anda mevcut oyundakileri saymıyorum. İlk yarıdaki kadroyu sayacağım. Aral, Salah, Muçi ve Cu, yani Franculino. Bu dört oyuncu da çok hareketli ve savunmadaki ikiliyi oldukça etkileyici ve sıkıntı çıkarıcı bir performans sergilediklerini ve sürekli hareket ederek oynadıklarını söyleyebilirim. O sebepten ötürü de yani Samsunspor kadrosunun da çok büyük problemleri olmasıyla da beraber Trabzonspor'da rahat rahat 3-0'a getirdiği bir müsabaka oynadığını vurgulayalım. Yani Samsunspor şu anda 11-10 oynuyor ama yine de ikinci yarıda 56. dakikaya geldik ki 55. dakikada da Samsunspor taraftarlarının ışıklarını görüyoruz. Yani yine yani maçın 56. dakikası sadece 2 pozisyonu var Samsunspor'un. Onun haricinde net bir şey göremedik ki yani böyle geri dönebilecek yani mesela atıyorum şöyle söyleyeyim. Trabzonspor 9 kişi kalsa da Samsunspor'un 3-3 yapabilecek gibi bir havası yok. Birazcık tek taraflı müsabakaya dönüştü müsabaka. Yani tabii ki belki dakikalar ilerledikçe 11-10'un ritim ve tempo farkı ortaya çıkacaktır. Ama yine de yani Trabzonspor açısından bence ikinci yarı biraz daha antrenman havasında geçer diyorum. Özcan Bey aynı zamanda demiş gibi Fenerbahçeli olarak Trabzonspor'un her zaman ligde zirvede kalmasını isterim ama Samsunspor'un durumuna da üzülmüyor değilim demiş. Her ne kadar başkanını pek de sevmesem de demiş. Yani bu bir karar. Sonuçta bunu Yüksel Yıldırım ve teknik heyet böyle bir karar aldı. Yani bu sene orta sıraları oynayacak bir takım yaratacağız. Bunun üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışacağız diye bir karar alındı. Ve bu baya baya hepimiz tarafından da duyuldu yani. Bizlere bunu anlattılar. Ama bu takım orta sıraları oynayacak bir takım da değil. Yani bilmiyorum belki evdeki hesap çarşıya mı uymadı ama... Yani sadece alınan sonuçlarla da alakası yok. Yani takımın herhangi bir tepki verebilecek bir durumu yok gibi gözüküyor. Yani savunma hattının merkezine bakıyorsunuz sıkıntılı. Sağ beke bakıyorsunuz sıkıntılı. Hadi Okan kötü kaleci değil. Bugün kötü oynuyor ama ya kötü kaleci değil. Okan ikinci golde çok hatalı bu arada ama. Yani hadi Okan iyi bir isim diyelim. İyi bir kadro inşa edecekseniz. Yani en azından... altıncılığa oynamak isteyen bir kadro inşa edeceksiniz ki Samsun'da bunu son 3 senede gördük. Yani Okan tamam, hadi Thomas Son sol bekte bence çok iyi oyuncu. Ki bugün de Kemal Aydın çok güzel söyledi sarı kartıyla beraber, ona rağmen iyi oynadı Salah karşısında diye. Orta sahaya bakıyorsunuz, Celil maçın ilk yarısına sakatlandı ki bence fena oyuncu değil. Oynar. Yani Süper Lig'deki birçok takımda bence oynayabilecek seviyede tempoya sahip bir oyuncu. Ama yanındaki oyuncu Watt bence iyi bir oyuncu değil. Bakıyorsunuz ön hatta Emre Kılınç bence sakatlıktan sonra o tekrardan eski haline de değil ama her zaman Emre Kılınç'ı da koyarsınız yani bir şekilde verim verir diye düşünüyorum. Koulibaly'i beğendim. Sekongo hakkında çok fazla fikrim yok ama zannedersem iyi bir oyuncu değil gibi gözüküyor. Ya Bayo da iyi oyuncu ama Bayo'ya da topu getirmediğiniz takdirde yani çok fazla şey beklemeniz mümkün değil. O yüzden Samsun kadrosunda çok ciddi eksiklikler var. Bana sorarsanız yani Fink Hoca sadece bir stoper alırsak bir şeyler çevirebiliriz gibi bir yorumu vardı. Ama yani bu takım bence stoperle değil, bence asıl orta saha lazım bu takıma. Ve bir stoper lazım. Ondan sonrası bir şekilde belki çözülebilir ama yani mutlaka devre arasında takviye lazım. Yoksa yani hakikaten Yüksel Yıldırım ve diğer yöneticilerin planı ne bilmiyorum ama bu takım düşer yani.

Yani bütün takımları izledim şu ana kadar Süper Lig'de ve açık ara en kötü oynayan takım Samsunspor olabilir. Ya yani Eyüp'ü de katarız buraya. Yani Erzurum'u oraya koyuyorum aslında güçsüz takım olarak ama Erzurum'un fikstürü çok zordu ve kazanması gereken iki maçı da kazandı Erzurumspor. Mesela şu anda Alanya deplasmanında durum 0-0. Mesela beraberlikle dönse Erzurumspor ki şu anda deplasmanda hiç fena oynamıyor gibi gözüküyor. İstatistik kağıdı en azından öyle. Yani Erzurum'u düşme adayı olarak gördüğümü her zaman ifade ettim. Ama dediğim gibi biraz daha izlemek lazım. Belki bambaşka bir şey çıkaracak Serkan Özbalta orada. Yani şöyle bakarsanız yani Erzurum'un bir fikstürünü konuşalım. Şimdi Ahmet ligin lideriydi zaten. İlk maçta 3-0 kaybedildi ki Erzurum çok büyük hakem hatalarına maruz kalmıştı. Yani herkes bunu söyledi. Ben de sonradan gördüm o maçın sırasında izlemiyordum. Ama hani Ahmet sonuçta deplasmanda kaybedebileceğiniz bir tolere edilebilecek bir maç. Galatasaray'a karşı kayıp var. Bu da tolere edilebilir. Gençlerbirliği deplasmanda beraberlik var. Konya'ya içeride kazanıyor. Deplasmanda Beşiktaş'a kaybediyor. İçeride Samsun'u yeniyor. Aslında 6 maçta 7 puan toplayan 14. bir takımdan bahsediyoruz. Ve 2 büyük maç artı Ahmet deplasmanı oynamış bu takım. Kazanması beklenebilecek 3 tane maçın ikisini kazanmış. Birinde berabere kalmış ki Gençlerbirliği deplasmanında da favori değil. Sonuç olarak Erzurumspor. O yüzden başarısız demek bence haksızlık olur şu etapta ama düşer mi düşmez mi tartışmasında belki de sezon öncesinde bakışta kadrolara bakışta düşmeye aday takımlardan bir tanesi olarak gördüğümde doğrudur. Alanya deplasmanından puan çıkarırlarsa bence hiç fena sayılmaz tablo Erzurum adına diyebilirim. Şu an spor muhabiri oldum demiş Hakan Bey. İstanbul Spor ve Esenler Erok takım otobüsleri Esenyurt'ta stada doğru gidiyor demiş. Ay ben de geçen gün bir hastanede ufak bir tetkik vardı. Ufak bir tetkik yaptırmam gerekiyordu. Yani ciddi bir şey yok onu söyleyelim. Gayet sapasağlam Türk gibiyim. Ama ben de Esenler Erok otobüsünü görmüştüm. Valla herhalde benzer bir yerdesiniz. Benim de gördüğüm yer Esenyurt'a yakındı bu arada. Gördüğüm bölge. Esenler Erok otobüsünü. O yüzden onu da ufak bir detay olarak eklemiş olayım. Güzel, güzel. Bakalım orada da bakalım ikinci ligde herhalde. Çok da bilmemekle beraber bakalım ne maç varmış bugün. Tabii İstanbulspor Esenler Erok maçı var. 19'da başlayacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadyumundaki iki takımın da TFF 1. ligine başlangıç fazına iyi girmedikleri açık. 8 maçta 5'er puan toplamış iki takımdan bahsediyoruz. İstanbul derbisi olarak sayabilir miyiz? Hakan Bey size soralım. Yani İstanbul Spor Esenler Erok'u İstanbul derbisi olarak sayabilir miyiz? TFF 1. liginde sempati duyduğum takım Sarıyer Spor. Hem radyoya da yakın hem de geçtiğimiz sezon bir maçına gitme şansım olmuştu ekiple beraber. Öyle 13.30 yayının olmadığı ya da akşam yayının olduğu herhangi bir durum olduğu zaman Sarıyer maçlarına gitmeyi düşünüyorum bu senede. Çok güzel bir arkadaş grubumuz var ve o grubun birçok ferdi çoğu Sarıyer maçına gidiyorlar. Benim de genelde yayınla kesiştiği için ben gidemiyorum ama öyle bir boşluk olduğu zaman ben de gideceğim. Yani zaten genelde TFF 1. Ligi ile alakalı çok fazla, en azından benim nezdimde çok fazla içerik yapmıyorum. Çok takip ettiğim bir lig değil. Ama Sarıyer'i böyle göz ucuyla takip ediyorum diyeyim. Kendi adıma. Necmi Kadıoğlu'na yakın oturuyormuş Hakan Bey. Gidiyor musunuz peki maçlara? Yani en azından yakınsanız. Mesela ben de radyoya yakın Sarıyer. Ne bileyim benim evime de yakın Sarıyer. O yüzden orası biraz daha bana gitmesi daha kolay oluyor. Bence aynı işin takımı derbi sayarım. Akşamda maçta olacağım demiş Hakan Bey. Güzel. Keyifli. Bence keyifli ya. Yani sonuçta TFF 1. ligi maçlarına gitmek bence çok çok keyifli. Yakındaysa stat. Yani sonuçta çok büyük bir taraftar da değilseniz orada izlemekte ben bayağı keyif almıştım. Bilmiyorum Sarıyer maçını izlemek bana bayağı keyif vermişti. Yani tabii biraz daha tek taraflı bir maçtı. Geçtiğimiz sezon Hatay'ın durumu pek iyi gözükmüyordu. TFF 1. ligindeki 4-0 kazanmıştı Sarıyer. O yüzden yani futbol anlamında tek taraflı bir maç izlemiştim. Ama yine de keyiflidir. Bilmiyorum. Peki Esenler Erol mu tutuyorsunuz? İstanbul Spor mu tutuyorsunuz? Hakan Bey onu da soralım. bu tip tabii ki soruları da sormak istiyorum. Şöyle bakalım.
Evet, 64. dakika Samsun 0 Trabzon 3. Trabzon 10 kişi, Melih Kabasakal kırmızı görmüştü, onu hatırlatalım. Alanya Erzurum 0-0 ki Premier Lig'den de biraz bahsedeceğimi zaten vurgulamıştım yayının başında. Orada da bir gol olmamış. Yani 25. dakikalar, daha önce anonsunu yapmıştık ama hazır demişken bir kez daha yapalım. Aston Villa Brentford maçı erkenden 1-1'e geldi. Durum 25. dakika. Chelsea 10 dakikada 2-0'ı buldu Bournemouth karşısında. Dakika 25 hala 2-0. Ipswich, Fulham 0-0. Sunderland, Brighton 0-0. Bu arada Vallecano Bilbao maçında taraftar olayları sebebiyle maç yarıda kaldı 15 seansında. Onu da vurgulamış olalım. Alaves Atletico Madrid maçı da dakika 13-0-0 devam ediyor ki şöyle bir tezim var. Bir Atletico Madrid taraftarı olarak hiçbir zaman yıldızımız barışmaz Alaves'le. Ki Alaves'in hocası da şu anda Kike Sanchez Flores, Atletico Madrid'i çok iyi bilen birisi. Eski hocası. Yani genelde Alaves Atletico eşleşmesinde eğer Alaves'in stadındaysa Atletico çok sorun yaşıyor. Yani herkes favori görmüş Atletico Madrid'i ama Alaves puan çıkarırsa şaşırmam. Ya umarım çıkaramaz bu arada, onu da söyleyeyim ama yine de bu bilgiyi de aktarmış olayım. Bu detay her zaman dikkatimi çeker. Böyle bazı takımlar vardır, bazı takımların şansı tutmaz. Yani mesela ligimizde de Alanya deplasmanında Beşiktaş kazanamıyor. 8 senedir kazanamıyormuş hatta, öyle bir bilgi mi? Yanlışım olsa düzeltebilir dinleyicilerimiz ama ya 8 ya 9 senedir Alanya'da Beşiktaş kazanamıyor. Bu gibi durum olduğunu söyleyelim. Alaves Atletico Madrid eşleşmesinde. Genoa Fiorentina maçı 68. dakika 2-0 Genoa lehine devam ediyor. Güzel mesajmış. Bu arada Samsun'un topu direkten döndü Yalçın'ın vuruşunda. Dakikalar 66. Samsun'da gole çok yaklaştı. Taraftarı için içine sokmaya çalışıyor oyuncular. Koulibaly sert vurdu, direkten döndü. Dönen top da direkten dönüyor. İki direk bir arada. Gole çok yaklaştı Samsun. Koulibaly'nin vuruşu gol olsaydı çok keyifli bir gol olurdu. Şöyle ayağının üst, aslında dışı gibi yorumlayabileceğimiz bir açıyla vuran Koulibaly. Vatan mottosuyla İstanbul Spor demiş Hakan Bey. Güzel, keyifli. Can, ben Eyüp'te oturuyorum demiş Özcan Bey. Eyüp stadı bana yürüme 15 dakika, hiç gitmedim. Gitsem de rakip takımı tutarım zaten demiş. İstanbul'a 3 büyük takım yeter. Tribünü olmayan camiaya gerek yok, renk vermiyor demiş. Haklısınız bu arada, %100. Tribünsüz takım ben de gerçekten sevmiyorum yani genel olarak. Yani sempati duymuyorum diyeyim en azından. Yani tribün çok önemli. Tribünü olan takımlar olsun. %100. Yani tribünsüz takım gelmesin abi lige. Ya Başakşehir o kadar başarılı olduğu zamanında şampiyon olmuş takımın maçına ortalama 2000 kişi gidiyor. Ne anladım o işten yani. Haklısınız yani. Ayıp daha keza, çok bir tribün yok. Kasımpaşa'da da tribün yok. Düşünüyorum başka tribünsüz takım. Hatta şöyle ligimizin puan durumunu açayım. Memnun olmadıklarımı sayayım tribün olarak. Bak şimdi Galatasaray zaten geçtik. Ahmet zaten müthiş tribün. Beşiktaş tribün olarak iyi. Kocaeli tribün olarak iyi. Alanya yani, ama ligin rengidir. Bence artık bir iyidir yani Alanya. Genel beğeniyorum yani futbol oynama tarzları şeyinden dolayı, böyle Alanya'nın üzerinden şunu diyemem yani, Alanya olmasın abi falan gibi bir cümle kuramam. Fenerbahçe zaten geçtim. Trabzon'u zaten geçtim. Rize'yi de geçiyorum. Rize'de hani sonuçta yani kötü tribün değil. Zaman zaman gerçekten iyi tribün oluyor. Kasımpaşa bence buradaki sıkıntılı takımlardan bir tanesi. Bir. Antep yine zaman zaman iyi. Gençler Birliği zaman zaman iyi. Çorum'u çok dikkat etmedim iç saha maçlarında. Hani hadi yeni geldi, onları da hemen kıymayalım. Erzurum'da. Ya burada evet, Eyüp'le Kasımpaşa en sıkıntılı tribünler gibi gözüküyor. Bir de Başakşehir. Bu üçü. Onun haricinde Çorum'a biraz süre veriyorum. Biraz bir incelemek istiyorum. Bir de çok büyük yatırım var. O yüzden Çorum şu anda ikinci lig oynayabilecek. Yani TFF birinci lig oynayabilecek bir takım değil. Hatta yanlış bilmiyorsam ligin en bütçeli 6. takımı Çorum. O yüzden Çorum'dan ilginç şeyler bekliyorum bu arada. Şeyi de anlamadım.
Yani Burak Yılmaz bence çok iyi bir teknik adam. Kabul ederim ama Uğur Uçar'la yolların ayrılma fikrini pek anlayamadım. Yani biraz belki çok dengesiz sonuçlar alan bir takımdı.

Forum. Yani birazcık kendi seviyesindeki takımı o gün 5 de atabilir, 4 de yiyebilir gibi bir izlenim veriyordu. Yani tabii ki biz futbol severler için keyifli duruyor Uğur Uçan'ın teknik adamlığı. Yani izlemesi eğlenceli şeyler ortaya çıkarıyor ama ya yine de bilemiyorum ya. Yani Burak Hoca'ya çok saygı duymakla beraber Uğur Uçan'ın bu takımla beraber yapmaya çalıştığı şey bana keyif veriyordu sezon başında. O yüzden de en azından böyle bir yorum yapmış olayım. Şöyle bakalım biraz dinleyici mesajlarına. Radyo Gol için Sarıyer Spor kırmızı çizgimizdir. Çünkü Cihan Dayı Sarıyerlidir demiş. Valla Cihan Dayı kırmızı çizgimizdir. O çok ayrı da. Yani Sarıyerli olma sebep, yani Sarıyer Spor'u sempati duyma sebeplerimden bir tanesi Cihan Dişli değil. Ama Cihan Dişli ile bir gün orada Sarıyer maçı izlemek de çok isterim. Bizim arkadaş grubundan iki tane dostumuz Sarıyerli. Ben onlar sayesinde gittim. Valla Cihan Dişli ile gitmek çok isterim. Cihan Dişli kırmızı çizgimiz olmasının yanı sıra tabii ki yani Sarıyer Spor'la alakalı Cihan Dişli ile çok fazla bir şeyimiz olmadı. Yani bir birlikteliğimiz olmadı diyelim. O benim hatamdır. Yani Cihan Dişli benim hayatımda herhalde 50 mislim Sarıyer maçına gitmiştir. Ama beraber gitmek nasip olmadı çünkü hayatımda bir kere gittim. Hala da anlatıyorum. Sidney Lopez Cabral'la da Mustafa Eskellaç değişiyor bu arada. Aynı zamanda Cenk Özkaçar da oyuna girecek. Evet, Franculino Ju yerine artık yani 4-4-1'e biraz dönüyor gibi Trabzon. Yaşasın onurlu Başakşehir mücadelemiz demiş bir dinleyicimiz. Ne istinaden demiş onu anlamadım. Ha şey. Abi tribünsüz takımları istemiyoruz. Sonuna kadar arkasındayız demiş. Başakşehirli bir dinleyicimizden güzel bir tepki gelmiş. Çok teşekkür ederiz Cafer Bey'e öncelikle. Başakşehir taraftarı gerçekten şu anda bizi dinliyormuş ve bu tepkimize kızmış. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten biz de şu çağrıda bulunalım. Yani Başakşehir'i sağ içinde gösterdikleriyle beraber çok aslında zaman zaman memnunuz. Ama tribündeki boşluklarda memnun değiliz. Memnun olduğumuz durumları tabii ki olabilir ama bence Cafer Bey siz de memnun değilsinizdir diye düşünüyorum. Bir çözüm mesela ne olabilir? Biz de radyoda bunun için bir seferberlik ilan edelim. Yani en azından o tribün nasıl dolabilir? Siz bir taraftarsınız ki ister istemez tabii ki takımınızın daha çok desteklenmesini istersiniz. O yüzden de bu konuda nasıl bir şekilde yani ne yazmak istersiniz? Lütfen görüşlerinizi aktarın. Biz de ses olalım. En azından insanları Başakşehir maçına çekmeye çalışalım. Futbol çünkü taraftarla güzel Cafer Bey. O yüzden de çok teşekkür ederim yazdığınız için. Şu ana kadar bir Başakşehir taraftarından hiç mesaj almamıştım. Yaklaşık 1,5 senedir hatta 2 senedir Radyo Gol'de aralıksız her maçta sizlere yayın yapmaya çalışan birisiyim. İlk defa Başakşehir'de taraftarından mesaj almış oldum. Ki fotoğrafında da Cafer Bey'in Başakşehir formasıyla beraber olduğunu söyleyelim. İyi bir Başakşehir taraftarı. O yüzden her zaman lütfen fikirlerinizi, düşüncelerinizi yazın. Biz de burada ses olmak isteriz. Yani bizim burada derdimiz işte şu takım gitsin, şu takım kalsın gibi belki anlaşılıyor ama taraftarı nasıl stada çekeriz? Benim açıkçası derdim bu. O yüzden de Cafer Bey seve seve yazın. Her zaman da yazın. Öneri yazın. Çözüm yazın. Biz de uygulayalım. Biz de elimizden geleni yapalım istiyorum. 73. dakikasındayız. Samsunspor Trabzonspor maçının. Trabzonspor'da 3-0 önde 10 kişi olmasına rağmen. Şöyle bakalım, Hakan Bey de uzun bir mesaj yazmış. Can dostum, bazen yöneticiler nedeniyle bazılarını kıssam da ben Galatasaraylıyım demiş. Her statta herhalde maç izlemişimdir. Memlekette olsam işte Samsun, Ordu fark etmez. Yarın akşam sabah fark etmez. Bakıyorum işte Emre Tilev'e bağlanan Hasan Hocam var demiş. Doktor Hasan Hocam var demiş. Aydın da var demiş. Yarın BJK maçı geldi, onu görmeye akşam mesela İnönü Stadı çevresinde olacağım demiş. Vallahi yani ya futbolu hepimiz çok seviyoruz. Stadyumlarda yani tabii ki ekonomik boyutları da gözeterek bu cümleyi kuruyorum. Yani ekonomimizin yettiği boyutlarda stadyumlara gitmeye çalışmak bence güzel. Yani işi yerinden izlemek daha zevkli. Ben de yani fırsat buldukça o gün hani maç yayınım yoksa ki Süper Lig haricinde Avrupa maçlarına hep her takımın gitmeye çalışıyorum. Ya da boş günlerimde ben de stadyumlara gitmeye çalışıyorum. Keyif alıyorum yani yerinde izlemek her zaman daha büyük bir keyif bence. Çünkü yani
İster istemez televizyondan izlediğiniz

0: zaman topun olduğu yeri izlemek durumunda kalıyorsunuz. Ama oyunda, topsuz oyundaki birçok faktörü görememiş oluyoruz ekrandan izleyince ve yani stadyumda izleyen birisinin bazı detayları çok daha net bir şekilde anlayabilir. Maçın hikayesini çok daha iyi soluyabildiğine inanıyorum. Yani tabii ki belli pozisyonları stadyumda tek kere gördüğümüz zaman evet önümüzden kaçıyor ama ekranda izlemenin tabii ki faydaları da var ama en büyük artı bence canlı izlemek. O yüzden de olabildiğince oyunu seviyorsanız, futbolu seviyorsanız, yani sadece takım taraftarı değilseniz, bizi dinleyen çünkü futbol severler de var. Yani sadece takım taraftarı değilseniz gerçekten yerine gitmek de çok lezzetli. Bu işi yapmanın en güzel, hobinizi gerçekten böyle daha verimli yapmanın en güzel tarafı bana sorarsanız maça gitmek. Ki şöyle söyleyeyim, ya ben tabii bu konuda biraz daha şanslı oldum şu ana kadar. Yani sonuçta hobimi işe çevirebilmeyi başardım bir yerde. Ama şunu da söylemem lazım. Hobimi yaşamak için de stadyumlara hala daha gidiyorum. Her ne kadar sürekli bir müsabakada sizlere yayın yapmış olmam hani bir şey değiştirmiyor. Olabildiğince benim de ekonomik imkanlarım dahilinde ben de gitmeye gayret ediyorum. Derken Trabzonspor bir hücuma çıkıyordu. Okan'da kaldı top. Tekrardan Thomasson'la başlayacak Samsunspor'un hücumu. Evet, Aykut Bey'di. Başakşehir taraftarının isyanıyla alakalı bir skeç yollamış bize ama bunu ben bir arada izlerim. Valla Cafer Bey, bekliyoruz. Çözüm bulalım. Memnun musunuz hocadan, genel olarak takımdan? Ne olması lazım? Yani uzamayan ama kısalmayan da bir takım görüyorum Başakşehir'de. Genelde 5. 6. olan, oralarda devam eden bir takım görüntüsünde. Bence istikrar güzel bir şeydir ama üstüne koymak nasıl olabilir? Belli şeyleri değiştirmek nasıl olabilir? Veyahut da Başakşehir taraftarı şu anda memnun mu? Onu merak ediyorum. O yüzden mesajınız çok değerli bizim için. Birkaç kere size seslendim ki Başakşehir'in taraftarı da bizi dinliyormuş, yazmış Aykut Bey. Nurullah Bey yazmış, abi ben zengin bir adam değilim mesela demiş. Bir kere inanır mısın abi? Kartal bakışıyla maçı izledim. Futbolcuların sırf numaralarını bile göremiyordum. Topu bile neredeyse göremiyordum. Sonra kendi kendime dedim ya, ön taraflarda durumum varsa bilet alacağım, maç izleyeceğim demiş. Ya da durumum yoksa maça hiç gitmeyeceğim demiş. Valla ama yani sonuçta şöyle söyleyeyim. Ligin özellikle ikinci yarılarında bayağı fırsatlar oluyor. Yani tribünleri boş olan takımların işte belli maçlarda böyle 15 liraya 20 liraya gerçekten hani komik, yani şu anda su haricinde herhangi bir şey alınamayacak neredeyse tutarlara biletlerin olduğu maçlar var. O yüzden de yani stat dışından tabii ki oradan bir şey izleyince bir şey anlamazsınız ama stadyum içinde böyle 15 lira 20 lira 30 lira 50 lira gibi bir tutar olduğu zaman bunlar insanların en azından çok da ciddi bir şekilde etkilemeyeceğini düşünüyorum naçizane. O yüzden de eğer öyle fırsatlar olduğu takdirde bence gitmekte fayda var. Atmosferi solumakta fayda var diye düşünüyorum. Mesela Trabzonspor'da bile bir dönem 61 liraya bilet vardı. Çok uzun bir süre 61 liraya bilet vardı. Antalya'da 7 liraya bilet vardı. İşte ben Sarıyer maçına geçen sene ne zaman gittim? Nisan ayında gittim, 20 liraya gittim. Yani var, yani gitmek isteyen adam gider. Ekonomik olarak tabii ki hani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş taraftarları için böyle bir şey söz konusu değil. Yani minimum zaten maçlar 1500-2000 liradan başlıyor ama yine de onu söylemiş olalım. Can kardeşim, biraz önce Atletico Madrid taraftarıyım ya sempatizanıyım dedim. Bu hayranlığın sebebi nedir demişsiniz. Bu hayranlığın sebebi şöyle. Benim en sevdiğim oyuncu Agüero'ydu çocukken. Yani 2009 senesinde Özcan Bey. Agüero'yu çok seviyordum. Ama aynı zamanda yani benim tuttuğum takım Arsenal'dı. Yani Avrupa'da çocukluğumda Arsenal'ı tutuyordum. Agüero da oradan City'ye gitti. Yani Atletico Madrid'den City'ye gitti. En sevdiğim oyuncu Agüero'ydu. En çok da Arsenal'ı seviyordum. Hatta hep Arsenal'a keşke Agüero gelse falan diye düşünüyordum Henry sonrasında. Sonrasında tabii Atletico Madrid o dönem yani Kike Sanchez Flores vardı, işte Gregorio Manzano vardı hoca olarak, işte hatta ligimizden de tanıdığımız işte Ulf Aluji falan oynuyordu benim desteklediğim dönemde. Leo Franco vardı kalede. Ya, takım deplasmanda 4 diyordu, içeride 3 atıyordu, böyle bir takımdı. Sonra Diego Simeone diye bir adam geldi takımın başına. Yani esaslı ilk etaptaki o mücadelesi tatlı geldi ama sonuçta futbolu birazcık daha kötü bir noktasını oynayarak başarıya götürme rol hüviyetine bir takım inşa etti ve esasında Avrupa'nın büyüklerinden bir tanesi konumuna geldi takım. Yani şans eseri hadi ben de Atletico'lu olayım deyip aslında Agüero'nun gidişinde hani oraya bir ufaktan bir sempati duyuyordum ama Simeone'nin gelişiyle hele hele Arda Turan'ın da gelişiyle zaten bir de şans eseri Arda Turan'la da bir yerde karşılaşınca bir 10 dakika 15 dakika sohbet edince çok büyük taraftarı olduk Atletico Madrid'in. O yüzden de biraz da hani hem Arsenal'i hem Atletico Madrid'i Avrupa'da destekliyorum. Maçlarını genelde kaçırmamaya çalışıyorum ama bu sene çok fazla izleyemedim Atletico Madrid'i. Daha çok Arsenal'ı izledim. Çünkü Atletico'nun maçları sürekli bir yayınla çakıştı ki şu anda da zaten Atletico oynuyor. Yani öyle bir sempatim var ama dediğim gibi yani Sergio Agüero yüzünden aslında ki Sergio Agüero da zaten artık futbolu bıraktı. City'de de inanılmazdı. Yani hiçbir zaman böyle hep böyle rakibimde sevdiğim oyuncu olarak benim hafızamda kaldı. Onu da bir kez daha vurgulamış olayım. Futbol ve taraftarlık hikayeleri güzel. Bu yüzden sordum. İlginiz için teşekkür ederim demiş. Yani o yüzden destekliyorum. Yani benim ilk aklımın erdiği yaşlarda işte. İşte Zidane oynuyordu, Henry oynuyordu. O zamanlar işte ne bileyim Ronaldo oynuyordu, Nazario forvet. Ya onun evvelini çok fazla hatırlamıyorum. Yani çok küçüktüm. O yüzden ilk kafamın erdiği zamanlarda bu adamlar vardı. Biz de bu adamlarla beraber belli şeyleri sevdik. Çok güzel Cafer Bey'den geldi mesajlar. Şimdi Türkiye gerçeğini unutmayın demiş. 3 büyükler diye adlandırılan, 4 büyükler diyoruz biz ama 3 büyükler diye adlandırılan demiş dinleyicimiz. Hegemonyanın yıkılmadığı sürece çok zor demiş. 12 yıldır bu serüvendeyiz demiş. Bir kere tebrik ederim Cafer Bey'i. Tribün için yapılabilecek her şeyi yapıyoruz. Çok kolay işler değil, bunu bilin isterim demiş. Çok güzel. Yani bizim de ses olabileceğimiz herhangi bir şey varsa biz de destek olmak isteriz. Ondan dolayı söylemeye çalışıyorum Cafer Bey. Yani kötü bir niyetle bir yerden yaklaşmamaya çalışıyorum. Sakın yanlış anlamayın. Buna rağmen İstanbul semt takımları içinde yine de en organize tribün bizde demiş. Yani Kasımpaşa'yı da burada eleştirdik zaten. Eyüp'ü de burada eleştirdik. Olabilir. Peki yani sonuçta semt çok kalabalık bir semtten bahsediyoruz. Yani Başakşehir ve yakınında da yani mesafe olarak çok yakın olan semtlerimizdeki nüfus oranı da çok fazla. Yani bu konuda medyadan bizler ne yapabiliriz? Yani varsa bir fikriniz lütfen yazın. Biz de ses olalım çünkü çok kişiye sesimizi duyurabiliyoruz. O yüzden de yardım etmek isteriz. Yani hakeza bu arada bizi dinleyen bir Kasımpaşa taraftarı ve Eyüp taraftarı varsa da yazsın. Yani ligimizdeki en zayıf 3 tribün olarak yani nicelik olarak söylüyorum. Ses, ambiyans ya da 1000 kişinin 500 kişinin yarattığı güzel besteler olarak sormuyorum. Nicelik olarak eksik olarak yorumluyorum. O yüzden de bu konuda taraftarlar varsa, fikirleri varsa lütfen yazsınlar. Evet, şöyle bakıyorum. Bu arada Onana topu uzaklaştırırken orada Fatih Kaya, oyuna sonradan giren Fatih yerde kalıyor. Tam kaburgasına bir darbe alıyor ki gerçekten acıtır o bölge. Bu arada Hakan Bey'in de Paso Ligi Başakşehir'denmiş. İnanılmaz. Çok iyi. Çok iyi. Çok isabetliymiş. Cafer Bey'in üzerine Hakan Bey'den de Başakşehir atkısı ve bir Paso Ligi görüntüsü geldi. Şöyle bakalım. Yarın zaten yayındayız. Yarın Başakşehir kaçta oynuyor? Bir kez daha bakalım. Konya ile oynuyor. 13.30 erken seans. İzlerim ya. Tam izleyeceğim bir dilim yani izleyebileceğim. Çünkü sonuçta ben de rahat olacağım o dilimde. Yayın yok. Güzel güzel izlerim ben de. Bizim gönlümüz başka ama gizli Başakşehir destekçisiyim. Paso Ligi'me bakın. Biz sözde değil özde spor severiz demiş. Çok güzel. Harika mesajlar. Bu arada Folcarelli girdi oyuna. Bir gözümle de Folcarelli'yi takip edeceğim. Çünkü çok uzun zamandır oynamıyordu ki çok da beğendiğim bir oyuncudur. Trabzonspor adına bana sorarsanız en kritik oyunculardan bir tanesi uzun vadede. Tim Jabor Folcarelli.
1: 3 otobüs Konya deplasmanı için yollardayız demiş. Oo bayağı o zaman beni dinleyen başka Başakşehir taraftarları da var yani şu anda. Otobüste belki toplu dinliyorsunuzdur. Herkese selamlarımızı iletelim. Buradan Başakşehir'de başarılar dileyelim. Gerçekten Cafer Bey de yollarda Başakşehir taraftarı için. Bakın merhabalar iyi yayınlar demişsiniz. Kasımpaşa dediniz, Eyüp dediniz. Semtler çok eski demiş. Olduğu için demiş. Çok eski olduğu için burada doğup büyüyen insanlar o takıma gönül veriyor. Bence daha şurada bir 10 senelik şeyi var demiş Başakşehir'in. Belki Eyüp, belki Kasımpaşa gibi olması için en az 10-15 yıl lazım demiş. Mücahit Bey yazmış bu konuda. Mücahit Bey'den de Cafer Bey'e aslında bir cevap gelmiş. Yani şöyle söyleyelim. Cafer Bey'in iddia ettiği şey şu. Semt takımları arasında en organize tribün. Yani tek ses olabilmeyi başardığını anlıyorum ben Başakşehir tarafının. Burada da Mücahit Bey'in de Başakşehir'in mazisinin biraz daha kısa olmasıyla alakalı Eyüp ve Kasımpaşa'nın biraz daha köklü camialar olduğunu vurguladığı bir cevap gelmiş. Şöyle bakıyorum, Özcan Bey de şöyle katkıda bulunmuş. Farklı bir yerden gelmiş. Avrupa futboluna dönmüş Özcan Bey. Benim Atletico Madrid konusunu açtığım yerden ele almıştı kendisi. 89 senesinden bu yana çok koyu bir Barcelona taraftarıyım demiş. Beni de etkileyen Barcelona'nın stadının büyüklüğü demiş ki Nou Camp o zamanlar tabii hani hatta çok yakın bir tarihe kadar en büyük stadyumdu Avrupa'daki. Şimdi yenilenen Nou Camp'la beraber zaten çok acayip şeyler oluyor. Cruyff hocamızın futbol anlayışı ki evet yani Cruyff'u yani benden 5-6 yaş büyük herkes futbola futbol gözünü çok değerli bulduğum herkesin Cruyff hakkında söyledikleri çok değerli. Çünkü kimin futboldan çok iyi anladığını düşünüyorsam herkes Cruyff'a hasta. Benim çok şansım olmadı yani izleme veyahut da işte onun yarattığı şeyi izleme şansım olmadı. Gerçekten Cruyff çok farklı bir adammış. O yüzden de anlıyorum demek istediğinizi. O dönemler herkesin Real Madrid taraftarı olması beni Barcelona'ya aslında birazcık daha sevk etmişti demiş. Bu bende de var biraz ya. Hani herkes bir şey tutarken abi yani ben de oradayım biraz daha hani orayı destekleyeyim gibi bir şey. Anlayabiliyorum, mantıklı geliyor. Yani ben Messi ile Barcelona'yı tutanlardan değilim demişsiniz. Güzel yani, enteresan. Barcelona çok büyük kulüp zaten. Yani Real Madrid'in ışıltılı yılları çok net var ki Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı bir takım zaten. Ve hani biraz cazibe merkezi. Ben ne olursa olsun dünyanın en büyük futbol olarak kulübünün hatta spor kulübünün belki de Real Madrid olduğunu düşünüyorum. Ama yine de en iyi futbol ekolü Real Madrid midir? Bence kesin değildir. Barcelona'daki altyapı sistemi La Masia'dır. Oradan oranın başka dinamikleri beni de gerçekten futbol adına çok etkileyen faktörlerden bir tanesidir. Ki zaten Messi'yi zaten konuşmaya gerek yok. Yani burada Messi anlatacak halim yok. Yani kimseye ne anlatacağım Messi hakkında. Messi bize zaten anlatıyor yani. Milli takımından veda maçı izliyoruz anasını satayım. Adam 2 asist 1 gol yapıyor. Ve hani rahat rahat yapıyor. Yani daha fazlasını da yapacak gibi. O yüzden yani diyecek bir şey yok. Adamla alakalı bizim anlatacağımız bir şey yok. Adam bize anlatıyor zaten. Ayhan Bey gelmiş, hoş geldiniz. Abi uzun zamandır yazmadım, kusura bakma demiş. Ne kusuru ya Ayhan Bey, biz sizinle zaten genelde iletişimdeyiz. Bir problem yok. İyi vallahi, koşturmaca sizi sormalı. Bugün uzun yayın var ya, arada yazın öyle sohbet ederiz. Zaten yani maç birazcık şimdi 3-0'a gelince ben de sohbeti goy goyu biraz arttırdım. Tabii ki dinleyicilerimizin katkılarıyla beraber. Yani burada birçok konuyu konuşuyoruz. Ayhan Bey bugün bir yabancı yolcu var mı? Onu sorayım. Genelde sürekli bir yabancı yolcuyla berabersiniz. Öyle mesajlarınızı hatırlıyorum. Bugün bir yabancı yolcuyla mısınız? Oradan bir hikayeyle belki bağlayabiliriz konumuzu. Şöyle bakalım, Hakan Bey de yazmış. Başakşehir aslında İBB demiş tabii. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi ki 90'dan beridir demiş. Eyüp Karagümrük Kasımpaşa değil ama sakin, seviyeli, güzel maç izlemek isteyenlerin stadıdır. Başakşehir Fatih Terim stadı diye. Güzel bir detay ki mesela şey detayı da hoşuma gidiyor Başakşehir'le alakalı. Yani bunu çok yayında söyledim. Yani sonuçta çocukların da futbolu sevmesi açısından, gidebilmesi açısından, çok küçük yaşta bir çocukların yani orada kaydırağın olması, Başakşehir Stadı'nın çok küçük bir bölgesinde. Ama o çocukların orada vakit geçirmesi açısından da çok güzel. Yani hem ailecek maça gittiniz, belki orada küçük çocuğunuz sıkıldı, eşinizi aldınız, eşiniz...

oluyorum ya da siz çocuğunuzla beraber kaydırağın oradasınız ve orada güzel vakit geçiriyorsunuz. Mesela bu da çok tatlı bir detay. Yani beraber ailecek güzel bir spor faaliyeti izlemek açısından gittiğiniz gibi güzel olabilir. Yani nicelik olarak doldurma konusunda işte ben de bunu daha fazla söylemeye çalışıyorum. Yani ailelerin futbol maçına gitme isteği, tabii ki ister istemez çok kaotik ortamlar var. İnsanlar çok gergin gibi yorumluyoruz ama Başakşehir maçlarında hem nicelik olarak eksiklikler varken en azından ailelerin, bilmiyorum belki burada Cafer Bey bana katılmayabilir. Ben nicelik olarak statların dolması tarafındayım. O yüzden hele hele böyle bir kaydırak da varken çocuklar için bence olabilecek en güzel durumlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani mutlaka bence ele alınmalı bu fikir diye de söyleyeyim dedim en azından. Sözüne ettiğiniz Hakan Bey sanırım turizm sektöründe olabilir. Çünkü şu an ben de yabancı bir misafiri oteline götürüyorum demiş Özcan Bey. Hemen arkamda Malezyalı bir hanımefendi var. Onu da Barcelona taraftarı yaptım 40 dakika içinde diye. Çok güzelmiş. Valla Malezya'da da Barcelona popülerdir ya. Özcan Bey ben tabii sizin şöyle bakıyorum. Yani fotoğrafınıza hangi takımda olduğunuzu anlayabiliyorum. Tuttuğunuz takımın taraftarı bence yapın. Malezya'da ister istemez çok fazla yani yoktur tuttuğunuz takım taraftarı diyelim. Can Bey kolay gelsin. Rize'den haberlerle ne zaman geçeriz demiş. Rize'ye ne zaman geçeriz demiş. Başakşehir'den bu kadar çok bahsedilen ilk ve tek program olabilir demişsiniz. Vallahi Ali Bey konu buraya geldi ya. Bir anda Samsun Trabzon maçı da zaten 3 olunca işte nicelik olarak eksik tribünlerin konularını konuşuyorduk. Sonra işte Başakşehir'i eleştirdik. Kasımpaşa'yı Eyüp'ü eleştirdik. Sonra Başakşehir'le bir dinleyicimiz mesaj atınca da çok heyecanlandım açıkçası. Cafer Bey'e buradan bir kez daha teşekkür edelim. O yüzden çok heyecanlandım. Onun üzerinden de yaklaşık 20 dakikadır herhalde konuşuyorum. Haklısınız Ali Bey. Bu arada geçeceğiz yani. Maç bitiyor zaten. Aytekin Akay'la biraz maç sonu konuşuruz. Sonra zaten Selim Payalan'la beraber çok az Trabzon Fenerbahçe'ye maç önüne doğru döneceğiz. Rize tarafında konuşacağız ki Selim Payalan yani futbolun her takımını bu kadar takip eden bir adam ben çok az gördüm. Sağ içiyle alakalı çok iyi fikirlere sahip bir adamdan bahsediyoruz ki zaten maç spikerinden bahsediyoruz. Yani Avrupa'da birçok maçları da kendisi aktarıyor. Hatta Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Komar-Leipzig maçını aktarmıştı. Şöyle bakıyorum, Ayhan Bey demiş ki abi daha yeni yolcuyu Sabiha Gökçen'e bıraktım. İngiliz bir de Arsenal taraftarı, öyle deyince aklıma sen geldim seni açtım demişsiniz. Ah, çok iyi. Vallahi Arsenal'imiz de geri dönmüştü en son. 1-0'dan 2-1 olmuştu. Kazandık da yani güzel Calafiore attı, memnunuz. Ama Leeds maçının ilk yarısı sıkıntılıydı, beğenmedik. Oyunu beğenmedik Ayhan Bey. Dönüyorum Hakan Bey'e tekrardan. 130 küsür liraya aldığım maça gidiyorum şimdi, evden çıkacağım. Kalan saatlerde yayınlar, tekrar görüşürüz. Bugün çok güzel bir gün ve güzel bir yayın oldu. Sesine kuvvet Hakan Güneş yazmışsın. Sağ olun, çok katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederim. Bir dinleyicimiz Trabzonspor yazmış. Bahsetmiyorsunuz Trabzonspor'dan demiş Metin Bey. Biraz dönelim tabii ki Trabzonspor maçı. Yani 3-0 olması, maçı ilk yarıdan fişi çekmesi, Trabzonspor'un gerçekten iyi oynayarak doğrudan kazanmasından sonra farklı konulara doğru döndük. Metin Bey'e de buradan sevgilerimizi iletelim. Trabzonspor doğru yolda. Folcarelli'yi de görmekten çok memnun olduk bu arada, onu da söyleyelim. Batagov ve Folcarelli'nin de katılmasıyla beraber çok net şampiyonluk adayıdır diye yorumlarım. Metin Bey'e sağ olsun bizleri dinliyor. Trabzonspor diye sade bir mesaj atarak aslında çok şeyi ifade etti. Çıkmışsınız Başakşehir konuşuyorsunuz kardeşim, Trabzonspor'u hiç konuşmadınız diye burada aslında bir serzeniş olarak alıyorum. Desteğiniz için teşekkürler demiş. Başakşehir'de şu anda o bak 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 20 ve yani kadraja giren 20 kişi Başakşehir deplasman otobüsü Konya'ya doğru yol alıyor. Bizlere de fotoğraf göndermişler. Sağ olun, var olun, mücadeleye devam demişler. Teşekkür etmiş Metin Bey de bir kez daha. Trabzonspor çok net kazandı zaten. Yani ilk yarı 3 olduktan sonra ikinci yarı Trabzonspor taraftarları tekrardan özür dileyelim.
Normalde dakika skorda çok daha yani sürekli maçın içinde kalırız ama 3-0'da maçın içinde kalmayalım dedik. Biraz hani diğer takımlarımızı da konuşalım hazır fırsatımız varken. Trabzonspor zaten her hafta konuşuyoruz. Yani o yüzden mesela maçın ilk yarısında Samsun'dan daha fazla bahsettik. Yani Rize-Fenerbahçe maçında da bakacağız. Tabii ki maçın aksiyonuna göre daha böyle dostane rahat bir programa da dönebiliriz ama ya maç 1-1 giderken, çok gergin giderken orada ister istemez biraz daha farklı bir tutumda oluyoruz. Biraz daha maça odaklı oluyoruz ama yani 3-0 4-0 koparsa maç, o zaman daha sohbet havasında döndürüyoruz işi. Bizler de yani birazcık aslında maça göre şekil aldığımızı da söyleyelim. Yani dakika skor formatında zaten bir sohbet programı olmasının yanı sıra bunları da her zaman sizlere belli etmeye çalışıyoruz. En azından yanlış anlaşılmaların önüne geçmeye çalıştığımızı söyleyelim. Bir dinleyicimiz Padova taraftarıymış Cenk Bey. İtalya'da Padova taraftarıymış. Sanat tarihi doktoramı Padova Üniversitesi'nde yaptım. Şimdi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde doçent olarak çalışıyorum. Ve sessiz çoğunluktayım demiş. Muğla'dan selam yollamış bize. Vallahi şöyle söyleyeyim ben de size. Benim de bir Ukan Mursi'ye sempatizanlığım var. Ben de master yaptım İspanya'da. Bir sene İspanya'da yaşamıştım Mursi'ye. Eyaletinde, Mursiya şehrinde. Padova'da Venedik'e yarım saat uzaklıktaymış konum olarak. Bilmiyordum bu arada, öğrenmiş oldum Cenk Bey'den. Ben de ufaktan Ukan Mursiya taraftarıyım ama 4. ligde takım. Gittim maçlarına, 3-5 kere gittim. Yani hocayı kovdular. Hocayı kovduktan sonra yeni gelen hocayla beraber takım yokuş aşağı 3. ligden 4. lige doğru savruldu. İspanya liginde yani sıkıntılı bir tablodaydı. Sonra biz de tabii Türkiye'ye dönünce tekrardan uzaktan destek moduna geçmek durumunda kaldık. Şaka boyutu bir kenara, zaten döneriz. Birçok şeyi konuşuruz, gırgır yaparız ama bugünlük birazcık şimdi bir ara verelim. Biraz ben de soluklanayım. Aytekin Akay'la konuşacağız. Hatta Aytekin abiye de mesaj atayım. Bir 5 dakika sonra kendisiyle bağlantı yapacağız. Yani yaklaşık 2 dakika sonra bağlanacaktık ama benim gevezeliğim tutunca genelde 4 dakika aralar veriyoruz. O yüzden... Ben de evet. Aytekin abiye mesajımızı attık. Hadi ben de biraz soluklanayım. Padova'ya da buradan selamları yollayalım. Bütün dinleyicilerimize de bu arada teşekkür ederim. Hakikaten sizlerin mesajlarıyla program her zaman çok daha lezzetli oluyor. Genel olarak zaten sohbet ettiğimiz bir tarzda gittik bugün. Alanya Erzurum maçı da 0-0 bitti. Gençler Birliği Ahmet maçı 2-2 bitmişti. Samsun Trabzonspor maçı da ilk yarı zaten 3-0'dı. Maç sonunda 3-0 bitiyor. İkinci yarı biraz daha rölantide oluyor. Premier Lig'de de ilk 10 dakikalar haricinde gol olmadı. Aston Villa 1-1, Ipswich 0-0, Sunderland Brighton 0-0, Chelsea Bournemouth 2-0 şeklinde. Bu arada Atletico golü bulmuş. Buna sevindik. Grimaldo valla atmaya devam ediyor. Enteresan oyuncu, iyi oyuncu ya. Valla Alaves deplasmanından korkuyordum, yalan yok. İlk yarı 1-0 beni memnun etti. Neyse, şimdi biraz soluklanalım. Sonra maç sonu Trabzonspor'u konuşacağız. Sonrasında Fenerbahçe'ye bağlayacağız. Selim Payalan'la beraber Aytekin Akay'la Trabzonspor'u değerlendireceğiz.

0: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
1: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Fenerbahçe savunma transferini Koca Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akebe Şikrinyer'in yanına hız, agresiflik ve girişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Koca Oponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oponk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Koca Oponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Altram de Vizar Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Oponk da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nice dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Gana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Oponk nasıl bir oyuncu? Oponk'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasında gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevini de görüyor. Santrafor sırtı dönük top aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığında ise girişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nice'de 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz, kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor, baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Oponk'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nice'de üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal Oponk'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Oponk geniş alanı savunur. Şikrinyer'le oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Şikrinyer merkezde, Oponk sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Oponk'un sürati burada kıymet kazanacak. Kante ya da Guendouzi ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak. Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleri ile Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Oponk'un gelişimini...
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
0: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
4: Evet, Dakika Skor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Şöyle bakıyorum önümdeki kaynaklara, iki takımın da 11'leri belli olmuş ki birazdan Aytekin Akay'a döneceğiz ama hem Rizespor'un hem Fenerbahçe'nin 11'leri belli oldu. İlk başta ev sahibi Rizespor'dan başlayacağız ilk 11'leri aktarmaya. Rizespor'un kalesini Fofana koruyacak. Savunmada Mitat, Motsi, Modibo Sanyan ve Aris dörtlüsünü görüyoruz. Orta alanda Laçi, Taylan ve Olavoyin. İleride ise Mebude, Ahmet ve ve Ali Sove üçlüsü görev yapacak. Fenerbahçe'nin ilk 11'i ise kaleyi Ederson koruyacak. Savunmada Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown dörtlüsü. Orta alanda Guendouzi, Kante ikilisine 10 numarada Asensio eşlik edecek. Sağ kanatta Greenwood, sol kanatta Kerem, ileride ise Vedat Muriç görev yapacak ki Aytekin Akay'la da Trabzonspor'un maç sonuna döneceğiz. Aytekin abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum.
4: Çok çok teşekkür ederiz ki haliyle tabii ki iki maç olduğu günlerde zaman zaman Fenerbahçe'ye döndük, zaman zaman Trabzonspor'a döndük, Rizespor'a döndük ve Samsunspor'a döndük ama şimdi birazcık aslında Samsunspor Trabzonspor maçını ele almak isterim abi. Yani bu maçın 90 dakikasını öncelikle saha içinde nasıl yorumlar Aytekin Akay, neler gördü, hocanın ilk 11 tercihini nasıl yorumladı, maçın girişmesi gelişmesi beklediği gibi miydi? Trabzonspor adına çok iyi bir skor var, çok iyi bir oyun var derim kendi adıma en azından ilk yarı nezdinde ama katılır mısın Aytekin abi, gelişmesi gereken noktalar nelerdir, 90 dakikayı nasıl yorumlarsın abi?
5: Ya bir kere maça Trabzon istekli başladı. Yani maçı kazanmak için Samsun'a gittiğini gösterdi ilk dakikalarda. Zaten 40 dakikada maç bitti. Yani 40, biz bu maçı 90 değil de yani 90 dakika üzerinden değil 40 dakika üzerinden okumamız lazım. Hı-hı. Geride kalan ikinci yarıda Melih'in tabii yani yaptığı hareket doğru değil bize göre yani. Futbol izleyen herkes bunu böyle görür. Hı-hı. Normal Trabzon'da oynayan, Trabzonspor'da, Fenerbahçe'de, büyük kulüplerde, hedefli kulüplerde, Galatasaray, Beşiktaş işte kimse. Hı-hı. Buralarda oynayan oyuncular nerede oynadığını bilmesi lazım. Yani başka bir maçta bunu yapamaz yani. Öyle bir hakkı yok. Öyle bir

0: Yani ya Fatih Tekke'yi istemiyorlar demek istemiyorum. Böyle bir şey asla söylemem ama futbolcuların takımı sahiplenişi bence çok çok önemli. Ben en önemli şey, en önemli fark bu maçta teknik farkı gördüm. Futbolcu arasında tek tek çok fark vardı. Samsun takımı biraz zayıf bir takım. Hani tabii bütün hepsi Samsun zayıftı, Trabzon bir şey yapmadı demek istemiyorum. Trabzon'un takımı teknik olarak iyi takım. Hatta biz sizin yayınlarda ve diğer mecralarda sürekli şunu diyoruz. Trabzon aslında iyi bir takım kurdu. Yani böyle bir takım her teknik adama nasip olmaz. Bunu bu takımı çalıştıran teknik adamın zirveyi görmesi lazım. Fatih Hoca'dan sonra bu takımın performansı, herkesin bireysel performansı da artmış. Bu akşam da özellikle Trabzonspor'un rakibine karşı net, özellikle ilk yarıdaki net üstünlüğünü söylememiz lazım. İkinci yarıda yediği baskıyı da çok normal görmemiz lazım. Hem eksik oynuyorsunuz hem de 3-0 öndesiniz. Farka da gidebilirdi Trabzon. Mesela bu tarz mesela geçen Galatasaray maçında, bu maçtan önceki maçta, o maçta da herkese 6-7'yi bulabilirdi. Bu maçta da 6-7'yi bulabilirdi. Ama bir yerden sonra frene bastı takım. Bir de Beşiktaş maçı var. Tabii bu maçın Samsun için bir dönüm maçı olabilirdi. Çünkü iki şehir arasında bir Karadeniz derbisi. Sonuçta bir rekabet de var. Adı konmamış bir rekabet de var. Ama Trabzon daha ilk 40 dakikada maçı bitirmiş oldu. İkinci yarı bir bakıma aktif dinlemeye geçerek oynadı. Teknik olarak maçı en önemli şey neydi? Hani ki iki takım arasındaki en bariz fark neydi derseniz, Trabzon değini olan teknik beceri fazlalığıydı. Oyunculardaki bireysel performansın sahaya daha fazla yansımasıydı. Samsun çırpındı ama Samsun'un, yani haftaya kimle oynuyor bilmiyorum, haftaya da aynı şekilde zorlanır. Sonraki haftada zorlanır.
1: Kasımpaşa deplasmanıymış. Ahmet sonra içeride.
0: Ya Kasımpaşa'da mesela Galatasaray maçını da izledim. Biraz Kasımpaşa'da öyle delikten düşecek bir takım şeyi var, ne de öyle zorlanacak bir takım. Kasımpaşa maçı Samsun için çok daha zor geçecek ama Trabzon tabii bu arada Thomas Reis'le bir iki hafta antrenman ve alışma dönemi de oldu. İkinci maçı 7 gol, hiç gol yemedi. Bunlar önemli şeyler. Salah gol atmasa bile Salah'ın oyun içindeki varlığı yetiyor zaten.
1: Ki Cun'un golünde de çok güzel bir servisi vardı Salah'ın.
0: Evet, sadece evet vardı. Çok bugün maçta gözükmedi ama şimdi haftaya da Beşiktaş maçı daha da önemli hale geldi. Zaten önemli, yani Trabzon bugün kaybetse de Beşiktaş maçı Trabzon'daki bir büyük maç, çok çok önemli olur. Ben haftaya Trabzon Beşiktaş maçını çok çok, yani skoru tahmin edemeyeceğim maçlardan biri. Her şeyin olabileceği maçlar. Hani Galatasaray maçında da beklemediğimiz bir sonuç ve oyun vardı. Samsun maçı aslında Galatasaray maçının bir kopyası oldu. Dikkat ederseniz Trabzon belki Samsun Galatasaray maçında 6-7 kere rakip ceza alanına inmiştir. 4'ü gol oldu. Bu maçta da Trabzon yani yakaladığını attı. Yani öyle Okan'ın hani 3 tane 5 tane çıkardı da sonra Trabzon bir golü buldu diyemeyeceğiz. Trabzon neredeyse her şutu %100'le gidiyor, yani her şutu gol oluyor gibi bir şey. Tabii burada bu sonuç üzerinden değildi. Özellikle o teknik fark ve fazlalığın ben Trabzonspor adına maçı etkilediğini düşünüyorum. Trabzonspor teknik beceriyle bence maçı kazanmış oldu.
1: Çok kısa Aytekin abi, bölüyorum. Melih Kabasakal'dan bir açıklama gelmiş direkt Instagram'da. Samsun Spor maçında gördüğüm kırmızı kartın hiçbir açıklaması ve mazereti olamaz. Kariyerimde ilk kez kırmızı kart görmüş olmamın üzüntüsünü yaşıyorum. Maçta olan yüksek motivasyon ve kazanma hırsımın anlık bir kontrolsüzlüğe dönüştüğünü vurgulamak istiyorum demiş. Bunun haricinde tabii ki açıklamasının çok uzun bir metni var ama ana hatlarıyla bu şekilde bir mesaj var kendisinin. Böldüm, kusura bakma Aytekin abi, lütfen sendeyiz abi tekrardan.
0: Ya şimdi şöyle, şimdi Melih hem takımı, rakibi karşılayan oyuncu, hem de takımı rakibi karşıladığınız zaman takım çok daha

0: kolay ön tarafa gidebiliyor. Rakip ceza sahasına, Samsun ceza sahasına. Şimdi burada bu şekilde Beşiktaş maçında bunu yapamazsın. Şimdi Folcarelli de gelince Melih'i hem de kırmızı kart gördün. Melih'i unutabilir yani şey hoca. Bu anlamda Melih'in de unutulma ihtimali var. Çünkü Folcarelli oyuna soktu. Deneme yaptı. Haftaya muhtemelen Beşiktaş maçı zaten Melih kırmızı kart cezası olacak. Melih'ten formayı aldığı zaman da Folcarelli varsa Folcarelli oynar. Bir de böyle bir şey yaşadığı için tamam yanlış yaptığını kabul etti de yanlış yaptığını kabul etmesi bir şey ifade etmiyor. Abi bu arada şunu da söyleyeyim. 3-0 değil de diyelim beraber ya da Trabzon mağlubiyetinde Melih'e herkes yüklenirdi biz de dahil ama şimdi 3-0'ın hatırına kimse şey yapmıyor. Konuşmaz, etmez ama Melih biraz da Batçon'u kendini sorgulamış. Yapmamam gereken bir şey demiş ama Melih'in katkısı fazla Trabzon'un. Bazı Galatasaray maçında katkısı vardı. Hakeza bu maçta da katkısı vardı. Trabzon'un o bölgede özellikle dirençli bir adama ihtiyacı var. Bu akşam Folcarelli'yi de Beşiktaş maçı için denemiş oldular. Ben Melih'in açıklamasından ziyade keşke o hareketi yapmasaydı diyorum ama burada şimdi yine bu konuşulmayacaktır. Yani maçta heyecanlandı, motivasyonum yüksekti. Millet sonuca bakar yani. Millet sonunda ne yaptın? Kırmızı gördün ve gereksiz bir kırmızıydı.
1: Doğru.
0: Yani bunu kendi maçın hemen sonunda sorgulaması da önemli ama önemli kısım bence Trabzon'un net bir galibiyet alması, teknik becerisiyle maçı domine etmesi.
1: Aytekin abi, birkaç dinleyicimiz tabii ki izleyemedi müsabakayı. Radyolardan takip eden, yani bizlerden dinleyen birçok dinleyicimiz de var. Yani herkese de selam olsun ama demiş ki Özcan Bey, Aytekin Bey'e sorar mısınız? Ben şimdi maçı izleyemediğim için aslında anlamaya çalışıyorum, kafamda resmetmeye çalışıyorum. Trabzonspor'un oyunu mu maçı bu skora getirdi? Yoksa Samsunspor'un ne yazık ki kadro zafiyeti ve oyun güçsüzlüğü mü buraya oyunun skoru sürükledi diye bir soru sormuş. Nasıl yanıtlarsın Aytekin abi? Neresinden bakarsın yoksa cevap her ikisi de midir?
0: İyi, şöyle Galatasaray maçında da söylemiştim. 4-0'lık bir oyun farkı yoktu Trabzon'un Galatasaray maçında. Bu maçta da şöyle 3-0'lık bir oyun farkı yoktu ama bariz Trabzon üstünlüğü vardı ilk 40 dakikada. Yani o dediğimiz teknik üstünlüğü kesinlikle vardı. Ben Trabzon net oyun üstünlüğüyle 3 gol attı demiyorum. Diyemem bunu. Bu yanlış olur. Ama bunda bu 3 golde Trabzon'daki teknik beceri yüksekliğinin etkisi, Samsun'daki oyun güçsüzlüğü, oyun zayıflığı, takım zayıflığının etkisi daha yani yarı yarıya. Samsun'da Trabzon'a bu akşam yardım etmiş oldu. Tek başına yediği gollerde de mesela Okan'ın
1: ikinci golde büyük hata var.
0: Tabii Okan'ın dışarı çıkan topu Francillo'nun önüne atması mesela. Yani Okan orada topu bıraksa şey yapacak. Özür dilerim.
1: Vivo'nun
0: önüne atması. İşte 3. golde Francillo'nun golünde mesela gelişi güzel Samsunlu bir oyuncunun topu orta sahada geniş güzel vurması, sonra defansın önündeki adamın çok savruk bir şekilde yere düşmesi, güçsüz şekilde. Yani tabii goller bir şekilde hatayla olacak, bir şey demiyorum ama net Trabzon oyunuyla 3-0 aldık desek bu abartılı ve taraflı bir yorum olur. Samsun da Trabzon'a yardım etti. Trabzon da teknik üstünlüğünü gösterdi.
1: %100 katılırım. Peki abi, 10 üzerinden puanlama yapmak istiyorum şimdi Trabzonspor oyuncularına. Klasik maç sonu yorumlarımızda genelde bunu yapıyoruz. Aytekin abi, 10 anaya bugün kaç puan verirsin 10 üzerinden diye sorarak başlayayım.
0: Ya 10 analık çok şey olmadı. 10 anaya 7.
1: 7 verdik. Pina dersek abi, sağ bekle devam edelim.
0: Benim favori oyuncum 9.
1: Tamam. Vivo dersek?
0: Favori oyuncularımdan biri 8.
1: Tamam. Savic diyecek olursak bugün nezdinde?
0: Savic 6-7. Çok şey olmadı. Trabzon çok pozisyon verdi ama sadece Savic'lik iş değil. Orta saha boşalınca özellikle Melih'in kaybedilmesi ama Savic'e 6-7 arası bir şeydi.
1: 6-7 arası verdik. Mustafa Eskellaç dersek?
0: Mustafa özellikle ilk goldeki dribbling ve şeyiyle 8.
1: Oyuna sonradan giren Cenk Özkaçar ve Cabral 71. dakikada oyuna dahil oldu savunma hattında. Birisi savunmanın merkezine, birisi sol, bir tanesi de beke.

0: Oyuncuların puanı ne olur? Ya da bir puan vermek ister misin Aytekin abi? 70.
1: Kapral bir pozisyon yakaladı, yapabilirdi 6.
0: Tamam.
1: Yani Cenk de 7.
0: Peki. Orta alanla devam ediyorum. Fabinho diyeceğim ilk etapta.
1: Fabinho her zaman bir 7 ile başlar. Yukarı doğru çıkar 8.
0: Peki. Melih bugün kırmızı kart görmesine rağmen puanı ne olur? Veyahut da kırmızı kart ne kadar puan kırar?
1: Gene puanı iyi olur. 7.
0: Yeni puanı iyi olur. Peki oyuna sonradan ikinci yarıda aslında orta alana Ozan Tufan dahil oldu 46. dakikada. Puanı ne olur abi?
1: Ozan Tufan 7.
0: Folcarelli'ye soru işareti bırakıyoruz herhalde abi. 84'te girdi
1: evet,
0: diye düşünüyorum.
1: Çok, evet.
0: Salah diyecek olursak abi.
1: Salah da 8.
0: Salah'a 8 verdik. Muçi.
1: Muçi ilk gol ve takıma katkısıyla 8.
0: 8 aldı. Aral Şimşir'i soracağım.
1: Aral bir takımdan iyi geldi 8.
0: Peki oyuna sonradan dahil olan bir kenar oyuncusu var mı diye bakıyorum. Yok, doğrudan Franculino Ju'yu sorayım abi.
1: Onaçu girdi bir de. Onaçu.
0: Evet, Onaçu'yu tam Franculino'dan sonra sayacaktım abi ama en azından ikisini bir potada sormuş olayım abi.
1: Yani Franculino bir kere 8, Onaçu da 7.
0: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınızdan dolayı.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim ama Trabzon hem Galatasaray maçında hem Samsun maçında böyle oyunu domine ederekten ziyade biraz geçiş oyunuyla, biraz teknik üstünlüğüyle 3 puan aldı ama bu az iş değil. Bir teknik adam gittikten sonra 2 maçta 7 gol atmak ve net galibiyetler almak. Biri Galatasaray, biri Samsun. Galatasaray ile içeride Samsun deplasmanında Trabzon'u yarışta öne geçiriyor. Bu öne geçirdi. Bence önümüzdeki Beşiktaş maçı her iki takım için de belirleyici olur.
0: Peki Aytekin abi, seninle konuşmak her zaman benim için çok çok büyük bir zevk. Çok çok teşekkür ederiz bizi kırmadığın için abi.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Her zaman çok büyük bir mutluluk, onu da söyleyelim. Sağ ol, var ol abi, bir kez daha.
1: Sağ ol size de, sağ ol.
0: Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Sağ olsun Aytekin abiyle de birazcık Trabzonspor üzerine konuştuk. Birazdan Selim abiyle, Selim Payalan'la konuşacağız ki çok az Trabzonspor konuşuruz ki Fenerbahçe'nin ve aynı zamanda Çaykur Rizespor'un ilk 11'lerini bir kez daha hatırlatalım. Çaykur Rize'nin kalesini Fofana koruyacak. Savunmada Mitat, Atilla Mossi, Modibo Sanyan ve Zakaria Aris dörtlüsünü görüyoruz. Orta alanda Taylan Olavoy'in Laçi üçlüsü bozulmamış ki maç öncesindeki muhtemel kadrolarda esasında Laçi'nin şüpheli olduğu yazıyordu. Kanatlarda değişik tercihler var. Mebunde ve Ahmet Kutucu bugün görev yapacak ki genelde özellikle tabii ki Mihayla bugün kart cezalısı, o yüzden de Mihayla'nın olmadığını hatırlatalım. Genelde ya Emre Can Bulut'u görüyorduk son haftalarda, ben açıkçası onun oynamasını beklerdim çizgide. Emre Can oynayabilirdi diye yorumlarım. İleride ise Ali Sove, zaten beklenildiği gibi bir ön hat diyebilirim. Forvet hattından bahsedecek olursak. Fenerbahçe tarafında esasında muhtemel 11 gerçek olmuş ki ben sadece Lukaku'yu bekliyordum. Onu söyleyeyim, o birazcık ilginç bir tercih olabilir. Birçok dinleyicimiz nasıl yani, Vedat oynamayacak mıydı gibi yorumlayabilir ki Vedat oynuyor zaten ama bir tahminim vardı. Yani bir istihbarat almıştım ama yanılmışız. Onu söyleyelim. Bana maç önünde Allah'tan, hani radyoda hiçbir tahminde bulunmadım bu konu hakkında ama Lukaku ile başlar diye düşünüyordum Fenerbahçe'nin. İsmail Kartal'ın şu şekilde bir tercihi olmuş. Ederson kalede, savunmada Semedo, Skriniar, Ake, Brown dörtlüsü ki muhtemel zaten birçok kişinin beklediği dörtlü. Orta alanda keza Guendouzi, Kante ile beraber kaleci Ederson'la 7 kişiyi birçok kişi de zaten kadro yazarken bu şekilde tahmin etmiştir diye yorumlarım. Onların önünde Asensio. Sağda Greenwood, solda Kerem, ileride Vedat şeklinde İsmail Kartal'ın tercihlerini göreceğiz ki Selim abi de müsaitse bir arayalım. Çok azıcık eğer Trabzonspor maçını izlediyse o konular hakkında da Selim abiye danışırız. Çünkü Selim abi de bugün şehir dışında, sağ olsun o da uzun bir yolculuk yaptığını biliyoruz. Kendisi de uzun bir yolculuğun ardından bugün bizi kırmadığı için bir kez daha teşekkür edelim Selim Payalan'a. Mesaj açmıştık, bakalım müsaitse kendisiyle konuşuruz. Onun haricinde eğer bir müsaitliği yoksa da ister istemez tabii ki birkaç tane açıklama programımız var, onları dinleriz. Sizlerle zaten sohbetimize devam ederiz. Bakalım Selim abi müsaitse ona da döneriz. Müsait değilse de başka zaman zaten konuşuruz diyelim. Selim abi müsait olduğu zaman eğer olursa bizi arar. Maç önünde zaten Fenerbahçe maç önünde aynı zamanda Can Başak'la konuşacağız. Devre arasında Ömer Albayrak bizlerle. Maç sonunda Yunus Aydın bizlerle beraber olacak. Ki birçok maçta devam ediyor. Biraz dinleyici

0: Mesajlarına döneyim. Aytekin Bey'e Özcan Bey'in sorusunu aktarmıştık. Ayhan Bey uzun bir mesaj yazmış, ona dönelim. Abi salı günü otelden bir misafir aldım. Dedi bana Başakşehir Fatih Terim stadına gidiyoruz. Tamam, muhabbet ettik. Meğer Ümit Milli maçı için gelen UEFA yetkilisi, hatta kendisi Kosovalı bir beyefendiymiş dedi. İlk başta takım elbisesinde UEFA yazıyordu. Gidene kadar muhabbet ettik. Türk futbolu hakkında konuştuk abi demiş. Adam bile diyordu çok sıkıntılı bir durum içinde ve temizlenmediği sürece ilerlemesi mümkün değil, Allah yardımcınız olsun şeklinde yazmış. %100 yani, ya bakın yani yabancı bir kişi bile buradaki sıkıntıların farkında. Yani nitekim futbolu çok özlemişiz. Yani ben dün de bugün de bir Süper Lig maçı izleyip burada sizlere aktardığım için mutluyum, yalan yok, ama liglerin tabii ki belli şeylerinin temizlenmeden başlaması fikrine ben de adapte olamıyorum. Yani bir kuşku, bir şüphe olması bir taraftarda son derece doğal. Bende bile var yani, pozisyonları yorumlarken yani kafamın arkasında acaba yani bu böyle mi isteniyor acaba gibi, ya da işte böyle bir ihtimal mi var gibi saçma sapan şeyler düşünmek durumunda kalıyorum. Çünkü tam olarak temizlenmemiş bir durum olduğunu yorumluyorum kendi nezdimde. Ki bir aynı dinleyicimiz Ayhan Bey demiş ki, bir de abi bilet 30 lira 50 lira mıydı neydi, yalan olmasın demiş. Sadece polis ve güvenlikler vardı. Düşün, o kadar bizi futboldan soğuttular, bırak gitmeyi, izlemeyi bile istemiyoruz demiş Ayhan Bey. Yani evet, oldukça sıkıntılı bir durum söz konusu olduğunu söyleyelim yani bu konuyla alakalı. Yani çok uygun fiyatlı biletler var ve futbolu izlemeye gitmek, ya bilmiyorum, bu işi hepimiz çok seviyoruz ve hani herkesin büyük bir hobisi olduğunu zaten malum ülkemizde. O yüzden yani stadyumlara birazcık daha ilgi göstermemiz lazım. Yani sadece dört büyüklerin maçları değil, yani diğer maçlarda çok değerli taraftar grupları var giden, stadı dolduran, ama yine de belli fırsatlar oluyor. O yüzden birazcık hani eğer seviyorsanız takip edin derim. Yani maçları izlemeye gidin derim, ama haklısınız yani, bu bakış açısına da bir şey diyemem. İltuğ Bey de İzmir'den yazmış. Bu akşam inşallah Fenerbahçe 3 puan alır, iyi yayınlar İzmir'den İltuğ Güler yazmış. İltuğ Bey de düzenli mesajlarını bizlere gönderiyor sarı lacivert kalpleriyle beraber. Bir dinleyicimiz yazmış, bakalım kim yazmış, ismini de vermemiş bizlere. Serdar Bey. Serdar Bey'in bir mesajı var. Tanımadığım birisini yayına bağlamamı istemiş. Bakalım. Kendisiyle bir tanışıklığım yok, bir irtibatım yok. O yüzden de kendisini bağlayabilme bir durumum yok. Yani değerli bir gazeteci büyüğümüz, ama bir iletişimim olmadığı için bağlayamayacağım. Onu söyleyeyim. Selim Payalan'la bir bağlantı gerçekleştirecektik, ama Selim abinin bugün tabii ki şehir dışında olduğunun bilgisi vardı bizde. Selim abi müsait olduğunda mutlaka zaten bağlanır. Bu arada yani hem İsmail Kartal hem de Recep Uçar'ın açıklamaları var. Hadi bir uzanalım, İsmail Hoca neler söylemiş, Recep Uçar neler söylemiş, bir oraları dinleyelim.
1: Teşekkürler. Maç öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bizlerle birlikte. Başarılar diliyorum hocam. Öncelikle milli araya tarihin en farklı galibiyetiyle giren Fenerbahçe, milli aradan sonra nasıl bir futbolla sahada olacak bu akşam?
2: Milli arayı biz takım olarak iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Her ne kadar milli takımlara 13-14 tane oyuncumuz gitse de elimizde 8-10 tane oyuncu vardı. Azerbaycan'da bir de hazırlık maçı yaptık. Orada da hazırlık maçı da olsa 2-0 o maçta kazandık. İyi çalışıyoruz. Oyuncuların disiplinli bir şekilde gerçekten milli takımdan döndükten sonra da hep birlikte olmanın keyfiyle iyi antrenmanlar yaptık. Rizespor'da iyi bir takım. Ona karşı da neler yapabileceğimizle ilgili hep beraber antrenmanlarda çok ciddi bir şekilde çalıştık ve buraya da son oynadığımız farklı galibiyet elde ettiğimiz maçın ardından aynı oyunumuzu sürdürerek bir seri yakalamak istiyoruz. İnşallah bu akşam da yapmış olduğumuz çalışmaların karşılığını Rizespor karşısında da hep birlikte alabiliriz diye düşünüyorum.
1: Hocam eğer yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık galiba 1,5 ay önce en son Asensio ilk 11'deydi. Bugün tekrar bu şekilde kendisinden neler bekliyorsunuz siz?
2: Asensio çok kaliteli bir oyuncu. Sakatlığı vardı bundan önce. Sakatlığını bu milli arada da Gerçekten giderdi doktorlarımız, sağlık ekibimiz. Kendisini Azerbaycan'daki hazırlık maçında oynattık. 80 küsür dakika oynadı. Bu hafta da gayet iyi çalıştı. İyi olduğunu bize gösterdi. Biz de kendisine formayı verdik.
1: Peki. Teşekkür ederim hocam. Başarılar diliyorum bir kez daha. Evet. Maç öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları bu şekildeydi. Evet.

0: teşekkürler maç öncesinde. Rize Spor Teknik Direktörü Recep Uçar bizlerle birlikte. Başarılar diliyorum hocam. Öncelikle bu sezon ilk defa aslında bu kadar kaliteli bir kadroya karşı oynayacaksınız. Geçmiş oyunlardan farklı bir oyun izleme ihtimalimiz olabilir mi hocam?
1: Evet, bu sezonki sizin de söylediğiniz gibi en zor sınavlarımızdan birisi. Baktığımızda Fenerbahçe bu ligin en iyi kadrolarından biri. Şampiyonlar Ligi'nde bu sene uzun aradan sonra grup aşamasına kaldılar. Şu ana kadar skor anlamında ligin en çok skoru yapan takımı. Bencine bile baktığımızda hepsi milli takımlardan kurulu ama bu madalyonun bir yüzü. Diğer yüzü de şu an itibariyle baktığımızda biz de ligde onlarla aynı puanda şu anda mücadele ediyoruz. Biz de iyi bir takımız. Birlikte hareket ettiğimizde, beraber oynadığımızda, coşkulu, baskılı, kendi oyunumuzu oynadığımızda bizi içeride ve dışarıda tek hedefimiz oluyor. O da kazanmak. Bugün de öyle bir günlerden birisi. Biz gene kendi oyunumuzu sahaya en iyi şekilde hazırlandığımız, planladığımız oyunu en iyi şekilde oynamaya, yansıtmaya çalışacağız. Oyunun kontrolünü mümkün olduğunca almaya çalışacağız. Seyircimizin desteğiyle umarım bugün inşallah iyi bir sonuç alıp seyircimizi evimize mutlu göndermek istiyoruz.
0: Hocam, maç öncesi oyuncularınızla bu sezonun başındaki o iç sahadaki puan tablosuna dair bir şey konuştunuz mu? Mental olarak oyuncularınız üzerinde baskı olmaması adına.
1: Yok, herhangi bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Ne benim ne oyuncularım üzerinde. Biz geçen sene 7 aylık süreçte burada sadece bir maç kaybettik. Yani birçok çok maç kazandık. Evet, biz bu içeride evimizde kaybettiğimiz iki maçı da oyun olarak kaybetmedik. Bazen futbol böyle bir oyundur. Oynarsınız, oyun olarak kaybetmezsiniz, skor olarak kaybedirsiniz. Evet, bizim skor olarak kaybettiğimiz iki maçtı. Ama biz bir an önce tabii bunu düzeltip bugünkü Fenerbahçe maçı o anlamda bir başlangıç olmasını ümit ediyoruz. Herhangi bir baskı oluşturmuyor. Ben ve oyuncularım bugün özgüvenli bir şekilde sahada olacağız.
0: Peki, teşekkür ederim hocam. Teşekkür Başarılar ederim. Diliyorum bir kez daha. Evet, Rize Spor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın yaptığı açıklamalar bu şekilde.

0: Evet, iki teknik adamın da maç öncesi fikirlerini, görüşlerini ve sorularını dinledik flaş açıklamalarda. Şimdi aslında geride bıraktığımız Samsunspor Trabzonspor maçıyla alakalı Thorsten Fink konuşmuş. Samsunspor teknik adamı Thorsten Fink'in açıklamalarına doğru uzanalım.
1: İstemedikleri bir skor var. Koç nasıl bir değerlendirme yapacak? Özellikle belki maçı ilk yarı ve ikinci yarı değerlendirirse rakiplerinin 10 kişi kaldığı tamamladığı bir mücadele. Neler söylemek ister koç?
2: Yeah, first of all, we wanted to give more on the pitch. It's clear that Trabzon was first half much better than us. We couldn't find the duels. We couldn't find to play a good style of football. So the first half time they were better than us. The quality you could see. And also you see also that our team is not confident. Normally we can play a better football. What is positive, it's sad for the fans, for the city. I told we must fight for everything. I got yellow card, but I couldn't say more because then red card, because I was also not happy with the small decisions from referee. But it's not because this is not then we lose the game. You know, it's. Not because of the referee, but yeah, I expect more from our team for sure. Second half with one less player was good. We had directly a big chance with Koulibaly. We must use it, then maybe sometimes you can change a game also with one more player. It's not yesterday Galatasaray won with one less player, so it's not only one more or one less player. Second half was good for me. We did more, we go more in the duels, we had more chances, we could score three goals, and yeah, but we must yeah, today we are sad, but also we must looking also forward. Eh? It's every time the same, stand up more, more time than falling. This is very important, especially after the derby. Then we must focus on the next weeks. In this moment, Trabzon was not on our level. They were a little bit level up, and that we could see today.
1: Tabii tabii bugünkü karşılaşma özelinde açıkçası çok daha fazlasını vermek istemiştik. Karşılaşmaya baktığımızda Trabzon'un bizden daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. İkili mücadeleleri kazanmada olsun, oynama şeklimizde olsun, aslında kalite anlamında da onlar bizden daha iyilerdi. Bugünkü göstermiş olduğumuz performansa baktığımızda aslında takımda özgüven eksikliği olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçta oyuncularımla konuşmuş ve taraftarımız için savaşmamız gerektiğini, şehir için savaşmamız gerektiğini de söylemiştim. Benim de almış olduğum bir sarı kart olmuştu. Daha fazla itiraz da edemezdim çünkü kırmızı kartta görebilirdim. Hakemin göstermiş olduğu performansla alakalı da bir şeyler söylemek istiyorum. Açıkçası vermiş olduğu kararlar sebebiyle çok mutlu olmadığımdan dolayı da yani sarı kart gördüm ve az kalsın belki de kırmızı kart görebilirdim. Ama tabii ki mağlubiyetin sebebi hakeme vermiş olduğu kararlar değildi. Çok daha fazlasını bekliyordum açıkçası takımımdan. Özellikle rakibimiz bir eksik oyuncuyla oynamaya başladığı andan itibaren ikinci yarıda da yakalamış olduğumuz net fırsatlar vardı Koulibaly ile. O golü bulmuş olsaydık belki de geri dönebilirdik. Dün bir karşılaşma oynandı. Galatasaray eksik kaldığı halde maçtan galip geldi. Yani aslında rakipleriniz eksik kaldığında bu fırsatları olabildiğince değerlendirmeniz gerekiyor. Ama ne yazık ki bunu gösteremedik. İkinci yarıda dediğim gibi göstermiş olduğumuz performanstan aslında mutluyum. Ama ikili mücadelelerde aslında çok daha iyisini yapabilirdik. Ve 3 tane aslında golde bulabilirdik. Ne yazık ki sonuç sebebiyle üzgün olduğumu söylemem gerekiyor. Ama tekrar değiyor olsam bunu tekrar etmek istiyorum. Tekrardan önümüze bakmamız gerekiyor, ileriye bakmamız gerekiyor. Tabii böyle bir derbi karşılaşmasından sonra elbette ki kolay olmayabilir ama en iyi şekilde bir sonraki karşılaşmalara odaklanmamız gerekiyor. Ama bugün seviye olarak Trabzonspor bizden daha iyiydi.
3: Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.

Evet, Trabzonspor teknik adamı Thomas Reis'a da bir gidelim. Samsunspor teknik adamı Thorsten Fink'i dinledik. Trabzonlu dinleyicilerimizin bugün Trabzonspor maç sonu yayını biraz daha uzun tutun diye bir isteği vardı ama malumunuz hem Rizespor Fenerbahçe maçı kaynaklı olarak da yavaş yavaş Fenerbahçe yayınına doğru döndüreceğiz ama son olarak da bir Thomas Reis'in ağzından bakalım bu zafer, bu galibiyet nasıl yorumlanmış? Flash açıklamasına doğru gidiyoruz Thomas Reis'in.

0: İlk yarıda 3 gol bulan bir Trabzonspor ki aynı zamanda 10 kişi kaldılar ve maçı da 10 kişi tamamlayan bir Trabzonspor var. Koç, nasıl bir değerlendirme yapmak ister oyunu, ilk yarı ve ikinci yarı değerlendirmek istersen?
1: Sorry. Yeah, first of all, congratulations to my team. They showed a really good performance in the first half. Until the red card, we were much better in the game and we scored and everything was good. Then the red card was not so good. And but the team they fought together and also helped Melly. He was very upset. He was He was down, but the team showed also good performance for him, and this and we deserve to win.
2: Öncelikle takımımı kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum çünkü ilk yarıda gerçekten kırmızı karta kadar çok iyi performans gösterdik. Çok daha iyiydik rakibimizden, çok daha iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim kırmızı karta kadar. Dediğim gibi her şey iyi gidiyordu ama sonrasında kırmızı kart sonrasında tabii ki takım olarak biraz sıkıntı çektiğimiz durumlar da oldu. Ama takımımız gerçekten çok iyi bir mücadele örneği gösterdi. Herkes çok iyi savaştı. Melih de kırmızı kart sonrasında çok üzgündü ama arkadaşları onun için çok iyi performans gösterdiler. Çok mutlu.
0: İki kritik maça çıktı koç. Bu süre zarfında 7 gol atan, kalesinde gole kapatan bir Trabzonspor var. Bu tabloyla ilgili nasıl bir değerlendirme yapmışsın?
1: Yeah, I think not only me, the whole club, the whole team is happy. That showed me that we have a good team spirit. That all the players are involved in the defense. This is really important because I think we have enough quality in our offense that we can score. And when you have a clean sheet, sometimes it's also okay when you win 1-0. But it shows what I told you before. It shows that everything is going on the right way. But step by step, we only played 2 games. And now it starts a hard period with many games, but I'm happy that the players are back. And also when we changed, we have we don't lose performance or quality, and this is really good. And for me, it sometimes is hard to make the right decision for the first 11.
2: Öncelikle sadece ben değil, bütün takımımız, bütün kulüp, belki de aslında bütün camiamız bu işten, bu gelen galibiyetlerden dolayı mutlu diye düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir takım ruhu gösterdiğimizi düşünüyorum. Tüm takımımızın savunmaya yardım ettiğini görüyoruz aynı zamanda. Hücumda aslında sizin de bildiğiniz gibi skor üretebilecek, gol bulabilecek çok kalitemiz var. Bu oyuncuların aynı zamanda savunmaya da yardım etmesiyle birlikte, takım ruhu göstermesiyle birlikte aslında işler bizim adımıza çok çok iyi gitmeye başladı. Ama şunu da ifade etmeliyim ki adım adım gitmek durumundayız. Şu an zorlu bir sürece giriyoruz. Birçok maç oynayacağımız bir sürece giriyoruz. Kolay olmayacak. Ama elbette oyuncularımızın da yavaş yavaş geri gelmesiyle birlikte biz de çok daha mutlu hissediyoruz kendimizi. Çünkü değişiklik yaptığımız anda ne kaliteden ne de performanstan bir şey kaybetmiş olmuyoruz. Takımımız aynı şekilde devam etmeye çalışıyor. Elbette oyuncularımızın bize geri dönmesiyle, sağlıklarına kavuşmasıyla birlikte her zaman ilk 11 kararını vermekte benim adıma aslında tatlı bir şekilde zorlaşıyor.
0: Teşekkür ederim. Avrupa mücadelesinde başarılar dilerim.
1: Thank you very much.
0: Evet, karşılaşmanın ardından Thomas Reis bizlerle birlikteydi.
3: Evet, tabii ki teknik direktör açıklamalarını sizlere dinlettik. İlk başta tabii ki sıcağı sıcağına 11'leri vermiştik. Hem Rize'nin hem Fenerbahçe'nin. Sonrasında iki teknik adamın maça ön bakışlarını hem Recep Uçar'ın hem İsmail Kartal'ın yorumlarını sizlere dinlettik. Ardından Samsunspor Trabzonspor maç sonu yayınını yaptığımız esnada Aytekin Akay'la konuşmuştuk. Üzerine hem Thorsten Fink'in hem de Thomas Reis'in açıklamalarını dinlettik. Can Başak bizlerle beraber. Can hocam, hoş geldin.
4: Hoş bulduk Can, iyi yayınlar diliyorum.
3: Teşekkür ederim ki Fenerbahçe ve Rizespor'un 11'lerini önce bir sayacağım, sonra sana tabii ki sorularımla geleceğim. Ama Rizespor'un kalesini Fofana koruyor. Savunma hattına bakılacak olursa Mitat, Mochi, Modibo, Sanyan ve Aris dörtlüsünü görüyoruz. Orta alanda Taylan, Olavoyin ve Laçi. Kanatlarda Mebude, Ahmet Kutucu ve ileride Ali Sove görev yapacak. Çaykur Rizespor'da Recep Uçar'ın öğrencileri bu şekilde sahada konumlanacak. Fenerbahçe'nin ilk 11'i ise şu şekilde. Kaleyi Ederson koruyacak. Savunmada Semedo, Ake, Skriniar, ki Ake sağ stoper, sol stoper Skriniar. Sol bekte Archie Brown. Orta alanda Guendouzi Kante ikilisine forvet arkasında Asensio eşlik edecek gibi gözüküyor. Sağ kanatta Greenwood, sol kanatta Kerem, ileri uçta ise Vedat Muriç görev yapacak. Beklediğim bu 11 miydi? Bu 11 Fenerbahçe'nin şu anki ideal 11'i midir? Ya da bir beklediğin 11'in aksine bir 11 mi görüyorsun? Aston Villa maçının olması bu 11'de bir şeyleri değiştirmiş mi? Yoksa hoca rotasyon yapmıyorum, doğrudan 11'imle çıkıyorum diye bir izlenim mi yarattı bu 11 sende? Nasıl yorumlarsın Can Başak?
4: Tabii ki bence İsmail Kartal bir tam kadroyla, bir Fenerbahçe'nin kafasındaki tam kadrosuyla bir çıkmak istemiş gibi duruyor. Açıkçası ben burada sürpriz olan tek isim milli takım, dolayısıyla Skriniar biraz fazla yorulmuştu. 3 maçta da, yanlış hatırlamıyorsam hatta belki de 4 maçta 90 dakika almış bir futbolcuydu. Aynı zamanda takımın da kaptanı orada. Yani maçların tabii ki de temposu, ben şahsen izlemedim maçları ama çok fazla yüksek olmasa da yine de 90 dakika oynamak kolay bir şey değil. Bence burada bir rotasyona gidebilirdi İsmail Kartal. Tabii ki de sağlık ve teknik ekibi Fenerbahçe'nin bu yönde bir olumsuz görüş sunmayıp veya vermediyse, bana göre yanlış karar tabii ki de olmamış. Ama olası bir risk her zaman var. Herhangi bir sakatlık olduğu takdirde hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde oynamayabilir Skriniar veya daha yüksek bir sakatlığı olursa daha uzun bir süre de oynamayabilir. Yani bir risk alınmış ama dediğim gibi eğer teknik ve sağlık ekip açısından bu risk çok fazla değilse yanlış karar demem. Yani Fenerbahçe'nin bana göre de ideal 11'i bence kafasında da şu an yönetiminde, teknik direktöründe şu an bu olarak gözüküyor. O konuda cevabını da vermek istedim sana.
3: Peki abi, şimdi tabii ki Lukaku'nun durumu çok konuşuldu. Sayın Aziz Yıldırım da olağan mali genel kurulda 3-4 hafta sonra başka bir Lukaku izleyeceksiniz dedi. Hatta sosyal medyada da herkes Lukaku'nun fizik durumuyla alakalı biraz daha pozitif açıklamalarda ve paylaşımlarda bulunduğunu gördük. Lukaku'nun da Belçika milli takımında bakın ben hazırım, kulübümde oynamak istiyorum şeklinde açıklamaları vardı. Yani forvet rotasyonunda Fenerbahçe'nin hiyerarşisi nasıl olmalıdır, nasıl olacaktır diye aslında sormak istiyorum Can Başak. Nasıl bakarsın bu konuya?
4: Tabii ki de Lukaku bence süre bulduğu zaman ve hani takımın gol bulması gerektiği anlarda bence Lukaku önemli bir avantaj Fenerbahçe için. Tabii ki de geçen sene çok uzun süreli bir sakatlık geçirdi. Dünya Kupası'nda geçen sene bir tek onu görebildik ki oralarda da bulduğu sürelerde iş yapmış bir forvet oyuncusu Lukaku. Burada da ben zamanla Aziz Yıldırım'a da katılıyorum. Bence de gelişecektir. Geriye doğru gideceğini veya sabit bir şekilde kalacağını düşünmüyorum. Lukaku'yu uzun senelerce de izledik. Hani milli takım olsun, başka takımlarda da olsun, Lukaku rol aldığı sürece gol bulabilen, sadece gol de değil açıkçası asist de verebilen bir futbolcu. Uzun sürede kariyer de yapmış, birçok takımda da oynamış bir futbolcu olduğu için hani eninde sonunda Fenerbahçe'nin kesinlikle yararlanabileceği bir oyuncu ve bunda ancak oyuncu gol attığı sürece ve form tuttuğu sürece gerçekleştirebilir. Hani burada doğru vakitte oyuna sokma ve oyuncuyu iyi bir yönetme şekliyle bence Lukaku Fenerbahçe'ye bu sezon katkıda bulunacaktır ilerleyen dönemde.
3: Peki abi, şimdi tabii ki Fenerbahçe'yi uzun uzun konuşacağız ama Rize Spor hakkında ilk bakışta söylemek istediğim şeyler var mı? Yani çünkü Çaykur Rize Spor'da çok ilginç bir grafiğe imza atmış. Yani deplasmanlarda özellikle bu sezon çok net bir şekilde başarılı olan bir takım görüntüsünde. Yani 4 deplasman maçı oynamış şu ana kadar. 4 maçta 10 puan toplamış bir takım. İç sahada oynadığı ilk iki maçta da kazanamayan ama teknik direktör Recep Uçar'ın da şöyle bir açıklaması var. Oyun olarak kazandık ama top içeri girmeyince bazen olmuyor şeklinde bir açıklaması var ve yani şu anda tabii ki bu maçın favorisi Fenerbahçe gösteriliyor. Yani iç sahada oynayacak Rize Spor ki iç sahada geçtiğimiz sezonda 7 ay boyunca sadece bir kere kaybeden bir takım. Bu sezon başında 2 kere kaybeden bir Rize Spor. Yani bu maçın hikayesinde Rize Spor'un yeri nedir? Rize Spor bugün kafa kafaya çata çat mı oynar yoksa birazcık daha geri planda mı kalır diye düşünüyorsun? Nasıl bir Rize Spor bekliyorsun Fenerbahçe karşısında?
4: Bence Recep Hoca yanlış bir yorumda bulunmamış. Tabii benim de dikkatimi çekmişti bu hafta içerisinde. Ben de Rizespor'un henüz zaten iki maç oynamış içeride. Henüz puan alamadığını ben de görmüştüm. Dediğimiz gibi de oyun olarak baktığımızda hani deplasman ve iç saha grafiğini birleştirdiğimizde Rizespor aslında çok da kötü başlamamış sezona. Geçtiğimiz sezon senin dediğin gibi de iç sahada çok iyi bir grafik koymuştu ortaya. 7 ay gerçekten bir Anadolu takımı için bence çok iyi bir grafik. Hani düşündüğümüz zaman kolay kolay bence Türkiye Ligi'nde de başarılabilecek bir istatistik değil. Yani bence Rizespor birazcık ben hatırladığım kadarıyla bu sezon biraz savunmada problemler yaşıyor. Burada Fenerbahçe bu savunma hatalarını, bu savunmadaki eksiklikleri Rizespor'un değerlendirebilir. Çünkü Fenerbahçe Vedat Muriç ve Lukaku gibi oyuncular olduğu için aynı zamanda Greenwood da şimdi Asensio da kadroya döndüğünü düşünürsek skor anlamında zaten geçen hafta dediğim bir önceki Süper Lig haftasında da 8 gol bulmuştu. Fenerbahçe hani skor anlamında istediği zaman aslında iyi oynadığı zaman da skor bulabiliyor. Sadece kaçırmaması gerekiyor. Tehlikeli bir olacak bence Fenerbahçe Rizespor karşısında ki bu hafta da açıkçası geçen haftaki Süper Lig'deki geçen hafta dediğim hani Süper Lig'in önceki haftası olarak söylüyorum.
3: 3 haftalık ara harici konuştuğumuz
4: aynen,
3: değil mi?
4: Aynen 3 haftalık ara haricinde hani Fenerbahçe'de 8 gol attığı için birazcık daha özgüven de yükseldi. Takımda dinlenen oyuncular da oldu milli takıma gitmeyen. Milli takıma gitmiş oyuncular da Türk olanlar belki hani moral olarak çok fazla iyi durumda olmayabilir, etkilenmiş de olabilir ama bence bu maça çok da yansımayacaktır. Fenerbahçe bence hazır duruyor. Bir tek Skriniar özelinde daha önce söylediğim gibi hani orada belki bir çok fazla yorma durumu belki negatif etkileyebilir Fenerbahçe'yi herhangi bir durumda ama onu da tabii ki de ancak maç sırasında ve maçtan sonra görebileceğiz. Dediğimiz gibi hani teknik ve sağlık ekibinin yorumunu bilmiyoruz şu an. Yani Rizespor da bence Fenerbahçe'nin gol bulma anlarında zorlandığı zaman, Fenerbahçe yüklendiği zaman arkaya doğru top atmalarında hızlı oyuncularını kullanarak bence gol bulmak isteyecektir doğal olarak. Ya ki bu yönde de hani gol de bulabilir Rizespor açıkçası, bulamayabilir. Fenerbahçe bence maçı hızlı başlamak isteyecek. Sonuçta hafta içi Şampiyonlar Ligi maçı var, işi erkenden bitirmek isteyecektir. Bence oyun planı Fenerbahçe'nin bu şekilde. Hani ilk yarıda iyi bir skor elde edip belki ikinci yarıda dediğimiz o farklı oyuncuları sokarak hani Aston Villa maçına ufak bir 45 dakikalık rotasyon yaratarak hani belki bu şekilde bir plan çizmiştir gibi ben düşünüyorum.
3: Peki abi aslında pozitif bir tablo gibi gösterdin. Yani şu anda anlattığın kısımlarda genelde pozitif kısımlarını duyduk Fenerbahçe adındaki kısımlarda ama evet. Fenerbahçe taraftarının ve özellikle milli takım da yani izlediğimiz Kerem Aktürkoğlu performansı hakkında insanların şu anda çok ciddi eleştirileri var ve Kerem ne olursa olsun ilk 11'de sol önde gözüküyor gibi. Yani Oğuz Aydın ve Dorgeles Nene yani ara ara iyi şeyler gösterse de ki Nene çok fazla forma şansı bulamadı İsmail Kartal yönetiminde. Onu da konuşuruz dilersen ama sol kanattaki durumda Kerem'in performansını nasıl yorumlarsın? Yani Kerem'in Fenerbahçe formasıyla vereceği çok daha fazla şeyler olduğuna inanan tarafta mısın? Yoksa Kerem konusunda artık birazcık ümidi kesen tarafta mısın? Bunu merak ediyorum abi.
4: Yani zaman zaman ümidi kesen tarafta da oluyorum. Fakat umudum hani bu yönde çok fazla negatif olarak da etkilendiğini çok da söylemek istemiyorum. Yani geçtiğimiz sezon Kerem doğru düzgün diyelim açıkçası Fenerbahçe'de tam net bir santrofor olmadan çok fazla kendini gösterememişti. Biraz buraya da bağlamıştı. Geçen sene tolere de edildi bence. Kaçırdığı pozisyonlar olsun veya oynadığı rol olsun. Fakat bu sene Fenerbahçe santrofor anlamında önemli takviyeler yaptı. Kerem'i bu yönde ben potansiyelinin de altında, becerisinin de altında görüyorum. Bence Kerem kesinlikle birazcık daha işine bakarak çok daha iyi performans sergileyebilir ki bunu bence kendisinin de duygusal bakmak yerine artık bir an önce hani işine bakıp ve işine yoğunlaşıp bu yönde Fenerbahçe'ye en yüksek katkıyı vermesi gerektiğini ben düşünmekteyim. Onun kanaatindeyim. Çünkü artık tolere de edecek senin de dediğin gibi birçok Fenerbahçe taraftarı da tolere edemeyecek pozisyona geldi. Hani milli takım özelinde de bu açıkçası böyle oldu. Çok fazla pozisyon kaçırıyor. Birazcık daha konsantre olması gerekiyor bence. Ki ben bu bazı yorumlar var. Onlara da katılmıyorum. Hani Kerem'in daha farklı bir şekilde daha iyi oynadığını söylüyor bazı insanlar. Hani bir futbolcu sadece bir iki şeyi iyi yaptığı için ve sadece bütün takımı onu bu tarz oyuncular bu şekilde iyi yapabildiği için oyun planını bence bu yönde değiştirmemesi gerekiyor. Kerem'in bence adapte olup Fenerbahçe'deki mevcut düzeni, ki artık da ikinci senesine girdi, mevcut düzene adapte olup artık daha çok katkı vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ki geçen sezonda istatistiksel anlamda çok da kötü katkı vermemişti ama bu sezon biraz o maç başı istatistiklerde şu ana dek bakarsak geri kaldığını düşünüyorum. Ki teknik ekip de açıkçası çok da şans veriyor. Senin dediğin gibi hani Oğuz Aydın da orada daha fazla süre alabilir. Kerem'in formsuzluğunda veya Dorgeles'ine de alabilirdi. Fakat Dorgeles'ine İsmail Kartal'ın da geçtiğimiz zamanlarda Fenerbahçe teknik direktörü olmadığı zamanda da bir konuşmasında zaten çok fazla kendi tarzında bir oyuncusu olmadığını söylemişti. Hani burada noktaları birleştirirsek hani Kerem iyi bir performans sergilediği takdirde hani ilk 11'de o olacak pozisyonunda bir oyuncu. Oğuz da birazcık grafiği yükseltti. Bence Oğuz sol önde kesinlikle diğer pozisyonlara göre çok daha katkı verebilecek bir oyuncu o bölgede oynadığı zaman. Bunu Avrupa'da da gördük, Avrupa maçlarında da. Birazcık Türkiye'de Montella farklı yerlerde o da oynattı etti. Ama bence Oğuz'un en iyi oynadığı ve kendini en güvende, en özgüvenli halde oynadığı pozisyon sol öndür. Ki bana göre şu an Kerem'den daha iyi performans da verdi Fenerbahçe'de. Kerem de zaman zaman iyi işler çıkarıyor olsa da bunu skora yansıtamadı. Sonuçta skora yansıtamadığınız sürece de hani çok fazla göze de çarpmıyorsunuz. Ki Kerem de skor anlamında katkı vermesi gereken bir oyuncu.
3: Doğru.
4: Yani bu yüzden ben potansiyelinin ve kabiliyetinin altında oynadığını düşünüyorum. Kendini bu yönde geliştirmesi lazım. Bu maçta onlardan biri olabilir onun için. Bir an önce yapması gerekiyor bunu. Her kaçırdığı pozisyon ve iyi oynamadığı maçlarda bu baskı onun üzerinde artacaktır ki duygusal anlamda bu baskıyı çok iyi yönetemiyor bence. Birazcık daha mantıken düşünüp konsantre olursa daha çok iyi iş başarabileceğini düşünüyorum.
3: Valla Can Hocam, Can Hocam sizi böldüm, aslında %100 katılıyorum. Öncelikle onu söylemiş olayım. Son sorularımdan bir tanesi de şu olacak Can Hocam. Şimdi tabii ki orta alanda yani 8-0'lık Eyüp maçından önce şöyle bir tartışma vardı Fenerbahçe'de. İşte çok fazla 6 numarası var Fenerbahçe'nin. 10 numarası da var ama Fenerbahçe'nin 1-8 numarası yok tartışması vardı. Hatta zaman zaman bu konuda işte Levent Mercan oynayabilir mi sakatlık döneminde veyahut da Mert Hakan Yandaş bugün yedek kulübesinde. Yani Mert Hakan Yandaş'ın da verebileceği şeyler olacak mıdır Fenerbahçe'ye? Çok uzun zamandır maç oynamıyor. Bugün cezası bitti. Yedek kulübesinde yer alacak Mert Hakan Yandaş'ta. Neler söylemek istersin? Yani Fenerbahçe'nin Eyüp maçı öncesindeki bu eleştiri, bu eleştiri yapan birçok kişi vardı. Bu eleştiri hakkında neler söylemek istersin? Fenerbahçe'nin bir 8 numarası yok mudur? Yoksa bu alternatifler haricinde Guendouzi bir 8 numara mıdır diye yorumlarsın. Konuya neresinden bakarsın diye genel bir soruyu sana atmış olayım abi.
4: Yani Guendouzi tam olarak bir 8 numara değil. Hani Marsilya'da çok farklı pozisyonlarda da oynadı. İleriye dönük, hatta daha çok atak anlamında katkı veren bir futbolcu pozisyonunda da oynadı aslında. Hani sahanın öbür yarısında da katkı veren, baskı yapan bir oyuncu olarak da oynadı. Ama tam bir 8 numara ben Guendouzi için diyemem. Hani Kante için de bence aşağı yukarı zaten onun için de bu söz konusu. Ya bu yönde biraz eksik kaldı Fenerbahçe transfer sezonunda. Hani birazcık daha 8-10 numara karışımı, her ikisinde oynayabilecek bir oyuncu bence bakıyordu. Fakat yani
3: şartlar oluşmadı diyelim.
4: Oyuncu almak için bence almak da istemediler. Ha, bunu birazcık daha takımı sezonun ilk yarısına görüp ara transfer sezonunda bu eksikliğe bakarak bence bir karar almaya çalışacaklar ki kolay da olmuyor. Ara transfer sezonunda hani her istediğiniz oyuncuya da yaklaşamayabiliyorsunuz. Fakat bence böyle düşündüklerini düşünüyorum. Hani Fenerbahçe bence farklı bir şekilde oynayarak da hani illa bu 8 numara yok, Fenerbahçe oynayamayacak veya en üst potansiyelinde oynayamayacak diye bir şey de ben olduğunu söyleyemem. Tamamen teknik ekibe bağlı. Hani sadece gol atmanın yolu 8 numaralardan da geçmiyor. Tabii ki de hani olsaydı eksisi olmazdı. Ama hani durum böyleyken bence çok da artık üstüne düşmemek gerekiyor. Artık Fenerbahçe'nin önüne bakıp en üst seviyede şu anki elindeki malzemeyle, oyuncularla nasıl en iyi şekilde oynayabilir? Buna konsantre olması lazım. Sonuçta maçlarda artık skora da bakıyoruz. Hani sadece tabii ki de oyun olarak da iyi oynaması gerekiyor. Göze hoş gelmesi gerekiyor. Bütün Fenerbahçe'nin istediği bu. Fakat mevcut durumlarda da artık buraları çok eleştirmek yerine daha çok skor odaklı. Çok da tabii Fenerbahçe kötü maç oynayıp her seferinde 1-2 farkla kazanıp da günü kurtardığı maçlar olması gerekiyor da kastetmiyorum ama yani sonuç olarak şu an maç sonucu önemli, 3 puan önemli. Ne kadar iyi oynasanız bazen beraber de kalabilirsiniz, yenilebilirsiniz. Buralarda iyi oynadığınızda ama kimse size oturup da iyi oynadınız olsun gibi bir yorum da olmayacak. Çünkü Fenerbahçe çok uzun süredir şampiyon olamıyor ve hani Fenerbahçe'nin her aldığı puan ligde önemli. Her kaybettiği puan bile hani etkiliyor. Şu an 6 puan fark var maç eksiğiyle liderle. Belki de geçtiğimiz haftalarda basit puan kayıpları yaşamasaydı şu an daha iyi bir pozisyonda olacaktı tabii. Buralar da önemli ama Fenerbahçe önüne bakıp şimdi Asensio da döndü. Daha skor odaklı ve oyunu her geçen gün geliştirecek şekilde oynaması gerektiğini ben düşünüyorum Fenerbahçe'nin.
3: Peki o zaman bu maçın senaryosunda bir skor tahminiyle de son sorumu sormuş olayım Can Başak sana.
4: Tabii ki. Ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe ilk yarı gol bulacaktır bence. Rize Spor özelinde de Rize Spor'un son zamanlardaki maçları çok fazla gollü de geçmedi. En son sanırım bir deplasmanda belki 3-4 gol, belki 5 gol olmuştur. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam.
3: Ya bu sezon yani, bu sezonki maçlarının şöyle söyleyelim. Bir tek son Göztepe maçında 4 gol çıkmış maçta toplam. Onun dışında bütün maçlarda maksimum 2-1 olmuş. Yani 2-1, 3 gol olmuş maksimum bir maçta. Hı
4: hı. Ben Fenerbahçe'de bu arayı da iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Mevcut yönetim bu işi iyi bilen, iyi yapan bir taraf açıkçası. Deneyimi olan bir taraf da aynı zamanda.
3: Katılır.
4: Bence milli takım arasında milli takıma katılmamış oyuncular iyi bir şekilde kimya tutturduğunu ben düşünüyorum. O şekilde görüntüler gördük. Bakü'de bir hazırlık maçı oynanmıştı. Ben bunun takımı olumlu yönde etkilediğini düşünüyorum. Takım da tamamlandığında yapılan son hazırlıklarla beraber bence Fenerbahçe 2-3 gol bulabilecektir. Rize Spor'un da ben bugün gol bulacağını düşünüyorum ama Fenerbahçe bence 1 ya da 2 farklı bugün 2-1 veya 3-1'lik bir skorla ben kazanacağını öngörüyorum.
3: Golleri de alalım. Genelde arkadaş sohbetlerinde hep bu sorulur. Golleri de senden rica edelim Can Hocam.
4: Ben Vedat Muriç'in bugün devam edeceğini düşünüyorum. Kaldığı yerden bence Vedat Muriç devam edecektir. Kosova, milyarda Kosova'da gol bulduğumu hatırlamıyorum. Sanırım bir ya da iki tane atmıştır diye tahmin ediyorum ama bence burada kaldığı yerden devam edecektir. Onun dışında hani Vedat dışında belki gene Greenwood'u tabii ki de her zaman öne koymak zorundayız. Greenwood asla savunmanın yaptığı hataları, basit hataları affetmeyecek derecede bir oyuncu. Bence Greenwood, Vedat veya Kerem, bu oyuncuların ben gol bulabileceğini düşünüyorum. Olası bir ceza sahası dışından bir uzaktan vuruşla da her zamanki Asensio çok tehlikeli. Ben Fenerbahçe'nin ileri hattındaki 4 oyuncunun ikisinin gol bulacağını düşünüyorum.
3: 4 oyuncunun ileri hattında en az 2 tanesinin gol bulacağını. Peki Can Hocam not ettim bunları. Maç içinde de ufak ufak mesajlaşırız zaten.
4: Tabii ki.
3: Teşekkürlerimizi iletiyoruz.
4: Ben teşekkür ederim davet için. İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar abi. Can Başak da bizlerle beraberdi. Kendisiyle de maç hakkında sohbetlerimizi ettik. Son olarak teknik direktör açıklamalarına tekrar döneceğiz ama Eyüp Bey'in mesajı varmış. Hoş geldin Can, iyi akşamlar kardeşim diye. Hoş buldunuz Eyüp Bey. Hoş bulduk Eyüp Bey. Herkesi de tabii ki bekleriz. Mesajlar içinde 0212 273 10'unu hatırlatalım. Maç içinde mutlaka çok diyalog içinde olacağız. Zaten dinleyici mesajlarıyla gideceğiz. Kritik pozisyonları sizlere aktaracağız. Maçın duygusunu, tutkusunu sizlere yaşatacağız. Aynı zamanda da sohbet edeceğiz. Bunu da söylemiş olalım. Bir dinleyicimiz de çok enteresan bir yerden yaklaşmış. Hakemleri eleştirdiği bir mesajı vardı. Sabri Bey demiş ki eskiden 3 atan takımın rakibi kırmızı görüyordu. Artık sistem değişti diye aslında esprili bir yerden gelmiş. 3 gol atıyor hem Galatasaray hem Trabzonspor hem de kırmızı görüyor. Sistemi mi değiştirdi acaba hakemler diye. Burada ironik, enteresan, düşündürücü bir mesaj göndermiş Sabri Bey. Öcal Bey yazmış, Rize Eyüp'e benzemez. Bugün göreceğiz aslında Fenerbahçe'yi. Devre arası 3-4 transfer yaparsa bence daha iyi olabilir demiş Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi beğenmediğini anlıyorum konumladığı sıraya göre. Peki bir İsmail Kartal'ın açıklamalarına dönelim. Sonra tekrardan Recep Uçar'ı da bir verelim. Radyolarını yeni açanlar olabilir. Maça doğru devam edeceğiz ama önce İsmail Kartal, sonra Recep Uçar.
5: Teşekkürler. Maç öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bizlerle birlikte. Başarılar diliyorum hocam. Öncelikle milli araya tarihin en farklı galibiyetiyle giren Fenerbahçe, milli aradan sonra nasıl bir futbolla sahada olacak bu akşam?
6: Milli arayı biz takım olarak iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Her ne kadar bir takımlara 13-14 tane oyuncumuz gitse de elimizde 8-10 tane oyuncu vardı. Azerbaycan'da bir de hazırlık maçı yaptık. Orada da hazırlık maçı da olsa 2-0 o maçta kazandık. İyi çalışıyoruz. Oyuncuların disiplinli bir şekilde gerçekten milli takımdan döndükten sonra da hep birlikte olmanın keyfiyle iyi antrenmanlar yaptık. Dizespor'da iyi bir takım. Ona karşı da neler yapabileceğimizle ilgili hep beraber antrenmanlarda çok ciddi bir şekilde çalıştık ve buraya da son oynadığımız farklı galibiyet elde ettiğimiz maçın ardından aynı oyunumuzu sürdürerek bir seri yakalamak istiyoruz. İnşallah bu akşam da yapmış olduğumuz çalışmaların karşılığını Rizespor karşısında da hep birlikte alabiliriz diye düşünüyorum.
5: Hocam, eğer yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık galiba 1,5 ay önce en son Asensio ilk 11'deydi. Bugün tekrar bu şekilde kendisinden neler bekliyorsunuz siz?
6: Asensio çok kaliteli bir oyuncu. Sakatlığı vardı bundan önce. Sakatlığını bu milli arada da gerçekten giderdi doktorlarımız, sağlık ekibimiz. Kendisini Azerbaycan'daki hazırlık maçında oynattık. 80 küsur dakika oynadı. Bu hafta da gayet iyi çalıştı. İyi olduğunu bize gösterdi. Biz de kendisine formayı verdik.
5: Peki. Teşekkür ederim hocam. Başarılar diliyorum bir kez daha. Evet. Maç öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları bu şekilde. Kaliteli bir kadroya karşı oynayacaksınız. Geçmiş oyunlardan farklı bir oyun izleme ihtimalimiz olabilir mi hocam?
7: Evet, bu sezonki sizin de söylediğiniz gibi en zor sınavlarımızdan birisi. Baktığımızda Fenerbahçe bu ligin en iyi kadrolarından biri. Şampiyonlar Ligi'nde bu sene uzun aradan sonra grup aşamasında kaldılar. Şu ana kadar skor anlamında ligin en çok skoru yapan takımı. Bencine bile baktığımızda hepsi milli takımlardan kurulu ama bu madalyonun bir yüzü. Diğer yüzü de şu an itibariyle baktığımızda biz ligde onlarla aynı puanda şu anda mücadele ediyoruz. Biz de iyi bir takımız. Birlikte hareket ettiğimizde, beraber oynadığımızda, coşkulu, baskılı, kendi oyunumuzu oynadığımızda bizi içeride ve dışarıda tek hedefimiz oluyor. O da kazanmak. Bugün de öyle bir günlerden birisi. Biz gene kendi oyunumuzu sahaya en iyi şekilde hazırlandığımız, planladığımız oyunu en iyi şekilde oynamaya, yansıtmaya çalışacağız. Oyunun kontrolünü mümkün olduğu sağlamaya çalışacağız. Seyircimizin desteğiyle umarım bugün inşallah iyi bir sonuç alıp seyircimizi evimize mutlu göndermek istiyoruz.
3: Evet, iki teknik adamın da açıklamalarını sizlere dinlettik. Rizespor Fenerbahçe maçı da başladı. Dakikalar biri gösteriyor. Radyolarını yeni açanlar için ilk 11'leri bir kez daha hatırlatalım. Rizespor'un kalesini Fofana koruyor. Savunmada Mitat, Moçi, Sanyan ve Aris dörtlüsünü görüyoruz. Çaykur Rizespor'da orta alanda Taylan, Olavoin ve Laçi üçlüsü ki Laçi maç anına kadar şüpheli olarak gözüküyordu. Ufak bir kondisyon problemi olabileceği konuşuluyordu. Milli takım arasından döndü. Çok maç oynadığı için. Sağ kanatta Mebude, sol kanatta Ahmet, ileride ise Ali Sov.

görev yapıyor. Fenerbahçe'nin 11'i ise kalede Ederson. Savunmada Semedo, Skriniar, Ake ve Archie Brown. Orta alanda Kante, Guendouzi ikilisine Asensio eşlik ediyor. Sağ kanatta Greenwood, sol kanatta Kerem. İleride ise Vedat Muriç görev yapıyor. Rize'de de şu ana tribünler tıklım tıklım dolu. İnatsanız yere düşmeyecek durumda olduğunu söyleyelim. Süper Lig'de de cumartesi akşamında bu güzel maç açıkçası bizler için de çok çok heyecan verici. Rizespor'da sezon başından bu yana oynadığı tüm maçlarda rakiplerine sürekli rahatsızlık veren, rakip kaleye çok çabuk gitmeyi hedefleyen Recep Uçar yönetiminde bir takım olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe'de milli araya girerken 8 gollü galibiyetiyle ki belki çok daha fazlası olabilirdi Eyüp maçında. Rakip mi yoksa Fenerbahçe'nin mi çok parladığını esasında ispat edeceği bir müsabaka. Öcal Bey'in de mesajı bunun paralelindeydi, onu da aktarmış olalım. Geldili gittili bir müsabaka olması muhtemel, uzaklardan bir deneme geldi Rize'den. Ederson'da kalıyor top. Fenerbahçe'de hızlı başladı. Archie Brown'la Rize tribünleri tıklım tıklım olduğunu söyleyebiliriz. Tam kale arkasıyla maraton tribününün arasında yer alan kısmın oldukça coşkulu bir şekilde maça destek verdiğini, tribünden destek verdiğin takımına vurgulayabiliriz ki Fenerbahçe deplasman tribününde hareketli olduğunu söyleyelim. Tam onun paralelinde. Dinleyici mesajlarımıza da şöyle bir dönmek istiyorum. Ahmet Bey yazmış, Dubai'den bizleri takip ediyormuş. Teşekkür ederim kendisine, bizi tercih ettiği için, Dubai'den de bizleri dinlediği için teşekkür edelim kendisine. Greenwood'un psikolojik olarak sıkıntıları olabilir gibi, yani Turan Tovuz maçındaki gördüğü kırmızı kart dolayısıyla bence herhalde bunu yazdınız. Yani mutlaka oyuncu da bu konuda kendini en azından, yani teknik heyetin mutlaka o konuda uyarılarda bulunduğunu söyleyebiliriz. Yani bir hazırlık müsabakasında gerçekten sert bir müdahalesi vardı, onu söyleyelim. Evet, katılırız. Ya psikolojik problemi olduğunu ya da sorunu olduğunu demeyelim. Maç anında, yani Melih Kabasakal'ın da bugün yaptığı hareket, her ne kadar bu hareketi yapması doğru bir hareket olmadığı, bir kırmızı kartı gördü. Maç içindeki oradaki tansiyonla alakalı olarak en azından bunu söyleyelim. Ama tabii ki takımını yalnız bırakmak bu tip bir durumda kötüdür. Yani gerçekten takımına haksızlıktır, bunu da bir kez daha vurgulayayım. Evet, bakıyorum Öcal Bey demiş ki maçın adı Rizespor Fenerbahçe Süper Lig karşılaşması. İki takım kadrosunda da 4 tane yerli oyuncu yok demiş. İki takımın kadrosunda toplam 4 tane oyuncu yok. Herhalde yerli olarak kastetmeye çalışmışsınız. Ki bakalım, Rize'de işte 2 yerli var, hatta 3 yerli var. Fenerbahçe'de Kerem var. Evet, 4 yerli oyuncu var. Evet, bunu kastetmişsiniz. Evet, yani çok fazla yabancı oyuncuları görebiliyoruz ligimizde bu şekilde. Ama bakalım maçta acaba etki yaratan oyuncular yerli oyuncular mı olacak? Yabancılar mı? Veyahut da oyundan sonradan giren yerli oyuncuların katkılarını da görebilecek miyiz? Onu da merak ediyorum. İki takımın da dengeli başladığını söyleyelim ilk 5 dakika içerisinde. Yani çok büyük riskler almak istemiyor iki takım da, ama Rize Spor'un da topu bir anda kazanıp Fenerbahçe kalesinde tehlike yaratmak istediği bir görüntü olduğunu anlayabiliyoruz. Saha içi konumlanması itibarıyla şu anda 2, 4, 6, 7, 8 tane Rize Spor oyuncusu Fenerbahçe yarı sahasında, top Fenerbahçe'de. Yani ön alanda bir şeyler yapmak isteyen bir takım olarak yorumlayabilirim Rize Spor'u. Yani Rize Spor'un topun arkasına geçip 11 kişi beklemeyeceğini anlıyoruz. Bu arada bir 4'e 4 bir fırsat var Fenerbahçe adına. Greenwood ceza sahasına girerken orada orta alanda çok iyi bir müdahale var. Şimdi de Taylan Antalyalı ile beraber Rize Spor atağa doğru çıkıyor. Sağ kanattan atağını sürdürecek. Mitat da ceza sahasına kadar girdi. Laçi orada topu kazanmaya çalışırken Fenerbahçe savunması uzaklaştırıyor. Dakikalar 7'yi gösteriyor. Rize Spor'un da şu anda maça etkili başladığını söyleyelim. Evet, net bir pozisyon yok iki takım adına da, ama Rize Spor'un kendi bir oyunu olduğunu anlıyoruz. Çok net bir şekilde bir şeyler yapmak isteyen bir takım gibi en azından sahada konumlanmış bir Rize Spor olduğunu söyleyelim.
Yani şu çok net bir görüntüdür bana sorarsanız. Fenerbahçe savunmadan topla beraber çıkmaya çalışırken Rizespor'un 8 tane oyuncusu Fenerbahçe yarı sahasındaydı. Çok şiddetli bir ön alan presi der miyiz? Tartışılır ama ikinci ve üçüncü bölge arasındaki bir bölgede, yani Fenerbahçe kalesine 35 metrelik uzaklıktaki bölgede çok fazla kümelenmiş Rizespor oyuncusu var.

Gelecek mi Fenerbahçe? Dakikalar şu anda 8'i gösteriyor. Klasik Fenerbahçe Rize maçı, ilk golü atar kırmızı görür. Rize Fener maçı çevirir. Penaltısız olmaz. Kuru fasulye soğansız cacıksız olmaz demiş Ayhan Bey. Esprili bir şekilde gelmiş. Bakalım dediğiniz senaryo olacak mı? Bunu da merak ediyoruz. Yani konuyu kuru fasulye soğansız cacıksız muhabbetine bağlamanız da gerçekten gırgır olmuş. Gırgır bir yerden ele almışsınız konuyu. Şöyle bakalım, Trabzonsporlu bir dinleyicimiz de yazmış. Bugün de yayınımıza epey katkı verdi kendisi. Metin Bey. Metin Bey de demiş ki kolay gelsin. Melih'in yaptığı hareket kabul edilemez. Yalnız rakip oyuncu da hiç masum değil demişsiniz. %100. Yani dirsek var %100 o pozisyonda. Rakip oyuncu Elliot Watt'ın orta alanda oynayan Samsunspor oyuncusunun dirsekle beraber aslında o şiddetli çarpışmada dirseğini hafif çıkardığı bir senaryo söz konusuydu. Sonrasında Melih Kabasakal'ın bir an için öfke kontrolünü yapamadığı bir sekans oldu. Trabzonspor taraftarı da ve aynı zamanda Aytekin Akay da maç sonu bağlandı. Kendisinde isyanı olmuştu bu konuyla alakalı. Yani Mason Greenwood pozisyonunda biraz ona benziyor. Hazırlık maçındaki pozisyon, orada Öcal Bey'in kastettiği kısım herhalde onunla alakalıydı. Turan Tovuz maçında Mason Greenwood kırmızı kart görmüştü. Bakalım. Şimdi tabii ki müsabakadaki detayları sizlere aktaracağız. Ancak şu ana kadar net bir pozisyon olmadı. Yani takımların saha içi konumlanmalarını sizlere birazcık anlatmaya, aktarmaya çalıştım. Rize Spor'un mantalitesini aktarmaya çalıştım ki yani geri adım atmayacak bir takım olarak gözüküyor Rize Spor. Çünkü taraftarı da bugün çok net bir şekilde ilgi göstermiş müsabakaya. İki maçları iç sahada kazanamayan bir Rize Spor olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe'nin de büyük riskler almadan başladığını, sakince birazcık top yapmaya çalıştığını vurgulamak isterim. Yani ikinci bölge ve birinci bölge arasında paslaşmada bir hata olursa sıkıntı olabilir. Sol kanattan bu arada Fenerbahçe geliyor. Mason Greenwood Asensio'ya doğru çevirmeye çalıştı. Ancak Rizespor savunması orada çok iyi durdu. Bu arada pozisyonel olarak şu anda Greenwood'u solda, Kerem'i sağda görüyoruz. Normal şartlarda çok fazla Fenerbahçe'de bunu görmediğimizi söyleyebilirim. Greenwood yine sol kanatta topla buluştu. Bu sefer Kante'nin önüne doğru yuvarladı. Orada bir anlaşmazlık. İbrahim Olavoy'in topu kazanıyor Rize Spor adına. Ali Sova'ya aktarmaya çalışırken Skriniar topun sahibi ve tekrardan Fenerbahçe hücumu izleyeceğiz. Öcal Bey demiş ki Samsun bence düşme adayıdır demişsiniz. %100 katılırım artık. Yani bu kadronun zaten yani yapması gereken bayağı bir takviye var. Ya bugün mesela stoper ikilisini yani Süper Lig seviyesinde olmadığını söyleyebilirim. Ya özellikle Guarino yabancı oyuncu çok kötüydü bence. Yani Okan bugün hatalı bir gol yedi, ikinci golde. Ama yani Trabzonspor ilk 40 dakikada zaten fişi çekti. Samsun'un mutlaka hamle yapması lazım. Yani evet, anlaşılabilir. Yani bugün çok konuştuk bu konuyu. Çok kısa geçeceğim, tekrardan maça tekrar döneceğim. Yani Yüksel Yıldırım'ın yapmaya çalıştığı şey, bu sene birazcık daha düşük bütçelerle en azından orta sıraya oynayalım ama evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Takım küme düşebilir diyelim. Fenerbahçe köşe vuruşu kullanacak Marco Asensio ile. İçeriye doğru çevirmeye çalıştı Marco Asensio. Rizespor savunması uzaklaştırdı. En geride Kante var. Ondan da Semedo'ya. Bunu da vurgulamış olalım. Evet. Toplu oynama verileri de önümüze geliyor. 11. dakika itibarıyla Fenerbahçe'nin %59 ile oynadığını söyleyebiliriz. Rizespor'da %41 olduğunu vurgulayalım. Ya toplu oynama verileri çok çok da manalı veriler mi tartışılır. Topla nerede oynadığınız birazcık daha bence maçın hikayesinde belirleyici bir faktördür. Şu ana kadar şunu söyleyelim. Fenerbahçe'nin topla oynadığı bölge bence topla oynamanın doğru, çok fazla doğru olmadığı bir bölge olduğunu söyleyelim. Rizespor'un şayet bu topla oynama verileri, maçın akışı tam olarak böyle devam ederse net gol fırsatına girme olasılığının daha fazla olduğu bölgede oynanıyor. Fenerbahçe'nin kendi alanında daha fazla topla oynadığını vurgulayalım ki Rizespor'un da çeşitli riskler aldığını da görüyoruz. Yani kompakt olarak 8 kişi arkada bekleyen, 9 kişi arkada bekleyen bir takım değil. Zaman zaman Fenerbahçe alanlar bulabiliyor ki şu anda bir tanesini yakaladı. Derken gol de geldi. Savunmaya çarpan topta Marco Asensio. El Matador gol perdesini açıyor maçta. Dakikalar 12. Rizespor savunmasına çarpan topta Marco Asensio skoru 1-0'a getirdi.

Savunmadan uzun çıktı Fenerbahçe. Vedat Muriç kafasıyla indirdi. Orada bir göğüs kontrol. Kerem'den tekrardan Vedat'a servis. Vedat sol ayağını aldı. Matteo Guendouzi içeride yine Kerem'e. Kerem oradan çok iyi bir servis. Marco Asensio'nun vuruşunda çok talihsiz bir ters top. Hem kaleciyi kontripiyede bırakıyor. Mitat Pala'ya da yazılabilir gol. Marco Asensio'nun vuruşunda Mitat Pala'nın ayağına çarpıyor. Top Fofana'nın üzerinden aşırtma bir şekilde gidiyor. Fenerbahçe bu golle, bakalım gol kime yazılacak ama, Marco Asensio'nun vurduğu topla 1-0 öne geçiyor deplasmanda Rize'de. İlk pozisyonda ilk golü buluyor Fenerbahçe. En üst santra yapılmış değil, dakikalar 13'ü gösteriyor. Fenerbahçe Asensio'nun golüyle 1-0 önde. Aynı zamanda bugün Süper Lig maçı bakıyorum, 19 seansa tek maç. 16 seansında Alanya Erzurum 0-0, Samsun Trabzon 3-0 Trabzon lehine sonuçlanmıştı. 13-30 seansında Gençler Birliği Ahmet maçı 2-2 noktalanmıştı. Premier Lig maçlarına şöyle bakılınca 17 seansında Aston Villa Brentford 2-2 bitti ki burada en azından iddia severler bence gülmüştür. Bizim programı uzun dakikalarda dinleyen dinleyicilerimize önerdiğimiz bir skor tahminiydi. Ipswich Fulham maçında Fulham 2-1 kaybetti. 1-0'dan 2-1. Brighton 2-0 kazandı deplasmanda Sunderland karşısında. Burada da güldürdük. Chelsea Bournemouth maçında da güldürdük ama Ipswich Fulham maçında iyi tahminlerimiz olmadı. Ben biraz daha Fulham'dan yanaydım. Fulham bu maç kaybetmez herhalde gibi düşünüyordum. Ipswich beni şaşırttı. Atletico Madrid de hakeza 2-1 kazanmayı başardı ki orada da mesela Alaves puan alabilir demiştim. Nitekim şöyle bakalım diğer maçlara. Evet, Inter'in de golü geldi parmak arasına dakika 13. 15. dakika içerisindeyiz. Rize'de Fenerbahçe Asensio'nun vurduğu şutla beraber 1-0 öne geçmiş oldu. Evet, gol de Asensio'ya yazılmış. Kerem'in de asisti olarak kayıtlara geçmiş. Mitat Pala'nın da ayağına çarpan bir top vardı. Hatta Fofana'yı kontrpiyede bıraktı bu durum. Onu da vurgulayalım. Evet, Kazım Laçi oyunu sağ tarafa doğru çevirdi. Sağ tarafta Mitat'tan Olavoyun'e. Olavoyun'dan da Taylan'a. Rize Spor gol sonrasında tüm atlarıyla Fenerbahçe yarı sahasında. Stoper'deki ikili Modibo Sanyan ve Attila Mochi de Fenerbahçe'nin yarı sahasında konumlanıyor şu anda. Fenerbahçe biraz daha derinde bir şekilde oynamayı tercih ediyor 15. dakika itibarıyla. Bu arada Taylan, çok iyi bir pas geldi Taylan'dan ama iyi bir kontrol gelmiyor. Sağ kanatta görev yapan Mebude'den. Mebude'nin de çok atlet bir oyuncu olduğunu vurgulayalım. Alisove ve Olavoyin gibi atlet oyuncularla beraber Mebude'nin de savunma arkasına koşuları oldukça tehlike yaratabilir Fenerbahçe kalesinde. Bunun da altını çizelim ki Mihaila bugün cezası sebebiyle yok. Mihaila'nın da bu profilde bir adam olduğunu vurgulayabiliriz. Bu maç nezdinde Fenerbahçe'ye karşı etkili olabilecek bir profil olarak altını çizebilirim. 16. dakikaya da giriyoruz. Çaykur Didi Stadyumunda Rize'de durum 1-0 Fenerbahçe lehine. Kerem Aktürkoğlu'nun servisinde Marco Asensio'nun vuruşuyla beraber maçtaki tek fırsat, tek pozisyon gole dönmüş oldu. Onu da söyleyelim. İlk 17 dakika itibarıyla çok daha fazla pozisyonlu bir maç bekliyordum. Dinamik bir müsabaka olduğunu söyleyebiliriz. İki takımın da topu kazandığı zaman hızlı bir şekilde karar verip hızlı bir şekilde karşı kaleye doğru gittiğini görüyoruz ama iki teknik adamın da çok fazla önlem aldığı çok açık. O yüzden pozisyon sayısı olarak şu anda nispeten kısır bir müsabaka olarak yorumlayabiliriz. Her ne kadar ilk 17 dakika içerisinde gol çıkmış olsa da. Mason Greenwood da merkezde topla buluştu. Uzun bir dribling ve sonrasında Asensio'ya aktardı. Semedo'ya doğru oyunu genişletiyor sağ kanatta Fenerbahçe. Aris var karşısında Semedo'nun. Marco Asensio'dan da Kante'ye. Genelde şunu söyleyelim, yani Mason Greenwood'un

Maça sağ kanat gibi başladığını söyleyebiliriz ama sağ kanatta çok fazla görmedik. Solda gördük, merkezde gördük. Zaman zaman Asensio'nun kendini sağa doğru deplase ettiği bir tablo söz konusu. Ki şu anda da mesela Greenwood sağ bekti. Semedo ön tarafta. Birazcık şu tabiri kullansak yanlış olmaz. Yani biraz daha serbest oynuyor. Sağ kanat gibi belki yazıldı maç öncesi kağıt üzerinde, taktik tahtasının üzerinde, ancak Greenwood'un sabit bir bölgede oynamadığını vurgulayalım. Greenwood'un boşluğunu yarattığı alanlara da zaman zaman şimdi sağ önde Asensio geliyor. Zaman zaman da Semedo'nun geldiğini söyleyelim. Hakeza dün de Galatasaray maçından bu konuyla alakalı bir örnek vereceğim. Farklı bir mevkiden birisi. Barış Alper sağ bek gibi gözüküyordu ama sağ ön oyuncusu gibi aslında ısı haritasında da çıktı. Sağ beki sürekli farklı bir oyuncuyla kademeye geldi Galatasaray, ki çok da fazla zaten Kasımpaşa'nın geldiği bir denklem olmamıştı. Yani Barış Alper esasında yaklaşık bir 40 metrelik 50 metrelik koridoru 2 kişi oynadı gibi yorumlayabilirim. Evet, bu arada Rizeli bir oyuncu yerde kaldı. Orta sahada Olavoyin gibi görüyorum, ki Olavoyin de Kante direkt kaldırdı zaten. Bize hızlı başladı derken bir top kaybı gelebilirdi. Son temas bakalım kimden? Aris'ten mi? Greenwood'dan mı? Aris taç atışını kullanacak Rizespor adına. Öcal Bey de bugün bana biraz takılmak istiyor anlaşılan. Biraz Arsenal'e sallamış. 24 saat futbol izlesem sıkılmam ama Arsenal maçları hariç çok Arsenal maçları çok sıkıcı oluyor demiş. Valla Arsenal maçları biraz evet keyif kaçırıcı, bu arada katılıyorum. Yani geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından beridir bu böyle. Ama sezon başında çok iyiydi Arsenal. Yani bugün nasıldı tam olarak bilmiyorum Leeds maçını. Çünkü birazını çok az izleyebildim. Çok sıkıcıydı. Brighton maçını izledim. Çok kötüydü. Ama sene başındaki mesela City maçı çok iyiydi Arsenal. Yani izlemesi keyifli bir maçtı. Şeye bakıyorsunuz. Bir tane daha maç vardı. Bir tane daha güzel maç oynadı Arsenal bu sene. Bakacağım fikstürünün üzerinden ki size bir cevap vermek istiyorum bu konuda. Tuttuğumuz takımı sallarsanız biraz da kendimizi savunalım. City'yi güzel yendik ya Süper Kupa finalinde. Community Shield'da daha doğrusu. Şöyle fikstüre bakmaya çalışıyorum da akıllı ekranımızda bir problem var gibi. Hah, açıldı. Ya Villa maçı sıkıcıydı, kabul ederim. Chelsea maçı çok güzel maçtı bu arada. 2-1 kazandı Arsenal'ın. Gayet keyifli bir maçtı. Yani Brighton maçı benim adıma keyifsizdi ama Brighton çok iyi futbol oynadı. Arsenal'e hiçbir şey oynatmadı. Coventry maçı zaten tek taraflı maçtı. Ona bir şey diyemeyiz. Ama yani Leeds maçı ve Sunderland maçının, yani Leeds maçını çok izlememekle beraber Sunderland maçı da çok böyle aşırı keyifli bir maç mıydı tartışılır. Aston Villa maçı da hakeza öyle. Sıkıntılı 3 tane maç vardı Arsenal'da. Yani genelleme yaparsak evet Arsenal, bana da sorarsanız yani kendi seviyesindeki takımlara göre izlemesi en eğlenceli takım mı, kesin değil. Ama zaman zaman da iyi oynadığı denklemleri izledik bu sene başına. Geçen sezonun ikinci yarısı çok kötüydü bence izlemesi. Yani her ne kadar şampiyon olan bir takımdan, Şampiyonlar Ligi finaline çıkmış bir takımdan bahsediyoruz ama izlemesi çok keyifli bir takım değildi Arsenal. Yani yine de bu sezon iyi maçlar oynadı Arsenal. Yani izlemesi keyifli maçlarda oynadığını vurgulayabilirim. Hem kendi kaynaklı hem rakip kaynaklı, ama yani şey boyutunda. Hani bir Barcelona mı izlemek istersiniz? Veyahut da işte bir Paris Saint Germain mi, Bayern mi izlemek istersiniz? Yani başarı kıstası olarak şu anda en başarılı aktif kulüpleri konuşuyorum. Yani diğerlerini izlemek istersiniz. Arsenal'i izlemeyi tercih etmezsiniz. O yüzden de hak veriyorum. Yani bu konuda dinleyicimize de, ama yine de belli şeyleri de vurgulamak istedim. İltuğ Bey demiş ki geçen sezon Fofana kendini haksız yere... kendini yere atıp gol yememize sebep olmuştu. Bu Asensio golü güzel oldu, manidar oldu demiş. Ha, şey pozisyonu diyorsunuz. Ederson'un ıslıklandığı pozisyon, orada Fofana yerde kalıyor, sonra bir uzun top ve Rize maçı. Doğru. İlginç bir nokta, bak hiç aklıma gelmezdi. Siz yazınca aklıma gelmiş oldu İltuğ Bey. Teşekkür ederiz detaydan dolayı. Valla ya maçın başından bu yana öyle bir net bir pozisyon falan da yok. Yani 23. dakikadayız. Sadece tek bir pozisyon oldu. Oradan da Fenerbahçe golü çıkardı. Yani Rizespor'un cesur bir başlangıcı imza attığını söyleyebilirim. Yani topun arkasında bekleyip Fenerbahçe üzerimize gelsin. Zaten bir şekilde
Bir süreden sonra artık siner.

psikolojik olarak atamaz gibi bir düşünceyle değil. Biz Fenerbahçe'de çata çata oynamaya geldik. Daha doğrusu Fenerbahçe bize buraya futbol oynamaya geldi. Biz burada çata çata oynayacağız zihniyetiyle bir Rizespor görüyorum. Bakalım. Dakikalar geçtikçe maçın akıbeti ne olacak onu da merak ediyorum doğrusu. Bu arada Genduzi'den ters kanada bir top. Mitat. Araya giren isim. Taç atışı kullanacak Fenerbahçe. Toplu oynama verileri şu an 61-39. İlk istatistikleri de paylaşalım. 23. dakika itibarıyla toplu oynama verilerini paylaşmıştık. 61-39 şeklinde. Rize'nin 3 şutu var. Fener'in 2 şutu var. Fenerbahçe'de tek korneri kullanan taraf. Maçta şu ana kadar çok büyük bir aksiyon yok. Onu da vurgulayalım. Mason Greenwood sağ kanatta topla buluştu. Oradan Genduzi'ye doğru bir pas. Şu anda Rize Spor ceza sahası çevresinde Fenerbahçe'nin pas yaptığı bir denklem var. Rize bu dakikada birazcık daha kendi sahasına doğru döndü. Maçın başından bu yana çok geride kabul etmeyen bir Rize Spor görmüştük. Skriniar'dan derin bir pas. Rize Spor savunması bir kez daha top kazandı. Çok fazla top kaybı oldu maçın ilk 24 dakikasında ki bu veriyi 45. dakikada mutlaka sizlere veririz. Ama ilk 24 dakika itibarıyla çok fazla top kaybı görüyoruz takımlardan. Yani orta saha mücadelesi olarak özetleyebiliriz durumu da. Nitekim bakalım neler olacak maçın kalan bölümünde. Ki XG rakamlarını da açıklayalım. 0.18'e 0.06 şu anda. Fenerbahçe golü bulmasına rağmen 0.06'lık bir XG verisine sahip. Şöyle bakıyorum. Haricinde. Bu da Rize Spor hücumunu izliyoruz. Skriniar son anında çıkardı. Bir vuruş. Rize gole çok yaklaşmıştı. Son anda bir kez daha Fenerbahçe savunması. Ahmet Kutucu da uzaktan denedi ancak iyi bir vuruş gelmedi. 24. dakika itibariyle Rize Fenerbahçe kalesinde ilk kez etkili olmayı başardı. Son anda Semedo'nun müdahalesi. Rize Spor'da 4 oyuncuyla ön alanda. Bu arada Fenerbahçe uzun bir şekilde başlamayı tercih etti. Evet, taç atışını da kim kullanacak? Orada bir temasa bakmaya çalışıyorum. Evet, Kerem Aktürkoğlu kullanacak şimdi. Fenerbahçe lehine bir taç atışı olduğunu söyleyelim. Maçın başında biraz daha kısa başlamaya hedefleyen bir Fenerbahçe vardı. Sonrasında Rize Spor'un çok adamla bu tip pozisyonlarda ön alanda konumlandığını görünce Ederson'da uzun oynamayı tercih etti ki gol de zaten Ederson'un uzun oynadığı bir denklemin üzerinden gelmişti. Oradaki hücum hattında ki aksiyonlarla beraber bu arada sahada şu anda iki tane top var. Bir anda evet teke döndü. Genduzi vuruyor. Fofana'dan sekti. Sahada iki top olduğunu söyleyelim. Hakemin de nasıl oyunu durdurmadığını anlamadım. Evet şimdi durdurdu oyunu ama muhtemelen Genduzi'nin şutu gole dönseydi sayılmayacaktı. Sahada iki tane top var. Yani ilginç bir pozisyon. Karşılaşmanın hakeminin orada oyunu durdurması gerekirdi. Ozan Ergün'ün ki zaten Recep Hoca'nın da Recep Uçar'ın da bu konuda karşılaşmanın dördüncü hakemine şiddetli bir itirazı var. Ne yapıyor bu diye okudum ağzını. Taylan Antalyalı da Çaykur Rizespor kaptanının da karşılaşmanın hakemine doğrudan bir itirazı vardı. Modibo Sanyan da görüntüde şu anda. Modibo Sanyan'ı görüyoruz. Evet Fenerbahçe'de tekrardan oyuna başladı.

Rize Spor için bir tehlike anı derken son anda Ederson Ali Sove ile Rize Spor gole çok yaklaştı. Ali Sove'nin vuruşu cılız kaldı derken Fenerbahçe savunmadan kısa başlamaya çalışırken bir hata yapabilirdi. Rize Spor baskısı devam ediyor. Baskıdan da Fenerbahçe çok iyi çıktı. 3'e 3 bir fırsat olabilir. N'Golo Kante sol tarafa doğru hata yönünü çevirmeye çalışırken Kerem'e doğru aktarmak istediği pasta Mitat Palara'ya girip kalecisi Fofana'ya doğru kafasıyla çeliyor topu. 3'ü 3'ü çok iyi değerlendiremedi Fenerbahçe ki çok iyi çıkmıştı savunmadan kısa paslarla. Bu konuda mutlaka yani takımın çalıştığını anlıyoruz kısa pasta savunmadan çıkma konusunda. Kendinden emin, net ve özgüvenli paslaşmalar var ama ister istemez tabii ki hata yapmaya çok açık bir bölge olması kaynaklı olarak bu maçta Rize Spor'un mutlaka eğer Fenerbahçe çok fazla kısa pas denerse tehlike yaratabileceği durumlar ortaya çıkabilir. Dakikalar 29'u gösteriyor. Çaykur Didi Stadyumunda Rize'de. Bu arada Galatasaray yıllık olağan genel kurul toplantısında Sayın Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildiğini de son dakika bilgisi olarak aktaralım. Bir kez daha söyleyelim, Galatasaray'ın yıllık olağan genel kurul toplantısında Başkan Sayın Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi derken Kerem Aktürkoğlu Yahya Fofana çıkarıyor. Kerem dönüşünde sol ayağıyla denedi ancak iyi bir vuruş gelmedi Kerem'den. Bir an için Fenerbahçe'de bir gol şansı yaratmaya çalışmıştı. Genduzzi Kerem'i kaçışını gördü orada ama bence offside var. Ki bakalım yardımcının bayrağı o noktada kalkmış mı? Çok ince bir offside olduğunu söyleyebilirim ki ben offside gördüm. Şu anda da oyun durmuş vaziyette. Evet, offside gerekçesiyle oyunda devam etti. Dakikalarda 30'u gösteriyor. Çaykur Didi Stadyumunda skor 1-0 Fenerbahçe lehine. Marco Asensio'nun ayağından geldi gol. Bugün aynı zamanda akşam seansında da birçok maç var ki İngiltere'de 19.30 yani bu dakika itibariyle United Tottenham maçı da başlamak üzere. Birazdan da ilk düdük çalacaktır. Orada da iki formsuz takımın, Big Six diye tabir edilen iki esasında çok bütçeli takımın karşı karşıya geldiği bir senaryo var. Birisi 12. birisi 20. durumda. İngiltere'nin en bütçeli 6 takımı içerisinde konumlandırılan iki ekibin mücadelesi yaşanacak. Bir tarafta Michael Carrick, bir tarafta Roberto De Zerbi görev yapıyor. Lamens, Yoro, Maguire, Martinez, Shaw, Tielemans, Maino, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Mbeumo ve Cunha 11'i var Manchester United'da. Tottenham'ın kalesini Kinski koruyor. Savunmada Gray, Van Eke, Senesi ve Udogi. Orta alanda Tonali, Bergwall, Gallagher üçlüsü. Sağ kanatta Savio, sol kanatta Kudus, ileride ise Solanke görev yapıyor. Mücadelede oradan da tabii ki bilgileri aktarırız. Zaman zaman bu tarz Avrupa'da yüksek mertebeli maçlar olduğu zaman da sizlere mutlaka belli haberleri geçmeye çalışıyoruz. Bu arada Taylan ceza sahası dışından denedi. Genduzzi ayak koyuyor. 31. dakika hatta 32. dakikaya giriyoruz. Rize'de Kante'den bir pas hatası. Tekrardan Çaykur Rizespor set hücumuna doğru dönüyor. Modibo Sanyan'dan da sol kanatta Ahmet Kutucu'ya doğru bir pas. Ahmet de ceza sahası içinde Ali Sove'yi buldu. İbrahim Olavoy'un uzaktan denedi Rize. Gelişi güzel bir vuruştu Ederson için. Oldukça kolay bir top oldu. Ederson'un da şu ana kadar çok net bir kurtarış yapma durumu oluşmadığını söyleyelim. Genelde Rizespor'un tehlike yarattığı iki aksiyonda da Fenerbahçe savunmasında ayak koyan savunmacıların esasında övgüleri alması gereken bir kısım oluşmuştu. Rizespor cesur bir oyunla başladı.
Fenerbahçe'de bulduğu ilk fırsatı gole çevirmesini bildi. Nitekim dengede bir müsabaka olduğunu söyleyelim. Yani Fenerbahçe deplasmanda 1-0 önde, kabul, ama Fenerbahçe rakibine göre çok üstün bir oyun mu oynuyor? Bana sorarsanız şu

0: Şu anda hayır.
1: Bu arada İstanbulspor Esenler Erok maçında da Esenler Erok deplasmanda 1-0 öne geçti. Kayseri Manisa maçı da 0-0 devam ediyor 32. dakika itibariyle. Fenerbahçe uzun bir taç atışı kullandı ancak o noktada Modibo Sanyan uzaklaştırıyor pozisyonu. Bu arada bir hata gelebilirdi. Ali Sove orada topu takip eden isim. Ancak Fenerbahçe savunması ayağa koydu. Şimdi de Aris'le sol taraftan Rizespor geliyor. Laçi'den de Taylan'a. Rize'de de tribünlerin tıklım tıklım olduğunu bir kez daha vurgulayalım. 34. dakika itibarıyla. Bugün Lukaku, Vedat Muriç mi, Lukaku mu tartışmaları çok fazla döndü sosyal medyada. Ki Vedat Muriç son maçta attığı gollerle beraber iyi bir formda esasında milli takıma gitmişti. Birçok kişi Lukaku'nun bugün oynaması durumunu değerlendiriyordu. Lakin Vedat Muriç'ten yana kullandı tercihini İsmail Kartal. Eski takımına karşı Vedat Muriç de sonuçta Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Onu da aktarmış olalım dinleyicilerimize. Aynı zamanda yarın da Beşiktaş-Kocaeli maçında sizlere eşlik edeceğim. Tabii ki sohbet ederiz, dinleyici mesajlarına döneriz. Hatta birazdan biraz daha detaylı dinleyici mesajlarına gideriz. 0212-273-10-10'u hatırlatalım. Yarın da Beşiktaş-Kocaeli maçında sohbet ederiz. Bugün yaklaşık 16'dan beridir sizlerleyim ve 22'ye kadar aslında uzun bir yayın oluyor. Yayının da yarısını geride bıraktım kendi adıma. İlk etapta Samsun-Trabzonspor maçında eşlik etmiştim. Sonrasında Aytekin Akay ile biraz konuştuk. Daha sonrasında oradaki 20 dakikalık dilimde teknik direktörlerin açıklamalarına döndük. Hem Sayın İsmail Kartal hem Sayın Recep Uçar hem de geride kalan müsabakada iki yabancı teknik adam Sayın Thorsten Fink ve Sayın Thomas Reis'in açıklamalarını sizlere dinlettik. Sonrasında Can Başak'la maç önü biraz yorumladık müsabakayı. Sonrasında da tabii müsabaka başladı. İlk yarının içerisindeyiz. 35-36. dakikadayız. Açıkçası maçın ön bakışında çok daha heyecanlı ve çok daha potansiyel vadeden bir müsabaka olduğuna inanıyordum. Nitekim buna da dönüşebilir müsabaka. Yani şu anda çok talihsiz bir cümle de kuruyor olabilirim. Çünkü Rizespor gerçekten ilginç bir baskı sergiliyor. Ama pozisyon anlamında kısır bir maç olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Yani Rizespor öyle bir önde baskı yaptı ki Semedo korner çizgisinden topu uzaklaştırmaya çalışırken, evet faul de varmış zaten, Ahmet Kutucu yaptı. Yani yine 8 tane oyuncu Fenerbahçe yarı sahasında ve Fenerbahçe'yi uzun vurmaya sürüklüyor şu anda mevcut Rizespor'un saha içi konumlanması. Barcelona'da dakika 3'te 1-0 öne geçti. Hetafe karşısında bir gözümüzde tabii ki ister istemez Barcelona maçında olacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın rakibine de tabii ki bakacağız. Orada da Rafinha'nın bu maçta da, hatta Galatasaray maçında da oynamayacağını vurgulayalım. Hansi Flick bu şekilde açıklamıştı ki zaten bu maçta da bakıyorum yedek kulübesinde de var mı Rafinha diye. Evet, yedek kulübesinde de yok. Barcelona Juan Garcia, Koundé, Eric Garcia, Gerard Martin, Xavi Espar dörtlüsüyle arkada. Orta alanda Rodri, Gavi, Olmo üçlüsü. İleride ise Yamal, Gabriel Jesus ve Anthony Gordon görev yapıyor. Galatasaray maçında muhtemelen Pedri, Kubarsi, Balde, Cancelo gibi isimler de oynayacaktır. 3-4 oyunculu bir rotasyon var Hetafe önünde. Bunu da göreceğiz. Hetafe'nin de tipik 9 kişi, hatta 10 kişilik böyle topun arkasında konumlandığı bir sistem, 5-4-1 gibi gözüküyor ama çok derinde oynayan bir Hetafe. Buna rağmen Anthony Gordon'ın golü geldiğini vurgulayalım. Bakalım Galatasaray Barcelona karşısında bizi Mutlu.

edecek mi, bizleri memnun edecek mi, onu da göreceğiz. 38. dakika itibarıyla Rize'de durum Fenerbahçe'nin deplasmanda 1-0 önde olduğu bir senaryoyla devam ediyor. Bu arada Ali Sove de yerde kalmıştı. Bir anda kendini yere bıraktı Ali Sove. Sonrasında Ake ile beraber dostane bir şekilde kalktı. Hatta şöyle bir sohbet oldu aralarında gibi anlıyorum. Yani Ake de yanına gitti. Abi yani ne oluyor? Neden hakemi aldatmaya yönelik böyle penaltı almalık bir hareketmiş gibi gösteriyorsun gibi bir cümle kurduğunu sezdim. 38. dakikaya, hatta 39'a giriyoruz. 1-0 Fenerbahçe'nin Asensio'nun ayağından gelen golle önde olduğunu hatırlatalım. Matteo Guendouzi'den de şimdi sol kanada doğru bir pas. Fenerbahçe set hücumundan bir şeyler çıkarmaya çalışıyor ama Rizespor'un da savunması zaman zaman çok kompakt olmasıyla beraber gerçekten bugün birçok iyi şeyler göstermeye aday. Az adamla savunma yapmak durumunda kalıyorlar zaman zaman. Fenerbahçe tarafında da şöyle bir şey söylemek mümkün. Şu anda daha kontrollü bir Fenerbahçe sahada yer alıyor. İlk yarıdan işi bitirmek isteyecektir diye düşünmüştük Fenerbahçe'nin, ancak yani bu Rizespor takımının bir anda çıkıp iki tane gol atmayacağının bir garantisi yok. Yani 1-0 bu maçı kapamak için hiç yeterli bir skor değil Fenerbahçe adına. Onu da eklemiş olalım. Can Başak'la konuştuğumuz yayın başındaki o kısımda ilk yarı işi bitirmek isteyecek bir Fenerbahçe olacaktır demişti ama yani golden sonra çok kontrollü takımlar sahada görüyoruz. Pozisyon anlamında aşırı bir pozisyon göremedik. Bu arada Rizespor bir tehlike yaratabilirdi. Mithat'la kazandı Rize. İçeriye doğru çevirdi. Skriniar uzaklaştırıyor. Bir karambol. Olavoy'un önüne mi düşecek, Brown'un mu? Brown oradaki ikili mücadeleyi kazandı. Mithat da mücadelesini sürdürdü. Ve tekrardan Rizespor atağına dönüşecek ceza sahası içinde. Bu arada İbrahim Olavoy'un ceza sahasına girerken yerde kalıyor. Tam ceza sahası çizgisinin üzerinde karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün devam dedi. Şu ana kadar da en azından Ozan Ergün'lük bir durum yok. Maçta temiz bir yönetim olduğunu en azından söyleyebilirim. Tabii ki ne olur ne biter onu göreceğiz İlerleyen dakikalarda. Bu aralar tabii ki hakem konuları çok çok konuşuluyor. Bizlerin de tabii ki şüpheleri var. Hakemlerin belli maçlarda artık ne yaptığına dair ister istemez ne diyeceğimizi bilemediğimiz bir tablo içerisindeyiz. Ama yani gördüğüm üzere herhangi bir sıkıntı şu anlık yok. Mutlaka taraftarlar bizi, her takım taraftar dinlediği için belki bana katılmayanlar olabilir bu konu hakkında. Ama bir şey görürseniz mutlaka bizlere gönderin. Bizler de yorumcularımıza ben modere edeceğim şekilde sorarım. Bu arada evet, 41. dakikaya da giriyoruz. Artık ilk yarının son bölümündeyiz. Bunu da hatırlatalım. Evet, Kayseri'de gol var. Manisa karşısında Benhur Keser'le Kayserispor 1-0 öne geçiyor. Benhur'un kaydettiği golle Barcelona'nın gol haberini vermiştik. Inter 41. dakikadan 3-0 yaptı. Suçiç, Hakan penaltıdan ve Marcus Thuram'ın golleriyle 3-0 yapıyor Inter. Şöyle bakıyorum. Lille 1-0 önde Le Havre karşısında. Premier Lig'de United Tottenham maçında henüz gol yok, durum 0-0. TFF 1. Ligi'nde demin anons ettim Ben Hur'un golünü. Kayseri 1-0 önde Manisa karşısında. İstanbulspor Esenler Erok maçında da 1-0 Esenler Erok önde. Hakan Güneş de bugün Samsun Trabzon maçı sırasında birçok mesaj attı bizlere. O da müsabakayı yerinden takip ediyor. O da stadyuma giden taraftarlardan bir tanesi. Bu arada Rize'nin sağ kanattan tehlikeli bir hata olabilirdi. Ancak Kazım Laçi'nin kafa vuruşunda isabeti bulamadığını söyleyelim. Kazım Laçi denemişti.
Ayhan Bey demiş ki sence ne olur demiş Barcelona maçı. İnşallah fark yemeyiz demişsiniz. Valla Rafinha'nın eksikliği büyük eksiklik olduğunu söyleyeyim ama Barcelona çok iyi futbol oynuyor. Yani şu anda Avrupa'da hangi takımla oynamak istemezsiniz diye bir soru sorulacak olsa bana, ben Barcelona ile oynamak istemezdim. O yüzden de yani net bir yorum yapmayayım. Zor yani Galatasaray'ın işi. Yani umarım çok çok iyi bir sonuç alır Galatasaray. Yani hepimiz bunu çok çok istiyoruz ama ya dediğim gibi yani şu anda dünyada oynamak en istemeyeceğiniz takım, hani belki Bayern, belki Paris Saint-Germain der birileri ama ya bir anket yapsak, hani Barcelona mı, Paris Saint-Germain mi, Bayern mi en iyi futbol oynuyor diye şu anda mevcut. Valla bence anketten %60-65, hatta bence daha bile fazla Barcelona çıkar. O yüzden çok kötü zamanda oynuyor Galatasaray Barcelona ile. Yani Paris Saint-Germain'le 8. hafta oynamak bence iyi. Nispeten iyi yani. Sonuçta belki yani Paris Saint-Germain çok iddialı bitirecek. Yani ve yani biraz daha onlar adına formalite maçı olacak. O yüzden o kura iyi ama Barcelona şu an mevcut Avrupa Ligi'nin, Avrupa Liglerinin daha doğrusu en formda takımı yani. Oynadığı oyunla da. Bunu da göreceğiz. Zor yani, çok zor. Ya Osimhen'in varlığı tabii ki belli şeyleri Galatasaray adına olumlu kılıyor. Ya mutlaka bu arada Barcelona'nın da savunmanın merkezinde bence sorunları var. Ama adamlar o kadar rahat hücum ediyor ki, yani adamlar gözü kapalı gol atıyor demişsiniz zaten. Yani çok rahat atıyorlar yani, o yüzden ya bakalım, umarım bir sürpriz olur yani. Ya ben kendi arkadaş grubumun içerisinde bir arkadaşımla girdim iddiaya. Bir konu hakkında. Maçla alakalı kendi aramızda bir iddiaya girdik. Ben Osimhen'in oynadığı dakikalar içerisinde Galatasaray'ın mağlup olmayabilir diye, yani bir çayına, kahvesine daha doğrusu, bir kurumun bir kahvesinde, bir bardak kahvesine iddiaya girdik ama yani iddia olsun, makara olsun, bu şekilde kendi aramızda böyle bir şeyimiz oldu. Yoksa yani tabii ki Barcelona çok favori. Barça PSG final gelmiş bir dinleyicimizden. Evet yani Barcelona Paris Saint-Germain finali muhtemel yani. Eğer tabii ki yolda kesişmezlerse. Ya en iyi oynayan iki takım onlar şu anda. Ama en iyi oynayan da finale çıkacak diye bir şey yok yani. Ya Barcelona uzun yıllardır iyi oynuyor. Mesela geçen Inter'e elendi. Yani hatta olabiliyor böyle şeyler yani. İşte ondan geçen sene Atletico elendi. Ondan önceki sene Inter elendi. Yani Atletico Barcelona eşleşmesinde, hadi ben biraz taraflıyım, ona bir şey demeyeyim ama Inter eşleşmesinde ya Barcelona çok üstündü. Yani çok da güzel maçtı bu arada. Acerbi'nin son sahnede attığı. Valla buradan da Oğulcan'a selam olsun. Şahane bir maç izlemiştik yan yana. Evet bu arada artı bir geldi. Yaklaşık bir dakika sonra devre arasına gireceğiz. İkili mücadele sırasında Aris ve Greenwood'un mücadelesinde Aris'in müdahalesi var Greenwood'a. İki oyuncu da yerde kaldı. Greenwood'un da Aris'e müdahalesi var. İki oyuncu da karşılıklı teması vardı birbirine. Evet, taç atışı kullanacak Çaykur Rizespor. Artık ilk yarında son saniyelerin içerisindeyiz. Yavaş yavaş araya doğru gidiyoruz. İlk yarının son aksiyonu da Rize'den gelecek. Sağ kanattan bir pas. Nathan Aki araya girdi. Fenerbahçe savunması uzaklaştırmaya çalışıyor pozisyonu. Derken ilk yarının da son düdüğü geldi. Ozan Ergün'den. Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Didi Stadyumunda 1-0 önde. Rize Spor'un çok daha etkili bir ilk yarı oynadığını vurgulayabilirim. Fenerbahçe erken bulduğu gol sonrasında daha kontrollü bir şekilde sahada yer aldığını vurgulayalım. Fenerbahçe 1-0 önde olduğunu bir kez daha açıklamış olalım dinleyicilerimize. Kısa bir araya gidiyoruz. Yaklaşık bir 5-6 dakika sonra çok değerli yorumlarıyla Ömer Albayrak'la beraber geri döneceğiz.

0: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProS ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
4: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
3: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Henshiners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi. Ve

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlar lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
1: Evet, Dakika Skor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki çok değerli mesajlarımız da var. Hatta çok değerli bir konuğumuz da şu anda mikrofonun bir diğer ucunda. Ömer Albayrak, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Can, iyi yayınlar.
1: Çok çok teşekkür ederiz öncelikle bizi kırmadın, katıldığın için ki ilk 45 dakikanın genel yorumunu alabilir miyiz öncelikle Ömer?
2: Tabii ki bütün futbol severler, öncelikle Fenerliler başta olmak üzere çok kötü bir ilk yarı izlediler. Hani 12 dakikada Asensio'nun bir golü var ama Fenerbahçe'nin hiç topa sahip olmadığı, topu tamamını Rize'ye bıraktığı, Rize'nin hataklar yaptığı, Fener'in kontrole çıkmaya çalıştığı bir ilk yarı izledik. Maçın sertlik düzeyi çok, yani çok yumuşak bir futbol oynanıyor. Özellikle Rize'yi çok beğendim ama Fenerbahçe cidden sahada şu anda silik durumda. Önde olması büyük bir şans. Erken dakikada gol bulması. Umarım ikinci yarı Fener adına daha iyi geçecektir.
1: Ya tabii ki ilk yarıdaki istatistik grafiğinde tabii ki sizlere aktarmış olalım. %52'ye 48 Fenerbahçe'nin toplu oynadığı bir, daha fazla oynadığı bir tablo var ama nerede toplu oynamanın önemini tabii ki her zaman vurgulamaya çalışıyoruz. Toplam şut sayılarına bakılınca Fenerbahçe'nin 3 şutun 2 tanesi isabetliyken Rize Spor'da 10'a 4 bu sayı. Maçta tek köşe vuruşu oldu şu ana kadar Fenerbahçe lehine. Onun haricinde şunu sormak istiyorum. Yani Çaykur Rizespor neyi farklı yapıyor da böyle bir tablo ortaya çıktı? Fenerbahçe evet önde. Fenerbahçe taraftarı belki skor olarak memnun ama oyun olarak neden memnun değil? Yani Rizespor neyi farklı yapıyor diğer Anadolu takımlarını biraz genelleme yapacak olursak? Rizespor'u beğendim dedin ama neyi beğendin? Neyi farklı yapıyor birçok Anadolu takımından farklı olarak? Ne gözlemlediğini sorabilir miyim Ömer sana?
2: Tabii ki, hemen şöyle özetleyeyim. Top Rize'de demişken dinleyenler yanlış anlamasın. 152 Fenerbahçe topa sahip olmadı, önde olabilir. Ama dediğin gibi bunu verimli kullanmadı. Fenerbahçe'nin çok sıkıntısı var. Fenerbahçe ileriye çıkamıyor. Oyun Rize için 3. bölgede, Fenerbahçe için 1. bölgede oynanıyor. Hani tamamıyla yarısı, kendi yarısı aslında hapsolmuş bir Fenerbahçe. Burada paslaşıyorlar. Kontrole çıkmak için de topu dikiyor Fenerbahçe'ye savunmalar, oyuncuları. Hızlı çekmeye çalıştı da, çıkmaya çalıştı da hemen topu kaybediyor. Rize'nin burada

0: ileride yani hocanın ilk 11'de tamamıyla Fenerbahçe'nin pas yapmasını engelleyecek şekilde bir 11 olduğu için ilerideki oyuncuların da hızı, süreti, aynı zamanda iyi futbolcular olması Fenerbahçe'yi bu anlamda sıkıştırdı ilk yarıda. Hani Rize bu anlamda bunları doğru yaptı diyebilirim yani. Fenerbahçe'yi çıkartmıyor.
1: Fenerbahçe çıkartmıyor diyor Ömer Albayrak, ki bir başka Fenerbahçe yorumcumuz Efe Başak da bize mesajını iletmiş. Costa Rica'dan, sen de çok iyi tanırsın Efe'yi.
0: Hatta
1: Efe'nin de mesajını ileteceğim. Efe'nin mesajını yorumlamanı da rica edeceğim. Öncelikle şöyle yorumlamış: İyi yayınlar Can demiş. Costa Rica'dan da selam yollamış bugün. O da bir iş gereği zaten Costa Rica'da şu anda. Fenerbahçe ilk 15 dakikada beğenmiş, fakat Ake'nin ve Semedo'nun oyuna kendini veremediğini hissetmiş kendisi. Burayı bir soru olarak soracağım. Yani Ake ve Semedo ve ilk 15 dakikayı bir soru olarak soracağım. Öteki yorumunu eklemek isterim Efe Başak'ın. Kerem Aktürkoğlu'ndan hiç memnun değilim demiş. İsmail Kartal'ın ilk yapması gereken hamlelerden birinin ise Nene'yi oyuna alması gerektiğini söylemiş kendisi. Levent'in de bir noktada denenmesi gerektiğini vurgulamış. Neler söylersin İsmail Hoca? Nene'yi çok fazla kullanmıyor. Kerem yerine bazen orada Oğuz Aydın'ı gördük. En azından ilk 6 hafta geride kalmışken 7. maç oynanıyor Süper Lig'de ama öncelikle Ake ve Semedo'nun oyuna kendini veremediği kısmına katılır mısın? Ve Nene değişikliği ve Levent'in de denenebilme durumu hakkında Ömer Albayrak, Efe Başak, yani bizim bir başka Fenerbahçe yorumcumuzun yorumuna ne kadar katılır diye sormuş olayım.
0: Efe'ye katılıyorum, yani kötü oynuyorlar diyebilirim. Maça kendini vermemek artık bu tarz profesyonel oyuncuların hani böyle bir ihtimali yok, şansı yok. Hani kötü oynuyorlar. Yani kendine verememe düşüncesi katılmıyorum. Kötü oynadıklarına katılıyorum. Özellikle Ake'nin bir ayağa basma pozisyonu oldu. Hani tamam topa bakıyor ama artık Ake gibi kaliteli bir stoperin bu hataları yapmaması lazım. Topa sadece yukarıya baktığı için orada penaltı çalınmadaki ayağına basıyordu. Böyle bir altı pasta, hani sen de belki hatırlarsın.
1: Evet. Bir penaltı olması gerekir miydi Ömer? Bu arada onu sorayım.
0: Ben yok. Penaltı şundan dolayı olmamalı. Yani müdahale her ne kadar ayağı olsa da müdahalenin sertliği ve Ake'nin bunu bilmeden, ya çünkü topun diğer geliş yönünde bakıyor Ake. Orada oyuncunun ayağını hani kontrol edemeyebilir. Ufak bir temas var zaten. Bu da penaltı için ağır bir karar olurdu, penaltı.
1: Peki Semedo konusunda konuştuk ama Nene ne katabilir, veyahut da İsmail Kartal'ın ilk 11 tercihi kaynaklı olarak mı Fenerbahçe oyununun kötü olduğunu düşünüyorsun, yoksa saha içindeki belli tercihler dolayısıyla mı bu sıkıntı var diye sorayım.
0: Şimdi Asensio'da iyileştiği için Fenerbahçe klasik olan bu 4-2-3-1 diye lanse ettiğimiz formasyon şeklinde oynuyor. İleride Vedat, hemen arkasında Asensio, solda Kerem, sağda Greenwood. Bu artık Fenerbahçe'nin bu sene izleyeceğimiz oyun stili. Ancak dediğim gibi Kerem gerek Türkiye milli takımında olsun gerek Fenerbahçe'de bu sene geçen seneki performansının çok çok gerisinde. Hani eğer kendini veremiyor diyeceğimiz bir oyuncu varsa Semedo'dan Ake'den önce Kerem'e bakabiliriz yani. Yani top geliyor kendisine. Top gelmeden önce normalde futbolcu ne yapacağını bilir. İyi kaliteli topçular bunları düşünür. Öncesinde top daha ayağına gelmeden hareketlerin de ya da konumların da topun gideceği, arkadaşlarının ona pası aktarabileceği ya da onun aktarabileceği şekilde kendine yönlendirir. Ancak Kerem'de böyle bir şey yok. Kerem maalesef koşuyor. Sağ olsun koşsun da yani nereye koşuyor abi? Yani bir amacı olmayan bir koşu. Yani bak, pres yapmasa da olur zaten. Sadece koşmak için koşuyor. Kerem yerine Oğuz Aydın formda olduğu için, yani şimdi milli takım öncesinde Aras'tan önce formdaydı. Ama geçen senenin kilit isimlerinden Nene, yaklaşık 25 gole katkı sağlamış bir Nene'yi. Ben de Kerem bu kadar kötüyken neden oynatmadığını ben de anlamıyorum.
1: Peki şunu soracağım, yani ikinci yarı nezdinde İsmail Kartal bir değişikliğe başvurur mu diye önce soracağım. Veyahut da Ömer Albayrak eğer bir karar verici olsaydı nasıl bir karar verirdi, ikinci yarı başlamadan önce nasıl bir hamle yapılmasını doğru bulurdu diye de eklemek isterim.
0: Savunma dörtlüsünü zaten elzem bir durum olmadıkça ya da bir sakatlık olmadıkça genelde değiştirmiyor İsmail Hoca. Mert Müldür Semo'da değişikliği, Mert Müldür bakıyorum yedeklerde mi? Yedeklerde. Yedeklerde göremedim ben.
1: Onun da bir sakatlığı vardı. Yavaş yavaş iyileşiyor diye biliyorum.
0: Dolayısıyla hani Semedo'nun oyundan çıkacağını hiç düşünmüyorum. Ama ileride ilk yarının yani belki 45 dakika, belki 46 dakikaya girerken sağda Kerem yerine başka bir oyuncu görmeyeceğiz. Ama ben 60 dakikada oyun hala Rize'nin istediği gibi Fenerbahçe bir süresi önde olduğunu

0: olsa da Rize'nin istediği gibi giderse ben kesinlikle ve kesinlikle ön tarafta değişikliklerin yapılacağına inanıyorum. Esas yani beklememeli İsmail Hoca böyle 70'i 75'i maç 1-0 devam ederse eğer bu dakikaları beklerse hata yapar.
1: Ömer Albayrak peki direkt 45'te hamle yapar mıydı bu oyuna?
0: Ben yapardım ya Can'cım cidden yani o Kerem'in bir kuşusunu daha katlanamayacağım. Bir kere hani o kadar kötü ve seyir zevki az olan bir maç izliyoruz ki az önce işte Premier Lig maçları vardı. Arsenal'in maçını izledim Leeds'e karşı muazzam bir top. Brighton çok iyi oynadı 10 kişi kalmasına rağmen hani Sunderland'de şey bile sunmadı böyle %100 bir pozisyon bile sunmadı. Akabinde 90'da zaten 2-0 yendi. Şimdi o maçları izledikten sonra ya da Chelsea'nin 5-1 yendiğini işte bu maç bana hiçbir keyif vermiyor. Yani futboldan soğudum. Zaten olaylardan dolayı da biliyorsun futboldan soğuduk. %100. Gerek hakemler, gerek MHK vesaire. Yani en azından hani Galatasaray'da maçını izleyen biri olarak dün 60'tan sonraki 60'tan değil genel olarak muhteşem bir oyun vardı. İki takım adına da. Kasımpaşa'yı da çok beğendim. Ama şu gün bakıyorsun Fenerbahçe sanki hani hadi hemen kazanalım iyi oynamasak da olur. Hani bizden alınsın bu yani. 3 puan alalım gerisi umurumuzda değil gibi. Futbolda oynamaktan keyif almayan bir takımı izledim ben.
1: %100 katılırım Ömer yani ben de ilk yarı pek beğenmedim oyunu. İki taraf adına da yani Rizespor tabii ki ümit verici bir oyun bence sergiledi ama Fenerbahçe tarafı bence de karşılık veremedi. Skor birazcık yanıltıcı gibi ben de yorumlarım. Son cümlelerini alayım Ömer ikinci yarıda başladı bu arada 46. dakikadayız. Son cümlelerini alayım Ömer ondan sonra teşekkürümüzü edelim.
0: Son cümlem Vedat Fenerbahçe için büyük bir şans yani böyle iyi bir pivot santraforun her topla indirip kenara ya da ileriye asist yapması Fenerbahçe'yi şu anda oyunda tutan tek şey. Eğer Vedat'ı çıkartmak gibi bir gaflette bulunursa İsmail Kartal Fenerbahçe maçı kaybeder.
1: Peki Ömer çok çok teşekkür ediyorum yorumlarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim ağırladığın için. Radyo Galatasaray'a da selamlar.
1: Her zaman görüşürüz Ömer'im.
0: Görüşürüz.
1: Evet Ömer Albayrak bizlerle beraberdi. Efe Başak da mesajını gönderdi. Costa Rica'ya da buradan sevgilerimizi iletelim. Efe de iş seyahati sebebiyle orada yer alıyor. Döndüğü zaman mutlaka kendisini de stüdyoda ağırlarız. Buradan Can Başak'a da bir kez daha teşekkür edelim. Efe'ye de mesajını aktardık. Eyüp Bey demiş ki Rize üzmez bence bu oyun devam ederse demiş. Nurullah Bey'e dönüyorum. Abi sabahtan beri senin sesini duyuyorum. Maşallah bugün hangi hangi enerji içeceğiyle beraber bu şekilde yayın yapabiliyorsun demiş. Ya vallahi açıkçası biraz meslek ve meslek olduğu için de çok da farkında değilim ama hakikaten yani bu kadar uzun saatler konuşmak çok da kolay değil sanırım. Ama maç olunca bir de hani sizin gibi güzel dinleyicilerimiz olunca mesajlarla beraber bir şekilde akıyor gidiyor yani. Yani sonuçta maçı izliyoruz, sohbet ediyoruz. Yani burada keyif aldığımız bir durum var. Yani 6 saat bugün aslında konuşuyor olacağım mantıken yani günün sonunda ama yani bunun 5 saati ben konuşuyor gibi yorumlarsak. Ya şöyle söyleyeyim, ya 3,5-4 saati zaten aksiyon aktarımı gibi oluyor. Biraz sizlerle sohbet oluyor. Diğer kısımlarda da zaten çok değerli yorumcularımıza soru soruyorum gibi bir durum var. Ama tabii ki çok da kolay değil. Onu da söyleyelim. Bırak şimdi hangi enerji içeceği falan demiş. Nurullah Bey sevgilerimizi iletelim. Yani hakikaten işte çay içiyorum, su içiyorum. Öyle devam. Yani... Şaka bir yana ikinci yarı başladı 48. dakikanın içerisindeyiz. Herhangi bir değişiklik olmadı iki tarafta da onu vurgulayalım. Bu arada Kerem Aktürkoğlu vurdu. Çok net bir fırsat olabilirdi. Kerem çerçeveyi bulamadı. Fenerbahçe taraftarında Kerem'e tahammülü çok da fazla kalmadığını zaten Ömer Albayrak'tan anlıyoruz. Şu pozisyonda belki de gole çevirmesi gereken bir pozisyon olarak da kayıtlara düşecektir. Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı bu pozisyon çok konuşulacaktır. Bu arada bir elle oynama itirazı vardı Rize Spor oyunculardan ama vücuttan geliyor. Zaten Kante'nin de eline çarpmamış top o pozisyonda. O arada mesaj okurken kaçırdık gibi yorumluyorum. Sonradan önüme geldi. Temiz olarak da yorumlayabiliriz. Rizespor hata devam ediyor şu anda. Yaklaşık 2 4 6 7 8 oyuncular Rizespor Fenerbahçe yarı sahasında. Savunmanın merkezindeki stoperler haricindeki tüm oyuncularla beraber Rizespor golü bulmak için bastırıyor. Fenerbahçe maçın başından bu yana belki de gol haricindeki en net fırsatını buldu Kerem'le ikinci yarının başında ancak Kerem gol vuruşunu Fenerbahçe adına iyi bir şekilde sonuçlandıramadı. 50. dakikaya da giriyoruz. Çaykur Rizespor Stadyumu'nda durum 1-0 Fenerbahçe lehine. Oyun olarak ama tabii ki çok tartışılır. Maç olarak, seyir keyfi olarak Fenerbahçe'nin vermesi gerektiğinin çok daha azını bence futbol severlere verdiği de çok açık. İki pozisyon var şu ana kadar. Biri gole döndü, birisi de demin Kerem'in ayağından.

Beyin olsa da daha mutlu taraf belki de Recep Uçar oyundan daha mutludur diye yorumlayabilirim. Fenerbahçe tarafının bir değişiklik yapması daha hayrını olabilirdi. Tabii ki İsmail Kartal bizlerden daha iyi bilir ama yani şu an mevcut oyun ile alakalı ciddi sıkıntılar var ve akıllara da tabii ki ister istemez Aston Villa deplasmanı geliyor. Bu oyun Aston Villa deplasmanı için ne kadar yeterli olur orası çok tartışılır. Onu da bir kez daha vurgulamış olayım. Ha belki tabii ki maçın ilerleyen bölümlerinde bambaşka bir şey görürüz. O zaman ona göre konuşuruz. Ama yine de bunu bir şekilde vurgulamış olayım. Abi hakemlerde bir düzelme var mı demiş bir dinleyicimiz. En çok onu merak ediyorum. Kusura bakma yani hakem konusuna bağladığım için demiş Nurullah Bey. Vallahi çok erken bir şey söylemek için ben haftanın başında işte Galatasaray maçı sırasında da böyle bir soru gelmişti. Hani bunun için en azından bir 2-3 hafta bir görelim ondan sonra yorum yapalım istiyorum demiştim. Ya benim pek bir ümidim yok bu arada hakemlerin düzelmesine dair. Ya mesela dünkü Galatasaray Kasımpaşa maçının hakem anlamında herhangi bir hakemin yönetmesinin çok zor olduğu bir maç olduğunu yorumlamıştım kendi adıma. O yüzden de yani ne olursa olsun eğer mesela Galatasaray puan kaybetmiş olsaydı mutlaka bir şey tarafından Galatasaray taraftarlar öne çıkardı. Yani bu konuda hakem itirazı yapardı. Hakeza bugün Fenerbahçe puan kaybederse şu ana kadar temiz bir maç olmasına rağmen Fenerbahçe tarafı da bir şey bulup bir şeyler ortaya çıkabilirdi. Yani taraftarlar yorumu konusunda yani kendi penceresinden bakmak istiyorlar. Ki Beşiktaş da bu şekilde, Trabzonspor da bu şekilde. Yani bunu da çok da normal karşılıyorum. Ama ben bütün müsabakalarda size belli şeyleri aktarmaya çalışan birisi olarak ya şunu söyleyeyim. Ben zaten liglerin oynatılmaması gerektiğine inanan taraftayım. Yani müsabakaları evet keyifle takip ediyoruz. Bugün Samsun-Trabzon maçının ilk 40 dakikası çok heyecanlı maçtı. Yani Trabzon çok güzel oynadı. Dünkü Kasımpaşa-Galatasaray maçının kapanışı güzeldi. Ama bugünkü müsabaka seyir açısından pek de keyifli olmadığını söyleyelim. Ya hakem konusuna gelecek olursak da ya bugün Ozan Ergünlük bir şey yok şu ana kadar bana sorarsanız. Yani Halil Umut Meler'in yönettiği maç çok zor bir maçtı. O yüzden yani sana göre bana göre birkaç pozisyon vardır. Bence Kasımpaşa'nın bir tane kırmızısı es geçildi. Modibo Sanyan diyorum düzeltiyorum. O noktada forvet arkasında Mendez'in yanlış hatırlamıyorsam bir bence ikinci sarıyı görmesi lazımdı derim. Yani Samsun Trabzon maçında da çok bariz bir şey yok yani bence iyi yönetti en azından kağıt üzerinde Oğuzhan Çakır. Ya bir düzelme var mı derseniz ya bir şey demeyeceğim yani ilk 6 hafta bana sorarsanız Türkiye tarihinin en kötü hakem yönetimlerini gördük. Bir haftayla yani düzeldi diyemem bir şey için. O yüzden böyle yorumlayayım hiç değilse ki göreceğiz ya bakalım maçın son bölümünde bakalım neler olacak. Yani biraz açıkçası büyükler skor aldığı için de şu anda hakemlerin herhangi bir belki yapmış olduğu ufak bir yanlış karar konuşulmuyor. Büyükler sonuç almadığı takdirde hakemlerin zaten daha fazla topun ağzında olduğu denklemleri görüyoruz. Yani Alanyaspor sallıyorum Erzurumspor işte Gençlerbirliği sesini büyükler kadar çıkaramadığı için zaten belli hataları daha net görebiliyoruz ki en büyük ayrıcalık da bütün büyük takımlara yapıldığını hala daha düşünüyorum ve söylerim. Her ne kadar en çok sesi çıkaran büyük takım taraftarları olsa dahi bunu da bir kez daha vurgulayayım. 54. dakika içerisindeyiz. Rize Spor taç atışı kullanacak. Rize Spor sağ kanadı Mebude şu anda topu aldı. Evet köşe vuruşu dönüşüyor pozisyon anladığım kadarıyla. Köşe vuruşu kullanacak Rize Spor. Rize'de de ilgi büyük müsabakaya. Dakika 12'de Marco Asensio Kerem'in asistiyle golü bulmuştu. Kerem'in şık asistiyle. Bu arada Rize köşe vuruşunu kullandı. Genduzi ile uzaklaştırıyor Fenerbahçe. İkinci yarıda da Kerem'in bulduğu bir pozisyon vardı ancak sonuca gidememişti. Kerem Aktürkoğlu. Toplu oynama verilerine tekrardan bakmak istiyorum ki evet artık 50-50'ye gelmiş. Yani Rize Spor ister istemez zaten skor dezavantajı olmasıyla da beraber artık topu biraz almaya başladı. Bakalım Fenerbahçe'nin

teknik adamı İsmail Kartal herhangi bir değişiklik yapacak mı? Rize Spor tarafında da bence yani sonuçta oyunu karşı kaleye yığmak istediğiniz denklemler açısından Emre Can Bulut ve Doikaru tehlikeli isimler olarak dikkatimi çekiyor. Yani bu iki isim yani skor bu şekilde devam ettiği takdirde yani sonuçta Recep Hoca'nın şans verebileceği kişiler olarak dikkat çekiyor. Emre Can Bulut bugün ben ilk 11'de bekliyordum açıkçası. Emre Can'ı onu da bir kez daha vurgulamış olayım. Vaka eğer skor bu şekilde olduğu takdirde bu iki hücumcuyu da bu arada Fenerbahçe savunmasından büyük hata gelebilirdi. Archie Brown'dan gelmişti. Akke kademeye girdi. Mebude de baskıya devam ediyor Rize adına. Genduzi Kante paslaşmasıyla Fenerbahçe bir kez daha savunmadan pasla çıktı. Ancak bir top kaybı gelirken karşılıklı top kayıpları yaşanıyor. Evet, en son müdahale Kante'den geldi. Oradan da Semedo ve Greenwood derken taç atışı Fenerbahçe'nin. Çok fazla top kaybı olduğunu da vurgulamıştık ilk yarıda. Orta saha mücadelesinde, orta alanda iki takımın da topla beraber çabuk kat etmek istediğini görüyoruz. Ve ister istemez tabii ki bu da top kayıplarının sayısını arttırıyor müsabakada. Ömer'in de söylediği gibi yani Ömer Albayrak da gerçekten Fenerbahçe'sini çok seven, çok değerli bir Fenerbahçelidir. Benim de yani özel hayatımda gördüğüm çok da sevdiğim bir dostumdur. O yüzden yayınlarda da her zaman kendisiyle sohbet etmek benim için çok büyük bir keyiftir. Onu da bir kez daha vurgulayayım. Yani onun da söylediği üzere yani ilk yarı hakikaten kötü bir maç olduğunu anlıyorum ki futbol gözüne çok inandığım birisidir. Gerçekten çok maç izleriz beraber de. Bak bir tane yorum gelmiş Ömer'den de. Onu da aktarayım sizlere. Fener Kerem'in kaçırdığı o pozisyonu çok arar demiş. 48. dakikada Kerem net bir fırsattan yararlanamamıştı. Bu kadar kötü pas isabeti uzun zamandır görmemiştim diye bir yorum ki %100 katılırım. Hatta kendisine de mesajımızı iletelim. Ömer de şu anda bir Fenerbahçeli olarak oldukça heyecanlı bir şekilde aslında tablonun çok pozitif olmadığını işaret etti ilk yarı nezdinde. Evet, skoru güzel olduğunu ama Fenerbahçe oyununun daha iyi olması gerektiğini işaret ettiğini bir kez daha vurgulayalım dinleyicilerimize. Ki yani sayısız yayın yaptık Ömer'le, yani sırf arkadaşım diye bağlanan birisi değil, yani gerçekten futbolu çok iyi bilen birisi Ömer. O yüzden de kendisinin yorumları gerçekten değerlidir. Benim de kendi hayatımda dinlediğim insanlardan birisidir. Onu da vurgulamış olalım. Ömer Albayrak da bugün yayında katkısını verdi devre arasında bizlere. Bu arada N'Golo Kante Ahmet Kutucu'dan topu kazanmaya çalıştı. Tekrardan Rize Spor hücumunu izleyeceğiz. Maçta şu ana kadar herhangi bir değişiklik olmadı. Recep Uçar kanadından da İsmail Kartal kanadından da bir değişiklik görmedik. Mitat Pala ile sağ kanattan bir deneme yapacaktı Rize Spor ancak Mitat'ın kontrolü başarılı değil. Ki İrfan Can'ı görüyorum, evet İrfan Can şu anda değişiklik bölgesine doğru geliyor. Bakalım İsmail Kartal'ın tasarrufu nasıl olacak? Hangi oyuncuyla değiştirecek İrfan Can'ı? Recep Uçar'ın da oyundan memnun olduğunu gördük kenarda. Devam, aynı şekilde devam diye okuyorum Recep Hoca'nın da oradaki el hareketini ki. Evet, Marco Asensio ile İrfan Can değişiyor. Asensio'nun herhalde anladığım kadarıyla fizik durumunu korumak açısından çıkardığını anlıyorum 59. dakikada Marco Asensio'yu. Bu değişiklikle çok tartışılacaktır. Olası bir skor anlamında bir problem olursa Fenerbahçe adına bu değişikliğinde çok tartışılacağını söyleyebiliriz. Bakalım İrfan Can Kahveci ile beraber Fenerbahçe'nin oyununda ne gibi değişimler olacak ki birçok mesajda gelmeye başladı. İsmail Kesin demiş, burada bakıyorum Nene ve Oğuz'u koyman gerekirdi demiş. Evet, Asensio kötü oynuyordu diye yorumlarını eklemiş, ona bir şey diyemiyorum diye de aslında noktalamış.

yorumlarını Ömer Albayrak. Sağ olsun. Bakıyorum Fatih Bey demiş ki İsmail Kartal olmuyor abi, bence teşekkür edilmeli demiş. Asensio'yu kenara aldığı bu denklemle alakalı tepkisini bu şekilde beyan etmiş Fatih Bey. Oyunla alakalı ciddi problemler olduğunu ben de katılırım. Bayram Bey'den bir mesaj var. Bayram Bey'den de Fenerbahçe bu futbola değil şampiyon, ilk üçe bile giremez. 7 hafta oldu hala takım akıcı oynamıyor demiş. Doğru. Yani bugünkü gibi futbol oynayan herhangi bir takımın şampiyon olma şansı yok ama Fenerbahçe'nin de bu kadar kötü oynayacağını ben düşünmüyorum uzun vadede. Bugün kötü oynamaktan ziyade biraz kafalar sanki Aston Villa maçında, yani şu maçı bir şekilde hani kötü oynasak da idare edelim, yani savunmamızı görelim falan diye mi düşünüyor acaba? Yani bardağın dolu tarafından bakmaya çalışıyorum. Yani hocayı doğrudan eleştireceğiz belki de, hani maç sonunda mutlaka eleştireceğiz. Ama yani bu skor hiç yansıtmıyor oyunu. Yani izleyemeyen birçok insan olduğu için de şu anda belki trafikte olan dinleyicilerimiz radyodan takip ediyorlar. Zaman zaman maçı izleyen dinleyicilerimiz de bizlere mesajlar gönderiyorlar. O yüzden de yani izleyemeyen insanlar için de bunu bir kez daha yineleyelim. 61. dakika itibariyle Fenerbahçe'nin iki pozisyonu haricinde hiçbir şey yok Fenerbahçe'de. Gerçekten sıkıntılı bir oyun var ve oyun belki yani... Rizespor eğer bir gol bulursa maç çok daha kaotik bir duruma gidebilecek bir sinyal verdiğinde vurgulayalım. 62. dakika itibarıyla Asensio için demiyorum, genel olarak ilk yarı çok kötü. 20 gündür dinleniyor bu takım. Niye yorgun, mücadele niye zayıf demiş Fatih Bey. Doğru yani, evet, 20 gündür sonuçta tek hazırlık maçı. Oyuncuların belli çoğunluğu normal şartlarda milli takımlardan dönüyor. Evet yorgun oluyor ama birçok oyuncu da hele orta sahada Kante, Gendouzi buradaydı. Düşününce yani orta saha belki burada biraz daha tempoyu belirleyen durumdur. Greenwood, Asensio buradaydı. Yani orta sahanın 5 oyuncusunun 4 tanesi zaten sizinle beraberdi. Yani bu oyunun bence de pek açıklanılabilir bir tarafı yok. Bence İsmail Hoca iyi analiz edememiş. Maç içinde de şöyle yorumluyorum. Yani İsmail Hoca'nın Rize'nin bu kadar cesur oynayacağını düşünmediğini anlıyorum ki buna göre bir plan da çok net uygulanamıyor gibi de anlayabiliriz. Bu arada Fenerbahçe geliyor Kerem'le beraber oradan İrfan'a. İrfan orada Vedat'a aktarmaya çalıştı. Tekrardan İrfan'da kalıyor top. Fenerbahçe Archie Brown'la atağı genişletebilir. Tekrar İrfan'da top. Bu sefer de Greenwood buluştu. Greenwood'dan Vedat'a, Vedat'tan Kante'ye. Karşı kaleye Fenerbahçe çok adamla bir şekilde yığıldı. Ama haklısınız yani ilk 63 dakikalık tabloda ben de beğenmedim Fenerbahçe'yi. Yani bu takımın potansiyelinin altında oynadığını düşünüyorum. Oyuncu yani kadro birebir eşleşmeleri de düşününce. Derken bir vuruş son anda gol gelebilirdi. Attila Mozzi çıkarıyor. Mason Greenwood'la Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. Atilla'ya çarpıyor. Düzeltiyorum. Modibo Sanyan'a çarpıyor orada. Savunmanın merkezinde. Köşe vuruşu kullanacak İrfan Can'la. Fenerbahçe. Asensio yerine oyuna dahil olmuştu İrfan. Öndüreye doğru bir orta. Bir kafa uzaklaştırıyor tekrardan Rize savunması. Fenerbahçe bu dakikadan itibaren birazcık daha karşı kalede çok adamlı olduğunu söyleyelim. En azından şu andaki tablo öyle gözüküyor. Toplam şut sayılarına bakılınca Fenerbahçe'nin 4, Rizespor'un 13 şutu var. Rakip ceza sahası içinde buluşma sayıları aslında çok çok dramatik bir farkı ortaya çıkarıyor. Fenerbahçe yalnızca rakip ceza sahası içerisinde 7 kez topla buluşurken Çaykur Rizespor 18 kez rakip ceza sahası içinde topla buluştu. Skora rağmen bu verileri de sizlere aktarmış olalım. Bu arada Fofana'dan baskı, Fofana'ya baskı. Kerem ve İrfan'dan bir top kaybı gelebilir gibi bir an hissettirdi Rizespor savunması topla çıkarken, ancak Taylan'a gelince top, Taylan topu şöyle bir dürttü. Tekrardan Mochi'ye dönüyor. Attila Mochi'den de sağ kanada bir top.

Fenerbahçe'nin de çok şiddetli olmamasına rağmen daha çok adamla karşı kale önünde konumlandığı bir durum vardı pozisyonel olarak ki bu da aslında 5'e 5 bir hücuma dönüşüyor. Rizespor kalabalık geldi. Mitat içeriye doğru çevirirken orada alanı çok iyi kapatıyor. Savunmada Ake. Kale vuruşu kullanacak Fenerbahçe. 66. dakikaya da girdik. Şöyle diğer maçlara da bakmak istiyorum. Kayserispor Manisa karşısında, Manisa Futbol Kulübü karşısında 2-1 önde. İlk golün anonsunu yapmıştık. Benhur Keser'in ardından Daniel Moreno'nun da golü geldi. 2-0 öne geçti Kayseri. Ardından Süper Lig'de de birçok takımda bildiğimiz savunmanın merkezinde oynayan Atakan Çankaya'dan gol geldi Manisa'da. Skor 2-1'e geldi orada da. İstanbulspor Esenler Erok maçında Guelor Kanga'nın erken golü Esenler Erok'u hala daha 1-0 önde tutuyor. Dakikalar 68. Manchester United Tottenham maçının ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı. Müsabakanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı. Barcelona Hetafe karşısında ilk yarı 2-0 önde kapadı. Anthony Gordon ve Gabriel Jesus'un golleriyle. Şöyle bakıyorum. Diğer müsabakalara devam eden Inter 65. dakikada 3-0 önde. Hakan Çalhanoğlu penaltıdan ikinci golü kaydetmişti. Sučić ve Marcus Thuram'ın da golleri var. Almanya Bundesliga'da Leipzig Eintracht Frankfurt karşısında ilk yarıyı 4-0 önde kapatıyor. Nkunku'nun 3 golü ve Banzuzi'nin 1. dakikadaki golüyle Demichelis'in öğrencileri Martin Demichelis'in takımı 4-0 önde kapatıyor Eintracht Frankfurt karşısında Adi Hütter'in ekibine karşı. Şöyle bakıyorum, Feyenoord AZ Alkmaar karşısında 1-0 önde. Maritimo büyük bir sürprize imza atarak başlıyor. 7-7 ile başlayan Porto karşısında 1-0 önde. Maritimo dakikalar 24. Porto'nun henüz şutu dahi yok, onu da söyleyelim. Sezon başlangıcında flash bir takım olarak gösteriliyordu. Savunma disipliniyle de dikkat çeken Porto'nun maça kötü girdiğini söyleyelim. En azından istatistik verisi ve skor bunu söylüyor. Kadir Bey'den mesaj gelmiş. Abi bu kadar durağın, bu kadar temposuz, top oynanmaz, bildiğin gol yemeyi bekliyor takım gibi. Nene ne yaptı ki ısınmaya dahil gönderilemiyor? Kerem'e katlanıyoruz izleme konusunda. Bıktım abi demiş. Yani gerçekten izlemeyi bıraktım demiş. Yani gerçekten çok büyük bir sıkıntı var takımda şu anda. Yani Fenerbahçeli bence hiçbir taraftar oyundan memnun değildir diye düşünüyorum. Tabii ki skor Fenerbahçe taraftarları açısından bence memnun edici belki de. Yani sonuçta önde takım, daha ne olsun, ama yine de oyun bence de çok sıkıntılı. Yani Nene bugünkü planda girmeli mi girmemeli mi, o çok ayrı, ama şu çok belli. Yani İsmail Kartal'ın planlarında Nene yok yani. Yani geride olduğun denklemde de, öne geçtiğin denklemde de veyahut da ilk 11'de herhangi bir tercihinde de Nene yok. O zaman ben de şunu soruyorum. Yani bu kadar sonuç olarak, yani sonuçta yöneticiler ve teknik direktörler ve buradaki futbol operasyonundaki insanlar birbiriyle koordineli ve iletişim halinde olan bir takımdan bahsedebiliriz. Hocanın güvenmediği isimlerden birisi olabilir ama yani sonuçta medyada birçok kişi 20 milyon eurolar Nene'ye verildiği yazıldı. Birçok haber çıktı bu konu hakkında. Bu arada Kerem vurdu, son anda çizgiden çıkıyor, bakalım gol mü değil mi bakacağız. Gol mü değil mi bakacağız. Kerem'in golü geldi mi gelmedi mi? Tam çizgi üzerinden çıktı. Yardımcı hakemin bakalım kararı ne olacak? Offside var mı yok mu diye de bakıyorum ki evet, offside olabilir pozisyon. Top çizgiyi geçmiş mi geçmemiş mi onu anlayamıyorum. Öncesinde offside olabilir pozisyonun belki de. Bu açı güzel. Yani o kadar bıçak sırtı bir pozisyon ki. Ama offside, evet. Yani net bir şekilde offside olduğunu söyleyelim pozisyonun. Çizgiyi geçti mi geçmedi mi onu anlayamadık. Ama Kerem gole çok yaklaştığını vurgulayalım. Nene konusunu diyorduk. Yani 20 milyon euro gibi bir para geldiyse Nene'nin en azından alındığı bir tutar. Oynatmayan bir teknik adam varsa Nene'yi,
bu noktada belki satışı daha doğru bir karar olabilirdi. Hele hele U23 kontenjanında Mimović'in de yazıldığını düşünülünce iki tane U23 transferi yapılabilirdi belki de. Yani finansal olarak anladığımız kadarıyla diğer U23 transferi de yapılmadığını anlıyoruz. O yüzden hani Nene'nin de kullanılmadığını varsayınca iki tane U23 transferi belki de yapılabilirdi Fenerbahçe'ye. Yabancı olarak kastediyorum. Pek bir mantıklı bir tarafı gelmiyor. Bu bir iletişimsizlik olarak kendimce yorumlarım. Yani Nene oynasın oynamasın başka bir yorum. Tabii ki bunların hepsini yaparız, yapıyoruz da ama her şeyin başında bu var. Bu arada Matteo Gendouzi kazandı. Kerem tekrardan bir gol pozisyonuna girebilir. Sanyan araya giriyor. Köşe vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Yaklaşık bir 2-3 dakikadır Kerem'le beraber karşı kalede şeyler üretmeye çalışan bir Fenerbahçe görüyoruz. Yani Kerem tabii ki şöyle söyleyeyim, ilk 6 hafta çok çok formsuzdu. Bugün de yani sahanın belki de en iyi oyuncusu mu tartışılır. Ama en çok deneyen isimlerinden bir tanesi olarak bunu söylemiş olayım. Yani hele hele son 2 dakikadaki bu pozisyon, kaçırdığı pozisyonu da düşünelim. Bu arada kaleyi doğrudan denedi Kerem. Orada bir karambol oldu. Fenerbahçe atağa devam edecek. Tekrardan Kerem arka direğe doğru kesmeye çalıştı ancak iyi bir vuruş olmadı. Marco Asensio'nun pozisyona haricinde takımda pozisyona giren tek oyuncu Kerem'di. Bunu da vurgulayayım maçın başından bu yana. Ama ilk 6 haftanın da bence oynamaması gereken ismiydi. Nene konusunda da hani tasarruf o şekilde yapılabilirdi. Oyun korkunç bir oyun var Fenerbahçe adına. Evet, Emre Can da oyuna giriyor. Maç önünde de beklediğim isim de Emre Can. Mebude yerine Emre Can girdi oyuna. Ve bir diğer değişiklik de bakalım. Can Bozdoğan'la birisi değişecek. Can Bozdoğan oyun alanının kenarında. O da evet Laçi ile değişiyor. Laçi'nin de bu maçta oynaması beklenmiyordu. İlk 71 dakikada Laçi'yi izledik. Kalan bölümde Can Bozdoğan sahada yer alacak. Mithat Pala ile Çaykur Rizespor hücuma çıkıyor. Oyuna giren Doukaru. Ahmet Kutucu ile değişmişti 66. dakikada. Etkili olabilirdi. Şimdi Kante ile Fenerbahçe geliyor. Ters kanada doğru bir top. Mason Greenwood vurdu. Yahya Fofana iyi yer tutuyor. Greenwood'dan Kante'ye, Kante şöyle bir düzeltti, içeriye doğru aslında Kerem'e doğru dönmeyi düşünürken araya Taylan giriyor. Maçın birazcık temposu arttı, iki kalede de aksiyonlar birazcık daha artacak gibi gözüküyor son dilimde. 73. dakikadayız, maçın ilk 60 dakikasının oldukça kontrollü geçtiğini söylemek mümkün. Bu dakika itibariyle birazcık oyun açıldı. Bakalım oyunun son fazında neler göreceğiz. Behzat Bey de Vedat'ın performansının sıkıntılı olduğunu vurgulamış. Vedat yerine Lukaku olabilir mi demiş. Ki Vedat evet bugün çok fazla öne çıkamadı. Ya bir iki tane ilk yarı indirdiği top kıymetliydi bence Fenerbahçe adına ama Vedat'ın etkili olduğu bir akşam olduğunu söylemek pek de mümkün değil. Bakalım Romelu Lukaku oyuna dahil olacak mı son bölümde? Fenerbahçe şu ana kadar yalnızca tek değişiklik yaptı. Marco Asensio ile İrfan Can değişmişti. Çaykur Rizespor tarafında 66. dakikada Doukaru Ahmet Kutucu yerine oyuna dahil olurken 72. dakikada Emre Can Bulut ve Can Bozdoğan da Laçi ve Mebude yerine yer alıyor. Oyuna girdi. Düzeltiyorum. 75. dakikanın da içerisindeyiz. Archie Brown taç atışını kullandı uzun bir şekilde. İrfan Can'a doğru ancak Modibo Sanyan'la Rize Spor savunması uzaklaştırmaya çalıştı ki nitekim o noktada savunmada Aris uzaklaştırıyor Rize'de. Evet, Fenerbahçe ön alanda topu kazandı. İrfan Can müsait bir arkadaşını aradı. Ceza sahası içine Vedat'a doğru bir kafa vuruşu, elle oynama itiraz var Vedat'ın. Sanya'nın eline çarptığını ifade ediyor. Devam kararı geldi ilk etapta. Karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün'den.

Pozisyonu bir kez daha göreceğiz ki evet, kapalı pozisyon. Kesinlikle devam kararı doğru. Ozan Ergün'ün de doğru bir şekilde sezdiğini söyleyelim pozisyonu. Mithat Pala ile sağ yarım daireden içeriye doğru bir orta. Emre Can buluştu. Ancak kötü bir vuruş geldi. Oyuna sonradan dahil olan Emre Can Bulut'tan. Abi heyecan yok, önümüzdeki haftalara alabiliriz demiş bir dinleyicimiz. Heyecan yok yani, ne izliyoruz ben bilmiyorum. Mesela Fenerbahçe ne oynuyor onu da bilmiyorum. Bence toparladı yani, şu anda biraz oyun açıldı. Fenerbahçe biraz daha kontrollü oynamak istedi bence Aston Villa maçını düşünerek. Yani 1-0 giden maçta Rize Spor'un da önde bastığı bir senaryoyla karşılaşacağını bence tahmin etmiyordu İsmail Kartal. Farklı bir oyun planı olabileceğini düşünmüştü. Nitekim İsmail Hoca da siz güvenli temkinli oynayın, skoru alın, birazcık daha işi böyle bir şekilde götürürüz, son bölümde belki 2-3'ü buluruz gibi belki bir anlayışta. Ama yani Fenerbahçe taraftarının izlerken çok da memnun olmadığı bir oyun söz konusu olabilir. Ve katılırım bu yoruma da. Archie Brown uzun bir taç atışı kullanıyor öndüreye doğru. Bir kez daha Vedat Muriç, Bodi Bosanyan eşleşmesini gördük. Vedat şimdi ceza sahası içinde topla buluştu. Tekrar Archie'ye. Oyun alanına Fenerbahçe birçok oyuncuyla beraber Rize Spor yarı sahasında. Archie Brown tekrardan Guendouzi, araya orada Duakari girmeye çalıştı. Tekrar top kayıpları sonrasında Fenerbahçe'de. Top sol kanada yakın bir bölgede. Çaykur Rizespor'da şu anda tekrar bir hata çıkmak istiyordu. Ancak karşılıklı top kayıpları var. Fenerbahçe'nin birazcık daha karşı kalede üretmeye çalıştığı evreleri izliyoruz ki nitekim Çaykur Rizespor'un çok dinamik bir takım olarak yorumlayabiliriz. Maçın 77 dakikalık bölümünün tüm evrelerinde Rizespor'un çata çat oynadığını söyleyelim. Hatta yer yer Fenerbahçe'den de üstün oynadığını vurgulayabilirim. Yani ikili mücadele kazanma sayılarına bakılacak olursa da 51 ikili mücadelenin 29'unu Çaykur Rizespor, 22 tanesini Fenerbahçe'nin kazandığını vurgulayalım. Yani gerçekten istekli bir Rizespor olduğunu da söyleyelim. Şimdi Emrecan oyuna sonradan dahil olan Emrecan sol kanatta topla buluştu. Şık bir çalım Semedo'ya. Ceza sahası içine Doykari pozisyonu buldu ancak son anda Ederson çıkarıyor. Vedat Muriç ve Mason Greenwood'la da bir kontra atak tehdidine dönüşebilir pozisyon. Greenwood'dan şık çalımlar Vedat'a verdi. Vedat bekletti ancak çok gecikince o noktada araya giren Rizespor savunması oluyor. Vedat biraz daha çabuk vurabilseydi belki de skor tabelası değişirdi. Arka arkaya iki kalede de büyük tehlike oldu. Arka arkaya iki kalede tehlikeler gördük. Ederson'un şık bir kurtarışı vardı. Sonrasında Vedat çok müsait bir pozisyonda, belki içe dönebileceği, pas verebileceği veyahut da doğrudan vurabileceği pozisyonda pozisyonu iyi değerlendiremedi. Fenerbahçe'nin köşe vuruşu tekrardan tam ters taraftan, yani sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sağ taraftan bir köşe vuruşuna dönüştü. Dakikalar 79'u gösteriyor. İrfan Can da topun başında. 2-4-6-7 oyuncu Fenerbahçeli Rize Spor ceza sahasının içerisinde. Yayda hem Kerem'i hem Greenwood'u görüyorum. Bu arada İrfan Öndüre'ye doğru kesti. Rize Spor savunması uzaklaştırdı. Bakalım bir kontratağa dönüşür mü? Ki dönüşüyor. Can Bozdoğan'la Rize Spor kontratağa çıkıyor. Doğukari sağ kanatta sol ayağını aldı. Orada savunma ayak koydu. Ters bir top olabilir. Bir vuruş üstten alta gidiyor. Rize Spor gole çok yaklaştı. Maça çok net bir heyecan geldi. Dakika 70'ten itibaren bir o kalede bir bu kalede son derece tempolu bir maç izliyoruz. Doğukari Semedo ayak koymuştu. Sonrasında bir vuruş ancak ayağına oturmuyor orada Rizeli oyuncunun.

Evet, Vedat Muriç de oyun alanının kenarına geliyor. Romelu Lukaku 80. dakika itibarıyla sahada ve Oğuz Aydın'ı da görüyorum kenarda. Evet, Oğuz Aydın da Greenwood'la değişiyor. Gerçekten. Enteresan bir değişiklik. Kerem'in ürettiğini düşünüyorum ama şuralarda biraz daha gol vuruşuna güvenilebilecek birisinin Fenerbahçe adına sahada kalmasının doğru olduğuna inanırım. Mason Greenwood da oyundan alındığı için birazcık öfkeli olduğunu söyleyelim. En azından görüntüye öyle geldi ama belki de ben o şekilde yorumladım. Bu arada Can Bozdoğan'dan şık bir pas. Ceza sahası içinde. Bu da Rize Sporlu. Oyuncuyu görüyorum. Dukari'yi. Evet, tekrardan oyun başlayacak. Bakalım değişiklikler sonrasında bu tempolu 10 dakika devam edecek mi? Fenerbahçe deplasmanda 1-0 önde. Marco Asensio'nun 12. dakikada kaydettiği golle. Dakikalarda 82'yi gösteriyor. Rakip ceza sahasında içinde buluşma sayılarında da 27'ye 17 gibi bir tablo söz konusu. Daha fazla rakip ceza sahası içerisinde Rize Spor'u gördük. Romelu Lukaku, Oğuz Aydın oyuna girdiler. Son olarak ki Rize Spor'da da bir değişiklik var. Gennaro Borelli oyuna girerken Taylan Antalyalı kenara geldi. Borelli'yi izleyeceğiz son bölümde. Cagliari'den gelen oyuncu Borelli son bölümde oyunda olacak. Bir hücum oyuncusu. Rize Spor'da riskleri alıyor 83. dakika itibarıyla. Bir tık daha pivot gibi bir oyuncu olarak anlıyoruz Gennaro Borelli'yi. Ve Fenerbahçe'de hücuma çıkıyor. Sağ kanatta Oğuz Aydın'la Lukaku'nun koşusu var. Lukaku'dan iyi kontrol. Son anda bir müdahale var. Bakalım son müdahale Lukaku'dan mı? Attila Mochi'den mi? Bu arada Rize Spor savunmadan çıkarken büyük bir hata yapıyor. İrfan Can şimdi topla. İrfan sevdiği nokta. İrfan vurdu ve 2 oluyor. İrfan'dan yanağlara müthiş bir vuruş. İrfan Can Kahveci. Dakika 84. Fenerbahçe derin bir oh çekiyor İrfan'ın vuruşuyla. Bu dakikaya kadar belki de kusursuz oynayan Rize Spor'da bir hata. Sonrasında İrfan tam sevdiği vuruşlar, tam ceza sahasının çizgisi üzerinde. O noktada Zakaria Aris'in hatası, İrfan plasesiyle tam yanağlarda topu buluşturuyor ve skor 2-0'a geliyor. İrfan Can Kahveci'nin golüyle. İrfan Can'ın golü. Çok büyük bir hata Rize savunmasından. İltu Bey'den de gol diye İrfan Can Kahveci diye bir mesaj. Maçın açıldığını söylemiştik. 70. dakika itibariyle bir o kalede bir o kalede görüyorduk. Nitekim değişiklikler sonrasında Marco Asensio yerine dahil olan İrfan Can Kahveci de golü buluyor Asensio'nun üzerine. Fenerbahçe taraftarı belki de maç içinde belli dilimlerde çok da memnun olmamıştı. Çok fazla atak üretmediği için, çok fazla hücum fırsatı üretmediği için, rakip ceza sahasına girmediği için ama
skor anlamında deplasmanda Rize karşısında 2-0 önde olan takımlarından memnundur diye düşünüyorum Fenerbahçe taraftarı. Ki Kadir Bey bugün esasında Fatih Bey de keza mesajlarıyla bizlere bu konuda en son şu anda gördüğüm mesajlar oradan, yani bu mesajları aktarabilirim. Memnuniyetsizliklerini dile ettirmişlerdi ki çok da haklılar. Yani Fenerbahçe taraftarının oyundan memnun olmaması son derece yani anlaşılabilir. Yani nitekim yani son bölümde Fenerbahçe pozisyonları bulmaya başlamıştı zaten. Nitekim Rize Spor'un hatasını da iyi değerlendirdi ki Fenerbahçe için bir gol fırsatı daha olabilir orta alanda. Evet, İrfan Can Kahveci yerde kaldı. İrfan Can girdikten sonra da gerçekten çok şık vuruş. Yani oyuncunun repertuarında olan, gerçekten Fenerbahçe taraftarının zamanında diyorum bunu, kalbinde taht kuran İrfan Can Kahveci'nin alışık olduğu Fenerbahçe taraftarının gollerini, alışık olduğu gollerinin bir tanesini sergiledi İrfan Can. Nitekim son dönemlerinde, yani İsmail Kartal öncesindeki, daha doğrusu İsmail Kartal, İki İsmail Kartal arası döneminde oyuncunun performansı çok eleştiriliyordu. Sonrasında tekrardan İsmail Kartal'la kendini buldu derken Romelu Lukaku vuruyor. Az farklı out'a giriyor. Lukaku'yla da Fenerbahçe gol şansı yakaladı dakika 87'de. Genduzzi'nin servisi, Lukaku orada sol ayağıyla ancak çerçeveyi bulamadı Lukaku. Tekrardan Lukaku kontrol etti. Oğuz şimdi bir fırsat yaratabilir. Oğuz vurdu, gol geldi. Fenerbahçe 3. golü buluyor Oğuz Aydın. Oğuz Aydın 3. golü buluyor Oğuz Aydın da Fenerbahçe. Goller arka arkaya geliyor Fenerbahçe'de. Rize şu anda 3-0 geride ama emin olun ki çok ilginç bir maç oldu şu ana kadar. Romelu Lukaku'nun çok güzel servisi, ardından Oğuz Aydın'ın tereddütsüz vuruşu ve skor 3-0. Direkten de dönen top, Oğuz Aydın'ın vuruşu ilk direğe çarpıyor, ardından gol oluyor. Son bölümde Recep Uçar bütün riskleri aldığını zaten söylemiştik ama İsmail Kartal değişikliklerinin ardından, 70. dakikanın ardından Fenerbahçe biraz daha rölantideyken değişiklikler arka arkaya geldi ve goller de geldi Fenerbahçe'de. Evet, İsmail Yüksel'i görüyorum. Kerem de kenara geliyor. O Pong da son anda oyunda olacak. Bakalım nasıl bir tercih olacağını anlayacağız. Üçlüye mi dönüyor Fenerbahçe? Bir farklı bir deneme mi acaba? O Pong da sahada. Şimdi biraz onu anlamaya çalışacağız. İleri hatta şu anda Oğuz Aydın'ı, İrfan Can'ı ve Lukaku'yu görüyoruz. İleri üçlü olarak. Orta alanda Kante ile İsmail Yüksek ikilisini, sağ kanat bekinde, evet, Semedo sol kanat bekinde, Archie Brown ve üçlü bir savunma hattı deniyor Fenerbahçe. En azından son 4 dakikalık dilimde Oppong'u sağ stoperde, merkezde Skriniar'ı, sol stoperde de Nathan Ake'yi görüyoruz. 3-0'ın ardından İsmail Kartal'dan böyle bir deneme geldi. Çok fazla alışık olduğumuz bir durum değil Fenerbahçe'de. Üçlü çok fazla görmüyorduk en azından son dönemde. Bakalım maçın kapanışında bunu da değerlendiririz. Dukari ile Rize Spor sağ kanattan gelmeye çalışıyor. Archie Brown uzaklaştırdı. Skor 3-0 Fenerbahçe lehine deplasmanda. 12. dakikada Marco Asensio, dakika 83'te İrfan Can Kahveci ve dakika 87'de Oğuz Aydın'ın kaydettiği gollerle Fenerbahçe 3-0 önde. Çaykur Rizespor gerçekten Samsunspor'dan da, hakeza Kasımpaşa'dan da çok daha iyi oynadı bugün. Ki dün oynamıştı Kasımpaşa Galatasaray karşısında, çok iyi direndi belli yerlerde, hatta golü de buldu. Ama seyir zevki olarak, yani dinamiklik olarak bu takım bence çok daha iyi bir takım olduğunu
İzleyen herkes anlamıştır. Ya, skor çok fazla oyunlarını yansıttığını düşünmesin. Sadece skor yorumu yapmayalım. Çaykur Rizespor'un da

0: hakikaten iyi bir takım olduğunu vurgulayabilirim. Ama Fenerbahçe son dilimde kalitesiyle skora gitmeyi başardı. Rize Spor'un aldığı riskleri tabii ki çok iyi değerlendirdi ki Fenerbahçe'nin zaten bu tip oyunlarda çok başarılı olduğunu biliyoruz. İsmail Kartal yönetiminde topu rakibe verdiği müsabakalarda özellikle dikkat çektiği bir tablo söz konusu sezon başından bu yana. Ve oyunun geldiği noktada da İsmail Kartal'ın bir planı varmış bence dedirtti. Ya da Rize Spor'un temposu yetmedi. 70 dakika gerçekten çok yüksek şiddetle oynayan, çok yüksek şiddetli bir koşu temposuyla, ön alan presiyle oynamaya çalışan bir Rize Spor izledik. Sonrasında daha da büyük riskler aldı Recep Uçar. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. En azından skor olarak uymadı diyebilirim ki maç sonu açıklamalarını çok merak ediyorum her iki teknik adamında. Bakalım İsmail Hoca'dan şöyle bir açıklama gelecek mi? Sabırlı oynadık. Rize Spor'u iyi tanıyorduk. Son anda zaten riskler alacaklarını biliyorduk ve skoru bu şekilde geleceğini de biliyorduk gibi aslında bir açıklama mı gelecek? Yoksa nasıl bir açıklama gelecek onu merak ediyorum. Doğrudan hatta Recep Uçar hakkında da şunu söyleyeyim. Muhtemelen ilk iki maçta da zaten iyi oynayan taraftık ve skoru bulamamıştık. Bugün de bir benzerini Fenerbahçe karşısında yaşadık gibi bir yorum gelecek ki muhtemelen öyle gelir Recep Uçar'dan. Buradaki açıklamaları da çok merak ediyorum. Maç sonunda Yunus Aydın'la beraber konuşacağız. Bayağı uzun ele alacağız durumları. Maç sonu yayınımız Yunus Aydın'la beraber olacak. Kendisiyle beraber uzun uzun yorumlayacağız durumu, tabloyu. Bu arada sol kanatta topla buluşan Emrecan, Fenerbahçe'nin son dilimde bir üçlü savunma denemesi olduğunu söyleyelim. Yaklaşık 3-4 dakikadır üçlü savunma gibi en azından konumlanıyor ama çok net bir şey anlamak mümkün değil. Hele hele 3-4 dakikadan üçlü savunma hakkında herhangi bir yorum yapmadan önce. Son dakika şiir gibi oynuyor Fener demiş. Vallahi ben 70'ten sonrasında belki katılabilirim ama 70 öncesinde yani kötü bir şiir gibiydi. Dinlemesine bile katlanılamayacak bir kötü bir şiir gibiydi Fenerbahçe. Bir futbol sever olarak izlemekten yani Rizespor Allah'tan güzel futbol oynuyordu da hani bir şeyler gördük karşılaşma nezdinde. Gerçekten ilk 70 dakikası kulak tırmalayan bir opera gibiydi Fenerbahçe. Güzeli güzel ama kötüsü çok kötü olur ya, işte öyle bir oyun vardı bana sorarsanız. Bu arada İrfan Can topla buluştu. Ondan da Archie Brown'a. Birazdan da artık son düdük çalınacaktır. Maç sonu yayınımızda Yunus Aydın'la beraber olacağız. Yunus Aydın'la beraber birçok şeyi tartışacağız. Onu da söyleyelim. Peki. Artık evet, maç sonuna da geldik. Fenerbahçe kazanmasını bildi. Rize'de 3 golle 3-0 kazanmasını bildi. Peki bir araya gidiyoruz. Aranın ardından beraberiz.
1: Can Genç'le dakika skor devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Fenerbahçe savunma transferini Koca Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nis forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akeve Şikrinyer'in yanına hız, agresiflik ve girişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Koca Oponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oponk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Koca Oponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Altrami Vizar Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu

0: Yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Opong da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısında verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nice dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Ghana milli takımına ve ardından Dünya Kupası taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Opong nasıl bir oyuncu? Opong'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasına gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevini de görüyor. Santrafor sırtı dönük topu aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığında ise gelişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nice'de 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz. Kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor. Baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Opong'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nice'de üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal Opong'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Opong geniş alanı savunur. Skriniar'la oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Skriniar merkezde, Opong sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Opong'un sürati burada kıymet kazanacak. Kante'ye de Gündüz'ü ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak. Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleriyle Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Opong'un gelişimini de bunlar belirleyecek. Ancak Opong'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasında koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması güçlü olsa da 1.85'lik boyuyla her santrafora karşı mutlak üstünlük kurması da beklenmemeli. Türkiye'de kapalı savunmaları açmaya çalışırken verilecek geniş alanlar onun karar kalitesini sınayacak. Bu transfer Ake ve Skriniar'ın doğrudan kenara çekileceği anlamına gelmiyor. Opong öncesinde rotasyona girecek, ardından hızı ve devamlılığıyla formayı zorlayacak. Fenerbahçe hazır bir yıldızdan ziyade bugünü oynayabilen ve yarına değer taşıyan bir stoper aldı. Çıraklık dönemini İsveç'te, ilk büyük sınavını Fransa'da verdi. Şimdi sıra Kadıköy'de. Peki sizce Koca Opong Fenerbahçe'de savunmanın değişmezlerinden biri olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Futbolu seviyoruz ama sıklıkla duyduğumuz bazı terimlerin anlamlarına tam olarak hakim olamayabiliyoruz. Gelin bu terimlerin birkaçına hep birlikte bakalım. Lasciatemi cantare. Mezzala. Mezzala İtalyan futbolundan doğup dünya futboluna geçmiş bir terimdir. Mezzala pozisyonunda oynayan oyuncu hem defansif hem de ofansif yönde etkili olmalıdır. İtalyanca'da yarı kanat anlamına gelen mezzala, sahadaki dizilişin kilit noktalarından birisidir. Modern futbolda mezzala pozisyonu için örnek vermek gerekirse, Manchester City forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'yi örnek gösterebiliriz. L'Italiano per... Gegenpress. Topu mümkün olan en kısa sürede kazanmak üzerine kurulu olan oyun stilidir. Gegenpress yapan takım topu kaybettikten hemen sonra kazanmak için yoğun şekilde baskı yapar. Amaçları rakiplerine hızlı hücum şansı vermemek ve oyuna hükmetmektir. Gegenpress için belki de en iyi örnek Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool olabilir. Tiki Taka futbolu. Adını sıkça duyduğumuz bir oyun stili de Tiki Taka. İspanyol futbolunun yarattığı bu sistem bolca kısa pas ve hareketlilik gerektirir. Tiki Taka'nın kilit noktası topa sahip olmaktır. Tiki Taka futboluna örnek olarak Barcelona ve İspanya milli takımı gösterilebilir. Catenaccio. Catenaccio İtalyanca'da kapı sürgüsü anlamına gelmektedir. Her zaman duyduğumuz İtalyan savunmasının taktiksel anlamdaki adı Catenaccio'dur. Bu oyun stilinde takım gol yememe odaklı bir oyun sergilemektedir. Catenaccio'ya örnek olarak İtalya milli takımını gösterebiliriz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
5: Evet, maç sonu yayını, hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe Rize'den 3 puanla 3 golle dönüyor. Asensio, İrfan Can ve uzun golleriyle 3-0 kazanmayı başarıyor. Tabii ki birçok şeyi konuşacağız. Yunus Aydın'la beraber yaklaşık bir saate yakın bir maç sonu programımız olacak. Yunus Aydın'la beraber birçok şeyi ele alacağız. Hem bugünü konuşacağız, hem ligimizin belli dinamiklerini konuşacağız. Ardından bugünkü oyunculara puanları vereceğiz. Sonrasında tabii ki hakem performanslarını konuşacağız. Çünkü çokça tartışılıyor. Ardından Aston Villa maçına şöyle bir ön bakış da yaparız maç sonu programımızda ama Yunus Aydın, hoş geldin.
6: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
5: Öncelikle bizi kırmadığın ve her zaman katıldığın için, her zaman seninle futbol konuşabildiğimiz için çok teşekkür etmek istiyorum kendi adıma.
6: Ben teşekkür ederim. Ne demek? Her zaman çok büyük keyif.
5: Ya tabii ki biraz genelden özele doğru gideriz ama 90 dakika içerisinde Fenerbahçe ne oynadı? Rize Spor ne oynadı? İki takım birbirine üstün gelmek adına nerelerde kuvvetliydi? Neler gördün maçtaki aksiyonlardaki? Bunları nasıl aslında kafanda derledin ve maçın senaryosunu bizlere nasıl anlatırsın? İlk etapta 90 dakikanın genel yorumuyla başlayabilir miyiz Yunus Aydın?
6: Tabii ki. Yani öncelikle Rize Spor gerçekten hali hazırda ligin en iyi topunu oynayan takımlardan birisi. Anadolu takımları için de özellikle. Yani hala da yenilgisine rağmen 10 puanla ilk 10'daki yenilgi yerini koruyor. Maçın başından itibaren aslında Recep Uçer'in daha önce Ümraniye'den, İstanbul'dan alışık olduğumuz oyununu seyrettik. Yani büyük takım da olsa karşısındaki, bir Anadolu takımı da olsa, demir takım da olsa, küme düşerken bile Ümraniye Spor'la her zaman önde basan istekli bir oyun anlayışı vardı Recep Hoca'nın. Bugün de bunu gördük. Erken golle buluşmasına rağmen Fenerbahçe yine de Rize Spor önde basmaya devam etti. Bu ilk 12 dakikalık gole kadarki süreçte de yine istekli bir Rize Spor oyunu vardı. Ama Fenerbahçe Asensio'nun golüyle açıkçası oradaki ilk direnci kırdı. Maçın genelinde müthiş gördüm. Hakikaten Fenerbahçe sanki büyük takım değilmiş gibi sürekli geçiş oyunu kovaladı maç boyunca. Sürekli kontratak, sürekli Rize Spor. Yani maç içinde en çok duyduğumuz kelimeler Ake Şikliner.
5: Doğru.
6: Sürekli uzaklaştırma. Yani sürekli, sen de anlatırken mutlaka sürekli Akeyan Şikliner'i kullandım.
5: Evet.
6: Yani çünkü sürekli yan paslar, sürekli yan ortalar. Yani sürekli uzaklaştırmaya çalışan bir Fenerbahçe. Ederson da ekstra parantez açmak lazım. Bugün gerçekten iyi oynadı. Yani skor olarak baktığın zaman 3-0. Ama ikinci ve üçüncü gollerin yani 83 ve 87'de geldiğini unutmamak lazım.
5: Doğru.
6: Yani 83. dakikaya kadar bir beraberlik ihtimali üzerinde gidip gelen bir maç vardı. Ama şu çok önemli. Böyle maçlarda da kazanmak çok değerli. Yani kötü oynadığınız günlerde de kazanmak çok değerli. Yani her ne olursa olsun, yani bu hafta ligin liderinin puan kaybettiği bir haftaydı. Ahmet Gençler Birliği karşısında puan kaybetti. Ve Fenerbahçe şu an maç fazlasıyla da olsa 3. sıraya yerleşti. Yani birçok olumlu şey var Fenerbahçe ile alakalı. Elbette oyun çok iyi değildi ama İrfan Can'ın golle kapatıp golle açması gerçekten çok şık bir gol attı bence.
5: Doğru.
6: Tam İrfan Can kahveci golü. Yani gerçekten çekti ve vurdu. Oğuz'un golü çok ekstra. Yani gerçekten çok çok ekstra bir goldü Oğuz Aydın'ın golü. Diğer tarafta da

0: Bir sonra tabii ki yükselen form grafiği ve Fenerbahçe'nin milli ara öncesindeki Eyüp maçını 8-0 kazanması dönüşte bence şu an ligin en iyi Anadolu takımlarından biri olan Rizespor'a karşı 3-0 kazanması. Yani iki maçta 11 gol atıp hiç gol yememesi. Bunlar da Fenerbahçe'nin adına yazılacak pozitif durumlar.
1: Peki şöyle bir yorum yapılır ya Oğuz'a Yunus Aydın, Oğuz Aydın dedim bir anda. Oğuz'un o sırada golünü aynı zamanda arkadan izliyordum, o yüzden bir anda öyle oldu. Yunus Aydın, şimdi şunu sormak istiyorum abi. Normal şartlarda deplasmanda bu tip kontrollü oyunların neticesi 3-0 gibi böyle radikal skorlar olduğu zaman şöyle yorumlar yapılır genelde. Kamuoyunda hep şu yorumu duyarız. Fenerbahçe doğru oynadı, sabırlı oynadı ve kazandı şeklinde yorumlar yapılır. Bu maç için bu tabir geçerli olur mu ya da geçerli olmaz mı, neden diye sormak istiyorum.
0: Ya çünkü şöyle, ben geçerli olmayacağını düşünüyorum. Hani az önceki yorumunu ekleyerek, ya şöyle, çok fazla pozisyon verdi Fenerbahçe. Şimdi kontrollü oyunda sürekli bu kadar pozisyon, rakibi 1.52 gol beklentisine sokmak, 3 tane net kaçan pozisyonu var Rize'nin. Hani oyunun kontrolü sürekli Fenerbahçe'de değildi. Hani erken skoru aldı ve bu skoru korumak için böyle bir oyun düzenledi değil. Fenerbahçe sürekli hücum yani gördü kalesine, sürekli pozisyon gördü. Hani hem Ederson hem Şipriyar ve Erken'in gerçekten yükselen form grafiği, çok konsantre oynadılar. Ya bence bugün hani Semedo da savunmada iyiydi. Aşibral da çok mücadeleci bir oyun oynadı. Bunların Fenerbahçe savunmada artısını gördü. Ama yani Kerem Aktürkoğlu'nu oyundan ısrarla çıkarmaması, yani Genduzi'nin tepkisine rağmen, yani gerçekten bugün Kerem birçok Fenerbahçeli arkadaşına da hani saç baş yoldurttu.
1: Doğru.
0: Yani gerçekten çok kötü bir performans gösterdi. Genduzi'nin de zaten tepkisini hep beraber gördük. Ama diğer tarafta dediğim gibi çok kontrollü bir oyun değil. Yani bence bazı hamleleri de çok geç yaptı. Hem Oğuz hem Lukaku konusunda. Ama hamleleri yaptıktan sonra da oyunun nasıl açıldığını da hep beraber görmüş olduk. Yani kazanma açısından, 3 puan açısından şüphesiz ki çok çok değerli. Ama hani doğru oyunu oynadı mı Fenerbahçe? Bence bugün hani taraftarlar açısından böyle güvenli bir alanda değil Fenerbahçe.
1: %100 katılırım Yunus, yani bütün taraftarların isyanı vardı. Yani maç 1-0 giderken o kadar fazla Fenerbahçe'ye eleştiri mesajı okudum ki anlatamam ki. Senin de beklediğin, söylediğin gibi 0.96 gol beklentisi, rakip ceza sahasına Rizespor'un daha fazla girdiği, daha fazla şut attığı. Yani maçın belli aksiyonlarında kağıt üzerinde esasında skoru kaparsanız, maçı izlememiş olursanız bile, yani istatistiklerin Rizespor sanki kazanmıştır gibi olduğu bir tablo söz konusu. Hatta pas sayıları birbiriyle neredeyse eşit, isabetli pas sayılarında 10 tane daha fazla isabet pas yapmış Rizespor. Şunu sormak istiyorum, yani esasında biz 3-0'lık bir Fenerbahçe galibiyeti gördük neticede, ama saha içinde İsmail Hoca'nın veyahut da oyuncu grubunun bir kabahati vardı. Yani sorun neydi? Reçete bir şekilde bulundu. Evet, değişikliklerle reçete belliydi ve oldu, ama kadro tercihi miydi? Sistem formasyon muydu? Oyuncuların tercihleri miydi? Rizespor'un aldığı önlemler miydi? Veyahut da şöyle de sormak istiyorum. İsmail Kartal'ın Rizespor'un bu kadar önde basıp bu kadar hakikaten oynamak isteyeceği bir tabloya çalışmadığı sonucunu mu çıkarmalıyız buradan? Nasıl bakıyorsun? Buradaki Fenerbahçe'nin iyi oynamadığı oyunu nasıl okuyorsun Yunus Aydın diye sorayım.
0: Yani öncelikle söylediğin gibi aslında Fenerbahçe, yani daha doğrusu İsmail Kartal ve teknik ekip Recep Hoca'nın önde basacağına yönelik bir öngörüde bulunmadıysa, bu teknik ekibe çok büyük eksi yazar. Çünkü yani ilk girdiğim anı da yine söyledim. Recep Hoca'nın takımları hep böyle oynuyor. Yani Kayseri'deyken de böyle oynadı, Ümraniye'deyken de böyle oynadı. Bugün eline o kadroları olanla bence çok daha güçlü bir kadro geçti.
1: Doğru.
0: Ve öyle oynadı. Yani ki bunda da hani hiç yadırganacak bir şey de yok. Her Anadolu takımı da kapanıp geçiş kovalamak zorunda değil. Geçen sene Karagümrük mesela her maç oynamaya çalıştı. Özellikle büyük takımlar, ama küme düştü. Bazen de böyle takımlar var. Bence futbolda renklendiriyorlar.
1: %100.
0: Şimdi bu noktada bence birçok oyuncunun milli takımdan dönmesi, yorgunluk, dün Galatasaray'da da yani maç 3-1 bitti ama orada da geç açılan bir maçtan bahsediyoruz. 10 kişiye rağmen bir reaksiyon var. Ama yani maç bütünlüğünde net üstünlük kuran bir Galatasaray'dan bahsetmek mümkün değil. Çok fazla tabii milli takıma giden futbolcu olduğu için yorgunluk olabilir. Ben ilk 11'de bir yanlış yoktu. Ve tabii hani sona doğru konuşacağız ama hafta içinde

0: maç olmadı. Yani aslına baktığında ya aynı puanda oynadı, aynı puanda oldu. Bir Anadolu deplasmanına çıkıyorsun. 12. dakikada gol atıyorsun. Akıllarda Eyüp maçına kaldı için acaba böyle bir fark mı gelecek gibi. Kağıt üzerinde baktığın zaman 3-0'lık bir galibiyet var. Ama kağıdın diğer tarafını çevirdiğin zaman istatistik olarak çok çok geridesin. Rize gerçekten, bence tekrar söylüyorum, hem oyun olarak hem de gerçekten yani çok iyi bir takım. Çok kaliteli oyuncuları var. Yani
1: kesin katılırım.
0: Bu skor dediğim gibi 3-0 olan çok tatmin edici. Ama işte burada yani bu kadar güçlü takımlara karşı maçın başına 12 dakikada öyle ya da böyle yıldız futbolcunuzla oyunu açtınız Asensio'yla. Bence değişiklik de çok yanlış değil. Yani Asensio gerçekten çok oyundan düştü, bir anda İrfan Can'ı aldı.
1: Katılırım.
0: İrfan Can da golle eşlik etti. Yani çok alışık olduğumuz bir ritimli maç olmadı. Erken gol bulan takımın bu kadar hücum yemesi. Ama burada da ya belli başlı bu tarz kilit maçlarda öne çıkacak isimlere ihtiyaçlar var. Bunlar da yıldızlar. İşte evet, birisi Asensio maçın başına çıktı. Ederson gerçekten çok iyi bir performans gösterdi bence. Diğer tarafta da Skriniar ve Ake. İkisi de kilit anlarda özellikle yani sürekli yani iki kenar taraftan da sürekli ortalar geldi. Ve sürekli uzaklaştırmayı başardılar. Bir de Kante. Tabii ki Fenerbahçe'nin yani adeta yani en çok koşan oyuncusu, istatistik olarak bilmiyorum ama yani
1: muhtemelen öyledir.
0: En mücadele edeni.
1: Muhtemelen öyledir. Abi şöyle bir araya girmek istedim. Yani tabii ki iki tane soru var. Hangisini önce sorsam diye kafamdan geçiriyorum ki şunu soracağım. Yani aslında Fenerbahçe'nin geçiş kovaladığı ve büyük takım oyunu dediğimiz, yani sete oturup bir şeyler üretemeyen bir takım olduğunu esasında vurguladık birçok bize mesaj atan kişiler, ki senin de açıklamaların aralarından ben en azından öyle bir kendimce bir yoruma kapıldım. Bunun sebebi Fenerbahçe'nin bir 8 numarası olmaması kaynaklı mıdır? Yani Guendouzi 8 numara değil midir diye sormak istiyorum. Bir 8 numarası veyahut da 2 8 numarası olsaydı Fenerbahçe'nin birazcık daha rahat set hücumuna oturabilen bir takım olur muydu diye en azından bir öngörü sorusu sormak istiyorum. Sonra saha içiyle alakalı farklı bir şeyler soracağım.
0: 8 numara eksiğini çok net bir şekilde hissediyor Fenerbahçe. Yani ben hep üzerinden örnekliyorum. İşte yani mesela Beşiktaş için örnekleyecek olursak yani Orkun'u bir kenara bırakacağım ama yani 10 numara belki Metin Oyuncu. Olay Time'de Dikine futbol oynamayı seven bir oyuncu var. Galatasaray'da Gabriel Sara gibi yani özellikle frikiklerde yani topu adeta arkadaşının kafasına kondurabilen bir yetenek. Fenerbahçe'de bu tarz bir orta saha, yani hücum özellikleri savunmasına göre ağır basan oyuncu eksiği var Fenerbahçe'de.
1: %100.
0: Bu zaten çok net. Yani Kante de bir yere kadar yapabiliyor. Evet, bugün gerçekten çok dikine hücumlar gördük N'Golo Kante'de. Boş buldu alanı, çünkü özellikle 30-70 arası orta saha çok rahat geçildi. İlk yarı öyle bitti, ikinci yarı öyle başladı. İkincisinde de yani ikinci yarının başlangıcında Kante bu tempoyu eşlik edebildi. Hep söylüyorum, geçen seneyle bu senenin en büyük farkı Kante'nin yazın milli takımla bu süreci geçirmiş olması. Fizik olarak çok hazır geldi. Guendouzi evet istekli, bugün daha çok sol tarafta gördük. Archie Brown gittiğinde ileri pozisyon olarak kapatmaya çalıştı. Hücum özellikleri çok kısıtlı Guendouzi'nin. Yani evet attığı goller gördük. İşte evet çok iyi plase şutlar atabiliyor. Gelir gelmez attığı maç var. İşte Süper Kupa'da. İşte geçen hafta ilk başı ama çok kısıtlı, çok nadir. Yani kompakt bir hücum futbolcusu kesinlikle değil. Bunun da tabii ki Fenerbahçe dediğim gibi eksini hissediyor. Bence Ocak ayında bir transfer yapılacaksa, hele ki Fenerbahçe'nin U23 kontenjanında da boşluk varken ilk olarak 8 numaraya yapılması lazım zaten.
1: Peki U23 noktasında şöyle bir aslında soruyu da oradan bağlayacağım. Yani Dorgeles Nene konusunda yazın birçok haber çıkıyordu. Yani 20 milyon eurolara Dorgeles Nene'yi Fenerbahçe'nin aldığı fiyata en azından gönderebileceği haberleri çıkıyordu ki burada Dorgeles Nene'nin oynatılmama ya da hiç şans bulmama tercihini neye bağlarsın? Hoca ile arasında bir problem mi var? Veyahut da hoca oyuncuyu mu beğenmiyor? Eğer böyle olduysa o zaman yönetim kanadıyla bu konu konuşulup böyle bir tasarruf edilemez miydi? U23 kontenjanından belki hani maddi olarak bir problem varsa da, ki şöyle anlayabiliriz. Sonuçta Mimović'in 10+4 listesinde yer aldığını da düşünürsek Fenerbahçe'nin 2 tane U23 oyuncu alma hakkı doğacaktı eğer Dorgeles'e satışı olsaydı. O 20 milyon euro çok daha iyi değerlendirilebilir miydi diye soracağım. Dorgeles Nene nerede diye soracağım aslında. Yani hoca ile mi problem var, yoksa oyuncu geriye mi gitti? Yunus Aydın nasıl bakar konuya?
0: Nene'nin oynadığı dönemde en çok hatırladığımız, yani bize en çok kendini hatırlattığı özellik

0: öyle ya da böyle skor yapıyor olmasıydı. Hmm. Yani Fenerbahçe'nin geçen sene santraforsuz kaldığı dönemde, yani aslında bir nevi sadece Sidiki Şerif olarak en uçta ismi yazabildiğin dönemde Nene hem Avrupa'da hem ligde birçok gol attığı maç var.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe bu sene skor anlamında problem yaşamadığı için o bölgeyi sürekli Kerem Aktürk oldu. Bugün de mesela hocanın Kerem Aktürk olduğundaki bu kadar ısrarı, yani hem taraftardan hem sosyal medyadan çok fazla tepki gördü. Yani gerçekten hiçbir şey vermiyor sahaya. Yani hücum anlamında hiçbir etkinliği yok, bir gol yok, bir asist yok. Yani bir varlık göstermiyor Kerem Aktürkoğlu. Hani bir büyük yıldız oyuncusunu geçtim. Yani bir çalım yok, sadece bir ön alan baskısı var. Kerem görünmeyen yerlerde sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fenerbahçe'nin sol ön oyuncusu için yeterli değil. Nene konusunun şu an bence tercih olmamasının sebebi Fenerbahçe'nin skor üretimi konusunda problem yaşamıyor olması. Hmm. Sadece bu yüzden bence Nene'yi tercih etmiyor. Ama bu kadar forma giymemeyi, hani açıkçası hak edecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani Kerem'e çok yüksek şans veriyor. Ya da Oğuz için de öyle. Hmm. Oğuz evet Nene'ye oranla daha çok şans buldu ama bugün oyuna girdiği kısıtlı zamanda yaptığı etkiyi gördük.
1: Doğru.
0: Yani ama Kerem 10 katı süre alan bir 82'de 83'te girdiler. Yani Kerem 80-90 dakika oynayan oyuncu, her maçta hiçbir asist katkısı, gol katkısı yok. Ya yani Eyüp maçında takım 8 tane atıyor. Yani takım hücum oyuncusu yine gol katkısı yok. Ve sürekli de yüzler asık. Yani Kerem Aktürkoğlu zaten alışık olunan bu hali ama evet bir hücum oyuncusu gol atamadığı sürece elbette demotive oluyordur. Ama takımı da kesinlikle aşağıya çektiğini düşünüyorum. Taraftar konusundaki hani sabır, zaten Twitter'da Kerem yazıp hani bir arama tuşuna bastı herkes. Zaten taraftarın memnuniyetsizliğini görür. Nene konusunda da ya Kerem'le alakalı bu kadar hemfikir olan eleştiri varken, yani Nene'nin bu kadar süre almamasını anlamlandıramıyorum. Hocayla alakalı bir problem olduğunu düşünmüyorum aralarında. Çünkü olduğu zaman Fenerbahçe'den içeri çok rahat yansıyor. Asensio'da gördük bunu. Ama bir diğer tarafta hani Nene'nin oynatılmaması bir hoca tercihi olduğunu düşünüyorum. Bunun da yanlış bir hoca tercih olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Vallahi açıkçası ben de kabul ederim ve katılırım sana. Benim de çok şaşırdığım bir konu olduğu için, belki bugünün konusu değil. Sonuçta kazanılan bir müsabaka var ama maç 1-0 giderken o kadar fazla mesaj atıldı ki, hani Nene'ye ne oldu? Nene nerede? Hani bu tip geyik mesajlar olur ya, hani geyik gibi. İşte Nene kayboldu mu? Hadi bulun şeklinde gibi. Galatasaray Singo gibi bir hikaye. Kulübede gördük Nene'yi bu arada, onu söyleyelim. Ama yine de ısınmaya dahi belli bir dakikaya kadar gitmedi. Belki son dakikada da gitmiştir ama ben görmedim en azından. Onu vurgulamış olayım. Abi şunu soracağım. Şimdi tabii ki belli konular var ama hakem konularına dönmek istiyorum. Çünkü her maçta özellikle dinleyici kitlemiz hakemler hakkında bir Z raporu bekliyorlar ki Ozan Ergün, Furkan Ürün ve Murat Savranların performansını, yani yardımcılarını da saydım ama Ozan Ergün olarak ele alalım. Bugünkü müsabakada Ozan Ergün'e büyük bir iş düşmüş müdür? Ozan Ergün tercihlerindeki durumları nasıl değerlendirirsin? Hakemlik çok bir durum var mıydı müsabakada? Atlanan bir sarı kart vesaire ya da bir şüpheli bir pozisyon gördün mü maç içerisinde? Hiçbir sarı kart çıkmadı müsabakada, bunun da bilgisini verelim ama Ozan Ergün hakkında neler söylemek istersin? Ve aynı zamanda şöyle de soru sormak istiyorum. Yani Ozan Ergün sonrasında da genel hakemler hakkında, yani şu yorumu soracağım. Kaç tane maç oldu? Bugün dahil 5 tane Süper Lig maçı oldu. Yani Anthony Taylor'ın atamalarının sonrasında hakem kararlarını genel olarak ondan sonra da birleştirerek nasıl bulursun diye sorayım abi.
0: Ya öncelikle şunu söylemek lazım. Hakemlerin hepsi için çok zor bir süreç. Yani gerçekten hani ben hepsinin daha önce de söylediğim niyetinden şüphe etmeme rağmen hani şu an içinde bulundukları sürece zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü tutuklanan bir hakem var, merkez hakem kurulu başkanı değişti, hani hepsi gerçekten diken üstünde ve bu diken üstünde olmak, ben kötü maç yönetirsem ne olur, ben tutuklanır mıyım endişesi. Hani nereden acaba bana gelecek, ya da hani diğer tarafta işte Ferhat Gündoğdu'nun birçok hakemle işte nasıl labali konuştuğuna, karşı tarafta hani hakemin babasına kadar hakaret ettiğini, hepsinin ses kayıtlarını dinledik.
1: Doğru.
0: Bu sebeple hani hakemler acaba ne çıkacak, yarın ne çıkacak gibi bir endişeyle telaş halindeler. Bu şüphesiz. Ben bugün özelinde yani maçta bir sarı kart dahi çıkmamasının çok ciddi bir şekilde hani yani Aris'in bir pozisyonu var. İzleyen aklına gelecektir. Aynı pozisyon içinde 3 kere ayağına basıyor Elif Angar'ın.
1: Doğru.
0: Ve yani üçü de çok şiddetli basışlar.

0: Hani sarı kartın artık son dakikaları. Hmm. Ama senin de az önce söylediğin gibi yani maçta bir sarı kart dahi çıkmadı.
1: Doğru.
0: Maçta sertliğe her iki taraf üzerine de çok ciddi bir şekilde şans verdi. Yani hani Arşi Brown'un mesela bastığı bir pozisyon var Alisov'un ayağına. Orada da mesela potansiyel bir penaltı incelemesi olabilir. Her iki taraftan da bakılması gerekiyor tabii ki. Ama sertliğe çok ciddi şekilde izin verdiğini düşünüyorum. Topun oyunda kalma süresi fena değil. Özellikle 45 dakikada 32 dakika top oyunda kaldı.
1: Ciddi misin? Onu bilmiyordum. 32 çok iyiymiş. Tamam.
0: 32 çok gerçekten çok iyi dakika. Yani çünkü bizde maçta o toplam 46-47 kalan maçlar var.
1: Dün 49 kalmıştı Galatasaray-Kasımpaşa maçında.
0: Aynen yani ilk yarıda 32 müthiş. Ama bunu kart vermeyerek yapmak hani bir yerde teraziyi bozar. Hani bu sebeple evet tempoya izin vermek lazım. Şüphesiz ama dediğim gibi yani oyunun sertliğini biraz daha aşağıya düşürmek lazım. Yani ciddi sakatlıklar yaşanabilir. Yani bu sebeple hani bunları da öngörmek lazım. Hani illa maçı işte uzun oynatalım bir şekilde biz buradan göze çarpalım demek yerine daha bence azim yönetmek lazım. Dediğim gibi benim iki tane gözüme çarpan pozisyon bir Arşi Brown'un Alisson'un ayağına bastığı pozisyon. Bir de Elif Ancan'ın
1: peki penaltı mıdır sana göre? Istedim. Penaltı mıdır ya da hani VAR'a bakılıp penaltı verilmeli miydi? Ya da mesela şöyle sorayım en azından. Net bir yorum belki de yapmak istemeye olabilirsin. Yani sonuçta bıçak sırtı pozisyon olarak da yorumlayabilirsin ama 10 tane hakem hocasının yorumlarına öngörü yapalım. 10 hakem hocasının kaç tanesi penaltı derdi, kaç tanesi demezdi diye soralım.
0: 7 tanesi penaltı değil derdi bence. 3 tanesi penaltı derdi ama burada olan şu, Ozan Ergin pozisyonu görmüyor. Yani çünkü yayıncı kuruluşun verdiği açıdan biz çok net bir şekilde gördük. Çünkü pozisyon içeride oluyor. Arşi'nin bastığı anda, Alisson'un ayağına bastığı anda hakem başka tarafa bakıyor. Bu nedenle VAR'ın bunu öngörüp çağırıp karar verici onu göstermesi lazım. Yani hakemin karar vermesi lazım. Bence orada bir problem oldu. Orada bir iletişimsizlik oldu. Ama dediğim gibi yani bunu hakemler, hakem hocaları yorumladığı zaman hani %70 bence penaltı değil çıkar.
1: Şöyle bakıyorum. Hakemlerle alakalı son cümlelerinde aldığımı varsayıyorum değil mi bu arada?
0: Tabii yani hani genel olarak dediğim gibi hepsi için çok zor bir süreç. Yani umarım toparlanırlar ama bu hakemlerle çok zor yani.
1: Bu hakemlerle ben de çok zor olduğunun farkındayım ve çok net katılırım Yunus Aydın yorumlarına. Ki Mete Bey'in aslında bir mesajı var. İsmail Kartal'ın yerli oyuncuları oynatma isteği kaynaklı olarak ki bugün sadece Kerem vardı ilk 11'de ama yerli oyuncuları oynatma isteğinden dolayı belki de Nene yerli olsaydı çok daha fazla oynayabilirdi diye bir yorumu var. Ne dersin?
0: Katılıyorum. Yani İsmail Hoca'nın ilk geldiği andan itibaren aslında biz bunu ilk geldiği sesi şöyle yorumladık. Evet, yeni bir kadro oluşuyor. Tanıdığı, bildiği oyuncularla oynamaya çalışıyor. Çünkü daha önce de defalarca kez göreve geldiği için Fenerbahçe'de. Hani birlikte çalıştığı oyuncular var. İşte Elif Ancan olsun, Mert Hakan olsun. Hani işte o dönemde Çağlar olsun. Hani bu oyuncularla beraber hareket etmek istiyor. Güvendiği isimlerle gitmek istiyor dedik. Özellikle eleme maçlarında. Ama artık takıma bu kadar transfer yapılmışken yani bu kadar yerli, tanıdık, bildik oyuncuyla çalışma arzusunu ben çok anlamlandıramıyorum. Bugün bence de öyle. İsmail Hoca yani dönem dönem teknik direktörlerin yaşadığı aslında hani ya bu oyuncu grubu beni yer mi endişesi, beni gönderir mi endişesini taşıdığını düşünüyorum. Ben İsmail Hoca'nın hep söylüyorum, hiçbir zaman cesur bir hoca olduğunu düşünmedim. Ya buna Gençler Birliği maçında rotasyon yaparken de öyle, Konya maçında rotasyon yapamazken de öyle. Hani yani cesur bir hoca değil ama artık bugün itibariyle yani yönetim tamamen arkasında. Çünkü Roma maçı sonrasında istifa ettiğinde Aziz Yıldırım dedi ki ben orada kaldığım sürece
1: doğru.
0: İsmail Hoca devam dedi. Yani siz zaten arkanıza yerli oyuncuları bırakın. Ve başkanın yani desteğini almışsınız. Bu nedenle yani devam etme konusunda yerli oyuncularla ısrarını anlamlandıramıyorum. Evet yani Kerem yabancı Nene Türk olsaydı bence de Nene daha fazla süre alırdı.
1: Ha vallahi ben de öyle düşünüyorum. Bu arada Archie Brown değil Ake demiş birçok dinleyicimiz. Evet yani bazen dil sürüşüyor.
0: Evet. Ake. Yani,
1: ikisi de bazen bizler için de şöyle zor oluyor. Yunus Aydın takdir edersin ki şimdi müsabakaları biz de aktarırken saç stillerinin biraz birbirlerine benzemesi kaynaklı olarak maç içinde zaman zaman bize de zor anlar yaşatıyorlar. O yüzden kramponlarına binerek bakmaya çalışıyorum. Maçları takip ederken gerçekten zor oluyor. İki oyuncu da benzer görev bölgelerinde oynadıkları için bizler adına da gerçekten sıkıntılı olabiliyor diyorum. Şöyle bakacağım şimdi, tabii ki şunu sormak istiyorum tek tek. İki takımın da oyuncu

0: Oyuncuların tek tek sayacağım abi. İstersen Rizespor'la başlayalım. 10 üzerinden tabii puanlar almak istiyorum. Yani Rizespor kalecisi Yahya Fofana 10 üzerinden kaç alır abi?
1: Yani çok bir Fenerbahçe'de hani dediğim gibi az önce 0.98 gol beklentisinden bahsediyoruz. Bunun da %10'luk bir kısmı duran top gol beklentisi. Hani 0.80 gol beklentisi 3 gol çıktı. Hani bu sebeple çok iyi bir performans gösterdi. Söylemek mümkün değil, 6 diyelim.
0: Tamam. Mitat Moçsi. Mitat'la Moçsi'yi sorayım. Sağ bek ve sağ stoperi sorayım.
1: Yani Mitat'a ben hani 7-7.5 arasında bir puan, 7.5 demek lazım. Çok iyi bindirmeler yaptı. Hani zamandan çok iyi ortalar da kesti ama sürekli yani Kerem bek kovalamak konusunda gibi savunma anlamında katkı veriyor. Ve ama buna rağmen Rize'nin toplu oynadığı anlardaki maçın aslında yarısını oluşturuyor. Toplu oynama %50. Yani net bir şekilde takıma katkı verdi. Yani 7.5 diyeceğim. Hani stoper tandemine 6-6 diyeceğim. 3 gol dediğim
0: Moçi'de, için. Moçi'ye de Sanyan'a da 6-6 verdin abi.
1: Aynen öyle.
0: Aris'e gelecek olursak.
1: Aris de aynı şekilde Mitat kadar olmasa da dediğim gibi o da bindirmelerde bulundu. Yani o da bence 7 puan alacak. Yani sağ bek ve sağ stoper ve sol stopere biraz daha geri puan vereceğim ama sağ bek ve sol bek konusunda yani Rize bindirmelerde bence gayet iyi iş çıkardı.
0: Peki biraz daha 6 numara gibi gözüken ilk topları alan Taylan Antalyalı'ya ne dersin abi?
1: Maça iyi başladı. Şüphesiz ki iyi başladı. Yani Ali Soğuk'un indirdiği toplarda top dağıtımında gerçekten iyiydi. Defanstan top alıp çıkardığı pozisyonlar çok iyiydi ama maçın devamında aynı ritme ayak uyduramadı. Özellikle orta sahaların kolay geçildiği dediğim 30. dakika sonrasında çok oyundan düştü. Özellikle Kalte'nin deparları karşısında o da 6 diyor.
0: Peki Olavoyin ve Laçi'yi sorayım.
1: Bence Laçi iyi bir maç çıkardı. Yani özellikle ilk kısımda Olavoy'dan tabii ki beklenen daha hücum katkısı var ama yani Laçi'ye 6.5 yani Olavoy'na da 6 diyeceğim. Ama dediğim gibi yani Rize'de orta saha üzerindeki bu eleştirim 30-70 arasında iki taraf için de orta sahaların çok kolay kırılmasıyla alakalı.
0: Ben de Laçi'yi beğendim bu arada. 70. dakikadan sonra zaten Fenerbahçe'nin biraz daha iyi oynadığı bir evreye oyun biraz daha dönmüştü. 70. dakikaya kadar büyük isyan vardı Fenerbahçe taraftarında. Ben de Laçi'yi beğendim. Oynadığı dilimde. Peki sağ kanatta oyuna başlayan Mebude'yi sorayım ve sol kanattaki Ahmet Kutucu'yu sorayım.
1: Ahmet de aslında maça iyi başlayan taraftaydı. Özellikle ilk yarı boyunca Ahmet'in kanalından çok fazla geldi Rizespor. Ama yani o, şimdi Galatasaray'da süre alamadığı süreçte Eyüp'teki bitiricilerinden çok şey kaybetmiş Ahmet Kutucu.
0: %100.
1: Bunu benzer hep beraber gördük. Evet yani bir yetenek var ama işte düzenli oynayamamak. Yani Galatasaray'da çünkü rotasyonun artık en arka parçalarında kalmıştı. Hani bu nedenle açıkçası çok iyi bir maç geçirmedi. İlk yarıda iyi olsa da devamını dediğimizde hani zaten getiremedi. Ahmet Tutucu'nun ilk 30 dakikadan sonra aslında bence getiremedi. İki kanat oyuncusu için de söyleyeceğim. Ya bence işte 6.5 maç çıkarmış.
0: 6.5 dersin. Peki Ali Sove'yi sorayım son olarak da Rize Spor'da.
1: Yani hafta boyunca Alisson her gördüğü röportajda işte Fenerbahçe'ye gol atacağım vesaire açıklamaların altını dolduran bir maç çıkarmadı bence.
0: Kaç alır?
1: Yani hani 6 puan diyebiliriz.
0: 6 puan verdik. Peki Fenerbahçe tarafını yedeklerini de soracağım genel olarak. Yani Rizespor'un evet yedeklerinde bir şey söylemek istersen tabii ki sana alan bırakayım ama yani herhangi bir 6 ya da 5 dışında bir puanlı olur mu?
1: Yok. Yani oyunu değiştiren bir değişiklik zaten olmadı. Fenerbahçe tarafında oldu beraber.
0: Aynen oraya sonra bakarız zaten. Ederson dersek biraz tabii ki yorumları aldık ama puanını da rica edelim. Yorumlarını da istersen özetini alabiliriz orada.
1: 9 diyeceğim. Yani çünkü çok eleştirdiğimiz dönemden sonra gerçekten işte söylüyoruz 1.5 gol beklentisi 3 direkten dönen 3 tane net kaçan pozisyon var. Yani ve burada özellikle sol taraftan kesilen ortada kurtardığı çok muazzam bir şut var. Yani bence eleştiriler dönemleri çok geride bıraktı. Psikolojik olarak da toparlamış durumda tamamen. Yani bize City dönemlerinden benzer bir Ederson izletiyor. Ki bu günde oyun çok fazla aksadı. Çok fazla pozisyon gördü Fenerbahçe kalesinde. Fenerbahçe'nin kalesinde yıldız bir kaleci olduğunu hatırladık. 9 puan diyeceğim.
0: Peki Semedo dersek abi?
1: Yani savunma anlamında dediğim gibi kanatlardan çok pozisyon verdi Fenerbahçe. Semedoduk aslında çok bir şey göremedik bence maç boyunca. Hani Fenerbahçe'de puanlamalarda en az puan vereceğim oyunculardan birisi olduğunu düşünüyordum. 6.5 diyeceğim.
0: Peki Milan Škriniar dersek abi?
1: Yani Škriniar ve Ake için hani istiyorsan tandemi birlikte söyleyeyim. Peki. Gerçekten kusursuz bir maç çıkardılar. Ya her gelen yan topu kesiyorlar. Evet pozisyon veriyor Fenerbahçe. Ama pozisyon vermeye dediğim gibi orta sahada başlayan bir Fenerbahçe var. Yani ikinci bölge çok rahat geçiliyor. Bu nedenle artık Skriniar ve Ake direkt karşılamada. Bireysel hatalarla gelen pozisyonlardan bugün çok bahsetmek mümkün değil. İkisi de bence 9'ar puan alacak.
0: Peki şöyle bakılınca Archie Brown dersek?
1: Çok mücadeleci. Yine bugün özellikle ön tarafta da çok fazla kendisini gördük. Ön alan baskısı özellikle bir pozisyonda izleyenler hatırlayacaktır. Gendouzi'nin basmayı bırakıp Archie Brown'ın geriden gelip aldığı bir top var. Yani mücadelesi çok yukarıda. Zaten geçtiğimiz sene Premier Lig'den 17-18 milyon euro teklif alan bir oyuncu. Gelinen noktada yani Şampiyonlar Ligi'ne gol attı. Şampiyonlar Ligi sahnesinde de kendini gösteriyor. Fenerbahçe'nin bence yüksek bonservisi satabileceği futbolcular arasında girecek durumda. Bugün de bence çok iyi bir performans gösterdi. 8.5.
0: Peki şöyle bakıyorum. Orta alana geçeceğim. N'Golo Kante, Gendouzi sırasıyla.
1: Gerçekten Kante özelinde az önce söyledim ama yani yeniden bir parantez açmak lazım. Çok mücadeleci. Gerçekten hem teknik kapasitesi çok yüksek zaten ama bunun yanında mücadeleden de geri kaçmıyor kesinlikle. N'Golo Kante'ye de 8.5 diyeceğim.
0: Peki Gendouzi?
1: Gendouzi Fenerbahçe'de gerçekten her yerde görebiliyoruz. Ön alan baskısını görebiliyoruz. Savunmadan top çıkartırken görüyoruz. Maç özelinde sağ tarafın çok çıkması gereken bir maçta sağ beki kapatırken bugünkü gibi sol tarafın çıkması gereken maçta sol tarafı kapatırken tam bir joker. Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe'de hücum opsiyonları kesinlikle kısıtlı. Hücum yetenekleri kesinlikle kısıtlı olan bir oyuncu. Yani belki yeni bir 8 alınacaksa Gendouzi de maç kenarda kalacağı maçtan olabilir. Özellikle iç sahada oynanan maçlarda. Yani Kante kadar etkili değildi ama kesinlikle kötü de değildi. 7 puan diyeceğim.
0: Peki devam edecek olursak oyuna sonradan giren isimleri de sayacağım. Çünkü orta saha denkleminde bakıyorum. Gerçi sayabileceğimiz birisi şu ana kadar yok. Çünkü yani sonuç olarak puan veremeyeceğimiz Oponga, İsmail Yüksel'e puan veremeyiz herhalde 88'de dahil oldukları
1: tabii
0: için.
1: Tabii.
0: Onları geçiyorum. Ön hatta devam ediyorum. Marco Asensio diyeceğim. 10 numarayla başlayacağım.
1: Golle buluşması çok önemli. Çünkü yani şu ana kadar artık Fenerbahçe'nin 7. haftaya kadar geldiği süreçte hem antrenörle arasında problem olduğu için eleştirildi. Yani çünkü biliyorsun herkes Asensio değil, İsmail Hoca'nın arkasında çok ciddi bir grup var.
0: Doğru.
1: Bunu sosyal medyada ya da işte burada İsmail Hoca'yı birazcık eleştirdiğimizde hani hissettiriyor dinleyenler, yazanlar. Bu nedenle Asensio'da çok ciddi cephe alan bir grup vardı ama Asensio'nun da ilk 11'le dönmesinin, golle dönmesinin çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. Oyundan çıkarken de İsmail Hoca'ya daha önceki gibi bir uzak davranmadı. Bu anlamda da bence pozitif bir senaryo yazabilirsiniz. Bence 60'ta oyundan çıkması doğruydu. Oyundan zifti. Hani fizik olarak da oyunun gerisinde kaldı ama hem bugün golle buluşması hem de dediğim gibi ilk 11'de başlaması çok çok değerli. Asensio'ya da 7.5 diyeceğim.
0: Peki oyuna Asensio yerine dahil olan İrfan Can Kahveci'yi de sormak isterim.
1: İyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Çünkü yani Eyüp maçında şunu konuşuyorduk. Yani bu tarz maçlar mental olarak geride olan, sezon istediği gibi başlayamayan oyuncu için önemli. Golle buluşmak ne olursa olsun bir hücum oyuncusu. Yani o gün gittiği zaman maçtan ayrıldığında golünün olması bunlar çok çok değerli. İrfan bu mentalini yükselterek milli araya gitmişti. Milli ara dönüşünde de golle döndü. Asensio'nun yerine oyuna girdikten sonra da oyunun 10 numarasında oyunun yönetiminde doğru işler yaptığını düşünüyorum. Bence iyi bir maç çıkardı. O da 7.5 bence.
0: Peki sağ kanatla devam edeyim ki bugün çok gezici bir rolde oynadı. Yani sahanın her yerinde gördük ama bazı dinleyicilerimiz de beğenmedi bugün. Birazcık ruh gibi diyen bir dinleyicimiz de var. Ama şöyle söyleyelim, yani ben de aşırı beğenmedim kendi adıma söyleyeyim ama çok fazla bölgede gördük Greenwood'u. Bilmem katılır mısın ve nasıl yorumlarsın Greenwood'un bugünkü performansını?
1: Dediğim gibi sahanın her yerinde gördük ama sahanın her yerinde hiçbir şey yapamayışını izledik.
0: Doğru.
1: Yani dediğim gibi her yerinde gördük. Sol tarafta, merkezde, genel olarak tabii ki pozisyonda sağ tarafta gördük ama hani ben de sizlerle aynı fikirdeyim. Yani çok fazla bir şey yapamadı, bir etkinlik üretemedi. Yani net bir şekilde adamı eksilttiğini bile hani görmedik bugün. Bence hani Semedo ile birlikte hani oyun zaten bu nedenle çok sol merkezde aktı. Hem Semedo hem Greenwood'un formsuzluğundan dolayı. Hani Mason Greenwood için de 6.5 diyeceğim bugün özellikle.
0: Peki şöyle bakıyorum, Oğuz Aydın'ı da oradan sayayım. Sonradan oyuna girdi 80'de. Ne dersin?
1: Ya, muazzam bir gol attı işte. Ona ekstra bir parantez tabii açmak lazım. Ya daha çok oynaması gerektiğini gösteriyor. Yani şuna katılıyorum. Şimdi buna mutlaka bir antiyorum yapan olacaktır. Evet, Oğuz az süre aldığı zaman daha çok oynaması gerekiyor gibi gözüküyor. çok süre aldığı zaman neden az oynatıldığını anladığımız gibi.
0: Harfiyen katılırım, inanılmaz iyi bir yorummuş.
1: Yani, ama bugün özelinde yine yani golünü attı, girdi. Bence önemli. Yani kendi açısından.

0: Anlı tabii ki bugün bu golle buluşması, yeniden kendini gösterilmesi milli arada döndükçe sonrası çok çok değerli. Yani golle de buluştuğu için hani en azından değerlendirmeye aldık. Hani o yüzden 7.5 diyeyim.
1: Peki sol kanada geçecek olursak ki şu anda zaten bence birçok Fenerbahçe taraftarı bu yorumu bekliyor. Çok öfkeli birçok Fenerbahçe taraftarı Kerem Aktürkoğlu'na. Hafif yönlendirme yapıyormuş gibi oldum ama muhtemelen zaten benzer şeyleri söyleyeceğini de tahmin ediyordum. O yüzden de kendimin çok da yönlendirme yapıyor gibi de hissetmedim bunu söylerken. Kerem Aktürkoğlu diyeceğim.
0: Ya emeğine saygısızlık etmek istemesem 0 diyeceğim. Ama yani gerçekten hani bu kadar varlık gösteremeyen, yani Kerem'i eleştirmek için ya da eleştirmek için çok zaman zaman kendini her spor yorumcusunun, işte maç anlatanın, yani çok fazla hani sürekli otokontrol yaptığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok, ya ben de dahil olmak üzere buna. Yani çünkü gerçekten hiçbir varlık gösteremiyor. Yani sürekli hani Oğuz Rey'den az önceki örnek verdim. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe kariyeri top kaptırıp hırslı bir şekilde rakibe basıp faul yapmakla geçiyor. Yani sürekli Kerem Aktürkoğlu konusunda bunu görüyoruz. Bugün de sürekli Kerem'in kaptırdığı toplardan sonra sürekli zaten Mithat'ın sürekli, yani artık ortalarını gördük. Çünkü Rize bunları daha iyi değerlendirebilen bir takım.
1: Doğru.
0: Yani sonuçta Eyüp maçını gerçekten basite alınacak bir referans olarak görmüyorum. Yani 8 gol atılmış.
1: %100 yani, canım yani değil mi? 8 gol çok farklı bir denklemdir. Tamam, evet, Eyüp de kötü ama 8 gol çok başka bir şey. Ben de katılırım sana.
0: Ve hiç yoksun yani gol olarak. Evet. Ya bu konuda hani son vuruşlar, ya ben hep söylüyorum, Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye gel, bu bir nasıl Kerem böyle olur diyebileceğimiz bir süreç değil. Hep ben birlikte yaptığımız yayınlarda bunu hatırlatıyorum. Kerem'in Fenerbahçe'ye geldiği gün de seninle yayındaydık.
1: Doğru.
0: Söyledik yani, evet, Kerem Galatasaray'dan giderken artık yani Galatasaray'ın o uçup kaçtığı süreçte Galatasaray'ın en çok istenmeyen ya da en memnuniyetsizlik dile getirilen futbolcusuydu.
1: Evet, her zaman öyleydi bu arada. Tribünlerde de böyleydi.
0: Ama bugün Fenerbahçe adına hiçbir şey yapmadan, yani o zamanlarda Icardi ile ya da hep bahsettiğimiz Pavlidis ile bu bağlantı oyununu oynayabiliyordu. Bugün itibariyle Kerem Aktürkoğlu adına hiçbir şey görmüyoruz. Tedesco döneminde ön alan baskısı çok önemliydi. Ama bugün İsmail Kartal futbolunda gerçekten gol atan oyuncu daha değerli. Ben böyle giderse Kerem Aktürkoğlu, zaten taraftarın da etkisiyle Kerem'in oynayacağı sürenin fazlasıyla azalacağını düşünüyorum. Yani emeği sonuçta çıkıyor, sahaya baskı yapıyor, pres yapıyor. Bunlar da değerli. Emeğine saygı duyduğum için 5 diyeyim.
1: Açıkçası ben sana katılırım. Artık bence son bir şans kaldı Kerem'le alakalı. Onu da kendi yorumum olarak ekleyeyim. Kerem Lukaku'yu çok fazla görmedik. Bakalım Kerem Lukaku bağlantısıyla bir şey çıkar mı diye artık herhalde en son bir deneme göreceğiz diye varsayıyorum. İleriye doğru bir öngörü olarak da bunu söylemiş olayım. Hatta Lukaku demişken de Vedat'a tabii ki soracağım ama hatta tek pota da sorayım. 80'de Lukaku girdi, bir puan alır mı diye sorayım. Haricinde Vedat Buric'in de puanını da almak isterim tabii ki.
0: Ya Fenerbahçe geçen sene santraforsuzluktan o kadar muzdaripti ki. Ya bu sene ben Vedat bir hava topuna çıkıp bir hava topu indirdiği zaman Fenerbahçe'nin işte bir santraforu var diyebiliyoruz. Ya bu nedenle Vedat Muriç'in varlığı bence çok çok değerli. Ya o topu indirmeleri Eyüp maçında zaten kendine de müthiş bir özgüven depoladı. Bugün üzerinde harika mı oynadı? Harika oynamadı bunun üzerinde. Ama yani şu an hali hazırda bence Vedat Muriç Lukaku'nun bir adım önünde. Hem fizik olarak ayakta olduğu için daha fazla, hem de yani daha doğru pozisyonlarda gördüğüm için. Evet, Vedat'ın attığı 3 golün boş kale olduğunu ben de farkındayım. Ama hep doğru yerde olduğunu gösterir.
1: Doğru.
0: Yani hep seken toplarda doğru yerde. Ve çok az ofsayta düşüyor. Bunu unutmamak lazım. Boş kaleye gol atan bir futbolcu 3 golü boş kaleye minimumda olsaydı düşünün. Sürekli doğru konumlandığını gösterir. Lukaku ile alakalı şöyle, yani Aziz Yıldırım Yüksek Divan'da şunu söylemişti Mali Genel Kurul'da. Yani 3-4 hafta beklenmesi gerekiyor demişti. Bunu aslında kendi Lukaku'nun ülkesinde oynadığı maçta, Uluslar Ligi maçında biraz bir toparlanma gördük. Bugün özelinde 2 pozisyon, 2 tane kaleye şut çekti biliyorsun.
1: Evet.
0: Birinde kendisi dahi o kadar kötü vurduğuna inanmadı. Ve hakeme korner diye itiraz etti.
1: Doğru, yani çok iyi bir detay yakalamışsın ama şimdi hatırladım öyle deyince. Evet.
0: Yani out maalesef. Yani o kadar kötü vurdu. Yani hiç diyen yok. Diğer tarafta da yani fizik olarak çok güçlü. Evet, fizik olarak biraz daha toparlamış durumda bence. Özellikle özellikle son dakikalardaki geçiş oyununda İrfan'ın istediği pasta, o hızı

0: görebildik ama tamamlayıcılık olarak bugün kendisine bir şey göremedik. Fizik olarak toparlanması lazım, hiç şüphe yok. İlk dergi dönemde hani Lukaku ben hazırım demişti, Oğuz Çetin 4-6 haftası var demişti. Hı. Hani sanki Oğuz Çetin o dönemlerde daha demiş dediğimiz bir evredeyiz tabii.
1: %100 katılırım. Peki puanları da alalım her ikisi hakkında da. Yani ben belki kaçırdım.
0: Yok ben söylemiyorsun ama şimdi Vedat'la alakalı bence 7 diyelim. Peki. Yani Lukaku ile alakalı hani şu an bence puanlama yapmak doğru değil.
1: Peki. Şimdi de artık son soruma geçiyorum. Son sorumu aslında detaylandırırız da arada ama Fenerbahçe Aston Villa deplasmanına gidiyor. Aston Villa'nın kadrosuna baktığımız vakitte geçtiğimiz sezona göre yani 5-6 tane majör oyuncusunun kadrodan ayrıldığını görüyoruz. Yani Oli Watkins sayalım bunları. Tielemans orta alanda. Savunmada Ezri Konsa'nın ayrıldığını biliyoruz. Morgan Rogers gitti. Şu anda kafadan saymaya çalışıyorum. Bir oyuncu daha gitmişti. Çok Emiliano Martinez gitti kaleci. Yani bu kadar net 5 tane oyuncu gitti ki bir dönüşüm yaşayan bir takımdan bahsedebiliriz. Bugün de esasında Brentford'la berabere kaldılar ve şu anda İngiltere Premier Ligi'nde 14. sırada yer alan bir takımdan bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kazandı Aston Villa deplasmanda diye hatırlıyorum ki beni yanlışım varsa düzeltirsen çok sevinirim. Ama Aston Villa eşleşmesinde Fenerbahçe'nin şansı nasıldı? Fenerbahçe'nin nasıl bir oyun oynaması gerekmektedir? Fenerbahçe bugünkü gibi oynarsa ne olur? Fenerbahçe nasıl bir ilk 11 ile? Ona en son soracağım. Muhtemel 11'e en son soracağım ama şu sorularımın cevaplarını çok merak ediyorum Yunus Aydın.
0: Kulüp Brugge bende geldi diye hatırlıyorum Şampiyonlar Ligi'ne. Sanırım 1-1 ile başladılar.
1: Evet, 3-2 Kulüp Brugge yani mağlup ettiler, doğru.
0: Diğer tarafta da yani Premier Lig'de bir galibiyetleri var. 6 hafta sonunda bir galibiyetleri var sadece. Tottenham yenmişlerdi deplasmanda. Ya şimdi Aston Villa dediğin gibi geçen sene onunla çok ciddi güç kaybetti. Dediğin gibi Bristol Watkins Fenerbahçe'de çok transfer etmek istedi. Hatta hani az yıldırım da çok yüksek paralar istedi alamadık demişti. Diğer tarafta şöyle. Evet yıldızlarını kaybettiler buna hiç şüphe yok ama Fenerbahçe'nin çok fazla mini futbolcu vardı. Gerçekten çok yoğun bir tempoya giriyoruz. Yani milli maçlar yeni bitti. Hemen lig, tekrar Avrupa, tekrar lig, hafta içi tekrar lig. Yani 26'sına kadar, derbi gününe kadar 4 maç oynayacak takımlar.
1: Doğru.
0: Avrupa tarafı hariç. Ligde 4 maç oynayacak sadece. Sıkıştırılmış bir tempo var. Çünkü tekrar milli araya gidiliyor. Yani bu tarz maçlarda tabii şimdi bir Premier Lig takımına karşı oynamak zor. Yani futbolun tamamen fizikle oynandığı bir ligde bu kadar yorgun bir süreçte yakalanmak zor. Bence Fenerbahçe favori demek doğru değil. Bence bir adım geride hatta gerçekte olmak gerekirse. Deplasmanda olduğu için. Ama hangi oyunu oynamalı konusunda işte bugünkü oyun doğru olabilir. Belki de bunun bir testi olabilir. Çünkü evet yani Aston Villa'ya karşı belki de geçiş oyunu oynamak doğru. Yani net bir şekilde önde basan topa mutlak hakim olmaya çalışmak fazla hayalperestlik olabilir. Gerçekçi olmak lazım. Bu nedenle ben daha kontrollü bir oyun oynaması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında. Ha, bugün ise karşısında yapmadığını çalışan bu akşam Aston Villa karşısında yapmaya çalışırsa işte bu çok ciddi bir teknik direktörlük hatası olur. Avrupa maçları konusunda analiz konusunda İsmail Hoca başarılı. Bunu hem Lyon'da gördük hem Roma'da gördük.
1: Doğru.
0: Hani dilerim ki Aston Villa maçıyla devam etsin. Ama yani favori olduğumuzu söylemek bence güç.
1: Peki nasıl bir ilk 11 bekliyorsun Fenerbahçe'den? Yani bu arada Matteo Guendouzi'nin de cezası yani 3 maçtan 2 yani 4 maçtan 3 maça indirildi. Aston Villa maçında Matteo Guendouzi de İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde sahada olabilecek 2 yılı ertelemeli olduğunu bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize. Nasıl bir ilk 11 bekliyorsun? Bugünküne benzer mi? Nasıl bir ilk 11 olmalı diye de aslında sormak istiyorum. Yani İsmail Kartal nasıl bir 11 ile oynar? Birinci sorum. Son sorumda Yunus Aydın ne gibi farklılıklar yapar veyahut da İsmail Kartal'ın düşüncesine aynı mı düşünüyor diye de sorayım en azından.
0: Ben yüksek olan da aynı 11 ile çıkacağını düşünüyorum. Bence kalede yine Ederson olacaktır. Ya yani Brown, Akeşik, Yar, Semedo orta sahası olacağını düşünmüyorum. Yani Kante, Guendouzi bence yine olacaktır. Belki Asensio yine çünkü bu konuda ben de daha iyi kritik maçlarda İsmail Hoca acaba Kante, Guendouzi, İsmail orta sahasına çıkmak daha sert bir orta sahaya çıkmak daha mı doğru olur diye konuştuk bunları ama ben Asensio'nun 60'ta çıkartılmasının çok da yorulmasın ve Asensio'yu yine Şampiyonlar Ligi'nde oynatmazsa İsmail Hoca buna da önem veriyor bu analizlere, bu yorumlara. Oyuncu geride gidebilir, taraftarın da hedefi olabilir. Ben Asensio'yu yine ilk 11'de oynatacağını düşünüyorum. Greenwood tarafı kesinlikle ilk 11'de olacaktır. Hı-hı. Greenwood sağ tarafı kesinlikle ilk 11'de olacaktır. Kerem'i ilk 11'de beklemiyorum.
1: Oğuz yani, mu? Nene mi?
0: Oğuz bence oynayacaktır. Bence Oğuz'la başlayacaktır. Bugün de gol atmışken Oğuz Aydın'la başlayacaktır. En uçta da ben Vedat Muriç'te değil Lukaku'yla başlayacağını düşünüyorum.
1: Bak orada enteresan. Peki nasıl başlamalı peki? Onu da sorayım son olarak. Bu İsmail Kartal'ın ya, başlayacağı tahminindi.
0: Yani bence bu şekilde başlamalı. Benim başlamasını hani umut ettiğim kadroda belki Asensio İsmail olabilir.
1: Yani orada, sen 3 baklava 3 tane orta saha istiyorsun yani orada.
0: Aynen öyle. Ben İsmail, çünkü 1 puan burada bizim için yeterli olur.
1: %100. Yani 1 puan Kante, kesin yeterli olur.
0: Ben Kante, Gendouzi, İsmail orta sahasını hep şimdi çıkıp skora göre ileriye dönük hamleler yapılabileceğini düşünüyorum. Hı-hı. Böyle üçlü şekilde çıkılmalı ama bence Asensio'da çıkar İsmail Hoca.
1: Peki.
0: Yani
1: gerçekten aslında yani şuna katılırım. Yani İsmail Hoca'nın 3 orta sahayla çıkma fikrine saygı duyarım. Ama biraz Aston Villa'yı kendi açımdan yorumlayacak olursam, Roma'yı çok daha iyi bir takım olarak kendimce yorumluyorum. Hani o maça belki daha kurtarır gibi ama ben biraz Asensio'yu yarardım, bilmiyorum. Ama futboldur, tek doğrusu yoktur derim.
0: Tabii ki öyle. Yani ana amacı zaten Fenerbahçe, yani kazanma amacıyla çıkmak, bunun hafta içerisinde yapılacak idmanlarda orada Asensio'yu kullanmak da takıma başka bir özgüven verebilir. Ama zaten bugün itibariyle yani belirsiz olan taraf Asensio'nun oynayıp oynamayacağı tarafı. Burada da Asensio'nun yani şu an bir puan alsak iyi dediğimiz Şampiyonlar Ligi seviyesinin defalarca gezen üst perdesinde bulunduğunu ve kazandığını da unutmamak lazım. Fenerbahçe bir maçı kazanacaksa o maçta ya sonradan girerek ya da ilk 11 olarak Asensio ile kazanacak. Ben biraz daha İsmail Hoca'nın oyun anlayışının bir puana yatkın olabileceğini düşünerek aslında.
1: Çok saygı duyarım. Yani bir puanla bence ayrılsak memnun oluruz yani.
0: Kesinlikle oluruz. Bir kere namalup devam ediyorsun Şampiyonlar Ligi'nde. Hı hı. İç saha maçların var daha. Ama dediğim gibi burada geniş rotasyon önemi çok büyük. Çünkü bu ay içinde yani hem Şampiyonlar Ligi oynuyorsun, hem fazla lig maçı oynuyorsun, hem de yani 26'sına derbi var.
1: %100.
0: Yani çok çok değerli. Bugün yani Ahmet Spor'un puan kaybetmesiyle beraber işte Fenerbahçe ile Galatasaray biraz daha tepede birbirine yaklaşıyor.
1: Doğru.
0: Yani belki burada bir hani kopma olacak ve artık ondan sonra Fenerbahçe Galatasaray'dan bahsedeceğiz. Hı. Bu nedenle o maçın da önemi çok çok büyük. Yani Şampiyonlar Ligi sahnesi elbette çok değerli ama birinci hedefin Fenerbahçe'de her zaman lig olması lazım. Bugün ben Lukaku'yu kısa süre oynatmasının da aslında Şampiyonlar Ligi'ne saklamak olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık diğer de Lukaku'yu değerlendirmesi lazım.
1: Doğru. %100 yani bir yerde Lukaku'yu değerlendirmesi kesinlikle lazım. Onu da göreceğiz. Peki Yunus Aydın, son cümlelerini de alayım, ondan sonra teşekkürümü edeyim.
0: Yani özellikle şunu söyleyeyim, ya MK ile geçen gergin bir hafta sonra hakem performansının net etki etmediğini görmek en azından önemli. Yani yabancı varlar konusunda işte sayı artırıldı. Daha çok yabancı var göreceğiz. İnşallah hakemleri daha az konuştuğumuz bir hafta olur. Bugün hani diğer hakemlere görece Ozan Hoca'nın da iyi maç yönetimi düşünüyorum. Dün Galatasaray maçını da yönetimi bence çok çok kötü değildi. Yani inşallah daha iyi hakem kararları görürüz. Sadece saha içini konuşuruz. Yani bugün itibariyle işte Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da hak ederek hakem kararlarının etkisinden uzak bir 3 puan aldığını görüyoruz. Trabzonspor için de keza öyle. Bugün Trabzonspor Samsun maçında da verilen kırmızı kart çok net yani. Onda da herhangi bir problem yok. Hani bütün takımlar için inşallah en doğru dürüst hakem kararlarını konuşuruz.
1: İnşallah. Yunus Aydın, çok çok teşekkür ederim. Hakikaten yorumlarınla bize çok büyük hem renk hem keyif hem de bilgi kattığın için sağ ol, var ol bir kez daha.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok sağ ol. Evet, Yunus Aydın'la beraber uzun uzun aslında maç sonunu konuştuk ama bir de sahanın aktörlerine gitmek istiyoruz. Milan Skriniar'la başlayacağız. Ardından da zaten İsmail Hoca'nın çok kısa bir basın toplantısı var. Onu da vereceğiz. Flaş açıklamalarını da vereceğiz. Recep Uçar'a döneceğiz. Aynı zamanda birçok oyuncu grubundan da sizlere belli oyuncu yorumlarını, flaş röportajlarını dinleteceğiz. O halde kulağımızı birazcık Rize'ye doğru verelim.
2: Teşekkürler. Evet, Fenerbahçe'de Milan Skriniar bizlerle birlikte. Tebrikler öncelikle galibiyetten dolayı. Maç değerlendirmesiyle alakalı genel olarak ilk başta neler söylemek ister?
3: It was a tough game, but we knew it. It's always tough to play here. I remember also the game from last season against Rize. So it's always tough, but we start very good. I think we can score more goals. But important is victory. Then second half we control the game. We score two nice goals, so that's important for us. Now we have a few days to recover and.

0: then we go again.
1: Zor maç oldu bizler açısından. Aslında burada oynamanın zor olduğunu zaten biliyorduk. Geçen sezona baktığımız zaman da, geçen sezonu hatırlayacak olursak da, zor bir maç oynamıştık. Bugün bana göre maça iyi başladık. Aslında daha fazla gol de bulabilirdik ama bizim açımızdan en önemli nokta tabii ki de bugün galibiyet. İkinci yarı oyunu kopardık. Attığımız iki güzel golle beraber oyunu kendi lehimize çevirdik. Şimdi birkaç gün dinlenme vaktimiz olacak. Sonrasında yine maçlara devam edeceğiz.
2: Geride bıraktığımız milli arada aslında en fazla belki de 90 dakikada forma bulan isimlerden bir tanesiydi kendi milli takımında. En fazla süre bulan isimlerden bir tanesiydi. Buraya yorgun gelmedi gördüğümüz kadarıyla bugünkü maçtaki performansından. Bu konuda neler söyler?
3: No, that's my job. That's what I do. Of course, I feel good. There are too many matches, also national team also here, but we are trained for that, and of course I'm happy that I helped the team. I always try to do my best on the pitch to help my teammates, to help Fenerbahce, and today we won. That's important. All compliment for all the other team, because it's not only me but also the other players. They went to the national team, so we had just maybe two training sessions before this game, but we managed to win, and like I said, now we have to be ready for next game.
1: Açıkçası benim işim bu, benim bunu yapmam gerekiyor ama zaten kendimi iyi hissediyorum. Çok fazla maç oynuyoruz. Hem mini maçta hem de burada. Çok fazla maça çıkıyoruz. Dolayısıyla bu benim için de iyi bir şey. Bizler bunun için çalışıyoruz ve ben de bu anlamda çalışmalarımı sürdürüyorum. Amacım benim her zaman takımıma yardımcı olabilmek ve oynadığım süre boyunca en iyimi ortaya koyabilmek. Sahada bunun için varım. Fenerbahçe için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım için, camiamız için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bugün elde etmiş olduğumuz 3 puan gerçekten bizler açısından çok önemliydi. Aslında sadece beni dahil etmememiz gerekiyor buna. Takım arkadaşlarım da bence büyük bir övgüyü hak ediyorlar. Çünkü takım arkadaşlarım içerisinde de milli takıma gidenler oldu. Bu maçtan önce 2 idman yapma fırsatımız vardı. Ama söylemiş olduğum gibi isteğimiz, arzumuz bugün 3 puanı elde edebilmekti ki bunu başardık. Şimdi önümüzdeki oynayacağımız maçlar için hazır olacağız.
2: Teşekkür ederiz kendisine görüşlerini bizlerle paylaştığı için. Evet, maç. Evet, Rize Spor'da Olovo'yum bizlerle birlikte. Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğünün ardından Rize Spor 2-0'a kadar çok fazla pozisyon aradı. Pozisyonlara da girdi ama bunları tam değerlendiremedi. Bu esnada Rize Spor pozisyonları değerlendirememesinin sebebinin ne olduğunu düşünüyor?
3: Yeah, I think we didn't really concentrate well and we did not take our chances. Normally when it was 1-0, with these chances we get, if we could capitalize on it, it would really have changed the face of the game. But you can see they got their own chance after like 80 minutes and they make use of it, and we lost the game in the end.
4: Evet, sanırım o fırsatları yakaladığımızda çok fazla konsantre olamadık. O yüzden fırsat elimize geçen fırsatları iyi değerlendiremedik. Sizin de dediğiniz gibi 1-0 devam eden maçta o dönemde yakaladığımız fırsatları eğer değerlendirebilseydik maçın çehresi tamamen farklı bir hal alabilirdi. Maçı da zaten 80. dakikadan sonra kaybettik.
2: Teşekkür ederiz kendisine. Görüşlerini bizlerle paylaştığı için Rize Spor Dolovay'ın görüşleri bu şekildeydi. Teşekkürler. Evet, Fenerbahçe'deki bizlerle birlikte. Tebrikler galibiyetten dolayı. Tabii ki bu akşamı soracağım ama Fenerbahçe son 3 Süper Lig maçında da kalesini gole kapatarak maçları tamamlıyor. Fenerbahçe'nin stoperlerinden bir tanesi olarak bu konuya dair kendisi ilk başta bize neler söylemek ister?
5: Yeah, it's a good thing. It's very important obviously to keep clean sheets. I think we have a lot of talent in the team to at least score goals. As long as we keep the clean sheet, yeah, there's a good chance we win the game. I think today we fought with everyone. It's not just the defenders, it's the forwards. Eddie is playing fantastic as well. But we have to keep it going. There's still many things we have to improve. Even today, we conceded a few chances. What could have been a goal, but Edison was very good. So I think we still can be better, but obviously happy with the clean sheet.

0: Tabii ki de bu bizler açısından iyi bir şey, iyi bir anekdot. Önemli, golsüz bir şekilde, gol yemeden maçı tamamlayabilmek bana göre önemli. Zaten ön tarafta yetenekli oyunculara sahibiz. Kadromuzda fazlasıyla yetenekli oyuncu var gol atabilmek adına. Aslında bugün sadece defans oyuncuları ile ilgili konuşmamak lazım bu konuyu. Çünkü takım olarak bana göre bu mücadeleyi gösterdik. Bu savaşı bana göre kolektif anlamda verdiğimizi düşünüyorum. İyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Ve aynı zamanda şunu da söylemem gerekiyor ki Ederson da bugün iyi bir performans ortaya koydu. İyiydi. Çok fazla aslında bu anlamda örnek gösterebiliriz savaşma anlamında, mücadele anlamında. Her ne kadar kalemizde bazı pozisyonlar vermiş olsak da bunlar gol de olabilirdi. Rakip bunları atabilirdi. Yine de genel anlamda neticeden mutluyum. Almış olduğumuz neticeden mutluyum. Maçı gol yemeden tamamlamış olmak bizler açısından gerçekten mutluluk tabii ki.
1: Peki geri beşlinin hem bu maç içerisinde hem de geride bıraktığımız maçlar içerisinde nasıl bir iletişim vardı? Ederson, Akeşi, Kriniar, Arşu Brown ve Semedo beşlisinin nasıl bir iletişimi oluyor maç esnasında?
2: So I want to ask a question about your communication among you, Ederson, you, Archie, Milan, Semedo also. Can you talk about the communication that you're making during the game? How is the communication among you?
3: A lot. We talk a lot, not just in the game, also out of the game, off the pitch. What can we do better? What can we improve? How can we help each other more? I think in tough moments we speak a lot. Like today, there were some moments where we are under pressure, but we look at each other and we have to make sure. Okay, we suffer together and we keep the clean sheet. You know, and I think that showed today. But as I said, we still can do many things better in terms of positioning, getting more pressure on the ball. Not dropping too deep, but that will come with time.
0: Açıkçası çok fazla iletişim halindeyiz, çok fazla konuşuyoruz. Aslında sadece maç içerisinde konuşmuyoruz. Maçtan sonra da sürekli olarak birbirimizle iletişim halindeyiz. Neyi daha iyi yapabiliriz, hangi yönümüzü daha çok geliştirebiliriz? Birbirimize yardım etme konusunda sürekli olarak iletişim halindeyiz. Özellikle zor anlarda, maçın zor anlarında çok daha fazla konuştuğumuzu düşünüyorum. Baskı altındayken birbirimize bakıyoruz ve birbirimize yardımcı olmak adına elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz ve beraber acı çekiyoruz. Ve bu anlamda bana göre bu iletişimi sağlayabildiğimizi düşünüyorum. Ama yine ifade etmem gerekir ki çok daha iyisini de ortaya koyabiliriz. Özellikle pozisyonel anlamda kendimizi geliştireceğimiz noktalar var. Çok fazla geriye yaslanmama konusunda bana göre bu noktaları geliştirebiliriz. Baskı konusunda yine bunları bana göre geliştirebiliriz. Ama öyle zannediyorum ki zamanla bunları da yoluna koyacağız. Bunları da göstereceğiz.
1: Teşekkür ederiz kendisine. Teşekkürler. Maçın ardından Fenerbahçe'de Asensio bizlerle birlikte. Öncelikle tebrikler. Sadece galibiyet değil, aynı zamanda kendisinin golünden dolayı da tebrik ederiz. Geçen sezon da bu statta çok şık bir gole imza atmıştı. Buraya gelirken evet, bu akşam da ben golle buluşurum diye bir his var mıydı içinde?
4: Hola, buenas noches. Sí, la verdad que mis compañeros me habían dicho que hoy iba a marcar seguro por cómo fue la temporada pasada, por estar de vuelta. Estas semanas de parón hemos trabajado muy bien en el entrenamiento, muy fuerte para estar preparados para este partido. Sabíamos que era un partido muy importante en un estadio difícil contra un buen equipo. Así que bueno, contento por el gol, por la victoria y porque tenemos que seguir, que ahora vienen partidos muy duros y siempre afrontarlos con una victoria siempre es mejor.
0: Öncelikle merhaba. Evet, sizin de ifade etmiş olduğunuz üzere geçen sene burada bir golüm vardı. Bu maç üzerinde konuşacak olursak aslında bu hafta bana göre çok sıkı ve iyi bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum. Çok güçlü bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum bu maç için. Bizim açımızdan gerçekten çok önemli bir maçtı. Aynı zamanda zor da bir maçtı. Ama atmış olduğum golden dolayı mutluyum. Aynı şekilde elde etmiş olduğumuz galibiyetten de mutluyum. Tabii ki de bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde oynayacağımız çetin maçlar var, zor maçlar var. Dolayısıyla bizim hedefimiz, isteğimiz oynayacağımız bu maçlarda da galibiyetlerle de yolumuza devam edebilmek.
1: Bir buçuk ay oldu aslında ilk 11'de en son oynadığı zaman. Bu akşam %100'üyle mi oynamıştı Asensio? Tam olarak maç temposuna hazır olması için bir süreye ihtiyacı var mı?
2: Time for being more, you know.
4: Bueno, sí, al final.

0: Al lo que te da el ritmo y el estar cada vez mejor son los partidos, en la competición. Como dice, ha sido un periodo para mí un poco largo de estar de vuelta en el equipo, así que bueno, contento por cómo me he sentido. Sé que poco a poco me encontraré mucho mejor, pero bueno, estoy contento con el nivel y en cómo estoy trabajando.
1: Tabii ki de maç ritim kazanacağımı düşünüyorum. Aslında benim açımdan zor bir periyottu çünkü takım arkadaşlarımdan ayrıydım. Takıma yardımcı olamadığım dönemler benim açımdan zorluydu. Ama yavaş yavaş çok daha iyi bir noktaya evrileceğimi, geleceğimi düşünüyorum. Dolayısıyla en iyi ritmime, en iyi tempoma ulaşabilmek adına da sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğim.
2: Teşekkür ederiz kendisine görüşlerini bizlerle paylaştığı için. Evet, maçın ardından Fenerbahçe'de Asensio'nun görüşleri bu şekildeydi. Teşekkürler. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bizlerle birlikte. Tebrikler hocam, galibiyetten dolayı. İkinci yarı yaptığınız hamlelerle oyuna giren oyuncular ve o oyunculardan gelen gollerle farklı galibiyet. Neler söyleyeceksiniz?
3: Bu maça hazırlanırken İstanbul'da rakibin ne kadar iyi bir takım olduğunu anlattık. Sadece içerideki maçlarda biraz stres mi yaşıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum ama iyi mücadele eden, kaliteli, genç, dinamik bir takıma karşı oynayacağımızı anlatmıştık. Buna göre biz bütün çalışmalarımızı yaptık. Bir golü de bulduk. Maça iyi başladık ama daha sonra Rizespor ataklarını daha fazlalaştırdı, geliştirdi. Onlar da bize gol atabilirlerdi. Sonuçta devre arası yaptığımız konuşmayla daha önde baskılı oynamamız gerektiğini, önde top tutmamız gerektiğini oyuncularımıza anlattık. Maça ikinci yarıya da iyi başladık. Daha sonra yapmış olduğumuz değişikliklerle de skoru 3-0'a getirerek maçı kazanmasını bildik. Böylesine zor bir deplasmandan. Bunun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz.
2: Hocam 2-0'a gelene kadar ki oyunda girilen pozisyonlarla alakalı beklentilerinizin tam aslında karşılığı olan bir maç mıydı yoksa biraz daha pozisyon bekliyor muydunuz?
3: Çok fazla pozisyon beklemiyorduk çünkü onlar da iyi bir takım. Yeterince biz zaten 3 gol attık ama 2-3 tane daha net gol fırsatlarımız oldu. Bunları da değerlendirebilirdik. Ama rakibin de en az 2-3 tane, 3-4 tane belki onların da pozisyonu vardı. Sonuçta gollemeden bu maçı da kazandığımız için çok mutluyum.
2: Aston Villa maçı için şimdiden neler söylersiniz hocam? Başarılar diliyoruz tabii ki şimdiden.
3: Şimdi maç geride kaldı. Onlar da bugün 5'te maçları vardı. 2-2 berabere kalmışlar. Şimdi bütün konsantrasyonumuzu Aston Villa maçına çevireceğiz. İnşallah orada da oyuncularımızla birlikte elimizden gelen en iyisini yapacağız.
2: Peki, çok teşekkürler hocam. Başarılar diliyoruz bir kez daha Aston Villa maçını. Teşekkürler. Maçın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar bizlerle birlikte. Nasıl değerlendirirsiniz hocam bu akşamı?
4: Üzgünüm. Yani karşılığını alamadığımız bir performans, oyun bence. Yani bir Şampiyonlar Ligi takımının 4-15 oyuncusu milli takımlarda olan bir takıma karşı bence oynaması gerektiği gibi oynadık. Pozisyonlar ürettik. Çok ciddi pozisyon verdik mi ilk yarıdan başlarsam? Evet, biz Fenerbahçe bana göre birinci bölgede savunulacak bir takım değil bizim gibi takımların. Daha ön alan baskılarıyla başladığımız ve çoğunluğunda karşılığını aldığımız bir pozisyonda ikinci topu alamadığımızda arkaya seken top, şanssızlık mid taraftan sekiyor, Fofana'nın üzerinden yediğimiz bir gol. Sonraki bölümde topun bir pozisyonda ikinci topun oyuna girdiği bölüm dışında belki Fofana'nın elleriyle hiç topa dokunmadığı bir ilk yarı. Bileceksiniz çok net ürettik mi? Şutlar var. Evet, ceza sahası içine kadar getirdiğimiz final. Oraya kadar çok rahat geliyorduk aslında. Yani bütün planlarımızın çalıştığı, opsiyonlarımızın hepsinin işlediği bir oyun. Oraya kadar geldiğimiz ama final vuruşuna, final pasını maalesef gene yapamadığımız. Bence gene oyun olarak kaybetmediğimiz ama skor olarak kaybettiğimiz bir maçta. İkinci yarı gene 83'e kadar daha oyunda aktif, daha üretken olan takım biziz. Zaman zaman evet risk aldığımız için bir iki pozisyon verdik Kerem'de, gerçekçi olmak gerekirse, ama o bölümde bizim Olovay'ınla olsun, gerek Justin Doykar'ıyla olsun, Aris'le net kaçırdığımız pozisyonlar var. Yani gol belki bizim adımıza geldi gelecek. 80'de oyunu çift santrafor dönüp riske ettiğimiz bölümde de 83'te oyun arkadan çok

0: fazla baskın olmadığı bir pozisyonda oyun kurarken yaptığımız hata. Bu gibi takımlara bu hataları yapıyorsanız tabii ağır cezalandırıyorlar sizi. Ağır cezalandırıldığımız bir oyun. 83'ten sonraki tabii farklı bir hikaye. Genel olarak aslında oyuncularımı ben genel olarak tebrik ediyorum. Yani skordan bağımsız bence benim planladığım, kurguladığım oyunu sonuna kadar oynamaya çalıştılar. 83'e kadar oynamaya çalıştılar. Ama bir türlü finali yapamadığımız da bir oyun. Gerçekçi olmak gerekirse. Tebrik ediyoruz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Biz bugün bu maçtan da alacağımız dersler var. Bu hikayeyi bugün burada kapatacağız. Yarından itibaren Cuma günü oynayacağımız Çorum maçına hazırlanacağız. Ama üzgünüm. Belki iç sahada yani oyun olarak tekrar kaybetmediğimiz ama skor olarak kaybettiğimiz bir oyun daha oynadık. Devam. Devam. Mücadeleye, çalışmaya, oynamaya. Biz böyle oynadığımız sürece biz burada birçok maçlar kazanacağız.
1: Evet, iki teknik adamın açıklamalarında son olarak sizlere dinlettik. Bizleri tercih ettiğiniz için, Radyo Gol'den maçları takip ettiğiniz için, Radyo Gol'ü tercih ettiğiniz için bir kez daha teşekkür edelim. Sağ olun, var olun. Bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
2: Can Genç'le dakika skor sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi?
5: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim gündemiyle yapılan toplantı sonrasında kararlar artık yavaş yavaş medyaya düşmeye başladı. TFF'den devam kararı alındı. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa eder mi diye çok fazla konuşuluyordu, ancak herhangi bir istifa kararı kendisinden gelmedi. Ama yönetim kurulunda çok önemli isimlerin istifa ettiğine dair haberleri aldık. İstersen bu devam kararıyla bir başlayalım abi. Sonrasında bu istifaları konuşuruz. Neden istifa ettiklerini konuşuruz. Sözü sana vereyim. Bütün izleyenlerimize hoş geldiniz diyelim.
6: Herkese selamlar. Bu arada biraz burnum akıyordu falan. Hafifsizlik vardı. O yüzden biraz evde dinleneyim dedim. O yüzden evden yapıyoruz bu yayını. Kusurumuza bakmasınlar. Teşekkürler. Şimdi bir kere işin rengi belli olmuştu. Şuradan almak lazım. Yani bu olağanüstü, bu toplantı neden yapıldı? Bu toplantı Futbol Federasyonu'nun olağanüstü genel kurul kararı alıp yapıp yapmaması üzerine bir toplantıydı. Ve işte Cuma gününe, yani bugüne konduğu daha önce zaten bilinen bir detaydı ve çok defa da hatırlarsanız zaten üzerine konuşmuştuk. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun özellikle bu görevi bırakmama konusundaki dirayetini de biliyoruz. Yani bu mesajları da veriyordu zaten. Nasıl veriyordu? Hemen altını çizerek devam edelim. Birincisi, İbrahim Hacı Osmanoğlu aslında bu göreve devam edeceğinin tüm bu tartışmalara rağmen, tüm bu baskılara rağmen, tüm bu kamuoyuna rağmen bu göreve devam etme arzusunda olduğunu önce nerede hissettirdi? Şurada hissettirdi, hatırla. Devlet Bahçeli'nin Yasin Kol'un tutuklandığı gün kendisine yolladığı çelengi resmi internet sitesinden paylaşması ve orada Devlet Bahçeli'nin yanındayız notu, kendisinin bu anlamlı günde bana verdiğiniz destekten ötürü çok teşekkür ederim demesi bir hamleydi. Devam etme konusundaki arzulardan biriydi. Ancak önce MHK Başkanı'nın tutuklanması, ardından Yasin Kol meselesi çok kritik konulardan bir tanesiydi. Özellikle Yasin Kol'un gücünü Federasyon Başkanı'ndan aldığını biliyoruz. Yasin Kol'un devamında tutuklanmasıyla birlikte federasyon içerisinde özellikle bu konuda ciddi bir rahatsızlık vardı. Yani karşımızda bir kamuoyu var, MHK Başkanı tutuklanmış, en çok güvendiğiniz, en çok destek verdiğiniz hakem tutuklanmış ve bu hakemin özellikle MHK Başkanı'yla hakemler üzerindeki geniş değerlendirmesi içeride ciddi rahatsızlıklar yaratıyordu. Bunu da zaten ifade ediyorlardı.
7: Evet.
6: Şimdi bu yüzden içeride salı günü, yanılmıyorsam salı günüydü. Salı günü yapılan yönetim kurulu toplantısında başkan yoktu. Başkan Berlin'deydi. Ve bu toplantıda İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istememesine rağmen, altını tekrar çiziyorum, İbrahim Hacı Osmanoğlu istememesine rağmen yönetim kurulu toplantısında biz Cuma günü yapacağımız toplantıya

olağanüstü genel kurula gitme üzerine bir madde koyarak yolumuza devam edelim noktasında, en azından bir güven oyu alalım noktasında yönetim kurulundan, başkanın olmadığı toplantı, yönetim kurulundan bir karar çıktı. Şimdi bu kararın, o günkü kararın kamuoyuna bildirilmesinden sonra tek soru şuydu: İbrahim Hoca Osmanoğlu bunu istiyor mu?

0: Köy tazelemesi yapalım noktasında İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun fikri ne? İbrahim Hacı Osmanoğlu başından beri bu işe karşıydı. Yani kesinlikle bir erken seçim söz konusu değil. Her şeye rağmen görevine devam etme arzusunda olan bir federasyon başkanı vardı. Ve geldiğimiz noktada 3 aşağı 5 yukarı bu çizdiğimiz çerçeve doğrultusunda tüm gelişmelerin yaşandığını söylemek lazım.
1: Aydın abi, çok ufak araya girebilir miyim? Türkiye Futbol
0: Evet.
1: Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi. Onu da aktarayım.
0: Evet, galiba.
1: Evet, Montella ile
0: Evet.
1: alakalı. Onun da bilgisini verelim. Sonra devam edelim. Mecnun Ot Yakmaz'ın da çünkü bazı açıklamaları var. Onları da aktaracağım.
0: Diyeceğim.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda olağan seçimle genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir. A milli takım teknik direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır. Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF yönetim kurulunda sunan genel sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur diye Türkiye Futbol Federasyonu resmi açıklamasında aktarmış olalım. Montella ile de bu vesileyle yollar ayrılmış oldu.
0: Evet. Ahmet'e de hayırlı olsun. Ahmet benim çok eski arkadaşımdır.
1: Öyle mi?
0: Evet, çok eski arkadaşımdır. Uzun süredir de federasyonda çalışıyordu. Ahmet'e de hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun.
0: Şimdi Montella'nın gitmesi bekleniyordu.
1: Evet.
0: Genel sekreter atanacaktı. Genel sekreter konusunda yalnız bir sürpriz var. Ben başka bir isim bekliyordum. Dışarıdan bir ismin gelmesini bekliyordum. Muhtemelen orada son dakika istifalar olunca bu kez karar değişti diye düşünüyorum. Oraya
1: Olabilir.
0: geleceğiz. Şimdi devam ediyorum müsaade edersen.
1: Tabii ki, buyur abi.
0: Montella meselesi. Montella'nın zaten işi bitmişti. İbrahim Hacı Osmanoğlu bir hamle yapacaktı. Montella ile çünkü devam etme şansı da kalmamıştı. Bir yerden kamuoyunu rahatlatması gerekiyordu. Aslında daha önce yeğeni olan, aynı zamanda kuzeni olan Abdullah Ayaz'ın istifasıyla yönetim kurulunu içeride tutma gibi bir arzusu vardı. Yani yönetimdeki çatışmayı, yönetmekir Abdullah Ayaz'a karşı rahatsızlığı, Abdullah Ayaz'ın görevden ayrılmasıyla içeride huzursuz olan yöneticilerin en azından bu huzursuzluğunu gidermeye yönelik bir hamle olarak değerlendirmek gerekiyordu. Bunu yaptı ama o da kesmedi. Devamında Montella'da yollar ayrıldı. Bu arada Montella ile yollar ayrıldığı için Montella'ya 5 maaş tazminat ödenecek. Aylık maaşta 190 bin eurodan 950 bin euroluk tazminat maddesi verilerek, para verilerek Montella ile yollar ayrılacak. Şimdi geliyoruz. Mecnun Otyakmaz ve beraberindeki bazı isimlerin istifası meselesine geliyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi bu işin özellikle yani bu sabah da bu iş rengini belli etmişti. İbrahim Hacı Osmanoğlu kesinlikle seçime gitmeyi düşünmüyor. Erken bir seçim yapmayacak. Görev süresinin sonuna kadar kalma konusunda ciddi anlamda bir arzusu var diye haberler ve bilgiler vardı. Burada oylama şöyle olacaktı. Ben seçime gitmiyorum. Seçimle ilgili bir şeyim yok, kararım yok. Kesinlikle ben seçime gitmeyeceğim. Buradaki oylama benle yıl sonuna kadar devam edenler eder, etmeyenlerle de teşekkür ederiz. Yani bugün İbrahim Hacı Osmanoğlu açısından mesele şuydu. Kendisi dahil, istifalar olsa dahi 8 kişilik yönetim kurulu listesini federasyon içerisinde tutmaya devam ederse federasyon görevine devam ediyor. Bu sayı kendisiyle birlikte 7'ye düşerse federasyon otomatik olarak düşen bir noktaya geliyordu ve işte en geç 45 gün içerisinde seçim yapması gerekiyordu. Şimdi İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bu kararlılığını bugün gördük. Yani bu karar benim için sürpriz mi? Muhtemelen kimse için sürpriz değil. Yani federasyon seçime mi gider sorularına ben ağırlıklı olarak İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun seçim kararı almayacağını, ancak 8 üyenin altına düşerse mecburiyet dışında İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun koruyacağı, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yanında kalacak olan yöneticilerle birlikte yoluna devam edeceği düşüncesi bende oluşmaya başlamıştı. 3 aşağı 5 yukarı bu noktaya da geldi. İçerideki konuşmaları bir sonraki yayınlarımızda daha detaylı olarak görürüz.
1: Evet.
0: Şimdi özellikle Mecnun Otyakmaz ve diğer yöneticilerin istifası konusuna gelince de şöyle bir hal vardı zaten. Yani Yasin Kol tutuklandıktan sonra özellikle Yasin Kol'la alakalı olarak Yasin Kol'un MHK başkanıyla olan yazışmalarının servis edilmesi, kamuoyuna yansıması, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun en güvendiği hakem olan bu ismin dışarıda kalması, tutuklanması ciddi bir rahatsızlık yaratmıştı. Bu en azından bu

0: soruşturmada belli başlı üyelerin istifasındaki ana temel konu oldu ve bugün bu kararı verdiler. Konuşuluyordu zaten, onu da söyleyeyim. Yani Mecnut Yakmaz bu konuda çok rahatsız olduğunu aşağı beş yukarı ifade ediyordu.
1: Açıklaması da var abi. Onu da söyleyeyim istersen. Üstüne
0: Lütfen.
1: konuşalım hazır Mecnun Ot
0: Lütfen.
1: Yakmaz'ı konuşuyorken. Mecnun Bey diyor ki olağanüstü genel kurul teklifimiz kabul görmedi. Görüş ayrılıkları oluşunca istifa etmeye karar verdik. Montella'nın durumu konuşuluyordu. Biz istifa ettiğimiz için ayrıldık. Herhalde bir karar çıkacaktır diye Mecnun Bey de bunu söylemiş. Yani biz seçim
0: O
1: istedik.
0: karar.
1: Kabul edilmeyince de
0: Evet,
1: bıraktık diyor.
0: o karar da çıktı.
1: Evet.
0: Yalnız burada özellikle MHK Başkanı ile ilgili bir açıklama yok. Herhalde o da önümüzdeki günlerde bu açıklama yapılacaktır. Sonuç itibariyle İbrahim Hoca Osmanoğlu ben gitmeyeceğim dedi. Ben direneceğim dedi. Bu görevi sonuna kadar götüreceğim dedi ama yönetiminde önemli ayrılıklar olduğu için mevcutlardan bazı isimlerle ilgili çeşitli atamalar yapacak ve görevine devam edecek. İbrahim Hoca Osmanoğlu özetle kendisi açısından bakarsak bu sürece direnmeye ve bu koltukta oturmaya devam edecek. Yalnız şimdi Burak da lütfen bize destek versin. Bu istifalar sonrası çünkü bazı yedek daha önce istifalar vardı. Oradan yedeklerden gelen üyeler vardı. Futbol Federasyonu yönetiminde kaç kişi kaldı şu anda? Ona bir bakmak lazım. Yani artık şunu görüyoruz. Yani örneğin İbrahim Hoca Osmanoğlu ile ilgili bir hukuki durum olmazsa çünkü soruşturmalar devam ediyor. Ne bileyim Hoca Osmanoğlu ile ilgili bir hukuki durum olmazsa kamuoyu baskısı yani en sert baskının olduğu bir dönemden geçti İbrahim Hoca Osmanoğlu. Belli ki herhangi bir şekilde olağanüstü kongre kararı almaz. Ancak şöyle olur. Yanındaki diğer üyelerden de istifalar gelirse o zaman İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun görevde kalma şansı kalmayacak. Üye sayısı 7'ye düşerse. Ama direnerek yoluna devam ediyor. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Yani ciddi bir güven bunalımı bu saatten sonra ister istemez daha da oluşmuş durumda. Hele de MHK Başkanı'nın istifa tutuklanması, Yasin Kol'un tutuklanması, Adalet Bakanı soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Bilmiyorum başka hakemlere sıçrayacak mı? Yani şuradan bakınca açıkçası İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun şu şartlarda evet şimdilik Montella'yı da görevinden aldı. Yeni bir MHK Başkanı atayacak. Abdullah Yazı oradan uzaklaştırarak yönetim içerisindeki rahatsızlıkları ortadan kaldırmış gibi görünse dahi bugün 5 yöneticinin istifası tam olarak burada hedefine ulaşamadığını bir taraftan gösteriyor. Enteresan bir süreç başlıyor İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından.
1: Peki şimdi istifa
0: Yani
1: Mecnun söyle abi.
0: bakarsın şöyle bir durum da var tabii. Böyle bir durumda şimdi yarın öbür gün biliyorsun federasyon seçimleri olacak. Yani Haziran'da bundan 8 ay sonra federasyon seçimleri var. 8-9 ay sonra. Burada işte Mustafa Eröğüt'ün doğal olarak bir biliyorsun hazırlığı var zaten. Konuşuluyor. Ama bir erken seçim yok. Fakat Mecnun Yakmaz'ın istifası ile birlikte şöyle bir soru acaba olabilir mi diye de akıllara geliyor. Burada başkanlığı hedeflediği için olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü Mecnun Yakmaz'ın burada çok ciddi rahatsızlıkları vardı. Bunu da ifade ettiğini biliyorum. Ya arkadaş böyle şey olur mu? Yani Yasin Kol'un tutukluluğu kabul edilebilir bir durum değil. MHK Başkanı'nın yaptığı görüşmeler, MHK Başkanı'na bu kadar hakemler konusunda rahat geniş oynaması, VAR hakemini bile kendi başkanıyla birlikte konuşup belirlemesi bunlar olacak şeyler değil. Biz özellikle bütün bu derbilere bu hakem atanırken bu adama güvenildiği için bu hakem atanıyor. Bütün tepkileri de bunun için biz göğüsledik ama geldiğimiz noktada burada durulabilecek, arkasında durulabilecek bir durum yok görüşündeydi. İstifa etme noktasında belki kendisine devam etmesi yönünde çeşitli telkinlerde bulunmuşlar da olabilir. Ama bu istifa ile birlikte yarın öbür gün belki de Mecnun Yakmaz olası bir futbol federasyonu seçimlerinde başkan adaylığı noktasına da gidebilir işin açıkçası.
1: Yani Mecnun Ot Yakmaz ayrıyetten aday olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun karşısına çıkabilir diyorsun.
0: Olabilir. Yani o günün tabii
1: Görüşünüz.
0: koşullarında,
1: Peki.
0: bunu değerlendirmek lazım ama
1: Olabilir.
0: burada temel yani istifaya götüren sürecin ben özellikle Yasin Kol'un birçok yöneticinin istifaya götüren süreçte Yasin Kol'un tutuklanması meselesinin çok
1: Peki.
0: Etkili olduğunu düşünüyorum Muzaffer.
1: Birazdan şimdi o konuyu da yine açacağım ve konuşuruz istiyorum. Az önceki sorduğun soruya Burak bakmış sağ olsun. Şu anda aktifte 10 üye var, 13 kişi.

0: varmış. 5 kişi istifa etmiş, yerine de 2 kişi atanmış. Yani şu anda 10 üyeyle Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi görevine
1: Yetti.
0: devam ediyor.
1: Yedeklerde başka bir üye var mı?
0: Yedekler.
1: Toplam 10 üye mi kaldı şu anda
0: Toplam
1: yani?
0: 10 üye diyor Burak. Varsa yedekler onu da yazar.
1: Yedeklerde kimse kalmadıysa 10 üye varsa bu 10 üyeden başkan dahil 10 üye mi acaba?
0: 13 kişiymiş toplamda, bakarız ona da şimdi birazdan detaylarını veririm abi sana.
1: Yani şöyle başkan dahil 10 üye ise yedekli üye kalmadıysa bu önümüzdeki günlerde 3 üye daha istifa ederse eğer Futbol Federasyonu mecburen seçime gitmek zorunda kalır.
0: Evet.
1: Başkan dahil 11 ise 4 istifa gelirse yine Futbol Federasyonu seçime gitmek zorunda kalabilir. Ya bunu
0: Yedek
1: da bir
0: varmış bu arada. Yedek varmış hala.
1: kaç kişi?
0: Kaç kişi, ona da bakıyor Burak şimdi.
1: Tamam, oradan yedeklere gidebilirler. Yani şöyle.
0: Yedekleyerek gidebilirler, evet.
1: Yani bu söylediğim şey
0: Başkan dahil 10 kişiymiş şu an.
1: tamam. Yani ben bunu şu açıdan özellikle söylüyorum. Şimdi böyle bir krizde ben istifa etmeyeceğim diye kararlılığını ortaya koyan ve direnen, doğru mu?
0: Evet.
1: Bir İbrahim Hacı Osmanoğlu var. Ve İbrahim Hacı Osmanoğlu bugün yapılan toplantının gündeminin bu olmasını istemiyordu. Bu konuda toplanılması noktasında karar kılan 5 yönetici İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu kararı almamasından ötürü istifa etmiş görünüyor. Bu baskı İbrahim Hacı Osmanoğlu dönemine ilişkin kamuoyu baskısı, yeri gelecek kulüplerin baskısı ne kadar devam edecek göreceğiz. Ama yedeklerde işte 2-3 kişi daha varsa
0: 3
1: eğer
0: kişi varmış abi yedekte.
1: artı 3 kişi yani 14-15 kişilik bir listeden bahsediyoruz. Bunun
0: 13. Başkan
1: 13.
0: dahil 10 kişi. 3 kişi de yedek. 13 üye var şu anda.
1: Toplam 13 kişim var şu anda.
0: Evet.
1: 13 üye var.
0: Yede 3 üye, 10 asil.
1: Tamam yani bu 13 kişi var. Bu 13 kişiden 6'sı istifa ettiği zaman seçime gitmek zorunda kalabilir. Ama şuraya geliyoruz. Yani artık orayı tutar bence İbrahim Hacı
0: Bence de.
1: Osmanoğlu. Orayı tutar ve yıl sonuna kadar da direnerek devam eder. Orada tabii kilit bazı isimler vardı. Mecnun Otyakmaz gibi. Fuat Göktaş onunla birlikte devam ediyor. Yani bu toplantıya girerken İbrahim Hacı Osmanoğlu özetle kendisiyle birlikte yürüyecek yeterli sayıda yöneticiyi ikna etmiş görünüyor. Diğerlerini ikna edemese de hadi herkesin Allah yolunu açık etsin diyerek onlarla yollarını ayırdı. Onlar istifalarını verdiler. İbrahim Hacı Osmanoğlu burada ben istemeden gitmem diyordu. Yoluna devam ediyor. Görüntü bu.
0: Peki. Şimdi asıl mesele bence bugünden sonra başlayacak diye düşünüyorum. Çünkü biz milli arayı tamamen MK yangını, MK kriziyle geçirdik. Sonrasında Yasin Kol'un tutuklanması vesaire derken bu konu Hacı Osmanoğlu'na gidecek mi? Kendisiyle alakalı bir soruşturma açılacak mı, açılmayacak mı tartışmalarını yaparken senin de az önce belirttiğin gibi İbrahim Hacı Osmanoğlu devam kararını aldı. Ancak şimdi ligler başlıyor. Bu akşam 8'de Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı bir maç var. Bu saat itibariyle hakem kararları zaten tartışan bir ülkeydik. Bundan sonra daha da tartışacağımız bir noktaya
1: Tamam.
0: geldiğimizi düşünüyorum ve Hacı Osmanoğlu'nun geri kalan süreçte daha da büyük bir baskıyla baş etmesi gerekecek. Sence bu baskıyla baş edebilecek mi?
1: Eder.
0: Nasıl edecek peki abi?
1: Eder. Ediyor işte.
0: Şu an ediyor ama daha ligler
1: Eder. Bir
0: başlamadı.
1: şey olmaz. Eder. Yani bunu yapar. Bunu gösterir zaten. Yani daha ne olsun? MHK başkanı tutuklanmış. En güvenli hakem tutuklanmış. Ve bütün oklar şeye dönmüş durumda. Federasyon başkanına dönmüş durumda. Federasyon başkanının yanındaki isimlerin 5 tanesi istifa ediyor. Diğerleri onun yanında. Biz seninle birlikteyiz, göreve devam edeceğiz diyorlar. Bütün bu baskılara rağmen olsa dahi İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine hakem kararları ciddi anlamda sıkıntılar olsa dahi İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine devam eder gibi duruyor. Yani şuna eğer yani büyük hakem fiyaskoları sonrası bu kararı almak zorunda olursa eğer o da onun açısından çok trajik bir nokta olur. O zaman da şöyle bir durum olur. Ya arkadaş yani şimdi
0: O
1: zaten
0: günü
1: burada
0: yetmedi.
1: bir kriz vardı. Yani neden bu kadar direttin? Yöneticiler gitti. Kamuoyunu biraz daha federasyonun hakemleri yoğunlaşmak için biraz daha önce bu kararları alabilirdin diye. Günün sonunda İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yönelik çok sayıda, çok farklı noktalardan eleştiriler gelecektir. Ama belli ki baskıya alışık birisi bu kararları da gösteriyor.
0: Peki şimdi burada tabii bence abi katılır mısın
1: Şöyle bir durum
0: bilmiyorum.
1: tabii.

0: Özür dilerim. Şöyle bir durumda bir. Şimdi biz şu anki operasyonun sonuçlarına bakarak şu an bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Yani yarın bu soruşturma genişlerse eğer, bu soruşturma genişlerse eğer, o zaman ne olacağını bilemiyoruz. Diyelim
1: Tabii.
0: ki yarın başka isimleri de sıçradı bu mesele. Onu da hep birlikte göreceğiz. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu o da kendine yönelik kendince bir strateji üretiyor, destekler alıyor. Ve bu koltukta kalma konusunda da ciddi bir irade sergiliyor, beğen ya da beğenme.
1: Peki şimdi şunu sormak istiyorum. Katılır mısın bilmiyorum ama şu anda karar çok daha taze. Burada ben kulüplerin de tavrının çok belirleyici olacağını düşünüyorum. İlerleyen süreçte bu Hacı Osmanoğlu'nun bu baskılardan bahsettik, baş eder demiştin ya, kulüplerin tavrı da belirleyici olacaktır. Mesela Galatasaray en başından beri TFF'ye karşıt bir görüşle bulunuyor. İşte
0: Onu zaten biliyoruz.
1: Fenerbahçe daha sessiz. Beşiktaş belki daha ortada diyebiliriz. Burada kulüplerden nasıl bir hal tavır bekliyorsun? Onu da bir konuşalım isterim.
0: Ya bu tamamen yine hakemler özelinde biliyorsun bunlar tartışılacak.
1: Evet.
0: Hakem kararları üzerinde bu mesele ciddi anlamda bir tartışma konusu olacaktır. Onun dışında ben açıkçası hakem kararları herhangi bir kulübü rahatsız edecek noktada olmazsa özellikle büyüklerden bahsediyorum. Çok fazla bu tarafı federasyonu zorlayacaklarını açıkçası düşünmüyorum. Tamamen bu saatten sonra hakem kararları özelinde federasyonun varlığı, federasyon başkanının varlığının tartışması yaşanacaktır. Ama şu andan manzaraya bakarak söylemem gerekirse Muzaffer, özellikle İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Yasin Kulu'nun tutuklandığı günde orada kendince stratejik bir hamle yaptı. Devlet Bahçeli'nin ben senin yanındayım diye yolladığı çiçek ve o notun kamuoyuyla paylaşılması özellikle futbol kulüpleri tarafında da bir sessizliği de beraberinde getirdi. Çünkü herkes ya şimdi bence
1: Evet.
0: şimdi Devlet Bahçeli de böyle bir şey vermişken, destek vermişken günün sonunda hükümetin ortaklarından bir tanesi Devlet Bahçeli iken yani Türkiye'de 3 tane önemli devlet adamı karar verici adam varsa bunlardan bir tanesi Devlet Bahçeli ise bizim burada pozisyonumuz ne olmalı? Biraz duralım, bekleyelim. Bir sakin noktasına doğru herkesi ittiğini düşünüyorum. Yani Devlet Bahçeli hamlesi bence İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun kulüplerden, resmi ağızlardan şimdilik gelecek tepkilerin önüne geçmesini de beraberinde getirdiğini düşünüyorum.
1: Peki.
0: Zaten bence bunu destekleyen bir tabloyla karşı karşıyayız biz. Şöyle ki, MHK Başkanı tutuklandıktan hemen sonra biliyorsun çeşitli eleştiriler vardı. Sonra Yasin Kolu'dan sonra da o sert çıkışları göremedik. Bunu ben temel olarak biraz da buna bağlıyorum. Diğer yandan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun tekrar ediyorum yani tabii çok sıcak konu. Biraz da perde arkasında ne oldu, ne konuşuldu, toplantıda kim ne dedi, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu direncinin arkasında neler vardı sorusuna yanıt arayacağız. Belki de İbrahim Hoca Osmanoğlu gelirken orada aynı zamanda şunu söyledi. Kardeşim ben birincilik kulüpleriyle konuştum. İkiyle konuştum. Üçle konuştum. Süper Lig kulüp başkanlarıyla konuştum. Örneğin hani kendi sözü vardı ya işte delegasyonun %51'i beni istemezse gider diye.
1: Evet.
0: Ne istemeyen burada %30'luk bir grup var. Yani delegasyondan bahsediyorum Muzaffer. Kamuoyundan bahsetmiyorum. Beni istemeyen burada şu kadarlı bir grup var. O yüzden ben yoluma devam ediyorum. Yani birincilik kulüplerinin %80'i yanımda devam et diyor. İşte ikincilik kulüplerinin %80'i yanımda. Süper Lig kulüplerinin %70'i, %60'ı yanımda. Ben bu durumda tamam burada bir operasyon yapılmış olabilir. Bu operasyon zaten bakıldığında kurumsal olarak beni tutuklamalara gerekçe olan konulara bakarsak eğer onu söylüyorum hukuki olarak bu isteyen istediği yorumu yapabilir de hukuki olarak baktığımız zaman kurumsal olarak tabii ki bağlayıcı taraflar var ama Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması bir bireysel eylem. Tutuklanmasına gerekçe olan konu.
1: Evet.
0: Yani telefondan çıkan ses kayıt. Öyle biliyoruz. Çünkü açıklama öyle ya. Kişisel verilerin kanunsuz şekilde ele geçirilmesi. Şeye geliyoruz.
1: Ya aslında
0: Hakime geliyoruz. Bahis ve bahis şikesi. Şey pardon, bahis oynaması, yasa dışı bahis
1: ve
0: iddiaları.
1: teşvik birimi.
0: Para trafiği vesaire. Yani buralarda şöyle bir sonuç çıkmadı. Bu tutuklamalar esas konular. Bu arada yayınımızı izleyenlerimiz beğenirse çok memnun oluruz, mutlu oluruz. Bu beğenilerin önemli olduğunu belirtelim. Buralarda şöyle bir sorun çıkmadı bu soruşturmada şu ana kadar. Meğer İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kararını doğrudan Yasin Kol'a iletmesi ya da MHK başkanı etmesi sonucunda maçların sonucuna doğrudan etki eden çeşitli hakemlerin ortak bu üç ismin ortak hareket etmesiyle şöyle şöyle organizasyonlar kurulması, çeşitli hakemlerin diskalifiye edilmesi, onun yerine yönlendirdikleri adamların bu koltuklara oturtulması, maçları manipüle etmeleri gibi bir yargılama sonucunu biz görmüyoruz. Zaten böyle bir şey yok. Gerekçede gözaltılarla ilgili gerekçeler bunlar değildi. Hani böyle arada bir organik bağ, örgütlü bir eylemden eğer bahsediyor olsaydık, soruşturma buraya doğru evrilmiş olsaydı ve bu isimler gerek MHK Başkanı, gerek Yasin Kol bu noktadan ötürü eğer tutuklanmış olsaydı zaten doğal olarak soruşturma İbrahim Hoca Osman'a sıçrayacaktır.
1: Tabii.
0: Yani şuraya gelmeye çalışıyorum. Tutuklamalara gerekçe olan konulardan yola çıkarak da meseleyi anlatıyorum. İbrahim Hoca Osmanoğlu benim gördüğüm kadarıyla bugünkü toplantıda diyor ki kardeşim böyle bir operasyon var. Bu operasyonda tutuklamalar zaten bireysel eylemlerden kaynaklanan tutuklamalar. Her ne kadar ben bu isimlere destek vermiş olsam dahi ben bunların bu yaptığını ben de eleştiriyorum. Ben bunların önüne nasıl geçeyim kardeşim deyip burada davanın kendisine yönelik ya da bu Türk futbolunda yönelik bir mesele olmadığını, kişisel bazı eylemlerden ötürü bunların olduğunu ne kadar inandırır onu bilemem. Diğer yandan kulüplerin onun devam etmesi noktasında elinde mutlaka bir listeyle gitmiştir. Böyle bir durum var. Siyaseten de aldığım bir destek var. Bu koşullarda zaten ben Haziran'da seçime gideceğim. Ben burada yayın ihalesini yapacağım. Zaten benim karşımda rakipler var diyerek o güçlü bir konuşma ve güçlü işte kendisi açısından bakış açılarıyla İbrahim Hoca Osmanoğlu bugün bu kararı alırken yöneticilerine giden de gitsin kardeşim. Ben yaptığım işten memnunum, doğruları yapıyorum diyerek hareket ettiğini düşünüyorum. Diğer yandan özellikle Salı günü yapılacak olan bu toplantının bugün yapılması daki en önemli unsur bence şuydu. Yani Berlin'deki UEFA toplantısı ne gider gelirsin. Burada bence bugünün koşulları açısından çok fazla bir sorun yoktu. Ama Cuma günü ne kadar Salı yerine bu toplantının bugün yapılmasında da şöyle bir durum var. İbrahim Hoca Osmanoğlu ülkede değildi, dışarıdaydı. Dışarıda olması bu toplantıyı yapılabilir, fiilen fiziken yapılabilir hale getirmemişti. Online vesaire de olabilir tabi ama sonuçta ciddi bir mesele. Herkes yüz yüze olmak ister. Gelince yapacağım der. Orada da o süre içerisinde zaman kazandığını ve görevine devam edebilme adına koşulları oluşturmak için bir hal bir çalışma yürüttüğünün bir göstergesi. Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu ben UEFA toplantısındayım burada işlerimiz var derken buradaki sorunları çözmek ve kendisiyle birlikte hareket edecek insanların bir şekilde tutabilmek adına yurt dışında Cuma günü yapılacak olan toplantıya çalıştığını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki. Şimdi şunu da bir sormak isterim sana. İstifa eden isimler tabii ki federasyonda ağırlığı olan isimlerdi abi. Yani Mecnun Otyakmaz, Mustafa Bozba, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin özellikle. Bunlar federasyonda ağırlığı olan isimlerdi. Mevcut isimlerde de kritik diyebileceğimiz isimler herhalde Fuat Göktaş, Hasan Sürözü ve
0: Bilmiyorum.
1: yani bu isimler diyebiliriz. Yani sonuçta federasyonun elinin de birazcık zayıfladığı bir gerçek. Çünkü çok önemli isimler istifa etti.
0: Ya tabii ki şöyle diyecekler. Kardeşim, yani senin zaten yönetimindeki yedekler ve asil üyeler dahil olmak üzere. Örneğin bugüne kadar zaten 10-15 kişiden fazla insan istifa etmiş. Hala neden buraya direniyorsun diye kulüplerin yeri geldiği zaman çıkışı
1: Tabii.
0: olacak. Sonuç itibariyle hani bu kişilerin ağırlığı meselesinin dışında bu federasyonun yarısı gitmiş. Ve ben ilk defa böyle bir şey görüyorum bu arada. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Buna rağmen ben buradayım diyor. Demek ki içeride kendisine karşı zaten kararlarına karşı çok büyük bir memnuniyetsizlik vardı. Zaten bu federasyonu İbrahim Hoca Osmanoğlu ben toplamda bu yedekler dahil önemli yedekler dahil bütün bu yöneticilerle zaten ben herkesin sağlıklı görev alanı ve güçlü işlerini yürütmektedir.

0: kelimeleriyle ben burada varım ve yoluma devam ediyorum gibi bir düşünce içerisinde olsaydı zaten bugün bu işe dayanamazdı diye düşünüyorum. Belli ki İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından kimin istifa ettiğinin bir önemi yok. Ben zaten burayı yönetirim noktasında böyle hareket ediyor.
1: Evet. Şimdi TFF ile alakalı özet yapalım. Sonrasında şu bir hoca konusunda konuşmak istiyorum. Bir de bu Kerem Demirbay meselesi de var. Birazcık ondan da bahsederiz. Özetle Türkiye Futbol Federasyonu devam kararı aldı. Önemli bazı isimler istifa ettiler ve Montella ile yollar ayrıldı. Montella ile yolların ayrılması sonrası şu anda adı en çok geçen isim Arda Turan ismi. Yani Arda Turan'la milli takımın anlaştığına yönelik çok fazla haberlerde çıkıyor. Bununla alakalı sende bir istihbarat var mı bilmiyorum ama biraz bu konuyu tartışalım. Milli takımın yeni teknik direktörü kim olacak? Arda Turan olursa nasıl olur? Bir bunda konuşalım abi. Neler söylersin bu konuyla ilgili?
0: Yani Arda Turan'ın ben bu işi kabul edeceğini düşünmüyorum. En azından şöyle kabul edeceğini düşünmüyorum. Arda Turan akıllı bir adamdır. Bu pozisyonda kalkıp da zaten şu an Shakhtar'la Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Ve dolayısıyla bugünün koşullarında kalkıp da ben Galatasaray'ın doğrudan karşı olduğu İbrahim Hoca Osmanoğlu'yla yan yana gelerek onu bir anlamda güçlendireceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden Arda Turan hamlesini yapmak ister mi? İster. Kabul görecek bir teknik adam olur mu? Tabii ki olur.
1: Bence de olur, evet.
0: Ama Arda Turan'ın ben bu işe evet diyeceğini düşünmüyorum. Diğer yandan diğer isimler, Aykut Kocaman ismi geçiyor. İddia
1: Çalışır
0: ediyorum.
1: mı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile Aykut Kocaman?
0: Ben çalışacaklarını düşünmüyorum. Özellikle 3 Temmuz kumpasından ötürü. Tarafların aralığında çok keskin çünkü. Görüş ayrılıkları var. Bu da değişmedi, onu da biliyoruz. Diğer yandan başka isimler kimler var? Hatta bizim arkadaşlar da bir anket
1: Hikmet
0: yaptılar.
1: Karaman, Şenol Güneş,
0: Hikmet Hoca nereden çıktı bilmiyorum.
1: belki adı
0: Sanmam.
1: geçiyordur abi, belli mi olur?
0: Yani sanmam. Bu zaten iyice yani burada şimdi Hikmet Hoca kötü hoca olduğu için falan söylemiyorum ama uzun süredir yok. Ama burada zaten
1: Aykut Hoca da yok.
0: İbrahim Hoca Osmanoğlu milli takımın başına kendisini de güçlü kılacak. Vay be, ne hoca getirdi diyecek bir ismi getirmek ister. Ben neden buraya Fatih Terim konmadı bilmiyorum. Fatih Terim kendi ağırlığıyla karar verebilme yeteneğiyle güçlü bir isimden bahsediyoruz. Yani ben bu ankete şey koyardım açıkçası. Fatih Terim'i koyardım. O biraz da o süreçleri yönetebilme becerisi çok güçlü bir isim. Çalışır anlamında söylemiyorum. Ama şey açısından bakarsak, İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından bakarsak, bu meselede getireceği teknik direktörün kendisini güçlü kılmasını, ki doğaldır, anlayış budur, güçlü kılmasını isteyecektir. Ayrıca şu mevcut tabloya bakarsak da siyasi olarak destek alabilecek bir ismi tercih edebileceğini düşünüyorum yani. Yani Şenol Güneş'e giderse şaşırır mıyım? Açıkçası şaşırmam.
1: Mesela bizim yaptığımız ankette en yüksek oyu Aykut Hoca almış. Ben mesela Arda Turan daha fazla oy alır diye düşünüyordum ama %63 Aykut Kocaman'ın milli takımın başına geçmesini istiyor izleyenlerimiz ve
0: Belki de
1: sizler.
0: yabancı. Bu arada bir hoca arayışı da vardı İbrahim Hoca Osmanoğlu. Birkaç gündür bir hoca arayışı da vardı.
1: Ha, belki yabancı bir isme de gidebilirler meselesi ama ben herhalde abi bunca yaşanandan sonra bir yerli milli takım için yerli bir
0: Bilmiyorum.
1: teknik direktöre giderler diye düşünüyorum.
0: Onu bilemiyorum vallahi kime giderler
1: Bu
0: ama.
1: arada şey tabii bu Fatih Terim detayıyla alakalı dedin ya, ankette Fatih Terim ismi daha iyi olabilirdi diye. Burak şimdi şeyden koymadım diyor. Hacı Osmanoğlu'yla son dönemde bir kavgaları vardı ya, o yüzden çok gelme şansını
0: Yani
1: görmediğim için diyor.
0: şöyle İbrahim,
1: Buyurun.
0: şöyle benim görüşüm şudur. Şu bütün bu olaylar olmasaydı, yani
1: Ha,
0: meğer ki
1: o
0: başka
1: anlamda.
0: bir kutlanmasaydı, Yasin Kol'la ilgili ya bu yargısal süreçler olmasaydı,
1: Evet.
0: sadece konu milli takımda Montella'nın yollanması meselesi olsaydı olur. Yani dün çatıştığın insanlarla, belli konularda çatıştığın insanlarla bir araya gelebilirsin. Bu çatışmanın keskinliğiyle ve içeriğiyle alakalı bir şey. Yani Fatih Hoca o gün ne demiş? Ya şu turnuva bitsin. Turnuva bitince hesaplaşırız. Hesaplaşan öyle hesaplaşmasını yapsın demişti. İbrahim Hoca Osmanoğlu bunu aldı. Biraz da aslında kendine bir kamuoyu yaratmak, belki milli takım üzerindeki baskıyı da almak, tartışmayı başka tarafa çekmek için bunu çok büyüttüğünü de söyleyebiliriz. Böyle de bir düşünce içerisinde olabiliriz. Ama bugünün koşullarında İbrahim Hoca Osmanoğlu bu operasyondan

0: sonra her ne kadar bu görevde kalabilecek yönetici sayısını tutmuş olsa da ciddi anlamda kamuoyunda zayıflamış bir adam pozisyonunda. O yüzden bugün İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla çalışma meselesi dikkat çekilecek bir noktadır. İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla kim çalışır, çalışma motivasyonu Hacı Osmanoğlu'na güveniyorsa ve inanıyorsa tabii ki devam eder. Ama burada artık kılıçlar böyle çok keskin bir şekilde çekildiği için, örneğin az önce Arda Turan için yaptığım değerlendirmeyi Fatih Hoca için de yapabilirim. O taraflara ki bu insanlar da o tepkilere önem gösteren insanlar, ya böyle bir durumda biz kalkıp böyle bir federasyonun altında neden çalışıyoruz gibi tepki koyabilirler. Zor bir karar olacak ama bence İbrahim Hoca Osmanoğlu Türkiye'deki yerli hocaları düşündüğümüz zaman siyaseten de güçlü olabilecek bir ismi buraya koymak ister diye düşünüyorum. Motivasyonu bu olur. Eğer bu ismi gidemezse, bulamazsa Türkiye'den değil de bir başka isimle, bir yabancı hocayla çalışma ihtimali mümkün olur.
1: Peki, milli takım için hayırlısı olsun diyelim.
0: Evet.
1: Bu şeyi de bir konuşalım. Sonra yavaş yavaş toparlarız. Kerem Demirbay meselesi. Yağız Sabuncuoğlu'nun yaptığı röportajda çok ses getiren bir açıklaması oldu Kerem Demirbay'ın. Düşündüklerimi söylesem çok büyük patlar her yer. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Nasıl diye soruyor Yağız Sabuncuoğlu da. Onu söyleyemem, herkes yutuyor inan bana dedi. Sonrasında bu tabii çok fazla konuşulan bir konu oldu sosyal medya üzerinde ve yayınlarda. Sonrasında Kerem Demirbay yanlış anlaşıldığıyla alakalı bir yazı paylaştı Instagram hesabından. Sen nasıl yorumluyorsun bu meseleyi ve Kerem Demirbay'ın söylediklerini?
0: Valla boş boğazlık. Özellikle bu gruba çift futbolcuların şöyle bir problemi var. Konuşmayı çok seven olursa eğer çok büyük hatalar yaptığını biliyoruz. Çünkü sonuçta dile hakimiyet önemli bir şeydir. Ağzından çıkanın kulağını duyması daha önemli bir şeydir. Bu adamların o dile hakimiyeti olmadığı için bazen bazı lafları söylerken bunun nereye gideceğine dair tespitleri olmuyor. Benim o röportajdan anladığım şuydu. Şimdi Fenerbahçeliler diyorlar ki hele de bu dönemde bu röportaj çıkınca, ister istemez bir de bu
1: Tabii.
0: dönemde çıkınca tartışma daha da yukarıya çıktı. Ben orada bu arada işte gördüğüm kadar böyle yazılı da tepkiler gösterenler var. Hiç valla bu da yeni moda oldu. Birisi gidiyor birisinden demeç alıyor. Vay sen bundan nereden aldın? Geçelim o işleri. Konuşmasaydı abi. Gitmiş adam bu röportajı yapmış.
1: Aynen öyle.
0: Kendisi açısından başarılı bir iş yapmış. Ben orada kendi takım arkadaşlarına, kendi eski kulübüne öfkesi olan bir adam görüyorum. Yani bunu tıpkı neye benzetiyorum? Şuraya benzetiyorum. Bu sene takım vardı. O 2018 seçimlerinden önce Aziz Yıldırım'ın en büyük muhalifiydi. Nefret ediyordu. Ağır ağır yayınlar yapıyordu. Hatta o Ali Koç'un seçildiği günlerdeki ben yayınlarını falan da hatırlıyorum. Aziz Yıldırım'ı yıpratma adına ağzına gelen her şeyi söylüyordu. Ve işte Samsun'da şampiyon olduk geldi oldu ya siz susun sevinmeyin falan. Bu takımın nasıl şampiyon olduğunu siz bilmiyorsunuz gibi bir laf etmişti biliyorsun ve o yıllardır da konuşuluyordu. Şimdi o gün o lafı alıp vay Fenerbahçe bunları yapmış diye saldıranlar şimdi millet alıp bunların lafını bak Kerem Demirbay ne demiş deyince aa niye siz böyle söylüyorsunuz ya arkadaş? Yani böyle iş olur mu? İki tane söyleyeyim ben sana. Kibirli, öfkeli, gurbetçi futbolcunun tamam mı? Geçmişte çalıştıkları kulüplerle ilgili ileri geri belgesi bilgisi olmadan belgen bilgin varsa da konuşursun. Anlattığı şeylerden herkes yorum yaparak bir noktaya doğru gitmeye çalışıyor. Ve burada da sosyal medyada şöyle yangın oluyor. Çünkü bu işler günün sonunda şöyle olur. Öyle yok öyle mevzu. Yani sen bir insanın diğerine saldırdığın zaman diğeri de kalkar sana saldırır. Biz içeriye bakacağız. Ben dün izlerken diyor ya bir de yutkunuyorum yutkunuyorum. Belki ya o takımdaki arkadaşları olabilir. Hocası olabilir. Yönetim olabilir, bilmiyorum. Onlara yönelik böyle tuhaf tuhaf ifadeler kullanıyor. Yani buralardan kulüpleri suçlamak doğru bir şey değil. Geçmişte Serhat Akın üzerinde bunu yıllarca yaptılar. Şimdi dün bakıyorum mesela hemen bunu örtmek için bu açıklamasını sen söyle. Kerem Demirbay'ın sözlerini örtmek için Fenerbahçe'nin itirazları var. Kardeşim burada ne oluyor? Ne anlatıyor bu adam diye de bu dönemde bu kadar şey tartışılırken. Hemen Serhat Akın'ı koyuyorlar. Tamam Serhat Akın'ın söylediği doğruysa eğer, bunun söylediğini ne yapacağız o zaman? Bu da aynı şeyleri söylüyor 3 aşağı 5 yukarı. Kimileri diyor ki aynı şey değil. Yok aynı şey kardeşim. Bence aynı şey yani. Şimdi sonuç itibariyle aynı şeye doğru gidiyor yani. Bu yorum meselesi ya. İsteyen istediği gibi bunu yorumlar ve hareket eder. Ona bakarsan Aziz Yıldırım da Ersun Yanal'a bu takımı sen şampiyon yapmadın demişti yani. Onu da söylemişti. Şimdi buradan da mı alıp o tarafa doğru gidelim meseleyi? O yüzden Kerem Demirbay bence öfkesinin, Türkçe'ye hakim olmamasının, ağzından çıkan lafının nereye gideceğini bilmemesinin kurbanı oldu. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız.
1: Peki. Abi var mı eklemek istediğin?
0: Yani şu anda yok. Zaten maçlar başlıyor. Evet. Birlikte göreceğiz. Ama çok böyle yoğun tartışmalı bir döneme giriyoruz. Artık İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından hani bir laf var ya, zor günler geride kaldı. Daha zor günler yakında mı? Operasyonlar devam ederse zorlaşır. Devam etmezse idare eder bence.
1: Peki, zaten federasyonda çok tazeydi bu toplantının bitişi. Muhakkak sen de yayından sonra daha fazla detaylar öğrenip önümüzdeki yayınlarımızda daha detaylı bilgiler vereceğinden şüphemiz yok. Bütün izleyenlerimize teşekkür edelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayın diye hatırlatalım. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere.
2: Kim ne dedi?
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor. Evet, maç sonu yayını, hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe Rize'den 3 puanla 3 golle dönüyor. Asensio, İrfancan ve uzun golleriyle 3-0 kazanmayı başarıyor. Tabii ki birçok şeyi konuşacağız. Yunus Aydın'la beraber yaklaşık bir saate yakın bir maç sonu programımız olacak. Yunus Aydın'la beraber birçok şeyi ele alacağız. Hem bugünü konuşacağız, hem ligimizin belli dinamiklerini konuşacağız. Ardından bugünkü oyunculara puanları vereceğiz. Sonrasında tabii ki hakem performanslarını konuşacağız. Çünkü çokça tartışılıyor. Ardından Aston Villa maçına şöyle bir ön bakış da yaparız maç sonu programımızda. Ama Yunus Aydın, hoş geldin.
6: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
5: Öncelikle bizi kırmadığın ve her zaman katıldığın için, her zaman seninle futbol konuşabildiğimiz için çok teşekkür etmek istiyorum kendi adıma.
6: Ben teşekkür ederim. Ne demek? Her zaman çok büyük keyif.
5: Ya tabii ki biraz genelden özele doğru gideriz ama 90 dakika içerisinde Fenerbahçe ne oynadı? Rize Spor ne oynadı? İki takım birbirine üstün gelmek adına nerelerde kuvvetliydi? Neler gördün maçtaki aksiyonlarda ki bunları nasıl aslında kafanda derledin ve maçın senaryosunu bizlere nasıl anlatırsın? İlk etapta 90 dakikanın genel yorumuyla başlayabilir miyiz Yunus Aydın?
6: Tabii ki. Yani öncelikle Rize Spor gerçekten hali hazırda ligin en iyi topunu oynayan takımlardan birisi. Anadolu takımları için de özellikle. Yani hala da yenilgisine rağmen 10 puanla ilk 10'daki yenilgi yerini koruyor. Maçın başından itibaren aslında Recep Uçer'in daha önce Ümraniye'den, İstanbul'dan alışık olduğumuz oyununu seyrettik. Yani büyük takım da olsa karşısındaki, bir Anadolu takımı da olsa, dengeli takım da olsa, küme düşerken bile Ümraniye Spor'la her zaman önde basan istekli bir oyun anlayışı vardı Recep Hoca'nın. Bugün de bunu gördük. Erken golle buluşmasına rağmen Fenerbahçe yine de Rize Spor önde basmaya devam etti. Bu ilk 12 dakikalık gole kadarki süreçte de yine istekli bir Rize Spor oyunu vardı. Ama Fenerbahçe Asensio'nun golüyle açıkçası oradaki ilk direnci kırdı. Maçın genelinde müthiş bir Fenerbahçe üstünlüğünden bahsetmek bence mümkün değil. Hani zaten toplu oynamalarda %50-%55 eşitlik var. Gol beklentisinde 1.52 Rize. Fenerbahçe gol beklentisinde 1'in altında. Şut sayısında her şeyde aslında üstün. Yani kaçan net pozisyon sayısında, rakip ceza sahasında topla buluşmada her şeyde Rize üstün. Ama şöyle bir durum var. Fenerbahçe ne olursa olsun geçiş oynamayı çok iyi başardı. Ya ben şimdi maç sonunda sosyal medyaya girdiğimde aynı zamanda Radyo Gol'ün yorumcularına İbrahim Yavuz'un mesela bir tweetini gördüm. Hakikaten Fenerbahçe sanki büyük takım değilmiş gibi sürekli geçiş oyunu kovaladı maç boyunca. Sürekli kontratak, sürekli Rize Spor. Yani maç içinde en çok duyduğumuz kelimeler Akeş Şiklinyar.
5: Doğru.
6: Sürekli uzaklaştırma. Yani sürekli sen de anlatırken mutlaka sürekli Hakan Şükrü'nü kullandın. Evet. Yani çünkü sürekli yan paslar, sürekli yan ortalar. Yani sürekli uzaklaşmaya çalışan bir Fenerbahçe. Ederson'da ekstra parantez açmak lazım. Hı hı.

0: Fenerbahçe baktığı zaman 3-0. Ama ikinci ve üçüncü gollerin, yani 83 ve 87'de geldiğini unutmamak lazım.
1: Doğru.
0: Yani 83. dakikada bir beraberlik ihtimali üzerinde gidip gelen bir maç vardı. Ama şu çok önemli. Böyle maçlarda da kazanma çok değerli. Yani kötü oynadığınız günlerde de kazanma çok değerli. Yani her ne olursa olsun, yani bu hafta ligin liderinin puan kaybettiği bir haftaydı. Ahmet Gençler Birliği karşısında puan kaybetti. Ve Fenerbahçe şu an maç fazlasıyla da olsa 3. sıraya yerleşti. Yani birçok olumlu şey var Fenerbahçe ile alakalı. Elbette oyun çok iyi değildi ama İrfan Can'ın golle kapatıp golle açması, ki gerçekten çok şık bir gol attı bence. Tam İrfan Can Kahveci golü. Yani gerçekten çekti ve vurdu. Oğuz'un golü çok ekstra. Yani gerçekten çok çok ekstra bir goldü Oğuz Aydın'ın golü. Diğer tarafta da Ederson'a tabii ki yükselen form grafiği ve Fenerbahçe'nin milli ara öncesindeki Eyüp maçının 8-0 kazanması dönüşte bence şu an ligin en iyi Anadolu takımlarından biri olan Rizespor'a karşı 3-0 kazanması. Yani iki maçta 11 gol atıp hiç gol yememesi, bunlar da Fenerbahçe'nin adına yazılacak pozitif durumlar.
1: Peki şöyle bir yorum yapılır ya, Yunus Aydın, Oğuz Aydın dedim bir anda. Oğuz'un o sırada golünü aynı zamanda arkadan izliyordum, o yüzden bir anda öyle oldu. Yunus Aydın, şimdi şunu sormak istiyorum abi. Normal şartlarda deplasmanda bu tip kontrollü oyunların neticesi 3-0 gibi böyle radikal skorlar olduğu zaman şöyle yorumlar yapılır genelde. Kamuoyunda hep şu yorumu duyarız. Fenerbahçe doğru oynadı, sabırlı oynadı ve kazandı şeklinde yorumlar yapılır. Bu maç için bu tabir geçerli olur mu? Ya da geçerli olmaz mı? Neden diye sormak istiyorum.
0: Ya çünkü şöyle, ben geçerli olmayacağını düşünüyorum. Hani az önceki yorumunu ekleyerek, ya şimdi çok fazla pozisyon verdi Fenerbahçe. Şimdi kontrollü oyunda sürekli bu kadar pozisyon, rakibi 1-52 gol beklentisine sokmak, 3 tane net kaçan pozisyonu var Rize'nin. Hani oyunun kontrolü sürekli Fenerbahçe'de değildi. Hani erken skoru aldı ve bu skoru korumak için böyle bir oyun düzenledi değil. Fenerbahçe sürekli hücum yani gördü kalesine, sürekli pozisyon gördü. Hani hem Ederson hem Şipinyar Verken'in gerçekten yükselen form grafiği, çok konsantre oynadılar. Ya bence bugün hani Semedo da savunmada iyiydi. Ayşe Bral da çok mücadeleci bir oyun oynadı. Bunların Fenerbahçe savunmada artısını gördü ama yani Kerem Aktürkoğlu'nu oyundan ısrarla çıkarmaması, yani Genguzi'nin tepkisine rağmen, yani gerçekten bugün Kerem birçok Fenerbahçeli arkadaşına da hani saç baş yoldurttu.
1: Doğru.
0: Yani gerçekten çok kötü bir performans gösterdi. Genguzi'nin de zaten tepkisini hep beraber gördük ama diğer tarafta dediğim gibi çok kontrollü bir oyun değil. Yani bence bazı hamleleri de çok geç yaptı. Hem Oğuz hem Lukaku konusunda. Ama hamleleri yaptıktan sonra da oyunun nasıl açıldığını da hep beraber görmüş olduk. Yani kazanma açısından 3 puan açısından şüphesiz ki çok çok değerli. Ama hani doğru oyun oynadı mı Fenerbahçe? Bence bugün hani taraftarlar açısından böyle güvenli bir alanda değil Fenerbahçe.
1: %100 katılırım Yunus, yani bütün taraftarların isyanı vardı. Yani maç 1-0 giderken o kadar fazla Fenerbahçe'ye eleştiri mesajı okudum ki anlatamam ki. Senin de beklediğin, söylediğin gibi 0.96 gol beklentisi, rakip ceza sahasına Rizespor'un daha fazla girdiği, daha fazla şut attığı, yani maçın belli aksiyonlarında kağıt üzerinde esasında skoru kaparsanız, maçı izlememiş olursanız bile, yani istatistiklerin Rizespor sanki kazanmıştır gibi olduğu bir tablo söz konusu. Hatta pas sayıları birbiriyle neredeyse eşit, isabetli pas sayılarında 10 tane daha fazla isabet pas yapmış Rizespor. Şunu sormak istiyorum, yani esasında biz 3-0'lık bir Fenerbahçe galibiyeti gördük neticede, ama saha içinde İsmail Hoca'nın veyahut da oyuncu grubunun bir kabahati vardı. Yani sorun neydi? Reçete bir şekilde bulundu. Evet, değişikliklerle reçete belliydi ve oldu, ama kadro tercihi miydi? Sistem formasyon muydu? Oyuncuların tercihleri miydi? Rizespor'un aldığı önlemler miydi? Veyahut da şöyle de sormak istiyorum. İsmail Kartal'ın Rizespor'un bu kadar önde basıp bu kadar hakikaten oynamak isteyeceği bir tabloya çalışmadığı sonucunu mu çıkarmalıyız buradan? Nasıl bakıyorsun? Buradaki Fenerbahçe'nin iyi oynamadığı oyunu nasıl okuyorsun Yunus Aydın diye sorayım.
0: Yani öncelikle söylediğin gibi aslında Fenerbahçe, yani daha doğrusu İsmail Kartal ve teknik ekip Recep Hoca'nın önde basacağına yönelik bir öngörüde bulunmadıysa, bu teknik ekibe çok büyük eksi yazar. Çünkü yani ilk girdiğim anı da yine söyledim. Recep Hoca'nın takımları hep böyle oynuyor. Yani Kayseri'deyken de böyle oynadı. Ümraniye'deyken de böyle oynadı. Bugün eline o kadrolu olanla bence çok daha güçlü bir kadro geçti.
1: Doğru.
0: Ve öyle oynadı. Yani ki bu

0: da hani hiç yadırganacak bir şey de yok. Her Anadolu takımı da kapanıp geçiş kovalamak zorunda gibi. Geçen sene Karagümrük mesela her maç oynamaya çalıştı. Özellikle büyük takımlar ama küme düştü. Bazen de böyle takımlar var. Bence futbolda renklendiriyorlar.
1: %100.
0: Şimdi bu noktada bence birçok oyuncunun milli takımlar dönmesi, yorgunluk, dün Galatasaray'da da yani maç 3-1 bitti ama orada da geç açılan bir maçtan bahsediyoruz. 10 kişiye rağmen bir reaksiyon var. Ama yani maç bütünlüğünde net üstünlük kuran bir Galatasaray'dan bahsetmek mümkün değil. Çok fazla tabii milli takıma giden futbolcu olduğu için yorgunluk olabilir. Ben ilk 11'de bir yanlış yoktu. Ve tabii hani sona doğru konuşacağız ama hafta içinde akılan Aston Villa maçında da mutlaka olacaktır. Ben bugün hani eğer Fenerbahçe erken öne geçebilseydi Mert Hakan'ı vesaire de oynatma isteğinin olacağını düşünüyordum hocanın ama maç bu şekilde açılmadı. Yani bu sebeple hani mevcut oyuncuların da yorulmak zorunda kaldığı bir 90 dakika gördük. Aslında maç çok alışık olduğumuz ritimde bir maç olmadı. Yani aslına baktığında ya aynı puanda oynadı, aynı puanda olduğun bir Anadolu deplasmanına çıkıyorsun. 12. dakikada gol atıyorsun. Akıllarda Eyüp başına kalmış acaba böyle bir fark mı gelecek gibi. Kağıt üzerinde baktığın zaman 3-0'lık bir galibiyet var ama kağıdın diğer tarafını çevirdiğin zaman istatistik olarak çok çok geridesin. Rize gerçekten bence tekrar söylüyorum hem oyun olarak hem de gerçekten yani çok iyi bir takım. Çok kaliteli oyuncuları var.
1: Yani kesin katılırım.
0: Bu skor dediğim gibi 3-0 olan çok tatmin edici. Ama işte burada yani bu kadar güçlü takımına karşı maçın başına 12 dakikada öyle ya da böyle yıldız futbolcunuzla oyunu açtınız Asensio'yla. Bence değişiklik de çok yanlış değil. Yani Asensio gerçekten çok oyundan düştü bir anda İrfan Can'ı aldı.
1: Katılırım.
0: Ve İrfan Can da golle eşlik etti. Yani çok alışık olduğumuz bir ritimli maç olmadı. Erken gol bulan takımın bu kadar hücum yemesi. Ama burada da ya belli başlı bu tarz kilit maçlarda öne çıkacak isimlere ihtiyaçlar var. Bunlar da yıldızlar. İşte evet birisi Asensio maçın başına çıktı. Ederson gerçekten çok iyi bir performans gösterdi bence. Diğer tarafta da Şikriyar ve Ake. İkisi de kilit anlarda özellikle yani sürekli yani iki kenar taraftan da sürekli ortalar geldi. Ve sürekli uzaklaştırmayı başardılar. Bir de Kante. Tabii ki Fenerbahçe'nin yani adeta yani en çok koşan oyuncusunun istatistik olarak bilmiyorum ama yani
1: muhtemelen öyledir.
0: En mücadele edeni.
1: Muhtemelen öyledir. Abi şöyle bir araya girmek istedim. Yani tabii ki iki tane soru var. Hangisini önce sorsam diye kafamdan geçiriyorum ki şunu soracağım. Yani aslında Fenerbahçe'nin geçiş kovaladığı ve büyük takım oyunu dediğimiz yani sete oturup bir şeyler üretemeyen bir takım olduğunu esasında vurguladık. Birçok bize mesaj atan kişiler ki senin de açıklamaların aralarından ben en azından öyle bir kendimce bir yoruma kapıldım. Bunun sebebi Fenerbahçe'nin bir 8 numarası olmaması kaynaklı mıdır? Yani Guendouzi 8 numara değil midir diye sormak istiyorum. 1-8 numarası veyahut da 2-8 numarası olsaydı Fenerbahçe'nin birazcık daha rahat set hücumuna oturabilen bir takım olur muydu diye en azından bir öngörü sorusu sormak istiyorum. Sonra saha içiyle alakalı farklı bir şeyler soracağım.
0: 8 numara ikisini çok net bir şekilde hissediyor Fenerbahçe. Yani ben hep üzerinden örnekliyorum. İşte yani mesela Beşiktaş'ın örnekleyecek olursak yani Orkun'u bir kenara bırakacağım ama yani 10 numara belki Metin Oyuncu. Olay Time'de Dikin'in futbol oynamayı seven bir oyuncu var. Galatasaray'da Gabriel Sara gibi yani özellikle frikiklerde yani topu adeta arkadaşının kafasına kondurabilen bir yetenek. Fenerbahçe'de bu tarz bir orta saha yani hücum özellikleri savunmasına göre ağır basan oyuncu eksiği var Fenerbahçe'de.
1: %100.
0: Bu zaten çok net. Yani Kante de bir yere kadar yapabiliyor. Evet bugün gerçekten çok dikine hücumlar gördük N'Golo Kante'de. Boş buldu alanı çünkü özellikle 30-70 arası orta saha çok rahat geçildi. İlk yarı öyle bitti, ikinci yarı öyle başladı. İkincisinde de yani ikinci yarının başlangıcında Kante bu tempoyu eşlik edebildi. Hep söylüyorum geçen seneyle bu senenin en büyük farkı Kante'nin yazın milli takımla bu süreci geçirmiş olması. Fizik olarak çok hazır geldi. Guendouzi evet istekli bugün daha çok sol tarafta gördük. Archie Brown gittiğinde ileri pozisyon olarak kapatmaya çalıştı. Hücum özellikleri çok kısıtlı Guendouzi'nin. Yani evet attığı goller gördük. İşte evet çok iyi plase şutlar atabiliyor. Gelir gelmez attığı maç var. İşte Süper Kupa'da.
1: Doğru.
0: İşte geçen hafta ilk başı ama çok kısıtlı, çok nadir. Yani kompakt bir hücum futbolcusu kesinlikle değil. Hı hı. Bunu da tabii ki Fenerbahçe dediğim gibi eksiğini hissediyor. Bence Ocak ayında bir transfer yapılacaksa, hele ki Fenerbahçe'nin U23 kontenjanında da boşluk varken, hı hı, ilk olarak 8 numaraya yapılması lazım zaten.
1: Peki U23 noktasında şöyle bir aslında soruyu da oradan bağlayacağım. Yani Dorgeles Nene konusunda yazın birçok haber çıkıyordu. Yani 20 milyon eurolara Dorgeles Nene'yi Fenerbahçe'nin aldığı fiyata en azından gönderebileceği haberleri çıkıyordu ki burada Dorgeles Nene'nin oynatılmama ya da hiç şans bulmama tercihini neye bağlarsın? Hoca ile arasında bir problem mi var? Veyahut da hoca oyuncuyu mu beğenmiyor? Eğer böyle olduysa o zaman yönetim kanadıyla bu konu konuşulup böyle bir tasarruf edilemez miydi? U23 kontenjanından belki hani maddi olarak bir problem varsa da ki şöyle anlayabiliriz. Sonuçta Mimović'in 10+4 listesinde yer aldığını da düşünürsek Fenerbahçe'nin 2 tane U23 oyuncu alma hakkı doğacaktı eğer Dorgeles Nene satışı olsaydı. O 20 milyon euro çok daha iyi değerlendirilebilir miydi diye soracağım. Dorgeles Nene nerede diye soracağım aslında. Yani hoca ile mi problem var yoksa oyuncu geriye mi gitti? Yunus Aydın nasıl bakar konuya?
0: Nene'nin oynadığı dönemde en çok hatırladığı bas, yani bize en çok kendini hatırlattı özellik öyle ya da böyle skor yapıyor olmasıydı. Hmm. Yani Fenerbahçe'nin geçen sene santroforsuz kaldığı dönemde, yani aslında bir nevi sadece Sidiki Şerif olarak en üstte ismi yazabildiğin dönemde Nene hem Avrupa'da hem ligde birçok gol attığı maç var.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe bu sene skor anlamında problem yaşamadığı için o bölgeyi sürekli Kerem Aktürkoğlu, bugün de mesela hocanın Kerem Aktürkoğlu'ndaki bu kadar ısrarı, yani hem taraftardan hem sosyal medyadan çok fazla tepki gördü. Yani gerçekten hiçbir şey vermiyor sahaya. Yani hücum anlamında hiçbir etkinliği yok, bir gol yok, bir asist yok. Yani bir varlık göstermiyor Kerem Aktürkoğlu. Hani bir büyük yıldız oyuncusunu geçtim. Yani bir çalım yok, sadece bir ön alan baskısı var. Kerem görünmeyen yerlerde sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fenerbahçe'nin sol oyuncusu için yeterli değil. Nene konusunun şu an bence tercih olmamasının sebebi Fenerbahçe'nin skor üretimi konusunda problem yaşamıyor olması. Sadece bu yüzden bence Nene'yi tercih etmiyor. Ama bu kadar forma giymemeyi, hani açıkçası hak edecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani Kerem'e çok yüksek şans veriyor. Ya da Oğuz için de öyle. Oğuz evet emeğe oranla daha çok şans buldu ama bugün oyuna girdiği kısıtlı zamanda yaptığı etkiyi gördük.
1: Doğru.
0: Yani ama Kerem 10 katı süre alamıyor. 82-83'te girdiler. Yani Kerem 80-90 dakika oynayan oyuncu, her maçta hiçbir asist katkısı, gol katkısı yok. Ya yani Eyüp maçında takım 8 tane atıyor. Yani takım hücum oyuncusu, yine gol katkısı yok. Ve sürekli de yüzler asık. Yani Kerem Aktürkoğlu zaten alışık olunan bir hali ama evet, bir hücum oyuncusu gol atamadığı sürece elbette demotive oluyordur. Ama takımı da kesinlikle aşağıya çektiğini düşünüyorum. Taraftar konusundaki hani sabır, zaten Twitter'da Kerem yazıp hani bir arama tuşuna bassa herkes zaten taraftarın memnuniyetsizliğini görür. Nene konusunda da ya Kerem'le alakalı bu kadar hemfikir olan eleştiri varken, yani Nene'nin bu kadar süre almamasını anlamlandıramıyorum. Hocayla alakalı bir problem olduğunu düşünmüyorum aralarında. Çünkü olduğu zaman Fenerbahçe'den içeri çok rahat yansıyor. Asensio'da gördük bunu. Ama diğer tarafta hani Nene'nin oynatılmamasının bir hoca tercihi olduğunu düşünüyorum. Bunun da yanlış bir hoca tercih olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Vallahi açıkçası ben de kabul ederim ve katılırım sana. Benim de çok şaşırdığım bir konu olduğu için, belki bugünün konusu değil. Sonuçta kazanılan bir müsabaka var ama maç 1-0 giderken o kadar fazla mesaj atıldı ki, hani Nene'ye ne oldu? Nene nerede? Hani bu tip geyik mesajlar olur ya, hani geyik gibi. İşte Nene kayboldu mu? Hadi bulun şeklinde gibi. Galatasaray Singo gibi bir hikaye. Kulübede gördük Nene'yi bu arada, onu söyleyelim. Ama yine de ısınmaya dahi belli bir dakikaya kadar gitmedi. Belki son dakikada da gitmiştir ama ben görmedim en azından. Onu vurgulamış olayım. Abi şunu soracağım. Şimdi tabii ki belli konular var ama hakem konularına dönmek istiyorum. Çünkü her maçta özellikle dinleyici kitlemiz hakemler hakkında bir Z raporu bekliyorlar ki Ozan Ergün, Furkan Ürün ve Murat Savranların performansını, yani yardımcılarını da saydım ama Ozan Ergün olarak ele alalım. Bugünkü müsabakada Ozan Ergün Ergün'e büyük bir iş düşmüş müdür? Ozan Ergün tercihlerindeki durumları nasıl değerlendirirsin? Hakemlik çok bir durum var mıydı müsabakada? Atlanan bir sarı kart vesaire ya da bir şüpheli bir pozisyon gördün mü maç içerisinde? Hiçbir sarı kart çıkmadı müsabakada, bunun da bilgisini verelim ama Ozan Ergün hakkında neler söylemek istersin? Ve aynı zamanda şöyle de soru sormak istiyorum. Yani Ozan Ergün sonrasında da genel hakemler hakkında, yani şu yorumu soracağım. Kaç tane maç oldu? Bugün dahil 5 tane Süper Lig maçı oldu. Yani Anthony Taylor'ın atamalarının sonrasında hakem kararlarını genel olarak ondan sonra da birleştirerek nasıl bulursun diye

0: Sorayım abi.
1: Ya öncelikle şunu söylemek lazım. Hakemlerin hepsi için çok zor bir süreç. Hı-hı. Yani gerçekten hani ben hepsinin daha önce de söylediğim niyetinden şüphe etmeme rağmen hani şu an içinde bulundukları sürece zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü tutuklanan bir hakem var, merkez hakem kurulu başkanı değişti. Hani hepsi gerçekten diken üstünde ve bu diken üstünde olmak, ben kötü maç yönetirsem ne olur, ben tutuklanır mıyım endişesi. Hı-hı. Hani nereden acaba bana gelecek, ya da hani diğer tarafta işte Ferhat Gündoğdu'nun birçok hakemle işte nasıl labali konuştuğuna, karşı tarafta hani hakemin babasına kadar hakaret ettiğini, hepsinin ses kayıtlarını dinledik.
2: Doğru.
1: Sebeple hani hakemler acaba ne çıkacak, yarın ne çıkacak gibi bir endişeyle telaş halindeler. Bu şüphesiz. Ben bugün özelinde yani maçta bir sarı kart dahi çıkmamasının çok ciddi bir şekilde hani yani Aris'in bir pozisyonu var. İzleyen aklı gelecektir. Aynı pozisyon için 3 kere ayağına basıyor İrfan Gönül.
2: Doğru.
1: Ve yani üçü de çok şiddetli basışlar. Hani sarı kartın artık son raddelerini. Hmm. Ama senin de az önce söylediğin gibi yani maçta bir sarı kart daha çıkmadı.
2: Doğru.
1: Maçta sertliğe her iki taraf üzerine de çok ciddi bir şekilde şans verdi. Yani hani Arşi Brown'un mesela bastığı bir pozisyon var Ali Sov'un ayağına. Orada da mesela potansiyel bir penaltı incelemesi olabilir. Her iki taraftan da bakılması gerekiyor tabii ki. Hı-hı. Ama sertliğe çok ciddi şekilde izin verdiğini düşünüyorum. Topun oyunda kalma süresi fena değil. Özellikle 45 dakikada 32 dakika top oyunda kaldı.
2: Ciddi misin? Onu bilmiyordum. 32 çok iyiymiş. Tamam.
1: 32 çok, gerçekten çok iyi dakika. Yani çünkü bizde maçta o toplam 46-47 kalan maçlar var.
2: Dün 49 kalmıştı Galatasaray-Kasımpaşa maçında.
1: Aynen. Yani ilk yarıda 32 müthiş. Ama bunu kart vermeyerek yapmak hani bir yerde teraziyi bozar. Hani bu sebeple evet tempoya izin vermek lazım şüphesiz, ama dediğim gibi yani oyunun sertliğini biraz daha aşağıya düşürmek lazım. Yani ciddi sakatlıklar yaşanabilir. Yani bu sebeple hani bunları da öngörmek lazım. Hani illa maçı işte uzun oynatalım bir şekilde biz buradan göze çarpalım demek yerine daha bence azı yönetmek lazım. Dediğim gibi benim iki tane gözüme çarpan pozisyon, bir Arşi Brown'un Ali Soğuk'un ayağına bastığı pozisyon. Hı-hı. Bir de İrfan Can'ın.
2: Peki penaltı mıdır sana göre? Penaltı mıdır ya da hani VAR'a bakılıp penaltı verilmeli miydi? Ya da mesela şöyle sorayım, en azından net bir yorum belki de yapmak istemeye olabilirsin. Yani sonuçta bıçak sırtı pozisyon olarak da yorumlayabilirsin, ama 10 tane hakem hocasının yorumlarına öngörü yapalım. 10 hakem hocasının kaç tanesi penaltı derdi, kaç tanesi demezdi diye soralım.
1: 7 tanesi penaltı değil derdi bence. 3 tanesi penaltı derdi, ama burada olan şu, Ozan Ergin pozisyonu görmüyor. Yani çünkü yayıncı kuruluşun verdiği açıdan biz çok net bir şekilde gördük. Çünkü pozisyon içeride oluyor. Arşi'nin bastığı anda, Ali Soğuk'un ayağına bastığı anda hakem başka tarafa bakıyor. Bu nedenle VAR'ın bunu öngörüp çağırıp karar verici onu göstermesi lazım. Yani hakemin karar vermesi lazım. Bence orada bir problem oldu. Orada bir ilişkisizlik oldu. Ama dediğim gibi yani bunu hakemler, hakem hocaları yorumladığı zaman hani %70 bence penaltı değil çıkar.
2: Şöyle bakıyorum, hakemlerle alakalı son cümlelerinde aldığımı varsayıyorum değil mi bu arada?
1: Tabii yani hani genel olarak dediğim gibi hepsi için çok zor bir süreç. Yani umarım toparlanırlar, ama ya bu hakemlerle çok zor yani.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Mete Bey'in aslında mesajı var. İsmail Kartal'ın yerli oyuncuları oynatma isteği kaynaklı olarak, ki bugün sadece Kerem vardı ilk 11'de, ama yerli oyuncuları oynatma isteğinden dolayı belki de Nene yerli olsaydı çok daha fazla oynayabilirdi diye bir yorumu var. Ne dersin?
1: Katılıyorum. Yani İsmail Hoca'nın ilk geldiği andan itibaren aslında biz bunu ilk geldiği sesi şöyle yorumladık. Evet, yeni bir kadro oluşuyor. Tanıdığı, bildiği oyuncularla oynamaya çalışıyor. Çünkü daha önce de defalarca kez göreve geldiği için Fenerbahçe'de. Hani birlikte çalıştığı oyuncular var. İşte İrfan Can olsun, Mert Hakan olsun. Hani işte o dönemde Çağlar olsun. Hani bu oyuncularla beraber hareket etmek istiyor. Güvendiği isimlerle gitmek istiyor dedik. Özellikle öneme maçlarında. Ama artık takıma bu kadar transfer yapılmışken, yani bu kadar yerli, tanıdık, bildik oyuncuyla çalışma arzusunu ben çok anlamlandıramıyorum. Bugün bence de öyle. İsmail Hoca yani dönem dönem teknik direktörlerin yaşadığı aslında hani ya bu oyuncu grubu beni yer mi endişesi, beni gönderir mi endişesini taşıdığını düşünüyorum. Ben İsmail Hoca'nın hep söylüyorum, hiçbir zaman cesur bir hoca olduğunu düşünmedim. Ya buna gençler bile maçında rotasyon yaparken de öyle, Konya maçında rotasyon yapamazken de öyle.

0: Hani yani cesur bir hoca değil ama artık bugün itibariyle yani yönetim tamamen arkasında. Çünkü Doma maçı sonrasında istifa ettiğinde Aziz Yıldırım dedi ki ben orada kaldığım sürece
1: doğru.
0: İstifa edince devam dedi. Yani siz zaten arkanıza yerli oyuncuları bırakın. Direkt başkanın yani desteğini almışsınız. Bu nedenle yani devam etme konusunda yerli oyuncularla ısrarını anlamlamıyorum. Evet yani Kerem yabancı ne Türk olsaydı bence de

0: Nasıl ki şimdi müsabakaları biz de aktarırken saç stillerinin biraz birbirlerine benzemesi kaynaklı olarak maç içinde zaman zaman bize de zor anlar yaşatıyorlar. O yüzden kramponlarına bilerek bakmaya çalışıyorum. Maçları takip ederken gerçekten zor oluyor. İki oyuncu da benzer görev bölgelerinde oynadıkları için bizler adına da gerçekten sıkıntılı olabiliyor diyorum. Şöyle bakacağım şimdi, tabii ki şunu sormak istiyorum tek tek. İki takımın da oyuncularını tek tek sayacağım abi. İstersen Rizespor'la başlayalım. Onun üzerinden puanlar almak istiyorum. Yani Rizespor kalecisi Yahya Fofana 10 üzerinden kaç alır abi?
1: Yani çok bir Fenerbahçe'den, dediğim gibi az önce 0.98 gol beklentisinden bahsediyoruz. Bunun da %10'luk bir kısmı duran top gol beklentisi. Hani 0.80 gol beklentisi 3 gol çıktı. Hani bu sebeple çok iyi bir performans gösterdi. Söylemek mümkün değil, 6 diyelim.
0: Tamam. Mitat Moçsi. Mitat'la Moçsi'yi sorayım. Sağ bek ve sağ stoperi sorayım.
1: Yani Mitat'a ben hani 7-7.5 arasında bir puan, 7.5 demek lazım. Çok iyi bindirmeler yaptı. Hani zamandan çok iyi ortalar da kesti ama sürekli yani Kerem bek kovalamak konusunda gibi savunma anlamında katkı veriyor. Ve ama buna rağmen Rize'nin toplu oynadığı anlardaki maçın aslında yarısını oluşturuyor. Toplu oynamalar %50. Yani net bir şekilde takıma katkı verdi. Yani 7.5 diyeceğim. Hani stoper tandemine 6-6. Yani 3 gol dediğim için.
0: Moçi'ye de Sanyan'a da 6-6 verdin abi.
1: Aynen öyle.
0: Aris'e gelecek olursak.
1: Aris de aynı şekilde Mitat kadar olmasa da dediğim gibi o da bindirmelerde bulundu. Yani o da bence 7 puan alacak. Yani sağ bek ve sağ stoper ve sol stopere biraz daha geri puan vereceğim ama sağ bek ve sol bek konusunda yani Rize bindirmelerde bence gayet iyi iş çıkardı.
0: Peki biraz daha 6 numara gibi gözüken ilk topları alan Taylan Antalyalı'ya ne dersin abi?
1: Maça iyi başladı. Şüphesiz ki iyi başladı. Yani Ali Soğuk'un indirdiği toplarda top dağıtımında gerçekten iyiydi. Defanstan top alıp çıkardı, pozisyonlar çok iyiydi ama maçın devamında aynı ritmi ayak uyduramadı. Özellikle orta sahaların kolay geçildiği dediğim 30. dakika sonrasında çok oyundan düştü. Özellikle Kalte'nin deparları karşısında o da 6 diyor.
0: Peki Olavoyin ve Laçi'yi sorayım.
1: Bence Laçi iyi bir maç çıkardı. Yani özellikle ilk kısımda Olavoy'dan tabii ki beklenen daha hücum katkısı var ama yani Laçi'ye 6.5 yani Olavoy'na da 6 diyeceğim. Ama dediğim gibi yani Rize'de orta saha üzerindeki bu eleştirim 30-70 arasında iki taraf için de orta sahaların çok kolay kırılmasıyla alakalı.
0: Ben de Laçi'yi beğendim bu arada. 70. dakikadan sonra zaten Fenerbahçe'nin biraz daha iyi oynadığı bir evreye oyun biraz daha dönmüştü. 70. dakikaya kadar büyük isyan vardı Fenerbahçe taraftarında. Ben de Laçi'yi beğendim. Oynadı dilimde. Peki sağ kanatta oyuna başlayan Mebude'yi sorayım ve sol kanattaki Ahmet Kutucu'yu sorayım.
1: Ahmet de aslında maça iyi başlayan taraftaydı. Özellikle ilk yarı boyunca Ahmet'in kanalından çok fazla geldi Rizespor. Ama yani o, şimdi Galatasaray'da süre alamadığı süreçte Eyüp'teki bitiricilerinden çok şey kaybetmiş Ahmet Kutucu.
0: %100.
1: Bunu ben hep beraber gördük. Evet yani bir yetenek var ama işte düzenli oynayamamak. Yani Galatasaray'da çünkü rotasyonun artık en arka parçalarında kalmıştı. Hani bu nedenle açıkçası çok iyi bir maç geçirmedi. İlk yarıda iyi olsa da devamını dediğimiz gibi hani zaten getiremedi. Ahmet Tutucu'nun ilk 30 dakikadan sonra aslında bence getiremedi. İki kanat oyuncusu için de söyleyeceğim. Ya bence işte 6.5 maç çıkartmış.
0: 6.5 dersin. Peki Ali Sove'yi sorayım son olarak da Rize Spor'da.
1: Yani hafta boyunca Ali Sol her gördüğü röportajda işte Fenerbahçe'ye gol atacağım vesaire açıklamaların altını dolduran bir maç çıkarmadı bence.
0: Kaç alır?
1: Yani hani 6 puan diyebiliriz bence.
0: 6 puan verdik. Peki Fenerbahçe tarafını yedeklerini de soracağım genel olarak. Yani Rize Spor'un yedeklerinde bir şey söylemek istersen tabii ki sana alan bırakayım ama yani herhangi bir 6 ya da 5 dışında bir puanlı olur mu?
1: Yok. Yani oyunu değiştiren bir değişiklik zaten olmadı. Fenerbahçe tarafında oldu beraber.
0: Aynen, oraya bakarız zaten. Ederson dersek biraz tabii ki yorumları aldık ama puanını da rica edelim. Yorumlarını da istersen özetini alabiliriz orada.
1: 9 diyeceğim. Yani çünkü çok eleştirdiğimiz dönemden sonra gerçekten işte söylüyoruz 1.5 gol beklentisi 3 direkten dönen 3 tane net kaçan pozisyon var. Yani ve burada özellikle sol taraftan kesilen ortada kurtardığı çok muazzam bir şut var. Yani bence eleştiriler dönemleri çok geride bıraktı. Psikolojik olarak da toparlamış durumda tamamen. Yani bize City dönemlerinden benzer bir Ederson izletiyor. Ki bu günde oyun çok fazla aksadı. Çok fazla pozisyon gördü Fenerbahçe kalesinde. Fenerbahçe'nin kalesinde yıldız bir kaleci olduğunu hatırladık. 9 puan diyeceğim.
0: Peki Semedo dersek abi?
1: Yani savunma anlamında dediğim gibi kanatlardan çok pozitif.

0: verdi Fenerbahçe. Semih Doduk aslında çok bir şey göremedik bence maç boyunca. Hani Fenerbahçe'de puanlamalarda en az puan vereceğim oyunculardan birisi olduğunu düşünüyordum. 6.5 diyeceğim.
1: Peki. Milan Škriniar dersek abi?
0: Ya Škriniar belki için hani istiyorsan tandemi birlikte söyleyeyim. Peki. Gerçekten kusursuz bir maç çıkardılar. Ya her gelen yan topu kesiyorlar. Evet, pozisyon veriyor Fenerbahçe. Ama pozisyon vermeye dediğim gibi orta sahada başlayan bir Fenerbahçe var. Yani ikinci bölge çok rahat geçiliyor. Bu nedenle artık Škriniar ve Ake direkt karşılamada. Bireysel hatalarla gelen pozisyonlardan bugün çok bahsetmek mümkün değil. İkisi de bence 9'ar puan alacak.
1: Peki şöyle bakılınca Archie Brown dersek?
0: Çok mücadeleci. Yine bugün özellikle ön tarafta da çok fazla kendisini gördük. Ön alan baskısı özellikle bir pozisyonda izleyenler hatırlayacaktır. Gendouzi'nin basmayı bırakıp Archie Brown'ın geriden gelip aldığı bir top var. Yani mücadelesi çok yukarıda. Zaten geçtiğimiz sene Premier Lig'den 17-18 milyon euro teklif alan bir oyuncu. Gelinen noktada yani Şampiyonlar Ligi'ne gol attı. Şampiyonlar Ligi sahnesinde de kendini gösteriyor. Fenerbahçe'nin bence yüksek bonservisi satabileceği futbolcular arasında girecek durumda. Bugün de bence çok iyi bir performans gösterdi. 8.5.
1: Peki şöyle bakıyorum. Orta alana geçeceğim. N'Golo Kante, Gendouzi sırasıyla.
0: Gerçekten Kante özelinde az önce söyledim ama yani yeniden bir parantez açmak lazım. Çok mücadeleci. Gerçekten hem teknik kapasitesi çok yüksek zaten ama bunun yanında mücadeleden de geri kaçmıyor kesinlikle. N'Golo Kante'ye de 8.5 diyeceğim.
1: Peki Gendouzi?
0: Gendouzi Fenerbahçe'de gerçekten her yerde görebiliyoruz. Ön alan baskısını görebiliyoruz. Savunmadan top çıkartırken görüyoruz. Maç özelinde sağ tarafın çok çıkması gereken bir maçta sağ beki kapatırken bugünkü gibi sol tarafın çıkması gereken maçta sol tarafı kapatırken tam bir joker. Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe'de hücum opsiyonları kesinlikle kısıtlı. Hücum yeterlikleri kesinlikle kısıtlı olan bir oyuncu. Yani belki yeni bir 8 alınacaksa Gündüz'ü de maç kenarda kalacağı maçtan olabilir. Özellikle iç sahada oynanan maçlarda. Yani Kante kadar etkili değildi ama kesinlikle kötü de değildi. 7 puan diyeceğim.
1: Peki devam edecek olursak oyuna sonradan giren isimleri de sayacağım. Çünkü orta saha denkleminde bakıyorum. Gerçi sayabileceğimiz birisi şu ana kadar yok. Çünkü yani sonuç olarak puan veremeyeceğimiz Oponga, İsmail Yüksel'e puan veremeyiz herhalde 88'de dahil oldukları
0: tabii
1: için.
0: Tabii.
1: Onları geçiyorum. Ön hatta devam ediyorum. Marco Asensio diyeceğim. 10 numarayla başlayacağım.
0: Golle buluşması çok önemli. Çünkü yani şu ana kadar artık Fenerbahçe'nin 7. haftaya kadar geldiği süreçte hem antrenörle arasında problem olduğu için eleştirildi. Yani çünkü biliyorsun herkes Asensio değil, İsmail Hoca'nın arkasında çok ciddi bir grup var.
1: Doğru.
0: Bunu sosyal medyada ya da işte burada İsmail Hoca'yı birazcık eleştirdiğimizde hani hissettiriyor dinleyenler, yazanlar. Bu nedenle Asensio'da çok ciddi cephe alan bir grup vardı ama Asensio'nun da ilk 11 ile dönmesinin, golle dönmesinin çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. Oyundan çıkarken de İsmail Hoca'ya daha önceki gibi bir uzak davranmadı. Bu anlamda da bence pozitif bir senaryo yazabilirseniz bence 60'ta oyundan çıkması doğruydu. Oyundan zifti. Hani fizik olarak da oyunun gerisinde kaldı ama hem bugün golle buluşması hem de dediğim gibi ilk 11'de başlaması çok çok değerli. Asensio'ya da 7.5 diyeceğim.
1: Peki oyuna Asensio yerine dahil olan İrfan Can Kahveci'yi de sormak isterim.
0: İyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Çünkü yani Eyüp maçında şunu konuşuyorduk. Yani bu tarz maçlar mental olarak geride olan sezon istediği gibi başlayamayan oyuncular için önemli. Golle buluşmak ne olursa olsun bir hücum oyuncusu. Yani o gün gittiği zaman maçtan ayrıldığında golünün olması bunlar çok çok değerli. İrfan bu mentalini yükselterek milli araya gitmişti. Milli ara dönüşünde de golle döndü. Asensio'nun yerine oyuna girdikten sonra da oyunun 10 numarasında oyunun yönetiminde doğru işler yaptığını düşünüyorum. Bence iyi bir maç çıkardı. O da 7.5 bence.
1: Peki sağ kanatla devam edeyim ki bugün çok gezici bir rolde oynadı. Yani sahanın her yerinde gördük ama bazı dinleyicilerimiz de beğenmedi bugün. Birazcık ruh gibi diyen bir dinleyicimiz de var. Ama şöyle söyleyelim, yani ben de aşırı beğenmedim kendi adıma söyleyeyim ama çok fazla bölgede gördük Greenwood'u. Bilmem katılır mısın ve nasıl yorumlarsın Greenwood'un bugünkü performansını?
0: Dediğim gibi sahanın her yerinde gördük ama sahanın her yerinde hiçbir şey yapamayışını izledik.
1: Doğru.
0: Yani dediğim gibi her yerinde gördük. Sol tarafta, merkezde, genel olarak tabii ki pozisyonda sağ tarafta gördük ama hani ben de sizlerle aynı fikirdeyim. Yani çok fazla bir şey yapamadı. Bir etkinlik üretemedi. Yani net bir şekilde adam eksilttiğini bile hani görmedik bugün. Bence hani Semedo ile birlikte hani oyun zaten bu nedenle çok sol merkezde aktı. Hem Semedo hem Greenwood'un formsuzluğundan dolayı. Hani Mason Greenwood için de 6.5 diyeceğim bugün özellikle.
1: Peki şöyle bakıyorum, Oğuz Aydın'ı da oradan sayayım. Sonradan oyuna girdi 80'de. Ne dersin?
0: Muazzam bir gol.

0: Bırak işte onu ekstra bir parantez tabii açmak lazım. Ya yani daha çok oynaması gerektiğini gösteriyor. Yani şuna katılıyorum. Şimdi buna mutlaka bir antiyorum yapan olacaktır. Evet, Oğuz az süre aldığı zaman daha çok oynaması gerekiyor gibi gözüküyor. Çok süre aldığı zaman neden az oynatıldığını anladığımız
1: gibi. Harfiyen katılırım, inanılmaz iyi bir yorummuş.
0: Yani, ama bugün özelinde yine yani golünü attı, girdi. Bence önemli. Yani kendi açısından da tabii ki bugün bu golle buluşması, yeniden kendini gösterebilmesi, milyarda dönüşü sonrası çok çok değerli. Yani golle de buluştuğu için hani en azından değerlendirmeye aldık. Hani o yüzden 7.5 diyeyim.
1: Peki sol kanada geçecek olursak, ki şu anda zaten bence birçok Fenerbahçe taraftarı bu yorumu bekliyor. Çok öfkeli birçok Fenerbahçe taraftarı Kerem Aktürkoğlu'na. Hafif yönlendirme yapıyormuş gibi oldum ama muhtemelen zaten benzer şeyleri söyleyeceğini de tahmin ediyordum. O yüzden de kendimin çok da yönlendirme yapıyormuş gibi de hissetmedim bunu söylerken. Kerem Aktürkoğlu diyeceğim.
0: Ya emeğine saygısızlık etmek istemesem 0 diyeceğim. Ama yani gerçekten hani bu kadar varlık gösteremeyen, yani Kerem'i eleştirmek için ya da eleştirmek için çok zaman zaman kendini her spor yorumcusunun, işte maç anlatanın, yani çok fazla hani sürekli otokontrol yaptığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok, ya yani ben de dahil olmak üzere buna. Yani çünkü gerçekten hiçbir varlık gösteremiyor. Yani sürekli hani Oğuz Bey'den az önceki örnek verdim. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'leri yeri top kaptırıp hırslı bir şekilde rakibe basıp faul yapmakla geçiyor. Yani sürekli Kerem Aktürkoğlu konusunda bunu görüyoruz. Bugün de sürekli Kerem'in kaptırdığı toplardan sonra sürekli zaten Mithat'ın sürekli, yani artık ortalarını gördük. Çünkü bize bunları daha iyi değerlendirebilen bir takım.
1: Doğru.
0: Yani sonuçta Eyüp maçını gerçekten basite alınacak bir referans olarak görmüyorum. Yani 8 gol atılmış.
1: %100 yani, canım yani. 8 gol çok farklı bir denklemdir. Tamam, evet, Eyüp de kötü ama 8 gol çok başka bir şey. Ben de katılırım sana.
0: Ve hiç yoksun yani gol olarak.
1: Evet.
0: Yani bu konuda hani son vuruşlar, ya ben hep söylüyorum, Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe, bu bir nasıl Kerem böyle olur diyebileceğimiz bir süreç değil. Hep ben birlikte yaptığımız yayınlarda bunu hatırlatıyorum. Kerem'in Fenerbahçe'ye geldiği günde seninle yayındaydık.
1: Doğru.
0: Söyledik yani, evet, Kerem Galatasaray'dan giderken artık yani Galatasaray'ın o uçup kaçtığı süreçte Galatasaray'ın en çok istenmeyen de en memnunsuzluk dile getirilen futbolcusuydu.
1: Evet, her zaman öyleydi bu arada. Tribünlerde de öyleydi.
0: Ama bugün Fenerbahçe adına hiçbir şey yapmadan, yani o zamanlarda Icardi ile ya da hep bahsettiğimiz Pavlidis ile bu bağlantı oyununu oynayabiliyordu. Bugün itibariyle Kerem Aktürkoğlu adına hiçbir şey görmüyoruz. Tedesco döneminde ön alan baskısı çok önemliydi. Ama bugün İsmail Kartal futbolunda gerçekten gol atan oyuncu daha değerli. Ben böyle giderse Kerem Aktürkoğlu, zaten taraftarın da etkisiyle Kerem'in oynayacağı süre fazlasıyla azalacağını düşünüyorum. Yani emeği sonuçta çıkıyor, sahaya baskı yapıyor, pres yapıyor. Bunlar da değerli. Emeğine saygı duyduğum için 5 diyeyim.
1: Açıkçası ben sana katılırım. Artık bence son bir şans kaldı Kerem'le alakalı. Onu da kendi yorumum olarak ekleyeyim. Kerem Lukaku'yu çok fazla görmedik. Bakalım Kerem Lukaku bağlantısıyla bir şey çıkar mı diye artık herhalde en son bir deneme göreceğiz diye varsayıyorum. İleriye doğru bir öngörü olarak da bunu söylemiş olayım. Hatta Lukaku demişken de Vedat'a tabii ki soracağım ama hatta tek pota da sorayım. 80'de Lukaku girdi, bir puan alır mı diye sorayım. Haricinde Vedat Buric'in de puanını da almak isterim tabii ki.
0: Ya Fenerbahçe geçen sene santraforsuzluktan o kadar muzdaripti ki. Ya bu sene ben Vedat bir hava topuna çıkıp bir hava topu indirdiği zaman Fenerbahçe'nin işte bir santraforu var diyebiliyoruz. Ya bu nedenle Vedat Muriç'in varlığı bence çok çok değerli. Ya o topu indirmeleri Eyüp maçında zaten kendine de müthiş bir özgüven depoladı. Bugün üzerinde harika mı oynadı? Harika oynamadı bunun üzerinde. Ama yani şu an hala hazırda bence Vedat Muriç Lukaku'nun bir adım önünde. Hem fizik olarak ayakta olduğu için daha fazla, hem de yani daha doğru pozisyonlarda gördüğüm için. Evet, Vedat'ın attığı 3 golün boş kale olduğunu ben de farkındayım. Ama hep doğru yerde olduğunu gösterir.
1: Doğru.
0: Yani hep seken toplarda doğru yerde. Ve çok az ofsayta düşüyor. Bunu unutmamak lazım. Boş kaleye gol atan bir futbolcu 3 golü boş kaleye minimumda olsaydı düşünün. Sürekli doğru konumlarını bir gösterin. Lukaku ile alakalı şöyle, yani Aziz Yıldırım Yüksek Divan'da şunu söylemişti Mali Genel Kurul'da. Yani 3-4 hafta beklenmesi gerekiyor demişti. Bunu aslında kendi Lukaku'nun ülkesinde oynadığı maçta, Uluslar Ligi maçında biraz bir toparlanma gördük. Bugün özelinde iki pozisyon

0: son iki tane kaleyi şut çekti biliyorsun.
1: Evet.
0: Birinde kendisi dahi o kadar kötü vurduğuna inanmadı. Ve hakeme korner diye itiraz etti.
1: Doğru. Yani, çok iyi bir detay yakalamışsın ama şimdi hatırladım böyle deyince. Evet.
0: İki, ama yani out maalesef. Yani o kadar kötü vurdu. Yani hiç diyen yok. Diğer tarafta da yani fizik olarak çok güçlü. Evet, fizik olarak biraz daha toparlamış durumda bence. Özellikle son dakikalardaki geçiş oyununda İrfan'dan istediği pasta o hızını görebildik ama tamamlayıcılık olarak bugün kendisine bir şey göremedik. Fizik olarak toparlanması lazım, hiç şüphe yok. İlk dergi dönemde hani Lukaku ben hazırım demişti, Oğuz Çetin 4-6 haftası var demişti. Hani sanki Oğuz Çetin o dönemlerde daha aktif istediğimiz bir evredeyiz tabii.
1: %100 katılırım. Peki puanları da alalım her ikisi hakkında da. Yani ben belki kaçırdım.
0: Yok ben söylemiyorsam ama şimdi Vedat'la alakalı bence 7 diyelim. Peki. Yani Lukaku'yla alakalı hani şu an bence puanlama yapmak doğru değil.
1: Peki. Şimdi de artık son soruma geçiyorum. Son sorumu aslında detaylandırırız da arada ama Fenerbahçe Aston Villa deplasmanına gidiyor. Aston Villa'nın kadrosuna baktığımız vakitte geçtiğimiz sezona göre yani 5-6 tane majör oyuncusunun kadrodan ayrıldığını görüyoruz. Yani Oli Watkins sayalım bunları. Tielemans orta alanda. Savunmada Ezri Konsa'nın ayrıldığını biliyoruz. Morgan Rogers gitti. Şu anda kafadan saymaya çalışıyorum. Bir oyuncu daha gitmişti. Çok Emiliano Martinez gitti kaleci. Yani bu kadar net 5 tane oyuncu gitti ki bir dönüşüm yaşayan bir takımdan bahsedebiliriz. Bugün de esasında Brentford'la berabere kaldılar ve şu anda İngiltere Premier Ligi'nde 14. sırada yer alan bir takımdan bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kazandı Aston Villa deplasmanda diye hatırlıyorum ki beni yanlışım varsa düzeltirsen çok sevinirim ama Aston Villa eşleşmesinde Fenerbahçe'nin şansı nasıldır? Fenerbahçe'nin nasıl bir oyun oynaması gerekmektedir? Fenerbahçe bugünkü gibi oynarsa ne olur? Fenerbahçe nasıl bir ilk 11 ile? Ona en son soracağım. Muhtemel 11'e en son soracağım ama şu sorularımın cevaplarını çok merak ediyorum Yunus Aydın.
0: Kulüp Brugge'yi ben de yendi diye hatırlıyorum Şampiyonlar Ligi'nde. Sanırım 1-1 ile başladılar.
1: Evet. 3-2 Kulüp Brugge'yi yani mağlup ettiler. Doğru.
0: Diğer tarafta da yani Premier Lig'de bir galibiyetleri var. 6 hafta sonunda bir galibiyetleri var sadece. Toplum yenmişlerdi deplasmanda. Ya şimdi Aston Villa dediğin gibi geçen sene onunla çok ciddi güç kaybetti. Dediğin gibi Bristol Watkins Fenerbahçe'de çok transfer etmek istedi. Hatta hani az yıldırım da çok yüksek paralar istedi alamadık demişti. Diğer tarafta şöyle. Evet yıldızlarını kaybettiler buna hiç şüphe yok. Ama Fenerbahçe'nin çok fazla mini futbolcusu vardı. Gerçekten çok yoğun bir tempoya giriyoruz. Yani milli maçlar yeni bitti. Hemen lig, tekrar Avrupa, tekrar lig, hafta içi tekrar lig. Yani 26'sına kadar, derbi gününe kadar 4 maç oynayacak takımlar.
1: Doğru.
0: Avrupa tarafı hariç. Ligde 4 maç oynayacak sadece. Sıkıştırılmış bir tempo var. Çünkü tekrar milli araya gidiliyor. Yani bu tarz maçlarda tabii şimdi bir Premier Lig takımına karşı oynamak zor. Yani futbolun tamamen fizikle oynandığı bir ligde bu kadar yorgun bir süreçte yakalanmak zor. Bence Fenerbahçe favori demek doğru değil. Bence bir adım geride hatta gerçekten olmak gerekirse. Deplasmanda olduğu için. Ama hangi oyunu oynamalı konusunda işte bugünkü oyun doğru olmalıyız. Belki de bunun bir tesisi olabilir. Çünkü evet yani Aston Villa'ya karşı belki de geçiş oyunu oynamak doğru. Yani net bir şekilde önde basan topa mutlaka hakim olmaya çalışmak fazla hayalperestlik olabilir. Gerçekçi olmak lazım. Bu nedenle ben daha kontrollü bir oyun oynaması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında. Ha, bugün ise karşısında yapmadığını çalışan bu akşam Aston Villa karşısında yapmaya çalışırsa işte bu çok ciddi bir teknik direktörlük hatası olur.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Avrupa maçları konusunda, analiz konusunda İsmail Hoca başarılı. Bunu hem Lyon'da gördük hem Roma'da gördük.
1: Doğru.
0: Hani diyelim ki Aston Villa maçıyla devam etsin. Ama yani favori olduğumuzu söylemek bence güç.
1: Peki nasıl bir ilk 11 bekliyorsun Fenerbahçe'den? Yani bu arada Matteo Guendouzi'nin de cezası yani 3 maçtan 2 yani 4 maçtan 3 maça indirildi. Aston Villa maçında Matteo Guendouzi de İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde sahada olabilecek 2 yılı ertelemeli olduğunu bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize. Nasıl bir ilk 11 bekliyorsun? Bugünküne benzer mi? Nasıl bir ilk 11 olmalı diye de aslında sormak istiyorum. Yani İsmail Kartal nasıl bir 11 ile oynar? Birinci sorum. Son sorumda Yunus Aydın ne gibi farklılıklar yapar veyahut da İsmail Kartal'ın düşüncesine aynı mı düşünüyor diye de sorayım. en azından.
0: Yani yüksek olan, ben yüksek olanda aynı 11 ile çıkacağını düşünüyorum. Bence kalede yine Ederson olacaktır. Yani Brown, McKessick'in yersemi de orta sahası olacağını düşünmüyorum. Yani Kante, Gendouzi bence yine olacaktır. Belki Asensio yine, çünkü bu konuda ben de dahil kritik maçlarda İsmail Hoca acaba Kante, Gendouzi, İsmail orta sahasına çıkmak, daha sert bir orta sahaya çıkmak daha mı doğru olur diye konuştuk bunları. Ama ben Asensio'nun 60'ta çıkartılmasının çok da yorulmasın ve Asensio'yu yine Şampiyonlar Ligi'nde oynatmazsa, İsmail Hoca buna da önem veriyor bu analizlere, bu yorumlara. Oyuncu geride gidebilir, taraftarın da hedefi olabilir. Ben Asensio yine de ilk 11'de oynatacağını düşünüyorum. Greenwood tarafı kesinlikle ilk 11 olacaktır. Greenwood sağ tarafı kesinlikle ilk 11 olacaktır. Kerem'i ilk 11'de beklemiyorum.
1: Oğuz yani, mu? Nene mi?
0: Oğuz bence oynayacaktır. Bence Oğuz'la başlayacaktır. Bugün de gol atmışken Oğuz Aydın'la başlayacaktır. En uçta da ben Vedat Muşi değil Lukaku'yla başlayacağını düşünüyorum.
1: Bak orada enteresan. Peki nasıl başlamalı peki? Onu da sorayım son olarak. Bu İsmail Kartal'ın ya, başlayacağı tahminindi.
0: Yani bence bu şekilde başlamalı. Benim başlamasını hani umut ettiğim kadroda belki Asensio, İsmail olabilir.
1: Yani ben orada sen 3 baklava 3 tane orta saha istiyorsun yani orada.
0: Aynen öyle. Ben İsmail, çünkü 1 puan burada bizim için yeterli olur.
1: %100. Ya yani 1 puan Kante, kesin yeterli olur.
0: Ben Kante, Gündüz'ü, İsmail orta sahasına hep şimdi çıkıp skora göre ileriye dönük hamleler yapılabileceğini düşünüyorum. Böyle üçlü şekilde çıkılmalı ama bence Asensio'ya çıkar İsmail Hoca.
1: Peki.
0: Yani
1: gerçekten aslında yani şuna katılırım. Yani İsmail Hoca'nın 3 orta sahayla çıkma fikrine saygı duyarım. Ama biraz Aston Villa'yı kendi açımdan yorumlayacak olursam, Roma'yı çok daha iyi bir takım olarak kendimce yorumluyorum. Hani o maça belki daha kurtarır gibi, ama ben biraz Asensio'ya yarardım, bilmiyorum. Ama futboldur, tek doğrusu yoktur derim.
0: Tabii ki öyle. Yani ana amacı zaten Fenerbahçe, yani kazanma amacıyla çıkmak, bunun hafta içerisinde yapılacak idmanlarda orada Asensio'yu kullanmak da takıma başka bir özgüven verebilir. Ama zaten bugün itibariyle yani belirsiz olan taraf Asensio'nun oynayıp oynamayacağı tarafı. Burada da Asensio'nun yani şu an bir puan alsak iyi dediğimiz Şampiyonlar Ligi seviyesinin defalarca gizem üst perdesinde bulunduğunu ve kazandığını unutmamak lazım. Fenerbahçe bir maçı kazanacaksa o maçta ya sonradan girerek ya da ilk 11'de olarak Asensio ile kazanacak. Ben biraz daha İsmail Hoca'nın oyun anlayışının bir puana yatkın olabileceğini düşünerek aslında.
1: Çok saygı duyarım. Yani bir puanla bence ayrılsak memnun oluruz yani.
0: Kesinlikle oluruz. Bir kere namalup devam ediyorsun Şampiyonlar Ligi'nde. İç sağ maçların var daha. Ama dediğim gibi burada geniş rotasyon önemi çok büyük. Çünkü bu ay içinde yani hem Şampiyonlar Ligi oynuyorsun, hem fazla lig maçı oynuyorsun, hem de yani 26'sına derbi var.
1: %100.
0: Yani çok çok değerli. Bugün yani Ahmet Spor'un puan kaybetmesiyle beraber işte Fenerbahçe ile Galatasaray biraz daha tepede birbirine yaklaşıyor.
1: Doğru.
0: Yani belki burada bir hani kopma olacak ve artık ondan sonra Fenerbahçe Galatasaray'dan bahsedeceğiz. Bu nedenle o maçın da önemi çok çok büyük. Yani Şampiyonlar Ligi sahnesi elbette çok değerli ama birinci hedefin Fenerbahçe'de her zaman lig olması lazım. Bugün ben Lukaku'yu kısa süre oynatmasının da aslında Şampiyonlar Ligi'ne saklamak olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık diğer de Lukaku'yu değerlendirmesi lazım.
1: Doğru. %100 yani bir yerde Lukaku'yu değerlendirmesi kesinlikle lazım. Onu da göreceğiz. Peki Yunus Aydın, son cümlelerini de alayım, ondan sonra teşekkürümü edeyim.
0: Yani özellikle şunu söyleyeyim, yani MK ile geçen gergin bir hafta sonra hakem performansının net etki etmediğini görmek en azından önemli. Yani yabancı varlar konusunda işte sayı artırıldı, daha çok yabancı var göreceğiz. İnşallah kendileri daha az konuştuğumuz bir hafta olur. Bugün hani diğer hakemlere görece Ozan Hoca'nın da iyi maç yönetimi düşünüyorum. Dün Galatasaray maçını da yönetimi bence çok çok kötü değildi. Yani inşallah daha iyi hakem kararları görürüz. Sadece saha içini konuşuruz. Yani bugün itibariyle işte Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da hak ederek hakem kararlarının etkisinden uzak bir 3 puan aldığını görüyoruz. Trabzonspor için de keza öyle. Bugün Trabzonspor Samsun maçında verilen kırmızı kart çok net yani. Onda da herhangi bir problem yok. Hani bütün takımlar için inşallah en doğru dürüst hakem kararlarını konuşuruz.
1: İnşallah. Yunus Aydın, çok çok teşekkür ederim. Hakikaten yorumlarında bize çok büyük hem renk hem keyif hem de bilgi kattığın için sağ ol, var ol bir kez daha.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok sağ ol. Evet, Yunus Aydın'la beraber uzun uzun aslında maç sonunu konuştuk ama bir de sahanın aktörlerine gitmek istiyoruz. Milan Škriniar'la başlayacağız. Ardından da zaten İsmail Hoca'nın çok kısa bir basın toplantısı var. Onu da vereceğiz. Flash açıklamalarını da vereceğiz. Recep Uçarak'a döneceğiz. Aynı zamanda birçok oyuncu grubundan da sizlere belli oyuncu yorumlarını, flash röportajlarını dinleteceğiz. O halde kulağımızı birazcık Rize'ye doğru verelim.
3: Teşekkürler. Evet, Fenerbahçe'de Milan Škriniar bizlerle birlikte. Tebrikler öncelikle galibiyetten dolayı. Maç değerlendirmesiyle alakalı genel olarak ilk başta neler söylemek ister?
4: It was a tough game, but we knew it. It's always tough to play here. I remember also the game from last season against Rize. So it's always tough, but we start very good. I think we can score more goals. But important is victory. Then second half we control the game. We score two nice goals, so that's important for us. Now we have a few days to recover, and then we go again.
5: Zor maç oldu bizler açısından. Aslında burada oynamanın zor olduğunu zaten biliyorduk. Geçen sezona baktığımız zaman da, geçen sezonu hatırlayacak olursak da, zor bir maç oynamıştık. Bugün bana göre maça iyi başladık. Aslında daha fazla gol de bulabilirdik ama bizim açımızdan en önemli nokta tabii ki de bugün galibiyet. İkinci yarı oyunu kopardık. Attığımız iki güzel golle beraber oyunu kendi lehimize çevirdik. Şimdi birkaç gün dinlenme vaktimiz olacak. Sonrasında yine maçlara devam edeceğiz.
3: Geride bıraktığımız milli arada aslında en fazla belki de 90 dakikada forma bulan isimlerden bir tanesiydi kendi milli takımında. En fazla süre bulan isimlerden bir tanesiydi. Buraya yorgun gelmedi gördüğümüz kadarıyla bugünkü maçtaki performansından. Bu konuda neler söyler?
4: No, that's my job. That's what I do. Of course I feel good. There are too many matches also in national team also here, but we are trained for that, and of course I'm happy that I helped the team. I always try to do my best on the pitch to help my teammates, to help Fenerbahce, and today we won. That's important. All compliment for all the other team, because it's not only me but also the other players. They went to the national team, so we had just maybe two training session before this game, but we managed to win, and like I said, now we have to be ready for next game.
5: Açıkçası benim işim bu. Benim bunu yapmam gerekiyor ama zaten kendimi iyi hissediyorum. Çok fazla maç oynuyoruz. Hem mini maçta hem de burada. Çok fazla maça çıkıyoruz. Dolayısıyla bu benim için de iyi bir şey. Bizler bunun için çalışıyoruz ve ben de bu anlamda çalışmalarımı sürdürüyorum. Amacım benim her zaman takımıma yardımcı olabilmek ve oynadığım süre boyunca en iyimi ortaya koyabilmek. Sahada bunun için varım. Fenerbahçe için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım için, camiamız için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bugün elde etmiş olduğumuz 3 puan gerçekten bizler açısından çok önemliydi. Aslında sadece beni dahil etmememiz gerekiyor buna. Takım arkadaşlarım da bence büyük bir övgüyü hak ediyorlar. Çünkü takım arkadaşlarım içerisinde de milli takıma gidenler oldu. Bu maçtan önce 2 idman yapma fırsatımız vardı ama söylemiş olduğum gibi isteğimiz, arzumuz bugün 3 puanı elde edebilmekti ki bunu başardık. Şimdi önümüzdeki oynayacağımız maçlar için hazır olacağız.
3: Teşekkür ederiz kendisine görüşlerini bizlerle paylaştığı için. Evet, maç. Evet, Rize Spor'da Lovoy'un bizlerle birlikte. Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğünün ardından Rize Spor 2-0'a kadar çok fazla pozisyon aradı. Pozisyonlara da girdi ama bunları tam değerlendiremedi. Bu esnada Rize Spor pozisyonları değerlendirememesinin sebebinin ne olduğunu düşünüyor?
4: Yeah, I think we didn't really concentrate well, and we did not take our chances. Normally, when it was 1-0, with these chances we get, if we could capitalize on it, it would really have changed the face of the game. But you can see they got their own chance after like 80 minutes, and they make use of it, and we lost the game in the end.
6: Evet, sanırım o fırsatları yakaladığımızda çok fazla konsantre olamadık. O yüzden fırsat elimize geçen fırsatları iyi değerlendiremedik. Sizin de dediğiniz gibi 1-0 devam eden maçta o dönemde yakaladığımız fırsatları eğer değerlendirebilseydik maçın çehresi tamamen farklı bir hal alabilirdi. Maçı da zaten 80. dakikadan sonra kaybettik.
3: Teşekkür ederiz kendisine. Görüşlerini bizlerle paylaştığı için Rize Spor Dolovay'ın görüşleri bu şekildeydi. Teşekkürler. Evet, Fenerbahçe'deki bizlerle birlikte Tebrikler galibiyetten dolayı. Tabii ki bu akşamı soracağım ama Fenerbahçe son 3 Süper Lig maçında da kalesini gole kapatarak maçları tamamlıyor. Fenerbahçe'nin stoperlerinden bir tanesi olarak. Bu konuya dair kendisi ilk başta bize neler

0: söylemek ister?
1: Yeah, it's a good thing. It's very important, obviously, to keep clean sheets. I think we have a lot of talent in the team to at least score goals. As long as we keep the clean sheet, there's a good chance we win the game. I think today we fought with everyone. It's not just the defenders, it's the forwards. Eddie's playing fantastic as well. But we have to keep it going. There's still many things we have to improve. Even today, we conceded a few chances. What could have been a goal, but Edison was very good. So I think we still can be better, but obviously happy with the clean sheet.
2: Tabii ki de bu bizler açısından iyi bir şey, iyi bir anekdot. Önemli, golsüz bir şekilde, gol yemeden maçı tamamlayabilmek bana göre önemli. Zaten ön tarafta yetenekli oyunculara sahibiz. Kadromuzda fazlasıyla yetenekli oyuncu var gol atabilmek adına. Aslında bugün sadece defans oyuncuları ile ilgili konuşmamak lazım bu konuyu. Çünkü takım olarak bana göre bu mücadeleyi gösterdik. Bu savaşı bana göre kolektif anlamda verdiğimizi düşünüyorum. İyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Ve aynı zamanda şunu da söylemem gerekiyor ki Ederson da bugün iyi bir performans ortaya koydu. İyiydi. Çok fazla aslında bu anlamda örnek gösterebiliriz savaşma anlamında, mücadele anlamında. Her ne kadar kalemizde bazı pozisyonlar vermiş olsak da bunlar gol de olabilirdi. Rakip bunları atabilirdi. Yine de genel anlamda neticeden mutluyum. Almış olduğumuz neticeden mutluyum. Maçı gol yemeden tamamlamış olmak bizler açısından gerçekten mutluluk tabii ki.
0: Peki geri beşlinin hem bu maç içerisinde hem de geride bıraktığımız maçlar içerisinde nasıl bir iletişim vardı? Ederson, Akeşi, Krinyar, Arşi, Brown ve Semedo beşlisinin nasıl bir iletişimi oluyor maç esnasında?
3: So I want to ask a question about your communication among you, Ederson, you, Arşi, Milan, Semedo. So can you talk about the communication that you're making during the game? How is the communication among you?
1: A lot. We talk a lot, not just in the game, also out of the game, off the pitch. What can we do better? What can we improve? How can we help each other more? I think in tough moments we speak a lot. Like today, there were some moments where we are under pressure, but we look at each other and we have to make sure. Okay, we suffer together and we keep the clean sheet, you know. And I think that showed today. But as I said, we still can do many things better in terms of positioning, getting more pressure on the ball. Not dropping too deep, but that will come with
2: time. Açıkçası çok fazla iletişim halindeyiz, çok fazla konuşuyoruz. Aslında sadece maç içerisinde konuşmuyoruz, maçtan sonra da sürekli olarak birbirimizle iletişim halindeyiz. Neyi daha iyi yapabiliriz, hangi yönümüzü daha çok geliştirebiliriz, birbirimize yardım etme konusunda sürekli olarak iletişim halindeyiz. Özellikle zor anlarda, maçın zor anlarında çok daha fazla konuştuğumuzu düşünüyorum. Baskı altındayken birbirimize bakıyoruz ve birbirimize yardımcı olmak adına elimizden gelen en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz ve beraber acı çekiyoruz. Ve bu anlamda bana göre bu iletişimi sağlayabildiğimizi düşünüyorum. Ama yine ifade etmem gerekir ki çok daha iyisini de ortaya koyabiliriz. Özellikle pozisyonel anlamda kendimizi geliştireceğimiz noktalar var. Çok fazla geriye yaslanmama konusunda bana göre bu noktaları geliştirebiliriz. Baskı konusunda yine bunları bana göre geliştirebiliriz. Ama öyle zannediyorum ki zamanla bunları da yoluna koyacağız. Bunları da göstereceğiz.
0: Teşekkür ederiz kendisine. Teşekkürler. Maçın ardından Fenerbahçe'de Asensio bizlerle birlikte. Öncelikle tebrikler. Sadece galibiyet değil, aynı zamanda kendisinin golünden dolayı da tebrik ederiz. Geçen sezon da bu statta çok şık bir gole imza atmıştı. Buraya gelirken evet, bu akşam da ben golle buluşurum diye bir his var mıydı içinde?
4: Hola, buenas noches. Sí, la verdad que mis compañeros me habían dicho que hoy iba a marcar seguro por cómo fue la temporada pasada, por estar de vuelta. Estas semanas de parón hemos trabajado muy bien en el entrenamiento, muy fuerte para estar preparados para este partido. Sabíamos que era un partido muy importante en un estadio difícil contra un buen equipo. Así que bueno, contento por el gol, por la victoria y porque tenemos que seguir, que ahora vienen partidos muy duros y siempre afrontarlos con una victoria siempre es mejor.
2: Öncelikle merhaba. Evet, sizin de ifade etmiş olduğunuz üzere geçen sene burada bir golüm vardı. Bu maç üzerinde konuşacak olursak aslında bu hafta bana göre çok sıkı ve iyi bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum. Çok güçlü bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum bu maç için.

0: Bizim açımızdan gerçekten çok önemli bir maçtı. Aynı zamanda zor da bir maçtı. Ama atmış olduğum golden dolayı mutluyum. Aynı şekilde elde etmiş olduğumuz galibiyetten de mutluyum. Tabii ki de bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde oynayacağımız çetin maçlar var, zor maçlar var. Dolayısıyla bizim hedefimiz, isteğimiz oynayacağımız bu maçlarda da galibiyetlerle de yolumuza devam edebilmek.
1: Bir buçuk ay oldu aslında ilk 11'de en son oynadığı zaman. Bu akşam %100'üyle mi oynamıştı Asensio? Tam olarak maç temposuna hazır olması için bir süreye ihtiyacı var mı?
2: Bueno, sí, al final lo que te da el ritmo y el estar cada vez mejor son los partidos, en la competición. Como dice, ha sido un periodo para mí un poco largo de estar de vuelta en el equipo, así que bueno, contento por cómo me he sentido. Sé que poco a poco me encontraré mucho mejor, pero bueno, estoy contento con el nivel y en cómo estoy trabajando.
0: Tabii ki de maç ritim kazanacağımı düşünüyorum. Aslında benim açımdan zor bir periyottu. Çünkü takım arkadaşlarımdan ayrıydım. Takıma yardımcı olamadığım dönemler benim açımdan zorluydu. Ama yavaş yavaş çok daha iyi bir noktaya evrileceğimi, geleceğimi düşünüyorum. Dolayısıyla en iyi ritmime, en iyi tempoma ulaşabilmek adına da sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğim.
1: Teşekkür ederiz kendisine görüşlerini bizlerle paylaştığı için. Evet, maçın ardından Fenerbahçe'de Asensio'nun görüşleri bu şekildeydi. Teşekkürler. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bizlerle birlikte. Tebrikler hocam galibiyetten dolayı. İkinci yarı yaptığınız hamlelerle oyuna giren oyuncular ve o oyunculardan gelen gollerle farklı galibiyet. Neler söyleyeceksiniz?
3: Bu maça hazırlanırken İstanbul'da rakibin ne kadar iyi bir takım olduğunu anlattık. Sadece içerideki maçlarda biraz stres mi yaşıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum ama iyi mücadele eden, kaliteli, genç, dinamik bir takıma karşı oynayacağımızı anlatmıştık. Buna göre biz bütün çalışmalarımızı yaptık. Bir golü de bulduk. Maça iyi başladık ama daha sonra Rizespor ataklarını daha fazlalaştırdı, geliştirdi. Onlar da bize gol atabilirlerdi. Sonuçta devre arası yaptığımız konuşmayla daha önde baskılı oynamamız gerektiğini, önde top tutmamız gerektiğini oyuncularımıza anlattık. Maça ikinci yarıya da iyi başladık. Daha sonra yapmış olduğumuz değişikliklerle de skoru 3-0'a getirerek maçı kazanmasını bildik. Böylesine zor bir deplasmandan. Bunun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz.
1: Hocam 2-0'a gelene kadar ki oyunda girilen pozisyonlarla alakalı beklentilerinizin tam aslında karşılığı olan bir maç mıydı, yoksa biraz daha pozisyon bekliyor muydunuz?
3: Çok fazla pozisyon beklemiyorduk çünkü onlar da iyi bir takım. Yeterince biz zaten 3 gol attık ama 2-3 tane daha net gol fırsatlarımız oldu. Bunları da değerlendirebilirdik. Ama rakibin de en az 2-3 tane, 3-4 tane belki onların da pozisyonu vardı. Sonuçta gollemeden bu maçı da kazandığımız için çok mutluyum.
1: Aston Villa maçı için şimdiden neler söylersiniz hocam? Başarılar diliyoruz tabii ki şimdiden.
3: Şimdi maç geride kaldı. Onlar da bugün 5'te maçları vardı. 2-2 berabere kalmışlar. Şimdi bütün konsantrasyonumuzu Aston Villa maçına çevireceğiz. İnşallah orada da oyuncularımızla birlikte elimizden gelen en iyisini yapacağız.
1: Peki, çok teşekkürler hocam. Başarılar diliyoruz bir kez daha Aston Villa maçını. Teşekkürler. Maçın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar bizlerle birlikte. Nasıl değerlendirirsiniz hocam bu akşamı?
4: Üzgünüm. Yani karşılığını alamadığımız bir performans, oyun bence. Yani bir Şampiyonlar Ligi takımının 4-15 oyuncusu milli takımlarda olan bir takıma karşı bence oynaması gerektiği gibi oynadık. Pozisyonlar ürettik. Çok ciddi pozisyon verdik mi ilk yarıdan başlarsam? Evet, biz Fenerbahçe bana göre birinci bölgede savunulacak bir takım değil bizim gibi takımların. Daha ön alan baskılarıyla başladığımız ve çoğunluğunda karşılığını aldığımız bir pozisyonda ikinci topu alamadığımızda arkaya seken top, şanssızlık bir taraftan sekiyor, Fofana'nın üzerinden yediğimiz bir gol. Sonraki bölümde topun bir pozisyonda ikinci topun oyuna girdiği bölüm dışında belki Fofana'nın elleriyle hiç topa dokunmadığı bir ilk yarı. Diyeceksiniz çok net ürettik mi? Şutlar var. Evet, ceza sahası içine kadar getirdiğimiz final. Oraya kadar çok rahat geliyorduk aslında. Yani bütün planlarımızın çalıştığı, opsiyonlarımızın hepsinin işlediği bir oyun. Oraya kadar geldiğimiz ama final vuruşuna, final pasını maalesef gene yapamadığımız. Bence gene oyun olarak kaybetmediğimiz ama skor olarak kaybettiğimiz bir maçta. İkinci yarı gene 83'e kadar daha oyunda aktif, daha üretken olan takım biziz. Zaman zaman evet risk aldığımız için bir iki pozisyon verdik Kerem'de, gerçekçi olmak gerekirse, ama o bölümde bizim Olovay'ınla olsun, gerek Justin Doğukarı'yla olsun, Aris'le net kaçırdığımız pozisyonlar var. Yani gol belki bizim adımıza geldi gelecek 80'de, oyunu çift santrafor dönüp riske ettiğimiz bölümde de 83'te oyun arkadan çok fazla baskın olmalı bir pozisyonda oyun kurarken yaptığımız hata. Bu gibi takımlara bu hataları yapıyorsanız tabii ağır cezalandırıyorlar sizi. Ağır cezalandırıldığımız bir oyun 83'ten sonraki tabii farklı bir hikaye. Genel olarak aslında oyuncularımı ben genel olarak tebrik ediyorum. Yani skordan bağımsız bence benim planladığım, kurguladığım oyunu sonuna kadar oynamaya çalıştılar. 83'e kadar oynamaya çalıştılar. Ama bir türlü finali yapamadığımızda bir oyun, gerçekçi olmak gerekirse. Tebrik ediyoruz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Biz bugün bu maçtan da alacağımız dersler var. Bu hikayeyi bugün burada kapatacağız. Yarından itibaren cuma günü oynayacağımız Çorum maçına hazırlanacağız. Ama üzgünüm. Bir iki iç sahada yani oyun olarak tekrar kaybetmediğimiz ama skor olarak kaybettiğimiz bir oyun daha oynadık. Devam. Devam mücadeleye, çalışmaya, oynamaya. Biz böyle oynadığımız sürece biz burada birçok maçlar kazanacağız.
5: Evet, iki teknik adamın açıklamalarını da son olarak sizlere dinlettik. Bizleri tercih ettiğiniz için, Radyo Gol'den maçları takip ettiğiniz için, Radyo Gol'ü tercih ettiğiniz için bir kez daha teşekkür edelim. Sağ olun, var olun. Bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
6: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
8: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında buluştuk. Gündemi konuşacağız, gündemi değerlendireceğiz ki gündemi değerlendirirken, sizlerle birlikte gündemi konuşurken 0212 273 10.10'dan gelen mesajlarınızı, tıpkı Sayar Berk Instagram hesabından gelen mesajları okuduğumuz gibi orada da okuyor olacağız. Tabii öncelik Radyo Gol WhatsApp hattına gelen mesajlarınız diyoruz ama burada zaman zaman böyle mesajlarınızın kaynadığı zamanlar adına da sosyal medyadan hem Radyo Gol Instagram hesabımızdan hem de kendi kişisel Instagram hesabımdan ulaşabileceğinizi hatırlatarak başlayayım yayına. Galatasaray son dakikada güldü. Galatasaray zorlu maçta güldü. Zira Kasımpaşa tarafından bakarsak namağlup bir Kasımpaşa vardı ve haliyle milli ara sonrası bu tarz dönüşler hep bir problem yaratırdı. Hep bir sorun teşkil ederdi ki son dakikada güldü dediğimiz, tabii direkt skora bakarsanız 3-1 rahat kazandı gibi görünüyor ama 90. dakikada gelen Barış Alper Yılmaz'ın golü, hemen ardından gelen Osimhen'in asist üstünde Lemina'nın golü, tüm bunlar Galatasaray'da galibiyeti getiren gollerdi. Abdülkerim Bardakçı da Batrakov'un asistiyle yine sahneyi açan isimdi. Ve yanlış hatırlamıyorsam milli araya gitmeden önce de tam tersini mi yaşadık? Abdülkerim'in asistinde Batrakov mu gol kaydetmişti? Bunu mu konuşuyorduk bir yan pasında, ya da tam tersi, yine aynı şekilde tam tersi diyoruz ama Batrakov-Abdülkerim ikilisini mi izlemiştik? Böyle bir şey hatırlıyoruz sanki. Galatasaray Kasımpaşa karşısında 7. haftaya iyi başladı. Ben 3 puanımı alırım. Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'u, rakiplerimi, Beşiktaş'ı izlerim. Orayı takip ederim. Oradan gelecek sonuçlara bakarım dedi. Bir diğer tarafta Sayın Dursun Aydın Özbey'in açıklamaları vardı bugün özelinde. Onun açıklamaları önemliydi. Oraya da gideceğiz. Özellikle programımızın son bölümünde geniş bir yer ayırabiliriz oraya ki erkek futbol takımımız üst üste 4. kez şampiyon oldu. 5. şampiyonluk hedef dedi Dursun Özbek.

0: 26. şampiyonluğu kazanarak tüm Galatasaraylıları yine mutlu ettik. Bunu yeniden yapacağız dedi. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalarak Avrupa'da başarı hedefimizi bir adım ileri taşıdık. Yeni sezonda yine çok önemli hedeflerimiz var. Türk futbol tarihinde kırılması zor bir rekor olan üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz dedi Dursun Özbek ve şöyle devam etti. Bunun yanında Avrupa'da da önemli başarılara imza atmak hedefimizdir. Bunun için şampiyon olan kadroyu koruyarak yaptığımız transferlerle takımımızı daha da güçlendirdik dedi Dursun Özbek. Tabii bunun haricinde değindiği önemli konular vardı. Mali konular vardı. Hali hazırda mali konular derken bir İBRA toplantısı da yapıldı esasında. Bir İBRA toplantısıydı. İBRA oylamasıydı bugünkü o durum. Ve bunları konuşacağız. Galatasaray'la başlayacağız. Günün gündemine doğru, günün maçlarına doğru da geçeceğiz ama hemen orada tartışılan pozisyonlardan tutun Galatasaray'ın son dakikalardaki o maçı alışı, maçı çevirmesi, maçı kendiliğine çevirmesi kırmızı karta rağmen, kaldı ki kırmızı kart da çok konuşuldu, olumlu ya da olumsuz ve aynı zamanda beklenen kırmızı kart da mesela Galatasaray taraftarı tarafınca değil belki ama çok konuşulan detaylardan da tüm bunları konuşacağız. Serkan Çetiner'le değerlendireceğiz. Serkan Çetiner, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Serkan Çetiner bizlerle olacak dedik ama 13.30 civarında Ümit Karan, 13.45 civarında da Can Arat bizlerle olacak. Hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray'ı konuştuğumuz bölümlerimiz olacak oralarda da. Serkan Çetiner, sen dünkü galibiyeti nasıl görüyorsun? Nereden tutarsın, neler söylersin? Detay sende.
1: Yani dün defans yapmasını bilen bir takım üyetinde bir maç vardı. Yani Kasımpaşa dün tutmayı düşünen bir kafa yapısıyla sahadaydı. Daha çok gol yemeyeyim maçı, yani hücumsal hataları, Galatasaray defansif hataları çok fazla veren bir takım olduğu için, yani çok fazla hücumu düşünmeseniz bile Galatasaray size o bireysel hatalarından bir iki gol pozisyonu veriyor zaten. Nitekim de dün hiç hücum düşünmeyen bir Kasımpaşa maçın işte ikinci yarısında üst üste gelen hatalar, yani Apoker'in kendini yere atması mı diyeyim, itmesinden kaynaklı mı, yere bırakması mı diyeyim, yoksa bir foul mi diyeyim, ama yani Galatasaraylı futbolcular, özellikle Süper Lig bütün futbolculara, yani bu iş bu hakemi aldatmaya yönelik mi diyeyim, temasta kendini yere bırakmak mı, teması göstermek mi diyeyim, ama bunların hepsinin dönüşünde lig sonunda bir toplayıp çıkartsanız hangisi daha çok size zarar veriyor? Ben açık söyleyeyim, bunun Galatasaray futbolculara daha çok zarar verdiğini düşünüyorum. Her yapılan harekette, bir de Avrupa'da da bunun karşılığı olmuyor. Yani Avrupa'daki maçlarda da bakın mesela Türk takımlarımıza, yani yerli hocalara yedirdikleri pozisyonları Avrupalı hocalara yediremiyorlar. Dün gerçekten bu tarz bir hatadan gelen bir gol, hatta kırmızı kartla başlayan, işte akabinde golle biten bir pozisyon silsilesi gördük. Hani Galatasaray'ın sorunları devam ediyor mu? Ediyor. Yani dün de bahsetmiştim. Ufak bir geçmiştim ama dün gerçekten 10 kişi kalıp yani Barış'ın birazcık o hani Barış'tan beklediğimiz performansı vermesi, ki ben artık dün kendime de şunu söyledim, yani Barış gerçekten bir kanat oyuncusu ya da forvet oyuncusu değil. Evet. Barış kaleden uzaktayken daha fazla kendini gösterebilen, daha üzerindeki sorumluluk baskıyı attığı zaman kaleyi daha rahat şut çekebilen, kafası daha berraklaşan bir oyuncu. Ben çok iyi bir hücum bek, hatta şöyle söyleyeyim, iyi bir 3-5-2 oynayan bir takımın Eşref Hakimisi de olabilir, Danfiz de olabilir, ama kanatta ne bileyim Barış Alper olmayacağını görüyorum. Yani dün bunun en büyük cevabını bize verdi, hem gol attı ama ben golünden ziyade, yani bu metiyeleri gol attığı için demiyorum, çok tempolu oynadı, gitti geldi gitti geldi. Zaten Avrupa'da dünyada bunu kabul istiyorlar, yani bunu kanat beklerin talep edilen bu, hem defansif aksiyonlarda hem de hücumda sürekli aktif olması. Dün böyle bir maç oldu Barış adına. Maçın kilit golünü attı. Yani maçın hikayesini Barış'ın golü belirledi. Atabilir miydi Galatasaray? Atabilirdi ama Kasımpaşa'nın kalecisi de birazcık da üzerine çok top gelmesinle alakalı. Yani köşeleri gitmeyen toplar birazcık kalecileri de ısındırıyor anlamında. Formda tutturuyor. Galatasaray biraz kaleciyi dövdü diyebiliriz. Ama çok net kurtarışları vardı. Ben kırmızı kart pozisyonunun kırmızı olduğunu düşünüyorum. İki tane penaltı pozisyonunun bir tanesi zaten değil, el doğal konumda. Ama Yunus'un pozisyonunda Türkiye'de penaltı çalınabiliyor ama bence çalınmaması gerek. Yani bu sadece Galatasaray'a değil, yani bunu bir Galatasaraylı olarak ne bana ne başkasına verilmemesi gereken bir pozisyon. Ama ben çok fazla böyle bu tarz temasları görüp böyle hakemi VAR'a çağırıp o teması gösterip o Yunus'un düştüğü pozisyonda o temas üzerinden penaltılar verildiğini çok gördüm. İnşallah eğer bu bir miyatsa Galatasaray taraftarı olarak biz bunu kabul edebiliriz. Bu kimseye çalınmasın, çünkü gerçekten hani basit penaltı dediğimiz penaltılar vardır ya, bu basit penaltılara giriyor. O yüzden bence penaltı değil. Bir de hakeme değinmek istiyorum. İkinci dakikada bir Leao'ya sarı kart gösterdi. Dedim ki içimden, ya bu hakem 52. dakikada ya da 62. dakikada Leo gerçekten bir sarılık bir şey yaparsa bu hakem verilmeyecek. Bak, o kadar içimden biliyorum ki, yani bu hakem bu sarıyı verdi ama bak emin de değil, pozisyon sarı da değil, bu bunun şeyinden etkilenecek ve veremeyecek. Ve nitekim de Mendes'e de böyle bir sarı kart verdi ve Mendes'in ikinci sarısından atılması gerekirken atamadı. Ya şimdi vermeyin abi o zaman. Yani bu emin olmadığınız sarıları daha erken dakikalarda verdiğiniz zaman, görmediğiniz, uzakta kaldığınız pozisyonlara etkileniyorsunuz ve o maçın atmosferinde de o adamı ikinci sarıyı gösteremiyorsunuz. Ama Mendes'e mesela Davison'un çok net ayağına böyle tabanıyla yaptığı bir müdahale var ve hakem vermedi sarıyı. Yani o hakemin faul istikrarı gerçekten çok garip. Mesela kaleciyle Kasımpaşa oyuncusu çarpışıyor. Galatasaray aleyhine faul veriyor. Ya Kasımpaşa'lı oyuncular birbirlerine çarpışıyor. Galatasaraylı oyuncular çarpışmıyor ki. Orada bir Galatasaraylı oyuncu var. Ne gördün hocam diyorsun. Yani çok foul konusunda çok fazla süzemeyen bir hakem vardı dün. Ama dediğim gibi maçın gerçekten maça etki etti mi? Bence etmedi. Onu, o yüzden de onu söyleyeyim. Yani bu maçı hakem üzerinden de okumayayım. Yani hani penaltılar ve kırmızı kart kararları çok doğruydu. Ama maçın oynanabilirliği açısından da maçı biraz çok fazla durdurdu. Çok basit fauller verdi. Çok fazla takdir haklarını böyle hani doğru kullanamadı. Sarı kartlarda bir kere bir yanlışlığı çok fazlaydı. O eksi yönleri de oydu. Taktik olarak Galatasaray her zamanki taktiğiyle sahadaydı. Hiçbir değişimi yoktu. Bireysel hatalar devam ediyor. Maalesef Galatasaray bugün belki ligin kaçıncı haftası bilmiyorum ama bu kadar bireysel hata olmaz. Bu kadar hakem, yani Davison'un kendini kafa çarpışmadan kenara gelmesi bile, Davison'un herhangi bir sağlık sorunu yoktu orada. Sırf biraz daha yerde yatayım diye kenara geldi ve Galatasaray orada kırmızı kart gördü. Yani Davison'da çok bir şey var. Yani mental, maç içindeki mental kopuşları Davison'un Galatasaray'a büyük zararlar verebilir. Nitekim de Ali Yavuz Kola yapmış olduğu faulde aldığı sarı kartı Arda Kardeşler maçı yönetseydi oradan kırmızı kart vermişti. Boya'yı hatırlarsınız. Evet. Bir Rize maçıydı galiba. Yani gerçekten burada Davison'un formsuzluğu devam ediyor. Apokerim gol attı ama defansif aksiyonlarda o da çok yavaş kalıyor. Dün beğendiğim isimler açısından Batrokov'u çok beğendim. Ve maalesef iyi oynayanlar Galatasaray'da, gençsen ve iyi oynuyorsan ilk oyundan çıkması gereken isim sen oluyorsun. O yüzden de Batrokov'u 60-70 dakikada yani gerçekten çocuk futbolu biliyor. Ben bunu Arda Güler'in Fenerbahçe'de oynadığı ilk süre aldığı zamanlarda görüyordum. Topla eveleme geveleme yok, adam geçme ya, böyle fantazilere girmiyor. Çok net paslar atıyor. Nereyi istiyorsan ve sen televizyon karşısında bile şuraya atman lazım diyorsun ki oraya atıyor, o topu oraya ulaştırıyor. Çok net bir oyuncu, nitekinde bir asist yaptı. Batrokov ümit verdi. Oldu demeyeyim ama ümit verdi. Yani zaten 20 yaşında, 21 yaşında gibi çocuğun gelip de Galatasaray'ı böyle çehresini değiştirecek bir durum yok. Ben

0: Nagai bile bak açık söyleyeyim Torreira'dan ve özellikle Sara'dan o formayı alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Kasımpaşa maçında hocam güvenin ya gençlere. Yani bakın Sara dün çok kötüydü yani. Çok kötüydü. Yani 3 pas hatası, bir kontra atak top kaybından bir kontra atak yedirtti. Askalsın gol yediriyordu. Yani ben Sara'nın Galatasaray'a verebileceklerini biliyorum. Galatasaray'ın ikinci bir Sara'nın formsuzken bari biz bir Naga'yı izleyelim, Batropov'u izleyelim. Yani bu Sara'yla Sara da Davison'da ki Davison'un alternatifi yok ama ben çok ciddi problem olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın yani çok güvendiği isimler, geçen senenin yıldızları dediğimiz isimler bu sene çok formsuz. İnanılmaz tanımayacak haldeler. O yüzden de ben genç oyunculara şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dün Batrokov, Naga'nın 3. goldeki temposunu görüyorsunuz. Gittisi geldisi var bu oyuncuların. Hem defansa hem ofanstalar. Ama öbür türlü Sara sadece ya ofansı kullanabiliyorsun ya defansı kullanabiliyorsun. Sara'yı bir kontratağı keserken göremiyorsun. Ama Batrokov'u kontratağını keserken gördüktür. Naga'yı kontratağı keserken, orta sahada koşarken gördük. Yani hem ofansında hem defansında olman gerekiyor Galatasaray'da oynamak istiyorsan. Bunu biz maalesef göremedik. Leao konusuna gelince Leao maça iyi başladı, çok istekli ama çok geriye gitmiş. Yani hem şut anlamında geriye gitmiş hem oyuncunun sprinti hala var ama yani adam geçme konusunda karar verme mekanizması, yani birçok şeyde daha kendini bulamamış durumda. Özellikle bitiricilik anlamında 2-3 tane çok net pozisyonda kalecinin üstüne nişanladı ama ben birazcık hani orada bir soru işareti görüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, çok eleştirilen Zaha bile yani ilk geldiğinde etmişti skora. Leo'nun öyle bir durumu var. Leo inşallah biraz daha yanındaki oyuncuları tanıyacak. Belki de Osimhen'le birlikte oynadığında o skor ve gol katkılarını verecek. Çünkü Osimhen girdikten sonra da Galatasaray'daki oyunun nasıl değiştiğini bir anda 10 kişilik Galatasaray 2 gol buldu. O yüzden de Osimhen çok büyük bir X faktörü. Bu takım Barcelona ile oynayacak. Yani bilemiyorum ama çok da Barcelona karşısında ümit vermedi bana. Çünkü çok basit bir maçı bile gitti seviyesine getirdi. Hani ben golün birazcık da şans eseri olduğunu düşünüyorum. Yani o gol orada bir adama çarpıyor, rakip oyuncunun önüne düşüyor, rakip oyuncu düşerek vuruyor, top 90'a gidiyor. Ama oluyor işte, sen güçsüzsen, sen konsantre değilsen. Aynı işte dün Borussia Dortmund 87. dakikada 2-0 öne geçiyor. Maç 2-2 bitiyor. Benzer bir futbolun böyle bir oyunu var. Futbolu güzel yapan şeyler bunlar. Sen ne kadar çok yıldız alırsan al ama formsuzsan, güçsüzsen, mücadele eksikliğin devam ediyorsa, bireysel hataların devam ediyorsa seni cezalandırıyorlar. Sen kendini bile cezalandırabiliyorsun. Dolayısıyla futbol böyle bir oyun. Barcelona maçında gerçekten Galatasaray bu futbolla Barcelona maçında çok sıkıntı yaşar. Çünkü geçiş oyunlarında inanılmaz hatalar yapan bir takım. Yani defansif aksiyonları valla ayakta kalan tek oyuncu İsmail Jakobs'u dün. Yani bir tek İsmail'in hızıyla hem Yamal'ı hem Dani Olmo'yu hem Rafinha oynamayacakmış gerçi de yani Pedri'ler, Gavi'ler nasıl mücadele edecek Galatasaray bilmiyorum çünkü ayakta kalan oyuncu sayısı çok az.
1: Hıza oraya da az kaldı. Salı günü saatler 22'yi evet, gösterdiğinde evet, oynanacak.
0: 3 gün sonra. Yani benim çok soru işareti
1: saatinde yanılmış olabilirim. Ona hemen bir bakayım, teyit edeyim. Salı günü saatler 22 gösterdiğinde. Evet, salı günü ama 22 doğru. 22'de.
0: Oynan Cuma oynadı zaten.
1: 22'de.
0: Evet. Yani bir de yani İlkay Gündoğan'ın maç sonrası işte Barcelona maçını soruyorlar. Oynamıyorum ki, niye hazır olayım diyor. İlkay'cığım, ben zaten burada her zaman bu Avrupa'da

Lejyonerlerimizin emekli ikramiyelerini veren takımlar olarak nitelendirdim. Üç büyüklerimizi, hatta dört büyüklerimizi. İlkacığım, oynamaya hazır değilsen bir zahmet o paradan da feragat et. Sözleşmeni feshedelim. Git.

0: sonra Galatasaray'a verdiğin hiçbir şey yok. Yani sakatlıktan sonra sağlıklı yerine gelemedin ama gelmek de istemedin. Takım her izin verdiğinde sen yurt dışı tatillerine devam ettin. Yani bir gidip de tesislerde kendine fiziki olarak bir yatırım yapmadın. Üstüne 5-6 milyon euro maaş aldığım takıma ben niye hazır olayım ki oynamıyorum zaten cümlesini kurdun. Yani senin dünkü hani bu çok gündeme geldi ya Kerem Demirbay. Yani gurbetçi cümlesinin adildiği diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok net bir mesaj verdi ama yani Galatasaray'ı emeklilik ikramiyesi olarak görmüş bir Galatasaray kendisi. Onu söyleyeyim yani. Ben bu kadar ağır konuşmazdım ama çok şaşırttı. Yani hani ben hazır
1: sen
0: değilim.
1: İlk ay gelirken de emekli ikramiyesinden çok bahsediyordun Serkan Çetin.
0: Evet ediyordum. Bunu da haklı çıkartıyorlar beni.
1: Çıkartıyorlar
0: mesela, bak
1: evet.
0: Daha gelmeden söylüyorum ya. Hakan Çalhanoğlu Inter'deki performansına bakalım. Uçuyor şu anda değil mi? Bazı maçlar hat-trick yapıyor. Türkiye'ye gelecek. Birinden biri alacak. Belli yani. Oyuncu da istiyor. Çünkü verecekler ona bir 5 milyon 6 milyon euroluk bir ikramiye. Şimdi Inter'deki futbolunu ve çalışmasına iyi bakın oyuncunun. Galatasaray'a da Fenerbahçe'ye da Trabzon ya da Beşiktaş'a geldiğindeki performansını hep birlikte izleyeceğiz. Yani bu oyuncular senin takımlarını aslında kendi gönül yani çocukluğunda tuttuğu takımı profesyonel hayatında küçümsemeye başlıyorlar. Çünkü bunu küçümsemelerinden kastım da şu yani gerekli şeyi göstermiyorlar. Yani idmanlara kendilerini vermiyorlar. İşi bitiriyorlar. Son sözleşmem diyor. Ben buradan alırım paramı diyor. Oyun zaten beni diyor yani ben Inter görmüş oyuncuyum. Ben Manchester City görmüş oyuncuyum. Benim %50'm bile bu takımlara yeter diyor. Ama öyle olmayı ortaya çıkıyor. Öyle olmayınca da yedek kalıyorlar. Yedek kalınca da çalışmayı komple bırakıyorlar. Çünkü kendilerinde bir şey var. Kompleks var. Yani ben diyor Barcelona'da City'de oynamış oyuncuyum ya diyor. Beni nasıl yedek bırakırlar bunlar diyor. Ben diyor nasıl diyor Yunus benim yerime oynar diyor. Ama Yunus'un ne kadar koştuğunu, ne kadar mücadele ettiğini görüyor. Sen de o mücadeleyi bir zahmet ama seni zaten buraya getirenler 35-36 yaşında getirdikleri için senin zaten öyle bir mücadele gücün de yok. Sen bu ya çok konuşulur da yani çok üzücü. Ya çok üzücü. Galatasaray 6 milyon euro veriyor bu vatandaşa. Ve hazır değilim ki niye hazır olayım diyor ya. Ya. Böyle bir şey var mı ya? Galatasaray'da o zaman bana da verin abi. Yani ben 1 milyona da oynarım o zaman. Ya bir sürü insan var ya asgari ücretli. Ya işine giderken hazır işini yapmayan birisinin para aldığı bir dünya var mı? Var. Futbolda İlkay var işte mesela. 6 milyon euro veriyorsun. Çoğulu hazırlık maçlarına çıkıyor. Galatasaray 2 yıllık. Abi, sorsan çocukluğunda Galatasaray'dı. Ölüyor. Kanın bileğini kessen Galatasaray. Olmayın arkadaş Galatasaray'dı. Gerçekten olmayın. Siz Galatasaray'da olduğunuz zaman Galatasaray'a zarar veriyorsunuz. Yani o yüzden yani bana Hamit kadar bile bak Hamit kadar bile şey vermemiş, performans vermemiş bir oyuncunun çalışmaya çalışmıyorum, çalışsam da hazır olmasam gibi böyle saçma sapan cümle kurması hakikaten sinir oluyor. Hele hele şu dönemde yani hani insanlar evine ekmek götüremiyor, ne kirasını ödeyemiyor, ne problemler yaşıyorlar. Beyefendiler geliyor burada ben ne oynasam ne olur, oynamasam ne olur modundalar ya. Bir zahmet gönderin şu adamları ya. Vallahi gönderin ya. Ben okeyim yani. Hani ben altyapıdan çıkmış bir oyuncuyu okeyim yani. Ben ilk ayla oynamayalım yani. Mümkünse de Türk pasaportu Türk olup Avrupa'da 35'i deviren hiçbir oyuncuyu da Türkiye Süper Ligi'ne transfer etmeyelim arkadaşlar ya. Bir tane yok ya. Bir tane gelip de bizi böyle Hacı gibi, Ceko gibi, Hadiç gibi, ne bileyim işte Hoydonk gibi alıp da bizi böyle yukarılara çıkartan bir tane de böyle gurbetçi oyuncumuz yok ya. Her gelen yatıyor arkadaş ya. Her gelen ya. Her gelen yatıyor. Biz bunlara süperstar muamelesi yapıyoruz ya. Almayın arkadaşlar. Vallahi sesim birileri duysun da yani bir daha yasaklansın ya. 33 üstü Türk milli takımı ve Avrupa'da üst düzey oynamış hiçbir oyuncuyu Türk Süper Ligi'ne almayın. Getirmeyin. Çünkü küçük görüyorlar bizi. Vallahi küçük görüyorlar. Ligimizi küçük görüyorlar. İdmanlarımızın kalitesini küçük görüyorlar. Hakemlerimizi küçük görüyorlar. Sorsan ama muhteşem Türk muhteşem şey. Yani ya şimdi al yani Mesut Özil'e de gireceğim. Girmiyorum bak. Şurada tutuyorum kendimi. Evet. Boş ver yani.
1: Mesut Özil diyorsun ve eşittir İlkay Gündoğan gündemine. Bugünkü İlkay Gündoğan yani, Galatasaray ile ilişkisini ön plana çıkarıyorsun. Bu arada gelen mesajlara da bakacağız. Oralara da döneceğiz. Bir de reklamımız var. Reklama da gideceğiz ama İlk etapta dünden ilerliyoruz. Dünün kararlarından ilerliyoruz. Serkan Çetiner senin

0: Dün yayın yaptıktan hemen sonra birçok son dakika bilgisi de geldi, hatırlarsın. Orada TFF'ye ilişkin de oralara da gireceğiz, oraları da konuşacağız ama öncesinde gelen mesajlara bakacağım. Selamlar. Murat Yakın niye düşünülmüyor hiç mesela demiş milli takım için. Milli takıma geçmiş direkt, buradan konuyu oraya bağlamış. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar, selamlar. Dört gözle bekliyoruz program başlasın diye demiş Necmettin Bey. Sakaryalı Necmettin Bey'in mesajı böyle. Tabii Tatangalar mutlu. Yarın da bir maçları var İskenderun'la 19'da. Liderler, daha ne istesinler yani. 3'te 5'te 5'le gidiyorlar. 3 puanları toplaya toplaya gidiyorlar. Bu arada Yaşar Bey karar verin ama lütfen. Yani bir insana tepki vermenin dozu, ben sizi dinlemiyorumsa eğer, hani dinlemeyecekseniz eğer söyleyin, dinlemeyin. İlk önce Yaşar Bey şöyle yazdı, bak Serkan Çetiner varsa, şimdi Fenerbahçeli olduğu için seninle de bazı konularda anlaşamıyor Yaşar Bey dinleyicimiz, anlıyorum, ama Serkan Çetiner varsa ben müzik dinleyeyim kardeşim, iyi yayınlar size. Hani bu bir tepki aslında, Serkan Çetiner varsa biz yokuz tepkisi. Bunu yazıyor 12-12'de, şimdi de 12-33'te dayanamıyor, dinlediği belli. Serkan Çetiner'e şöyle diyor: Serkan Bey, bence bir sistemden gelen sistem oyuncusunun sistemsiz kaos futboluna uyum sağlayamamaları olabilir mi sizce bunun nedeni demiş. Saygılar, ben Yaşar demiş. Ne kadar doğru tespitler yapıyor. Bir Beşiktaş taraftarı olarak katılıyorum her kelimesine demiş. Mesela böyle düşünenler de var. Mehmet Maskan'ın mesajı da böyle. Serkan Çetiner'i YouTube'da da dinleyelim demiş dinleyicimiz, farklı bir dinleyicimiz. Serkan Çetiner farklı bir kanala çıkıyor mu diye soran var. Kimdir bu Serkan Çetiner? Hayran kaldım diyen var bir diğer tarafta. Yani şu an sana gelen mesajları okursak herhalde program seni de böyle övmekle geçer, Serkan Çetiner. Gelen mesajlarla.
1: Sağ
0: Ama
1: olsun.
0: bir diğer tarafta söylediklerinde İlkay Gündoğan kısmına o kadar çok katılıyorum ki, yani o İlkay Gündoğan'ın karma alan dediğimiz Mixon'da basın mensuplarının önünden geçtiği anlar bir klip haline getirirse abi, çok güzel bir şarkı biliyorum oraya uyacak da. Serkan Çetiner, İlkay Gündoğan konusunda senin söylediklerinle de
1: Ya
0: bağdaştırarak.
1: İlkay aslında yani şöyle söyleyeyim, yani bu bir patlama aslında. Yani
0: Evet.
1: burada İlkay da değil, yani
0: Konu o da değil,
1: birçok
0: sistemden bahsediyorsun.
1: evet, yani hani burada İlkay belki bunların arasında en şey olanı, hani bir yıldır adam daha bizle. Ama ben yani diyorum ya, bak Mesut Özil mesela, yani senin milli takımını seçmiyor, kariyerim için iyi bir yer değil diyor, ama sonra geliyor sana Müslümanlık öğretiyor, sana Türklük öğretiyor. Ya girme kardeşim bu işlere. Girme, ben senin Real Madrid'deki Mesut Özil'i göreyim, ben onunla gurur duyayım. Sen ne kadar bizi seçmesen de ben seninle gurur duyarım yani. Ama sen işte farklı farklı maddeler kullandın. Arsenal kariyerin düşüşe geçti. Seni büyük bir maaş yükünden kurtararak, sana büyük yatırım yaparak Fenerbahçe'ye getirdiler. Ne oynadığın belli değil. Hocaya kafa tuttun, sisteme kafa tuttun. Sonra gittin Başakşehir'e, sakatım dedin, hiçbir şey oynamadın ve Türk futboluna hiçbir şey vermeden milyonlarca euro para kazanarak futbolu bıraktın. Şimdi gelip bana vatandaşlık şeyi yapma. Yani sen bunu yapabilecek en son insansın yani. Hani çünkü niye, ben senin kariyerinin gözümüzün önünde yaşadık. Yani sen ünlüsün ve görüyoruz seni yani. Hani sen polisin açla birlikte kavgaya girdiğinizde, sen arabaya kendini kilitlerken seni gasp etmeye çalışan adamın peşinden koşan polisin açı gördük biz. O yüzden bize bir şeyler öğretmeye çalışmayın. İşinizi yapın. Yapamıyorsanız da susun dostum ya. Parayı kazanan sizsiniz zaten. Yani hayat yaşayacak kişi sizsiniz. Getirmeyin yani, bize bir şeyler öğretmeye çalışmayın yani. O olmuyor, eğreti duruyor yani. Anlatabildim mi? Yani ben bu gurbetçi konusunda bir şey olarak, yani böyle hani gurbetçi futbolcuların teknik olarak bazı şeyleri görmüyor, bilmediklerine bağlıyorum. Yani hani gerçekçiliğin dışında yaşadıkları için onu bilmiyorlar. Ondan sonra da içine girmeye çalıştıklarında da eğreti duruyor. Beceremiyorlar yani. Hani mesaj vermeye çalışıyor, örnek göstermeye çalışıyorlar. Olmuyor yani. O yüzden ben bu işin hani spor anlamında belli bir levele gelmiş yetenekli oyuncularımızın Avrupa'da futbola, Avrupa'da devam etmelerini gerektiğini düşünenlerdenim yani. Maalesef öyleyim. Yani çünkü veriler çok net yani. Hani hiç kimse vermemiş, bir şey verememiş yani. Bak geliyorlar, sözleşme yapılıyor, kulüpler süperstar parası veriyor ama bir karşılığı yok yani hani bunun. Ne yapalım yani? Bu böyle yani. Bütün

0: Hem Süper Lig tarihine bakalım. Bir tane öyle oyuncu yok ya. Yok ya maalesef. Keşke olsa ama yok. Olmuyor.
1: Peki bir araya gideceğim. Bu arada ben Yaşar Bey'i yanlış anlamışım. Yaşar Bey sizden özür dileyelim. Her halükarda seviyorum seni olsun yanlış anladın ama demiş. Orada tam tersi mecburen müzik dinlemeyi bırakıp seni dinleyeceğiz. Serkan Bey'i dinleyeceğiz demek istemiş. Ben yanlış anlamışım.
0: Ben de şaşırdım Yaşar Bey evet. Bizi dinler ya.
1: Aynen
0: Yaşar
1: abi doğru.
0: Bey,
1: aynen
0: denize öyle. Gir araya gitmeyin denize gireceğim falan diyen.
1: Gel de böyle bir Yaşar abiye ayıp et şimdi ayıp et.
0: Sen de gel
1: özür,
0: yani ben.
1: Özür dilemeyi
0: yani,
1: bileceksin abi. Özür dilemeyi bileceksin. Ben özür dilerim Yaşar Bey'den. Ben yanlış anladım onu. Ben de ona şaşırdım ya. Bana Instagram'dan yazıyor Yaşar Bey. Orada yazdığı şeyi tabii yayında okumamak gerekiyor işte. Yayında okudum ya bir yandan seni dinliyorum bir yandan onu okudum. Yanlış anlıyorsun orada tabii dinleyici mesajını da. İşte ben Serkan Çetiner var diye dinlemiyorum demek istiyor sandım. Bir baktım burada dinliyordum.
0: Yok Yaşar Bey bizi dinliyor. Peki. Ya.
1: Kolay gelsin. Ben Ankara'dan Eşref. Milli takımın hocası sizce kim olur? Bir de Galatasaray Almanya'dan bir defans oyuncusu getirmişti. Okan Hoca'nın çok istediği adam da hazırlık maçlarında bile forma giymedi. O zaman neden alındı bu adam diyor. Onu konuşalım. Onunla başlayalım.
0: Almanya bir şu abi miydi?
1: Bir şu abi evet. Çocuk. Ondan
0: ya
1: bahsedeyim.
0: Abi o çocuk.
1: Onunla başlayalım. Çocuk. Kalsın abi yorumun. Böyle biraz böyle evet. gel yapalım. Gel yapalım. Hani böyle tıklanmak
0: bir şu,
1: için
0: bir şu
1: haber.
0: Abinin... Evet. Şöyle söyleyeyim, bir şu abinin Okan Hoca'nın istediği bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Menajerlerin önlerine koyduğu oyuncuların içinden seçilmiş bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Peki.
0: Zaten oyuncunun oynama ve satın alma durumunu da bilmiyoruz.
1: Peki.
0: Belki zorunlusu varsa oyuncu olmayacağını söyleyeyim size yani.
1: O zaman bir araya gidiyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öncesinde tanıtıcı reklam. Spor haberleri. Hemen ardından da aramız var.
0: Bir soruyu da hemen kısaca söyleyeyim.
1: Tabii,
0: Murat
1: tabii.
0: Yakın gelmez abi. Murat Yakın Hakan Yakın da zaten kardeşi çok başarılı. Prime bir milli takım serüveni yaşıyor. Yani bırakın da Türkiye'ye gelmez yani bu kargaşaya.
1: Peki teşekkür ediyorum Serkan Çetin. Araya gideceğiz. Önce bir spor bülteni, spor haberleri aramız sponsorumuzla beraber. Hemen ardından reklamlar. Sonrasında Serkan Çetiner'le burada olur.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Okuyamayacağımız besteler geliyor Serkan Çetiner sana kafiyeli. Ama okuyamayacağımız tabii. Öyle söyleyeyim.
1: Sağ olsunlar. Oturup düşünüp şiirler, besteler yazıyorlar evet. Ya.
0: Abi ama yani akılda da kalıcı besteler yazıyorlar yani. Okuyamayacağız diyoruz tamam falan ama yani diline dolanıyor, konuşuyorsun yani mesela o besteleri yapıyorsun yani ne futbolculara yapılmış bestelerden benzerlerinden bahsediyorum. Serkan Çetiner hayranlığı sınır tanımıyor radyo gol frekansında, onu söyleyelim. Ama tabii yani bir yerden sonra sizi radyo gol WhatsApp hattından engellemek zorunda da bırakmayın. İnsanız hepimiz yani gelirim bunu okurum ederim. Yani orada benim ayağıma sıkarsınız siz bu yazdığınızla, böyle su tabancasıyla ayağıma sıkarsınız ama yapmayın yani. O
1: Sinkaf'tan uzak duralım.
0: Uzak duralım abi, uzak duralım. Sinkaf olsa yine iyi dersin yani. Öyle şeyler yazıyorlar ki Serkan Çetiner hayranlığı bestelere götürüyor insanları ama tribünün de tabii bir tarafında bu var. Burada olmasın, bu tarafında olmasın, radyo gol tarafında olmasın, yayın burası, yapmayın öyle şeyler, yazmayın diyeyim ve devam edelim. Saygılar demiş dinleyicimiz, sizin bu konuşmalarınız hiç kimseye cesaret edip de konuşamaz demiş. Özellikle TV kanallarında görev alan bazı insanlar konuşamazlar demiş.
1: Doğru söylüyor. Işte. Evet. Ben herhalde bir iki saat falan yayında kalırım, ondan sonra reklamlara giderler, bir daha da beni göremezsiniz.
0: Bak az önce konuşuyordu, reklama gittim hemen. Serkan Çetiner az önce konuşuyordu, reklama gittim hemen. Evet. Konuşturmuyorum evet. Abi açık ettiler, görüyor musun, bak seni konuşturmadığımızı açık ettiler, Serkan Çetiner'i sansürlediğimizi açık ettiler.
1: Bak, abi bence şöyle, bir insan eğer konuşamıyorsa o zaten medyanın gücünün olmadığıdır. Medya

0: gücü de olmayan bir yerde medya üzerine bir şey yapmanın da bir anlamı yoktur yani. Hani özgür bir dünyadayız. Herkesin düşünceleri kendine. Bu söylediklerim bütün her şey beni bağlar. O yüzden ben bunları söyleyemeyecek olursam bu işte burada konuşmanın da anlamı yok yani. Birilerine şirin gözükeceğim diye bunları söyleyemiyorsam o zaman gerek yok. Yorum yapmama gerek yok yani.
1: Şimdi şöyle bir şey,
0: Bırakalım şey olsun yani.
1: şöyle bir şey de var. Yani biraz spor medyasını sevme sebebim, spor medyasını biraz değil yani çocukluktan bu yana hep böyle göz bebeğimin olma durumu, hani orada hayalimin, hedefimin buralarda olma ihtimali. Hep oradaki kıyaslamalardan acaba medyanın farklı bir tarafında bu kadar rahat düşündüğünü söyleyebilecek misin? Her dönemde, bu dönem fark etmiyor, diğer dönem farklı dönem. Şimdi bunu siyasi bir tarafa çekmeyin. Geçmişe bakın, basın tarihinde hep problemler var. Yani geçmişe bakın, basın tarihinde susturulmakla kalmayan durumlar var. Mesela maalesef, keşke olmasa dediğin. Hani bugüne bakın, bugün çok rahat bir şekilde konuşamadığın bazı işte yorumlarını yapmakta, siyasi anlamda sağa da sola da dokundurma konusunda çok fazla rahat hareket edemediğin şeyler var. Konuşurum bunu ya, niye konuşmayayım? Var bunlar, yok değil. Zaman zaman bunlarla karşılaşıyorsun, sağda solu da, yani işte iki tarafı da işte rahatsız edebilen açıklamaları görüyorsun bugün politika gazetecilerinden. Ve o açıklamaları yaparken acaba orada böyle anlaşılır mıyım, acaba burada böyle anlaşılır mıyım, bir şey olur mu bana gibi gibi detayları düşünen gazeteciler de haliyle var, yok değil. Ama spor medyasının, spor basınının biraz da bu tarafını seviyorum galiba. Neden? Çünkü burada çok daha o anlamda ben doğru bildiğimi yaparım, doğru bildiğimi konuşurum kısmında bir yol var. Öyle bir yol çiziyorsun kendine. Ve bugün Serkan Çetiner İlkay Gündoğan'ı eleştirdiği gibi, diğer tarafta Dursun Özbey'e ve yönetime, son 4-5 yılın yönetimine, siz bu adama emekli ikramiyesi vermek için geldiniz dediği gibi, buradan işi döndürüp Ali Koç yönetimine de, bugün hala başta olsa Ali Koç yönetimi Fenerbahçe'de başkanlık makamında olsa Ali Koç ve yönetimi, yine yapabileceğin bir eleştiri bu. Bunu biliyorum Serkan Çetiner. Mesut Özil'i hatırlatarak oraya da bir eleştiri götürebiliyor. Ama bunu maalesef keşke görsek. Her iki taraftan da bakıp, her iki tarafı da rahat bir şekilde, doğru düşündüğün bir durum varsa tabii, bir çıkar için değil, rahat bir şekilde eleştirip ya da övmek kısmını keşke biz medyanın her alanında görüyor olabilsek. Biraz daha rahat ilerlesek. Bakın orada bazı ince çizgiler var, ince detaylar var. Devletin dokunulmazlıklarına karşı bir söylem yapan ve bundan dolayı problemli ki taraflara götüren yorumlarını, haberlerini, bunlardan bahsetmiyorum. Onlar olmamalı. Onlar oradaki çizgi, kırmızı çizgi çerçevesinde yapılmalı tüm haberler. Ama aynı zamanda bir saygı çerçevesi, bir bel altı durumu olmaması, bir bunun yanında konunun bağlamından saptırılmaması gibi detaylara çok fazla, oraları kurcalamadan, çok fazla oradaki kırmızı çizgileri geçmeden gerçek haberini, doğru haberini yapmaya çalışan ya da yorumunu yapmaya çalışan gazetecilerden bahsediyorum. Keşke hani hep, her daim böyle her alanda bu tarz yorumları görebilsek. Şimdi sana çok fazla övgü gelince, burada hasret kaldığımız bir de politika tarafında bu tarz yorumcular, hani orada da çok rağaçta ya, ön planda ya, yorumcular çok ön plana çıkıyor ki orada da görmek isteriz açıkçası. Bu arada Serkan Çetiner, konuyu şimdi birden değiştiriyor gibi olacağım ama, ne bu hava sıcaklıkları? 30 derece Balıkesir'de yarın hava. Hatta bugün hava.
0: Pastırma sıcağı, son sıcaklar, keyfini çıkarsın herkesin, bizim dinleyenlerimiz de bütün. En son işte bir hafta 10 gün pastırma sıcağı geliyor. Ondan
1: Evet.
0: sonra tekrar
1: Mersin
0: mevsim
1: 33,
0: günlerine.
1: Adana 32, Maraş 29, Balıkesir 30,
0: Şey gibi
1: İstanbul
0: tam
1: 27.
0: dolaptan kışlıkları çıkartmaya
1: Evet.
0: niyetlendiğin şu günlerde tekrar birazcık daha beklesin moduna giriyorsun.
1: Biraz öyle.
0: Kışlıkların cebinden de belki para çıkar. En güzel para da o para oluyor sanki. 50 lira çıksa, 100 lira çıkınca, değil mi? Var
1: Geçen
0: mı
1: yıl,
0: sende öyle oldu mu?
1: abi, yok,
0: Herkes
1: ben
0: yaşamıştır
1: de
0: onu
1: çok
0: ya.
1: oluyor da, bir yere abi, ben böyle çok nakit taşımayı sevmem. Ama
0: Ama ne
1: böyle
0: yüzücü, değil mi? Eskiden mesela
1: bayram seyranda da hani böyle bir evde bir köşeye nakit koyayım dersin. Çoluk çocuk gelir işte, harçlık durumu olunca, ya ne oldu, bankamatiğe de gidemedik diye böyle eline tüm ceplerini götürürsün ya. Şimdi orada canlandı dinleyicilerimizin, senin kafanda o. Ceplerini böyle kurcalarsın elinde, onu yaşamayayım diye. Bir gün koymuşum abi, böyle bayramlık dediğim bir işte pantolonumun, böyle çok nadir giydiğim, cebine Abi bir bayram geçti üstüne. Zaten arada 2 ay var. Ondan sonraki bayram bir baktım onun cebinde bir 800 lira para var. O gün için iyi para. Abi bir yıl sonra tabii çok büyük bir şeyi kalmadı onun. O dönemde böyle çok hızlı ilerliyordu oradaki enflasyonda işte etkileyen süreçler. Neyse ben az önce politikaya da girdim. Şimdi enflasyona girmeyeyim. Paramız değer kaybetti kısmından çıkmayayım Serkan Çetin'e.
0: Bir açtım eşini 800 TL'si.
1: Ama maalesef abi yani o gün iki kişi yemek yiyebileceğin bir para atıyorum. Örneğin klasik bir işte kurumsal markalaşmış franchise veren bir restoranda. Bugün tek başına yani, yersin yani öyle bir para.
0: Tabii, eskiden seviniyordun şimdi gidiyorsun.
1: Oluyor.
0: Nasıl unuttum eskinin 50 lirasını cebinde diyorsun.
1: Tabii 50 lira olsa yine iyi. 800'dü ama o da böyle çok fazla mutlu etti mi? Ya işte biraz değer kaybetmiş herhalde dedirtti. Öyle söyleyeyim.
0: Olabiliyor. Evet. Yani ben de ATM'de para unutmuşum. ATM'ye para yüklüyorum mesela. Banka beni aradı. Parayı geri ederken eksik iade etmişler. Daha verim yok tabii. Sonra diyor ki ne kadar diyor şey para iade ettiğini söylerseniz diyor. Form yapalım dedi. Dedim hanımefendi ben dedim yani fon mağduruyum. Benim şu an kafam yerimde değil. Ne kadar verdiyse o kadarını okuyayım dedim yani. Benim bunun matematiğini yaptırtmayın bana dedim. Tamam kadın üstüme gelmedi yani yazdı oraya eksik olan kısmı.
1: Ben de fon mağduruyum demeseydin şöyle diyecektim. Tabii çok bir ihtiyacın olmadığı için ATM'de mi unuttum az mı verdi çok mu verdi para mı sıkıştı para mı içeride
0: yok
1: kaldı diye.
0: Maksimum atıyorum 10 birim yani işte maksimum 50 bin lira alıyorsa maksimum yatırdığın zaman onu sana geri iade ediyor sayamıyor makine error veriyor. Ben de o parayı böyle bal halinde aldığım için gerisine de bakmamışım o eksik vermiş benden sonraki gelen vatandaş. Bunun eksik verdiğini galiba, anlayınca...
1: Galiba 150 banknot alabiliyor tek defada. Ya da 200
0: öyle bir şey ya. Olabiliyor. Akbank galiba.
1: Doğru.
0: Reklam da yaptık gerçi.
1: Yapmayalım abi.
0: İyi ama malını bak düşün arayıp gelin paranızı alın dediler. Yani bu da güzel. Ülkemiz adına sevindirici bir durum şu anda. Bir yerde para unutuyorsun ve seni arayıp gelin paranızı alın diyorlar yani. Bence çok hala ümit var.
1: Abi olması gereken ama ya. Bazı şeylerde de yani bence hala biz özümüze birçok şeyimizi kaybetmedik öyle çok da karamsar bakıyoruz bazen bakıyoruz dediğim hani ben yapmamaya çalıştığım için burada eleştiriyorum ama yani biraz bazen çok karamsar bakıldığını görüyorum hala kaybetmediğimiz birçok şey var biraz da bu tarz şeylerin sürekli ön plana çıkması sürekli gözümüze sokulması ya da sürekli okuyup sürekli araştırıp sürekli izlediğimiz için çok ön planda görüp ya ne olacak ne olacak ne olacak diye işi iyice karamsarlığa götürüyoruz. Elden giden elden gitmeyen o kadar çok şey o şeyin değerini de biraz geç anlıyoruz ki mesela iki bayram önceyi konuştum değil mi bak o ne kadar tatlıymış ama o gün onun tatlılığını bugün biraz daha net anlayabiliyorsun yarın da bugün öyle anlayacaksın o yüzden biraz da hani oralarda anı yaşamak yılı yani, yaşamak ayı yaşamak
0: evet ama şöyle yani,
1: olabildiğince sen, iyi bir şekilde yaşayacak
0: 90'ları tam o dönemleri böyle hissetmemiş evet. Biri olarak ben hani o dönemleri yaşayan birisi olarak şöyle söyleyeyim. Hayatımdan bir 5 yıl daha veririm 90'lara geri gidebilmek için. Bak o dönem çok parlak böyle bu yaşında da değilim ama yani 90'lar daha farklıydı yani. Hani bu tamamen siyasi bir şey değil bu arada. Sanatın işte sporun her şeyin insanların birbirine olan sevgisinin saygısının her şeyin hap olduğu iyi dönemlerdi. Şimdi bana yazacaklar o dönem. Das duyrukları falan demesinler rica ediyorum.
1: Dönüyoruz mesajlara. Derler ki mesela Necmettin Bey. Berk Bey sen de o zaman gram alıp koysaydın kenara. Şu anda 8 bin lira gram demiş. 8 bin lira değil bu arada gram. Yani şu an 6700 müydü 6000 nereden biliyorsunuz diye sormayın her gün önünden geçtiğim bizim o dövizciden görüyorum takip ediyoruz oradan yani nereden biliyorsunuz derken 8000 lira sevinirdin demiş o kadar da değil yani arada o kadar 800
0: gram da unutulmaz abi yani gramı evet. Da bugün çantana koydun ne zaman unutacaksın gram
1: unutmazsın hani, abi onu
0: gram altını da unutmazsın. Sen unutsan başkaları unutmaz.
1: Unutturmazlar abi sana onu öyle söyleyeyim. Ailenden biri gelir der ki ya ben o vardı ne oldu der. Sen böyle yapacaktın ne oldu der. Orada bir şey olur yani orada unutulmaz o pek. İzmir'de denize giriyorlar demiş dinleyicimiz.
0: Girerler canım normal. Şu anda Marmaris Göcek şu anda gerçek yatçılar keyif çıkarıyordur yani.
1: Girilemeyecek tek yer Bozcaada'dır şu an.
0: Bozcaada zaten
1: soğuk
0: yani abi. Normalde çok de girilmiyor Mehmet.
1: Yani
0: çok...

0: Asya'nın en soğuk pideci denizi
1: diye suyu. Yapılmış bir deniz orada. Yani kimse girmesin. Yaz, kış.
0: Neden abi?
1: Hep soğuk. Çok soğuk abi.
0: Ya
1: o
0: ama,
1: kadar da olmuyor yani.
0: Ama çok sıcak havada da girersin yani. Serkan Çetner.
1: Yani çok soğuk suyu sevmiyorum ben yani. Ama bünyeye yararı varmış. Öyle duydum yani.
0: Tabii. O başka. Serkan Bey, ortak tonumuz var demiş. Daha ben de aynı düşüncedeyim demiş. Okuyamadım. Biraz böyle ortak bir evet. Tonumuz, ortak bir yönümüz daha var demek istemiş herhalde. Tondan ziyade YT yan yana. Peki, yönümüz daha var. Ben de aynı düşüncelerdeyim. Ah 90'lar diyor Yaşar Usta.
1: Kesinlikle abi ya. 90'lardaki filmler, müzikler hala yok bak hala.
0: Ne yok abi mesela? Neyi arıyorsun? Neyi böyle çok arıyorsun?
1: Abi şu an mesela ben sanat adına bir tane 100 yıl dinleyeceğimiz bir tane şarkının dillere pelesenk olduğunu hatırlamıyorum.
0: 90'larda ne pelesenkti?
1: Anlamsız bir Amerikan rapinin ülkemize yaşattığı dezenformasyonu sanatsal anlamda yaşıyoruz yani.
0: 90'larda hani
1: dinliyorum
0: peki?
1: Bu arada yani. Ama yani 90'larda abi türkü dinlersin, türkünün kralını yaparlardı. Pop'un kralını yaparlardı. Bu sadece bizim ülkemizde değil bu arada yani. Hani İngiltere'de, Amerika'da çıkan sanatçılar da inanılmaz yani. Çünkü ya o şey yok, hız yok. Yapay zeka yok. Adamlar bütün sanat yani bütün mesela bir senaryo adam yazmış, senaryo 15 yılda demlene yazmış. Bugün Netflix'e veriyorlar parayı. Netflix veriyor parayı. Bana bir ayda bir tane film yap diyor. Yapılan filmler de ortada yani. Tırıvırı yani. Ama sen şimdi bir Eşkıya'yı izle bakayım yani. Bir oradaki hala izlersin. Baba 1, Baba 2, Baba 3 hala oturup izlersin. Kemal Sunal'ın filmleri Çin'de milyonlarca siyasi mizahi mesaj barındırır. Her izlediğinde gülersin yani. Gülersin. Yani
0: düşünürsün de ama tabii. Şey düşündürür yani. De diğer tarafta.
1: Hem düşündürür ya sanatçıların sanatçı olduğu dönemde şimdi kimse kusura bakmasın yani hani şimdi ben buradaki bu dönem sanatçılarına böyle şey yapıyormuşum gibi olmasın onlar da mücadele ediyorlar ama hız var şu anki döneminde hız var o zamanlar hız yoktu yaşıyordun anı yaşıyordun 91'den 92'ye geçene kadar milyonlarca beste milyonlarca şarkı film hepsi üretilip önüne konuluyordu ve hepsi 90'da yapılmıyordu. Bunlar 80'deki yaşanmışlıklar, 70'lerdeki yaşanmışlıklar demlene geliyordu. Şimdi böyle bir şey yok ki. Yani bir tane ya zaten bakıyorsun mesela hep Amerikan Hollywood mesela tam koydukları filmlere bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 gidiyor. Avengers serisi 7, 8, 10. Yok mu arkadaş artık bıktım ben mesela Hulk'la Kaptan Amerika'nın dövüşmesinden bıkmadınız mı ya? Hala gidiyorlar sinemaya yani. Mesela anlayamıyorum mesela ben bunu anladın mı? Yani 1 ile 5'i izlediğinde ne kaybın olacak yani? Hepsi aynı yani. Senaryo aynı. Kahramanların düşmanları farklı. Bazen birbirlerini dövüyor. Batman'le Superman'i dövüştürdüler mesela. Türk Hava Yolları sponsor oldu. Halbuki dövüşseler ne, dövüşmeseler ne? Yani filmin içeriği yok yani. Anladın mı? Bir yani bir American History gibi bir film var mesela. Kimse bilmiyor mesela. O şey ya bence filmi o. Ama gitmiyorlar mesela. Anlatabildim mi? İhtirasın bedeli var. Film o. Niye? Düşünen insanların yazdığını anlıyorsun yani. Hani popcorn filmi yapmıyor adamlar yani. Her filmde kendinde bir parça buluyorsun hayatınla ilgili yani. Ne bileyim Türk filminde Babam ve Oğlum gibi var mı bir tane son dönemlerde çıkan? Yok.
0: Yok.
1: Çakallarla dans. Yani filmin isimlerine bak. Şey yani. Peki, neyse çok giriyoruz şeye.
0: Peki şimdi şuraya geleceğim abi. 90'lar dedin nasıl çıkacağız buradan? O zaman o 9 şarkıyı hatırlayalım mı? Oradan akla gelen. Az çok oradan böyle bir 40 saniyede onları böyle tek tek hatırlayalım mı? 40 saniyede gidebilir miyiz oraya bilmiyorum ama. Şu 90'larda 94-95'lerde mesela. Burak Kut'tan mesela bu geliyor. 90'lara gittik şarkılara döndük. Biraz sen filmlerden girdin ama senin girdiğin noktaya da. Evet.
1: Filmde mesela Sezen Aksu'nun birçok şarkısının Yunan bir şarkıcıdan.
0: Evet evet o da.
1: Alıntı olduğunu hadi bir şey demeyeyim de alıntı olduğunu öğrendim mesela geçen çok yakın zamanda öğrendim bunu çok üzüldüm yani full yani Yunanlar bizden alıyor diyorduk yani mesela işte bizim cacığımızı çaldılar o Allah'a.
0: Bak şeyde de var ben isim vermeyeceğim çok isim vererek gidiyorsun zor durumda bırakıyorsun bizi biraz Serkan abi ama işte film adı Çakallarla Dans gibi Sezen Aksu'nun şarkıları gibi ama
1: öyleymiş ne yapayım
0: 80'ler 90'lar 2000'ler oradaki şarkıları bir de

0: Mesela İran tarafına, Fars tarafına, o kültürden gelen şarkılara bir bakın abi. 2 yıl öncesinde, 1 yıl öncesinde oralarda yapılmış şarkılar da çok var mesela. Ama tabii kimse onları ya bu benim orijinal şarkım, ben yaptım diye de her birini o şekilde pazarlamıyorlardı haliyle. Bunun ne zaman ortaya çıkacağını belki de onlar da bekliyordu. Bilemezsin. Ayrı konu. Bu arada 90'lar demişken Gökhan Kırdar Yerine Sevemem geldi bak.
1: Gökhan Kırdar'da Bursa Spor biliyorsun, evet. Şey oldu yani.
0: Serdar Ortaç aynı şekilde. Tabii tabii, her maçta çıkıyor ya Serkan Çetner, Cendere Show.
1: Cendere şarkısıyla Bursa Spor'un öyle bir şeyi var yani, aurası tuttu yani. Levent Yüksel de Göztepe'nin oldu.
0: Doğru. Levent Yüksel abi Mecezir'le bunun aslında.
1: Evet. Galatasaray'da yani bir dönem Aleyna Tilki vardı. Sonra Gomis'ten sonra Icardi'ye geçildi. Icardi'nin şeyini kim söylüyordu şarkısını? Bayan arkadaş söylüyordu ama.
0: Bak unuttuk onu. Evet. Bu arada Gürsel Aksel Stadyumunda Levent Yüksel Göztepe taraftarı Mecezir. Onu böyle bir
1: Mecezir inanılmaz ya. Tek albümle hala ekmeğini yiyor yani. Gerçekten nasıl bir albümse inanılmaz bir albüm, evet. Yani hani Levent Yüksel de bunun en fazla bir albümle tüm kariyerinin özeti oldu yani. Sanatçılarımızın başına yani, gerçekten de Levent Yüksel.
0: Bunu 90'ları konuşurken biraz da tribünlerden dinlemek güzel olacak dedik. Yapıyoruz ara ara böyle kaçamaklar. Bu kaçamaklar bugün tribünler, besteler ve 90'lar arasındaydı. Kaldı ki orada biraz Volkan düzeltiyorum. Volkan konağa gitti aklım. Rahmetli analım. Nereden gitti oraya bilmiyorum. Ama o da haliyle 90'larda
1: çok konuşurken. Kemal Sunal. Amaral'ına benzetirlerdi.
0: Doğru. Çok Kemal Sunal'ın adamdı. Kemal Sunal'ın filmlerinin hepsini, Kemal Sunal'ın filmlerinin hepsini dinleyicimiz izlediğini söylüyor. Bir diğer tarafta kolay gelsin Belksayar demiş. Çok güzel şarkılar çalıyor radyolarda demiş. Hasan Demircan der ki Burak Kut'un Benimle Oynama şarkısının hikayesini biliyor musunuz demiş. İğrenç espri ama yapmadan geçemeyeceğim, beni affedin demiş. Peki tamam, doğru değilmiş. Hikayesini şimdi dillendirmeyelim. Doğru olan da bir hikaye değilmiş. Komikmiş biraz ama doğru da değilmiş. Espri yapıp geçmiş dinleyicimiz. Okumayacağım o yüzden. Peki tekrar döndük. Biz araya giderken Galatasaray'ın maç fazlasıyla liderliğini konuşarak gittik. Bir şey abi dedik, onu detaylandırırız dedik. Ama aradan döndük. Yine buralarda bulduk kendimizi.
1: Evet. 10 dakikalık, 15 dakikalık bölüm. Milli takım hocası Montella gitti. Yerine kimi gelecek diye düşünülüyor. Evet. Arda Turan'la olur diyorlar. İnşallah olmaz. Arda'nın kariyerine zarar vereceği düşündüğüm bir adam olur. Yani şu an milli takımı kim gelirse gelsin, milli takımın doğru dürüst ellere geçene kadar milli takıma kimsenin gelmemesi gerektiğini düşünüyorum yani. Maalesef öyle. Yani peki, şu anda sağlıklı bir karar da vereceklerini düşünmüyorum yani. Abi şimdi milli takım TFF'nin kare aslı dediğimiz, kendi has adamları dediğimiz hepsi cezaevindeyken kim gidip de tekrar birinin Hacı Osman'ın has adamı olabilir? Yani en yakını şu anda Sivasspor'un eski başkanı Mecnun Otyakmaz da bıraktı yani. Nasıl olacak ki yani? Bir de bu ne var burada anlamıyorum. Bütün arkadaşlarım bıraktı bir başkanım. Bırak artık sen de. Git yeniden aday ol. O da olabilir mesela. Güçlendirilmiş Hacı Osmanoğlu dönemi diyelim. Git ol. Ama bu olmadı yani. Bu organizasyon tutmadı yani. Kimsenin birini suçladığımız da yok ama bir gir çık yap, bir tazelen. Kendine gel, kendine bir bak. Dışarıdan nasıl hatalar, ne yaptım, ne ettim. Yani olabilir yani bunlar. Belki insan dışarı çıkınca kendini görebiliyor zaten. Yani Ali Koç'ta da onu görmedik mi mesela? Yani bak niye olmadı aday? Dışarı çıkınca baktı ki lan ben ne hale getirmiş bu adamlar, bu sistem beni demiştir yani. Çünkü dışarı bir çıkıp baktığın zaman kendi düştüğün durumu görüyorsun. Ya koltuklar zehirli arkadaşlar. Yani o güç, o şey bir yerinden iyi, bak herkes seninle başkanım geziyorlar, işte fotoğraf çektiriyorlar falan ama o makamda zehirlendiğin zaman gerçeklerden uzaklaşıyorsun. Sen sen olmuyorsun bir kere yani. Senin o doğruların hiçbiri, senin o sistem seni içinde böyle zehirliyor, bambaşka bir insan oluyorsun yani. O yüzden bırakıp çıkıp kendini tekrar refresh edip girdiğin zaman daha sağlıklı olur yani. Bunu hayatın her evresi için söylüyorum bu arada yani. Yani o yüzden yani bu koltukların sevdası olmayın yani. Bak en Türkiye'nin en büyük sorunu bu bence ya. Yani. Koltuk sevdası ya. Gerek yok. Çıkın bırakın kendinizi, ailenize vakit ayırın. Ailenize görün. Aileniz sizi görsün. Yani taraf yani çünkü kendi şeyden çıkıyorsun yani. Yani o sen olmuyorsun yani. Gerek yok. Bence bu dönemde de kimsenin liyakat sahibi bir antrenörün şu anda TFF'nin milli takım başına geçmesini ben doğru bulmuyorum. Yani kendi kariyerine atılmış bir darbedir. Yani zaten kariyeri olmayan başka şeyler hani kariyerinde zaten düşüşte olan, hatta kariyeri olmayan birçok isim de gelmeye can atar. Çünkü orası bir makam, milli takımlar antrenörlüğü bir makam, mevki. Onu CV'sine yazdırmak isteyen birileri olur. Onlardan bahsetmiyorum ama Arda Turan gibi işte şu anda göz bebeğimiz antrenör, genç antrenör diyebileceğimiz, Avrupa'da bizi temsil eden bir adamın buradaki dezenformasyonun içinden çıkamayacağını düşünüyorum ki futbolculuk döneminde çok tuzağa düştü. Şimdi insanlar ona sempatiyle bakıyor. O sempatiklik milli takımlarla tekrar antipatikliğe dönebilir. Ben kariyeri olarak hiç doğru bulmuyorum. Doğru zamanda değil zaten. Yani Shakhtar'la bir mücadele veriyor. O mücadelenin sonunda daha iyi takımlara gideceğini düşünüyorum. Belki Atletico Madrid'de bile gidebilir. Dolayısıyla ben Arda Hoca'nın bu işlere girmesini doğru bulmuyorum.
0: Asıl
1: yani.
0: Hedefi Atletico Madrid. Yakın çevresine söylediği ya da en azından yakın çevresinin çok sık dillendirdiği diye söyleyebilirim, aktarabilirim burayı.
1: Asıl hedef buna olabilir yani. Çünkü Atletico'da da problem var. Yani yıllarca.
0: Ama işte Arda Turan gibi bir figür, Arda Turan gibi bir önemli karakter milli takımdan ve Galatasaray'dan zor zamanda teklif alıyorsa orada da biraz üzülür, biliyor musun? Yani onu düşünür, yani bir gözü arkada kalır. Ne yapıyorum ben der.
1: Yine gelir ama ya. Yani. Yine gelir abi. Sen Arda'nın çıktığı yol uluslararası yol yani. Biz zaten biliyorsun uluslararası hedefleri olan insanlarımızı zaten fazla parayla aklına girip memlekete geri döndürüp olacak kariyerlerin de sonuna getirtmiş bir milletiz yani. Dolayısıyla gerek yok. Bu şu anda her şey çok iyi Arda için yani. Olumsuz hiçbir şey yok. Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidiyor. Puanla başladı. Baktığın zaman liginde iyi. Bir de dünyanın bütün herkesin gözünün önünde oluyor bu olaylar. Bu stadı yok, tesisleri bombalanıyor. Yani bakma şimdi hani savaş orada bir o kötülükler içinden doğan bir güzellik olarak gözüküyor. Dünya tarafından da kabul görüyor. Sempatiyle bakıyor herkes. Ben de bakıyorum bu arada yani. Çok zor bir şey yapıyorlar yani. Dolayısıyla o ahenk bozulacak, buraya gelecek medyayla işte sen mi futbolu iyi biliyorsun, ben mi futbolu iyi biliyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, niye böyle yapıyorsunuz falan, o hikaye bambaşka bir seviyeye gidecek. Arda Turan aynı sana o hani eski aklımıza bile getirmek istemediğimiz işte hastane baskınları falan, anladın mı? Oralara geri gider yani bu hikaye, hiç gerek yok. Bak unutuldu
0: öyle anılır diyorsun yani.
1: Aynen öyle abi, çıkartırlar. Bak be, insan kötüye giderken Montella'yı hatırlıyorsan başta neler, ne metiyeler diziliyordu. Yani İtalya milli takımı istedi, biz vermedik. Montella buranın çocuğu, vatandaş edeceğiz. Ne oldu ya? İki maç sonra adam vatandaşlık falan konuşuluyordu bu adam. Hatırlamıyor musun? Montella İtalyan milli takım işte Türk vatandaşı olacak diye konuşuluyordu. Ne oldu iki dakikada yani? Adam bak hemen çat diye kovdular yani. Bizde insana harcama, bak böyle insanı kazanmak için 50 yıl veriyoruz, insana harcamak için 2 saat veriyoruz yani. Hemen harcarız yani. Çok yetenekliyiz o konuda yani. O yüzden gerek yok. Arda zaten harcanmış bir bireydi. Tekrar küllerinden doğdu. O yüzden bence hiç, kariyerine bence yani bir yakın olsam öyle söylerim yani, öyle diyeyim. Ama ne gerek var dedim. Şu an zaten kaynıyor kazan. Yani gerek yok. O yüzden gelmesin yani. Gelecek kişinin de bence bu seçimleri falan beklesin yani. Bu TFF miadını doldurdu. Bittikten sonra tekrar

0: iyi bir hoca gelir yani. Ama bu TFF'yle uyum içinde çalışmak çok zor. Ya abi ya, cezaevine girip girmeme şeyim var ya. Yani böyle bir durumum var ya. Çünkü altındaki bir kadro cezaevinde şu anda. Anlatabildim mi yani? Bu korkuyla da neden olmasın ki? İmkansız dediğimiz her şey oluyor şu an. O yüzden bence gerek yok.
1: Ağzına sağlık, kurba içi oyuncular için yaptığın tespitinde sana teşekkür ediyorum demiş. Yalnız evet, suçlu kulüplerimiz almasınlar buraya. Gelmek isteyen öyle oyuncular almasınlar buraya. Gelmek isteyenler için iyi mesaj olur demiş. Türkiye dinlenme yeri yani, demiş.
0: Öyle abi, şimdi ligin değerini senin insanların belirler yani. Hani senin insanların da maalesef ligin emeklilik ligi olarak görüyor. Yani ben ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam İlkay'a bu lafının ardında hani hatırlarsınız Galatasaray'ın bir şampiyonunu Berlanda'nın çimleri eleştirdi diye o zaman rahmetli başkan ilişkisini kesmişti ve bence bir şampiyonluğu Berlanda'nın gidişinden sonra zaten dik tutmadı Galatasaray ve şampiyonluğu gitti Berlanda'dan sonra. Şimdi bu adam mesela bu konuşmayı yaptıktan sonra bence onun o ceza bu ceza olmalıydı. Belanda'nın kimler eleştirmesinin cezası takımdan gönderilmek değil. Adam en iyini senin takımını düşünen bir takım arkadaşları, sporu, Galatasaray'ı düşünen bir yorum yapıyor. Burada bireysel, kendi egosuyla, kendi şişmiş egosuyla kendini göremediği bir pozisyon var. Yani burada diyor ki ben niye hazır olayım, zaten oynamıyorum diyor. Şimdi bu adamın Galatasaray'a bir ilişkisi yok. Bu adamın altyapıdaki çocuklara bile kötü örneği var. Şimdi bu cümlenin her yere sirayet eder bu. Yani aşçı bile ben niye yemek yapayım, benim yemeklerim yenmiyor cümlesi kurabilir. Altyapıdaki çocuk ben niye top oynayayım, zaten ben A takıma çıkamıyorum, oynayamıyorum cümlesine sebep olur ki bu Galatasaray'da zaten var. Alyuka çıkmış. Zaten Florya'da böyle şeyler konuşulduğu için de Çağrı Hakan Balta kariyerini Fenerbahçe'de devam ettiriyor. Yusuf Akçiçek Galatasaray'dan Fener'e gitti. Yani birçok oyuncunun Galatasaray'da çıkış bulamayan Mustafa Kapı, işte şu an Bert Bartu, Elmas, yani bunların hepsi bu mantalite işte. Ben zaten oynayamıyorum, niye hazır olayım mantalitesi. Şimdi bu mantaliteyle Galatasaray altyapıdan, üst yapıdan nereden ne çıkarabilir ki? Yani düşünün ya, Galatasaray'ın en çok maaş bağladığı, en çok para bağladığı, gelecek bağladığı ismi böyle düşünüyor. İki kesik yiyoruz, bitiyor abi. Lig bitiyor onlar için. Kariyer bitiyor yani. Galatasaray dinlenme yeri oluyor. O yüzden hemen ilişkisinin kesilmesi lazım. Bence sezon sonu devre arasını beklememeleri gerekiyor. Süresiz kadro dışı bırak. En azından bir mesaj olsun. Yani ben öyle düşünüyorum.
1: Peki.
0: Yani bu cümlenin altında kalmamalı Galatasaray yönetimi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
5: Evet, maç sonu yayında hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe Rize'den 3 puanla 3 golle dönüyor. Asensio, Fancan ve Uzun golleriyle 3-0 kazanmayı başarıyor. Tabii ki birçok şeyi konuşacağız. Yunus Aydın'la beraber yaklaşık bir saate yakın bir maç sonu programımız olacak. Yunus Aydın'la beraber birçok şeyi ele alacağız. Hem bugünü konuşacağız, hem ligimizin belli dinamiklerini konuşacağız. Ardından bugünkü oyunculara puanları vereceğiz. Sonrasında tabii ki hakem performanslarını konuşacağız. Çünkü çokça tartışılıyor. Ardından Aston Villa maçına şöyle bir ön bakış da yaparız maç sonu programımızda ama. Yunus Aydın, hoş geldin.
6: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
5: Öncelikle bizi kırmadığın ve her zaman katıldığın için, her zaman seninle futbol konuşabildiğimiz için çok teşekkür etmek istiyorum kendi adıma.
6: Ben teşekkür ederim, ne demek, her zaman çok büyük keyif.
5: Ya tabii ki biraz genelden özele doğru gideriz ama 90 dakika içerisinde Fenerbahçe ne oynadı? Rize

0: Spor ne oynadı? İki takım birbirine üstün gelmek adına nerelerde kuvvetliydi? Neler gördün maçtaki aksiyonlarda ki bunları nasıl aslında kafanda derledin ve maçın senaryosunu bizlere nasıl anlatırsın? İlk etapta 90 dakikanın genel yorumuyla başlayabilir miyiz Yunus Aydın?
1: Tabii ki. Yani öncelikle Rizespor gerçekten halihazırda ligin en iyi topunu oynayan takımlardan birisi, ama o takımları için de özellikle. Yani hala da yenilgisine rağmen 10 puanla ilk 10'daki yenilgi yerini koruyor. Maçın başından itibaren aslında Recep Uçer'in daha önce Ümraniye'den, İstanbul'dan alışık olduğumuz oyununu seyrettik. Yani büyük takım da olsa karşısındaki, bir Anadolu takımı da olsa, demir takım da olsa, küme düşerken bir Ümraniye Sporlu her zaman önünde basan istekli bir oyun anlayışı vardı Recep Hoca'nın. Bugün de bunu gördük. Erken golle buluşmasına rağmen Fenerbahçe yine de Rizespor önde basmaya devam etti. Bu ilk 12 dakikalık gole kadarki süreçte de yine istekli bir Rizespor oyunu vardı. Ama Fenerbahçe Asensio'nun golüyle açıkçası oradaki ilk direnci kırdı. Maçın genelinde müthiş bir Fenerbahçe üstünlüğünden bahsetmek bence mümkün değil. Hani zaten toplu oynamalarda %50-%55 eşitlik var. Gol beklentisinde 1.52 Rize. Fenerbahçe gol beklentisinde 1'in altında. Şut sayısında her şeyde aslında üstün. Yani kaçan net pozisyon sayısında, rakip ceza sahasında topla buluşmada her şeyde Rize üstün. Ama şöyle bir durum var. Fenerbahçe ne olursa olsun geçiş oynamayı çok iyi başardı. Yani ben şimdi maç sonu sosyal medyaya girdiğimde aynı zamanda Radyo Gol'ün yorumcularından İbrahim Yavuz'un mesela bir tweetini gördüm. Hakikaten Fenerbahçe sanki büyük takım değilmiş gibi sürekli geçiş oyunu kovaladı maç boyunca. Sürekli kontratak, sürekli Rizespor. Yani maç içinde en çok duyduğumuz kelimeler Akin Şiklinyar.
0: Doğru.
1: Sürekli uzaklaştırma. Yani sürekli, sen de anlatırken mutlaka sürekli Akin Şiklinyar'ı kullandım.
0: Evet.
1: Yani çünkü sürekli yan paslar, sürekli yan ortalar. Yani sürekli uzaklaşmaya çalışan bir Fenerbahçe. Ederson da ekstra parantez açmak lazım. Bugün gerçekten iyi oynadı. Yani skor olarak baktığı zaman 3-0. Ama ikinci ve üçüncü gollerin, yani 83 ve 87'de geldiğini unutmamak lazım.
0: Doğru.
1: Yani 83. dakikaya kadar bir beraberlik ihtimali üzerinde gidip gelen bir maç vardı. Ama şu çok önemli. Böyle maçlarda da kazanmak çok değerli. Yani kötü oynadığınız günlerde de kazanmak çok değerli. Yani her ne olursa olsun, yani bu hafta ligin liderinin puan kaybettiği bir haftaydı. Ahmet Gençler Birliği karşısında puan kaybetti. Ve Fenerbahçe şu an maç fazlasıyla da olsa 3. sıraya yerleşti. Yani birçok olumlu şey var Fenerbahçe ile alakalı. Elbette oyun çok iyi değildi ama İrfan Can'ın golle kapatıp golle açması, ki gerçekten çok şık bir gol attı bence.
0: Doğru.
1: Tam İrfan Can kahveci golü. Yani gerçekten çekti ve vurdu. Oğuz'un golü çok ekstra. Yani gerçekten çok çok ekstra bir goldü Oğuz Aydın'ın golü. Diğer tarafta da Ederson'a tabii ki yükselen form grafiği ve Fenerbahçe'nin milli ara öncesindeki Eyüp maçını 8-0 kazanması dönüşte bence şu an ligin en iyi Anadolu takımlarından biri olan Rizespor'a karşı 3-0 kazanması. Yani iki maçta 11 gol atıp hiç gol yememesi. Bunlar da Fenerbahçe'nin adına yazılacak pozitif durumlar.
0: Peki şöyle bir yorum yapılır ya Oğuz'a, Yunus Aydın, Oğuz Aydın dedim bir anda. Oğuz'un o sırada golünü aynı zamanda arkadan izliyordum, o yüzden bir anda öyle oldu. Yunus Aydın, şimdi şunu sormak istiyorum abi. Normal şartlarda deplasmanda bu tip kontrollü oyunların neticesi 3-0 gibi böyle radikal skorlar olduğu zaman şöyle yorumlar yapılır genelde. Kamuoyunda hep şu yorumu duyarız. Fenerbahçe doğru oynadı, sabırlı oynadı ve kazandı şeklinde yorumlar yapılır. Bu maç için bu tabir geçerli olur mu ya da geçerli olmaz mı, neden diye sormak istiyorum.
1: Ya çünkü şöyle, ben geçerli olmayacağını düşünüyorum. Hani az önceki yorumumu ekleyerek, ya şimdi çok fazla pozisyon verdi Fenerbahçe. Şimdi kontrollü oyunda sürekli bu kadar pozisyon, rakibi 1.52 gol beklentisine sokmak, 3 tane net kaçan pozisyonu var Rize'nin. Hani oyunun kontrolü sürekli Fenerbahçe'de değildi. Hani erken skoru aldı ve bu skoru korumak için böyle bir oyun düzenledi değil. Fenerbahçe sürekli hücum yani gördü kalesine, sürekli pozisyon gördü. Hani hem Ederson hem Şiklinyar ve Erken'in gerçekten yükselen form grafiği, çok konsantre oynadılar. Ya bence bugün hani Semedo da savunmada iyiydi. Ayşe Bral da çok mücadeleci bir oyun oynadı. Bunların Fenerbahçe savunmada artısını gördü. Ama yani Kerem Aktürkoğlu'nu oyundan ısrarla çıkarmaması, yani Genguzi'nin tepkisine rağmen, yani gerçekten bugün Kerem birçok Fenerbahçeli arkadaşına da hani saç baş yoldurttu.
0: Doğru.
1: Yani gerçekten çok kötü bir performans gösterdi. Genguzi'nin de zaten tepkisini hep beraber gördük. Ama diğer tarafta dediğim gibi çok kontrollü bir oyun değil. Yani bence bazı hamleleri de çok geç yaptı. Hem Oğuz hem Lukaku konusunda. Ama hamleleri yaptıktan sonra da oyunun nasıl açıldığını da hep beraber görmüş olduk. Güzel. Yani kazanma açısından, 3 puan açısından şüphesiz ki çok çok değerli. Ama hani doğru oyun oynadı mı Fenerbahçe? Bence bugün hani taraftarlar açısından böyle güvenli bir alanda değil Fenerbahçe.
0: %100 katılırım Yunus, yani bütün taraftarların isyanı vardı. Yani maç 1-0 giderken o kadar fazla Fenerbahçe'ye eleştiri mesajı okudum ki anlatamam ki. Senin de beklediğin, söylediğin gibi 0.96 gol beklentisi, rakip ceza sahasına Rizespor'un daha fazla girdiği, daha fazla şut attığı. Yani maçın belli aksiyonlarında kağıt üzerinde esasında skoru kaparsanız, maçı izlememiş olursanız bile, yani istatistiklerin Rizespor sanki kazanmıştır gibi olduğu bir tablo söz konusu. Hatta pas sayıları birbiriyle neredeyse eşit, isabetli pas sayılarında 10 tane daha fazla isabet pas yapmış Rizespor. Şunu sormak istiyorum, yani esasında biz 3-0'lık bir Fenerbahçe galibiyeti gördük neticede, ama saha içinde İsmail Hoca'nın veyahut da oyuncu grubunun bir kabahati vardı. Yani sorun neydi? Reçete bir şekilde bulundu. Evet, değişikliklerle reçete belliydi ve oldu, ama kadro tercihi miydi? Sistem formasyon muydu? Oyuncuların tercihleri miydi? Rize Spor'un aldığı önlemler miydi? Veyahut da şöyle de sormak istiyorum. İsmail Kartal'ın Rize Spor'un bu kadar önde basıp bu kadar hakikaten oynamak isteyeceği bir tabloya çalışmadığı sonucunu mu çıkarmalıyız buradan? Nasıl bakıyorsun? Buradaki Fenerbahçe'nin iyi oynamadığı oyunu nasıl okuyorsun Yunus Aydın diye sorayım.
1: Yani öncelikle söylediğin gibi aslında Fenerbahçe, yani daha doğrusu İsmail Kartal ve teknik ekip Recep Hoca'nın önde basacağına yönelik bir öngörüde bulunmadıysa, bu teknik ekibe çok büyük eksi yazar. Çünkü yani ilk girdiğim anı da yine söyledim. Recep Hoca'nın takımları hep böyle oynuyor. Yani Kayseri'deyken de böyle oynadı. Ümraniye'deyken de böyle oynadı. Bugün eline o kadroları olanla bence çok daha güçlü bir kadro geçti.
0: Doğru.
1: Ve öyle oynadı. Yani ki bunda da hani hiç yadırganacak bir şey de yok. Her Anadolu takımı da kapanıp geçiş kovalamak zorunda değil. Geçen sene Karagümrük mesela her maç oynamaya çalıştı. Özellikle büyük takımlar, ama küme düştü. Bazen de böyle takımlar var. Bence futbolda renklendiriyorlar.
0: %100.
1: Şimdi bu noktada bence birçok oyuncunun milli takımlar dönmesi, yorgunluk, dün Galatasaray'da da yani maç 3-1 bitti ama orada da geç açılan bir maçtan bahsediyoruz. 10 kişiye rağmen bir reaksiyon var. Ama yani maç bütünlüğünde net üstünlük kuran bir Galatasaray'dan bahsetmek mümkün değil. Çok fazla tabii milli takıma giden futbolcu olduğu için yorgunluk olabilir. Ben ilk 11'de bir yanlış yoktu. Ve tabii hani sona doğru konuşacağız ama hafta içinde akılan Aston'un maçında da mutlaka olacaktır. Ben bugün hani eğer Fenerbahçe erken öne geçebilseydi Mert Hakan'ı vesaire de oynatma isteğinin olacağını düşünüyordum hocanın, ama maç bu şekilde açılmadı. Yani bu sebeple hani mevcut oyuncuların da yorulmak zorunda kaldığı bir 90 dakika gördük. Aslında maç çok alışık olduğumuz ritimde bir maç olmadı. Yani aslına baktığında ya aynı puanda oynadı, aynı puanda olduğun bir Anadolu deplasmanına çıkıyorsun. 12. dakikada gol atıyorsun. Akıllarda Eyüp başına kaldığı için acaba böyle bir fark mı gelecek gibi. Kağıt üzerinde baktığın zaman 3-0'lık bir galibiyet var, ama kağıdın diğer tarafını çevirdiğin zaman istatistik olarak çok çok geridesin. Rize gerçekten, bence tekrar söylüyorum, hem oyun olarak hem de gerçekten yani çok iyi bir takım. Çok kaliteli oyuncuları var. Yani
0: kesin katılırım.
1: Bu skor dediğim gibi 3-0 olan çok tatmin edici. Ama işte burada yani bu kadar güçlü takımlara karşı maçın başına 12 dakikada öyle ya da böyle yıldız futbolcunuzla oyunu açtınız Asensio'yla. Bence değişiklik de çok yanlış değil. Yani Asensio gerçekten çok oyundan düştü bir anda, İrfan Can'ı aldı.
0: Katılırım.
1: İrfan Can da golle eşlik etti. Yani çok alışık olduğumuz bir ritimli maç olmadı. Erken gol bulan takımın bu kadar hücum yemesi. Ama burada da ya belli başlı bu tarz kilit maçlarda öne çıkacak isimlere ihtiyaçlar var. Bunlar da yıldızlar. İşte evet, birisi Asensio maçın başına çıktı. Ederson gerçekten çok iyi bir performans gösterdi bence. Diğer tarafta da Skriniar ve Ake. İkisi de kilit anlarda özellikle yani sürekli yani iki kenar taraftan da sürekli ortalar geldi. Ve sürekli uzaklaştırmayı başardılar. Bir de Kante. Tabii ki Fenerbahçe'nin yani adeta yani en çok koşan oyuncusunun istatistik olarak bilmiyorum ama yani
0: muhtemelen öyledir.
1: En mücadele edeni.
0: Muhtemelen öyledir. Abi şöyle bir araya girmek istedim. Yani tabii ki iki tane soru var. Hangisini önce sorsam diye kafamdan geçiriyorum ki şunu soracağım. Yani aslında Fenerbahçe'nin geçiş kovaladığı ve büyük takım oyunu dediğimiz, yani sete oturup bir şeyler üretemeyen bir takım olduğunu esasında vurguladık birçok bize mesaj atan kişiler, ki

0: senin de açıklamaların aralarından ben en azından öyle bir kendimce bir yoruma kapıldım. Bunun sebebi Fenerbahçe'nin bir 8 numarası olmaması kaynaklı mıdır? Yani Guendouzi 8 numara değil midir diye sormak istiyorum. Bir 8 numarası veyahut da 2 8 numarası olsaydı Fenerbahçe'nin birazcık daha rahat set hücumuna oturabilen bir takım olur muydu diye en azından bir öngörü sorusu sormak istiyorum. Sonra saha içiyle alakalı farklı bir şeyler soracağım.
1: 8 numara ikisini çok net bir şekilde hissediyor Fenerbahçe. Yani ben hep üzerinden örnekliyorum. İşte yani mesela Beşiktaş'ın örnekleyecek olursak yani Orkun'u bir kenara bırakacağım ama yani 10 numara belki Metin Oyuncu'nun olay time'ı bir dikine futbol oynamayı seven bir oyuncu var. Galatasaray'da Gabriel Sara gibi yani özellikle frikiklerde yani topu adeta arkadaşının kafasına kondurabilen bir yetenek. Fenerbahçe'de bu tarz bir orta saha yani hücum özellikleri savunmasına göre ağır basan oyuncu eksik var Fenerbahçe'de.
0: %100.
1: Bu zaten çok net. Yani Kante de bir yere kadar yapabiliyor. Evet bugün gerçekten çok dikine hücumlar gördük N'Golo Kante'de. Boş buldu alanı çünkü özellikle 30-70 arası orta sahalar çok rahat geçildi. İlk yarı öyle bitti, ikinci yarı öyle başladı. İkincisinde de hani ikinci yarının başlangıcında Kante bu tempoyu eşlik edebildi. Hep söylüyorum geçen seneyle bu senenin en büyük farkı Kante'nin yazın milli takımla bu süreci geçirmiş olması. Fizik olarak çok hazır geldi. Guendouzi evet istekli bugün daha çok sol tarafta gördük. Arshi Brown gittiğinde ileri pozisyon olarak kapatmaya çalıştı. Hücum özellikleri çok kısıtlı Guendouzi'nin. Yani evet attığı goller gördük. İşte evet çok iyi plase şutlar atabiliyor. Gelir gelmez attığı maç var. Süper Kupa'da. İşte geçen hafta ilk başı ama çok kısıtlı, çok nadir. Yani kompakt bir hücum futbolcusu kesinlikle değil. Yani bunun da tabii ki Fenerbahçe dediğim gibi eksini hissediyor. Bence Ocak ayında bir transfer yapılacaksa hele ki Fenerbahçe'nin U23 kontenjanında da boşluk varken ilk olarak 8 numaraya yapılması lazım zaten.
0: Peki U23 noktasında şöyle bir aslında soruyu da oradan bağlayacağım. Yani Dorgeles Nene konusunda yazın birçok haber çıkıyordu. Yani 20 milyon eurolara Dorgeles Nene'yi Fenerbahçe'nin aldığı fiyata en azından gönderebileceği haberleri çıkıyordu ki burada Dorgeles Nene'nin oynatılmama ya da hiç şans bulmama tercihini neye bağlarsın? Hoca ile arasında bir problem mi var? Veyahut da hoca oyuncuyu mu beğenmiyor? Eğer böyle olduysa o zaman yönetim kanadıyla bu konu konuşulup böyle bir tasarruf edilemez miydi? U23 kontenjanından belki hani maddi olarak bir problem varsa da ki şöyle anlayabiliriz. Sonuçta Mimović'in 10+4 listesinde yer aldığını da düşünürsek Fenerbahçe'nin 2 tane U23 oyuncu alma hakkı doğacaktı eğer Dorgeles'e satışı olsaydı o 20 milyon euro çok daha iyi değerlendirilebilir miydi diye soracağım. Dorgeles Nene nerede diye soracağım aslında. Yani hoca ile mi problem var yoksa oyuncu geriye mi gitti? Yunus Aydın nasıl bakar konuya?
1: Nene'nin oynadığı dönemde en çok hatırladığımız yani bize en çok kendini hatırlattığı özellik öyle ya da böyle skor yapıyor olmasıydı. Yani Fenerbahçe'nin geçen sene santroforsuz kaldığı dönemde yani aslında bir nevi sadece Sidiki Şerif olarak en uçta ismi yazabildiğin dönemde Nene hem Avrupa'da hem ligde birçok gol attığı maç var.
0: Doğru.
1: Fenerbahçe bu sene skor anlamında problem yaşamak için o bölgeyi sürekli Kerem Aktürk oldu. Bugün de mesela hocanın Kerem Aktürk olduğundaki bu kadar ısrarı yani hem taraftardan hem sosyal medyadan çok fazla tepki gördü. Yani gerçekten hiçbir şey vermiyor sahaya. Yani hücum anlamında hiçbir etkinliği yok, bir gol yok, bir asist yok. Yani bir varlık göstermiyor Kerem Aktürk oldu. Hani bir büyük yıldız oyuncusunu geçtim. Yani bir çalım yok, sadece bir ön alan baskısı var. Kerem görünmeyen yerlerde sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fenerbahçe'nin sol oyuncusu için yeterli değil. Nene konusunun şu an bence tercih olmamasının sebebi Fenerbahçe'nin skor üretimi konusunda problem yaşamıyor olması. Sadece bu yüzden bence Nene'yi tercih etmiyor. Ama bu kadar forma giymemeyi hani açıkçası hak edecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani Kerem'e çok yüksek şans veriyor ya da Oğuz için de öyle. Oğuz evet emeğe oranla daha çok şans buldu ama bugün oyuna girdiği kısıtlı zamanda yaptığı etkiyi gördük.
0: Doğru.
1: Yani ama Kerem 10 katı süre alan ya 82-83'te girdiler. Yani Kerem 80-90 dakika oynayan oyuncu her maçta hiçbir asist katkısı, gol katkısı yok. Ya yani Eyüp maçında takım 8 tane atıyor. Yani takımın hücum oyuncusu yine gol katkısı yok. Ve sürekli de yüzler asık. Yani Kerem Aktürkoğlu zaten alışık olunan bu hali ama evet bir hücum oyuncusu gol atamadığı sürece elbette demotiv oluyordur. Ama takımı da kesinlikle aşağıya çektiğini düşünüyorum. Taraftar konusundaki hani sabır zaten Twitter'da Kerem yazıp hani bir arama tuşuna bassa herkes zaten taraftarın memnuniyetsizliğini görür.

Kerem konusunda da ya Kerem'le alakalı bu kadar hemfikir olan eleştiri varken Delener'in bu kadar süre almamasını anlamlandıramıyorum. Hocayla alakalı bir problem olduğunu düşünmüyorum aralarında. Çünkü olduğu zaman Fenerbahçe'den içeri çok rahat

0: için belki bugünün konusu değil. Sonuçta kazanılan bir müsabaka var ama maç 1-0 giderken o kadar fazla mesaj atıldı ki, hani neneye ne oldu, nene nerede, hani bu tip geyik mesajlar olur ya, hani geyik gibi işte nene kayboldu mu hadi bulun şeklinde gibi geyik mesajlar. Galatasaray Singo gibi bir hikaye. Kulübede gördük deneyi bu arada, onu söyleyelim, ama yine de ısınmaya dahi belli bir dakikaya kadar gitmedi. Belki son dakikada da gitmiştir ama ben görmedim en azından. Onu vurgulamış olayım. Abi şunu soracağım. Şimdi tabii ki belli konular var ama hakem konularına dönmek istiyorum. Çünkü her maçta özellikle dinleyici kitlemiz hakemler hakkında bir Z raporu bekliyorlar ki Ozan Ergün, Furkan Ürün ve Murat Savranların performansını, yani yardımcılarını da saydım ama Ozan Ergün olarak ele alalım. Bugünkü müsabakada Ozan Ergün'e büyük bir iş düşmüş müdür? Ozan Ergün tercihlerindeki durumları nasıl değerlendirirsin? Hakemlik çok bir durum var mıydı müsabakada? Atlanan bir sarı kart vesaire ya da bir şüpheli bir pozisyon gördün mü maç içerisinde? Hiçbir sarı kart çıkmadı müsabakada, bunun da bilgisini verelim ama Ozan Ergün hakkında neler söylemek istersin? Ve aynı zamanda şöyle de soru sormak istiyorum. Yani Ozan Ergün sonrasında da genel hakemler hakkında, yani şu yorumu soracağım. Kaç tane maç oldu? Bugün dahil 5 tane Süper Lig maçı oldu. Yani Anthony Taylor'ın atamalarının sonrasında hakem kararlarını genel olarak ondan sonra da birleştirerek nasıl bulursun diye sorayım abi.
1: Ya öncelikle şunu söylemek lazım. Hakemlerin hepsi için çok zor bir süreç. Yani gerçekten hani ben hepsinin daha önce de söylediğim niyetinden şüphe etmeme rağmen hani şu an içlerinde bulundukları sürece zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü tutuklanan bir hakem var, merkez hakem kurulu başkanı değişti, hani hepsi gerçekten diken üstünde ve bu diken üstünde olmak, ben kötü maç yönetirsem ne olur, ben tutuklanır mıyım endişesi. Hani nereden acaba bana gelecek, ya da hani diğer tarafta işte Ferhat Gündoğdu'nun birçok hakemle işte nasıl labali konuştuğuna, karşı tarafta hani hakemin babasına kadar hakaret ettiğini, hepsinin ses kayıtlarını dinledik.
0: Doğru.
1: Bu sebeple hani hakemler acaba ne çıkacak, yarın ne çıkacak gibi bir endişeyle telaş halindeler. Bu şüphesiz. Ben bugün özelinde yani maçta bir sarı kart dahi çıkmamasının çok ciddi bir şekilde hani yani Aris'in bir pozisyonu var. İzleyen aklı gelecektir. Aynı pozisyon için 3 kere ayağına basıyor İrfan Gönül.
0: Doğru.
1: Ve yani üçü de çok şiddetli basışlar. Hani sarı kartın artık son raddelerini. Ama senin de az önce söylediğin gibi yani maçta bir sarı kart dahi çıkmadı.
0: Doğru.
1: Maçta sertliğe her iki taraf üzerine de çok ciddi bir şekilde şans verdi. Yani hani Arşi Brown'un mesela bastığı bir pozisyon var Alisov'un ayağına. Orada da mesela potansiyel bir penaltı incelemesi olabilir. Her iki taraftan da bakılması gerekiyor tabii ki. Ama sertliğe çok ciddi şekilde izin verdiğini düşünüyorum. Topun oyunda kalma süresi fena değil. Özellikle 45 dakikada 32 dakika top oyunda kaldı.
0: Ciddi misin? Onu bilmiyordum. 32 çok iyi. Tamam.
1: 32 çok, gerçekten çok iyi dakika. Yani çünkü bizde maçta o toplam 46-47 kalan maçlar var.
0: Dün 49 kalmıştı Galatasaray-Kasımpaşa maçında.
1: Aynen. Yani ilk yarıda 32 müthiş. Ama bunu kart vermeyerek yapmak hani bir yerde teraziyi bozar. Hani bu sebeple evet tempoya izin vermek lazım. Şüphesiz ama dediğim gibi yani oyunun sertliğini biraz daha aşağıya düşürmek lazım. Hani ciddi sakatlıklar yaşanabilir. Yani bu sebeple hani bunları da öngörmek lazım. Hani illa maçı işte uzun oynatalım, bir şekilde biz buradan göze çarpalım demek yerine daha bence azı yönetmek lazım. Dediğim gibi benim iki tane gözüme çarpan pozisyon, bir Arşi Brown'un Alisson'un ayağına bastığı pozisyon. Bir de İrfan Can'ın.
0: Peki penaltı mıdır sana göre? Penaltı mıdır ya da hani VAR'a bakılıp penaltı verilmeli miydi? Ya da mesela şöyle sorayım en azından. Net bir yorum belki de yapmak istemeye olabilirsin. Yani sonuçta bıçak sırtı pozisyon olarak da yorumlayabilirsin ama 10 tane hakem hocasının yorumlarına öngörü yapalım. 10 hakem hocasının kaç tanesi penaltı derdi, kaç tanesi demezdi diye soralım.
1: 7 tanesi penaltı değil derdi bence. 3 tanesi penaltı derdi ama burada olan şu, Ozan Ergün pozisyonu görmüyor. Yani çünkü yayıncı kuruluşun verdiği açıdan biz çok net bir şekilde gördük. Çünkü pozisyon içeride oluyor. Arşi'nin bastığı anda, Alisson'un ayağına bastığı anda hakem başka tarafa bakıyor. Bu nedenle VAR'ın bunu öngörüp çağırıp karar verici onu göstermesi lazım. Yani hakemin karar vermesi lazım. Bence orada bir problem oldu. Orada bir desinsizlik oldu. Ama dediğim gibi yani bunu hakemler, hakem hocaları yorumladığı zaman hani %70 bence penaltı değil çıkar.
0: Şöyle bakıyorum, hakemlerle alakalı son cümlelerinde aldım.

0: mı varsayıyorum değil mi bu arada?
1: Tabii yani genel olarak dediğim gibi hepsi için çok zor bir süreç. Yani umarım toparlanırlar ama ya bu hakemlerle çok zor yani.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Mete Bey'in aslında mesajı var. İsmail Kartal'ın yerli oyuncuları oynatma isteği kaynaklı olarak, ki bugün sadece Kerem vardı ilk 11'de, ama yerli oyuncuları oynatma isteğinden dolayı belki de Nene yerli olsaydı çok daha fazla oynayabilirdi diye bir yorumu var. Ne dersin?
1: Katılıyorum. Yani İsmail'in ilk geldiği andan itibaren aslında biz bunu ilk geldiği sesi şöyle yorumladık. Evet, yeni bir kadro oluşuyor. Tanıdığı, bildiği oyuncularla oynamaya çalışıyor. Çünkü daha önce de defalarca kez göreve geldiği için Fenerbahçe'de. Hani birlikte çalıştığı oyuncular var. İşte İrfan Can olsun, Mert Hakan olsun. Hani işte o dönemde Çağlar olsun. Hani bu oyuncularla beraber hareket etmek istiyor. Güvendiği isimlerle gitmek istiyor dedik. Özellikle öneleme maçlarında. Ama artık takıma bu kadar transfer yapılmışken, yani bu kadar yerli, tanıdık, bildik oyuncuyla çalışma arzusunu ben çok anlamlandıramıyorum. Bugün bence de öyle. İsmail Hoca yani dönem dönem teknik direktörlerin yaşadığı aslında hani ya bu oyuncu grubu beni yer mi endişesi, beni gönderir mi endişesini taşıdığını düşünüyorum. Ben İsmail Hoca'nın hep söylüyorum, hiçbir zaman cesur bir hoca olduğunu düşünmedim. Ya buna gençler birliği maçında rotasyon yaparken de öyle, Konya maçında rotasyon yapamazken de öyle. Hani yani cesur bir hoca değil ama artık bugün itibariyle yani yönetim tamamen arkasında. Çünkü Doma maçı sonrasında istifa ettiğinde Aziz Yıldırım dedi ki ben orada kaldığım sürece
0: doğru,
1: İsmail Hoca devam dedi. Yani siz zaten arkanıza yerli oyuncuları bırakınız. Direkt başkanın yani desteğini almışsınız. Bu nedenle yani devam etme konusunda yerli oyuncularla ısrarını anlamlandırmıyorum. Evet yani Kerem yabancı, Nene Türk olsaydı bence de Nene daha fazla süre alırdı.
0: Ha vallahi ben de öyle düşünüyorum. Bu arada Archie Brown değil Ake demiş birçok dinleyicimiz. Evet yani bazen dil sürüşüyor.
1: Evet. Yani,
0: ikisi de bazen bizler için de şöyle zor oluyor. Yunus Aydın takdir edersin ki şimdi müsabakaları biz de aktarırken saç stillerinin biraz birbirlerine benzemesi kaynaklı olarak maç içinde zaman zaman bize de zor anlar yaşatıyorlar. O yüzden kramponlarına binerek bakmaya çalışıyorum. Maçları takip ederken gerçekten zor oluyor. İki oyuncu da benzer görev bölgelerinde oynadıkları için bizler adına da gerçekten sıkıntılı olabiliyor diyorum. Şöyle bakacağım şimdi, tabii ki şunu sormak istiyorum tek tek. İki takımın da oyuncularını tek tek sayacağım abi. İstersen Rizespor'la başlayalım. On üzerinden puanlar almak istiyorum. Yani Rizespor kalecisi Yahya Fofana 10 üzerinden kaç alır abi?
1: Yani çok bir Fenerbahçe'de hani dediğim gibi az önce 0.98 gol beklentisinden bahsediyoruz. Bunun da %10'luk bir kısmı duran top gol beklentisi. Hani 0.80 gol beklentisi 3 gol çıktı. Hani bu sebeple çok iyi bir performans gösterdi. Söylemek mümkün değil, 6 diyelim.
0: Tamam. Mitat Moçsi. Mitat'la Moçsi'yi sorayım. Sağ bek ve sağ stoperi sorayım.
1: Yani Mitat'a ben hani 7-7.5 arasında bir puan, 7.5 demek lazım. Çok iyi bindirmeler yaptı. Hani zamandan çok iyi ortalar da kesti ama sürekli yani Kerem bek kovalamak konusunda gibi savunma anlamında katkı veriyor. Ve ama buna rağmen Rize'nin toplu oynadığı anlardaki maçın aslında yarısını oluşturuyor. Toplu oynamalar %50. Yani net bir şekilde takıma katkı verdi. Yani 7.5 diyeceğim. Hani stoper tandemine 6-6. Yani 3 gol dediğim için.
0: Moçi'ye de Sanyan'a da 6-6 verdin abi.
1: Aynen öyle.
0: Aris'e gelecek olursak.
1: Aris de aynı şekilde Mitat kadar olmasa da dediğim gibi o da bindirmelerde bulundu. Yani o da bence 7 puan alacak. Yani sağ bek ve sağ stoper ve sol stopere biraz daha geri puan vereceğim ama sağ bek ve sol bek konusunda yani Rize bindirmelerde bence gayet iyi iş çıkardı.
0: Peki biraz daha 6 numara gibi gözüken ilk topları alan Taylan Antalyalı'ya ne dersin abi?
1: Maça iyi başladı. Şüphesiz ki iyi başladı. Yani Ali Soğuk'un indirdiği toplarda top dağıtımında gerçekten iyiydi. Defanstan top alıp çıkardı, pozisyonlar çok iyiydi ama maçın devamında aynı ritmi ayak uyduramadı. Özellikle orta sahaların kolay geçildiği dediğim 30. dakika sonrasında çok oyundan düştü. Özellikle Kalte'nin deparları karşısında o da 6 diyor.
0: Peki Olavoyin ve Laçi'yi sorayım.
1: Bence Laçi iyi bir maç çıkardı. Yani özellikle ilk kısımda. Olavoy'dan tabii ki beklenen daha hücum katkısı var ama yani Laçi'ye 6.5 yani Olavoy'na da 6 diyeceğim. Ama dediğim gibi yani Rize'de orta saha üzerindeki bu eleştirim 30-70 arasında iki taraf için de orta sahaların çok kolay kırılmasıyla alakalı.
0: Ben de Laçi'yi beğendim bu arada. 70. dakikadan sonra zaten Fenerbahçe'nin

0: biraz daha iyi oynadığı bir evreye oyun biraz daha dönmüştü. 70. dakikaya kadar büyük isyan vardı Fenerbahçe taraftarında. Ben de Laçi'yi beğendim. Oynadı dilimde. Peki sağ kanatta oyuna başlayan Mebude'yi sorayım ve sol kanattaki Ahmet Kutucu'yu sorayım.
1: Ahmet de aslında maça iyi başlayan taraftaydı. Özellikle ilk yarı boyunca Ahmet'in kanalından çok fazla geldi bize spor. Hı hı. Ama şimdi Galatasaray'da süre alamadığı süreçte Eyüp'teki bitiricilerinden çok şey kaybetmiş Ahmet Kutucu.
0: %100.
1: Bunu benzer hep beraber gördük. Evet, yani bir yetenek var ama işte düzenli oynayamama. Yani Galatasaray'da çünkü rotasyonun artık en arka parçalarında kalmıştı. Hı hı. Hani bu nedenle açıkçası çok iyi bir maç geçirmedi. İlk yarıda iyi olsa da devamını dediğimiz gibi hani zaten getiremedi. Ahmet Tutucu ilk 30 dakikadan sonra aslında bence getiremedi. İki kanat oyuncusu için de söyleyeceğim. Hı hı. Ya bence 6.5 maç çıkartmış.
0: 6.5 dersin. Peki Ali Sove'yi sorayım son olarak da Rize Spor'da.
1: Yani hafta boyunca Alisson her gördüğü röportajda işte Fenerbahçe'ye gol atacağım vesaire açıklamaların altını dolduran bir maç çıkarmadı bence.
0: Hmm, kaç alır?
1: Yani hani 6 puan diyebilirim bence.
0: 6 puan verdik. Peki Fenerbahçe tarafını yedeklerini de soracağım genel olarak. Yani Rize Spor'un yedeklerinde bir şey söylemek istersen tabii ki sana alan bırakayım ama yani herhangi bir 6 ya da 5 dışında bir puanlı olur mu?
1: Yok, yani oyunu değiştiren bir değişiklik zaten olmadı. Fenerbahçe tarafında oldu beraber.
0: Aynen, oraya bakarız zaten. Ederson dersek biraz tabii ki yorumları aldık ama puanını da rica edelim. Yorumlarını da istersen özetini alabiliriz orada.
1: 9 diyeceğim. Yani çünkü çok eleştirdiğimiz dönemden sonra gerçekten işte söylüyoruz 1.5 gol beklentisi 3 direkten dönen 3 tane özürlüyorum net kaçan pozisyon var. Yani ve burada özellikle sol taraftan kesilen ortada kurtardığı çok muazzam bir şut var. Yani bence eleştiriler dönemleri çok geride bıraktı. Psikolojik olarak da toparlamış durumda tamamen. Yani bize City dönemlerinden benzer bir Ederson izletiyor. Ki bu günde oyun çok fazla aksadı. Çok fazla pozisyon gördü Fenerbahçe kalesinde. Fenerbahçe'nin kalesinde yıldız bir kaleci olduğunu hatırladık. 9 puan diyeceğim.
0: Peki Semedo dersek abi?
1: Yani savunma anlamında dediğim gibi kanatlardan çok pozisyon verdi Fenerbahçe. Semedo'duk aslında çok bir şey göremedik bence maç boyunca. Hani Fenerbahçe'de puanlamalarda en az puan vereceğim oyunculardan birisi olduğunu düşünüyorum. 6.5 diyeceğim.
0: Peki Milan Škriniar dersek abi?
1: Yani Škriniar ve Ake için hani istiyorsan tandemi birlikte söyleyeyim. Peki. Gerçekten kusursuz bir maç çıkardılar. Ya her gelen yan topu kesiyorlar. Evet pozisyon veriyor Fenerbahçe. Hı. Ama pozisyon vermeye dediğim gibi orta sahada başlayan bir Fenerbahçe var. Yani ikinci bölge çok rahat geçiriyor. Bu nedenle artık Škriniar ve Ake direkt karşılamada. Bireysel hatalarla gelen pozisyonlardan bugün çok bahsetmek mümkün değil. İkisi de bence 9'ar puan alacak.
0: Peki şöyle bakılınca Archie Brown dersek?
1: Çok mücadeleci. Yine bugün özellikle ön tarafta da çok fazla kendisini gördük. Ön alan baskısı özellikle bir pozisyonda izleyenler hatırlayacaktır. Genduzi'nin basmayı bırakıp Archie Brown'ın geriden gelip aldığı bir top var. Hı-hı. Yani mücadelesi çok yukarıda. Zaten geçtiğimiz sene Premier Lig'den 17-18 milyon euro teklifi falan bir oyuncu. Gelinen noktada yani Şampiyonlar Ligi'ne gol attı. Şampiyonlar Ligi sahnesinde de kendini gösteriyor. Fenerbahçe'nin bence yüksek bonservisi satabileceği futbolcular arasında girecek durumda. Bugün de bence çok iyi bir performans gösterdi. 8.5.
0: Peki şöyle bakıyorum. Orta alana geçeceğim. N'Golo Kante, Guendouzi sırasıyla.
1: Gerçekten Kante özelinde az önce söyledim ama yani yeniden bir parantez açmak lazım. Çok mücadeleci. Gerçekten hem teknik kapasitesi çok yüksek zaten ama bunun yanında mücadeleden de geri kaçmıyor kesinlikle. N'Golo Kante'ye de 8.5 diyeceğim.
0: Peki Guendouzi?
1: Guendouzi Fenerbahçe'de gerçekten her yerde görebiliyoruz. Ön alan baskısını görebiliyoruz. Savunmadan top çıkartırken görüyoruz. Maç özelinde sağ tarafın çok çıkması gereken bir maçta sağ beki kapatırken bugünkü gibi sol tarafın çıkması gereken maçta sol tarafı kapatırken tam bir joker. Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe'de hücum opsiyonları kesinlikle kısıtlı. Hücum yeterlikleri kesinlikle kısıtlı olan bir oyuncu. Yani belki yeni bir 8 alınacaksa Guendouzi de maç kenarda kalacağı maçtan olabilir. Özellikle iç sahada oynanan maçlarda. Yani Kante kadar etkili değildi ama kesinlikle kötü de değildi. 7 puan diyeceğim.
0: Peki devam edecek olursak oyuna sonradan giren isimleri de sayacağım. Çünkü orta saha denkleminde bakıyorum. Gerçi sayabileceğimiz birisi şu ana kadar yok. Çünkü yani sonuç olarak puan veremeyeceğimiz Oponga, İsmail Yüksel'e puan veremeyiz herhalde 88'e dahil oldukları
1: tabii
0: için.
1: Tabii.
0: Onları geçiyorum. Ön hatta devam ediyorum. Marco Asensio diyeceğim. 10 numarayla başlayacağım.
1: Golli buluşması çok önemli. Çünkü yani şu ana kadar artık Fenerbahçe'nin 7. haftaya kadar geldiği süreçte hem antrenörle arasında problem olduğu için eleştirildi. Yani çünkü biliyorsun herkes Asensio'nun değil, İsmail Hoca'nın arkasında çok ciddi bir grup var.
0: Doğru.
1: Bunu sosyal medyada

0: ya da işte burada İsmail Hoca'yı birazcık eleştirdiğimizde hani hissettiriyor dinleyenler, yazanlar. Bu nedenle Asensio'da çok ciddi cephe alan bir grup vardı ama Asensio'nun da ilk 11 ile dönmesinin, golle dönmesinin çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. Oyundan çıkarken de İsmail Hoca'ya daha öncesi gibi bir uzak davranmadı. Bu anlamda da bence pozitif bir senaryo yazabilirseniz, bence 60'ta oyundan çıkması doğruydu. Oyundan düştü. Hani fizik olarak da oyunun gerisinde kaldı ama hem bugün golle buluşması hem de dediğim gibi ilk 11'de başlaması çok çok değerli. Asensio'ya da 7.5 diyeceğim.
1: Peki oyuna Asensio yerine dahil olan İrfan Can Kahveci'yi de sormak isterim.
0: İyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Çünkü yani Eyüp maçında şunu konuşuyorduk. Yani bu tarz maçlar mental olarak geride olan, sezon istediği gibi başlayamayan oyuncular için önemli. Golle buluşmak ne olursa olsun bir hücum oyuncusu. Yani o gün gittiği zaman maçtan ayrıldığında golünün olması bundan çok çok değerli. İrfan bu mentalini yükselterek milli araya gitmişti. Milli ara dönüşünde de golle döndü. Asensio'nun yerine oyuna girdikten sonra da oyunun 10 numarasında oyunun yönetiminde doğru işler yaptığını düşünüyorum. Bence iyi bir maç çıkardı. O da 7.5 bence.
1: Peki sağ kanatla devam edeyim ki bugün çok gezici bir rolde oynadı. Yani sahanın her yerinde gördük ama bazı dinleyicilerimiz de beğenmedi bugün. Birazcık ruh gibi diyen bir dinleyicimiz de var. Ama şöyle söyleyelim, yani ben de aşırı beğenmedim, kendi adıma söyleyeyim, ama çok fazla bölgede gördük Greenwood'u. Bilmem katılır mısın ve nasıl yorumlarsın Greenwood'un bugünkü performansını?
0: Dediğim gibi sahanın her yerinde gördük ama sahanın her yerinde hiçbir şey yapamayışını izledik.
1: Doğru.
0: Yani dediğim gibi her yerinde gördük. Sol tarafta, merkezde, genel olarak tabii ki pozisyonda sağ tarafta gördük ama hani ben de sizlerle aynı fikirdeyim. Yani çok fazla bir şey yapamadı. Bir etkinlik üretemedi. Yani net bir şekilde adam eksilttiğini bile hani görmedik bugün. Bence hani Semedo ile birlikte hani oyun zaten bu nedenle çok sol merkezde aktı. Hem Semedo hem Greenwood'un formsuzluğundan dolayı. Hani Mason Greenwood dışında 6.5 diyeceğim bugün özellikle.
1: Peki şöyle bakıyorum, Oğuz Aydın'ı da oradan sayayım. Sonradan oyuna girdi 80'de. Ne dersin?
0: Muazzam bir gol attı işte, onu ekstra bir parantez tabii açmak lazım. Ya daha çok oynaması gerektiğini gösteriyor. Yani şuna katılıyorum. Şimdi buna mutlaka bir antiyorum yapan olacaktır. Evet, Oğuz az süre aldığı zaman daha çok oynaması gerekiyor gibi gözüküyor. Çok süre aldığı zaman neden az oynatıldığını anladığımız gibi.
1: Harfiyen katılırım, inanılmaz iyi bir yorummuş.
0: Yani, ama bugün özelinde yine yani golünü attı, girdi. Bence önemli. Yani kendi açısından da tabii ki bugün bu golle buluşması, yeniden kendini gösterebilmesi, milli ara dönüşü sonrası çok çok değerli. Yani golle de buluştuğu için hani en azından değerlendirmeye aldık. Hani o yüzden 7.5.
1: Peki sol kanada geçecek olursak, ki şu anda zaten bence birçok Fenerbahçe taraftarı bu yorumu bekliyor. Çok öfkeli birçok Fenerbahçe taraftarı Kerem Aktürkoğlu'na. Hafif yönlendirme yapıyormuş gibi oldum ama muhtemelen zaten benzer şeyleri söyleyeceğini de tahmin ediyordum. O yüzden de kendimin çok da yönlendirme yapıyormuş gibi de hissetmedim bunu söylerken. Kerem Aktürkoğlu diyeceğim.
0: Ya emeğine saygısızlık etmek istemesem 0 diyeceğim. Ama yani gerçekten hani bu kadar varlık gösteremeyen, yani Kerem'i eleştirmek için ya da eleştirmek için çok zaman zaman kendine her spor yorumcusunun, işte maç anlatanın, yani çok fazla hani sürekli otokontrol yaptığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok, ya yani ben de dahil olmak üzere buna. Yani çünkü gerçekten hiçbir varlık gösteremiyor. Yani sürekli hani Oğuz Bey'den az önceki örnek verdim. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe kariyeri top kaptırıp hırslı bir şekilde rakibe basıp faul yapmakla geçiyor. Yani sürekli Kerem Aktürkoğlu konusunda bunu görüyoruz. Bugün de sürekli Kerem'in kaptırdığı toplardan sonra sürekli zaten Mithat'ın sürekli, yani artık ortalarını gördük. Çünkü bize bunları daha iyi değerlendirebilen bir takım.
1: Doğru.
0: Yani sonuçta Eyüp maçını gerçekten basite alınacak bir referans olarak görmüyorum. Yani 8 gol atılmış.
1: %100 yani, canım, yani 8 gol çok farklı bir denklemdir. Tamam, evet, Eyüp de kötü ama 8 gol çok başka bir şey. Ben de katılırım sana.
0: Ve hiç yoksun yani gol olarak.
1: Evet.
0: Yani bu konuda hani son vuruşlar, ya ben hep söylüyorum, Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe gel, bu bir nasıl Kerem böyle olur diyebileceğimiz bir süreç değil. Hep ben birlikte yaptığımız yayınlarda bunu hatırlatıyorum. Kerem'in Fenerbahçe'ye geldiği günde seninle yayındaydık.
1: Doğru.
0: Söylüyorduk yani, evet, Kerem Galatasaray'dan giderken artık yani Galatasaray'ın o uçup kaçtığı süreçte Galatasaray'ın en çok istenmeyen de en memnunsuzluk dile getirilen futbolcusuydu.
1: Evet, her zaman öyleydi bu arada. Tribünlerde de böyleydi.
0: Ama bugün Fenerbahçe adına hiçbir şey yapmadan, yani o zamanlarda

0: Icardi ile ya da hep bahsettiğimiz Pavlid ise bu bağlantı oyununu oynayabiliyordu. Bugün itibariyle Kerem Aktürkoğlu'nda hiçbir şey görmüyoruz. Tedesco döneminde ön alan baskısı çok önemliydi. Ama bugün İsmail Kartal futbolunda gerçekten gol atan oyuncu daha değerli. Ben böyle giderse Kerem Aktürkoğlu, zaten taraftarın da etkisiyle Kerem'in oynayacağı süre fazlasıyla azalacağını düşünüyorum. Yani emeği sonuçta çıkıyor, sahaya baskı yapıyor, pres yapıyor. Bunlar da değerli. Emeğine saygı duyduğum için 5 diyeyim.
1: Açıkçası ben sana katılırım. Artık bence son bir şans kaldı Kerem'le alakalı. Onu da kendi yorumum olarak ekleyeyim. Kerem Lukaku'yu çok fazla görmedik. Bakalım Kerem Lukaku bağlantısıyla bir şey çıkar mı diye artık herhalde en son bir deneme göreceğiz diye varsayıyorum. İleriye doğru bir öngörü olarak da bunu söylemiş olayım. Hatta Lukaku demişken de Vedat'a tabii ki soracağım ama hatta tek pota da sorayım. 80'de Lukaku girdi, bir puan alır mı diye sorayım. Haricinde Vedat Buric'in de puanını da almak isterim tabii ki.
0: Ya Fenerbahçe geçen sene santraforsuzluktan o kadar muzdaripti ki. Ya bu sene ben Vedat bir hava topuna çıkıp bir hava topu indirdiği zaman Fenerbahçe'nin işte bir santraforu var diyebiliyoruz. Ya bu nedenle Vedat Muriç'in varlığı bence çok çok değerli. Ya o topu indirmeleri Eyüp maçında zaten kendine de müthiş bir özgüven depoladı. Bugün üzerinde harika mı oynadı? Harika oynamadı bunun üzerinde. Ama yani şu an hali hazırda bence Vedat Muriç Lukaku'nun bir adım önünde. Hem fizik olarak ayakta olduğu için daha fazla, hem de yani daha doğru pozisyonlarda gördüğüm için. Evet, Vedat'ın attığı 3 golün boş kaleye olduğunu ben de farkındayım. Ama hep doğru yerde olduğunu gösterir.
1: Doğru.
0: Yani hep seken toplarda doğru yerde. Ve çok az ofsayta düşüyor. Bunu unutmamak lazım. Boş kaleye gol atan bir futbolcu 3 golü boş kaleye minimumda olsaydı düşünün. Sürekli doğru konumlarını bir gösterin. Lukaku ile alakalı şöyle. Yani Aziz Yıldırım Yüksek Divan'da şunu söylemişti Mali Genel Kurul'da. Yani 3-4 hafta beklenmesi gerekiyor demişti. Bunu aslında kendi Lukaku'nun ülkesinde oynadığı maçta, Uluslar Ligi maçında biraz bir toparlanma gördük. Bugün özelinde 2 pozisyon, 2 tane kaleye şut çekti biliyorsun.
1: Evet.
0: Birinde kendisi dahi o kadar kötü vurduğuna inanmadı. Ve hakeme korner diye itiraz etti.
1: Doğru. Yani, çok iyi bir detay yakalamışsın ama şimdi hatırladım öyle deyince. Evet.
0: Ama yani out maalesef. Yani o kadar kötü vurdu. Yani hiç diyen yok. Diğer tarafta da yani fizik olarak çok güçlü. Evet, fizik olarak biraz daha toparlamış durumda bence. Özellikle son dakikalardaki geçiş oyununda İrfan'dan istediği pasta o hızını görebildik ama tamamlayıcılık olarak bugün kendisine bir şey göremedik. Fizik olarak toparlanması lazım, hiç şüphe yok. İlk dergi dönemde hani Lukaku ben hazırım demişti, Oğuz Çetin 4-6 haftası var demişti. Hani sanki Oğuz Çetin o dönemlerde daha aktif istediğimiz bir evredeyiz tabii.
1: %100 katılırım. Peki puanları da alalım her ikisi hakkında da. Yani ben belki kaçırdım.
0: Yok, ben söylemiyorsam ama şimdi Vedat'la alakalı bence 7 diyelim. Peki. Yani Lukaku'yla alakalı hani şu an bence puanlama yapmak doğru iş.
1: Peki. Şimdi de artık son soruma geçiyorum. Son sorumu aslında detaylandırırız da arada ama Fenerbahçe Aston Villa deplasmanına gidiyor. Aston Villa'nın kadrosuna baktığımız vakitte geçtiğimiz sezona göre yani 5-6 tane majör oyuncusunun kadrodan ayrıldığını görüyoruz. Yani Oli Watkins sayalım bunları. Tielemans orta alanda. Savunmada Ezri Konsa'nın ayrıldığını biliyoruz. Morgan Rogers gitti. Şu anda kafadan saymaya çalışıyorum. Bir oyuncu daha gitmişti. Çok Emiliano Martinez gitti, kaleci. Yani bu kadar net 5 tane oyuncu gitti ki bir dönüşüm yaşayan bir takımdan bahsedebiliriz. Bugün de esasında Brentford'la berabere kaldılar ve şu anda İngiltere Premier Ligi'nde 14. sırada yer alan bir takımdan bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kazandı Aston Villa deplasmanda diye hatırlıyorum ki beni yanlışım varsa düzeltirsen çok sevinirim. Ama Aston Villa eşleşmesinde Fenerbahçe'nin şansı nasıldır? Fenerbahçe'nin nasıl bir oyun oynaması gerekmektedir? Fenerbahçe bugünkü gibi oynarsa ne olur? Fenerbahçe nasıl bir ilk 11'le? Ona en son soracağım. Muhtemel 11'e en son soracağım ama şu sorularımın cevaplarını çok merak ediyorum Yunus Aydın.
0: Kulüp Brugge'yi ben de yendi diye hatırlıyorum Şampiyonlar Ligi'nde. Sanırım 1'de 1 ile başladılar.
1: Evet. 3-2 Kulüp Brugge'yi yani mağlup ettiler. Doğru.
0: Diğer tarafta da yani Premier Lig'de 1 galibiyetleri var. 6 hafta sonunda 1 galibiyetleri var sadece. Toplum yenmişlerdi deplasmanda. Ya şimdi Astonia dediğin gibi geçen sene onunla çok ciddi güç kaybetti. Dediğin gibi Bristol Watkins Fenerbahçe'de çok transfer etmek istedi. Hatta hani Aziz Yıldırım da çok yüksek paralar istedi, alamadık demişti. Diğer tarafta şöyle. Evet, yıldızlarını kaybettiler, buna hiç şüphe yok. Ama Fenerbahçe'nin çok fazla mini futbolcusu vardı. Gerçekten çok yoğun bir tempoya giriyoruz. Yani milli maçlar yeni bitti. hemen lig, tekrar Avrupa, tekrar lig, hafta içi tekrar lig. Yani 26'sına kadar, derbi gününe kadar 4 maç oynayacak takımlar.
1: Doğru.
0: Avrupa tarafı hariç, ligde 4 maç oynayacak sadece. Sıkıştırılmış bir tempo var çünkü tekrar milli araya gidiliyor. Ya yani bu tarz maçlarda tabii şimdi bir Premier Lig takımına karşı oynamak zor. Yani futbolun tamamen fizikle oynandığı bir ligde bu kadar yorgun bir süreçte yakalanmak zor. Bence Fenerbahçe favori demek doğru değil. Bence bir adım geride hatta, gerçekten olmak gerekirse. Deplasmanda olduğu için. Ama hangi oyunu oynamalı konusunda işte bugünkü oyun doğru olabilir. Belki de bunun bir tesiri olabilir. Çünkü evet, yani Aston Villa'ya karşı belki de geçiş oyunu oynamak doğru. Yani net bir şekilde önde basan topa mutlaka hakim olmaya çalışmak fazla hayalperestlik olabilir. Gerçekçi olmak lazım. Bu nedenle ben daha kontrollü bir oyun oynaması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında. Ha, bugün ise karşısına yapmadığını çağırırken, bu akşam Aston Villa karşısına yapmaya çalışırsa, işte bu çok ciddi bir teknik direktörlük hatası olur.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Avrupa maçları konusunda, analiz konusunda İsmail Hoca başarılı. Bunu hem Lyon'da gördük hem Roma'da gördük.
1: Doğru.
0: Hani dilerim ki Aston Villa maçıyla devam etsin. Ama yani favori olduğumuzu söylemek bence güç.
1: Peki nasıl bir ilk 11 bekliyorsun Fenerbahçe'den? Yani bu arada Matteo Guendouzi'nin de cezası, yani 3 maçtan 2, yani 4 maçtan 3 maça indirildi. Aston Villa maçında Matteo Guendouzi de İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde sahada olabilecek 2 yılı ertelemeli olduğunu bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize. Nasıl bir ilk 11 bekliyorsun? Bugünküne benzer mi? Nasıl bir ilk 11 olmalı diye de aslında sormak istiyorum. Yani İsmail Kartal nasıl bir 11'le oynar, birinci sorum. Son sorumda Yunus Aydın ne gibi farklılıklar yapar veyahut da İsmail Kartal'ın düşüncesine aynı mı düşünüyor diye de sorayım. En azından.
0: Ben yüksek olanda aynı 11 ile çıkacağını düşünüyorum. Bence kalede yine Ederson olacaktır. Hı hı. Yani Brown, Akeşikli, Yersemed orta sahası olacağını düşünmüyorum. Hı hı. Yani Kante, Guendouzi bence yine olacaktır. Belki Asensio yine, çünkü bu konuda ben de dahi kritik maçlarda İsmail Hoca acaba Kante, Guendouzi, İsmail orta sahasına çıkmak, daha sert bir orta sahaya çıkmak daha mı doğru olur? Hı hı. Diye konuştuk bunları ama ben Asensio'nun 60'ta çıkartılmasının çok da yorulmasın ve Asensio'yu yine Şampiyonlar Ligi'nde oynatmazsa, İsmail Hoca buna da önem veriyor bu analizlere, bu yorumlara. Oyuncu geride gidebilir, taraftarın da hedefi olabilir. Ben Asensio'yu yine de ilk 11'de oynatacağını düşünüyorum. Greenwood tarafı kesinlikle ilk 11 olacaktır. Greenwood sağ tarafı kesinlikle ilk 11 olacaktır. Kerem'i ilk 11'de beklemiyorum.
1: Oğuz yani, mu? Nene mi?
0: Oğuz bence oynayacaktır. Bence Oğuz'la başlayacaktır. Bugün de gol atmışken Oğuz Aydın'la başlayacaktır. En uçta da ben Vedat Muşi değil Lukaku'yla başlayacağını düşünüyorum.
1: Bak orada enteresan. Peki nasıl başlamalı peki? Onu da sorayım son olarak. Bu İsmail Kartal'ın ya, başlayacağı tahminindi.
0: Yani bence bu şekilde başlamalı. Benim başlamasını hani umut ettiğim kadroda belki Asensio, İsmail olabilir.
1: Yani orada, sen 3 baklava 3 tane orta saha istiyorsun yani orada.
0: Aynen öyle. Ben İsmail, çünkü 1 puan burada bizim için yeterli olur.
1: %100. Yani 1 puan kesin yeterli olur.
0: Ben Kante, Guendouzi, İsmail orta sahasına net bir şekilde çıkıp skora göre ileriye dönük hamleler yapılabileceğini düşünüyorum. Böyle üçlü şekilde çıkalım ama bence Asensio'ya çıkar İsmail Hoca.
1: Peki.
0: Yani
1: gerçekten aslında yani şuna katılırım. Yani İsmail Hoca'nın 3 orta sahayla çıkma fikrine saygı duyarım. Ama biraz Aston Villa'yı kendi açımdan yorumlayacak olursam, Roma'yı çok daha iyi bir takım olarak kendimce yorumluyorum. Hani o maça belki daha kurtarır gibi ama ben biraz Asensio'yu arardım, bilmiyorum. Ama futboldur, tek doğrusu yoktur derim.
0: Tabii ki öyle. Yani ana amacı zaten Fenerbahçe, yani kazanma amacıyla çıkmak, bunun hafta içerisinde yapılacak idmanlarda orada Asensio'yu kullanmak da takıma başka bir özgüven verebilir. Ama zaten bugün itibariyle yani belirsiz olan taraf Asensio'nun oynayıp oynamayacağı tarafı. Burada da Asensio'nun yani şu an bir puan alsak iyi dediğimiz Şampiyonlar Ligi seviyesinin defalarca gizem üst perdesinde bulunduğunu ve kazandığını unutmamak lazım. Fenerbahçe bir maçı kazanacaksa o maçta ya sonradan girerek ya da ilk 11'de olarak Asensio ile kazanacak. Ben biraz daha İsmail Hoca'nın oyun anlayışının bir puana yatkın olabileceğini düşünerek aslında.
1: Çok saygı duyarım. Yani bir puanla bence ayrılsak memnun oluruz yani.
0: Kesinlikle oluruz. Bir kere normal yük devam ediyorsun şampiyon.

0: daha. Ama dediğim gibi burada geniş rotasyon önemi çok büyük. Çünkü bu ay içinde yani hem Şampiyonlar Ligi oynuyorsun, hem fazla lig maçı oynuyorsun, hem de yani 26'sına derbi var. %100. Yani çok çok değerli. Bugün yani Ahmet Spor'un puan kaybetmesiyle beraber işte Fenerbahçe ile Galatasaray biraz daha tepede birbirine yaklaşıyor. Doğru. Yani belki burada bir hani kopma olacak ve artık ondan sonra Fenerbahçe Galatasaray'dan bahsedeceğiz. Bu nedenle o maçın önemi çok çok büyük. Yani Şampiyonlar Ligi sahnesi elbette çok değerli ama birinci hedefin Fenerbahçe'de her zaman lig olması lazım. Bugün ben Lukaku'yu kısa süre oynatmasının da aslında Şampiyonlar Ligi'ne saklamak olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık bir yerde Lukaku'yu değerlendirmesi lazım.
1: Doğru. %100 yani bir yerde Lukaku'yu değerlendirmesi kesinlikle lazım. Onu da göreceğiz. Peki Yunus Aydın, son cümlelerini de alayım, ondan sonra teşekkürümü edeyim.
0: Yani özellikle şunu söyleyeyim, yani MHK ile geçen gergin bir haftasında hakem performansının net etki etmediğini görmek en azından önemli. Yani yabancı varlar konusunda işte sayı artırıldı, daha çok yabancı var göreceğiz. İnşallah hakemleri daha az konuştuğumuz bir hafta olur. Bugün hani diğer hakemlere görece Ozan Hoca'nın da iyi maç yönetimi düşünüyorum. Dün Galatasaray maçını da yönetiyor, bence çok çok kötü değildi. Yani inşallah daha iyi hakem kararları görürüz. Sadece saha içini konuşuruz. Yani bugün itibariyle işte Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da hak ederek hakem kararlarının etkisinden uzak bir 3 puan aldığını görüyoruz. Trabzonspor için de keza öyle. Bugün Trabzonspor Samsun maçında verilen kırmızı kart çok net yani. Onda da herhangi bir problem yok. Hani bütün takımlar için inşallah en doğru dürüst hakem kararlarını konuşuruz.
1: İnşallah. Yunus Aydın, çok çok teşekkür ederim. Hakikaten yorumlarınla bize çok büyük hem renk hem keyif hem de bilgi kattığın için sağ ol, var ol bir kez daha.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Çok sağ ol. Evet, Yunus Aydın'la beraber uzun uzun aslında maç sonunu konuştuk ama bir de sahanın aktörlerine gitmek istiyoruz. Milan Škriniar'la başlayacağız. Ardından da zaten İsmail Hoca'nın çok kısa bir basın toplantısı var. Onu da vereceğiz. Flaş açıklamalarını da vereceğiz. Recep Uçar'a döneceğiz. Aynı zamanda birçok oyuncu grubundan da sizlere belli oyuncu yorumlarını, flaş röportajlarını dinleteceğiz. O halde kulağımızı birazcık Rize'ye doğru verelim.
2: Teşekkürler. Evet, Fenerbahçe'de Milan Škriniar bizlerle birlikte. Tebrikler öncelikle galibiyetten dolayı. Maç değerlendirmesiyle alakalı genel olarak ilk başta neler söylemek ister?
3: It was a tough game, but we knew it. It's always tough to play here. I remember also the game from last season against Rize. So it's always tough, but we start very good. I think we can score more goals. But important is victory. Then second half we control the game. We score two nice goals, so that's important for us. Now we have a few days to recover, and then we go again.
4: Zor maç oldu bizler açısından. Aslında burada oynamanın zor olduğunu zaten biliyorduk. Geçen sezona baktığımız zaman da, geçen sezonu hatırlayacak olursak da, zor bir maç oynamıştık. Bugün bana göre maça iyi başladık. Aslında daha fazla gol de bulabilirdik ama bizim açımızdan en önemli nokta tabii ki de bugün galibiyet. İkinci yarı oyunu kopardık. Attığımız iki güzel golle beraber oyunu kendi lehimize çevirdik. Şimdi birkaç gün dinlenme vaktimiz olacak. Sonrasında yine maçlara devam edeceğiz.
2: Geride bıraktığımız milli arada aslında en fazla belki de 90 dakikada forma bulan isimlerden bir tanesiydi kendi milli takımında. En fazla süre bulan isimlerden bir tanesiydi. Buraya yorgun gelmedi gördüğümüz kadarıyla bugünkü maçtaki performansında. Bu konuda neler söyler?
3: No, that's my job. That's what I do. Of course I feel good. There are too many matches also in national team also here, but we are trained for that, and of course I'm happy that I helped the team. I always try to do my best on the pitch to help my teammates, to help Fenerbahce, and today we won. That's important. All compliment for all the other team, because it's not only me but also the other players. They went to the national team, so we had just maybe two training session before this game, but we managed to win, and like I said, now we have to be ready for next game.
4: Açıkçası benim işim bu. Benim bunu yapmam gerekiyor ama zaten kendimi iyi hissediyorum. Çok fazla maç oynuyoruz. Hem mini maçta hem de burada çok fazla maça çıkıyoruz. Dolayısıyla bu benim için de iyi bir şey. Bizler bunun için çalışıyoruz ve ben de bu anlamda çalışmalarımı sürdürüyorum. Amacım benim her zaman

0: takımıma yardımcı olabilmek ve oynadığım süre boyunca en iyimi ortaya koyabilmek. Sahada bunun için varım. Fenerbahçe için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım için, camiamız için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bugün elde etmiş olduğumuz 3 puan gerçekten bizler açısından çok önemliydi. Aslında sadece beni dahil etmememiz gerekiyor buna. Takım arkadaşlarım da bence büyük bir övgüyü hak ediyorlar. Çünkü takım arkadaşlarım içerisinde de milli takıma gidenler oldu. Bu maçtan önce 2 idman yapma fırsatımız vardı ama söylemiş olduğum gibi isteğimiz arzumuz bugün 3 puanı elde edebilmekti ki bunu başardık. Şimdi önümüzdeki oynayacağımız maçlar için hazır olacağız.
1: Teşekkür ederiz kendisini görüşlerini bizlerle paylaştığı için. Evet maç. Evet Rize Spor'da Lovoy'un bizlerle birlikte. Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğünün ardından Rize Spor 2-0'a kadar çok fazla pozisyon aradı. Pozisyonlara da girdi ama bunları tam değerlendiremedi. Bu esnada Rize Spor pozisyonları değerlendirememesinin sebebinin ne olduğunu düşünüyor?
2: Yeah, I think we didn't really concentrate well and we did not take our chances. Normally when it was 1-0, with these chances we get, if we could capitalize on it, it would really have changed the face of the game. But you can see they got their own chance after like 80 minutes and they make use of it and we lost the game in the end.
3: Evet, sanırım o fırsatları yakaladığımızda çok fazla konsantre olamadık. O yüzden fırsat elimize geçen fırsatları iyi değerlendiremedik. Sizin de dediğiniz gibi 1-0 devam eden maçta o dönemde yakaladığımız fırsatları eğer değerlendirebilseydik maçın çehresi tamamen farklı bir hal alabilirdi. Maçı da zaten 80. dakikadan sonra kaybettik.
1: Teşekkür ederiz kendisine. Görüşlerini bizlerle paylaştığı için Rize Spor Dolovay'ın görüşleri bu şekildeydi. Teşekkürler. Evet Fenerbahçe'de ki bizlerle birlikte tebrikler galibiyetten dolayı. Tabii ki bu akşamı soracağım ama Fenerbahçe son 3 Süper Lig maçında da kalesini gole kapatarak maçları tamamladı.

0: düşünüyor Fenerbahçe'nin stoperlerinden bir tanesi olarak? Bu konuya dair kendisi ilk başta bize neler söylemek ister?
1: Very important. It's a good thing. It's very important, obviously, to keep clean sheets. I think we have a lot of talent in the team. As long as we keep the clean sheet, yeah, there's a good chance we win. Everyone, we fought with everyone. It's not just the defenders; it's the forwards. Eddie is playing fantastic as well. But we have to keep it going. There's still many things we have to improve. Even today, we conceded a few chances. What could have been a goal, but Edison was very good. So I think we still can be better. But obviously, happy with the clean sheet.
2: Tabii ki de bu bizler açısından iyi bir şey, iyi bir anekdot. Önemli, golsüz bir şekilde, gol yemeden maçı tamamlayabilmek bana göre önemli. Zaten ön tarafta yetenekli oyunculara sahibiz. Kadromuzda fazlasıyla yetenekli oyuncu var gol atabilmek adına. Aslında bugün sadece defans oyuncuları ile ilgili konuşmamak lazım bu konuyu. Çünkü takım olarak bana göre bu mücadeleyi gösterdik. Bu savaşı bana göre kolektif anlamda verdiğimizi düşünüyorum. İyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Ve aynı zamanda şunu da söylemem gerekiyor ki Ederson da bugün iyi bir performans ortaya koydu, iyiydi. Çok fazla aslında bu anlamda örnek gösterebiliriz savaşma anlamında, mücadele anlamında. Her ne kadar kalemizde bazı pozisyonlar vermiş olsak da bunlar gol de olabilirdi, rakip bunları atabilirdi. Yine de genel anlamda neticeden mutluyum, almış olduğumuz neticeden mutluyum. Maçı gol yemeden tamamlamış olmak bizler açısından gerçekten mutluluk tabii ki.
0: Peki geri beşlinin hem bu maç içerisinde hem de geride bıraktığımız maçlar içerisinde nasıl bir iletişim vardı? Ederson, Akeşi, Kriniar, Arşu Brown ve Semedo beşlisinin nasıl bir iletişimi oluyor maç esnasında?
3: So I want to ask a question about your communication among you, Ederson, you, Archie, Milan, Semedo. So can you talk about the communication that you're making during the game? How is the communication among you?
1: A lot. We talk a lot, not just in the game, also out of the game, off the pitch. What can we do better? What can we improve? How can we help each other more? I think in tough moments we speak a lot. Like today, there were some moments where we are under pressure, but we look at each other and we have to make sure. Okay, we suffer together and we keep the clean sheet, you know. And I think that showed today. But as I said, we still can do many things better in terms of positioning, getting more pressure on the ball. Not dropping too deep, but that will come with them.
2: Açıkçası çok fazla iletişim sadece maç içerisinde konuşmuyoruz. Maçtan sonra da sürekli olarak birbirimizle iletişim halindeyiz. Neyi daha iyi yapabiliriz? Hangi yönümüzü daha çok geliştirebiliriz? Birbirimize yardım etme konusunda sürekli olarak iletişim halindeyiz. Özellikle zor anlarda, maçın zor anlarında çok daha fazla konuştuğumuzu düşünüyorum. Baskı altındayken birbirimize bakıyoruz ve birbirimize yardımcı olmak adına elimizden gelenin iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz ve beraber acı çekiyoruz. Ve bu anlamda bana göre bu iletişimi sağlayabildiğimizi düşünüyorum. Ama yine ifade etmem gerekir ki çok daha iyisini de ortaya koyabiliriz. Özellikle pozisyonel anlamda kendimizi geliştireceğimiz noktalar var. Çok fazla geriye yaslanmama konusunda bana göre bu noktaları geliştirebiliriz. Baskı konusunda yine bunları bana göre geliştirebiliriz. Ama öyle zannediyorum ki zamanla bunları da yoluna koyacağız. Bunları da göstereceğiz.
0: Teşekkür ederiz kendisine. Teşekkürler. Maçın ardından Fenerbahçe'de Asensio bizlerle birlikte. Öncelikle tebrikler. Sadece galibiyet değil, aynı zamanda kendisinin golünden dolayı da tebrik ederiz. Geçen sezon da bu statta çok şık bir gole imza atmıştı. Buraya gelirken evet, bu akşam da ben golle buluşurum diye bir his var mıydı içinde?
4: Hola, buenas noches. Sí, la verdad que mis compañeros me habían dicho que hoy iba a marcar seguro por cómo fue la temporada pasada, por estar de vuelta. Estas semanas de parón hemos trabajado muy bien en el entrenamiento, muy fuerte para estar preparados para este partido. Sabíamos que era un partido muy importante en un estadio difícil contra un buen equipo. Así que bueno, contento por el gol, por la victoria y porque tenemos que seguir, que ahora vienen partidos muy duros y siempre afrontarlos con una victoria siempre es mejor.
2: Öncelikle merhaba. Evet, sizin de ifade etmiş olduğunuz üzere geçen sene burada bir golüm vardı. Bu maç üzerinde konuşacak olursak aslında bu hafta bana göre çok sıkı ve iyi bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum. Çok güçlü bir şekilde.

0: de hazırlandığımızı düşünüyorum bu maç için. Bizim açımızdan gerçekten çok önemli bir maçtı. Aynı zamanda zor da bir maçtı. Ama atmış olduğum golden dolayı mutluyum. Aynı şekilde elde etmiş olduğumuz galibiyetten de mutluyum. Tabii ki de bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde oynayacağımız çetin maçlar var, zor maçlar var. Dolayısıyla bizim hedefimiz, isteğimiz oynayacağımız bu maçlarda da galibiyetlerle de yolumuza devam edebilmek.
1: Bir buçuk ay oldu aslında ilk 11'de en son oynadığı zaman. Bu akşam %100'üyle mi oynamıştı Asensio? Tam olarak maç temposuna hazır olması için bir süreye ihtiyacı var mı?
2: Bueno, sí, al final lo que te da el ritmo y el estar cada vez mejor son los partidos, en la competición. Como dice, ha sido un periodo para mí un poco largo de estar de vuelta en el equipo, así que bueno, contento por cómo me he sentido. Sé que poco a poco me encontraré mucho mejor, pero bueno, estoy contento con el nivel y en cómo estoy trabajando.
0: Tabii ki de maç ritim kazanacağımı düşünüyorum. Aslında benim açımdan zor bir periyottu çünkü takım arkadaşlarımdan ayrıydım. Takıma yardımcı olamadığım dönemler benim açımdan zorluydu. Ama yavaş yavaş çok daha iyi bir noktaya evrileceğimi, geleceğimi düşünüyorum. Dolayısıyla en iyi ritmime, en iyi tempoma ulaşabilmek adına da sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğim.
1: Teşekkür ederiz kendisine görüşlerini bizlerle paylaştığı için. Evet, maçın ardından Fenerbahçe'de Asensio'nun görüşleri bu şekildeydi. Teşekkürler. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bizlerle birlikte. Tebrikler hocam galibiyetten dolayı. İkinci yarı yaptığınız hamlelerle oyuna giren oyuncular ve o oyunculardan gelen gollerle farklı galibiyet. Neler söyleyeceksiniz?
3: Bu maça hazırlanırken İstanbul'da rakibin ne kadar iyi bir takım olduğunu anlattık. Sadece içerideki maçlarda biraz stres mi yaşıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum ama iyi mücadele eden, kaliteli, genç, dinamik bir takıma karşı oynayacağımızı anlatmıştık. Buna göre biz bütün çalışmalarımızı yaptık. Bir golü de bulduk. Maça iyi başladık ama daha sonra Rizespor ataklarını daha fazlalaştırdı, geliştirdi. Onlar da bize gol atabilirlerdi. Sonuçta devre arası yaptığımız konuşmayla daha önde baskılı oynamamız gerektiğini, önde top tutmamız gerektiğini oyuncularımıza anlattık. Maça ikinci yarıya da iyi başladık. Daha sonra yapmış olduğumuz değişikliklerle de skoru 3-0'a getirerek maçı kazanmasını bildik. Böylesine zor bir deplasmandan. Bunun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz.
1: Hocam 2-0'a gelene kadar ki oyunda girilen pozisyonlarla alakalı beklentilerinizin tam aslında karşılığı olan bir maç mıydı yoksa biraz daha pozisyon bekliyor muydunuz?
3: Çok fazla pozisyon beklemiyorduk çünkü onlar da iyi bir takım. Yeterince biz zaten 3 gol attık ama 2-3 tane daha net gol fırsatlarımız oldu. Bunları da değerlendirebilirdik. Ama rakibin de en az 2-3 tane, 3-4 tane belki onların da pozisyonu vardı. Sonuçta gollemeden bu maçı da kazandığımız için çok mutluyum.
1: Asonville maçı için şimdiden neler söylersiniz hocam? Başarılar diliyoruz tabii ki şimdiden.
3: Şimdi maç geride kaldı. Onlar da bugün 5'te maçları vardı. 2-2 berabere kalmışlar. Şimdi bütün konsantrasyonumuzu Asonville maçına çevireceğiz. İnşallah orada da oyuncularımızla birlikte elimizden gelen en iyisini yapacağız.
1: Peki, çok teşekkürler hocam. Başarılar diliyoruz bir kez daha Asonville maçını. Teşekkürler. Maçın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar bizlerle birlikte. Nasıl değerlendirirsiniz hocam bu akşamı?
4: Üzgünüm. Yani karşılığını alamadığımız bir performans, oyun bence. Yani bir Şampiyonlar Ligi takımının 4-15 oyuncusu milli takımlarda olan bir takıma karşı bence oynaması gerektiği gibi oynadık. Pozisyonlar ürettik. Çok ciddi pozisyon verdik mi ilk yarıdan başlarsam? Evet, biz Fenerbahçe bana göre birinci bölgede savunulacak bir takım değil bizim gibi takımların. Daha ön alan baskılarıyla başladığımız ve çoğunluğunda karşılığını aldığımız bir pozisyonda ikinci topu alamadığımızda arkaya seken top, şanssızlık bir taraftan sekiyor, Fofana'nın üzerinden yediğimiz bir gol. Sonraki bölümde topun bir pozisyonda ikinci topun oyuna girdiği bölüm dışında belki Fofana'nın elleriyle hiç topa dokunmadığı bir ilk yarı. Bileceksiniz çok net ürettik mi? Şutlar var. Evet, ceza sahası içine kadar getirdiğimiz final. Oraya kadar çok rahat geliyorduk aslında. Yani bütün

0: planlarımızın çalıştığı, opsiyonlarımızın hepsinin işlediği bir oyun. Oraya kadar geldiğimiz ama final vuruşuna, final pasını maalesef gene yapamadığımız. Bence gene oyun olarak kaybetmediğimiz ama skor olarak kaybettiğimiz bir maçtı. İkinci yarı gene 83'e kadar daha oyunda aktif, daha üretken olan takım biziz. Zaman zaman evet risk aldığımız için bir iki pozisyon verdik Kerem'le, gerçekçi olmak gerekirse, ama o bölümde bizim Olovay'ınla olsun, gerek Yustin Doğukarı'yla olsun, Aris'le net kaçırdığımız pozisyonlar var. Yani gol belki bizim adımıza geldi gelecek. 80'de oyunu çift santrafor dönüp riske ettiğimiz bölümde de 83'te oyun arkadan çok fazla baskın olmalı bir pozisyonda oyun kurarken yaptığımız hata. Bu gibi takımlara bu hataları yapıyorsanız tabi ağır cezalandırıyorlar sizi. Ağır cezalandırıldığımız bir oyun. 83'ten sonraki tabi farklı bir hikaye. Genel olarak aslında oyuncuları ben genel olarak tebrik ediyorum. Yani skordan bağımsız bence benim planladığım, kurguladığım oyunu sonuna kadar oynamaya çalıştılar. 83'e kadar oynamaya çalıştılar. Ama bir türlü finali yapamadığımız da bir oyun. Gerçekçi olmak gerekirse. Tebrik ediyoruz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Biz bugün bu maçtan da alacağımız dersler var. Bu hikayeyi bugün burada kapatacağız. Yarından itibaren Cuma günü oynayacağımız Çorum maçına hazırlanacağız. Ama üzgünüm. Belki iç sahada yani oyun olarak tekrar kaybetmediğimiz ama skor olarak kaybettiğimiz bir oyun daha oynadık. Devam mücadeleye, çalışmaya, oynamaya. Biz böyle oynadığımız sürece biz burada birçok maçlar kazanacağız.
1: Evet, iki teknik adamın açıklamalarında son olarak sizlere dinlettik. Bizleri tercih ettiğiniz için, Radyo Gol'den maçları takip ettiğiniz için, Radyo Gol'ü tercih ettiğiniz için bir kez daha teşekkür edelim. Sağ olun, var olun. Bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
2: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi?
5: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim gündemiyle yapılan toplantı sonrasında kararlar artık yavaş yavaş medyaya düşmeye başladı. TFF'den devam kararı alındı. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa eder mi diye çok fazla konuşuluyordu, ancak herhangi bir istifa kararı kendisinden gelmedi. Ama yönetim kurulunda çok önemli isimlerin istifa ettiğine dair haberleri aldık. İstersen bu devam kararıyla bir başlayalım abi. Sonrasında bu istifaları konuşuruz. Neden istifa ettiklerini konuşuruz. Sözü sana vereyim. Bütün izleyenlerimize hoş geldiniz diyelim.
6: Herkese selamlar. Bu arada biraz burnum akıyordu falan. Hafifsizlik vardı. O yüzden biraz evde dinleyelim dedim. O yüzden evden yapıyoruz bu yayını. Kusurum kabartma insanlar. Teşekkürler. Şimdi bir kere işin rengi belli olmuştu. Şuradan almak lazım. Yani bu olağanüstü, bu toplantı neden yapıldı? Bu toplantı Futbol Federasyonu'nun olağanüstü genel kurul kararı alıp yapıp yapmaması üzerine bir toplantıydı. Ve işte Cuma gününe, yani bugüne konduğu daha önce zaten bilinen bir detaydı ve çok defa da hatırlarsanız zaten üzerine konuşmuştuk. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun özellikle bu görevi bırakmama konusundaki dirayetini de biliyoruz. Yani bu mesajları da veriyordu zaten. Nasıl veriyordu? Hemen altını çizerek devam edelim. Birincisi, İbrahim Hacı Osmanoğlu aslında bu göreve devam edeceğinin tüm bu tartışmalara rağmen, tüm bu baskılara rağmen, tüm bu kamuoyuna rağmen bu göreve devam etme arzusunda olduğunu önce nerede hissettirdi? Şurada hissettirdi, hatırla. Devlet Bahçeli'nin Yasin Kol'un tutuklandığı gün kendisine yolladığı çelengi resmi internet sitesinden paylaşması ve orada Devlet Bahçeli'nin yanındayız notu, kendisinin bu anlamlı günde bana verdiğiniz destekten ötürü çok teşekkür ederim demesi bir hamleydi. Devam etme konusundaki arzulardan biriydi. Ancak önce MHK Başkanı'nın tutuklanması, ardından Yasin Kol meselesi çok kritik konulardan bir tanesiydi. Özellikle Yasin Kol'un gücünü Federasyon Başkanı'ndan aldığını biliyoruz. Yasin Kol'un devamında tutuklanmasıyla birlikte federasyon içerisinde özellikle bu konuda ciddi bir rahatsızlık vardı. Yani karşımızda bir kamuoyu var. Ülke başkanı tutuklanmış, en çok güvendiğiniz, en çok destek verdiğiniz hakem tutuklanmış ve bu hakemin özellikle Merke başkanıyla hakemler üzerindeki geniş değerlendirmesi içeride ciddi rahatsızlıklar yaratıyordu. Bunu da zaten ifade ediyorlardı.
7: Evet.
6: Şimdi bu yüzden içeride salı günü, yanılmıyorsam salı günüydü. Salı günü yapılan yönetim kurulu toplantısında başkan yoktu. Başkan Berlin'deydi. Ve bu toplantıda İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istememesine rağmen, altını tekrar çiziyorum, İbrahim Hacı Osmanoğlu istememesine rağmen yönetim kurulu toplantısında biz cuma günü yapacağımız toplantıya olağanüstü genel kurula gitme üzerine bir madde koyarak yolumuza devam edelim noktasında, en azından bir güven oyu alalım noktasında yönetim kurulundan, başkanın olmadığı toplantı yönetim kurulundan bir karar çıktı. Şimdi bu kararın, o günkü kararın kamuoyuna bildirilmesinden sonra tek soru şuydu: İbrahim Hoca Osmanoğlu bunu istiyor mu? Yani genel kurul konuşulsun, genel kurula gidelim, bir güven oyu tazelemesi yapalım noktasında İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun fikri ne? İbrahim Hoca Osmanoğlu başından beri bu işe karşıydı. Yani kesinlikle bir erken seçim söz konusu değil. Her şeye rağmen görevine devam etme arzusunda olan bir federasyon başkanı vardı. Ve geldiğimiz noktada 3 aşağı 5 yukarı bu çizdiğimiz çerçeve doğrultusunda tüm gelişmelerin yaşandığını söylemek lazım.
5: Aydın abi, çok ufak araya girebilir miyim? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi. Onu da aktarayım. Evet,
6: galiba.
5: Evet, Montella ile alakalı. Evet. Onu da bilgisini verelim, sonra devam edelim. Mecnun Otyakmaz'ın da çünkü bazı açıklamaları var. Onları da aktaracağım.
6: Bileceğim.
5: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir. A milli takım teknik direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır. Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF yönetim kuruluna sunan genel sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF tescil işleri direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur diye Türkiye Futbol Federasyonu resmi açıklamasında aktarmış olalım. Montella'yla da bu vesileyle yollar ayrılmış oldu.
6: Evet. Ahmet'e de hayırlı olsun. Ahmet benim çok eski arkadaşımdır.
5: Öyle mi?
6: Evet, evet, çok eski arkadaşımdır. Uzun süredir de federasyonda çalışıyordu. Ahmet'e de hayırlı olsun.
5: Hayırlı olsun.
6: Şimdi Montella'nın gitmesi bekleniyordu.
5: Evet.
6: Genel sekreter atanacaktı. Genel sekreter konusunda yalnız bir sürpriz var. Ben başka bir isim bekliyordum. Dışarıdan bir ismin gelmesini bekliyordum. Muhtemelen orada son dakika istifalar olunca bu kez karar değişti diye düşünüyorum. Oraya geleceğiz. Şimdi devam ediyorum müsaade edersen.
5: Tabii ki, buyur abi.
6: Montella meselesi. Montella'nın zaten işi bitmişti. İbrahim Hoca Osmanoğlu bir hamle yapacaktı. Montella ile çünkü devam etme şansı da kalmamıştı. Bir yerden kamuoyunu rahatlatması gerekiyordu. Aslında daha önce yeğeni olan, aynı zamanda kuzeni olan Abdullah Ayaz'ın istifasıyla yönetim kurulunu içeride tutma gibi bir arzusu vardı. Yani yönetimdeki çatışmayı, yönetmekir Abdullah Ayaz'a karşı rahatsızlığı, Abdullah Ayaz'ın görevden ayrılmasıyla içeride huzursuz olan yöneticilerin en azından bu huzursuzluğunu gidermeye yönelik bir hamle olarak değerlendirmek gerekiyordu. Bunu yaptı ama o da kesmedi. Devamında Montella'da yollar ayrıldı. Bu arada Montella ile yollar ayrıldığı için Montella'ya 5 maaş tazminat ödenecek. Aylık maaşta 190 bin eurodan 950 bin euroluk tazminat maddesi verilerek, para verilerek Montella ile yollar ayrılacak. Şimdi geliyoruz, Mecnun Otyakmaz ve beraberindeki bazı isimlerin istifası meselesine geliyoruz.
5: Evet.
6: Şimdi bu işin özellikle, yani bu sabah da bu iş rengini belli etmişti. İbrahim Hoca Osmanoğlu kesinlikle seçime gitmeyi düşünmüyor. Erken bir seçim yapmayacak. Görev süresinin sonuna kadar kalma konusunda ciddi anlamlı bir arzusu var diye haberler ve bilgiler vardı. Burada oylama şöyle olacaktı: ben seçime gitmiyorum, seçimle ilgili bir şeyim yok, kararım yok, kesinlikle ben seçime gitmeyeceğim. Buradaki oylama benle yıl sonuna kadar devam edenler eder, etmeyenlerle de teşekkür ederiz. Yani bugün İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından mesele şuydu: kendisi dahil, istifalar olsa dahi 8 kişilik yönetim kurulu listesini federasyon içerisinde tutmaya devam ederse federasyon görevine devam ediyor. Bu sayı kendisi de 7'ye düşerse federasyon otomatik olarak düşen bir noktaya geliyordu ve işte en geç 45 gün içerisinde seçim yapması gerekiyordu. Şimdi İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bu kararlılığını bugün gördük. Yani bu karar benim için sürpriz mi? Muhtemelen kimse için sürpriz değil. Yani federasyon seçime mi gider sorularına, ben ağırlıklı olarak İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun seçim kararı almayacağını, ancak 8 üyenin altına düşerse mecburiyet dışında İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun koruyacağı, İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun yanında kalacak olan yöneticilerle birlikte yoluna devam edeceği düşüncesi bende oluşmaya başlamıştı. 3 aşağı 5 yukarı bu noktaya da geldi. İçerideki konuşmaları bir sonraki yayınlarımızda daha detaylı olarak görürüz.
1: Evet.
6: Şimdi özellikle Mecnun Yakmaz ve diğer yöneticilerin istifası konusuna gelince de şöyle bir hal vardı zaten. Yani Yasin Kol tutuklandıktan sonra özellikle Yasin Kol'la alakalı olarak Yasin Kol'un MHK başkanıyla olan yazışmalarının servis edilmesi, kamuoyuna yansıması, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun en güvendiği hakem olan bu ismin dışarıda kalması, tutuklanması ciddi bir rahatsızlık yaratmıştı. Bu en azından bu soruşturmada belli başlı üyelerin istifasındaki ana temel konu oldu ve bugün bu kararı verdiler. Konuşuluyordu zaten, onu da söyleyeyim. Yani Mecnun Yakmaz bu konuda çok rahatsız olduğunu çeşe beş yukarı ifade ediyordu.
5: Açıklaması da var abi, onu da söyleyeyim istersen. Üstüne lütfen, konuşalım lütfen. Hazır Mecnun Yakmaz'ı konuşuyorken. Mecnun Bey diyor ki olağanüstü genel kurul teklifimiz kabul görmedi. Görüş ayrılıkları oluşunca istifa etmeye karar verdik. Montella'nın durumu konuşuluyordu. Biz istifa ettiğimiz için ayrıldık. Herhalde bir karar çıkacaktır diye Mecnun Bey de bunu söylemiş. Yani biz seçim istedik, kabul edilmeyince de bıraktık.
6: Evet, evet. O karar da çıktı.
5: Evet.
6: Yalnız burada özellikle MHK Başkanı ile ilgili bir açıklama yok. Herhalde o da önümüzdeki günlerde bu açıklama yapılacaktır. Sonuç itibariyle İbrahim Hoca Osmanoğlu ben gitmeyeceğim dedi. Ben direneceğim dedi. Bu görevi sonuna kadar götüreceğim dedi ama yönetiminde önemli ayrılıklar oldu. Şimdi mevcutlardan bazı isimlerle ilgili çeşitli atamalar yapacak ve görevine devam edecek. İbrahim Hoca Osmanoğlu özetle kendisi açısından bakarsak bu sürece direnmeye ve bu koltukta oturmaya devam edecek. Yalnız şimdi Burak da lütfen bize destek versin. Bu istifalar sonrası, çünkü bazı yedek daha önce istifalar vardı. Oradan yedeklerden gelen üyeler vardı. Futbol Federasyonu yönetiminde kaç kişi kaldı şu anda? Ona bir bakmak lazım. Yani artık şunu görüyoruz. Yani örneğin İbrahim Hoca Osmanoğlu ile ilgili bir hukuki durum olmazsa, çünkü soruşturmalar devam ediyor. Ne bileyim, Hoca Osmanoğlu ile ilgili bir hukuki durum olmazsa, kamuoyu baskısı, yani en sert baskının olduğu bir dönemden geçti İbrahim Hacı Osmanoğlu. Belli ki herhangi bir şekilde olağanüstü kongre kararı almaz. Ancak şöyle olur, yanındaki diğer üyelerden de istifalar gelirse o zaman İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun görevde kalma şansı kalmayacak, üye sayısı 7'ye düşerse. Ama direnerek yoluna devam ediyor. Sonuçlarını

0: olmaması. Adalet Bakanı soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Bilmiyorum başka hakemlere sıçrayacak mı? Yani şuradan bakınca açıkçası İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun şu şartlarda, evet şimdilik Montella'yı da görevinden aldı. Yeni bir MHK başkanı atayacak. Abdullah Yaz oradan uzaklaştırarak yönetim içerisindeki rahatsızlıkları ortadan kaldırmış gibi görünse dahi bugün 5 yöneticinin istifası tam olarak burada hedefine ulaşamadığını bir taraftan gösteriyor. Enteresan bir süreç başlıyor İbrahim Hacı Osmanoğlu açısından.
1: Peki şimdi istifa mevzu
0: bakarsın, söyle abi. Bakarsın şöyle bir durumda var tabii. Böyle bir durumda şimdi yarın öbür gün biliyorsun federasyon seçimleri olacak. Yani Haziran'da bundan 8 ay sonra federasyon seçimleri var, 8-9 ay sonra. Burada işte Mustafa Eröt'ün doğal olarak bir biliyorsun hazırlığı var zaten, konuşuluyor. Ama bir erken seçim yok. Fakat Mecdet Yakmaz'ın istifasıyla birlikte şöyle bir soru acaba olabilir mi diye de akıllara geliyor. Burada başkanlığı hedeflediği için olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü Mecdet Yakmaz'ın burada çok ciddi rahatsızlıkları vardı. Bunu da ifade ettiğini biliyorum. Ya arkadaş böyle şey olur mu? Yani Yasin Kol'un tutukluluğu kabul edilebilir bir durum değil. MHK Başkanı'nın yaptığı görüşmeler, MHK Başkanı'na bu kadar hakemler konusunda rahat geniş oynaması, VAR hakemini bile kendi başkanıyla birlikte konuşup belirlemesi bunlar olacak şeyler değil. Biz özellikle bütün bu derbilere bu hakem atanırken bu adama güvenildiği için bu hakem atanıyor. Bütün tepkileri de bunun için biz göğüsledik ama geldiğimiz noktada burada durulabilecek, arkasında durulabilecek bir durum yok görüşündeydi. İstifa etme noktasında belki kendisine devam etmesi yönünde çeşitli telkinlerde bulunmuşlar da olabilir. Ama bu istifayla birlikte yarın öbür gün belki de Mecnun Yakmaz olası bir futbol federasyonu seçimlerinde başkan adaylığı noktasına da gidebilir işin açıkçası.
1: Ha, yani Mecnun Yakmaz ayrıyetten aday olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun karşısına çıkabilir diyorsun.
0: Olabilir. Yani o günün tabii koşullarında koşullarında bunu değerlendirmek lazım ama
1: olabilir.
0: Burada temel yani istifaya götüren sürecin ben özellikle Yasin Kol'un birçok yöneticinin istifaya götüren süreçte Yasin Kol'un tutuklanması meselesinin çok peki etkili olduğunu düşünüyorum Muzaffer.
1: Birazdan şimdi o konuyu da yine açacağım ve konuşuruz istiyorum. Az önceki sorduğun soruya Burak bakmış sağ olsun. Şu anda aktifte 10 üye var. 13 kişi varmış. 5 kişi istifa etmiş. Yerine de 2 kişi atanmış. Yani şu anda 10 üyeyle Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi görevine peki devam ediyor.
0: Yedeklerde başka üye var mı? Yedekler. Toplam 10 üye mi kaldı şu anda yani?
1: Toplam 10 üye diyor Burak. Varsa yedekler onu da yazar.
0: Yedeklerde kimse kalmadıysa 10 üye varsa bu 10 üyeden başkan dahil 10 üye mi acaba?
1: 13 kişiymiş toplamda, bakarız ona da şimdi birazdan detaylarını veririm abi sana.
0: Yani şöyle başkan dahil 10 üye ise yedekte üye kalmadıysa bu önümüzdeki günlerde 3 üye daha istifa ederse eğer Futbol Federasyonu mecburen seçime gitmek zorunda kalır.
1: Evet.
0: Başkan dahil 11 ise 4 istifa gelirse yine Futbol Federasyonu seçime gitmek zorunda kalabilir.
1: Ya yedek bunu da varmış bu arada. Yedek varmış hala.
0: Kaç kişi?
1: Kaç kişi, ona da bakıyor Burak şimdi.
0: Tamam, oradan yedeklere gidebilirler.
1: Yedeklere yani gidebilirler evet.
0: Yani bu
1: başkan
0: şey
1: dahil 10 kişiymiş şu an.
0: Tamam, yani ben bunu şu açıdan özellikle söylüyorum. Şimdi böyle bir krizde ben istifa etmeyeceğim diye kararlılığını ortaya koyan ve direnen, doğru mu?
1: Evet.
0: Bir İbrahim Hacı Osmanoğlu var. Ve İbrahim Hacı Osmanoğlu bugün yapılan toplantının gündeminin bu olmasını istemiyordu. Bu konuda toplanılması noktasında karar kılan 5 yönetici İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu kararı almamasından ötürü istifa etmiş görünüyor. Bu baskı İbrahim Hacı Osmanoğlu dönemine ilişkin kamuoyu baskısı, yeri gelecek kulüplerin baskısı ne kadar devam edecek göreceğiz. Ama yedeklerde işte 2-3 kişi daha varsa
1: 3 kişi varmış abi yedekte.
0: Artı 3 kişi yani 14-15 kişilik bir listeden bahsediyoruz. Bunun
1: 13. Başkan 13 dahil 10 kişi, 3 kişi de yedek, 13 üye var şu anda.
0: Toplam 13 kişim var şu anda. Evet. 13 üye var.
1: Yedek 3 üye, 10 asil.
0: Tamam yani bu 13 kişi var. Bu 13 kişiden 6'sı istifa ettiği zaman seçime gitmek zorunda kalabilir. Ama şuraya geliyoruz. Yani artık orayı tutar bence İbrahim Hoca Osmanoğlu. Orayı tutar ve yıl sonuna kadar da direnerek devam eder.

0: Orada tabii kilit bazı isimler vardı. Mecnun Otakmaz gibi. Fuat Göktaş onunla birlikte devam ediyor. Yani bu toplantıya girerken İbrahim Hacı Osmanoğlu özetle kendisiyle birlikte yürüyecek yeterli sayıda yöneticiyi ikna etmiş görünüyor. Diğerlerini ikna edemese de hadi herkesin Allah yolunu açık etsin diyerek onlarla yollarını ayırdı. Onlar istifalarını verdiler. İbrahim Hacı Osmanoğlu burada ben istemeden gitmem diyordu. Yolla devam ediyor. Görüntü bu.
1: Peki. Şimdi asıl mesele bence bugünden sonra başlayacak diye düşünüyorum. Çünkü biz milli arayı tamamen MHK yangını, MHK kriziyle geçirdik. Sonrasında Yasin Kol'un tutuklanması vesaire derken bu konu Hacı Osmanoğlu'na gidecek mi? Kendisiyle alakalı bir soruşturma açılacak mı, açılmayacak mı tartışmalarını yaparken senin de az önce belirttiğin gibi İbrahim Hacı Osmanoğlu devam kararını aldı. Ancak şimdi ligler başlıyor. Bu akşam 8'de Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı bir maç var. Bu saat itibariyle hakem kararları zaten tartışan bir ülkeydik. Bundan sonra daha da tartışacağımız bir noktaya
0: Tamam.
1: geldiğimizi düşünüyorum ve Hacı Osmanoğlu'nun geri kalan süreçte daha da büyük bir baskıyla baş etmesi gerekecek. Sence bu baskıyla baş edebilecek mi?
0: Eder.
1: Nasıl edecek peki abi?
0: Eder ediyor işte.
1: Şu an ediyor ama daha ligler
0: Eder.
1: başlamadı.
0: Şey olmaz. Eder. Yani bunu yapar. Bunu gösterir zaten. Yani daha ne olsun? MHK başkanı tutuklanmış. En güvenli hakem tutuklanmış. Ve bütün oklar şeye dönmüş durumda. Federasyon başkanına dönmüş durumda. Federasyon başkanının yanındaki isimlerin 5 tanesi istifa ediyor. Diğerleri onun yanında. Biz seninle birlikteyiz, göreve devam edeceğiz diyorlar. Bütün bu baskılara rağmen olsa dahi İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine hakem kararları ciddi anlamda sıkıntılar olsa dahi İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine devam eder gibi duruyor. Yani şuna eğer yani büyük hakem fiyaskoları sonrası bu kararı almak zorunda olursa eğer o da onun açısından çok da trajik bir nokta olur. O zaman da şöyle bir durum olur. Ya arkadaş yani şimdi
1: O gün
0: zaten
1: niye etmedi?
0: bir kriz vardı. Yani neden bu kadar direttin? Yöneticiler gitti. Kamuoyunu biraz daha federasyonun hakemlerin yolunu açmak için biraz daha önce bu kararları alabilirdin diye. Günün sonunda İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yönelik çok sayıda çok farklı noktalardan eleştiriler gelecektir. Ama belli ki baskıya alışık birisi bu kararları da gösteriyor.
1: Peki şimdi burada tabii bence abi
0: Yani
1: katılır mısın
0: şöyle bir durum
1: bilmiyorum.
0: tabii.
1: Söyle.
0: Özür dilerim. Şöyle bir durum tabii. Şimdi biz şu anki operasyonun sonuçlarına bakarak şu an bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Yani yarın bu soruşturma genişlerse eğer o zaman ne olacağını bilemiyoruz. Diyelim
1: Tabii.
0: ki yarın başka isimleri de sıçradı bu mesele. Onu da hep birlikte göreceğiz. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu o da kendince bir strateji üretiyor, destekler alıyor. Ve bu koltukta kalma konusunda da ciddi bir irade sergiliyor, beğen ya da beğenme.
1: Peki şimdi şunu sormak istiyorum. Katılır mısın bilmiyorum ama şu anda karar çok daha taze. Burada ben kulüplerin de tavrının çok belirleyici olacağını düşünüyorum. İlerleyen süreçte bu Hacı Osmanoğlu'nun bu baskılardan bahsettik, baş eder demiştin ya, kulüplerin tavrı da belirleyici olacaktır. Mesela Galatasaray en başından beri TFF'ye karşıt bir görüşle bulunuyor. İşte
0: Onu zaten biliyoruz.
1: Fenerbahçe daha sessiz. Beşiktaş belki daha ortada diyebiliriz. Burada kulüplerden nasıl bir hal tavır bekliyorsun? Onu da bir konuşalım isterim.
0: Ya bu tamamen yine hakemler özelinde biliyorsun bunlar tartışılacak. Hakem
1: Evet.
0: kararları özelinde bu mesele ciddi anlamda bir tartışma konusu olacaktır. Onun dışında ben açıkçası hakem kararları herhangi bir kulübü rahatsız edecek noktada olmazsa özellikle büyüklerden bahsediyorum. Çok fazla bu tarafı federasyonu zorlayacaklarını açıkçası düşünmüyorum. Tamamen bu saatten sonra hakem kararları özelinde federasyonun varlığı, federasyon başkanının varlığının tartışması yaşanacaktır. Ama şu andan manzaraya bakarak söylemem gerekirse Muzaffer, özellikle İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Yasin Kol'un tutuklandığı günde orada kendince stratejik bir hamle yaptı. Devlet Bahçeli'nin ben senin yanındayım diye yolladığı çiçek ve o notun kamuoyuyla paylaşılması özellikle futbol kulüpleri tarafında da bir sessizliği de beraberinde getirdi. Çünkü herkes ya şimdi bence
1: Evet.
0: şimdi Devlet Bahçeli de böyle bir şey vermişken destek vermişken Günün sonunda hükümetin ortaklarından bir tanesi Devlet Bahçeli iken, yani Türkiye'de 3 tane önemli devlet adamı, karar verici adam varsa bunlardan bir tanesi Devlet Bahçeli ise, bizim burada pozisyonumuz ne olmalı? Biraz duralım, bekleyelim, bir sakin noktasına doğru herkesi ittiğini düşünüyorum. Yani Devlet Bahçeli hamlesi bence İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun kulüplerden, resmi ağızlardan şimdilik gelecek tepkilerin önüne geçmesini de beraberinde getirdiğini düşünüyorum.
1: Peki.
0: Zaten bence bunu destekleyen bir tabloyla karşı karşıyayız biz. Hı hı. Şöyle ki MHK Başkanı tutuklandıktan hemen sonra biliyorsun çeşitli eleştiriler vardı. Sonra Yasin Kolu'dan sonra da o sert çıkışları göremedik. Bunu ben temel olarak biraz da buna bağlıyorum. Diğer yandan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun, tekrar ediyorum yani tabii çok sıcak konu, biraz daha perde arkasında ne oldu, ne konuşuldu, toplantıda kim ne dedi, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu direncinin arkasında neler vardı sorusuna yanıt arayacağız. Belki de İbrahim Hacı Osmanoğlu gelirken orada aynı zamanda şunu söyledi: kardeşim ben birincilik kulüpleriyle konuştum, ikiyle konuştum, üçle konuştum, Süper Lig kulüp başkanlarıyla konuştum. Örneğin hani kendi sözü vardı ya, İşte delegasyonun %51'i beni istemezse gider diye.
1: Evet.
0: İstemeyen burada %30'luk bir grup var. Yani delegasyondan bahsediyorum Muzaffer. Kamuoyundan bahsetmiyorum. Beni istemeyen burada şu kadarlık bir grup var. O yüzden ben yoluma devam ediyorum. Yani birincilik kulüplerinin %80'i yanımda. Devam et diyor. İşte ikincilik kulüplerinin %80'i yanımda. Süper Lig kulüplerinin %70'i, %60'ı yanımda. Ben bu durumda tamam, burada bir operasyon yapılmış olabilir. Bu operasyon zaten bakıldığında kurumsal olarak beni tutuklamalara gerekçe olan konulara bakarsak eğer, onu söylüyorum, hukukçu olarak bu isteyen istediği yorumu yapabilir de, hukukçu olarak baktığımız zaman kurumsal olarak tabii ki bağlayıcı taraflar var ama Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması bir bireysel eylem. Tutuklanmasına gerekçe olan konu.
1: Evet.
0: Yani telefondan çıkan ses kayıt. Öyle biliyoruz. Çünkü açıklama öyle ya. Kişisel verilerin kanunsuz şekilde ele geçirilmesi. Şeye geliyoruz. Hakime geliyoruz. Bahis ve bahis şikesi. Bahis oynaması, yasa dışı bahis iddiaları.
1: Ve teşvik birimi.
0: Para trafiği vesaire. Yani buralarda şöyle bir sonuç çıkmadı. Bu tutuklamalar esas konular. Bu arada yayınımızı izleyenlerimiz beğenirse çok memnun oluruz, mutlu oluruz. Bu beğenilerin önemli olduğunu belirtelim. Buralarda şöyle bir sonuç çıkmadı bu soruşturmada şu ana kadar. Meğer İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kararını doğrudan Yasin Kola iletmesi ya da MHK Başkanı etmesi sonucunda maçların sonucuna doğrudan etki eden çeşitli hakemlerin ortak, bu üç ismin ortak hareket etmesiyle şöyle şöyle organizasyonlar kurulması, çeşitli hakemlerin diskalifiye edilmesi, onun yerine yönlendirdikleri adamların bu koltuklara oturtulması, maçları manipüle etmeleri gibi bir yargılama sonucunu biz görmüyoruz. Zaten böyle bir şey yok. Gerekçede gözaltılarla ilgili gerekçeler bunlar değildi. Hani böyle arada bir organik bağ, örgütlü bir eylemden eğer bahsediyor olsaydık, soruşturma buraya doğru evrilmiş olsaydı ve bu isimler gerek MHK Başkanı, gerek Yasin Kol bu noktadan ötürü eğer tutuklanmış olsaydı, siz zaten doğal olarak soruşturma İbrahim Hacı Osmanoğlu'na sıçrayacaktır.
1: Tabii.
0: Yani şuraya gelmeye çalışıyorum. Tutuklamalara gerekçe olan konulardan yola çıkarak da meseleyi anlatıyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu benim gördüğüm kadarıyla bugünkü toplantıda diyor ki, kardeşim böyle bir operasyon var. Bu operasyonda tutuklamalar zaten bireysel eylemlerden kaynaklanan tutuklamalar. Her ne kadar ben bu isimlere destek vermiş olsam dahi, ben bunların bu yaptığını ben de eleştiriyorum. Ben bunların önüne nasıl geçeyim kardeşim deyip, burada davanın kendisine yönelik ya da bu Türk futboluna yönelik bir mesele olmadığını, kişisel bazı eylemlerden ötürü bunların olduğunu ne kadar inandırır onu bilemem. Diğer yandan kulüplerin onun devam etmesi noktasında elinde mutlaka bir listeyle gitmiştir. Böyle bir durum var. Siyaseten de aldığım bir destek var. Bu koşullarda zaten ben Haziran'da seçime gideceğim. Ben burada yayın ihalesini yapacağım. Zaten benim karşımda rakipler var diyerek o güçlü bir konuşma ve güçlü işte kendisi açısından bakış açılarıyla İbrahim Hoca Osmanoğlu bugün bu kararı alırken yöneticilerine gidin de gitsin kardeşim, ben yaptığım işten memnunum, doğruları yapıyorum diyerek hareket ettiğini düşünüyorum.

0: Diğer yandan özellikle Salı günü yapılacak olan bu toplantının bugün yapılması daki en önemli unsur bence şuydu. Yani Berlin'deki UEFA toplantısı ne gider gelir. Burada bence bugünün koşullar açısından çok fazla bir sorun yoktu. Ama Cuma günü ne kadar Salı yerine bu toplantının bugün yapılmasında da şöyle bir durum var. İbrahim Hoca Osmanoğlu ülkede değildi, dışarıdaydı. Dışarıda olması bu toplantıyı yapılabilir, fiilen fiziken yapılabilir hale getirmemişti. Online vesaire de olabilir tabi ama sonuçta ciddi bir mesele. Herkes yüz yüze olmak ister, gelince yapacağım der. Orada da o süre içerisinde zaman kazandığını ve görevine devam edebilme adına koşulları oluşturmak için bir hal bir çalışma yürüttüğünün bir göstergesi. Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu ben UEFA toplantısındayım burada işlerimiz var derken buradaki sorunları çözmek ve kendisiyle birlikte hareket edecek insanların bir şekilde tutabilmek adına yurt dışında Cuma günü yapılacak olan toplantıya çalıştığını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki. Şimdi şunu da bir sormak isterim sana. İstifa eden isimler tabii ki federasyonda ağırlığı olan isimlerdi abi. Yani Mecnun Otyakmaz, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin özellikle. Bunlar federasyonda ağırlığı olan isimlerdi. Mevcut isimlerde de kritik diyebileceğimiz isimler herhalde Fuat Göktaş, Hasan Sürözü ve Bilal.
0: Bilmiyorum.
1: Yani bu isimler diyebiliriz. Yani sonuçta federasyonun elinin de birazcık zayıfladığı bir gerçek. Çünkü çok önemli isimler istifa etti.
0: Ya tabii ki şöyle diyecekler. Kardeşim, yani senin zaten yönetimindeki yedekler ve asil üyeler dahil olmak üzere. Örneğin bugüne kadar zaten 10-15 kişiden fazla insan istifa etmiş. Hala neden buraya direniyorsun diye kulüplerin yeri geldiği zaman çıkışı
1: Tabii.
0: olacak. Sonuç itibariyle hani bu kişilerin ağırlığı meselesinin dışında bu federasyonun yarısı gitmiş. Ve ben ilk defa böyle bir şey görüyorum bu arada. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Buna rağmen ben buradayım diyor. Demek ki içeride kendisine karşı zaten kararlarına karşı çok büyük bir memnuniyetsizlik vardı. Zaten bu federasyonu İbrahim Hoca Osmanoğlu ben toplamda bu yedekler dahil önemli yedekler dahil bütün bu yöneticilerle zaten ben herkesin sağlıklı görev alanı ve güçlü işlerini yürütmeleriyle ben burada varım ve yoluma devam ediyorum gibi bir düşünce içerisinde olsaydı zaten bugün bu işe dayanamazdı diye düşünüyorum. Belli ki İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından kimin istifa ettiğinin bir önemi yok. Ben zaten burayı yönetirim noktasında böyle hareket ediyor.
1: Evet. Şimdi TFF ile alakalı özet yapalım. Sonrasında şu bir hoca konusunda konuşmak istiyorum. Bir de bu Kerem Demirbay meselesi de var. Birazcık ondan da bahsederiz. Özetle Türkiye Futbol Federasyonu devam kararı aldı. Önemli bazı isimler istifa ettiler ve Montella ile yollar ayrıldı. Montella ile yolların ayrılması sonrası şu anda adı en çok geçen isim Arda Turan ismi. Yani Arda Turan'la milli takımın anlaştığına yönelik çok fazla haberlerde çıkıyor. Bununla alakalı sende bir istihbarat var mı bilmiyorum ama biraz bu konuyu tartışalım. Milli takımın yeni teknik direktörü kim olacak? Arda Turan olursa nasıl olur? Bir bunda konuşalım abi. Neler söylersin bu konuyla ilgili?
0: Yani Arda Turan'ın ben bu işi kabul edeceğini düşünmüyorum. En azından şöyle kabul edeceğini düşünmüyorum. Arda Turan akıllı bir adamdır. Bu pozisyonda kalkıp da zaten şu an Shakhtar'la Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Ve dolayısıyla bugünün koşullarında kalkıp da ben Galatasaray'ın doğrudan karşı olduğu İbrahim Hoca Osmanoğlu'yla yan yana gelerek onu bir anlamda güçlendireceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden Arda Turan hamlesini yapmak ister mi? İster. Kabul görecek bir teknik adam olur mu? Tabii ki olur.
1: Bence de olur, evet.
0: Ama Arda Turan'ın ben bu işe evet diyeceğini düşünmüyorum. Diğer yandan diğer isimler Aykut Kocaman ismi geçiyor. İddia
1: Çalışır
0: ediyorum.
1: mı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile Aykut Kocaman?
0: Ben çalışacaklarını düşünmüyorum. Özellikle 3 Temmuz kumpasından ötürü. Tarafların aralığında çok keskin çünkü. Görüş ayrılıkları var. Bu da değişmedi. Onu da biliyoruz. Diğer yandan başka isimler kimler var? Hatta bizim arkadaşlar da bir anket
1: Hikmet
0: yaptılar.
1: Karaman, Şenol
0: Hikmet
1: Güneş,
0: Hoca nereden çıktı bilmiyorum.
1: belki
0: Ya
1: adı
0: sanmam.
1: geçiyordur abi, belli mi olur?
0: Yani sanmam. Bu zaten iyice yani burada şimdi Hikmet Hoca kötü hoca olduğu için falan söylemiyorum ama uzun süredir yok. Ama burada zaten
1: Aykut Hoca da yok.
0: İbrahim Hoca Osmanoğlu milli takımın başına kendisini de güçlü kılacak. Vay be, ne hoca getirdi diyecek bir ismi getirmek ister. Ben neden buraya Fatih Terim konmadı bilmiyorum. Fatih Terim kendi ağırlığıyla, karar verebilme yeteneğiyle güçlü bir isimden bahsediyoruz. Hani ben bu ankete şey koyardım açıkçası. Fatih Terim'i koyardım. O biraz da o süreçleri yönetebilme becerisi çok güçlü bir isim. Çalışır anlamında söylemiyorum. Ama şey açısından bakarsak, İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından bakarsak, bu meselede getireceği teknik direktörün kendisini güçlü kılmasını, ki doğaldır, anlayış budur, güçlü kılmasını isteyecektir. Ayrıca şu mevcut tabloya bakarsak da siyasi olarak destek alabilecek bir ismi tercih edebileceğini düşünüyorum yani. Yani Şenol Güneş'e giderse şaşırır mıyım? Açıkçası şaşırmam.
1: Mesela bizim yaptığımız ankette en yüksek oyu Aykut Hoca almış. Ben mesela Arda Turan daha fazla oy alır diye düşünüyordum ama %63 Aykut Kocaman'ın milli takımın başına geçmesini istiyor izleyenlerimiz ve
0: Belki de
1: seyircilerimiz.
0: yabancı. Bu arada bir hoca arayışı da vardı İbrahim Hoca Osmanoğlu. Birkaç gündür bir hoca arayışı da vardı.
1: Ha, belki yabancı bir isme de gidebilirler meselesi ama ben herhalde abi bunca yaşanandan sonra bir yerli milli takım için yerli bir teknik direktöre giderler diye düşünüyorum.
0: Onu bilemiyorum valla kime giderler ama.
1: Bu arada şey tabii bu Fatih Terim detayıyla alakalı dedin ya ankette Fatih Terim ismi daha iyi olabilirdi diye. Burak şimdi şeyden koymadım diyor. Hacı Osmanoğlu'yla son dönemde bir kavgaları vardı ya o yüzden çok gelme şansını
0: Yani
1: görmediğim için diyor.
0: şöyle İbrahim,
1: Koymadım.
0: şöyle benim görüşüm şudur. Şu bütün bu olaylar olmasaydı, yani
1: Ha,
0: meğer ki
1: o
0: başka bir
1: anlamda.
0: tutuklanmasaydı, Yasin Kol'la ilgili ya bu yargısal süreçler olmasaydı, sadece konu milli takımda Montella'nın yollanması meselesi olsaydı olur. Yani dün çatıştığın insanlarla, belli konularda çatıştığın insanlarla bir araya gelebilirsin. Bu çatışmanın keskinliğiyle ve içeriğiyle alakalı bir şey. Yani Fatih Hoca o gün ne demiş? Ya şu turnuva bitsin. Turnuva bitince hesaplaşırız. Hesaplaşan öyle hesaplaşmasını yapmış, yapsın demişti. İbrahim Hoca Osmanoğlu bunu aldı. Biraz da aslında kendine bir kamuoyu yaratmak, belki milli takım üzerindeki baskıyı da almak, tartışmayı başka tarafa çekmek için bunu çok büyüttüğünü de söyleyebiliriz. Böyle de bir düşünce içerisinde olabiliriz. Ama bugünün koşullarında İbrahim Hoca Osmanoğlu bu operasyondan sonra her ne kadar bu görevde kalabilecek yönetici sayısını tutmuş olsa da ciddi anlamda kamuoyunda zayıflamış bir adam pozisyonunda. O yüzden bugün İbrahim Hoca Osmanoğlu'yla çalışma meselesi dikkat çekilecek bir noktadır. İbrahim Hoca Osmanoğlu'yla kim çalışır, çalışma motivasyonu Hacı Osmanoğlu'na güveniyorsa ve inanıyorsa tabii ki devam eder. Ama burada artık kılıçlar böyle çok keskin bir şekilde çekildiği için, örneğin az önce Arda Turan için yaptığım değerlendirmeyi Fatih Hoca için de yapabilirim. O taraflara, ki bu insanlar da o tepkilere önem gösteren insanlar, ya böyle bir durumda biz kalkıp böyle bir federasyonun altında neden çalışıyoruz gibi tepki koyabilirler. Zor bir karar olacak ama bence İbrahim Hoca Osmanoğlu Türkiye'deki yerli hocaları düşündüğümüz zaman siyaseten de güçlü olabilecek bir ismi buraya koymak ister diye düşünüyorum. Motivasyonu bu olur. Eğer bu ismi bilemezse, bulamazsa Türkiye'den değil de bir başka isimle, bir yabancı hocayla çalışma ihtimali mümkün olur.
1: Peki milli takım için hayırlısı olsun diyelim.
0: Evet.
1: Bu şeyi de bir konuşalım. Sonra yavaş yavaş toparlarız. Kerem Demirbay meselesi. Yağız Sabuncuoğlu'nun yaptığı röportajda çok ses getiren bir açıklaması oldu Kerem Demirbay'ın. Düşündüklerimi söylesem çok büyük patlar her yer. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Nasıl diye soruyor Yağız Sabuncuoğlu da. Onu söyleyemem. Herkes yutuyor inan bana dedi. Sonrasında bu tabii çok fazla konuşulan bir konu oldu sosyal medya üzerinde ve yayınlarda. Sonrasında Kerem Demirbay yanlış anlaşıldığıyla alakalı bir yazı paylaştı Instagram hesabından. Sen nasıl yorumluyorsun bu meseleyi ve Kerem Demirbay'ın söylediklerini?
0: Valla boş boğazlık. Özellikle bu gruba içi futbolcuların şöyle bir problemi var. Konuşmayı çok seven olursa eğer çok büyük hatalar yaptığını biliyoruz. Çünkü sonuçta dile hakimiyet önemli bir şeydir. Ağzından çıkanın kulağın duyması daha önemli bir şeydir. Bu adamların o dile hakimiyeti olmadığı için bazen bazı lafları söylerken bunun nereye gideceğine dair tespitleri olmuyor.

0: Benim o röportajdan anladığım şuydu. Şimdi Fenerbahçeliler diyorlar ki hele de bu dönemde bu röportaj çıkınca ister istemez de bu
1: Evet.
0: dönemde çıkınca tartışma daha da yukarıya çıktı. Ben orada bu arada işte gördüğüm kadar böyle yazılı tepkiler gösterenler var. Hiç valla bu sondu. Bu da yeni moda oldu. Birisi gidiyor birisinden demeç çalıyor. Vay sen bundan nereden aldın? Geçelim o işleri. Konuşmasaydı abi. Gitmiş adam bu röportajı yapmış.
1: Aynen
0: Kendisi
1: öyle.
0: açısından başarılı bir iş yapmış. Ben orada kendi takım arkadaşlarına, kendi eski kulübüne öfkesi olan bir adam görüyorum. Yani bunu tıpkı neye benzetiyorum? Şuraya benzetiyorum. Bu sene takım vardı. O 2018 seçimlerinden önce Aziz Yıldırım'ın en büyük muhalifiydi. Nefret ediyordu. Ağır ağır yayınlar yapıyordu. Hatta o Ali Koç'un seçildiği günlerdeki ben yayınlarını falan da hatırlıyorum. Aziz Yıldırım'ı yıpratma adına ağzına gelen her şeyi söylüyordu. Ve işte Samsun'da şampiyon olduk geldi oldu ya siz susun sevinmeyin falan. Bu takımın nasıl şampiyon olduğunu siz bilmiyorsunuz gibi bir laf etmişti biliyorsun ve o yıllardır da konuşuluyordu. Şimdi o gün o lafı alıp vay Fenerbahçe bunları yapmış diye saldıranlar şimdi millet alıp bunların lafını bak Kerem Demirbay ne demiş deyince aa niye siz böyle söylüyorsunuz ya arkadaş yani böyle iş olur mu? İki tane söyleyeyim ben sana kibirli, öfkeli, gurbetçi futbolcunun tamam mı? Geçmişte çalıştıkları kulüplerle ilgili İleri geri belgesi bilgisi olmadan belgen bilgin varsa da konuşursun. Anlattığı şeylerden herkes yorum yaparak bir noktaya doğru gitmeye çalışıyor. Ve burada da sosyal medyada şöyle yangın oluyor. Çünkü bu işler günün sonunda şöyle olur. Öyle yok öyle mevzu. Yani sen bir insanın diğerine saldırdığın zaman diğeri de kalkar sana saldırır. Biz içeriye bakacağız. Ben dün izlerken diyor ya bir de yutkunuyorum yutkunuyorum. Belli ki ya o takımdaki arkadaşları olabilir. Hocası olabilir. Yönetimi olabilir bilmiyorum. Onlara yönelik böyle tuhaf tuhaf ifadeler kullanıyor. Yani buralardan kulüpleri suçlamak doğru bir şey değil. Geçmişte Serhat Akın üzerinde bunu yıllarca yaptılar. Şimdi dün bakıyorum mesela hemen bunu örtmek için şeyin bu açıklamasını sen söyle. Kerem Demirbay'ın sözünü örtmek için Fenerbahçe'nin itirazları var kardeşim burada ne oluyor? Ne anlatıyor bu adam diğerleri de bu dönemde bu kadar şey tartışılırken. Hemen Serhat Akın'ı koyuyorlar. Tamam Serhat Akın'ın söylediği doğruysa eğer, bunun söylediğini ne yapacağız o zaman? Bu da aynı şeyleri söylüyor 3 aşağı 5 yukarı. Kimileri diyor ki aynı şey değil. Yok aynı şey kardeşim. Bence aynı şey yani. Şimdi sonuç itibariyle aynı şeye doğru gidiyor yani. Bu yorum meselesi ya. İsteyen istediği gibi
1: Yorumlayabilir.
0: bunu yorumlar ve hareket eder. Ona bakarsan Aziz Yıldırım da Ersun Yanal'a bu takımı sen şampiyon yapmadın demişti yani. Onu da söylemişti. Şimdi buradan da mı alıp o tarafa doğru gidelim meseleyi? O yüzden Kerem Demirbay bence öfkesinin Türkçe'ye hakim olmamasının, ağzından çıkan lafının nereye gideceğini bilmemesinin kurbanı oldu. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız.
1: Peki. Abi var mı eklemek istediğin?
0: Yani şu anda yok zaten maçlar başlıyor.
1: Evet.
0: Birlikte göreceğiz. Ama çok böyle yoğun tartışmalı bir döneme giriyoruz. Artık İbrahim Hoca Sonralı açısından hani bir laf var ya zor günler geride kaldı. Daha zor günler
1: Tabii.
0: yakında mı? Operasyonlar devam ederse zorlaşır. Devam etmezse idare eder bence.
1: Peki zaten federasyonda çok tazeydi bu toplantının bitişi. Muhakkak sen de yayından sonra daha fazla detaylar öğrenip önümüzdeki yayınlarımızda daha detaylı bilgiler vereceğinden şüphemiz yok. Bütün izleyenlerimize teşekkür edelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayın diye hatırlatalım. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere.
2: Kim ne dedi?
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında buluştuk, gündemi konuşacağız, gündemi değerlendireceğiz ki gündemi değerlendirirken sizlerle birlikte gündemi konuşurken 0212 273 10'dan gelen mesajlarınızı tıpkı Sayar Berk Instagram hesabından gelen mesajları okuduğumuz gibi orada da

0: okuyor olacağız. Tabii öncelik Radyo Gol WhatsApp hattına gelen mesajlarınızı diyoruz ama burada zaman zaman böyle mesajlarınızın kaynadığı zamanlar adına da sosyal medyadan hem Radyo Gol Instagram hesabımızdan hem de kendi kişisel Instagram hesabımdan ulaşabileceğinizi hatırlatarak başlayayım yayına. Galatasaray son dakikada güldü. Galatasaray zorlu maçta güldü. Zira Kasımpaşa tarafından bakarsak namağlup bir Kasımpaşa vardı ve haliyle milli ara sonrası bu tarz dönüşler hep bir problem yaratırdı. Hep bir sorun teşkil ederdi ki son dakikada güldü dediğimiz tabi direkt skora bakarsanız 3-1 rahat kazandı gibi görünüyor ama 90. dakikada gelen Barış Alper Yılmaz'ın golü, hemen ardından gelen Osimhen'in asistinde Lemina'nın golü, tüm bunlar Galatasaray'da galibiyeti getiren gollerdi. Abdülkerim Bardakçı da Batrakov'un asistiyle yine sahneyi açan isimdi. Ve yanlış hatırlamıyorsam milli araya gitmeden önce de tam tersini mi yaşadık? Abdülkerim'in asistinde Batrakov mu gol kaydetmişti? Bunu mu konuşuyorduk bir yan pasında ya da tam tersi? Yine aynı şekilde tam tersi diyoruz ama Batrakov-Abdülkerim ikilisini mi izlemiştik? Böyle bir şey hatırlıyoruz sanki. Galatasaray Kasımpaşa karşısında 7. haftaya iyi başladı. Ben 3 puanımı alırım. Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'u, rakiplerimi, Beşiktaş'ı izlerim. Orayı takip ederim. Oradan gelecek sonuçlara bakarım dedi. Bir diğer tarafta Sayın Dursun Aydın Özbey'in açıklamaları vardı bugün özelinde. Onun açıklamaları önemliydi. Oraya da gideceğiz. Özellikle programımızın son bölümünde geniş bir yer ayırabiliriz oraya ki erkek futbol takımımız üst üste 4. kez şampiyon oldu. 5. şampiyonluk hedef dedi Dursun Özbek. 26. şampiyonluğu kazanarak tüm Galatasaraylıları yine mutlu ettik. Bunu yeniden yapacağız dedi. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalarak Avrupa'da başarı hedefimizi bir adım ileri taşıdık. Yeni sezonda yine çok önemli hedeflerimiz var. Türk futbol tarihinde kırılması zor bir rekor olan üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz dedi Dursun Özbek ve şöyle devam etti. Bunun yanında Avrupa'da da önemli başarılara imza atmak hedefimizdir. Bunun için şampiyon olan kadroyu koruyarak yaptığımız transferlerle takımımızı daha da güçlendirdik dedi Dursun Özbek. Tabi bunun haricinde değindiği önemli konular vardı. Mali konular vardı. Hali hazırda mali konular derken bir İBRA toplantısı da yapıldı esasında. Bir İBRA toplantısıydı. İBRA oylamasıydı bugünkü o durum. Ve bunları konuşacağız. Galatasaray'la başlayacağız. Günün gündemine doğru, günün maçlarına doğru da geçeceğiz ama hemen orada tartışılan pozisyonlardan tutun Galatasaray'ın son dakikalardaki o maçı alışı, maçı çevirmesi, maçı kendiliğine çevirmesi kırmızı karta rağmen, kaldı ki kırmızı kart da çok konuşuldu, olumlu ya da olumsuz ve aynı zamanda beklenen kırmızı kart da mesela Galatasaray taraftarı tarafınca değil belki ama çok konuşulan detaylardan da tüm bunları konuşacağız. Serkan Çetiner'le değerlendireceğiz. Serkan Çetiner, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Serkan Çetiner bizlerle olacak dedik ama 13.30 civarında Ümit Karan, 13.45 civarında da Can Arat bizlerle olacak. Hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray'ı konuştuğumuz bölümlerimiz olacak oralarda da. Serkan Çetiner, sen dünkü galibiyeti nasıl görüyorsun? Nereden tutarsın, neler söylersin? Detay sende.
1: Yani dün defans yapmasını bilen bir takım üyetinde bir maç vardı. Yani Kasımpaşa dün tutmayı düşünen bir kafa yapısıyla sahadaydı. Daha çok gol yemeyeyim maçı, yani hücumsal hataları, Galatasaray defansif hataları çok fazla veren bir takım olduğu için, yani çok fazla hücumu düşünmeseniz bile Galatasaray size o bireysel hatalarından bir iki gol pozisyonu veriyor zaten. Nitekim de dün hiç hücum düşünmeyen bir Kasımpaşa maçın işte ikinci yarısında üst üste gelen hatalar, yani Apo Kerim'in kendini yere atması mı diyeyim, itmesinden kaynaklı mı, yere bırakması mı diyeyim, yoksa bir foul mi diyeyim, ama yani Galatasaraylı futbolcular, özellikle Süper Lig bütün futbolculara, yani bu iş bu hakemi aldatmaya yönelik mi diyeyim, temasta kendini yere bırakmak mı, teması göstermek mi diyeyim, ama bunların hepsinin dönüşünde lig sonunda bir toplayıp çıkartsanız hangisi daha çok size zarar veriyor? Ben açık söyleyeyim, bunun Galatasaray futbolculara daha çok zarar verdiğini düşünüyorum. Her yapılan harekette, bir de Avrupa'da da bunun karşılığı olmuyor. Yani Avrupa'daki maçlarda da bakın mesela Türk takımlarımıza, yani yerli hocalara yedirdikleri pozisyonları Avrupalı hocalara yediremiyorlar. Dün gerçekten bu tarz bir hatadan gelen bir gol, hatta kırmızı kartla başlayan, işte akabinde golle biten bir pozisyon silsilesi gördük. Hani Galatasaray'ın sorunları devam ediyor mu? Ediyor yani. Dün de bahsetmiştim. Ufak bir geçmiştim ama dün gerçekten 10 kişi kalıp yani Barış'ın birazcık o hani Barış'tan beklediğimiz performansı vermesi, ki ben artık dün kendime de şunu söyledim ya, yani Barış gerçekten bir kanat oyuncusu ya da forvet oyuncusu değil. Evet. Barış kaleden uzaktayken daha fazla kendini gösterebilen, daha üzerindeki sorumluluk baskıyı attığı zaman kaleyi daha rahat şut çekebilen, kafası daha berraklaşan bir oyuncu. Ben çok iyi bir hücum bek, hatta şöyle söyleyeyim, iyi bir 3-5-2 oynayan bir takımın Eşref Hakimisi de olabilir, Danfriz'i de olabilir ama kanatta ne bileyim Barış Alper olmayacağını görüyorum yani. Dün bunun en büyük cevabını bize verdi. Hem gol attı ama ben golünden ziyade hani bu metiyeleri gol attığı için demiyorum, çok tempolu oynadı. Gitti geldi, gitti geldi. Zaten Avrupa'da, dünyada bunu kabul istiyorlar. Yani bunu kanat beklerin talep edilen bu. Hem defansif aksiyonlarda hem de hücumda sürekli aktif olması. Dün böyle bir maç oldu Barış adına. Maçın kilit golünü attı. Yani maçın hikayesini Barış'ın golü belirledi. Atabilir miydi Galatasaray? Atabilirdi ama Kasımpaşa'nın kalecisi de birazcık da üzerine çok top gelmesinle alakalı. Yani köşeleri gitmeyen toplar birazcık kalecileri de ısındırıyor anlamında. Formda tutturuyor. Galatasaray biraz kaleciyi dövdü diyebiliriz. Ama çok net kurtarışları vardı. Ben kırmızı kart pozisyonunun kırmızı olduğunu düşünüyorum. İki tane penaltı pozisyonunun bir tanesi zaten değil. El doğal konumda. Ama Yunus'un pozisyonunda Türkiye'de penaltı çalınabiliyor ama bence çalınmaması gerek. Yani bu sadece Galatasaray'a değil, yani bunu bir Galatasaraylı olarak ne bana ne başkasına verilmemesi gereken bir pozisyon. Ama ben çok fazla böyle bu tarz temasları görüp böyle hakemi VAR'a çağırıp o teması gösterip o Yunus'un düştüğü pozisyonda o temas üzerinden penaltılar verildiğini çok gördüm. İnşallah eğer bu bir miyatsa Galatasaray taraftarı olarak biz bunu kabul edebiliriz. Bu kimseye çalınmasın, çünkü gerçekten hani basit penaltı dediğimiz penaltılar vardır ya, bu basit penaltılara giriyor. O yüzden bence penaltı değil. Bir de hakeme değinmek istiyorum. İkinci dakikada bir Leao'ya sarı kart gösterdi. Dedim ki içimden, ya bu hakem 52. dakikada ya da 62. dakikada Leo gerçekten bir sarılık bir şey yaparsa bu hakem verilmeyecek. Bak, o kadar içimden biliyorum ki yani bu hakem bu sarıyı verdi ama bak emin de değil, pozisyon sarı da değil. Bunun şeyinden etkilenecek ve veremeyecek. Ve nitekim de Mendes'e de böyle bir sarı kart verdi. Ve Mendes'in ikinci sarısından atılması gerekirken atamadı. Ya şimdi vermeyin abi o zaman. Yani bu emin olmadığınız sarıları daha erken dakikalarda verdiğiniz zaman, görmediğiniz, uzakta kaldığınız pozisyonlara etkileniyorsunuz ve o maçın atmosferinde de o adamı ikinci sarıyı gösteremiyorsunuz. Ama Mendes'e mesela Davison'un çok net ayağına böyle tabanıyla yaptığı bir müdahale var ve hakem vermedi sarıyı. Yani o hakemin foul istikrarı gerçekten çok garip. Mesela kaleciyle Kasımpaşa oyuncusu çarpışıyor. Galatasaray aleyhine foul veriyor. Ya Kasımpaşa'da oyuncular birbirlerine çarpışıyor. Galatasaray'la oyuncular çarpışmıyor ki. Orada bir Galatasaray'la oyuncu var. Ne gördün hocam diyorsun. Yani çok foul konusunda çok fazla süzemeyen bir hakem vardı dün. Ama dediğim gibi maçın gerçekten maça etki etti mi? Bence etmedi. O yüzden de onu söyleyeyim. Yani bu maçı hakem üzerinden de okumayayım. Yani hani penaltılar ve kırmızı kart kararları çok doğruydu. Ama maçın oynanabilirliği açısından da maçı biraz çok fazla durdurdu. Çok basit foller verdi. Çok fazla takdir haklarını böyle hani doğru kullanamadı. Sarı kartlarda bir kere bir yanlışlığı çok fazlaydı. O eksi yönleri de oydu. Taktik olarak Galatasaray her zamanki taktiğiyle sahadaydı. Hiçbir değişimi yoktu. Bireysel hatalar devam ediyor. Maalesef Galatasaray bugün belki ligin kaçıncı haftası bilmiyorum ama bu kadar bireysel hata olmaz. Bu kadar hakem, yani Davinson'un

kendini kafa çarpışmadan kenara çek gelmesi bile, Davinson'un herhangi bir sağlık sorunu yoktu orada. Sırf biraz daha yerde yatayım diye kenara geldi ve Galatasaray orada kırmızı kart gördü. Yani Davinson'da çok bir şey var. Yani mental, maç içindeki mental kopuşları Davinson'un Galatasaray'a büyük zararlar verebilir. Nitekim de Ali Yavuz Kola yapmış olduğu foul, aldığı sarı kartı Arda Kardeşler maçı yönetseydi oradan kırmızı kart vermişti. Boya'yı hatırlarsınız. Evet. Bir Rize maçıydı galiba. Yani gerçekten burada Davinson'un formsuzluğu devam ediyor. Apo Kerim gol attı ama defansif aksiyonlarda o da çok yavaş kalıyor. Dün beğendiğim isimler açısından Batrokov'u çok beğendim. Ve maalesef iyi oynayanlar, Galatasaray'da gençsen ve iyi oynuyorsan ilk oyundan çıkması gereken isim sen oluyorsun. O yüzden de Batrokov'u 60-70 dakikada yani gerçekten çocuk futbolu biliyor. Ben bunu Arda Güler'in Fenerbahçe'de oynadığı ilk süre aldığı zamanlarda görüyordum. Topla eveleme geveleme yok, adam geçme ya, böyle fantazilere girmiyor. Çok net paslar atıyor. Nereyi istiyorsan sen televizyon karşısında bile şuraya atman lazım diyorsun ki oraya atıyor. O topu oraya ulaştırıyor. Çok net bir oyuncu. Nitekim de bir asist yaptı. Batrokov ümit verdi. Oldu demeyeyim ama ümit verdi. Yani zaten 20 yaşında, 21 yaşındaki bir çocuğun gelip de Galatasaray'ı böyle çehresini değiştirecek bir durumu yok. Ben Nagay'ı bile açık söyleyeyim Torreira'dan ve özellikle Sara'dan o formayı alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Kasımpaşa maçında hocam güvenin ya gençlere. Yani bakın Sara dün çok kötüydü yani. Çok kötüydü. Yani 3 pas hatası, bir kontra atak, top kaybından bir kontra atak yedirtti. Az kalsın gol yediriyordu. Yani ben Sara'nın Galatasaray'a verebileceklerini biliyorum. Galatasaray'ın ikinci bir Sara'nın formsuzken bari biz bir Naga'yı izleyelim, Batrokov'u izleyelim. Yani bu Sara'yla, Sara da Davinson'da, ki Davinson'un alternatifi yok ama ben çok ciddi problem olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın yani çok güvendiği isimler, geçen senenin yıldızları dediğimiz isimler bu sene çok formsuz. İnanılmaz tanımayacak haldeler. O yüzden de ben genç oyunculara şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dün Batrokov, Naga'nın 3. goldeki temposunu görüyorsunuz. Gittisi geldisi var bu oyuncuların. Hem defansı hem ofanstalar. Ama öbür türlü Sara sadece ya ofansı kullanabiliyorsun ya defansı kullanabiliyorsun. Sara'yı bir kontratağı keserken göremiyorsun. Ama Batrokov'u kontratağını keserken gördüktür. Naga'yı kontratağı keserken, orta sahada koşarken gördük. Yani hem ofansında hem defansında olman gerekiyor Galatasaray'da oynamak istiyorsan. Bunu biz maalesef göremedik. Leao konusuna gelince, Leao maça iyi başladı, çok istekli ama çok geriye gitmiş. Yani hem şut anlamında geriye gitmiş, hem oyuncunun sprinti hala var ama tek, yani adam geçme konusunda karar verme mekanizması, yani birçok şeyde daha kendini bulamamış durumda. Özellikle bitiricilik anlamında 2-3 tane çok net pozisyonda kalecinin üstüne nişanladı ama ben birazcık hani orada bir soru işareti görüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, çok eleştirilen Zaha bile yani ilk geldiğinde etmişti skora. Leao'nun öyle bir durumu var. Leao inşallah biraz daha yanındaki oyuncuları tanıyacak. Belki de Osimhen'le birlikte oynadığında o skor ve gol katkılarını verecek. Çünkü Osimhen girdikten sonra da Galatasaray'daki oyunun nasıl değiştiğini bir anda 10 kişilik Galatasaray 2 gol buldu. O yüzden de Osimhen çok büyük bir X faktörü. Bu takım Barcelona ile oynayacak. Yani bilemiyorum ama çok da Barcelona karşısında ümit vermedi bana. Çünkü çok basit bir maçı bile gitti seviyesine getirdi. Hani ben golün birazcık da şans eseri olduğunu düşünüyorum. Yani o gol orada bir adama çarpıyor, rakip oyuncunun önüne düşüyor, rakip oyuncu düşerek vuruyor, top 90'a gidiyor. Ama oluyor işte, sen güçsüzsen, sen

0: konsantre değilsen, aynı işte dün Borussia Dortmund 87. dakikada 2-0 öne geçiyor. Maç 2-2 bitiyor. Benzer bir futbolun böyle bir oyunu var. Futbolu güzel yapan şeyler bunlar. Sen ne kadar çok yıldız alırsan al ama formsuzsan, güçsüzsen, mücadele eksikliğin devam ediyorsa, bireysel hataların devam ediyorsa seni cezalandırıyorlar. Sen kendini bile cezalandırabiliyorsun. Dolayısıyla futbol böyle bir oyun. Barcelona maçında gerçekten Galatasaray bu futbolla Barcelona maçında çok sıkıntı yaşar. Çünkü geçiş oyunlarında inanılmaz hatalar yapan bir takım. Yani defansif aksiyonları valla ayakta kalan tek oyuncu İsmail Jakobs'tu dün. Yani bir tek İsmail'in hızıyla hem Yamal'ı hem Dani Olmo'yu hem işte Rafinha oynamayacakmış gerçi de yani Pedri'ler, Gavi'ler nasıl mücadele edecek Galatasaray bilmiyorum çünkü ayakta kalan oyuncu sayısı çok az.
1: Oraya da az kaldı. Salı günü saatler 22'yi evet, gösterdiğinde evet, oynanacak.
0: 3 gün sonra. Yani benim çok soru işareti
1: saatinde yanılmış olabilirim. Ona hemen bir bakayım, teyit edeyim. Salı günü saatler 22'yi gösterdiğinde. Evet, salı günü ama 22 doğru. 22'de.
0: Oynar, cuma oynadı zaten.
1: 22'de.
0: Evet. Yani bir de yani İlkay Gündoğan'ın maç sonrası işte Barcelona maçını soruyorlar. Oynamayayım ki niye hazır olayım diyor. İlkay'cığım ben zaten burada her zaman bu Avrupa'daki lejyonerlerimizin emekli ikramiyelerini veren takımlar olarak nitelendirdim. Üç büyüklerimizi hatta dört büyüklerimizi. İlkay'cığım oynamaya hazır değilsen bir zahmet o paradan da feragat et. Sözleşmeni feshedelim. Git İngiltere'deki yaşamına devam et. Çünkü sen Galatasaray'ın bir profesyonelisin. Barcelona'da Manchester City'de bu cümleyi kurabilir miydin? Bak hocadan bağımsız. Hocayla sorunların olabilir. Onun teknik taktik anlayışına uymuyor olabilirsin ama sen fiziksel olarak da Galatasaray'a uymuyorsun. Yani senin hazırlık maçlarında bile eksikliğini görüyoruz. Kaldı ki Galatasaray sana 2 senedir çok şans verdi. Sen bir Liverpool maçından sonra Galatasaray'a verdiğin hiçbir şey yok. Yani sakatlıktan sonra sağlıklı yerine gelemedin ama gelmek de istemedin. Takım her izin verdiğinde sen yurt dışı tatillerine devam ettin. Yani bir gidip de tesislerde kendine fiziki olarak bir yatırım yapmadın. Üstüne 5-6 milyon euro maaş aldığım takıma ben niye hazır olayım ki oynamıyorum zaten cümlesini kurdun. Yani senin dünkü hani bu çok gündeme geldi ya Kerem Demirbay. Yani gurbetçi cümlesinin acildiği diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok net bir mesaj verdi ama yani Galatasaray'ı emeklilik ikramiyesi olarak görmüş bir Galatasaray kendisi. Onu söyleyeyim yani. Ben bu kadar ağır konuşmazdım. Ama çok şaşırttı yani hani ben hazır
1: sen
0: değilim.
1: İlk ay gelirken de emekli ikramiyesinden çok bahsediyordun Serkan Çetin.
0: Evet ediyordum. Bunu da haklı çıkartıyorlar beni.
1: Çıkartıyorlar
0: mesela,
1: diyorsun,
0: bak evet. Daha gelmeden söylüyorum ya Hakan Çalhanoğlu Inter'deki performansına bakalım. Uçuyor şu anda değil mi? Bazı maçlar hat-trick yapıyor. Türkiye'ye gelecek birinden biri alacak. Belli yani. Oyuncu da istiyor. Çünkü verecekler ona bir 5 milyon 6 milyon euroluk bir ikramiye. Şimdi Inter'deki futbolunu ve çalışmasına iyi bakın oyuncunun. Galatasaray'a da Fenerbahçe'ye da Trabzon ya da Beşiktaş'a geldiğindeki performansını hep birlikte izleyeceğiz. Yani bu oyuncular senin takımlarını aslında kendi gönül yani çocukluğunda tuttuğu takımı profesyonel hayatında küçümsemeye başlıyorlar. Çünkü bunu küçümsemelerinden kastım da şu yani gerekli şeyi göstermiyorlar. Yani idmanlara kendilerini vermiyorlar. İşi bitiriyorlar. Son sözleşmem diyor. Ben buradan alırım paramı diyor. Oyun zaten beni diyor yani ben Inter görmüş oyuncuyum. Ben Manchester City görmüş oyuncuyum. Benim %50'm bile bu takımlara yeter diyor. Ama öyle olmayı ortaya çıkıyor. Öyle olmayınca da yedek kalıyorlar. Yedek kalınca da çalışmayı komple bırakıyorlar. Çünkü kendilerinde bir şey var. Kompleks var. Yani ben diyor Barcelona'da City'de oynamış oyuncuyum ya diyor. Beni nasıl yedek bırakırlar bunlar diyor. Ben diyor nasıl diyor Yunus benim yerime oynar diyor. Ama Yunus'un ne kadar koştuğunu, ne kadar mücadele ettiğini görüyor. Sen de o mücadeleyi et. Bir zahmet ama seni zaten buraya getirenler 35-36 yaşında getirdikleri için senin zaten öyle bir mücadele gücün de yok. Sen bu ya çok konuşulur da yani çok üzücü. Ya çok üzücü. Galatasaray 6 milyon euro veriyor bu vatandaşa. Ve